0: bir sonraki senede varımızı yoğumuzu şampiyonluk için vereceğiz sözü ve düşüncesi, yapılanma planı hiç kimseye geçmez Mert.
1: Geçmez tabii ki, yani bu kadar paralar harcıyorken mesela Beşiktaş zamanında feda sezonu yaşadı ama gerçekten parası yoktu. Bu da belliydi ve taraftarı da geçti zaten o hikaye. Taraftar bunu kabullendi ama şu anda Beşiktaş geçen yıl Orkun Kökçü'nün bonservisi için 25 milyon euro, devre arasında Agbadu için, Oh için harcanan bonservis bedellerini düşünürsen hani biz bu sezon başarılı olamayabiliriz. Yapılanacağız bu sezon, geçiş sezonu, asıl bir seneye çıkacağız falan diyemez. Derse de karşılık bulmaz taraftan
0: Tabii.
1: nezdinde. O yüzden riskli olabilir tabii ki daha bilinmedik isimlere gidilmesi. Şimdi programdan önce Burak Alaca, işte bizimden önce o yayın yapıyordu. O mesela böyle bir hoca dedi, bir daha uzun vade düşünebilecek, daha genç, potansiyelli bir isim. Aslında kağıt üzerinde güzel bir düşünce de işte taraftara bunu nasıl açıklarsın? Olası başarısızlıkta o teknik direktörün arkasında nasıl durursun? Onları kabul ettirmek kolay bir
0: İşte
1: şey değil.
0: başarısızlık kriteri ne bu arada? Şampiyon olamamak mı?
1: Ya da Kasım
0: İkinci
1: ayında
0: olmak
1: şampiyonluk,
0: başarısız.
1: yok Kasım ayında havlu atmak
0: Ha
1: mesela.
0: mesela o başarısızlık tabii.
1: Beşiktaş'ın son yıllarda hani atmamak istiyor Kasım ayında havlu. Hep o şekilde giriyor sezonu ama olmuyor yani, Kasım'a kadar götüremiyor. Mesela Trabzonspor'un yaptığı gibi bir sezon aslında Beşiktaşları çok üzmez.
0: Tabii.
1: Yani son ana kadar, son bölüme kadar o yarışın içinde olabilirse Beşiktaş bence başarılı bir sezon olur. Tabii ki Beşiktaşların gönlünden şampiyonluk geçiyor ve bu da çok ütopik bir şey de değil. Yani Galatasaray çok daha fazla para harcıyor diye şampiyon olacak ya da Fenerbahçe çok daha fazla para harcıyor diye şampiyon olacak diye bir kayda yok. İşte Premier Lig'de de bulun. Daha yeni bir canlı örneği var. Chelsea şu anda Premier Lig'de belki en çok para harcayan takımlardan biri. Ama son haftada kaybetti ve gelecek sezon Avrupa kupalarında dışında kaldı. Zaten Premier Lig'de Avrupa'ya gitmeyeni dövüyorlar neredeyse. Yani 8
0: Evet.
1: takım, Crystal Palace'da konferans ligini kazanırsa 9 takım gidecek. Chelsea o takımlardan biri değil. Hani tabii ki para her şeyi satın almıyor ama işte o sezonun denk gelmesi lazım Beşiktaş'ın. Böyle bir uyum yakalaması lazım. Biraz da belli ki rakiplerinin kötü bir dönemden geçiyor olması lazım. Çünkü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de özellikle son yıllarda ligde çok az puan
0: Evet.
1: kaybettiler. O yüzden de şampiyonluk yolunda çok büyük avantajlar kazandılar. Bu sezon görece tabii geçen sezonlara kıyasla daha fazla puan kaybedildi. Ama bu sezonda Beşiktaş o kadar iyi bir dönemden geçmiyordu. Trabzonspor işte o fırsatı değerlendirebilecek noktadaydı. Ama Trabzonspor'un da gücü bir yere kadar yetti. Son düzlükte onlar da zorluk yaşadılar. Ve ligi ancak üçüncü bitirdi. Ama hani Beşiktaş'ın yerine koyun Trabzonspor'u. Bence şampiyon olamasa da bu kadar da isyan edeceği bir sezon olmazdı. Bir de Trabzon üstüne
0: Evet.
1: tabii kupayı da kazandı.
0: Evet.
1: Hem üçüncülük hem kupa. İyi bir sezon. Hani Beşiktaş'ların buna çok karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Peki, dinleyicimiz hak verdi yazıyor. Okan Buruk çok değişik bir sistemde oynamıyor. Tek sistemde forvetlerin etkisiyle maç kazanıyoruz. Başka yaptığı bir şey yok. Bunu neden yorumlamıyor seyirciler? Siz her zaman yorumluyorsunuz. Saygı duyuyorum demiş.
0: Ben de valla tam diyecektim. Yani biz bunu en çok üzerinde duran kişileriz diyecektim ama sağ olsun kendisi bunu
1: Evet,
0: dile
1: en
0: getirdi.
1: son söyledi. Ama Okan Buruk'la ilgili de herhangi bir yeni bir gündem yok. Hala yeni bir sözleşmeye dair haber de yok. Icardi konusunda da herhangi bir yeni gelişme yok. Bakalım oradaki süreci göreceğiz.
0: Valla benim aklımda öyle iri ola var ki. Ya Okan Hoca'yla devam edecek büyük bir ihtimalle ama benim aklımda gerçekten İraola var. Yani Bournemouth gibi bir kulüpte, yani dünyanın en zorlu liginde takım Şampiyonlar Ligi'nin direğinden döndü. Ve bu seneye başlarken çok önemli 3 tane savunma oyuncusunu sattıkları gibi devre arasında da Semenyo'yu sattılar. Yani 300 milyon euroya yakın belki daha bile fazla para kazandılar. 4 oyuncudan. Ya bir de Bournemouth kim yani? Hani kim gidiyor ki kim gelsin? Bournemouth en nihayetinde. Ama gel gör ki o oyuncuları kaybettiği halde Premier Lig'de 17 maç yenilmemezlik serisi yakaladılar. Ve Şampiyonlar Ligi'nin de direğinden döndüler. Yani benim gönlümdeki hoca İraola'dır.
1: Mehmet Ünlü'den bu yorum üzerine daha önce atılmış bir mesaj ama bence anlayacaksın şimdi. Galatasaray en son hangi yabancı teknik direktör şampiyon yaptı diye sormuş.
0: Erik Gerets'tir muhtemelen.
1: Erik Gerets. Büyük ihtimal. Ondan önce yani Okan Buruk dönemi, Hamza Hamzoğlu herhalde bir arada yaptı.
0: Hı hı.
1: Fatih Terim yaptı. Feldkamp'la başlanıp Cevat Güler'le biten sezon var.
0: Evet.
1: Orada Cevat Hoca olarak geçti o sezonun şampiyonluğu. Gerets mi oluyor o zaman?
0: Gerets oluyor büyük bir ihtimalle.
1: Yani aslında senin dediğinde biraz riskli yabancı bir isme gitmek ki bu süreç içerisinde bayağı ben... yabancı da geldi aslında. Mancini'ler, Prandelli'ler, Tudor.
0: Aa, Mancini'li olundu ya. Mancini'yi unuttuk.
1: Mancini olmadı ya.
0: Oldu 4 yıldız şeyi 3 yıldız gezdirildi ya.
1: Yabancı şampiyon olmadı ya. Zico'dan beri Türkiye'de yabancı şampiyon yok.
0: Mancini'nin o 3 yıldız olayı neydi? Cevat Hoca'nın devam ettiği bir Mancini'nin Türk... Neydi o Mancini'nin kameralara 3 yıldız kağıt verdiği? Yanlış mı hatırlıyorum ben?
1: 3 yıldız dediğin zaten 15 şampiyonluk ediyor ki Galatasaray 26'yı kazandı. 3 yıldızlık bir şey.
0: O zaman 4 yıldız mıydı? Onu da hatırlamıyorum. Yani...
1: Yabancı işte en son Zico Süper Lig'de olan Mancini döneminde Galatasaray'ın
0: bir Mancini olarak mı geldi ama yani şöyle bunu daha önce de söyledim şimdi de söylüyorum. Bizim basınımız yabancı hocalara karşı çok ağır eleştiri dozajını arttırabiliyor. Dolayısıyla zaten sosyal medyanın da şu anda çok güçlü olduğu bir yerde hani işlerin çok azıcık bile kötü gittiğinde 3-4 tane o yabancı hocayı istemeyen, kendi istediği hocanın daha iyi iş yapabileceğini düşündüğü hocanın gelmesini getirmek amacıyla acayip altyapı zemini hazırlayabiliyorlar.
1: O yüzden riskli değil mi işte yabancıyı getirmek yani? Bir taraftan da. Senin bu dediğini doğru varsayarsak yani.
0: Yani şu anda Galatasaray ama çok kuvvetli. Yani Mert, ya acayip bir çatısı oluşturuldu bu takımın yani.
1: Hı-hı.
0: Yani birinin gelip de bu takımla Türkiye'de şampiyon olamaması gerçekten tabii nasıl bir sezon geçeceği de önemli ama ya bakmak lazım. Yani hani İraola gibi bir hoca da çok fazla dışarıdan etkileneceğini zannetmiyorum. Yani ona ya şimdi o zaman bu fikirden yola çıkarsak hiç yabancı getirmesin Türkiye'de hiçbir takım. Bu çünkü sırf Galatasaray için geçerli değil. Beşiktaş, Fenerbahçe için de geçerli. Yani Del Bosque'ye Yeniköy kasabı dendi. Jose Mourinho tam çok başarısız oldu ama yani giderken bu bitmiş denilen adam Real Madrid'e gitti. Hani tartışırsın gitmesi koşullarını ama bakalım şimdi Real Madrid'e ne yapacak? Bitti dedik biz adam.
1: Hı-hı.
0: Burada egosunu tatmin ediyor dedik. Parasını alıyor dedik. Otelin en güzel odasında kalıyor dedik. Ama Real Madrid'e gitti adam. Yani o zaman bundan yola çıkarak biz bir daha hiç yabancı getirmeyelim.
1: Yok zaten gelecek gelmeye devam edecek ama işte onun da kendi içinde riskleri var. Mancini Galatasaray'dan sonra Inter'e gidiyor. Orada Galatasaray'la hazırlık maçı yapıyorlar. Inter'in hocası iken Fenerbahçe tamam. Gönderme olarak o kağıdı tamam. Selçuk'a vermişti.
0: Tamam. Ben onu şey o zaman tabii artık geçmişte bazı hatırlayamadığım olaylar olabiliyor tabii haliyle.
1: Bazı.
0: Bazen. O sanki bir Galatasaray maçıydı gibi neyse aklımda kaldı Galatasaray maçındayken ki.
1: Inter'miş o hikayede. Bence demiş tecrübeli bir yabancı teknik direktör getirilmeli Beşiktaş'a. Kayseri'den Mehmet Buğra dinleyicimiz.
0: Mesela benim Galatasaray arkadaşlarım bile İraola'ya karşı geliyor. Yani bilmiyorum tabii onlar benim kadar Premier Lig'i takip etmiyor olabilirler. Ben adama desem ki Burnham'da bak Kerkeş gitti, Semenyo gitti, o gitti, bu gitti. Gittikleri takımlar da Liverpool, Manchester City böyle İngiltere'nin herhangi bir takımına da gitmedi. İki tane daha önce 300 milyon euro para kazandırdı ve hala Premier Lig'de ilk 6'yı sonuna kadar kovaladı desem. Ama diyorlar ki abi bu ülke iklimi, bu futbol iklimi İraola'yı barındırmaz diyorlar bana.
1: Peki nasıl bir oyun oynatıyor İraola Bournemouth'ta? Yani mesela şunu okudum. İralo'yu bilmiyorum. Glasner'i okudum. Üçlü oynatıyor. Daha çok geçiş oynatıyor. O yüzden bizdeki büyük takımlara uygun değil diyorlar. İralo mesela burada bir İspanyol hoca ama oynattığı oyun bizim büyüklere uygun bir oyun mu? Yoksa daha çok hani bir Anadolu takımında iş yapabilecek bir oyun mu? Sonuçta Bournemouth'ta oranın
0: Anadolu kulübü.
1: Yani Anadolu kulübü tabiri caizse.
0: Ya öyle ama şimdi...
1: Ama ben oyunu bilmiyorum. Yani bilmediğim için soruyorum.
0: Ya valla benim yani şimdi ben de Bournemouth'un kalkıp evinde Burnley maçını ya da ilk küme düşen takım kimdi?
1: Wolverhampton
0: maçını izlemedim. Ama büyük takımlara karşı oynarken evet geçiş oyunu oynuyor ve muhteşem oynuyor. Mesela City maçında son dakikada yediler golü. Yine yeniyorlardı. Berabere kaldılar. İki topu da direkten döndü. Liverpool'a karşı da öyle oynuyor. Arsenal'e karşı da öyle oynuyor. Yani büyük takımlara karşı yani winner hoca. Resmen winner hoca. Ama tabii şeye de bakmak lazım. Mesela onların favori çıktıkları maçlarda kalkıp da Wolverhampton maçında geçiş oyunu oynamıyorlardır. Burnley maçında geçiş oyunu oynamıyorlardır. Ama benim dediğim gibi yani takım kurmada, oynattığı oyunda, saha içindeki disiplinde çok başarılı bir taktisyen olarak buluyorum.
1: İspanyol hocalar da son dönemde çok gözdeler. Bir ara Portekizler çok gözdeydi. Bizdeki Portekizlerden yana pek, gerçi hangi yabancıdan yana yüzümüz güldü de Portekizlerden gülmedi diyeceğim. Gülmemişti. İspanyollarla
0: tek
1: ilgili de, evet, bizde de hani İspanyollar da ne golcü olarak böyle genel bir iyi algıları var. Teknik direktör olarak da
0: Quaresma'ya ayrı tutarım ben hemen bir futbolcu varsa.
1: Ama. İspanyol.
0: İşte ben, Portekiz'le başarılı olma dedin ya.
1: Ha ben hoca olarak dedim ama onu. Hocayı kastederek. Yoksa oyuncu bazında Portekizler çok oldu da hoca bazında son dönemde olmadı. İspanyollar da son dönemin en gözde memleketi hoca konusunda.
0: Vallahi ben gördüm de bir tweet attım. Avrupa Luis Enrique İspanyol.
1: Arteta
0: İspanyol. Crystal Palace'ın yok.
1: Aston Villa
0: Unai Emery İspanyol. Evet. Yani 6 takımın 4'ü mü 5'i mi İspanyoldu?
1: Rayo Vallecano da var.
0: Tabii Rayo Vallecano da var.
1: Fransa Ligi finalinde onlarınki de herhalde İspanyol. Evet. 6'nın 4'ü.
0: 4'ü evet.
1: Olur. Freiburg ve Palace'ınki İspanyol olmuyor o zaman. Evet. Finallere çıkanlarda. Premier Lig içinde de çok İspanyol var. Xabi Alonso daha yeni Chelsea'nin teknik direktörü oldu bir İspanyol olarak. Onlar da gözde ama bizde bilmiyorum. Beşiktaş'ın da şu anda gündemine böyle La Liga'dan birkaç hocanın geldiği söyleniyor. Fenerbahçe için bir İspanyol görmedim ama Fenerbahçe'de farklı adaylar gündeme gelecektir seçime kadar. 14.55 yapmışız biz artık.
0: O
1: programın sonuna
0: ikinci arayı bile hatırlamıyorum ben.
1: Geldik. Vermişizdir herhalde.
0: Vermişizdir canım.
1: Olmadı yüceler bu yarırdı. Bugünün programın sonuna geldik. Yarın Arife günü tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
10: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oda görüyorsunuz gündemle ilgili sorularınız, düşünceleriniz, görüşlerinizle alakalı 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Öncelikle tabii ki düne dönmek istiyorum. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Çorum Futbol Kulübü oldu. Trendyol Süper Lig'de çıkan son takım, demin de söylemiş olduğum gibi, Konya'dan oynanan Trendyol 1. Lig playoff finalinde Çorum Futbol Kulübü Esenler Erekspor'u 2-0 yendi ve yükselen son takım oldu. Detayına gireceğim. Hoş geldin Süper Lig'e diyorum sevgili Çorum Spor'a, Çorum Futbol Kulübü'ne, camiaya Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum. Tabii ki çok detaylı haberlerimiz var. Transferle ilgili gelişmeler var. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
11: Günaydın İbrahim, ben nasılsınız?
10: İyiyim İbrahim, es nasılsınız?
11: Afyon'dan memlekete geldim.
10: Geldim
11: ya.
10: Mi memlekete? Hoş geldin.
11: Nasılsınız, iyi misiniz?
10: İyiyim İbrahim Bey, nasıl gidiyor? Afyon'da havalar nasıl?
11: Soğuk ya, yağışlı.
10: Ama bayramda yani, düzelir inşallah. Dinliyor seni İbrahim abi, dinliyor seni abi.
11: Yani bayramımızı kutlamak için aradım.
10: Çok teşekkürler abi, sana da iyi bayramlar.
11: Sevgilerini soralım.
10: Bir mukabele abi.
11: Şimdi Aygün Bey.
10: Söyle İbrahim abi.
11: Yani Saadettin Bey Fenerbahçe Kulüp Başkanlığı bir sene yaptı ya.
10: Evet. Bir hani sene de yapamadın, daha az yaptın.
11: Yani neyse. Hani senin gibi mesela değerli, sevdiğimiz, saydığımız kardeşlerimiz objektif olarak Fenerbahçe'yi değerlendiriyor.
10: Evet.
11: Galatasaray Kulüp Başkanı olsa Radyo Spor'un sahibi. Hani
10: gene değişen bir şey olmaz ki. Gene herkes objektif olarak değerlendirmelerde bulunur.
11: Galatasaray'ı o derece eleştiremezler. Eleştirmezler.
10: Ha, eleştirmezler mi diyorsun, anladım.
11: Eleştirmezler. Onlar keser gibi.
10: Ha, anladım ne demek istediğini.
11: Hani Antalya Spor maçında o penaltı mıydı?
10: Anladım ne demek istediğini.
11: Hani hakemler hep onlara onların lehine karar veriyorlar. Fenerbahçe'nin aleyhine hep aleyhine veriyorlar. Hani bunlar da var. Sadece yönetim başkan hataları değil. Bir de Aziz Bey diyor ki hani UEFA'dan ceza alırız falan filan. Şimdi anlamadım ki ben bu parayı, ortada para yok. Satılacak oyuncu da belli değil. Bu transferler nereden gelecek ya? Galatasaray hallediyor ama Fenerbahçe herhangi bir şey olsa herkes bir şey yapıyor. Her taraftan saldırıyorlar. 2011 oldu. Otobüs kurşunlandı, şu oldu, bu oldu.
10: Evet abi.
11: Hani bunların nasıl olacak sonucu?
10: Anlatacağım şimdi, anlatacağım sana abi. Ceza ile ilgili, UEFA cezası ile ilgili bilgi aktaracağım şimdi sana, merak etme.
11: Hoca belli mi acaba?
10: İki takımın, iki başkan adayında hocaları 3 aşağı 5 yukarı belli.
11: Nerede oldu diyorlar Hakan Bey'in ama.
10: Kim diyorlar?
11: Eski Antalya'nın hocası.
10: Farioli. Ferdi yani, anladım da ben de o yüzden diyecektim. Farioli. Tamam abim benim.
11: Aziz
10: tamam.
11: Bey'in de herhalde.
10: Aykut falan. Kocaman gözüküyor şu andaki görüntü.
11: Bence de 2011'den başkanlık yaptı. Herkes kaçtı, o kaldı.
10: Peki. Çok teşekkürler abi.
11: Çok teşekkürler.
10: Kendine çok iyi bak. Sana da iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Evet, adaylar çok tabii. İkinci bölümde sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacak 10.30'dan sonra. Onunla detaylı zaten o da bütün başkan adayların toplantılarını takip etmeye çalışıyor. Ben de takip etmeye çalışıyorum. Geçen gün Sayın Hakan Safi'nin de hafta sonu yapmış olduğu bir kahvaltı organizasyonu vardı Faruklu Gazete İşleri'nde. Ben de oraya gittim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da organizasyonlarını, şu anda tabii Aziz Bey İstanbul dışında organizasyonlar yapıyor. İlk toplantısına gideceğim. Tabii benim yayın saatlerine göre de ayarlamam lazım. Eğer öğleden sonra olursa çok rahat bir şekilde katılmaya çalışacağım organizasyonlara. Günaydın.
12: Günaydın, kolay gelsin.
10: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
12: Emre Bey'im, isim İstanbul'dan arıyorum.
10: Buyurun Emre Bey, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. İnsanlar bayram tatiline gitmişler.
10: Yollar bomboş. Yollar bomboş.
12: Programa katılmak da kolay oldu biraz bugün.
10: Nasıl şey Batı? Yücel nasıl? Var diyor, ev, yanıyor hepsi diyor.
12: Yani buralar bomboş yollar. Ben İstanbul'dayım. Yani normalde 45 dakikada geldim, 50 dakikada geldiğim yolda bugün işe 20 dakikada, 22 dakikada.
10: İşte yarın ona göre çıkacağız demek ki. Erken aynen. çıkmaya gerek yok. Buyurun, hoş geldiniz tekrar.
12: Şimdi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hı-hı. Malum yine bizim günler, sevdiğimiz günler diyelim.
10: Evet, kongre dönemleri aylar, başladı. Evet.
12: Aylar, yıllardır böyle geçiyor. Yani hep de aynı şeyler üzerinden söylenenlerle geçiyor. Artık ben açıkçası kendi adıma en ümitsiz olduğum döneme giriyorum. Çünkü söylemlere bakıyorum, değişik hiçbir şey söylenmiyor. Yani sorunun sanki temeline inilmiyor gibi. Hala bugün bizim iki taraf başkan adayımız var. Özellikle bir taraf, Hakan Sabri tarafı, yine işte fotoğraflar veriliyor. İşte Maldini neyse, yani Milan geçen bu sene 5. olmuş, geçen sene 8. olmuş. Ondan önceki sene 2. olmuş, çok bir başarısı varmış gibi. Maldini pohpohlanıyor piyasaya. İşte transferler yapılıyor. Şimdi kaleci alacağız diyor her iki başkan adayı da. Bizim kalecimiz var, paslasak para eder bu kaleci. Brezilya milli takım kalecisi. Aynen. Cumhur'da diyordu, milyonlarca kişi izledi. Bu kaleciyi değersizleştiriyor iki tarafta.
10: Maalesef,
12: diyor ki iki tarafta sol bek alacağız diyor. Bizim sol bekimiz öyle de böyle şeye bakılıyor. Para yapacak adam o. En çok asist yapmış, gol atmış belki ligde. Tam çok kaliteli bir adam mı? Değil ama artı dörde uyuyor. Biz bunu göndereceğiz. Ama neyle göndereceğiz belli değil. Sağ bekimiz var ya, işte onu göndermeyi kimse düşünmüyor. İşte sağ açık alacaklarmış. Sağ açımız ne para edecekse o edecek belki. Yerine adam alınacak mı belli değil. Santrafor alacağız diye iki tane santrafor alacağız diyorlar. Hoca belli değil. Yani ikisi de bence ikisi de aynı söylemler ve kongre üyelerimiz de diyor ki, yani bu YouTube'da program yapan Fenerbahçe sayfalarını izlediğim kadarıyla, işte transferler ve hoca belli olacak. Ya lütfen artık transferlerle ve hocalara göre oy vermeyin ya. Yani lütfen kongre üyelerinden bunu istiyoruz. Mourinho geldi, en kralı geldi. Ceko geldi, forvet. Yani geldi de geldi, o geldi, Tadici geldi.
10: Sen benim dediğim noktaya geldi. Geliyorsun. Sen benim dediğim noktaya zengin, geliyorsun.
12: Ben... Ya zengin başkan da geldi. Türkiye'nin en büyük zengin başkanı Fenerbahçe Ali Koç değil miydi?
10: Evet, en kötü, en zengin adamlarından biri tabii ki. Tabii.
12: Şimdi yeni bir başkan adayımız var. Diyor ki her şeyi ben halledeceğim cebimden diyor. Yani olmadı, böyle de olmadı. Ama Aziz Yıldırım beni çok şaşırtıyor. Hiç normalde o hep yüksekten uçardı. İşte Mourinho lazım, Ramoslar lazım filan derdi, hatırlayın.
10: Evet.
12: Şöyle yüksekten uçmuyor. Bence çünkü Fenerbahçe mali durumu berbat durumda. Bunu da farkındalar. Ama bu berbat durumun temelinde biraz Aziz Yıldırım varsa, Hakan Safi de o yönetimdeydi. Ederson'a bir şey kaleci tanımlaması yapıyor. Ederson'u niye aldırdı o zaman? Engel olmadı, olamadı.
10: Aslında Ederson'un gönderilmesine ben de karşıyım. Açık ve net sana söyleyeyim.
12: Ama para verip karşılığında adam gitmek istiyorsa da ver parayı, atıyorum 20 milyon euro, 25 milyon euro.
10: Adamın önüne doğru düzgün stoperler koyamadın da söyleyelim yani. Maalesef. Yani, bir de adamı çok değersizleştirdiler.
12: Evet, bizim sıkıntımız bu zaten. Hep
10: aynen, çok değersizleştirdiler.
12: Böyle yapa yapa bakın, birisi Real Betis'te oynuyor. İşte Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş ortalama bir takımla. Biri stoperimiz var, Diego Carlos. O da Como'da. Aynen. İtalya Ligi'nde 4. olmuş. Biz bu adamlara çöp, bu adamlar gideceğiz diyor.
10: Aynen, belki çok muhamesi yapıldı, doğru söylüyorsun.
12: Belki de bu adamlar uygun sistemle oynamadı. Yani bizim beklentilerimiz farklıydı.
10: Aynen, maalesef.
12: Gibi gibi. Hani bunlar temelini bence Fenerbahçe'nin oyuncu ya da antrenör sorunu yok. Bakın, hani iyi bir forvet gelse de ya da iyi bir antrenör getirilse de buna göre oy vermiyor. Fenerbahçe'nin kesinlikle bence yönetici sorunu var.
10: Peki, çok teşekkürler.
12: Teşekkür ederim.
10: Kendine çok iyi bak. Doğru söylüyor yani. Şimdi bakıyorum, transfer her gün bir futbolcu geliyor ya Fenerbahçe'ye ama hocalar yok. Yani sistemler, nasıl sistem olacağı yok. Bakacağız, göreceğiz. 6-7'sine az kaldı. Bugün en kaçı? 25'i. Kaldı 5 gün desen. Yani 10 gün falan kaldı. 10-11 gün kaldı. Göreceğiz. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar Aygün Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Çok şükür rüyamız, hayallerimiz gerçek oldu. Futbolculara, hocalara, başkanın, yönetime ve her şeyden önemlisi büyük Çorum taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Helal olsun hepsine. Müthiş futbol, müthiş skor, müthiş taraftar emeği. Geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve yeni sezonda yürekten başarılar diliyorum. Türk futboluna hayırlı olsun. Sizlere de çok teşekkürler. Allah'a emanet olun demiş. Tekrar söylüyorum. Trendyol Süper Ligi'ne hoş geldin Çorum. Ben de yarı Çorumlu gibiydim. Ya dün var ya, nasıl heyecanla izliyorum maçı biliyor musun? Yemin ediyorum totem yaptım ya Çorum için. Çorum'un çıkmasını istiyorum. Ya ben biraz daha şehir takımları çıksın. Ya İstanbul'a bakıyorsun şimdi abi. Hakikaten yani Esenler, Erekspor, ne bileyim şey var. Kasımpaşa var. Eyüp var. Doğru mu abi ya? Bırakın ya. Bırakın ya. Allah'ım. Fatih Karagümrük yine düştü zaten ama yani çok fazla İstanbul takım vardı. Çorum'da güzel deplasman, onu da söyleyeyim. Şahane oldu ya. Çok sevindim Çorum'un çıkmasına. Şimdi Esenler Erekspor'dakiler bana kızacak ama yapacak bir şey yok diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
10: Merhaba Aygün abi. Sözlerimi Çorum Spor'u tebrik ederek başlamak istiyorum. Ben Trabzon Recep. Bugün Trabzon Spor bağlantın olacak mı? Yok. Nurgül'le yarın görüşeceğiz. Kupayı kazandık. Nurgül ablaya bağlasan çok seviniriz demiş. Bizi anlatacak çok güzel anıları ve bilgiler olduğunu düşünüyorum maça dair demiş. Nurgül yarın bizlerle beraber olacak. Yani saat 10.30'dan sonra sevgili Fatih Demirkol'un bizle beraber olacağını söyleyeyim. İstanbul'da Yener Ferşah Trabzonspor tabi. Dün iki veda videosu izledim. Edin Vişe Vakayeme. Onana'yı da gördüm ben yalnız. Gerçekten çok duygulandım. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Biz de oynadıkları için keşke zamanın ilacı olsa da futboldan gerçekten çok güzel bir oyun. Zaman olsa futbol gerçekten çok güzel bir oyun. Teşekkürler demiş. Onana da dün bir mesaj yayınladı. Üç veda oldu yani. Onana da veda ettiğini söyledi Trabzonspor camiasına. Onun da detayını birazdan gireriz. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın.
13: Günaydın. Günaydın Aygün abi.
10: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
13: İstanbul'dan Serdar.
10: Buyurun Serdar Bey, hoş geldiniz.
13: Pazartesi sabahı tekrar bir arayayım dedim. Güzel sesinizi duymak
10: için. Çok teşekkürler. Aynı şekilde sağ olun efendim. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun.
13: Fenerbahçe taraftayım.
10: Ne diyorsun?
13: Şunu söyleyeyim. Öncelikle Çorum Spor'a ve Çorumlu olduğum için tebrik ediyorum. İnşallah renk katar ve kalıcı olur.
10: Valla ben sanki doğuştan Çorumlu gibiydim ya dün maçı izlerken. Yemin ediyorum hala bir heyecanla o son dakikada çıkarılan şutlar
13: evet,
10: falan filan.
13: İki tane şut çok güzel çıkardı. Müthişti yani.
10: Müthiş kaleci ya, helal olsun ona.
13: Antalya'nın kalecisiydi biliyorsunuz.
10: Bir ara evet Süper Lig'deydi, doğru. Yetiş miydi neydi galiba, öyle bir şeydi ismini. Tam bakayım, evet, bakayım şimdi evet. Galiba. Bir bakayım. Buyurun, dinliyorum size, buyurun.
13: Şöyle öncelikle bu playoff turlarındaki hakemleri izledim. Bir tane hatası olmaz mı? Ben bir hiç hata görmedim. Yani herkes futbolunu oynadı. Acaba biz taraftarlar mı bu şekilde baskı uyguluyoruz? Yöneticiler mi baskı uyguluyor? Bunu anlamış değilim açıkçası.
10: Seyiçmiş. Yani, İbrahim Seyiç. Özür dilerim. İbrahim Seyiç. Seyiç. Tamam. Buyurun.
13: Siz izlediniz mi?
10: Biliyorum. İzledim ben maçı, izledim. Mehmet Türkmen.
13: Hakem hatası gördüm. Evet. Hiçbir hakem hatası var mıydı 3 maçta?
10: Yoktu.
13: Eğer izledim. Ben
10: yoktu.
13: Anlamadım yani bu Süper Lig'e başka bir şekilde mi bakıyorlar onu bilmiyorum yani.
10: Ya da çok baskı oluşmuyor belki, ondan daha mı rahat oluyorlar?
13: Bence de. Yani biz yapıyoruz herhalde. Ya başkanlar ya taraftarlar.
10: Kulüplerle
13: ya da...
10: alakalı, ben sana söyleyeyim, kulüplerle alakalı. Kulüp baskılarından yani, çekiniyorlar, korkuyorlar.
13: Bence de. Yüksek ihtimal çok rahat maç izledik. Yani 3 maçı da izledim. 3'ü de aynı şekilde çok
10: rahat geçti, doğru.
13: Hakemlik bir olay olmadı yani.
10: Doğru.
13: O
10: doğru.
13: Kadar
10: doğru.
13: Hakkımızda hayırlısı olsun. Diğer konuya geleceğim.
10: Diğer konu?
13: İnşallah Fenerbahçe.
10: Fenerbahçe konusu.
13: İnşallah ben kendi gönlümden geçen açıkçası Aziz Yıldırım başkanlığını almasını istiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Genel olarak hani bir seçim yapılır. Hani böyle belediye seçimleri işte vaat veriliyor vesaire. Ama o vaat yine aynı şekilde vaat veriliyor ama Süper Lig veya da maçlar başladığı zaman başlamadan önce hiçbiri tutulmuyor. Öncelikle 8 sezondur iyi bir forvet olmamamız.
10: Yani alınmaması.
13: Gibi. Bunları ben istemiyorum açıkçası.
10: Anladım.
13: Olarak. Yani yapabileceği şeyleri yapmasını istiyoruz. Yani bunu öncelikle onu söyleyeyim.
10: Peki. Çok teşekkürler.
13: Bir de,
10: ha söyleyin.
13: Bir de Muharrem Bey var. Aygün abiden selam gönderirseniz.
10: Aleykümselam. Sevgili Muharrem Bey'e de sevgilerimizi, saygılarımızı izledim. Şimdiden ona da iyi bayramlar diliyoruz Muharrem Bey'e de.
13: Size de iyi bayramlar. Görüşmek üzere inşallah.
10: Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi şimdi bak şeye baktım. Çorum Spor'un piyasa değerine baktım. 8.650 milyon euro. Yani Süper Lig'deki bir futbolcunun neredeyse yani şey anlamda söylüyorum işte Icardi gibi, ne bileyim Fenerbahçe'de oynayan herhangi bir kim diyelim işte ne bileyim Gendouzi gibi, ne bileyim 8.650 bin euro. Kalecisi için 200 bin euro. Fiyata bak, 200 bin euro. Dün neler çıkardı ya Seyic. 37 yaşında olmasına rağmen helal olsun valla. İnşallah hani böyle vardır ya hemen Süper Lig'e çıkar çıkmaz hocayı gönderirler, onu gönderirler, bunu saçma sapan şeyler yapmazlar inşallah. Çorum Spor yönetimini şimdiden uyaralım diyelim. Günaydın. Alo. Günaydın.
14: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
10: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
14: Nedim Küçük.
10: Nedim Bey, hoş geldiniz. Açtınız mı sezonu Nedim Bey?
14: Açtık.
10: Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize.
14: Vatanımıza, milletimize. Sizleri de bekleriz.
10: İnşallah, ama çalışıyoruz bayramda, biliyorsunuz Nedim Bey. Ama bizlerde çalışma devam.
14: Biz de Radyo Spor'un nöbetteyiz gördüğünüz
10: Eyvallah,
14: gibi.
10: Eyvallah, Allah razı olsun tekrar.
14: Sizi yalnız bırakmadık.
10: Sağ olun. Nasıl, Ayvalık havalar nasıl?
14: Ya işte bugün biraz daha iyi. Bugün biraz daha güneşi biraz gördük. Birkaç gündür bulutlu, kapalı, biraz da böyle rüzgarlıydı.
10: İyiyim.
14: Bugün biraz daha iyi.
10: Rüzgarlı deme sebebi, teknede var ya, teknenin rüzgarına göre biliyorsun bilgilendiriyor. Ona göre açılıyorlar, açılmıyorlar. Bugün rüzgarlı çıkmıyordum.
14: Yok, daha çıkamadık. Körfez dalgalı biraz.
10: Dalgalı değil mi? Peki. Dalgalı, buyurun, evet. Buyurun Nedim Bey.
14: Lig bitti, hayırlı olsun.
10: Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Evet.
14: Çorum Spor Ligi çıktı, onlara da hayırlı olsun. İnşallah iyi bir sezon geçirdiler.
10: İnşallah.
14: Ondan sonra bizim de başkanlık seçimimiz var. Dört gözle onu bekliyoruz. Oy kullanmak için İstanbul'a geleceğim.
10: Gelecek
14: misin? İnşallah.
10: Ha.
14: Geleceğim, evet, geleceğim.
10: Geldiğinizde görüşürüz, ben de oralarda olacağım.
14: İnşallah, babam da gelecek çünkü.
10: Ha, çok güzel.
14: O benden daha eski bir o.
10: O YDK o zaman, YDK o zaman o.
14: Evet evet, o 35 yıllık falan.
10: Maşallah, maşallah.
14: 35 yıllık üye ondan sonra. Eğer ki Aziz Başkan seçilirse biraz böyle hani yazın daha şenlikli olacak gibime geliyor.
10: Ne anlamda?
14: Yani... Yani sosyal medya diyeyim, transfer diyeyim, hani gündemi meşgul etmediğim, hatta ben şey diyeyim, belki milli takım gündeminin bile, Dünya Kupası gündeminin bile önüne geçebilir, öyle diyeyim.
10: Ben yani, de aynı düşüncedeyim yani, ben de aynı düşüncedeyim. Biraz daha seçim çok daha fazla öne geçecek gibi gözüküyor.
14: Evet, doğru. Evet. Doğru. Ondan sonra inşallah akıllı ve düzgün transferler yapılır. Çünkü bizim takımımız çok kötü değil.
10: Ben de aynı şeyi.
14: Yani nokta transferlere ihtiyacımız nokta, ama üst kalite transferlere ihtiyacımız var. Tabii ki iyi bir teknik adam.
10: Teknik direktöre ihtiyaç
14: var. Evet, teknik direktöre de ihtiyaç var. Artık kim olur bilmiyorum.
10: Kim var gönlünüzde yatan kim?
14: Vallahi ben pek yerliden yana değilim açıkçası. Ben pek yerliden yana değilim. Ama Cesus'a bir şans daha verilmesini yerinde görüyorum. Yani benim gönlümden geçen o. Ondan sonra inşallah yani önümüzdeki sezonda futbol için güzel şeyler konuşuruz. Milli takım için inşallah Dünya Kupası çok iyi geçer.
10: İnşallah, inşallah.
14: Ancak işte milli takım hocasının da bu Santos'ta oyundaki ısrarı, o mesela şimdi Kerem de sakatlanmış gözüküyor.
10: 10 gün yokmuş galiba. 10 gün yokmuş. Söyleyeyim.
14: İnşallah ondan sonra hani, ama o Dünya Kupası çok farklı bir ortam bana, yani benim görüşüm. Yani öyle forvetsiz oynamak, yani bize gol atmadan maç kazanılmaz. Oradaki takım ne kadar zayıf isim olarak zayıf gözükürse gözüksün, yani gol atamadığınız zaman maçı kazanamazsınız. Onun için mutlaka bir santraforlu oyun düzenine geçmesi gerekiyor. Hı hı. Elimizde de bir tek şu andaki kadroda gözüken Deniz Gül gözüküyor.
10: Doğru.
14: Öyle bir santrafor. Yani o çocuğun yanına da bence hani şu an eldekilerden Bertu gibi bir isim falan
10: konması gerekir.
14: Olması gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah hoca aklını başına toplar da o oyun şeklinde ileri uçtaki oyun şeklinde biraz değişikliklere gider diye umut ediyorum. Sedat, çok hayırlı bayramlar diliyorum.
10: Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
14: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
10: İyi bayramlar diyorum şimdiden. Sağ olun. İyi yayınlar. Fenerbahçe taraftarı, biraz objektif olmayı ne zaman becereceksiniz? Fenerbahçe'nin aldığı haksız penaltı ve rakibe verilen haksız kırmızıları hiç konuşmuyorsunuz demiş. Düşün artık, ağzınızdan Galatasaray'ı düşürün demiş. Kim demiş? Murat Bey demiş. Ya ne zaman konuştuk bu konuyu da şimdi? Sevgili Murat, böyle bir şey, heyecanla daha dakika bir gol bir yaptı bize. Günaydın.
15: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
10: Hoş geldiniz Beren Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
15: Teşekkür ederim. Saygılar Aygün Bey. Sizleri sormalı.
10: Sağ olun efendim. Koşturuyoruz bildiğiniz gibi. Çalışmaya devam. Siz nasılsınız? İyisiniz?
15: Aygün Bey, bizim programımız belli. Sabah işe, akşam eşe.
10: Sabah işe, akşam eşe.
15: Evet. Ya bu. Bizim şeyimiz bu yani Aygün Bey. Hepsi bu. Özeti bu.
10: En güzeli zaten bu. En güzeli bu zaten. Beren Bey, en güzeli bu değil mi?
15: En güzeli bence bu Aygün Bey.
10: Evet. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
15: Bir insan çalışıp da yani akşam değil evine, çocuklarının içine gidip ailesiyle yemeğini yiyorsa bence
10: dünyanın en güzel şeyi odur. Doğru söylüyorsun. Doğru.
15: Benim kendi nazarımca öyle Aygün
10: Doğru.
15: Bey.
10: Doğru efendim.
15: Onun dışında Aygün Bey, Fenerbahçe'deki bu Fenerbahçe'deki bu başkanlık durumu var ya Aygün Bey.
10: Evet efendim.
15: Yani ikisi de Hakan Bey de Aziz Bey de hangisi olursa olsun bu yapıyla bu sahadaki organizasyonlarla mücadele etmesi gerekiyor. Artı Fenerbahçe'nin mutlak surette sahada savaşacak bir kadro ve pahalı bir kadro. Asla mücadeleden vazgeçmeyen bir kadro kurulması gerekiyor. Bunu baştan alır derken de diyecekler kardeşim biz şampiyonlarsa inanmıyorsanız gelmeyin Fenerbahçe'ye. Bu yapıyı kurmaları lazım.

0: Yani ben bunları demek istiyorum Aygün Bey. Ve Fenerbahçeli taraftarların da asla ve asla takımına sırt dönmemesi lazım Aygün Bey. Şampiyonluğun tarolalarını, püf noktalarını söylüyorum Aygün Bey.
1: Nedir o efendim?
0: Nedir daha o? Da asla mücadeleden vazgeçmemek.
1: Anladım.
0: Ve bir kere haklı olduğun zaman hiçbir zaman hakkından vazgeçmeyeceksiniz. Hazreti Ali'nin çok güzel bir lafı var Aygün Bey. Diyor ki bir insan haklıysa hakkını savunacaksın.
1: Sonuna
0: çünkü hakkını savunmuyorsan hakkınla beraber şerefini de kaybedersin.
1: Doğru. Peki. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı?
0: Teşekkür ederim.
1: Kendinize herkese, çok iyi bakın. Söyleyin.
0: Bütün Radyo Spor dinleyicilerine, sizlerin Radyo Spor çalışanlarına bayramlarını da kutluyorum şimdiden.
1: Çok sağ olun efendim.
0: Bayramda da çalışacağız ama gene nöbette olacağım Aygün Bey.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
1: Saygı bizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet Aygün abi selam. Şimdiden herkese iyi bayramlar diyorum. Selamlar. İzmit'ten Ali Çebi yazmış kardeşimiz. En başta ülkemizde tüm dünya için barış huzur istiyorum demiş. Ne kadar olağan tabii soru işareti. Neyse Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi şansını yüzde kaç olarak görüyorsun? 3 elemeyi de geçer mi? Bir de kaçıncı torbada olacak? Orası hala muamma. Galatasaray 3. torbada görünüyor. Selamlar Ali Çebi İzmit. Onun detayına birazdan gireceğim. Zaten muhtemel rakipler de belli oldu sevgili Ali'cim. Saat kaç oldu şu anda? Son bir dinleyici mi alıyoruz? Son bir dinleyici alalım. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Sonra yayın mesajları okumaya devam edeceğim. Alo günaydın. Günaydın.
2: Son dinleyici Arıtmacı Yener.
1: Yener Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aygün Bey.
1: Buyurun efendim hoş geldiniz.
2: Aygün Bey şimdi ben size şöyle bir eleştiride bulunacağım. Size bulunacağım. Şimdi geçen ben bağladığımda bir şeyini de beni yayından hemen aldınız.
1: Almadım ben kimseye almadım.
2: Evet evet. Yok yani iyi günler de diyemedim size. Telefon kapandı. Şimdi
1: bizden mi kaynaklandı biz mi kattık? Atmazsınız.
2: Yok. Sizden kaynaklandı.
1: Hayır, ben yayından almam kimseyi.
2: Bak Aygün abi şöyle bir şey söyleyeyim sana abi. Şimdi bak Berhan Bey yine bağlandı biraz önce. Etine budu ne? Senin etinle budu ne? Okan Buruk hakkında öyle konuşuyor.
1: Anlatabildim abi, bu iş böyle devam şimdi etmeyecek bak, ya.
2: Bak, yani gerek yok. Berhan Bey.
1: Geçin yayında da aynısını söyledim.
2: Galatasaray. İşi gücü Galatasaray. O da Galatasaray'ın büyüklüğünü kabul edecek. Kabul edecek. Yok yapıymış yok buymuş falan filan bunlar geçecek kaç yıl önceki mevzuyu. Ben şimdi bizim hiçbir başkanımız kusura bakmayın hakemleri basıp hakaret etmedi. Biz öyle başkan olmadı. Bunu buna Fenerbahçe başkanı yaptı Az Yıldırım Sayın Az Yıldırım. En çok sevdiğim başkanı yaptı. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani şimdi geçen de mesela bir tane arkadaş bağlandı Beşiktaşlı. O Galatasaray hakkında. Ya bırakın Galatasaray'a Galatasaray şampiyon oldu. Ben yine söylüyorum.
1: Abi insanların görüşlerine şimdi abi anlamadım bir nokta. İnsanların görüşü bu. İnsanların görüşüne saygı duyacaksın abi. Sen de bağlanıyorsun. Bak dinler misin? Adamların görüşü bu. Ben adamlara diyemem sen Galatasaray'a konuşamazsın diye. Böyle bir şey yok abi. Gözünü seveyim yani.
2: Ben Galatasaray konuşmasın demiyorum. Konuşsun. Konuşmasın demiyorum.
1: İnsanların görüşü bu.
2: Ben şimdi her aradığımda Fenerbahçe'yi konuşuyor muyum abi? Hayır. Doğru mu? Ben futbol hakkında konuşuyorum. Mesela dün Çorum Spor çıktı onu tebrik ediyorum. Fenerbahçe Euroleague'den elendi ben üzüldüm. Anlatabildim mi? Hı hı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi bazı nasıl yayında arıyorsak yani Berhan Bey işi çok ileriye götürüyor. Şimdi bizim hocamıza etinle budunla konuşma hakkı değil yani. Anladım. Hiçbir Fenerbahçe hocası hakkında, başkan hakkında bir ağzımızdan bu şekilde kelime çıktı mı? Hayır. Konuşmasın abi. Anlatabildim mi? Yani bizim şahıslar hakkında konuşmasın. Anlatabildim mi abi? Onu demek. Geçen gün mesela ben hani yayından artık siz istemeyerek mi oldu bilmiyorum. Yani bir iyi günler diyemeden telefon
1: kapatma. Abi biz abi. Kimsenin ağzını kapatmayız telefonu bilgin olsun.
2: Yok abi o konuda şey yapmak istedim. Sana teşekkür ediyorum peki. Abi. Seni çok seviyorum
1: sağ
2: abi.
1: Sağ olasın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek
2: hayırlı
1: üzere.
2: Hayırlı yayınlar.
1: Sağ
2: hayırlı bayramlar olsun.
1: Sağ ol. Sana da hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Diyemem başka bakalım çok mesaj var çünkü de kolay gelsin Aygün abi bizimden Kral 49 abi aracı bakıma sanayiye getirdim biraz geç açtım ama dinlemeye devam proje takımını eleyip Süper Lig'e gelen Çorum Spor'u yürekten tebrik ediyorum herkese selamlar demiş teşekkürler kardeşim araç bakıma geldiğine göre yola bir yolculuk var demek ki ha? Merhaba Aygün Bey Başakşehir kulüp Göztepe'mize uğraşmaya devam ediyor Keman adlı oyuncunun dünkü çirkin paylaşımını kınıyorum Başakşehir Göztepe'li Hayrettin Bey'de sevgilerimizi iletelim kısa bir ara
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, saatlerimiz şu anda neyi gösteriyor? 10.33'ü gösteriyor. Şimdi gene açtım da Çorum'un şöyle piyasa değerine bakıyorum. Hakikaten 8.6 yani milyon euroluk bir takım Süper Lig'e geldi. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olurlar. En önemli şey kalıcı olmak. İnşallah. Hani gelir gelmez hep böyle yapıyorlar ya maalesef başkanlar. Hemen hocayı gönder, kadroyu değiştir, kel alaka bir teknik direktöre götür, sonra küme düşmeye gene oynamaya devam. Kalede İbrahim Seyic'in piyasa değeri 200 bin euro ve dün inanılmaz 2 tane 3 tane net gol pozisyonu çıkardı. Şu an attığımız haber Global Spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol var. Fatih yeğenimiz hoş geldin, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ne diyorsun Çorum Spor'la ilgili? İzleyebildin mi maçı?
1: Yok, izleyemedim. Bir organizasyondaydım.
0: Ha, dün sen evet, doğru organizasyonlar vardı, doğru.
1: Yani doğal olarak şimdi Fenerbahçe'nin seçim gündemi çok yoğun olduğu için sürekli bir yerlerde organizasyonlar oluyor ve davet ediyorlar sağ olsunlar. Biz de gazeteciler olarak gidip takip edip projeleri dinliyoruz. Yapılması muhtemel çalışmaları dinliyoruz. Bu arada ben maçı kaçırdım, evet.
0: Vallahi izle
1: Ama
0: bir ara. Bir ara izle. Hakikaten tekrar söyleyelim. Çorum Spor'a, Çorum Futbol Kulübü'ne, Trendyol Süper Lig'e bir kez daha yükseldiği için tebrik etmek istiyorum.
1: tebrik
0: Dün
1: ediyoruz.
0: Fatih, tabii konuşacağımız çok konu var ama dün Lale Orta'nın bir açıklaması vardı. Sosyal medyada görmüşsündür diye tahmin ediyorum. MHK Başkanı olduğum dönemde hakemler içinde özellikle Fenerbahçe düşmanı çeteleşmiş bir grup vardı. Maalesef bu hakemleri dağıtamadım. En sonunda görev bırakmak zorunda kaldım. Aynı organizasyon Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda da çıktı diye bir açıklaması vardı ki yani biz hep diyoruz ya hani yapı yok, yapı yok, yapı yok, ne alaka diyorlar. Dün Layla Hanım'dan bununla ilgili bir itiraf geldiğini görüyoruz. Oradan başlayalım istersen. Özellikle bu yapıyla ilgili başkanların düşüncesine sen neler söylemek istersin sevgili Fatih Demirkol?
1: Bence şu anda savcılar devreye girmeli. Çünkü
0: Layla Hanım
1: milyonları
0: açıklamasından sonra değil mi?
1: evet, milyonları ilgilendiren bir konu, ülkenin en önemli sosyolojik gerçeklerinden biri ve tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yer almış köklü camialarla ilgili çok büyük bir iddiadan bahsediliyor. Deniyor ki çeteleşmiş, altını çizerek söylüyorum, çeteleşmiş, örgütlü bir yapı var. Ve MHK'nin içinde de var. Ben MHK başkanıyken bunları temizleyemedim falan. İşte şimdi de devam ediyor.
0: Demek ki önemli bir
1: İnanılmaz
0: operasyon
1: bir
0: yapılmış
1: iddia.
0: orada, doğru.
1: Evet, inanılmaz bir iddia bu. Şu anda normal şartlarda böyle bir açıklamanın ardından bunu söyleyen de
0: Eski MHK
1: futbolla hiç
0: başkanı.
1: alakası olmayan insanlar değil. MHK başkanı, eski MHK başkanı diyor ki çeteleşmiş örgütlü bir yapı var diyor. Normal şartlarda olması gereken futbolda el freni çekilir. Bir dakika ya, ne diyorsunuz siz? Bir gelin bakayım buraya. Kim onlar? Lig tescil edilmez. Lale Orta'nın MHK başkanlığı yaptığı dönemden bahsedildiğine göre o dönem tescil edilmez. İptal edilir. Şampiyonluklar alınır. Ortalık karma karışık olur. Normal şartlarda olması gereken bu. Yani şimdi Lale Hanım bir şey söylüyor. Diyor ki işte ben diyor MHK başkanıyken diyor. İşte bunlar oldu diyor. Örgütlü çeteleşme vardı falan filan diyor. Ve biz sanki Lale Hanım'ın ilkokuldaki bir anısını anlatıyor gibi dinleyip geçiyoruz. Ya ben çocukken biliyor musun top oynuyorduk işte falan filan der gibi. Böyle saçmalık olur mu ya? Ya bu kadar büyük bir iddiadan bahsediliyor. Diyor ki örgütlü çeteleşmiş bir yapı var ve hala var. Bunlar Fenerbahçe düşmanlığı yapıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını elinden alıyorlar. Adres de veriyor. Şey demiyor mesela. Yani bunlar duruma göre hareket ediyorlar demiyor. Fenerbahçe düşmanı olarak hareket ettiler. Bunun kesinlikle araştırılması lazım. Lale Hanım'ın çağrılması lazım. Yani şu şey var ya, bazı kişiler, birileri siz bilmiyorsunuz ama birileri, onlar kendilerini bilir falan gibi böyle üstü kapalı, öznesi belli olmayan açıklamalara eskiden beridir çok şeyim ben. Rahatsız oluyorum. Kim arkadaşım bunlar? Bunları söyleyeceksen çık konuş. Yok söyleyemeyeceksen çıkıp kamuoyuna konuşma. Git savcıya söyle. Beni takla tutun de, ben gizli tanığım de. Gerçekten bir şey yapmak istiyorsan. Lale Hanım şu an ne yapmak istiyor? Yani her hareketin bir amacı vardır ya. Şimdi bu hareketin amacını çok merak ediyorum. Bunu yaparken tam olarak neyi amaçlıyor? Tam olarak bir şeylerin düzelmesini mi istiyor? O zaman listeyi versin. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Aygün, Fatih, Fenerbahçe düşmanıdır.

0: Bunları ben dizayn edemedim. Şunları şunları yaptılar. Bunları yaptılar. Suçları buydu. Eğer bunu söylemeyeceksen niye söylüyorsun? Niye kamuoyunu karıştırıyorsun? Şimdi toplumu kine ve düşmanlığa sevk etmek diye bir madde var.
1: Evet, yeni 6022'de.
0: Eğer bunu ispatlayamazsan, bu konuyla alakalı gidip davayı devam ettiremezsen, savcıları harekete geçirmezsen, o zaman sen bu 6222'nin muhatabı oluyorsun. Halkı kine ve düşmanlığa sevk ettin. Bunlar var mı? Var. O zaman çıkarın abi. Çıkarın artık. Yeter. Yani sürekli olarak şöyle bir şey var. Bir yapı var. Bu yapıda işte organizasyon yapıyor. Bunlar bir araya geliyorlar. Kimin şampiyon olacağına bir karar veriyorlar. Fenerbahçe'nin önünü kesiyorlar. Bilerek Fenerbahçe'ye işte kötülük yapıyorlar. Ya da işte diğer takımlarda kendileri için Beşiktaş da aynı şeyi söylüyor falan. Var mı? Kimse bunlar çıkaralım artık ya. Ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde birileri bir şey söylüyor. İddialar çok ciddi. Söyleyenler çok omzunda apolet olan insanlar. Futbol camiasının içindeki insanlar. Daha ne olsun MHK başkanı ya. Eski MHK başkanı diyor ki bir çeteleşme var diyor. Ya ve biz de hep beraber ha çeteleşme varmış. İyi tamam bugün öğle yemeğinde ne yiyeceğiz falan diye devam edeceğiz. Ha, bu kadar basit olmamalı bu işler. Ya bence Spor Bakanlığı'nın bir an önce olayı el atması lazım. Federasyonun ne yapacaksa yapması lazım. Ya böyle bir iddia federasyonu laveder yani onu söyleyeyim. Ama hiçbir şey olmuyor bak senle biz böyle sohbet ediyoruz. Ne olmuş? Lale Hanım bir açıklama yapmış. Sırada hangi konu var abi?
2: Hemen havalar geçelim sıradaki konuya. Devam edelim. Abi o noktaya geldik. Artık çok olağan ve çok normal biz artık bunlar biliyor musun değil mi? Hiç normal. Olmaz. Ya bu İtalya'da falan olsa ben sana söyleyeyim futbol durdururlardı falan filan. Ya şimdi illegal bahis hikayeleri oynayan futbolcular yok efendim milli takım etkilenmesin falan filan bir sürü şeyler dönüyor ortalarda. Kulüplerin düşmesi gerektiği konuşulanlar var. İşte bir tane MHP milletvekili çıktı. Bir kulüp başkanı 70 milyon TL'lik bahis yapmış diyor. Abi ortada hiçbir şey yok. Kimse bir şey demiyor. Kimse konuşmuyor. Yani şey yapmıyor.
0: Bir kulüp başkanı diyor ya mesela. Şimdi ya bunu kamuoyuna açıklamayın. Yani bunu söyleyen kimse artık sayın milletvekilidir, sayın bakandır bilmiyorum yani.
2: MHP milletvekili söyledi bunu.
0: Diyorum yani lafın gelişi söylüyorum. MHP milletvekili yaptı o açıklamayı. Fakat ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bunu kamuoyuna açıklamayın. Hani söyleyemeyecekseniz, peşine gidemeyecekseniz, bir şeyden korkuyorsanız. Olur ya insan canından korkar, malından korkar, çocuğundan korkar. Söyleyemez. Tamam. Söyleyemeyeceksen, o isimleri açıklamayacaksan çıkıp konuşma. Bu işin kanuni yolları var. Devlet var, devlet. Devlet her şeyin üstünde. Devlet dedi ki ben milletvekili olarak korkuyorum. Şu işi bir çözün de. Onlar çözerler. Onlar her şeyi çözer. Ülkenin polisi var, savcısı var, mahkemesi var, çözerler. Yani böyle kamuoyuna çıkıp, mikrofonlara çıkıp ey kamuoyu, ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, futbol severler. Siz bilmiyorsunuz ama böyle bir şey var deyip geri çekilmek neyin nesidir? Ne oldu şimdi? Biz kendi kendimize nasıl çözeceğiz abi bu işi? Aygün Özübik'in işi midir yani? O mu şey yapacak? Bu işin peşine düşecek, kulüp başkanını bulacak, gidecek, tutuklayacak, sorgulayacak. O mu yapacak yani bu işi? Varsa bu çıkaralım ortaya. Kimse o kulüp başkanı tutuklansın, alınsın, sorgulansın. Başka kimler varsa alınsın. Yani böyle havada kalması beni gerçekten çok rahatsız ediyor.
2: Doğru.
0: Hep şey hali bu. Bilmediğiniz şeyler var. Bir konuşursam var ya.
2: Ortalık yıkılır. Yani yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar.
0: Konuş o zaman. Yok konuşamıyor musun? Konuşma o zaman. Yani ben hala Lale Hanım şimdi bu açıklamayı yaptı. Koydu bombayı ortaya. Hayatına devam ediyor. Nasıl devam edebilir ya? Bir dakika Lale Hanım. Devletin bunu demesi lazım artık. Gelir misiniz? Bir alalım sizi.
2: O dönemden ama acaba bu döneme Fatih o dönemde şimdi hangi hakemler devam ediyor?
0: Beni ilgilendirmez.
2: Belki o dönemdeki hakemlerden bazıları MHK'nin içinde mi? Ne bileyim. Bak, belki MHK başkanı mı oldu? Bilmiyoruz ki şimdi. Öyle bir cümle ki bu. Ne olduğunu anlayamadığımız bir cümle. Ortada kaldı şu anda.
0: Kesinlikle haklısın. Şimdi o dönemki hakemlerden birisi yatında balık tutuyor olabilir.
2: Ya da
0: ama bu işin içindeyse bu tespit edildiyse şimdi devletin onu oradan alıp getirip sorgulaması lazım.
2: Aynen. Balık tutarken oltasıyla beraber getirmesi lazım. Sonuna kadar
0: getirmesi
2: katılıyor.
0: Lazım. Aynen. Ya o zaman yapmış geçmiş yok geçmiş olmaz. Geçemez.
2: Doğru.
0: Bu tespit edildiği anda geriye dönük şampiyonluklar alınır. Cezalar verilir. Lig tescil edilmez. Ne yapıyorsanız yaparsınız canım. Yani vardır bunun bir yolu. Şimdi bu böyle o zaman oldu. Şimdi de var. Devam ediyoruz. Böyle devam ediyoruz. iyi devam edelim. Bu mu yani? O zaman biz niye futbol konuşuyoruz? Sol bek, sağ bek, kaleci, transfer, kim şampiyon olacak? Ya kimin şampiyon olacağı belli o zaman. Niye biz konuşuyoruz ki? Ya biz o zaman hangi taktikten, teknikten, o zaman teknik direktör tartışmasına niye giriyoruz biz? Başkan kim olacak tartışmasına niye giriyoruz? Başkan kim olacaksa olacak. Burada bir çete ve örgütlü bir yapı var mı? Bundan bahsediyor değil mi? Lale Hanım'ın aynen cümlelerinden bahsediyor.
2: Türk futbolu savcılık itiraf diyor. Hakemler içerisinde Fener düşmanı olan bir çete var mı? Hemen diyor ki var mı diye sormuşlar. Demiş ki eski mahalleki başına görev yaptığım döneme dair inanılmaz itiraflarda bulunuyor. Hakemler içerisinde özellikle Fenerbahçe düşmanı çeteleşmiş bir grup var. Çeteleşmiş diyor. Dağıtamadım. Orta bu yapının sadece hakemlere sırrın kalmadığını, PFDK'ya da sıçradığını iddia etti diye şu anda her yerde geçiyor bu şeyler.
0: Tamam.
2: Tweetler.
0: Ben sanıyorum ki en kısa zamanda bir savcı konuya el atacaktır. Yani bu bariz, çok ağır bir iddia ve milyonları ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren, ülke sporunu ilgilendiren bir iddia. Yani ülkenin her şey bir tarafa. Adalet mekanizmasını, futboldaki, spordaki adalet mekanizmasını sorgulatan bir iddia. Yani bu böyle havada kalmaz. Olmaz yani. Bunu söylediyseniz o zaman şu da olmaz. Yani şimdi daha önceden benzer iddialar, ifadeler falan oldu. Çağrıldılar. Vallahi ben öyle duymuştum. O zaman niye konuşuyorsun? Duymuştum. Lale Hanım için söylemiyorum bunu.
2: Genel yani, anlamda.
0: Hı-hı. Genel anlamda söylüyorum. Eğer bunu söyleyeceksen gerçekten arkasında dur. De ki kardeşim vardı ama diyebilirsin, insansın sen de. Canımdan korkuyorum. Tamam, devlet onun da gereğini yapar, merak etme. Ben size söyleyeyim de ver listeyi, çekil kenara, devlet halletsin. Yok, eğer bunları söyleyemiyorsan ya da yoksa ya da duyduysan, hani ben öyle duymuştum, öyle diyorlardı falansa konuşma. Bak, bu kadar insan geriliyor. Biz seninle çok güzel yayına başlayacakken bak ne kadar gerildik durduk yerde.
2: Şimdi sakinleştiririz hemen seni. Uğur Bey, Fatih kardeşimiz şu an bizlerle. Fenerbahçe bağlantısı yapacak mısın demiş de Fatih kardeşim şu an bizlerle beraber. Tekrar. Evet Fatih, yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. İki başkan adayı her dakika açıklamalar yapıyor. İşte organizasyonlara gidiyorlar. Toplantılar var. İstanbul içinde, İstanbul dışında. Urfa'ya gidiyorlar. Kayseri'ye gidiyorlar. Yani her yerde konuşmalar yapılıyor. Neler söylersin? İki başkana da çok yakından takip ettin. Etmeye devam ediyorsun. Kongreye kadar da konuşmaya devam edecekler. Oradan başlayalım. Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
0: Ya başkan adaylarıyla ikisiyle de görüşme şansım oluyor. Sayın Hakan Sarpi ile sohbet etmiştik. Özellikle Fenerbahçe'nin kaybedecek hiçbir zamanı olmadığını ve bir an önce şampiyon olacak kadroyu kuracağını söyledi. Tabii ki isimleri sorduk. Yani hem teknik direktör olarak hem de transfer edeceği futbolcular olarak Sayın Hakan Sarpi Türkiye'yi bilen bir teknik direktör dedi. Ben sonra şeyi sordum, yani yönetim kurulundaki arkadaşlara, yani Türkiye'yi bilen deyince kafamda birkaç tane isim oluşuyor. İşte Mancini'dir, Jesus'tur. Efendim hani Türk teknik direktörlerden Fenerbahçe'yi de bilen İsmail Kartal'dır falan. Ya öyle bakma dediler. Yani Türkiye'yi bilen demek ille burada çalışmış da olmayabilir falan. O zaman nasıl Türkiye'yi biliyor, yakından takip ediyor anlamında mı kullanılıyor bilemiyorum. Yani bunlar biraz da rakip tarafın kafasını da karıştırmak için söylenmiş cümleler olabilir. Sonuçta seçim stratejisi, yani yarın çıkıp da hiç alakası olmayan bir ismi açıkladılar varsayalım. Herhangi bir isim söyle lütfen bana. Pep Guardiola, City'den ayrılıyor ya.
2: Evet.
0: Pep Guardiola açıklandı, desek ki ya Türkiye'yi bilen dediniz. Şey diyebilirler bize rahatlıkla. Guardiola bir süredir Türkiye'yi takip ediyordu. Ekibine hazırladı. Biz onunla görüşmüştük. Türkiye'yi gayet iyi biliyor diyebilir. Ne diyeceğiz o zaman? Olmaz başkan, senin başkanlık iptal mi diyeceğiz? Yani bunlar karşı tarafın dikkatini dağıtmak için söylenmiş cümleler de olabilir ama iddialı bir kadro kurmak istediğini net olarak söylüyor. Dünya yıldızlarını takıma getireceğini söylüyor. Eksikleri biliyoruz diyor. Biz diyor çok deneyimli futbol aklı oluşturduk. Onlarla yürüyoruz. Onlarla belirliyoruz diye. Ben şeyi sordum mesela. Teknik direktör mü karar veriyor sizin transferlerinize, siz mi karar veriyorsunuz? O da dedi ki bir futbol aklımız var. Ve bu futbol aklı hem teknik direktörü hem de ona uygun futbolcuları, lige uygun oyuncuları belirledi. Biz de onlarla görüşmeleri sürdürüyoruz. Bir noktaya kadar geldik. Artık başkan seçildiğimiz anda bu isimler Fenerbahçe forması giyecek diyor. Ve bu isimlerden bazılarını seçimden hemen önce açıklamasını bekliyoruz. Tabii burada kafa karıştıran bir şey var. Sayın Aziz Yıldırım'da da, Sayın Hakan Sarpi'de de aynı şey var. Yani ismi açıklamaları gerçekten zor. Neden? Aygün Özipek'le anlaştık dediği anda Aygün Özipek'i de bağlıyor. Ve varsayalım Aygün Özipek ben sen başkan seçilirsen geleceğim dedi. Ve başkan seçilemedi o aday. O zaman Aygün Özipek'in durumu ne olacak? Artı yine aynı şekilde vazgeçme durumu olursa bunun tazminatı ne kadar olacak gibi kafalarda soru işaretleri var. Çünkü ben Aygün Özipek'in çok iyi futbolcu olduğunu biliyorum, almak istiyorum, anlaştım. Ama belki diğer aday onunla çalışmak istemiyor. Yani bunun garantisi yok. İşte bununla ilgili kafalarda soru işaretleri var ama iki başkan adayı da belli ki seçimden hemen önce ben anlaştım, bu isimlerle çalışacağım, bana oy verirseniz bunları getireceğim aynen diye açıklamalar yapacak.
2: Ben de aynı görüşteyim. Ben iki başkan adayının da net olarak açıklamasını bekliyorum. Yani benim adayım işte atıyorum Hakan Safi veya benim adayım Aziz Yıldırım. Diyecek ki bana sevgili Aygün, Sayın Aziz Yıldırım'a veya Sayın Hakan Safi diyecek Aygün ben işte Aykut Kocaman'la çalışacağım. Ne bileyim İsmail Kartal'la çalışacağım. Ne bileyim Farioli ile çalışacağım. Transferimde de şunlar şu tarz isimlerle gündeme görüşmeler yaptım falan filan. Ya ben net bilmek istiyorum Fatih. Yani seçimden sonra ben öğrenmek istemiyorum net sana. Ben bir kongresi olarak net bilmek istiyorum. En doğal hakkım değil mi bu? Ne diyorsun bununla ilgili? Hala bu net değil çünkü şu anda.
0: Yani orada Sayın Aziz Yıldırım'la da görüşme şansımız oldu. Onun yol haritası biraz daha farklı. Onun söylediği de şu oldu. Ama şimdi açıklarsak çok yıpranırlar. Yani o yüzden şimdi değil, belki seçimden hemen önce ya da seçimden sonra açıklamayı tercih edebilir. Çünkü sosyal medya, Sayın Aziz Yıldırım diyor ki benim sosyal medyam yok. Ama arkadaşlar söylüyorlar, çok yıpratıcı bir ortam. Ve orada çok fazla bu konular tartışılıyor.
2: O zaman Aykut Kocaman ismi.
0: Yok, onu bilemeyiz. Yani şu anlamda bilemeyiz. Varsayalım Aykut Kocaman değil de yine Pep Guardiola'dan gidelim. Pep Guardiola ile anlaştı. Niye Pep diyorum? Çünkü başka bir isim verirsem gerçekten anlaştı falan.
2: Havası olur. Diyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Yani Pep ile anlaşmamışlardır diye düşünüyorum. Daha City'den yeni ayrılacağını açıkladı. Bir sürede dinlenmek istediğini biliyorum. Dolayısıyla Pep Guardiola ile anlaştığını açıkladı. Bu kez Aykut Kocaman gelse çok daha iyi olmaz mıydı diyen grup Pep'i hırpalayacak.
2: O anlamda
0: yani
2: diyorsun.
0: Bu tek taraflı bir şey değil. Şimdi hep şey akıllara geliyor. Aykut Kocaman açıklarsa çok yıpranır. Ama başka birisi de bu sefer de Aykut Kocaman gelecekti. Niye onu getirmiyorsun? 11 ay içinde burayı tanıyıncaya kadar biz şampiyonluğu yine kaçıracağız. Uzun vadeli proje değil ki bu. Burayı bilen, ligi bilen birisi olsaydı Aykut Hoca biliyor bizi diyen grup eleştirecek. Dolayısıyla orada belki yıpranmaktan kaçınmak için isimleri son ana bırakıyorlar. Belki de değil. Gerçekten de şöyle bir strateji de var. Ben bugün bir isim açıkladım. Dedim ki Erling Haaland'ı alıyorum dedim. Karşı tarafta seçimi kazanmak için el yükseltip yani o level'da başka bir aslında düşünmediği halde o level'da başka bir golcüyü almak için. Ben de Mbappe'yi alayım o zaman noktasına gelecek. Tabii şimdi beni dinleyen dinleyiciler kıkır kıkır gülüyorlar. Hadi ya ciddi mi falan diyorlar da yani ben örnek olarak söylüyorum. Olmayacakları söylüyorum ki yani olması ihtimali olanların isimlerini verirsek gerçekten var zannedilir diye korkuyorum.
2: Çok kısa bir ara. Aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Haber Global Televizyonları Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la da sohbetimiz devam ediyor. Fatih, şunu sana sormak istiyorum. Bütün adayların toplantılarına gidiyorsun. Her iki adaya da ilgi ve alaka hakikaten var. Onu da tekrar söyleyelim. Nasıl görüyorsun A ve B dersek neler söylersin? İsim vermeden. Alo. Pardon.
0: Bilmiyorum. Yani şöyle öyle zor bir soru sordun ki. Ya şöyle iki tarafın güçlü yanlarını söyleyeyim ben. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu çok güçlü. Mali açıdan da şu ana kadar Türkiye'de yaptıkları işler konusunda kendi alanlarında lider isimler. Çok güçlü bir kadro kurdu. Mesela Nihat Özbağ'ı Sayın Aziz Yıldırım'ın en güçlü ekip arkadaşlarından biri. Çünkü daha önce stadı yapmıştı. Türkiye'de birçok bu anlamda büyük inşaatın yapılmasında imzası var. Ve hemen gelir gelmez izinler alındıktan sonra stadı maçlar oynanırken büyütmeyi ve stadı 64 bine çıkarmayı planlıyor. Yani bu ekip şöyle bir ekip. Gelecekler, herkes kendi alanında iş bölümünü zaten şimdiden yapmışlar. Kendi alanlarında devasa işler yapacaklar. Yine Sayın Aziz Yıldırım'ın vaatlerinden bir tanesi şu. Hemen Türkiye'nin her bir noktasında, her ilinde arsalar alacağız. Fenerbahçe'yi alacağız. Ve bunlar 15 yıl satılamaz ya da 25 yıl satılamaz hükmü koyacağız. Bunların üzerine bazı projeler gerçekleştirip buralardan Fenerbahçe'ye kim gelirse gelsin bundan sonraki dönemlerde para akışının sağlanınca projeler oluşturacağız. Bunu hemen yapacağız mesela. Bunun için ayrı bir ekip çalışacak. Onlar hazır ve olaya çok hakimler. İşte inşaatçılar, emlakçılar falan bunları tanıyan, bilen, bu konuda Türkiye üzerinde çok ciddi portföyü olan insanlar var ekipte. Efendim stat böyle, arsalar böyle. Mesela Fenerbahçe Koleji'ni Türkiye'ye yaymayı düşünüyor. Şu an kolej kapatıldı.
2: Evet doğru.
0: Deprem
2: riskinden dolayı doğru.
0: Riskinden dolayı binadan korkulduğu için kolej tamamen kapatıldı ama başka bir binaya taşınması, kolejin hayatına devam etmesi falan düşünülmedi. Eski yönetimler için yani yok tamam bunu yapmayalım dedi ve kapattı koleji. Sayın Aziz Yıldırım da diyor ki kolej ve üniversite bir kurumun kültürünü taşır. Fenerbahçe kültürünü bizim yaşatmamız lazım. O kolejden çocuklarımıza başlatacağız Fenerbahçe kültürünü aşılamaya. Lisesini okuyacak. Üniversite Fenerbahçe Üniversitesi'ne gidecek. İki şeyi başaracağız. Bir, bu insanlar Fenerbahçe kültürüyle, Fenerbahçe aşkıyla yetişmiş yeni pırıl pırıl nesiller olacak. İkincisi, oradan çok ciddi bir insan kaynağı elde edeceğiz ve bunu Fenerbahçe için kullanacağız. Her anlamda, her alanda. Bu çok önemli, buna çok ihtiyacımız var diyor. Bu noktada Fenerbahçe kolejini, kolejlerini ülkeye yaymayı düşünüyor. Bu konuda bir çalışma yapmışlar daha önce. Doğa kolejlerini tamamen almayı düşünüyorlarmış. Ama o ara işte seçim geliyor 2018'de ve gerçekleştiremiyorlar. Ve ülkeye yaymayı düşünürken bundan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Fenerbahçe Üniversitesi konusunda da şu anda Medicana'da onlar da 200 milyon dolar verirseniz üniversiteyi veririz geri demişler. Sayın Başkan da bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağını ve üniversiteyi geri almak için her şeyi yapacağını söylüyor. Bunun için bir ekip var. Onlar da üniversiteyi büyütmeyi ve Fenerbahçe kültürünü aynı şekilde devam ettirmeyi düşünüyorlar. Bunu da yapacak ekip hazır. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın şu anda projesi benim çok güçlü bir ekibim var. Her biri kendi alanlarında uzmanlar ve futbolun oluşumu, Samandıra'nın tesisi, orada neler yapılacak, transferler, bu yıl şampiyon olacağız, kesinlikle şampiyon olacağız, ben sizi şampiyon yapmaya geliyorum, ekibi hazır, ekonomi çok kötü durumda, bunu düzeltecek, mali tabloyu düzeltecek ekip hazır ve yeni gelir opsiyonları üreteceğiz diyor Sayın Aziz Yıldırım. Hatta şöyle bir şey söyledi, bir sürü sponsor var, sırada bekliyorlar ve aynı zamanda kulübe destek olmak istiyorlar. O sponsorları ve aynı zamanda Arge gibi çalışacak olan yeni gelir kalemleri üretecek bir ekip var. Onlar da projelerini hazırladılar. Onları da devreye sokacağız. Bundan sonra sürekli olarak Fenerbahçe'ye gelir getirecek organizasyonları yapacağız diyor. O da hazır. Stadı büyütecekler ve loca sayısını iyice artıracaklar. Oradan çok ciddi bir gelir gelecek. O da hazır. Dolayısıyla bir yıl içinde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini hedefleyerek geliyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın güçlü tarafı bu. Projeleri kendi tecrübesi daha önce yapmış olması yani yaptım yine yaparım. Bizim yaptıklarımız
2: yapacaklarımızın teminatıdır.
0: Sayın Aziz Yıldırım'ın güçlü tarafı bu. Sayın Hakan Safi'nin güçlü tarafı da şu. Diyor ki tamam şimdi ben size bir sürü projemiz var. Onları anlatabilirim. Ekibimiz de var tamam. Ama bugün proje anlatma günü değil. Ben
2: bugün şampiyon yapma günü diyor.
0: Şampiyon yapma günü. Yani Fenerbahçe taraflarının bugün proje dinleyecek hali yok.
2: Ya şimdi Fatih araya girdim özür dilerim. Yani lütfen, ben de lütfen. Çok özür dilerim senden kusura bakma.
0: Lütfen.
2: Ya şimdi stat yıkacağım. Yani ben bir Fenerbahçeli olarak benim için önemli olan şu an iki tane olay var. Ben Hakan Safi'ye de aynısını söyledim. Yani şampiyonun hedefini ama içeride bir yapı var. Yapıyı da yıkman lazım. Yani stadı yapacağım onu yapacağım. Ya bunlar sonradan yapılabilir. Senin şu anda Fenerbahçe taraftarının tek beklediği şey ne? Şampiyonluk. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Ya sen şampiyon olmamışsın. Stadı 75 bine çıkarmışsın. 3 gün sonra o stat dolmaz Fatih. Şampiyon yapmadığın sürece.
0: Zaten bu konu çok önemli bir konu. Şimdi biraz önce senin söylediğin şey de Lale Orta'nın bu açıklamasından sonra normalde olayı şu anda hemen takibi alacak.
2: Aynen.
0: Kurum Fenerbahçe.
2: Aynen.
0: Şu anda kıyametin kopmuş olması lazım.
2: Ya ben başkan aday olsam şimdi bunun üzerine giderim. Bak.
0: Tabii. Yani senin dediğin şeye katılıyorum. Şu an başkan adaylarının da Lale Orta'nın açıklamasının takibi konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi lazım. Kulübün şu ana kadar harekete geçmiş olması lazımdı. Kulübün hukukçularının bir dakika ya ne oluyor? Yani MHK Başkanı böyle bir şey diyor. Ne demek ya bu böyle bir şey olur mu? Bizim şampiyonluğumuzu çalmışlar demek ki deyip geriye dönük. Ve bu yıl içinde bu böyle bir yapı var. MHK'de hala devam ediyor diyor. Hala devam ediyor ne demek? Bu yıl nasıl tescil edilmiş olabilir? Şimdi bu buraları ayağa kaldırmak lazım.
2: Aynen.
0: Ya hem başkan adaylarının hem de mevcut kulübün yönetiminin, başkanının, hukukçularının şu anda kıyameti koparmış olması lazım. Yani az önce diyordum ya, hani Lale Orta sanki çocukluk anısını anlatıyor gibi. Aynen. Ya öyle bir şey vardı, ha öyle bir tamam o zaman devam edelim falan olmaz ki.
2: Olmaz. Yani, ne kadar katılıyorum sana.
0: Burada Sayın Hakan Sarp'te de şey diyor zaten, yine güçlü taraflarından bir tanesi. Biz diyor kavga etmeye geliyoruz. Biz kavga edeceğiz arkadaş, Fenerbahçe'nin hakkını yedirmeyeceğiz, bunu da göreceksiniz diyor. Dolayısıyla bu yapıyla mücadele konusunda da sen de konuşmuşsun zaten Sayın Safi ile. O konuda çok kararlı. Yani ben yapacağım bu işi diyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Fenerbahçe Kongre üyeleri bence önce bu şampiyonluk meselesiyle ilgili şeye bakacak. Kadrolara bakacak.
2: Aynen. Şey sonra etkiler mi?
0: Yapılabilir projeler.
2: Fatih sen tecrübelisin. Yani bir Mourinho ismi kongreye çok değiştirdi. Yani A'dan aldı B'ye verdi resmen kongreyi öyle söyleyelim. Evet. Yani onu tekrar belirtelim. O yüzden tarafsızlara baktığın zaman ben çok yoğun evet iki tarafı da dinleyen çok fazla kesimler var. Mesela bütün kongreleri Hakan Bey de gidiyor, Aziz Bey de gidiyor dinliyorlar çünkü özellikle derneklerdekiler anlamda söylüyorum sana. Tarafsız oylar da çok fazla. Bence biraz sanki bu isimler kongrenin açıklanırsa kongrenin şeklini değiştirebilir mi neler söylersin? Tarafsızlar anlamında. Taraf anlamında değil, tarafsızlar anlamında.
0: Bence zaten şu anda kongrede kimin önde olduğu belli değil. Evet. İki tarafta anketler yapıyor ve bu anketlerde tarafsız ya da tarafsız deniyor mu? Kararsız bölüm çok fazla çıkıyor abi. Yani onu altını çizerek belirtelim. Burada bu kararsızları alan seçimi alacak.
2: Aynen.
0: Ortada ne olduğunu anlamaya çalışan çok ciddi bir kongre üyesi grubu var. Sayıları çok fazla. Yani onları ikna etmek için uğraşacak adaylar. İki aday da, yani şunun altını çizelim bir kere. İki aday da Fenerbahçe'yi istiyor. Fenerbahçe'yi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin başarısını amaçlıyor. Fenerbahçe için yola çıktılar. Seçim bittiği anda birbirleriyle el sıkışacaklar. Seçilenin eli havaya kaldırılacak. Sonra doğru. Kaybeden diyecek ki, bence budur yani olması gereken. Tamam seçimdi kaybettik. Sayın Aziz Yıldırım dedi ya Fenerbahçeli Fenerbahçeli'nin rakibi olamaz. Biz aynı yolun yolcusuyuz. Rakip değiller artık o saatten sonra seçim bittikten sonra herkes Fenerbahçe için çalışacak. Buna ihtiyaç var. Sayın Aziz Yıldırım da dedi ya yani işte artık kavga istemiyoruz. Sayın Hakan Sarpi ilk seçim adaylığını açıklarken camiayı kavga ortamından kurtaracağız. Birlik beraberlik içine dahil olacağız ve getireceğiz ve bundan sonra hep birlikte mücadele edeceğiz demişti. Evet, camianın en çok ihtiyacı olan şey bu.
2: Aygün abicimi İzmir'den Halil Bayram. Şimdiden hayırlı bayramlar. Mehmet Demirkol'a Fatih Demirkol. Mehmet Demirkol'a. Fatih Demirkol'a sevgiler
0: İsim
2: saygı abi.
0: O da, İsim benzerliği bu arada. Benzerliği. Çok sorulur o. Mehmet Demirkol'la
2: amca çocuğusunuz değil mi siz?
0: Amca çocuğuyum. O hatayı ben orduluyum. Amca çocuğuyum.
2: 7 cihan biliyor. Harekete geçmek için daha neyi bekliyorlar? Yazık değil mi insanlar? O kadar emeği ben mesela 20 yıldır dijital platformun abone her sene bir hevesle alıyorum ve kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. İlahi adalet elbet bir gün tecelli edecek. Umarım geç kalmaz demiş. Demin dediğimiz hikaye işte yapıyla alakalı tweet atıyor. Mesaj atmış dinleyicimiz.
0: Haklı ama ben aynı noktadayım. Yani burada vatandaş kendi adaletini kendisi sağlayamaz. Hukuk düzenindeyiz. Bunun için bence artık savcıların devreye girmesi lazım.
2: Bak güzel bir mesaj yurt dışından galiba Gökhan Bey'e göndermiş. Diyor ki Gökhan Bey İtalya ve Avrupa'da falan olsa diyorsunuz ya Avrupa'da şike yapan kulüp düşüyor. Bizde hem düşmüyor hem de başkanı neredeyse kurtarıcı olarak geri geliyor demiş maalesef. Doğru. Ankara Taşocan'da Ali Aygün abi sana da selamları var. O da Taşocan'da çalışan bir kardeşimiz. Ona da sevgilerimizi iletelim. Fatih şimdi kadroya bakıyoruz. Kadro üzerinden de biraz konuşmak istiyorum. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi bir kadro olduğu düşüncesindeyim. Hakikaten iyi transferler. Belki tabii eksikler var. Sen nasıl düşünüyorsun? Nasıl bir kadro yapılması lazım sence?
0: Yani iyi bir kadro ifadesi biraz göreceli ya. Hı hı. Mesela neye göre iyi olduğunu söyleyebilirim.
2: Ben mi cevap vereyim sen mi? Anlamadım.
0: Senin cevap vermeni rica ediyorum.
2: Şöyle sana söyleyeyim. Yani tamam forvet anlamında yani santrafor anlamında maalesef orada biraz eksikler yapılmış ama genel anlamda bu kadro yeniden yap boz yapmanın yanlış olacağını düşünüyorum.
0: Tamam. O zaman şey diyorsun. Bir omurga ya da işte çekirdek bir kadroyu tutalım.
2: Aynen.
0: Etrafına eksikleri tamamlayalım.
2: Aynen.
0: Aynı fikirdeyim.
2: Aynen.
0: Yani şu anki var olan kadro iyi değil. Bunu bir
2: eksikler var.
0: Koyalım ortaya. Hı-hı. Hatta şöyle işte tarihin en iyi en pahalı kadrosu, en iyi kadrosu gibi ifadeler kullanılmıştı daha önce. Hı-hı. Değil yani, öyle değil bu kadro. Onu söylememiz lazım. Yani Fenerbahçe'nin kanadı ne olmaz. Yani Sıdıkı Şerif forveti olmaz. İşte Semedo'su sağ bek olmuyor işte. Olmadığını gördük. Eskiden çok iyiydi Semedo. Ben de izlemeye doyamıyordum ama eski bardaklar neydi? Eski çamlar bardak oldu.
2: Eski çamlar bardak oldu.
0: Yani eskisine bakmayacağız. Şu anki hali ve geleceğine bakıp.
2: O zaman şöyle sana söyleyeyim. Ha tamam, o zaman şöyle sana söyleyeyim. Hangi bölgelere takviye yapılması lazım sence?
0: Yani şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Kale ciddi sorun. Ve Ederson bence gönül olarak koptu Fenerbahçe'den.
2: Kopartıldı maalesef.
0: Geri toparlanması ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Ederson'un yokluğu durumunda bir kaleci şart olan ilk şey. İkincisi en az iki tane çok iyi stoper. Yani Skriniar'ın yanına onu tamamlayacak ve yedekleyecek. En az iki stopere ihtiyaç var. Var olan diğerleri yedek bile olabilecek durumda değil. Çağlar'la falan olmaz yani.
2: Ha, Çağlar zaten yanlış anlama. Osterwald Çağlar falan. Doğru. Doğru.
0: Osterwold'e de kafa olarak gidik durumda. Ve zaten tam bir stoper değil.
2: Değil.
0: Çok fazla hata yapıyor ve bek özelliğinden kaynaklı hamle zamanlamasıyla ilgili o kadar büyük hatalar yaptı ki o hatalar çok pahalıya mal oldu Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla oraya yerinin eksikleri gerçekten stoper. Yani sol bekten stoperleştirilmiş, devşirilmiş, stoperden sol bek yapılmış, ön libero yapılmış falan değil. Yani stoper. Yani gözünü açmış stoper olmuş. Stoper fundamental'ı almış. Stoper olarak oynamış. Hayatını stoper olarak geçirmiş oyuncular lazım oraya. Yani oradan devşirelim, oradan bozalım, oradan getirelim. Tamam, bir perde bulduk. İnanılmaz bir şey başardı. Takdir etmek lazım. Devşirildi, başardı ama her devşirme de bu kadar başarılı olmuyor. O yüzden yerinin eksperi oyuncular şart. Kesinlikle iki tarafın beklerini almak zorundayız. Sol bek, sağ bek olmak zorunda. Hatta bunların yedekleri konusu bile tartışılır. Ama hadi seni şimdi çok da masrafa sokmayayım ben Aygün abi. Şey yapalım. Birer tane sağ ve sol bek alalım.
2: Yani 2-4-5 yaptın şu anda. 2-4-5.
0: Onların önünde çok iyi 3 tane harika 6 numara var. Guendouzi, Kante ve İsmail.
2: Orayı
0: tamam.
2: Bozmayacaksın.
0: Bozulmaz orası. Onların önünde Asensio harika. Çok güzel. Belki yedeklenir de oraya bir Fred gönderip o da bitti. Çünkü kafa olarak bitirdi. Fred'in yerine bir 8 numara. Asensio'ya işleyecek. Onunla birlikte oynayacak. Bazen ne bileyim 1-6-2-8 gibi oynatacaksınız ya. Hı-hı, orada 2-8 falan gibi. Yani pas opsiyonu olacak. Oyunu paylaşabilecekleri, topu paylaşabilecekleri 2-8 çok etkili bir 8 ister. Kesinlikle 2 tane kanat ister.
2: Kerem'i bozmayacaksın ama.
0: Kerem'i bozma ama onu çok iyi yedekleyecek bir kanata ihtiyaç var. Çünkü Kerem'in de dönem dönem grafiği düşüyor, çıkıyor falan istikrarsız. Onu yedekleyecek ve orayı zorlayacak, Kerem'i tehdit edecek iyi bir kanat. Sağ tarafa en az bir kanat. Hani Oğuz'da falan yedeklemeyi düşünürsen bilemem. Ön tarafa en az iki tane çok iyi striker.
2: Oğuz tutarlar mı sence?
0: Ya Oğuz da ben mental olarak Fenerbahçe'deki ne diyelim bağını kopardı gibi hissediyorum kendi aynı kafasında. Yani o çocuğun tekrar toparlanması mümkün mü? Tabii ki mümkün. Yani
2: zor gözüküyor biraz.
0: Çalışılabilir ama yine kırılmaya çok müsait olacak. Hani mümkünse alternatif değilse bu çocuğu da kazanmak lazım. Çünkü çok yetenekli aslında ama bütün hikayesi mental. Sahaya döndürebildiğiniz sürece çok iyi futbolcu. Bunu hiç kimse inkar edemez. Sahaya döndüğü zaman bu çocuk hakikaten topçu yani. Hani futboldaki ifadesiyle söylüyorum. Ama sorun ne? Dikkat et, Fenerbahçe'nin en önemli sorunları hep mentallerde oldu. Fred'in yok olması, gitmesi mental değil. Yoksa Fred'e çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ne bileyim Osterwolde'nin bu kadar kopması, Arsh Brown'un bu kadar kötü topçu değil Arsh Brown. Evet. Ama yani gitti. Mert gitti. Yani hep mental bu çocukların sorunları. Buraları çevirebilir mi Fenerbahçe?
2: Levent Mercan aynı şekilde. Mert aynı şekilde. Tabii. Kaledeki Mert de aynı şekilde. Hepsini söylemek lazım yani. O zaman şöyle kısa bir araya gidelim sevgili Fatih Demirkol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna 20 yabancı futbolcu bulunuyor sevgili Fatih. Bunların tabii baktığımız zaman artı 4 kuralına uyan da 6 futbolcusu var. Arch Brown, Dorgeles Nene, Sıdıkı Şerif, Aziz Faal ve Ömer Fayet ve Mimović. Ne diyorsun bununla ilgili sevgili Fatih? Bu anlamda iyi bir yapılanma yapılmış ama 23 yaş üstü tam 14 futbolcu var. Bu kural gereği de 10'a düşmesi gerekiyor. Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok zor bir operasyon. Çünkü şimdi biz az önce aşağı yukarı kaç futbolcu transfer etmeye
2: çalıştık? 7. 7.
0: 7 dedik. Hadi bunlardan 5'i yabancı olsun, ikisi Türk olsun. Bilmiyorum bulabilirler mi ama. Şimdi 5 tane de yabancı transfer etmek için önce kadroyu bir 10'a düşüreceksiniz. Artı 4'ü saymıyorum. Onu düşüreceksiniz. Oradan da yeni transfer, 5 tane transfer için 5'e düşürmek zorundasınız. Bir kere böyle bir sorunla karşı karşıyasınız. Şimdi Sıdıkı Şerif düşünülmüyor takımda normal şartlarda. Kalırsa bile artı 4'ten kalır. Ama kontenjan doldurur. Çok da fazla ümit bağlayacağınız bir oyuncu değil. Nene yine zaten çok fazla soru işareti var. Diğerleri gelecek vadeden, ümit vadeden futbolcular olarak transfer edildi ama ya bu çocukların ne olduğu konusunda hiçbir bilgimiz yok. Anladım. Hangi şartlarda, ne yapıyorlar, nasıl bir çalışma programları var, gelişim programları var ve bunun gibi bir sürü şey. Anladım. Dolayısıyla hani bu çocuklarla alakalı gerçekten Fenerbahçe bir beklenti içinde mi? Mesela bu çocuklardan birini çıkarıp bugün 11'e koyabilir mi ya da takıma koyup oynatabilir mi? Sanmıyorum. Dolayısıyla buradaki planlamalar yapılırken genellikle çok gerçekçi olmuyor. Afrika'nın Maradona'sını bulduk. Hadi alalım getirelim. Getirelim de nereye getiriyoruz? Nerede kalacak? Ne yiyecek? Ne içecek? Bunun ailesi ne olacak? Yani tek başına İstanbul'da bu çocuk ne yapıyor? Bu çocuğun hem fiziksel gelişimi, hem taktiksel gelişimi, hem de mental anlamda psikolojisiyle alakalı çektiği bu sıkıntıların içinden çıkabilmesi açısından nasıl bir destek veriyoruz? Verebiliyor muyuz? Bilmiyorum mesela. Bu konuyla ilgili kulüp hiçbir açıklama yapmadı. Bu çocuklar daha çocuk yani. Bak biz zaten konuşurken söylüyoruz. Daha 17-18 yaşında çocuk bunlar. Daha hayata yeni adım atmaya çalışıyor. Kıta değiştirip İstanbul'a geliyorlar. Bambaşka bir coğrafya, bambaşka dil, yemekler, kültür gelmiş. Etrafa bakıyor. Kimse yok tanıdığı. İyi top oynuyorsun hadi çık oyna. Robot değil ki ama. Ya biz zaten şu ana kadar bir sürü hatırla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gelişmeyle ilgili umut vadeden bir sürü çocuk getirdik. Bir sürü ama. Trabzonspor'un getirdikleri falan. Hepsi kayboldu.
2: Doğru.
0: Hatırlıyor musun? Altyapıya getirildi. 3 yıllık çalışma sonrası A takıma çekildi. Oradan da parladı, evet. Yıldız oldu falan. Hiç, yok. Vinicius Junior, Rodrigo Real Madrid tarafından böyle getirildi. Altyapıya kondu. Ama gelişimlerini o kadar dikkatli takip edildi, o kadar özel bir programla yapıldı ki şu an takımların yıldızları onlar. Doğru. Yani iyidir kötüdür ayrıca tartışırız ama Vinicius diye bir gerçek var. Bu Real Madrid'in projesi ya da işte geriye dönüp La Masia'nın çıkardıklarını tek tek sayarız size.
2: Doğru.
0: Arjantin'den Messi'yi getirirken bile bir projenin parçasıydı. Şimdi bizde bunlar yoksa niye alıyoruz, aldık, niye varsayıyoruz, var mı yok mu bu çocuklar şimdi gerçekten? Gerçekten varlar mı mesela? Bence yoklar.
2: Bence de yoklar.
0: Var diyorsanız hani sahada niye görmüyoruz bu çocukları? Bu çocukların ne olduğu hakkında hiçbirimizin bilgisi yok. Dolayısıyla buralar çok kafalarda soru işareti bırakan işler. Altyapı, altyapı, akademi, akademi. Böyle süslü lafları çok seviyoruz. Ama tam olarak altyapıda ne var? Nasıl çalışıyorlar? Yani ben yine daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Fenerbahçe'nin suni bir Çin sahası var. Suni Çin. Bir de tam gerçek Çin bir büyük sahası var. Bir de onların yanında halı sahası var. Şimdi altyapılar o suni Çin'i kullanabiliyorlar. Gerçek Çin sahada antrenman yapılmıyor bozulmasın diye. Altyapılar suni Çin tam sahayı 3'e bölüp 15 yaş grubu 3'te 1'inde, 16 yaş grubu 3'te 1'inde, 17 yaş grubu 3'te 1'inde antrenman yapıyordu. Şimdi değiştirdiler, başka sahalar buldularsa bilmiyorum ama şimdi buradan biz çocuk yetiştirip A takıma falan vermeyi planlıyoruz. Yani olursa mucize, öyle söyleyeyim sana. Yani oradan bir çocuk çıkıp da topçu olursa mucize yani. Şimdi bu buralar sadece Fenerbahçe için sorun değil. Ama konumuz Fenerbahçe olduğu için bahsediyoruz. Galatasaray yıllardır altyapıdan oyuncu çıkaramıyor. Beşiktaş bu işin menbaıdır. Yok, çıkmıyor. Trabzonspor lise çağındaki çocuklarla hatırlayın Dünya Kupası'nda final oynadı. Neredeyse şampiyon oluyordu. O çocuklar ne oldu? O takıma ne oldu? Trabzonspor'un bugünkü ilk 11'inde kaç tane bu çocuktan görebiliyoruz? Bu çocuklar yeteneksiz miydi? O zaman Dünya Şampiyonası'nda finale nasıl çıktılar? Kendi yaş gruplarında dünyada final oynadı bu çocuklar. Demek ki o yaş grubunda yetenek olarak mükemmellerdi ki dünyada final oynadılar. Ama kendi ülkelerine döndüler. Kendi altyapısından yetiştikleri takımda 11'e giremiyorlar. Yetenekleri buraya gelince sınırda bırakıldı yani.
2: Peki.
0: Öyle mi?
2: Fatih, çok da tutmak istemiyorum. Toplantıya gireceğin, son olarak ekleyeceğin bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Evet, hattımızda Haber Global Yayınları Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fazla tutmak istedim çünkü toplantıya girecek, sağ olsun. Çok da önemli bilgiler paylaştı. Günaydın Aygün Bey, ben Nihat Çetin. Fatih Bey'e sorum şu: bence ben de Fenerbahçe'nin böyle spor ahlakına aykırı oluşumlar varken büyük paralar harcayıp şampiyonluk için mücadele etmek anlamsız değil mi? Demiş. O kadar çok mesaj var. Şu mesajları okuyup ondan sonra biraz şeye girmek istiyorum. Fenerbahçe şampiyon olsaydı Lale Orta böyle bir açıklama yapacak mıydı demiş dinleyicimiz. Vallahi madem böyle bir şey var sevgili Lale Hocam da o dönem çıksaydın, keşke açıklasaydın bunları. Yani şimdiden söyleme. Bir de şimdi böyle söylüyorsan isimleri bari verseydin. Ona göre bir şeyler olabilirdi. Şimdi şu haber önemli bir haberdi aslında. O habere gelmek istiyorum müsaade ederseniz. Bir de şimdi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir de son birkaç gündür bir sakatlığıyla alakalı bazı haberler çıktı biliyorsunuz. Dünya Kupası'na hazırlanan milli futbol takımımızın antrenmanında biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu bir ciddi bir sakatlık geçirmiş, hatta gözyaşları içerisindeydi. Çift kale maç esnasında ayağı çimlere takılmıştı ve ciddi bir sakatlık geçirdiğini gördük. O andaki görüntüler öyleydi. Ama çok şükür sıkıntılı bir durum olmadığı ortaya çıktı. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin arkasından 27 yaşındaki oyuncunun hemen diz bölgesi hemen anında bandajlandı hatırlarsanız. Daha sonra yapılan kapsamlı kontroller sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve Dünya Kupası'nda bir aksilik olmazsa, engel teşebbüsü bir durum olmadığı takdirde Dünya Kupası'na forma giyebileceğini tekrar söyleyelim. Beşiktaş'la ilgili de bugün Razvan Lucescu haberleri çıkmaya başladı. Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör biliyorsun Sergen Yalçın da yolları ayrılmıştı. Razvan Lucescu'nun gelebileceği yönünde bazı haberler var. Önder Özen kanadından bazı girişimleri yapıldığı konuşuluyor ama burada tabii Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde bir madde var. O maddeye göre baktığınız zaman 4 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Beşiktaş'ta bu ücreti ödemek istemiyor. PAOK cephesi de Rumen Hoca'yı göndermeme konusunda biraz direniyor diyelim. Yönetim B planı 4 milyon euroyla biraz indirim yapmak. Eğer tabii bu serbest kalma bedelini devreye sokmak isterse Beşiktaş veya Razan Hoca, burada bir indirim için bir pazarlık yapılmasını istemiş Beşiktaş yönetimi, öyle diyor haber çünkü. PAOK'la bir görüşme yapılacağı konuşuluyor. Yani 4 milyon da işte belli bir kısmını belki Razvan Lucescu kendi cebinden karşılayabilir. Belli bir kısmını Beşiktaş kulübü kendi karşılayabilir. Öyle bir görüşmeler devam ediyor. Tabii Icardi ile ilgili bugün sabah gazete ciddi bir haber vardı. Onu da tekrar okumak istiyorum müsaade ederseniz. Mauro Icardi'nin durumu hakikaten merak konusu. Şu anda tatilde biliyorsunuz. Bütün futbolcular olduğu gibi o da tatilde. 16-10+4 olarak biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralına ilan ettikten sonra Galatasaray'da Mauro Icardi için bir frene bastı. Yıllık 10 milyon euro civarında bir para kazanıyormuş Arjantinli futbolcu. Galatasaray Spor Kulübü de yaklaşık 4 milyon euro civarında bir rakamı, bütçeyi futbolcuya ayırmış ama Okan Hoca'nın bu futbolcuyla ilgili vermiş olduğu bir rapor var. Okan Hoca'nın şöyle söylüyor. Yani kalmamalı şeklinde bir rapor vermiş. Ondan dolayı da Sayın Dursun Özbey'in bu rakamı revize etmeyi düşünmediği, eğer kabul ederse gelir, etmezse kendisine kulüp bulur tarzında bir tavır içerisinde olduğu yönünde bugün haberler var. Zaten hafta sonu biliyorsunuz Galatasaray'da Sayın Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Kendisini tekrar tebrik edelim. 2 sene daha Sarı Kırmızı kulübü yönetecek. Yaklaşık 10 bin üyeden 2080 kişi sandığa gitmiş. 12 sandıkta oy kullanılmış. Sayın Dursun Özbek 2080 oyun 1780'ini alarak 2 yılına yeniden başkanlık koltuğuna oturmuş. Trabzonspor'da da konuşmuştuk. Hem Vakıfbank'ta Edin Visca ile veda edildi. Başkan Ertuğrul Doğan kupa finalinden önce iki futbolcuya da teşekkür plaketi verdi. Sezonu kiralık olarak Süper Lig devinde Trabzonspor'da geçiren kaleci Andrea Onana da Bordo Mavili kulübe veda etti. Kiralık sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci kulübün Manchester United'a dönüyor. Onana yapmış olduğu açıklamada bu ailede yer almış olmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzon için en iyisini diliyorum ifadelerine yer verdi. Paylaşımın altında da çok sayıda Bordo Mavili taraftarında bizde kal yorumu yaptığını tekrar belirtelim. Demin bu konuyu biraz Fatih Demirkol'la konuşmuştuk. Dört büyüklerde temizlik zamanı Fenerbahçe'de biliyorsunuz 20, Trabzonspor'da 16, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrolarında ise 15'er yabancı bulunuyor. Mevcut kadrolara bakında kulüplerin kapsamlı bir ciddi bir kontenjan temizliği gözüküyor ve zarar bütçesi de bu anlamda kulüpler açısından da artacağını belirtelim. Türkiye Futbol Federasyonu zaten biliyorsun 10+4 kuralını açıkladı. +4 kontenjanı için daha önceden açıklanan 01.01.2004 tarihinden sonraki tarihe doğmuş olan olma şartı vardı. Biliyorsunuz 01.01.2003 olarak 2003 olarak değiştirildiğini tekrar belirtelim. Diyelim mesajlara bakalım. Aziz Yıldırım gelirse Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Bilmiyoruz tabii ki. Aygün abi günaydın, kolay gelsin. Fatih Bey selamlar. Zico Hoca gelse yok der mi demiş bir dinleyicimiz. Güngör Gürmez Oberhausen'den. Şöyle kısa kısa okuyayım. Yavaş yavaş programın sonuna geldik çünkü. Neymiş bakayım. Bursa'dan Ali ne demiş? Aygün Bey, Fatih Bey objektif bakmaya çalışıyoruz. Her iki adayın da Fenerbahçe için çalışıyor. Buna asla şüphem yok. Ben Sayın Hakan Safi Bey'in daha büyük bir özveriyle, ciddiyetiyle çalışmalarını yürüttüğünü, bu anlamda futbol aklıyla oluşumu tamamlamaya çalıştığını doğrudur, yanlıştır. Ben Sayın Safi'nin seçim alabileceğini düşünüyorum demiş Bursa'dan Ali Bey. Teşekkür ederiz sevgili Ali Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. İstanbul'dan Hasan Bey, bu yabancı kural hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bu federasyonun yapmış olduğu açıklamayı çok ciddi bulmuyorum. Kusura bakmayın yabancı konusuyla ilgili. 6 Haziran'da biliyorsunuz bir mali genel kurul olması lazım Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Ben burada bazı şeylerin değişeceğini tahmin ediyorum. Kulüplerin biraz daha baskı yapacağını, federasyonun da ben geri adım atacağını tahmin ediyorum. Çok konularda biliyorsunuz geri adımlar atıldı. Ben bu yabancı konusunda da geri adım atılacağını düşünüyorum. Bu kural biraz esnenecek gibi gözüküyor. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
7: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
8: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
10: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Ercan abi hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar. Teşekkürler abi.
10: Nasılsınız? İyi, iyisiniz.
11: Sen nasılsın? İyisin.
10: Gayet iyiyim. Artık Türkiye'de futbol anlamında 2025-2026 sezonunu artık tamamen kapattık diyebiliriz.
11: Diyebiliriz.
10: Evet. Türkiye Kupası sahibini buldu geçen hafta sonu. Cuma günü. Aynı zamanda işte... Çorum Futbol Kulübü
11: son takım oldu
10: Süper Lig'e çıkan.
11: Tebrik ederim onları da.
10: Çorum Futbol Kulübü'nü de tebrik etmek lazım. Önemli bir başarıya imza attılar. Erokspor'u yenerek çıktılar Süper Lig'e. Tebriklerimizi iletelim. Artık tamamıyla yeni sezon için hazırlıklar başlayacak ve tabii ki gündemde Dünya Kupası'na bu haftadan sonra kayacak. Futbol severler için takip ettiğimiz bazı maçlar var. Bunlardan bir tanesi Konferans Ligi finali. Çarşamba günü oynanacak. Bir de hafta sonu oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali.
11: Cumartesi.
10: Cumartesi günü ayın 30'unda. Herkesin beklediği maçlardan bir tanesi açıkçası Şampiyonlar Ligi finali diyelim. Hafta sonu çok önemli bir gelişme oldu. Hull City'nin Premier Lig'e çıkması bence çok büyük bir olaydı. Hull City, Acun Ilıcalı'nın takımı, bir Türk'ün takımı artık Premier Lig'de mücadele ediyor.
11: Doğru. Gerçekten mükemmel bir olay. İşte Amerikan şirketleri, patronlar fazla Premier Lig'de. İngiliz patronlar. İki Yunan patron var. Arap sermayesi var. Ve bir Türk insanının Premier Lig'de yer alması tabii ki sevindirici. Umarız akıllı yatırımlarla, transferlerle, kendisi de söyledi zaten, izledim ben. Acun Ilıcalı. Çok kuvvetli bir lige geldik. İyi transferler derken ligde bırakıcı akıllı transferler yapmaları lazım. Kendileri de biliyorlar bunu. Artık başarılar.
10: Başarılar dileklerimizi iletelim. Çok önemli bir başarıya da imza attılar. Maçı da izledim açıkçası. Maç da zor bir maçtı. Middlesbrough topa sahip oldu. Ciddi bir kadro kalitesi olarak da daha güçlüydü Middlesbrough. Ama gayet başarılı bir şekilde uzatmaların sonlarına doğru bulunan golle Hull City kazandı ve 90 dakikada aslında maçı bitirdi. Uzatmaları da bırakmadan Premier Lig'e çıktı. O Hull City ile alakalı ve Hull City'nin Premier Lig'e çıkması ile alakalı artık çok hikaye var, konuşulacak. Özellikle sezon içerisinde, sezon başında daha doğrusu, geçen sezon bir golle ligde kalan, Championship'te kalan Hull City bu sezon düşme adayıydı. Direkt bir numara düşme adayıydı. Transfer yasakları vardı ve transfer yasakları olmasından dolayı bonservisli hiçbir oyuncuya gitmediler. Ya bonservissiz olarak aldılar oyuncuları ya da kiralık olarak aldılar. O yüzden çok büyük bir başarı. Hem Acun Ilıcalı'yı tebrik etmek lazım, hem teknik direktörü tebrik etmek lazım.
11: Jakirovic'i
10: tebrik etmek lazım. Hem de Hull City çok büyük bir iş imza attı. Çok önemli takımlar. Neredeyse Hull City'nin kadro değerinin 2-3 katı takımlarla mücadele ederek çıktı. Premier Lig'de başarılar dileklerimizi iletelim ama bu kadroyla Premier Lig'de tutunması çok zor. Açıkçası çok ciddi bir transfer harekatı bekliyorum ben Hull City'den.
11: Evet, hangi mevkilere hangi oyuncular lazım? Tabii bunu en iyi teknik kadro yöneticiler biliyor. Bu yatırımları yapacaklar. Yoksa örnekler yaşandı. İşte Luton Town'da çıkmıştı.
10: Onun da çok bambaşka hikayesi vardı.
11: Evet, olmadı. Hatırlar futbol severler, apartmanların arasından stada giriyorsun. Bayağı eski bir kulüp Luton Town ama başaramadı. Büyük bunalımlar yaşayan, şu anda Leicester çıkmıştı, şampiyon oldu. Sonraki dönemlerini biliyorsun. Onlar da tutunamadılar.
10: Düştüler.
11: Yine düştüler. İkilik birden. Bu da

0: Onlar da mutlaka bu konuya eğileceklerdir. Eğilmezlerse yine düşmemeye oynarlar. Ya West Ham 2005'te tekrar çıkmıştı. Ama Tottenham dediğim gibi yeri ayrı Tottenham'ın. Bu yüzden de Tottenham'ın da yatırımlarının herhalde daha değişik olacağı kanaatindeyim.
1: Transfer piyasasına çok hızlı girecek takımlardan bir tanesi olarak düşünüyorum ben Tottenham'ı.
0: Ben de.
1: Real Madrid'i de öyle düşünüyorum. Hatta ilerleyen dakikalarda konuşuruz neler olacak neler bitecek. Artık önümüzdeki sezonu konuşmaya başlayacağız. Geçtiğimiz sezonu tamamladık artık. Bazı dinleyicilerimiz fotoğraflar gönderiyorlar. Tabii ki bayram tatili dolayısıyla fotoğraflar değişmiş durumda. Geçmişte gelenler genelde iş yerinde fotoğraflar, ofislerde fotoğraflar oluyordu. Şimdi gayet açık alanlarda futbol oynarken dinleyicilerimiz sağ olsunlar fotoğraflar gönderiyorlar. İyi
0: Teşekkür ederim.
1: tatiller
0: İyi
1: dileklerimizi de
0: tatiller.
1: iletelim bir kez daha. Gündemi konuşacağız. Gündemde artık gelecek sezon planlamaları var. Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimi ön planda. Başkan adaylarının nasıl bir futbol oluşumu oluşturacakları konusunda özellikle taraftarlarda soru işaretleri var. Onlar iletiyorlar o sorularını başkan adaylarına. Başkan adayları da bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyor bu soruları. Televizyon kanallarına çıkıyorlar. Aynı zamanda işte kulübün derneklerinde yapılan organizasyonlara katılıyorlar. Artık tamamıyla seçim atmosferi Fenerbahçe'ye sirayet etmiş durumda diyebiliriz.
0: Diyebiliriz, katılıyorum sana. Tabii ki taraftar transfer ister ve şampiyonluk bekliyor şimdi ayrı olarak Fenerbahçe taraftarı. İki başkan adayı da nasıl transfer yapabileceklerini, nasıl bir yol izleyeceklerini zaten anlatıyorlar. İkisi de iddialı. Teknik direktör belki yurt dışından olacak ya da
1: İsterseniz isimleri de paylaşalım.
0: bir sürü
1: Piyasada
0: Jesus şimdi Arabistan'da kalıyor büyük ihtimalle. Çünkü bugün bir açıklama yapıldı. Şampiyon yaptığı takımla yola devam etme ihtimalinin bayağı yükseldiğini gördük bu açıklamadan sonra. O Türkiye'den teklif aldığını iki takımdan belirtmişti. Ama herhalde Arabistan'daki bütçeye biz yaklaşamayız Türkiye olarak.
1: Jesus konusunda da şöyle cümleler var. Arabistan'dan biraz sıkıldığı konuşuluyor Ercan abi. Ben zaten şampiyon yaptım. İki takımı da şampiyon yaptım. Burada çalıştırdım. Ve artık başka bir macera arıyorum. Şampiyon yapamadığım Türkiye var gibilerinden bazı açıklamaları vardı. O yüzden de bekleyip görmek lazım Jesus konusunu ama ben de Arabistan'a biraz daha yakın görüyorum. Çünkü çok ciddi maliyetler var Jesus'ta.
0: Evet, bu bugün öğlen saatlerinde olan bir gelişme olduğu için tabii ilerleyen saatlerde göreceğiz Jesus konusunda kendisine çünkü teklif yapıldığı, oturulduğu masaya belirtiliyor. Bakalım ilerleyen saatler bize ne gösterecek ya da günler.
1: Farioli ismi ön plana çıktı. Türkiye'yi bilen antrenör konusunda. Farioli Porto'da şampiyon oldu. Başkan adaylarından bir tanesinin teknik direktör adaylarından bir
0: Evet,
1: tanesi
0: o
1: olduğu
0: konu
1: söyleniyor.
0: enteresan yalnız. Tabii Porto'dan ayrıldı mı? Öyle bir haber var mı?
1: Yok.
0: Çünkü Porto şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Porto'yu şampiyon yaptı. Alınırsa ya da öyle seçim kazanırsa diyelim başkan adaylarından Hakan Safi, değil mi? Önemli bir başarı olarak değerlendirilebilir. Şampiyon Porto'nun hocası olarak. Fakat bu konuyla ilgili yani Porto ne kendisine teşekkür etti ya da ne Farioli şu ana kadarki gelişmelerden bahsediyorum ben. Farioli de ben Porto'yu bıraktım açıklaması yapmadı. Ama istenen adaylardan biri olabilir. Bunu
1: Başkan
0: da
1: adaylarından bir tanesinin adayı olduğu konuşuluyor.
0: bunda zaman gösterecek.
1: Bir başka yabancı
0: İddia
1: aday
0: ediliyor diyelim.
1: iddia ediliyor diyelim, daha
0: Evet.
1: doğrusu olur. Yine bir başka yabancı isim, bu sefer ülkemizi çok bilmeyen bir isim. Conte ismi de çok fazla, özellikle son dönemde ismi çıkan antrenörlerden bir tanesi Conte. Conte de dün yenilir yutulur bir açıklama yapmadı. Özellikle Napoli başkanıyla karşılıklı konuşmasında okudunuz mu bilmiyorum, takip ettiniz mi? Ya yenilir yutulur bir açıklama değildi. Yani beni diyor hiç diyor motive etmediniz şampiyonluk için diyor. Geçen sene şampiyon olmak zorundaydım diyor. Ve ben diyor şampiyon oldum geçen sene. Motivasyonum buydu. Bu sene diyor bu desteği alamadım. Bu beni bir şekilde o yola sokacak o motivasyonu alamadım diyor. Alamadığım için de şampiyon olamadım. 10. sıradaydı Napoli ben geldiğimde diyor. Şampiyon yaptın ilk sezon. Bu sene de bir şampiyonluk için bekledim diyor. Ama o motivasyonu bulamadım. Kendimde de bulamadım motivasyonu deyip kestirip atıyor açıkçası.
0: Conte'nin çalışma tarzını da biliyoruz. En fazla 2 yıl. İlk yılında son derece iyi sonuçlar almaya çok alışık bir teknik direktör. İlk geldiği zamanlarda. Dün başka açıklamalarını da okudum ben. Şimdi Guardiola'nın ismi City'yi bıraktı.

0: başladıktan sonra İtalya medyasında İtalyan milli takımı içinde geçti.
1: Konu başlıklarımdan bir tanesi.
0: Evet, Conte de bu yüzden şunu söyledi. Bu kadar yüksek bütçesi var mı acaba İtalya Futbol Federasyonu'nun dedi. Ya Conte esasında kendisi de bunu belirtiyor. İtalya milli takımının başına geçmek istiyor.
1: Ama teklif yapılmamış hiç.
0: O bütün motivasyonunu ona bağlamış durumda. Tabii İtalya'daki başkanlık ve yönetim iyice belli olduktan sonra federasyonda bu konuyla ilgili gelişmeler ne olacak? Onları da bir değerlendirecektir diye düşünüyorum. Kendisi elit bir teknik direktör.
1: Aynı fazlasıyla.
0: Aynı Jose Mourinho gibi, Conte.
1: Jesus gibi ya da.
0: Jesus gibi. Elit teknik direktörler kategorisinde.
1: Jesus konuşulurken Türkiye'ye gelmeden önce şu cümle vardı. Araya girdim, kusuruma bakmayın Ercan abi. A plus antrenör. Başkan adayları, başkanların ağzından düşen laf buydu. Conte A plus plus bir antrenör. Çünkü gittiği her takımda ilk sene şampiyon olmuş bir antrenörden
0: çok bahsediyoruz. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu yüzden ben onun da yalnız şöyle bir gerçeği var. Yüksek bütçelidir.
1: Önemli bu, oyuncular ister.
0: Tabii. O oyuncular alınmazsa gelmez zaten.
1: Artı bir de sert mizaçlıdır. Kavga etmeyi çok sever.
0: Ve tabii ki çalışma disiplini, antrenman metotları çok ağırdır. Ve böyle bir kadro oluşturmak ister. Yani bu ağır antrenmanlara alışabilecek ve onlarla birlikte antrenman yapabilecek oyuncuları değerlendirmek ister. Bu yüzden de ben de bayağı Conte konusu Türkiye'ye gelirse büyük bir başarı olur diyorum.
1: Türkiye için Türkiye'ye getirmek Conte'yi büyük başarı. Ama tabii ki
0: söylemek
1: kesenin gerekiyor. Ağzını bayağı bir açmak lazım. Bayağı bir açmak lazım diyelim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe'nin başkan adayları ve Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak konuşulan yabancı isimleri konuşuyorduk. Bilgi bilen yabancılara genelde Fenerbahçe yönleniyor. İki başkan adayından gördüğüm durum bu şekilde. Bir dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe'nin yabancı antrenörle bir yıl içinde başarılı olma ihtimali yok. Yerli antrenör dışında bir seçenek yok bence diye de devam etmiş.
0: İşte bu yüzden...
1: Bunu da sormak istiyorum Ercan abi size.
0: Ya şimdi bu tabii tartışmaya açık bir konu. Dinleyicimizin fikrine çok katılan da var. Ama hemen başarıyı getirebilecek teknik direktörler de var. Öyle düşünenler de var. İşte Conte ismi o yüzden çıkıyor mesela. Ya da Jesus ismi o yüzden çıktı.
1: Jesus bu yüzden bir senelik anlaşma yapıyor her takımıyla.
0: Ya öyle teknik direktörler de var. Hemen geliyor. İlk senesi şampiyonluğa oynuyor, oluyor. Ya da az puan farkıyla kaybediyor. Ama var, öyle teknik direktörler de var. Artık bu konuyla ilgili yönetimler karar verecek. Yani yerli teknik direktör adayı belli.
1: Yerli teknik direktörde de açıkçası aday belli. Aykut Kocaman ismi ön plana evet. Çıkmış durumda.
0: İsmail
1: yardımcı
0: Kartal
1: olur.
0: Açıklama yaptı. Hiçbir
1: başkan adayı bana gelmedi dedi.
0: Gelmedi.
1: Teklifte bulunmadı
0: o
1: dedi.
0: O zaman bir tane var.
1: Aykut Kocaman'la da alakalı işte şöyle düşünceler var. Volkan Demirel yardımcı antrenör olacak yine futbol yapılanmasında. Böyle bir yapılanma düşünülüyor. Aykut Kocaman teknik direktör olarak devam edecek ama başkan adaylarından eski başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir açıklama var. 15 gündür görüşmüyoruz Aykut Kocaman'la diye. Her hafta görüştüğüm Aykut Kocaman'la 15 gündür etkilenmeyelim diye görüşmüyoruz. Getirdi açıkçası bu konuda. Bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Diğer aday Hakan Safide'de de bir yerli aday olduğu konuşuluyor ama isim olarak çok da piyasaya çıkan bir isim yok şu an
0: yok,
1: gördüğüm
0: evet.
1: Kadarıyla. Bekleyip görmekte fayda var ama hızlı bir yaz başlangıcına doğru gidiyoruz Fenerbahçe için. 6-7 Haziran'da seçim olacak ve sonrasında hızlı bir şekilde hem teknik direktör hem de oyuncu transferleri belli olacak ki Haziran sonunda 3. haftası ya da son haftası takım antrenmana başlayacak. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak ve Temmuz'un 3. haftasında da eleme maçları var. 2. elemeyle başlıyor, nedemeyle başlıyor.
0: Şu oyuncular da her ne kadar bu tabii değişmeyebilir de oyuncular gelebilir ama şu gerçeği hatırlatmam lazım değerli dinleyicilerimize. İmzaladığınız anlaşma resmi anlaşma değil. Hiçbir hocayla ve oyuncuyla. Sadece protokol yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim.
1: Başkan yani, olmadığı için şu an. Yani
0: resmi olarak bir yerde görevli değil. Kulübün içinde. bonservisle ilgili de eğer öyle bir oyuncu alınacaksa teklif yapamazsın. Öyle değil mi? Ve oyuncuyla bireysel anlamda bonservisi yoksa ancak bir protokol yapabilirsin. O protokolün de sözleşme anlamında bir geçerliliği yok, bir süre var. 3 diyelim ki oyuncu diyecek ki bu protokol 5 gün geçerlidir. Mesela. Uzun vadeli protokolü de oyuncu da imzalamak istemez.
1: Aslında şu anda Fenerbahçe yönetimi bir iki oyuncuyla anlaşmış durumda. Resmi
0: tamam.
1: olarak da anlaşılmış durumda. Fakat başkanlık seçimi olduğu için imzalar atılmadı. İmzalar atılmadığı için de oyuncu şunu söylüyor. Ben sizi beklememe durumum da var diyebiliyor oyuncu. Yani ben sizin başkanlık seçimini de beklemeyebilirim. Başka bir teklif gelirse onu da değerlendirebilirim.
0: Tabii daha...
1: Protokol yapılırken bunlar da konuşuluyor.
0: Mutlaka başka bir kulüpten kendisini mutlu edecek bir teklif geldiği anda o protokol maddeleri içinde zaten yer alır. Oyuncu gider. Çünkü resmi değil.
1: Resmi değil.
0: Ya bir transfer sözleşmesi değil bu.
1: Bir oyuncu farklı. Kim İnce konusu sosyal medyada çok konuşuldu. Evet. Basında da çok yazıldı. Her iki başkan adayında transfer etmek istediği konuşuluyor. Ve şu andaki Fenerbahçe yönetiminin, Sayın Saadettin Saran yönetiminin anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor.
0: Evet.
1: Kim İnce ile. Yani büyük ihtimal bu sıralarda Kim İnce ile olan transfer durumu da netleşecek. İki başkan adayında istediği konuşuluyor. Kim İnce'yi gelecek sezon tekrardan Fenerbahçe'de izleyebiliriz.
0: Olabilir.
1: İbre biraz daha Fenerbahçe'ye kaymış durumda.
0: Olabilir.
1: İngiltere konuşuluyordu. Bakalım Tottenham'ın durumu ne olacak? Tottenham bazı oyunculara girecek. Çok ciddi bir transfer harekatı bekliyorum onlardan.
0: Çünkü çok önemli teknik direktör var başlarında. Bunu kabul edelim. Ve takım ligde bıraktı. Bugün de açıklaması var. Maç sonuyla ilgili. Kariyerimin diyor en büyük başarısı diyor Tottenham'ı ligde tutmak. Ve şimdi bu başarılı teknik direktörle ki Premier Ligi de iyi biliyor zaten transfer operasyonuna girecekleri kesin bence. Bu yüzden dediğin gibi Bayern Münih'te tamam Kim Min-jae ile anlaştın ama Kim Min-jae'nin sözleşmesi var.
1: Bayern Münih Başkanı da buraya geldi, İstanbul'a geldiği konuşuluyor.
0: Evet,
1: Saadettin Saran'da görüştüğü konuşuluyor.
0: Evet şimdi Kim Min-jae ben dediğin gibi onun da bir hayali vardı. Röportajda sen de okudun, ben de biliyorum.
1: Premier Lig.
0: Şimdiki hedefim Bundesliga'dan sonra Premier Lig demişti. Belki fikir değişmiştir. Ya da önemli bir avantajlar sağlamıştır temsilcisi ve kendisi transfer konusunda. Bunu zaman gösterecek. Her şey az önce bahsettiğin 7-8 Haziran'la ilgili. Ya yani kongreyle ilgili, seçimle ilgili.
1: Bu arada Satılmış Bey mesaj göndermiş. Yine her programımıza mesaj gönderen dinleyicilerimizden sağ olsunlar.
0: Çorum Sporlu.
1: Çorum Sporlu. Tebrikler bu arada Satılmış Bey. Birazdan mesaja da bakacağım. Şeyi gördüm. Geldiğini gördüm mesajın. O yüzden de tebriklerimi iletmek istedim. Çorum Futbol Kulüplü aynı zamanda Beşiktaşlı aynı zamanda. Çorum için çok mesaj atmıştı bize.
0: Evet.
1: Sağ olsunlar. O yüzden de tebriklerimizi iletelim. Bir dinleyicimiz Demirhan Bey yazmış İzmir'den. Aziz Yıldırım bir seneliğine geliyorum dedi. Stadyum yenilenmesini de vaat etti. Kısa süre içinde hem şampiyon hem stat nasıl olur diye sormuş. Şöyle bir durum var. Bir kere basında da çıktı. Sosyal medyada da çok konuşuldu. 6-7 ayda ben bitiririm stadı gibi bazı cümleler kullanıldı. Nihat Özbağ ile görüşüldü. Nihat Özbağ'a...
0: Nihat Özdemir.
1: Özbağ söyledi.
0: Ha.
1: Nihat Özbağ. Çünkü Nihat Özbağ beraber yapacaklarmış
0: evet.
1: stadı. Mikrofon uzatıldı. Dedi ki 10 ayda bitiririm dedi. Yani öyle bahsedilen 6-7 ay değil ama 10 ayda bitirilir stat dedi.
0: Hı hı.
1: Ve maçlar oynanırken yapılabilir dedi. Yani bunu da söyledi. Bakalım böyle bir işe girişecek mi? Eğer Fenerbahçe yönetimi, yeni yönetimi, Aziz Yıldırım yönetimi seçilirse böyle bir işe girişecekler mi? Yoksa sonraya mı bırakacaklar? Ben de merak ediyorum bu durumu.
0: Ben de ediyorum. İnşaat varken şöyle durumlar yaşanabilir. Bu kendileri daha iyi düşünmüşlerdir. Taraftarın bazı yerlere alınamama. İnşaat biliyorsun bazı alanlar riskli oluyor. İnşaat çalışması olduğunda. Şampiyonluk mücadelesinde o boşluklar, o sessizlikler işe yaramaz.
1: Hı hı.
0: Büyük bir ihtimalle onun bir projesi çıkarılır.
1: Varmış proje bu arada.
0: Proje vardır. Bu sezondan sonrası için belki bir düşünce olabilir. Belki.
1: Bakalım bekleyip görmek
0: Fenerbahçe
1: lazım.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de...
1: ilk defa bölüm sonu canavarı gelmiyor Ercan abi. Fenerbahçe için
0: evet.
1: bence büyük bir şans. Sadece Fenerbahçe için değil. Şampiyonlar Ligi'ne ikinci olarak katılan ülkemizde hangi takım olsa olsun şanslı bir bu sezon. Neden? Çünkü gerçekten bölüm sonu canavarı dediğimiz Benfica Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bu arada evet. Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi havası var. Onu da söyleyeyim. Juventus Milan Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
0: Çok çıkamadılar Şampiyonlar Ligi'ne.
1: Böyle çok takım var. Açıkçası Şampiyonlar Ligi formatını bir Avrupa Ligi'de bekliyor bizi.
0: Evet. Tabii o takımlar bazıları önem vermiyorlar biliyorsun. Yani diyorlar ki ya kadro anlamında da vermiyorlar. Rotasyonlu kadroyla çıkıyorlar. Nasıl çıkacaklar? Ne olacak?
1: Ben Juventus'un ve Milan'ın da o kupa için çok ciddi mücadele edeceğini düşünüyorum.
0: O kupayı alan takım direkt katılıyor ya Şampiyonlar Ligi'ne. O yüzden ben de sana Juventus Milan konusunda katılıyorum.
1: Bir de ikisi de taraftarlarını çok üzmüş durumdalar bu sezon özellikle. Evet. O yüzden de taraftarlarını mutlu edebilmek için hangi kulvardalarsa o kulvarda sonuna kadar mücadele etmek durumundalar. Yoksa iş onlar için de çok iyi değil. Juventus'un özellikle ekonomik anlamda ciddi sıkıntıları olduğu da konuşuluyor Ercan abi. Milan biraz daha toparlamış durumda son dönemde ama Juventus'un ciddi bir problemi olduğu ekonomik anlamda konuşuluyor. Bekleyip görmek lazım ama Avrupa Ligi'de Şampiyonlar Ligi havasında olacak gibi gözüküyor şu an için. Neler olacak? Bekleyeceğiz. Portekiz'den, ikincilikten bir takım kupayı kazandığı için yine konferans ligine katılacak. Evet. Enteresan bir yeni sezon bizleri bekliyor. Bunu da aktarmadan edemeyeceğim. Fenerbahçe bölümümüzü yavaş yavaş kapatalım. İsterseniz Beşiktaş'a da geçelim. Çünkü Beşiktaş'ta ciddi manada Önder Özen'le beraber, yeni futbol aklıyla beraber, başkanla beraber teknik direktör arıyorlar. Beşiktaş'a uygun bir teknik direktör. Çok sayıda isim var. Hatta bazı Beşiktaşlı muhabirler sosyal medyada da paylaşmışlar. Madde madde çok sayıda isim dönüyor. Siz ne dersiniz Beşiktaş'ın
0: ben şu anda konuşulan isimlerin ön planda olmayacağını düşünüyorum.
1: Başka bir isimler var.
0: Bence. Başka isimler var. Konuşulan o isimlerin olmama ihtimalini bayağı yüksek görmekteyim. Bu yüzden de Beşiktaş'ın işte rakip yarı sahaya yerleşen, pres yapan, gol pozisyonuna giren, başarılı bir görüntü sergileyen, gerek içeride gerek deplasmanda böyle bir oyun yapısına sahip bir teknik direktör anlayışı aradığını tahmin ediyorum. Ve bu yüzden de
1: baskılı presli oynayan, hücumu düşünen, kanatlardan bol bol orta yapan bir takım yaratma düşüncesi.
0: Tabii ya rakibi bayağı rahatsız eden dediğin gibi. Bu yüzden de teknik direktör adayının o isimlerden biri olacağı kanaatindeyim. Onu söyleyeyim. Bahsedilen bazı isimler var. Onlar mesela geçiş oyunu, kontra atak, o tarz oyunları tercih eden isimler var. Ben teknik direktörlerin hemen oyun yapısına bakıyorum. Mesela anlaşabilirlerse Glasner her türlü oyun oynatabilir. Diyelim ki. O da bu hafta final oynayacak. Crystal Palace'ın teknik direktörü ve ayrılacağını açıkladı.
1: İşte ama açık konuşmakta fayda var Ercan abi. Crystal Palace'da oynattığı oyunla Beşiktaş'ta oynatacağı oyun arasında.
0: Tabii fark var. Şöyle,
1: çok büyük fark olacak.
0: Crystal Palace tamamıyla kadro anlamında kontra atak, çabuk.
1: Topu bırakır ama 3 pasta kaledir. Öyle bir evet. Yapısı var.
0: %100 katılıyorum sana. Kendisi tabii 4-4-2'de oynamayı biliyor. Yani elindeki kadroya göre oynayacaktır. Bu yüzden zaten kendisi bayağı bir İngiltere'de belki başka bir takımla anlaşacak. Ya da Almanya'dan bir teklif aldı. Çünkü bütçe yüzünden ayrılıyor Crystal Palace'tan. Yani bütçeyi arttıramadı Crystal Palace. O da bu bütçeyle ben çalışamam dedi. O yüzden ayrılıyor. Ya bu finale oynayacaklar Rayo Vallecano'yla.
1: Çarşamba günü 22'de.
0: Evet ve ayrılacak. Demek ki daha yüksek bütçe veren bir takım var diye düşünüyorum. O da önemli.
1: Bekleyip görmek lazım. Beşiktaş'ta çok sayıda isim var. Mesela bir tane Amorim ismi son dönemde piyasaya çıktı. Yani Beşiktaş'ın Amorim'e çift haneli bonservis parası, maaş ödeme, teknik direktöre maaş ödeme durumu var mı? Bir de Amorim, evet,
0: adı güzel de
1: Portekiz'de güzel işler yaptı ama İngiltere'de Manchester United'da doğru düzgün işler yapamadı.
0: Manchester United bitti. Şimdi ne oynadığını da ben çözemedim. Ve orada bayağı ağır bir bence darbe aldı.
1: Çok ağır darbe aldı.
0: Amorim, onu kabul edelim. Çünkü arka arkaya mağlubiyetler, farklı mağlubiyetler, evinde mağlubiyetler. Kadrosu öyle değildi Manchester United'ın. Çeyreklere şimdi zaten sözleşme uzatıldı. Çeyrek geldikten sonra takım kendine geldi.
1: United'ı United olarak görmeye başladık ve ligi 3. olarak bitirdiler. Evet. Az buz da bu başarı değil. Bu United için az buz başarı değil. Çünkü dağılmış bir United'dan bahsediyoruz. Bir anda işler değişti ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ve 3. sırada bitirdiler. İyi bir toparlanma var. İyi bir teknik direktörleri var. Çünkü kulüpten gelen bir yetiştirmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Daha önce direkt soyunma odasından sağdaki o çimin kokusuna kadar hakim olan bir isimden bahsediyoruz. Haliyle bu kadar işin içerisinde olan bir isim de iyi işlere imza attı. Seneye merak ediyorum. Manchester United takip edeceğim seneye. Çünkü yani bu sene yaşadıkları birkaç senedir, daha doğrusu Mourinho sonrası yaşadıkları sıkıntılar bu sezon atlatmaya başladılar. Ancak bu sezonda atlatabiliyorlar. O yüzden gelecek sene neler yapacaklar merak ediyorum.
0: Ben de belki yine şampiyonluğa oynayabilecek bir takım haline gelebilirler. Onu söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar.
1: Katılacaklar.
0: Ligde şampiyonluk mücadelesi verecek. Her zaman verir. Tabii transferin de yine hareketli takımlarından biri olabilir. Bayağı enteresan bir Premier Lig tekrar bizi bekliyor.
1: Bu sene daha çok fazla takip edeceğiz Premier Lig'i. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City dolayısıyla ve daha fazla da böyle haber başlıklarımız da olacak ilerleyen günlerde diyelim. Premier Lig'de çünkü makas Premier Lig'de diğer ligler arasında geçen hafta konuşmuştuk. Ciddi açılmış durumda. Ya Barcelona'nın kazandığı şampiyonluk primi. Yani bir sezon boyunca mücadele ediyorsunuz, şampiyon oluyorsunuz ve bir prim kazanıyorsunuz. Premier Lig'de ligden düşen Burnley'nin paraşüt geliri dediğimiz ligden düşme olarak aldığı gelir daha fazla Burnley'nin. Yani makasın ne kadar açıldığını göstermek için söyledim bunları. Çok önemli bir durum.
0: Doğru Premier söylüyorsun.
1: Premier Lig biraz sanki böyle aradaki farkı açmaya başlamış durumda diğer liglerle. Bu da haliyle Premier Lig'i daha fazla cezbedici hale getiriyor. Daha fazla izleniliyor, daha fazla konuşuluyor, daha fazla takip ediliyor. Bütün oyuncular oraya gitmek istiyorlar. O yüzden bir Türk'ün sahibi olduğu takımın Premier Lig'de olması
0: önemli.
1: Önemli ve biz de artık daha sıklıkla takip edeceğiz gibi gözüküyor. Gelen şu mesajlara da hemen bir bakalım. Seattle'dan dinleyicimiz sağ olsunlar yazmışlar. Arabası arıza yapmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tren istasyonuna yürüyecekmiş. Bugün onlar da Amerika'da Memorial Day. O yüzden tatil. Onu da aktaralım. Jesus Beşiktaş'a gelebilir mi diye sormuş dinleyicimiz.
0: İsimler tabii sosyal medyada yer aldı. Jesus'un da ismi. Ama bugün öğle saatlerinde Suudi Arabistan'daki kulübüyle tekrar masaya oturduğu haberleri her yerde var. Bir yıllık daha anlaşma kendisine teklif edilmiş durumda, göreceğiz.
1: Bekleyip görmek lazım. Jesus konusu da enteresan çünkü iki Türk takımı benimle irtibata geçti açıklaması vardı. Bir tanesi Fenerbahçe, başkan adaylarından bir tanesi ki Aziz Yıldırım'ın teklif yaptığı konuşuluyor. Bir diğer durumda Beşiktaş'ın teklif yaptığı konuşuluyor Jesus'a. Bekleyip görmek lazım ama ben Türkiye'ye dediğiniz gibi çok geleceğini düşünmüyorum. Gelirse de çok ciddi bir maliyeti var. 15 milyondan başlıyor. Sadece kendi maliyeti. Yardımcıları var. Ondan sonra isteyeceği transferler var. Yani biraz zor gibi. Oyuncuya o kadar paralar verilmek isteniyor genelde Türkiye'de. Antrenörlere o kadar ciddi paralar.
0: Bir de bir yıllık sözleşme.
1: Bir de bir yıllık sözleşme.
0: Gelecek ne olacak belli değil.
1: Yaşı da var Ercan abi. Haliyle bir yıllık sözleşme yapmasını net olarak anlayabiliyorum.
0: Evet.
1: Süper Lig'de 3 pasta karşı kaleye olursun ama gol gelmez. Zira karşı kale önü otobüs parkı genelde diye yazmış dinleyicimiz. O biraz önce konuşmuştuk Klasten'in oyun yapısından, Crystal Palace'daki oyun yapısından bahsediyorduk. Orada söylemişti Ercan abi genelde hücum kovalıyor diye. Ben de eklemiştim işte 3 pasla kaleye gidiliyor diye. Türkiye'de bu biraz zor. Yani hücum, daha doğrusu kontratak futbolu Türkiye'ye çok uygun bir futbol olduğunu düşünmüyorum büyük takımlarımız için.
0: Kendi evinde oynadığın zaman dediği gibi dinleyicimizin çok zorlanıyorsun.
1: Çok zorlanıyoruz diyelim. Bir aramız var, yarış arası ve sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz sormuştu. Gelecek sezon konferans finali Beşiktaş Park'ta. Klasen orada da bir final yapıp kupayı alır mı acaba diye de yazmış. Yani Beşiktaş teknik direktörü olursa finali.
0: Konferans liginde final, yarı final hayal değil. Türk takımları için onu söyleyeyim.
1: Bu sene iki takımla da Şampiyonlar Ligi'nde olabiliriz. Zaten şampiyon Galatasaray direkt olarak katılıyor. Herhangi bir eleme oynamayacak. Fenerbahçe'nin de dediğimiz gibi yani bölüm sonu canavarı yok.
0: O da tabii bayağı bir puan demek.
1: Lyon yok. Lyon'un durumu daha doğrusu var ama yok gibi. Lyon'un çünkü durumu belli değil. Belki tamamıyla ligden çıkartılma durumu var ekonomik olarak. Yani böyle sıkıntıları var Lyon'un. Evet. Haliyle bu durum dolayısıyla zor diyebileceğimiz çok az sayıda takım kaldı. Benim korktuğum Fenerbahçe'nin elemelerinde Hearts var. Hearts tehlikeli bir takım. Önce onu söyleyeyim.
0: Evet. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu aslında iyi.
1: Çok daha iyi. Ama yine de dikkatli olmakta tabii fayda var. Yine Union Saint-Gilloise olabilir konuşuluyor. İşte Lyon'un olduğu konuşuluyor. Yine Sporting'in olduğu konuşuluyor ki ama Sporting olmayacak. Fenerbahçe'nin rakibi olmayacak diye de en son sıralamalarda bu bilgiler de geldi. Bakalım. Bekleyip göreceğiz diyelim. Dinleyicimize de çok teşekkürler bu arada. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bayram tatilinde de sizi dinlemeye devam diye. Çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar şimdiden. İyi tatiller dileklerimizi de bir kez daha iletmiş olalım. Yine sürprizlerden bir tanesi İtalya'dan geldi Ercan abi. Como Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
0: Çok büyük bir başarı.
1: Çok büyük başarı. Yani
0: Fabregas'la beraber belki de bu kadar çabuk o Şampiyonlar Ligi statüsüne ulaşmayı düşünmüyorlardı. Bence inanılmaz başarı. Yani Juventus 2 haftada puan kaybetti. Milan hiçbir iddiası olmayan dün Cagliari'ye evinde kaybetti 2-1. Como istediği sonucu aldı ve böylece büyük bir başarıya imza atıldı.
1: Çok büyük başarıya imza atıldı. Como Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Hatta sezon başında şöyle konuşuluyordu. Bu sezon birlikte kalalım. Ya da biraz
0: aynen öyle konuşuluyordu.
1: Biraz yani düşme potasının biraz üstünde olalım diye konuşuluyordu. Bambaşka bir başarıya imza attılar. Como çok güzel bir yer. Şampiyonlar Ligi'nde de Como'yu izlemek enteresan olacak. Takımlar özellikle o manzarayı gördükten sonra giden takımlar hayran olacaklar gibi gözüküyor. Bekleyip görmek
0: Avrupa'nın
1: lazım.
0: Avrupa'nın evet İtalya'nın güzel bölgelerinden biri.
1: Bir dinleyicimiz de konferans ligi hayal değil demiştiniz ama diyor geçen sene Beşiktaş'la Trabzonspor ilk turda elendi. Bence konferans bile hayal diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: Bu sezon, olmaması lazım.
1: Bu işte sezon biraz daha farklı olacak gibi hissediyorum ben. Çünkü bu sezon daha hazırlar. Hem Beşiktaş daha hazır. Tamam teknik direktörü yok ama devre arasında yaptığı transferlerle bir kadro, bir iskelet oluşumunu tamamladı diye düşünüyorum. Bir iki rötuşla düzeltilecek bir durum. Trabzonspor zaten iyi bir kadro kurdu. Üzerine eklemeler yapacak sadece. Bu sezon daha farklı bekliyorum ben de.
0: Ben de takımlarımıza...
1: Zaten Trabzonspor evet, Avrupa Ligi'nde, konferans liginde de değil.
0: Başarılar dilememiz. Beşiktaş da öyle. Avrupa Ligi'nde ikisi. Başarılar dilememiz lazım.
1: Başarılar dileklerimizi de iletelim. Artık Avrupa'daki bütün takımlarımızın puanlar alması gerekiyor. Bu sezonda önemli sezonlardan bir tanesi, önümüzdeki sezonda sıralamalar için çok önemli sezonlardan bir tanesi diyelim. Beşiktaş'ta yabancı antrenörleri konuştuk Ercan abi. Yerli antrenör olur mu Beşiktaş'ta? Bir iki dinleyicimiz de sormuşlar.
0: Yerli antrenör şu anda o konuyla ilgili tam bir hazırlık yok. Onu söyleyebilirim. Tabii kim olur, ne olur bilemem ama öyle bir hazırlık yok.
1: İlhan Palut ismi geçti, Recep Uçar ismi geçti.
0: De bir hazırlık yok ama.
1: Eskilerden yine Beşiktaş'ta, Beşiktaş kadrosunda oyuncu olan ve sonradan teknik direktörlüğe başlayan isimler de olabilir yerli olarak ama sanki yabancı teknik direktör daha ağır basıyor Beşiktaş'ta, benim izlenimim o yönde.
0: Bütün yol ona bağlı, yabancıya. Ya bütün çalışmalar yabancı teknik direktör üzerinden gidiyor şu an itibariyle, onu söyleyeyim.
1: Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben de Beşiktaş teknik direktörlüğü konusunu merak ediyorum. Çünkü Beşiktaş'ın da hazırlanması gerekiyor. Bir an evvel teknik direktörünü belirlemesi gerekiyor ki yoluna devam etsin. Ve bir Dünya Kupası girdi araya diyelim. Dünya Kupası'na da yaklaşık televizyonlar da vermeye başladı. 17 gün kalmış Ercan abi. Çok bir şey de kalmamış. 2 hafta, 2-2,5 haftalık bir süre kalmış durumda. Bakalım neler olacak. Merak
0: Dünya
1: ediyorum.
0: Kupası Dünya başlıyor. Kupası'nda da. Evet, hep beraber göreceğiz. 13 Haziran Dünya Kupası daha önce başlıyor tabii. Ama saatler konusunda birçok insan ilk günlerde biraz zorlanacak. Bunlara biz de dahiliz. Ya o saatler bizim saatlerimiz değil.
1: Sabah saat 4,
0: 5,
1: 6.
0: Ya o saatler gerçekten...
1: En güzel saat 22. İzlemek evet. için en güzel saat 22. Trabzonspor geçen sene eleme gruplarına kalmaya hak kazanamamıştı. Doğru söylüyorsunuz, dinleyicilerimiz yazmışlar. Elenmedi. Kalmadı. Gruplara da kalmadı. Önelime gruplarına da kalmaya hak kazanamamıştı. Elenmiş olamaz dediğiniz doğru dinleyicilerimize de. Çok teşekkürler bu arada. Bunu da aktarmış olalım. Yine bir baktığımızda Beşiktaş'ta yeni teknik direktörle mi transfer harekatı olacak, yoksa yine teknik direktör haricinde başkanın ve Önder Özen'in bir planı var mı ya da oluyor mu, ne dersiniz? Ya,
0: genelde bu ikiye ayrılır. Mutlaka direktörün ve başkanın da daha önce konuşup anlaştığı ve teknik direktöre bildirilecek isimler olabilir. Futbolcuları kastediyorum. Ya da yeni teknik direktör de bazı isimler önerebilir. Fakat o isimleri hemen alıp anlaşmak zor olduğundan, hı hı, ben birinci yolu tercih etme konularına ağırlık vereceklerini tahmin ediyorum. Bu tahmin tabii.
1: Bakalım, yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe kadar olmasa da sıcak bir yaz Beşiktaş'ı da bekliyor gibi. Rahat takımlardan bir tanesi Galatasaray.
0: Evet, yani şimdi Beşiktaş'ta mutlaka anlaşılacak olan teknik direktör, Beşiktaş'ın oynadığı iç saha, dış saha, kupa, bu maçları izleyecektir. Belki izlemeye bile başlıyordur, bilmiyoruz. Şu anda izliyordur belki. Ona göre eksik olan yerleri söyler. Hı hı. İsim söyleme olayına girmez. Der ki mutlaka orta saha iki isim lazım. Bunu örnek olarak söylüyorum. Mutlaka sol açık. Sağ açık var ama bir tane daha lazım diyebilir. Bu yüzden sol bek lazım diyebilir. Yani bunlar tabii teknik direktörün belirlediği eksikler de olabilir ama bu eksikleri herkes biliyor zaten, değil mi?
1: Hepimiz biliyoruz. Senelerdir eksik olan yerler var Beşiktaş'ta. Bu sezon bence tamamlanacak o eksiklerde diye düşünüyorum. Yeni teknik direktörle beraber tamamlanması da gerekiyor. Mesela bir kanat yok Beşiktaş'ta. Sol kanat hiç yok. Bu da sıkıntı. Ciddi.
0: Ya yönetim ve zaten Önder Özen bunu biliyor, futbol direktörü. Taraftar şunu istiyor. İç sahada oturacak, takım baskı kuracak, gol pozisyonlarına girecek, gol atacak. Dış sahada deplasmanda oynadığı maçlarda işte geri çekilmeyecek. Hemen kolay mağlup olmayacak.
1: Topu iyi dolaştıracak.
0: Deplasmanda da takıma, rakip takım, ev sahibine üstünlüğünü kabul ettirecek bir oyun sistemi istiyor Beşiktaş taraftarı. Bunu gerçekleştirecek bir teknik direktörün göreve gelmesi için uğraştıklarını tahmin ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl bir durum olacak yeni teknik direktörle beraber. Beşiktaş'ın oyunu da ciddi merak ediyorum diyelim. Bir dinleyicimiz Murat Bey yazmış. Saat farkı, Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkından dolayı bizim futbolcularımız ne kadar etkilenebilir Dünya Kupası'nda diyor dinleyicimiz.
0: Şimdi Amerika'ya işte gidenler, ben gittim mesela Amerika'ya. Bir iki gün
1: jetlag oldunuz.
0: Tabi bir iki gün anlayamıyorsun olayı. Çünkü uykun geliyor ama saat 15.30 öğleden sonra. Bayağı uykun geliyor. Bunu atlatman, yatıp uyumaman gerekiyor onlarda. Ya Amerika'da akşamı beklemen gerekiyor. Buna alışmak en fazla 48 saat sürüyor. Hı hı. Yatıp uyumadığınız zaman da normal vücut alışmaya başlıyor. Milli takımımız Arizona'da çalışmalarını sürdürecek.
1: Biraz uzak, tek uzak olan ülkeyiz.
0: Evet. Arizona şöyle söyleyeyim, çöl iklimine sahip. 24 tane saha var milli takımımızın antrenman yapacağı ve istirahat edeceği, kamp yapacağı bölgede. Oraya da tabii alışmak gerekiyor. Çöl ikliminde, şimdi Arizona artık onlarda da çöl olduğu için sıcaklık hissedilecektir tabii. O nasıl etkiler onu bilemem. Bir de o var.
1: Ben çoğu futbolcunun sıcaktan etkileyeceğini düşünüyorum.
0: Oraya gelen bütün takımlar, Amerika'da, Meksika'da, yani Kanada hadi fena değil diyelim.
1: Bir ama Kanada'daki maç belki kurtarır.
0: Amerika Meksika sıcak olur. Onu biliyoruz.
1: Geçen seneki FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndan biliyoruz. Çok sıcak oluyor. Hatta bazen o sıcaklıktan dolayı da bir anda yağmur, şimşek çakıyor, yağmur. Yıldırım riski de oluyor. O yüzden maçlar birkaç kere durduruldu, ara verildi. Ya bunları da Dünya Kupası'nda bence yaşayacağız. Bunları da yaşayacağız Ercan abi. Amerika'da eğer siz Dünya Kupası düzenliyorsanız otomatik olarak bunlara da tamam diyorsunuz. Çünkü oluyor. Bunlar oluyor. Geçmişte de oldu, şimdi oluyor. Daha önceki Dünya Kupası'nda da Amerika'da bunların benzerleri vardı. Bir şekilde vardı.
0: Sıcak rahatsız etti. Ama tabii o saatler Amerika değil de genelde Avrupa saati üzerine anlaşmışlardı o zamanki FIFA yönetimi, hatırlarsan. Tamam, geç saatte maç vardı ama önemli maçları Amerika saatine göre 1-2 idi öğlen. 12, yarım 1-2. Biz akşam izliyorduk onları. Önemli maçları. Şu anda öyle başlamıyor turnuva. Ya bizim oynayacağımız maçlar Amerika'ya göre, televizyoncu deyimiyle söyleyelim, prime time. Amerikalılara, Kanada'ya göre prime time. Bize göre ise sabah karşı.
1: Sabahın ilk ışıklarında diyelim hatta. Sabah ezanıyla beraber diyelim hatta. Öyle de diyebiliriz.
0: Yani saat 5 uykunun en ağır olduğu dönemdir. İstesen de seyredemeyebilir. Ya kalkarsın, açarsın, heyecan içindesindir. Bir bakmışsındır maçta 63. dakika, çünkü uyuyakalmışsındır. Ya bunu yaşayan çok insan olabilir. Çünkü alışık değilsin.
1: Bir şansımız var. Cuma ve hafta sonu oynanıyor. Maçımız. Yani evet. Öyle bir şansımız var. Hafta sonu olduğu için biraz daha rahatız. Pazar günü bir maçımız. Cumartesi pazara bağlayan sabah. Diğeri de Perşembeyi cumaya bağlayan sabah mıydı? Öyle bir durum. Bir daha bakmam lazım. Şimdi gelen bazı mesajlar var. Evet, bir dinleyicimiz de sağ olsunlar yazmışlar. Erkan Bey, bence problem saat farkı değil, sıcaklık olacak. Tam da sizin dediğiniz gibi Ercan abi. Kaliforniya'da öğleden sonra maçları 40 derece sıcaklıkta oynanacak diye de yazmış.
0: Ya çok yüksek. O maçlarda şimdi şöyle bir gerçek var. Sıcakta ne kadar iyi oyuncu olursanız olun ya da iyi takım olursanız olun, ne kadar iyiseniz o tempoyu götüremezsiniz. Bunu kabul edelim. Yani dinleyicimiz gayet olumlu bir not göndermiş. Öyle mükemmel maçları izleme olasılığımız düşecek. Öğleden sonra maçlarında.
1: Zaten grup maçlarında çok sıkıcı maçlarda göreceğiz gibi geliyor bana. Afrika takımlarının Avrupa takımlarıyla oynadığı, Asya takımlarının.
0: Tabii. Arada güç var. Kura Çağ'ı ne yapacak mesela, merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum.
0: Yani ya acaba
1: Afrika'dan çok takım geliyor. En çok gelen.
0: Çok farklı sonuçlar izleyeceğiz mi? 9-0, 10-0 gibi. Bazı ülkelerin çünkü gücü Avrupa takımlarına göre ya da Güney Amerika takımlarına göre bayağı aşağıda.
1: Ben de aynı fikirdeyim.
0: Futbol gücü.
1: Yani grup aşamasında çok sıkıcı maçlarda görebiliriz. Farklı skorlu maçlarda görebiliriz. Bekleyip görmek lazım. 17 gün kaldı Dünya Kupası'na. Yavaş yavaş da biz de Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Yayın olarak da hazırlanıyoruz. Konuşmaya da başladık diyelim. Bir dinleyicimiz Trabzon'la alakalı yazmış. Trabzon'dan Reşat Bey.
0: Evet.
1: Trabzonspor önümüzdeki sezon adından çok söz ettirecek bir futbolcu kazandı ve oğlu ile beraber eli bayağı güçlendi. Buşari'den bahsediyor dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: Görüşlerinizi alabilir mi?
0: Katılıyorum dinleyicinize. Son haftalardaki performansını ben de bir futbol sever olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Fatih'teki oyuncunun öneminden, teknik kapasitesinden ve takımda yer aldıktan sonra başarılı olacağından zaten bahsetmişti. Aynı kanaatteyim dinleyicimizle.
1: Ben Fatih Tekke'ye bu konuda güvenirim. Fatih Tekke istedi, özellikle istedi Fatih Tekke. Geldi fakat biraz futboldan kopuş, sakattı.
0: Sakatlığı vardı.
1: Biraz da kafa olarak futboldan biraz kopmuş hissettim. Sakatlığından da dolayı olmuş olabilir. Toparlanması biraz zaman aldı ama ligin ikinci yarısının son bölümünde özellikle çok güzel işlere imza attı. Trabzonspor çok önemli bir transfer yaptı diyebiliriz. Ya sezonun Muçi, son bölümü için.
0: Mesela Muçi transferinde de artı yine Fatih Tekke yazar. Çok olumlu. Neredeyse Beşiktaş'ta kadroya giremeyecek duruma gelmişti. Buna rağmen
1: güvendi.
0: Yani güvendi. 10 numaralı formayı verdi ve Muçi gol ve asistleriyle Trabzonspor'a bu sene çok büyük katkı sağladı. Artık Trabzonsporlu Muçi oldu. Transferi de bitti. Ben kendisini Fatih Tekke'yi o zaman da kutlamıştım. Yani bu Muçi'nin hali ne Beşiktaş'ta diye konuşurken, bambaşka bir Muçi'yi, takımına maç ve puan kazandıran oyuncuyu bordo mavili renklere katmak büyük başarı.
1: Bir de şunu da konuşmak lazım. Bunu daha önce konuşmuştuk. Hem daha önceki programımızda konuşmuştuk. Hem de Spor Kazanı programında Ercan abiyle beraber konuşmuştuk. Bazı futbolcular bazı takımlarda olamıyorlar. Çok büyük umutlarla getiriliyorlar.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hatta Aykut Kocaman'ın da bir lafıdır. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmaz diye bir lafı da vardır. Bazı oyuncular olmuyor. İşte Muçi Beşiktaş'ta olmadı. Yani o artık o bağ mı denir? O aradaki işte birbirlerine karşı...
0: Elektrik uyuşmazlığı oldu.
1: İlgi mi denir? Yani ilgi var ama bir sonuç çıkmadı ortaya.
0: Evet.
1: Fatih Tekke tamamıyla oyuncuya güvendi. Bu oyuncu da bu oyuncudan başarılı bir iş çıkartabilirim dedi. Önce kendisine güvendi tabii ki. Benim fikrim bu yönde. Sonra oyuncuya güvendi.
0: Abi, bir talihsizliği şu vardı. Sözünü kestiğim için bağışla. Rafa Silva serbest olarak oynayan oyuncuydu Beşiktaş'ta. Bu sefer Muçi'ye yer arandı.
1: Kanatlar denendi.
0: Muçi bir kanat oyuncusu olabilecek çabukluğa sahip değil. Oynar, oyun kurucu olarak kanatta yer alır. Kanat oyuncusunun biraz çabuk adamı geçme, daha bekleri zorlayıcı olaylar beklenir kanat oyuncusundan.
1: Fiziksel olarak da o kanat gibi değil.
0: Bir de gelecek savunmaya yardım edecek. Rafa Silva gittikten sonra Muçi zaten gitmişti. Bu yüzden olmadı. Çünkü Rafa Silva'nın gitmesi herhalde Beşiktaş için önce beklenmiyordu. Sonra kendisi de sadece Portekiz'e gitmek istediğini, problemi olmadığını söyledi kimseyle. Ve gitti. Ama Benfica'ya gidişi de muhteşem olmadı. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Zor bir yerde oynuyor mevki olarak. Ve yaş 33 artık.
1: Son haftalarda biraz goller falan attı
0: son haftalar.
1: Ama işte yani.
0: Ha belki bu sene sezon başı antrenmanıyla kendine gelebilen bir Rafa görebiliriz.
1: Bakalım Avrupa Ligi'nde Benfica mücadele edecek.
0: Uzun süre antrenmana çıkmadı. Kendi başına çalıştığı için. Tamam Portekiz'de şans verdiler. Benfica'da Mourinho. Ama o antrenmansızlık onu zaten bence bitirdi.
1: Yaşta ileri olunca dediğiniz gibi.
0: Ya o formunu sıkıntı. Bulması mümkün. Uzun süre kendi başına antrenman yapmaya çalıştı. Takımla antrenman da yapmadı. Koptu. Yapar gibi gözüktü.
1: Muçi konusunda işte Arnavut oyuncuların Trabzon'da rahat ettiklerini biliyorum. Evvelden de bazı Arnavut oyuncular Trabzonspor'da oynadılar.
0: Arnavut, Gürcü, Ukrayna.
1: Rahat ediyorlar. Evet. Sıkıntı yaşamıyorlar. Sıkıntı yaşamadıkları için Arnavut oyuncular Trabzonspor'da daha başarılı olabiliyorlar ki en son örneği işte Muçi'yi gördük. Muçi örneğinde verebiliriz. Daha önce de örnekleri var. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da oynarken beraber oynadığı Arnavut oyuncular da vardı. Yani daha öncesinden de biliyorum Trabzonspor tarihinde var olan bazı Arnavut futbolcular da vardı. O anlamda söyledim. Trabzonspor'da daha Arnavut futbolcular daha rahat edebiliyorlar. Yapı olarak da biraz daha rahat edebiliyorlar.
0: İki veda oldu. Visca gitti. Vakayeme veda etti. Dün Onana'nın açıklaması var. Veda gibi o da.
1: Veda gibi.
0: Görev tamamlandı diyor çünkü. Başarılar diliyor. O da bir veda gibi sanki.
1: United'a dönüyor o da.
0: Ben başka türlü anlamadım. Öyle görev tamamlandı. Görevim bitti diyor.
1: Kupayı aldık bitti görev diyor. Son maç evet. Kupayı aldık bitti.
0: Görev tamamlandı. Onu okudum. Bu yüzden tabii ki Manchester United mı ya da başka bir kulüple mi anlaştı? İngiltere'den ya da orada mı kalmak istiyor? Bunları ya Trabzon'a dönebilir mi? Ufak bir ihtimal. Veda dedik çünkü. Hep beraber göreceğiz tabii.
1: Kadir Bey yazmış, İlhan Palut'un Trabzonspor'a karşı kazanılan penaltıyı eski bir Trabzonsporlu futbolcuya attırması görüşlerinizi merak ediyorum diye.
0: Bardi Beşiktaş'ta attı penaltıyı. Konyaspor'da penaltıları ve duran toplarda topun başına gelen oyuncu. Top direkten döndü bir de. Yani olmadı. Konyaspor'da genel anlamda işte o son dakikadaki penaltıyı Bardi attı. Zor bir penaltı değil mi? Ersin'e attığı penaltı.
1: Yani sezon başında ya da işte ne zaman geldiyse İlhan Palut bir penaltıcı belirlediyse ve takımın işte penaltıları, frikikleri, duran toplarını kullanan bazı oyuncular seçilir. Ve bu oyuncuların başında Bardi geliyorsa zaten o penaltıyı da Bardi
0: tabii
1: kullanır.
0: Şu da vardır. Bardi kendini iyi hissetmiyorsa ikinci penaltıcı da bellidir. Yani o anda der ki benim ayağımda bir ağrı var ben atmayayım.
1: Kaçırabilirim atmayayım. Kendime güveniyorum.
0: Ayağım ağrıyor şu anda. Sen at der arkadaşına kim belirlendiyse. Mürekkep belirlenmiştir belki. Mesela.
1: Ankara'dan İnan Bey yazmış. Ziraat Türkiye Kupası final maçı. Maçta 42 faul, 28 atışı, 8 korner, 14 kale vuruşu olmuş. Yani maç 92 defa durmuş. Bu futbol anlayışından izleyiciler nasıl keyif alabilir?
0: Alamaz.
1: Futbol oynadıkça güzel olur. Ne böyle bir maç yönetimi olur ne de böyle bir futbol anlayışı. Biz bu kafayla arpa boyu yol alamayız diye de devam etmiş.
0: Bu kadar çok duran maçtan hiç kimse keyif almaz. Oynayan oyuncular dahildir buna. Şimdi bu yüzden zevk alamıyorsun bu tabii maçı seyrederken.
1: Championship'i bu sezon takip ettim ama ara ara takip ettim. Özellikle yarı final karşılaşmaları Hull'un takip ettim ve final karşılaşmasını takip ettim. VAR da yoktu orada. Ercan evet. Abi VAR'ın olmaması ne kadar güzel bir durummuş. Artı bir de İngiltere'de öyle üflediğiniz anda düşen oyunculara hakemler asla faul çalmıyorlar. Öyle pozisyonlar var ki kart gerektirir diye çıkıştığım pozisyonlarda hakem maçı oynattı. Kart bile vermedi, faul bile vermedi. Yani şimdi durdurmadı maçı. Maç aktı, oynandı. Devamlı oynandı. Premier Lig'de de görüyoruz, devamlı oynanıyor. Bizim devamlı hakemlerimiz ağızlarında düdük, her pozisyona düdük çalıyorlar.
0: Top oyunda kalsa, oyun durmasa mükemmel olmaz mı? Diye düşünüyorum.
1: İsterseniz bir yarış arası verelim. Bir de aramız var. Mustafa Bey bir mesaj göndermiş. Yeni saatte beraber o mesajla da geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son bir dinleyicimizin mesajını okuyacağım demiştim. Mustafa Bey'in mesajını. Dünya Kupası'nda yeni devreye girecek kurallardan bahsedebilir misiniz diye sormuş. Şimdiden de bayramımızı kutlamış. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tüm dinleyenlerimizin şimdiden bir kez daha bayramlarını kutlayalım. Dünya Kupası için yeni kurallar var. FIFA 2026'da uygulanacak olan kuralları şöyle anlatabilirim. Bir zaman durumu var. 5 saniye ve 10 saniye kuralı diye bir kural yeni çıktı. Kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniye süre var. Hakem sayacak. Ya içinden ya parmakla sayacak o 5 saniyeyi.
0: Genelde parmakla gösteriyor.
1: Gösteriyorlar. Evet. Eğer o sınır 5 saniye içerisinde top atılmazsa taç ya da kale vuruşları rakibe geçecek.
0: Korner olarak.
1: Ya korner olarak geçecek ya da taç olarak geçecek. Evet. Rakibe geçecek. Bu süre içerisinde işte kullanılmayan toplar rakip takıma geçecek. Ayrıca oyundan çıkan oyuncu yani mesela 70. dakika tabela kalktı. Sizin numaranız var oyundan çıkıyorsunuz. Bütün arkadaşlarınızın elini sıktınız. Hakemin elini sıktınız. İşte ağır ağır hareket ediyorsunuz. Öndesiniz zaman kazanmaya çalışıyorsunuz. Artık öyle bir durum yok. 10 saniye içerisinde sahayı terk etmeniz gerekiyor. Sahanın neresindeyseniz 10 saniye içerisinde en yakın çizgiden sahayı terk etmeniz gerekiyor. Eğer terk etme olmazsa 1 dakika boyunca kendi takımını bir kişi eksik oynatacak.
0: Evet, giremeyecek oyuncu.
1: Oyuncu giremeyecek, bunu da aktaralım. Yine sakatlık kuralı var. Hakem kart göstermeden gerçekleşen faullerde sahada tedavi gören oyuncular oyunu hemen dönemeyecek. Ve saha dışında en az bir dakika bekleyecekler. Ağız kapatma yasağı geldi. Ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele kapsamında maç içerisinde konuşulurken ağzını kapatan futbolculara doğrudan kırmızı kart gösterilecek. Evet. Bunu da aktarmış olalım. FIFA 2026 ile de başlıyor bu durum. Geliştirilmiş bir VAR düşünülüyor ve itirazlar için neler yapılabilir konusu. VAR artık hatalı köşe vuruşları, kornerler ve doğrudan kart çıkmayan pozisyonları da inceleyebilecek. Sadece takım kaptanlarının hakemle iletişim kurmasına izin verilecek. Kaptan dışındaki oyuncuların hakeme yönelik ciddi itirazları doğrudan sarı kartla cezalandırılacak. Bunları da aktarmış olalım. Kurallar olarak bunları da paylaşmış olalım. Artık zaman sıkıntılı. Oyun süresini arttırmak isteniyor. Topun oyunda kaldığı süre arttırılmak isteniyor.
0: Ya kale vuruşu daha zor hale geldi. Ya topu aldın, yerleştirdin, sağına baktın, soluna baktın. Bir bakmışsın düdük korner. Ve gol yedin. Böyle risklere hiç girmeyecekler. Taç. Artık en yakınında uygun durumdaki oyuncuları ona göre zaten çalışacaklardır bütün takımlar.
1: 5 saniyede elinden topu
0: topu aldığın anda 5 saniye.
1: 5 saniye içerisinde tacı atman gerekiyor. Daha iyi olacak Ercan abi. Daha çok pozisyon göreceğiz. Çünkü hazırlanmadan o 5 saniye içerisinde hızlı taçlarla daha çok pozisyon göreceğimizi düşünüyorum ben.
0: İhtimal dahilinde Ahmet, katılıyorum sana.
1: Yani daha çok hücum atraksiyonu da görebileceğiz bu sayede. Çünkü artık biraz futbol şuna döndü. Rakibi hatalarını kovalama oyununa. Eskiden beri aslında böyleydi ama yeni dönem teknik direktörler daha sıklıkla başvuruyorlar. Yani ben oynamayayım da rakip oynarken onun hatalarından yararlanayım düşüncesi. O yüzden de bu hızlı taşlar çok işe yarayacak gibi gözüküyor. Bir dinleyicimiz yine yazmış. Bir mesajda çok kalitesiz bir ligimiz olduğunu söyledi diyor bir dinleyicimiz. Çok doğru. Kulüplerine taraftarı sırf para makinesi gibi kulüpler taraftarları öyle görüyor. Bu kadar kötü maç oynayıp kimseden bir şey beklemeyin. 3 yıldır ben Türkiye'deki maçlar için para ödemiyorum demiş. Parayı Premier Lig'e harcıyorum izlemek için diye de söylemiş Recep Bey. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Düzelteceğiz. Başka çare yok. Düzelmesi lazım. Ve aradaki farkı artık herkes görüyor. Herkes. İzleyen herkes aradaki farkı. Yani Championship'in finalini izlediğimizde son çıkacak takımın
0: Wembley stadı
1: playoff finalini.
0: 84 bin, 85 bin seyirci var.
1: Oyunu gördükten sonra yani bunları talep etmemiz gerekiyor futbol severler olarak
0: Doğru.
1: ülkemizde de. Lütfen şu top oyunda kalsın, oyun hızlansın. Artık şu Anadolu takımlarının büyük takımlara karşı sergilediği bir taktik vardı işte. Ben oyunu soğuturum, ben devamlı vakti oynarım, artı bir de otobüsü çekerim. Ben oyunu tamamen
0: Evet.
1: rakibe veririm oyun anlamında. Artık bunlar olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü süre kısıtlaması
0: Azalacak bayağı.
1: bayağı azalacak. Süre kısıtlaması dolayısıyla artık o takımlar da oyun kurmak isteyecekler, oyun oynamak isteyecekler. Daha farklı bir lig izleyeceğiz gibi bu kurallarla beraber. Düşüncem o yönde. Saniyeler işte askerlik eğitiminde kitapta 1001, 1002, 1003 diye sayılırdı. Hakemler nasıl sayıyor merak ediyorum.
0: Aynı.
1: Aynı sayıyor, bir de elleriyle sayıyorlar
0: Evet.
1: onlar bir de göstere göstere. Yeni kuraldı kalecilerin elinden 6 saniyede çıkarması, 8 saniyede
0: Evet.
1: 6 saniye çıkarma durumu. Bu sebepten dolayı böyle bir sayma durumu ortaya çıkmıştı hakemlerden kaynaklı. Yine bir başka dinleyicimiz Ankara'dan Eşref Bey. Öncelikle Çorumspor'u tebrik ederim. Süper Lig'e çıktı. Dünkü maçtan da ben gayet keyif aldım seyrederken Çorumspor'u diye de
0: Ben de
1: eklemiş.
0: izledim maçı, evet.
1: Sizce ligde asansör takım olur yoksa orta sıralarda oynayan bir takım
0: O
1: mı?
0: tamamen kulübün izleyeceği transfer politikasına bağlı. Ya 15 tane transfer yapıp veda eden takım gördük bizim lig tarihimizde. Ama 6 tane transfer yapıp isabetli transfer yapıp ligde kalan takım da gördük. Buna göre oturup yöneticiler karar verecekler teknik direktörle beraber. Asansör olmak, öyle çok transfer yap, o takım oturana kadar küme düşüyorsun zaten.
1: Benim biraz daha farklı bir bakış açım var Ercan abi. Ben alttan gelen takımların komple takımlarını değiştirmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Çorumspor'da yalnız çok Süper Lig tecrübesi olan oyuncu var.
1: Ama işte Süper Lig'den alt lige artık
0: Evet.
1: oyuncular. Süper Lig'in eski yıldızları diyebiliriz. Eski önemli
0: Tamamı çok
1: oyuncuları.
0: büyük bir bütçe olduğu için ben böyle söyledim.
1: O yüzden de artık bir alt ligdeler. Alt ligle üst ligin farkları var. Ciddi farkları var. Oyun
0: Var, kabul
1: anlamında da.
0: ediyorum da
1: Güç anlamında da farkları var.
0: inanılmaz bir bütçeden bahsediyoruz ama.
1: Yani ona göre artık ayarlanmalarını yapmaları
0: Ya
1: gerekiyor.
0: Türkiye'de de Premier Lig'deki gibi inen takıma
1: Paraşüt.
0: paraşüt ödemesi yok.
1: Yok.
0: O zaman bayağı bir asansörle aşağı iniyorsun. Onu düşünmeleri gerekiyor.
1: Yine Seattle'daki dinleyicimiz de bir önceki dinleyicimiz yazmıştı işte ben 3 senedir izlemiyorum diye de. Ben 27 senedir takip etmiyorum ama ara ara izliyorum diye. Hepsini de izliyorum Premier Lig'de dahil diye. Amerika'da farklı olabilir durumlar. Çok teşekkürler bu
0: Teşekkür
1: arada
0: ederiz.
1: mesaj içinde. Şimdi yani biraz önceki konuya geri dönersek Ercan abi. Evet, ekonomilerini ona göre ayarlamaları lazım. Bu yani bizim ligimizde şampiyon olan takımlara da çok az para ödeniyor. Lige katılan takımlara da çok az para ödeniyor. Ama artık lige geldiyseniz ligde gerçekten önemli takımlar var. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ayrı tutuyorum. Galatasaray bu son 4 sezonun şampiyonu. Çok ciddi bir kadroya sahip.
0: Doğru.
1: Kadro yapılanmasına sahip. Fenerbahçe ikinci sırada. Çok ciddi bir kadro yapılanmasına sahip. Trabzonspor'la Beşiktaş yarışıyorlar şu anda. Kadro yapısı anlamında konuşuyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sıralama anlamında konuşmuyorum. Kadro yapısı anlamında konuşuyorum ve Beşiktaş yapacağı transferlerle de üst sırayı yakalamaya çalışıyor. takım yapısı olarak. Trabzonspor özellikle bu sezon iyi transferler yaptı, verim aldı. Bakalım gelecek sezon neler yapacak ki o bahsedilen olay gibi bazı isimlerin Trabzonspor'da gelecek senede olmayacağı konuşuluyor.
0: Evet, çok büyük teklifler rakamlar gelmiş rakamlara. Ama onun gibi oyuncuları da bulması lazım tabii. Öyle bir gerçek de var.
1: Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı aynı zamanda kendisi söyledi. Zaten artık hedefimiz bu dedi. Oyuncuları alacağız, ucuz fiyatlara alacağız, parlatacağız, satacağız. Ekonomimizi bu şekilde döndüreceğiz, hatta arttıracağız. Bir oyuncuyla geçen sezon yaptığımız harcamayı bir oyuncuyla çıkartıyoruz cümlesini kullandı. Ya bu çok önemli bir cümle Ercan abi.
0: Bence de öyle.
1: O yüzden Trabzonspor'da belki çok isim oyuncular görmeyebiliriz ama önemli oyuncuları da transfer edecek gibi gözüküyor. Performans verecek oyuncular var gelecek sezon transferlerde diyelim. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış, keşke 0-0 biten maçlarda puan vermeseler diye. Japonya denedi bunu. Hatta belki hala deniyorlar, bilmiyorum. Ama çok
0: ama FIFA'nın pek hoşuna gitmiyor.
1: FIFA'nın da hoşuna gitmiyor. Çok da mutlu değiller. Yani bu işte şeye 3 puan veriliyor. 4 puan mı veriliyor galibiyete? Kaybeden takıma bir puan veriliyor. Beraberliğe puan verilmiyor. Gibi gibi gibi bir sürü durumu var. Geçenlerde bir incelemiştim o durumları. Ama dediğiniz doğru, FIFA çok tasvip etmiyor.
0: Yoksa uygulardı turnuvalarda.
1: O yüzden yine aynı şekilde devam edecek. Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Bournemouth City maçını izledim diyor. Son 15 dakika oynayan Enes Ünal o kadar kısa sürede öyle verimli bir santrafor performansı verdi ki milli takım kadrosuna mutlaka olmalıydı diye düşünüyorum. Sonuçta Premier Lig oyuncusu diye yazmış.
0: Evet, Premier Lig oyuncusu maalesef çok ya futbol kariyerinde çok kötü sakatlıklar yaşadı.
1: İki tane diz bağı sakatlığı var ya bir kere bunu, her şeyden önce.
0: Tabii ki geri dönüşler zor oldu. Teknik direktör kararı artık.
1: Bu sezon da çoğunda oynamadı. Yani sakatlığı dolayısıyla zaten çok geç döndü.
0: Yavaş yavaş başladı.
1: Yavaş yavaş başladı.
0: Teknik direktör kararı.
1: Bize biraz daha hazır oyuncular lazım. Evet, forvet konusu, santrafor konusu çok konuşuluyor. Deniz Gül haricinde milli takımımızın 35 kişilik geniş aday kadrosunda neden santrafor yok konuşuluyor?
0: Klasik santrafor. Yoksa klasik biz yok. Santrafor olarak devam ediyoruz da bildiğimiz değişimli santrafor oluyor oyun içinde. Klasik santraforumuz dediği gibi Deniz var.
1: Şimdi dinleyicimiz sormuş, biz de Seattle'dan yazsak mesajlarımız okunur mu diye. Atlamışım, kusuruma bakmayın. Tabii ki sizin mesajlarınızı da okuyacağım. Trabzonspor'la alakalı geçen sezon işte Avrupa Kupalarında yoktu Trabzonspor. Onunla alakalı konuşmuştuk. Bir yanlışı düzeltmiştik. Dinleyicimiz o dönem zannedersem, saate baktım, evet o dönem mesaj atmış. Geçen sene oynamamış Trabzonspor. Önceki sene de ne yaptı? Bence gerçekleri görmemiz lazım tarzında bir mesaj göndermiş. Bugün Villarreal, Real Betis, Aston Villa gibi takımlara eziliyoruz diye yazmış. Avrupa Kupalarında durum biraz öyle, maalesef öyle.
0: Makas açıldı da ondan. Yani onu söyleyelim. Aston Villa'nın daha önceden Avrupa şampiyonluğu var. Onu Betis İspanya'da tehlikeli takım. Villarreal bir zamanların zirveyi düşünen takımı. Onlar tabii bunalımlı günler yaşadılar. Esas mesele biz bu Norveç, İsviçre takımlarına eleniyoruz. Hı hı. Onu da halledemedik. Dikkat edersen Avrupa Kupalarında. Sezon başı çıktı mı yandın.
1: Hazır oluyorlar. Ligleri evet. Başlamış oluyor. Bir kere her şekilde hava durumuna alışmış oluyorlar. Fark etmiyor. Soğukta da maç yapabiliyorlar, sıcakta da maç yapabiliyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Herhangi bir çim dertleri yok. Yani şöyle dertleri yok. Her türlü sahada oynayabiliyorlar. Hem hibritte oynayabiliyorlar, hem çimde oynayabiliyorlar, hem sunide oynayabiliyorlar. Öyle bir durumları var. Alışmış durumdalar. Soğuk dolayısıyla çim yetişmediği için suni çimlerde oynaya oynaya daha farklılar, daha kompaktlar. Yani daha takım halindeler. Yani
0: sezon başı formdalar özeti.
1: Bireysel yıldızlardan ziyade takım oyununu ön plana çıkartıyorlar ve çok iyi savunma yapıyorlar her şeyden önce. Bu konularda dikkatli olmakta fayda var. dediğiniz doğru. Bize çıktığında çok ters gelebiliyor. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Futbolda düzeltilmesi gereken tek şey bence sürekli kural değişimi. Ligimizde yabancı kuralı, dünyada ise futbol kurallarının sürekli değişmesi. Futbol bu haliyle zaten güzel. Lütfen artık ellemesinler diye yazmış Antalyalı Selim Bey.
0: Antalya'dan evet, Selim Bey. Yabancı oyuncu kuralına bir türlü oturtamadık. Dinleyicimiz haklı.
1: Sonuna kadar haklı. Konuştuk geçen hafta. Yine ben katılıyorum. Yani 10 artı 4, 12 artı 2, 10 artı 4. Yani bir tamam daha önceden söylüyorsunuz ama devam edecek de deniyor. Bir ara öyle bir basında haberlerini evet. yapmıştı. Sezonun hemen biter bitmez hayır 10 artı 4 olarak devam edilecek deniyor. Yani bir karar yok. Ben zaten yabancı sınırına da karşıyım.

0: bağlayacak taç atışını 30 saniye kurtaran oyuncular biliyorum ben. 20 saniye.
1: Tabii bekliyorlar,
0: 20 saniye
1: geriliyorlar.
0: 20 saniyedir.
1: Bekliyorlar, herkesin yerleşmesini bekliyorlar, tabii. Geriliyorlar. Yine orada bekliyorlar.
0: Yanlış yere gidiyor, hakem uyarıyor. O bilerek gidiyor yanlış yere ki hakem uyarıyor.
1: Yerinden kullan, evet, diye. Yani böyle durumlar var.
0: Zamandan tasarruf.
1: Ki zaten FIFA'nın aldığı kurallar genelde bu tarz şikayetler sonrası oluyor. İşte kalecilere geri pas kuralını da hatırlıyorum. Çok ciddi tartışmalar oldu.
0: Doğru.
1: Çünkü kaleciler kullanıyordu bu durumu. Hem zaman geçirmek için kullanıyorlar. İşte hemen yanındakine veriyor, geri alıyor. Yanındakine veriyor, geri eline, doğru, alıyor.
0: Oyun tarzıydı.
1: Oyun tarzıydı bu ve gerçekten çok keyifsizdi o durumlar. Bunun önüne geçmek için kaleciye geri pas kuralını getirdi FIFA. Kural koyanlar. Ve böyle de devam edecek işte bu yeni 5-10 saniye kuralları da bu şekilde. Bakalım Dünya Kupası'nda belki çok işlevsel olacak. Herkes mutlu olacak. Hemen liglerimize de monte edecekler
0: ya
1: bu kuralları.
0: Genelde zaten FIFA kuralları liglere hemen yansıyor. Ahmet biliyorsun.
1: Hemen yansıyor. Yine gelen bazı mesajlar var. Bir dinleyicimiz yazmış. Evet, yani bu konuyu da konuşmamız lazım. Şu cümleyi kullanmıştım. Federasyonla ilgili konuşurken futbol oynatan kurum öyle. Federasyon oynatıyor futbolu Türkiye'de. Ülke federasyonları oynatırlar genelde.
0: Sorumlu futbolu onlardır.
1: Yerel liglerden, evet, olsun, takımlardan olsun sorumlu onlardır. Uluslararası turnuvalarda işte dünyaya da ait bir turnuva ise Dünya Kupası gibi FIFA bakar. Bütün ülke federasyonlarının oluşturduğu FIFA bakar. Avrupa şampiyonası ise UEFA bakar. Avrupa karşılaşmaları ise UEFA bakar. Futbol oynatan kurum en büyük organizasyonun kupasını kazanan takıma, yani Galatasaray'a kupa verilmedi. Galatasaray'a kupa federasyon yetkilileri tarafından verilmedi diyor. Bu da dikkat çekici diyor. Haklı dinleyicimiz. Bence bu tarz durumları...
0: Tabii konuşulan belki de ilk oldu değil mi?
1: Aşmamız lazım. Yani ya, bu tarz durumları aşmamız lazım. Biz... futbolun gelişmesi için konuşurken bambaşka konular konuşuyoruz. Yine futbol dışı alakalı konular konuşuyoruz ülke olarak. İşte bu da maalesef ilerlememizi engelliyor. Bizim ilerlememiz lazım. Başarılar orada, ileride. Biz o başarılara ulaşmamız lazım. Ama biz kendi içimizde hep kaldığımız için, hep bu tarz konular döndüğü için olmuyor. Yani gidemiyoruz. Artık gitmemiz lazım. İleriye doğru devam etmemiz lazım. Bakın 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Evet. Hepimiz nasıl heyecanlı olduk. Hepimiz nasıl mutlu olduk. Ya durum bu. İşte 24 sene sonra katılıyoruz. Her Dünya Kupası'na katılmamız lazım.
0: 4 senede bir düzenlenen bir organizasyon. Ve sen 24 yıldır yoksun.
1: Yoksun. O yüzden işte bu tarz durumları bırakıp artık yanlış durumlar, çözülmesi gerektiği durumlar diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip görmek lazım. Seneye neler olacak, ondan sonraki seneler neler olacak. Ama her sene mutlaka bir geriye gitme durumu yaşıyoruz. Ya yani bunu yaşamamamız lazım. Ülke futbolu olarak bahsediyorum. Takım ayırt etmiyorum bu arada, bunu da söyleyeyim. Dünya Kupası ile alakalı bazı mesajlar da var. Bir dinleyicimiz Murat Bey yazmış. Dünya Kupası ile alakalı değil ama konuşmuştuk. Yine Ercan abi size soruyor. Beşiktaş'ta hoca profili nasıl olmalı diyor Murat
0: Bu
1: Bey.
0: Belli hoca profili. Bunun üzerine zaten araştırma yapıyorlar. Rakip yarı sahada fazla gözüken, pozisyona giren, temposu yüksek, deplasmanlarda kolay kolay hemen teslim olmayan, yine galibiyet arayan, bir oyunu oynatan hocaya bakıyorlar. Bunu göreceğiz. Profil bu. Ya Beşiktaş takımı deplasmana çıkıyor. Çekingen mesela. Savunma yapıyor ya da.
1: Topun arkasına geçiyor.
0: Mesela. Biz bunları istemiyor şimdi. Yönetim zaten, taraftar istemiyor. Yönetim bunu biliyor. Futbol direktörü bunu biliyor. Bakalım nasıl bir teknik direktör gelecek, hep beraber göreceğiz.
1: Ercan abi, biz bu konuyu biraz bence konuşmalıyız, tartışmalıyız. Taraftarlar da kendi aralarında tartışmalılar. Çünkü şöyle bir durum var. Avrupa'da başka bir futbol oynanıyor, bizim ülkemizde başka bir futbol oynanıyor.
0: Çok başka.
1: Avrupa'daki futbolda, ki Avrupa'dan gelen hocaların tamamında aynı kafa var. Türkiye'ye geldiklerinde takımlara oynattıkları oyunları da görüyoruz.
0: Evet.
1: Topun arkasına geçme. Fenerbahçe 2-3 senedir topun arkasına geçiyor. Fenerbahçe'de uzun süredir görmediğim bir durumdu bu. İlk yarıları heba eden bir futbol anlayışı vardı. Mourinho'da da, Tedesco'da da. Yani topun arkasına geçmek. Evet, Avrupa maçlarında olabilir. Sizden daha güçlü takımlara olabilir. Ya da denk güçlü takımlarla bu...

0: anlayış olabilir ama sizden hem kadro kalitesi olarak çok daha düşük hem başarı olarak çok daha düşük takımlara karşı da bunu yaptığınız anda bu sefer taraftar başlıyor sıkılmaya.
1: Kızmaya.
0: İtiraz etmeye başlıyor bu nasıl futbol diye. Çünkü taraftar dediğiniz devamlı takımının kendi evinde özellikle baskısını görmek ister, hücum atraksiyonlarını görmek ister,
1: Gol pozisyonu.
0: boğmasını ister rakibi, oynatmamasını ister. Ama şimdi Avrupalı teknik direktörler topun arkasına geçeceksiniz dediği anda ve artık yabancı sayısı çok fazla olduğu için takımlarda o topun arkasına geçiliyor. Bu sefer küçük takımlara karşı topun arkasına geçildiğinde taraftar da itiraz etmeye başlıyor, isyan etmeye başlıyor. Bu
1: Ya
0: nasıl
1: bir
0: oyun
1: tane
0: diye.
1: pozisyonumuz yok diyor. Dakika 37 diyor mesela.
0: Bir şutumuz bile yok diyor.
1: Mesela. Bu yüzden teknik direktöre tabii bunu anlatmak gerekiyor.
0: Yani
1: Ya
0: yabancı
1: da öyle
0: antrenörü
1: oynatan teknik direktör.
0: ona gitmek gerekiyor. Ve şunu da söylemek gerekiyor ya topun arkasına geçirme. Özellikle lig aşamasında büyük takımlar haricindeki takımlarda topun arkasına bütün takımı geçirme. Çünkü şimdi Fenerbahçe örneğini bir kez daha verelim. Ceko oynuyordu. Ceko'nun belli bir yaşı var. Her topun arkasına geçme durumunda fiziksel olarak bir noktada bitiyor. İkinci yarılarda o gücü göremiyorsunuz oyuncularda.
1: Gayet de normaldi o.
0: Yani böyle durumlar var ve bunun da önüne geçmek gerekiyor. O yüzden yabancı antrenörlere bunu hep söylüyorum. Gelmeden önce çok ciddi bir ligi tanıtan, çok ciddi bir ülkeyi tanıtan, kuralları tanıtan, anlayışı
1: Oyunu
0: anlatan.
1: görecek, bu oyunla değil diyecek mesela, değil mi?
0: Yani böyle bir durum söz konusu diyelim. Bunu da aktarmış olalım. Umarım kulüplerimiz buna göre hareket ederler. İşte yine yerli yabancı antrenör tartışması da burada devreye giriyor. İşte yerli antrenör ligimizi biliyor. Biliyor, durumu biliyor. Nasıl oynandığını biliyor. Yabancı antrenör Avrupa kafasıyla geliyor. Demek ki diyor işte bazı takımlar güçlüdür ligde, bazı takımlar değildir. Ama biz mutlaka savunmamızı yapalım, topun arkasına geçelim. Hücumda da takım olarak hücum edelim. İşte kovalayacaksak rakip bizim üzerimize gelsin, biz kontra kovalayalım. Mesela büyük takımların kontra oynamasını geçtiğimiz senelerde görmüyorduk Erşan abi, görmüyorduk.
1: Bir de tabii çok gelen takımlara çok kolay kontra pozisyonu vermemen gerekiyor. Bu da fizik gücünün üst düzey olmasına bağlı. Onu bile vermeyeceksin gelen takımlara. Öyle değil mi? Ha, bu yeniden işte teknik direktör geldiğinde oyunlara bakacak. O pozisyonlara bakacak. Ona göre bir değerlendirme yapacak. Ya şimdi futbolda kontra atak iyidir de ona bile izin vermediğinde artık rakibin teslim olur. Hiçbir şekilde atağa da çıkaramıyorsun. Hep top sende kalıyor. Bu da Klopp'un oyun anlayışıdır. Topu en kısa zamanda geri alacaksın.
0: Kontrolü kaos.
1: Evet. Topu en kısa zamanda neredeysen geri alacaksın.
0: Muhteşem kaos da deniyor. Klopp'un oyun tarzı. Genelde çoğu son dönem antrenörün oyun tarzı benzerdir. Yani Guardiola da mesela değişmiş. Guardiola eskiden çok kuralcıymış.
1: Evet.
0: Orta sahalar mesela asla işte pozisyon icabı baskıya gitmemeli düşüncesine sahipmiş. Barcelona'da öyle bir oyun oynatmış. Fakat işte
1: Yıllar geçiyor, oyun
0: yıllar
1: değişiyor.
0: geçince bu sefer orta sahip istediğiniz gibi baskıya gidebilirsiniz diyor. Stoperler siz orta sahadasınız artık diyor. Stoperler orta saha çizgisine basıyorlar. Ya anlayışı bu yönde. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum.
1: Oyun böyle. Oyun değişen bir şey. Buna ayak uyduran tamamdır.
0: Tamamdır.
1: Olaya devam etmektedir.
0: Bir ara verelim. Ara sonrası Zeynep Hanım'dan Ankara'dan bir mesaj geldi. O mesaja geri döneceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Zeynep Hanım'ın mesajı vardı Ankara'dan. Onu okuyacağım demiştim. Zeynep Hanım şöyle bir mesaj göndermiş. Fenerbahçe taraftarıymış. Galatasaraylı futbolcular futbolu bırakınca başarılı bir teknik direktör olurken, işte Arda Okan, Selçuk, en son Uğur Uçar, Çorum Futbol Kulübü son playoff
1: Evet.
0: maçında, finalinde takımın başındaydı. Önemli bir işe de imza attılar açıkçası. Fenerbahçe'de neden böyle olmuyor diye sormuş. Çünkü ben kendi fikrimi söylemek istiyorum Ercan abi izninizle. Fenerbahçe'deki eski futbolcular ve teknik direktörler, sonradan teknik direktör olanlar Fenerbahçe'yi bekliyorlar. Çünkü Fenerbahçe'de teknik direktör olmak istiyorlar. Galatasaraylı futbolcular da Galatasaray'ı bekliyorlar ama onlar çalışmaya başlıyorlar. Fenerbahçeli oyuncular da teknik direktör olarak çalışmaya başlıyor. Evet. Ama gözleri hep Fenerbahçe'de. Galatasaraylı futbolcular, eski futbolcular, sonra teknik direktörler daha farklı düşüncelere de sahip oluyorlar. Bir de Galatasaray'da şu anda Okan Hoca var. Ya yani Okan Hoca'nın yeri o kadar sağlam ki 4 tane şampiyonluk, en son sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16, yani başarılar var. Haliyle Galatasaray yerine başka takımlarda başarılı olma düşüncesi var. Böyle bir ayrım. Bu tamamen benim fikrim bu arada.
1: Zeynep Hanım çok güzel bir soru sormuş. Ya şimdi Samet Aybaba, Ziya Doğan, Rıza Çalınbay,
0: Sergen Yalçın,
1: Feyyaz Uçan'ın teknik direktörü Mehmet Özdilek.
0: Beşiktaş.
1: Bayağı bir ara dominasyondu. Şimdi Galatasaray'da futbolu bırakmış olanlar devam ediyor. Volkan Demirel denedi. Ve çalıştırdığı takımlarda çok başarılı olamadı. İsmail Kartal bir ara çalışıyordu. Fena değildi. Mesela. Onu hatırlıyorum.
0: Geçen sezon Selçuk Şahin vardı. Eyüp Sporcu'nun başında. Teknik direktörlük başladı.
1: Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konya'da iki defa, birinde
0: Türkiye Kupası kazanıldı.
1: Türkiye Kupası kazandı.
0: Konya sporlular Aykut Hoca'yı çok severler.
1: Çok seviyorlar. Onu biliyoruz. Onun dışında dediğin gibi en son
0: Bülent Hoca vardı. Katar'da
1: antrenörlük yaptı.
0: Antrenörlük yapıyordu.
1: Lig'de de yaptı.
0: Sivasspor'u çalıştırdı.
1: Evet. Ve başarılı. Sivasspor son haftalarda şampiyonluğu kaybetti.
0: Emre Belezoğlu var yenilerden. Yine Fenerbahçe.
1: Başarılı mı? Orada danslı. Daha belli değil. Kasımpaşa Lig'de kaldı. Ankara Gücü düştü. Volkan Hoca da çok talihsiz bir bence kariyer yılı yaşadı. Ayrıldı, tekrar geri döndü. Kupada başarılı olacağı işte Galatasaray'ı eledi. Ama ligde düşüyordu. Tekrar ayrıldı. Ya bu sorunun cevabı zor. Güzel bir soru. Ama cevap zor. Sadece biz neler yapabildiklerini söyleyebiliriz. Ama senin dediğin de tabii Fenerbahçe'de herkes oynamış, herkes çalışmak ister.
0: Metin Diyadin
1: direktör olarak da görev yapmak ister.
0: Metin Diyadin'in bile bir açıklaması var. Yeni yaptığı, ligde kaldıktan sonra Fenerbahçe soruluyor, teknik direktörlük soruluyor. Futbola doyamadığım kulüp diyor.
1: Ayağı kırıldı maalesef, sakatlandı. Ya,
0: futbola doyamadığım kulüp Fenerbahçe. Yine olsa yine oynarıma getiriyor biraz.
1: Evet.
0: Yani böyle de bir durum var. Yani Fenerbahçe'de oynamış oyuncular direkt Fenerbahçe'yi gözlemliyorlar. Teknik direktör olursak Fenerbahçe'nin başına geçer miyiz diye. Böyle bir durum var. Galatasaraylılar da tabii ki gözlemliyorlar. Galatasaray'da farklı işte. Fatih Terim örneği vardı. Yıllarca Fatih Terim örneği vardı. Galatasaray'da futbolcu olup futbolu bırakıp sonra Galatasaray'ın başına geçmek isteyen oyuncu, eski oyuncular, yeni teknik direktörler, bir anda orada Fatih Terim gerçeği vardı.
1: Ya şimdi olaya biraz daha şöyle bakalım örnekle. Okan Buruk Başakşehir'le şampiyon oldu. Lig şampiyonu. Akhisar'la iki kupa kazandı. Rizespor'la çok iyi futbol oynuyordu. Okan Buruk da paraşütle gelmedi.
0: Adım adım geldi. Adım adım.
1: Onu kabul edelim.
0: Başarı başarı geldi.
1: Galatasaray'a gelmeden şampiyonluğu vardı zaten. Sonra da üst üste 4 şampiyonluk. Teknik direktör kariyerinde 5'lik şampiyonluğu. Bunlar çok bence önemli.
0: Çok önemli. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. İstanbul'dan Ferşat Bey yazmış. Trabzonspor taraftarıymış. Ne Salah'ın, ne Guardiola'nın, ne de Silva'nın vedası beni duygulandıran Bakayeme ve Visca'nın vedasıydı. İkisine de çok teşekkür ederim. Sizden de bir iki cümle duymak isterim. Söylemiştik geçtiğimiz saat diliminde Trabzonspor'u konuşurken.
1: Ya Visca sakatlanmasa
0: banko oynuyordu.
1: Futbolundan büyük zevk alacağımız bir isimdi. Sakatlık maalesef artık bir sonu getirdi futbol anlamında Trabzonspor'da. Vakayeme ilerlemiş yaşına rağmen bu sezon görev aldığı birçok maçta elinden gelen her şeyi yaptı. İkisi de kabul edelim Trabzonspor'a da, bizim futbolumuza da, Süper Lig futboluna da bence renk kattılar.
0: Çok büyük renk kattılar.
1: Onu kabul edelim.
0: Ya Vakayeme Çok önemli bir kanattı. Çok Trabzonspor'un
1: İlk geldiği dönem hatırlıyor
0: şampiyon
1: musun?
0: olduğu sezonda neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Ki bu sezon ikinci yarı itibariyle neler yaptığını da gördük. İlk yarı biraz sakatlıklar, başka durumlar durumuyla çok oynayamıyordu ama ikinci yarıda formayı aldığı zaman neler yaptığını da gördük. Ama artık yaş itibariyle çok yaşlı. Oyunda da görebiliyorduk, maçta da görebiliyorduk
1: Tabii
0: durumu.
1: ki bir de Trabzonspor'da iki oyuncu Yattara'yı söylemem lazım. O da bambaşka bir oyuncuydu. O da ben mesela Yattara gibi bir oyuncunun uzun süredir dünya futbolunda bile eksik olduğuna eminim.
0: O çalım yeteneği yoktu. Kimse de
1: Muazzamdı.
0: yoktu.
1: Muazzamdı. Ya Bakayem'e tamam da
0: Biraz işte oyun disiplininden ara ara kopuyordu
1: evet.
0: oyun anlamında ama.
1: Ya oyun disiplininden falan kopmasa zaten Banco haritada Madrid'de görürdük kendisini. Ya
0: Başka
1: öyle bir oyuncu olmasaydı.
0: ülkelerde de görürdük. Trabzonspor'a çok alışmış. Trabzon'a da alışmış ve Trabzon'da ona alışmıştı. Çok önemli figürdü.
1: Çok.
0: Trabzon'da yaşarken çok maçını seyrettim. Statta seyrettim, gördüm. Çok özel oyuncuydu. Dediğiniz doğru Ercan abi. Bakayem'e biraz daha yakındı ona.
1: Evet, o da onun için
0: Bisça
1: taraftarın çok sevdiği oyunculardan biri.
0: farklı, çok o da yaşlı artık. Yaşından dolayı da artık çok bu
1: Kendine gelemedi,
0: sakatlıklara
1: toparlanamadı.
0: toparlanamıyor. Büyük kayıp. Türk futbolu için de bence büyük kayıp. Bisça da büyük kayıp. Vakayeme de büyük kayıp. Bakalım Trabzonspor bu iki oyuncusunun yerine hangi oyuncuları kanatlara getirecek? Merakla bekliyorum. Trabzonspor'la alakalı konuşurken bu iki oyuncuyu söylerken Ozan için de bir ayrı parantez açmamamız gerekiyor. Çünkü Ozan sezon başında takımdan gönderilecek oyuncuydu.
1: Öyle konuşuluyordu. Bu sezonki istikrarıyla o da bence Trabzonspor'a çok faydalı oldu.
0: Ozan Tufan çok faydalı oldu. Son maçta kupa maçında bir görüntü var. Sosyal medyada da dönüyor Fatih Tekke'nin bir görüntüsü. Sezon başında son dakikalarda maça girer misin tarzında konuşurken
1: Evet.
0: şimdi bütün güvenini vermiş Fatih Hoca
1: Evet.
0: Ozan'a. Ozan da o güvenin karşılığında elinden geleni yapıyor. Çok önemli bir transfer gibi gördüm Trabzonspor'a. Yeni
1: Ben
0: transfer gibi oldu.
1: çok faydalandı. Her mevkide de işte kanat bek dahil, stoper dahil görev alan bir Ozan gördük.
0: Onu da ekleyelim. Bakalım neler olacak transfer konusunda. Onuachu'ya tekliflerin olduğu konuşuluyor. Trabzonspor bırakır mı Onuachu'yu? O da bende bir soru işareti bırakırsa da çok ciddi rakamlara bırakacak. Ama bırakır mı? Bende bir soru işareti.
1: Ben sanmıyorum. Ya bir daha nereden bulacaksın Onuachu gibi gol kralını?
0: Zor.
1: Zor sanmıyorum. Ligin gol krallarından biri.
0: Biri.
1: Şamuradov'la Başakşehirli oyuncuyla beraber.
0: İsterseniz lafı geçmişken biraz da dört büyük haricindeki diğer takımları da Başakşehir'i de konuşalım. Nuri Hoca'yla bence ilk başlarda biraz sallantıdalardı ama Nuri Hoca ile beraber toparladılar. Özellikle Nuri Hoca ile beraber son dönem Başakşehir iyi bir
1: Evet.
0: performans, ya yani özellikle ligin ikinci yarısı iyi bir performansa sahipti diyebiliriz Başakşehir için. Kadro olarak da iyi bir kadroydu. Sezon başında bir sıkıntıları vardı, sonra toparladılar. Neler söylersiniz Başakşehir için?
1: Başakşehir'de zaten ligin iyi kadrolarından biri. Avrupa kupaları onları biraz sarstı. Ama ondan sonrasında da ben başarılı oldukları kanaatindeyim.
0: Özellikle Şamudarov gibi ya da bir Özbek oyuncuları, genç oyuncuları var. O da çok başarılıydı bu sezon için. Gelecek sezon neler yapılabilir? Nuri Hoca ile beraber nasıl bir...
1: Nuri Hoca'nın planları vardır. O da kalacak. Öyle
0: Belki başka
1: gözüküyor.
0: takıma da girebilir Nuri Hoca.
1: Ama kalacağı açıklandı.
0: Türkiye'de başka takım
1: Olabilir
0: olabilir.
1: belki ama kalacağı yönetim kurulu tarafından açıklandı. Tekrar iyi oyuncular buluyorlar. Başakşehir'in tabii güzel bir stadı var ama seyircisi yok. Çok az seyirci oynuyorlar. Seyirci avantajını bir türlü sağlayamadılar. Bence en önemli handikapları o.
0: Ciddi bir seyirci dezavantajları var. Maçta seyirci, daha doğrusu taraftara ihtiyacınız oluyor bazı anlarda.
1: Evet.
0: O anları işte taraftar olmayınca çok zor geçiriyorsunuz. O yüzden taraftara ihtiyaç var. Başakşehir gibi bir takımın da taraftara ihtiyacı var. Çünkü
1: Onu
0: iyi bir
1: kabul etmek
0: kadro,
1: lazım. Evet.
0: iyi bir yönetim anlayışı. Yıllardır bu ligin içerisindeler. Yıllardır Avrupa kupalarında mücadele ediyorlar. Yıllardır emek sarf ediyorlar. Yıllardır yatırım yapıyorlar.
1: Tekrar Avrupa kupalarına katılacaklar.
0: Tekrar Avrupa kupalarındalar.
1: Konferans ligindeler. Bu da tabii ki o yatırımın karşılığını almak isteyecekler Ahmet.
0: O yüzden taraftara ihtiyaç var. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Sıralamada Göztepe var. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik vardı Göztepe'de. Özellikle geçen sezonki Romulo'yu gönderdikten sonra ciddi bir
1: Gol
0: fiyata.
1: yollarında başarılı olamadılar.
0: Yeni aldıkları oyuncular hatta kaç 21 gündür profesyonel olmuş bir oyuncuyu transfer etmişlerdi. Öyle çok durum vardı Göztepe ile alakalı.
1: Janderson istenilen performansı bence gösteremedi. En büyük dezavantajları da kupadan elenmeleri oldu. Kupa hedefleri vardı.
0: Avrupa için.
1: Avrupa için o olmadı. Ve kendi evlerinde bayağı esasında maç kazanamadılar. Puan kaybettiler. Yoksa Göztepe tam tersi Başakşehir'in mükemmel bir taraftar grubuna sahip. Her maç tıklım tıklım oynuyorlar. Artık yaptıkları bu eksiklikleri yeni sezonda herhalde değerlendirirler.
0: 7. sırada da Samsunspor ligi bitirdi. Samsunspor Avrupa kupaları çok yordu Samsunspor'u. Öncelikli olarak bunu söylememiz lazım.
1: Kadro yetersiz.
0: Kadro yetersiz, aynı zamanda Avrupa Kupası dönüşleri çok problem oldu ve teknik direktör değişikliğine gittiler. Fakat Alman ekolüyle devam ettiler yine. Alman ekolüyle de başarıyı elde ettiler. Yine ilk başta biraz bocaladılar yeni teknik direktörle beraber ama sonrasında toparlayan bir Samsunspor'u gördük. Son haftalara kadar da Avrupa mesaisi için katılmak için mücadele ettiler ama yeterli olmadı.
1: Evet, yeni teknik direktör. Tekrar bazı oyuncular bulundu. Tabii yeni sezonda göreceğiz şimdi.
0: Bayağı bir oyuncuyla da yollar ayrıldı Samsunspor'da. Bunu da
1: Evet,
0: söyleyelim.
1: yeni sezonda ne getirecek onu göreceğiz. Mutlaka bazı arayışları olacaktır. Bu yüzden de onu bir değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Şimdi sıralayacağım 4 takımı da ben aynı kefede koy, hatta 3 takımı da neredeyse 4 takım diyelim aynı kefeye koyuyorum. Performans olarak da takım kadroları olarak da arada tabii ki bir takım da kupada daha farklı bir performans sergiledi. 8. sırayla 11. sıra arası Rizespor, Konyaspor, Kocaelispor ve Alanyaspor. Performans olarak çok da farklı görmedim.
1: Konyaspor kupa performansı,
0: O
1: bir de
0: farklıydı biraz.
1: İlhan Palut dönemi gayet başarılı geçti. Rizespor geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi sonuçlar aldı. Onu söyleyebilirim ama sana katılıyorum. Üç takım da aynı performansta.
0: Kocaelispor'u da ayrı tutuyorum. Lige yeni katılmışlardı. Bence iyi bir sezon geçirdiler.
1: Evet, o hani bir soru vardı, asansör takımı olur mu olmaz mı diye. Kocaelispor futbol ekolü olan bir takım. Bayağı tribünleri dolu. Futbola her zaman büyük ilgi vardır İzmit'te. Bu sene şu anda aldıkları sonuç fena değil. Ama ben kadroyu daha da güçlendirebilecekleri kanaatindeyim.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Selçuk İnan'la da iyi bir birliktelik sağladı. Hem kulüp yönetimi hem de takım içindeki oyuncular. Bence başarılı bir işe imza attılar. Bu sezonun başarılı isimlerinden Kocaelispor. Tebrik etmek de lazım. Ben düşme ihtimali olduğunu düşünüyordum. Özellikle ilk maçlarda ihtimal veriyordum. Ama transferleri bayağı iyi işe yaradı. İlk haftalardan itibaren de puan almaya başladılar. Onlar için iyi oldu. İyi bir sezon geçirildi. Taraftarla bütünleştiler. Taraftarıyla bütünleşip daha iyi oynayan takımlardan bir tanesi Kocaelispor. Bunu da söyleyebiliriz. Alanyaspor'u da hemen hemen aynı kefeye koyuyorum. Gaziantep Futbol Kulübü beni şaşırtan kulüplerden bir tanesiydi. Burak Yılmaz'la olan durum ve özellikle Burak Yılmaz'a karşı kulüp yönetiminin içerisinden ya da Gaziantep'in içerisinden bazı itirazların gelmesi, bazı işte eleştirilerin olması, hatta bu eleştirilerin bazen dozajının artması ve Burak Yılmaz'la yol ayrımına gidilmesi
1: İki
0: Gaziantep
1: defa oldu o
0: iki
1: da.
0: defa oldu.
1: Gitti ve geldi. Tekrar ayrıldı. Şimdi ben ligde kalmaları önemli diye bakıyorum. Ama burada bu takımın ben seyrediyorum bayağı eksiği var.
0: Çok eksiği var. Burak Hoca da bence iyi oynatıyordu takımı. Ya
1: Yani,
0: yani bu takımı iyi oynatıyordu.
1: o eksikler eğer düzeltilmezse zor günler bekliyor olabilir Gaziantep Kulübü'nü, onu söyleyeyim.
0: Ben de aynı fikirdeyim. İyi bir kadro yapılanması gerekiyor.
1: Ya kadro, muhteşem bir kadrosu yok.
0: Yine bir diğer takımlar baktığımızda son haftada kurtaran Kasımpaşa Gençler Birliği ve Eyüpspor. Gelecek sezon neler yapar?
1: Eyüpspor çok büyük iş yaptı. Kesin. Şimdi bakalım nasıl olacak. Yeniden yapılanma ne getirecek? Gençler Birliği bence büyük iş yaptı. Metin
0: Metin diye
1: Diyen
0: dinle.
1: iki haftada kurtardı. Ama diğer takımlar da Alanyaspor'da yine fena değildi. Az önce vurguladığımız gibi.
0: Kasımpaşa'da bir aldıkları Emre Belözoğlu'nun getirdiği bir oyuncu var kiralık olarak. Damga vurdu Kasımpaşa'ya ve ikinci yarısına damga vurdu. Süper Lig'de de iyi iş yaptığını düşünüyorum.
1: Fena değil. Tabii şimdi bayağı ligimiz güçleniyor dikkat edersen. Çorumspor transfer yapacak. Erzurumspor ligde olduğu sürece zor bir deplasmandı. Amespor çıktı, Diyarbakır'da da yine bir futbol heyecanı oluşacak.
0: Ahmet konusunda da bazı soru işaretlerim var Ercan abi. Transfer yasağını kaldırdılar mı,
1: Yo,
0: kaldırmadılar mı?
1: bilmiyorum onu ama büyük ihtimal kaldırırlar herhalde.
0: Yani durum nedir? Biraz soru işaretlerim var. Çünkü transfer yasağı aldıklarını biliyorum.
1: Evet.
0: Kaldırdılar mı bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım, bir kontrol etmek lazım. Antalya Spor, Kayseri Spor ve Karagümrük bu sezon ligi bir alt, ligi
1: Antalyaspor
0: aşağı.
1: yıllardır uğraşıyor.
0: Düşmemeye oynuyordu. Evet. Düştüler.
1: Veda ettiler. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Karagümrük elindeki bütçeyle bir takım ortaya çıkarttı. İkinci yarının son haftalarında fena değildi. O kadroyu korurlarsa ki birçok isimle tekrar anlaşacaklar, öyle haberler var. Şampiyonluk adayı olabilir.
0: Çok zor. Ercan abi. Düşen takımlarla beraber gelecek sezon
1: Karagümrük'ün o
0: birincilik.
1: tecrübesi var ama.
0: Birincilik çok zor bir lig olacak.
1: Evet. Karagümrük'ün o tecrübesi var yalnız. Yani düşüp çıkmayı bilen bir takım. Karagümrük.
0: Kayserispor.
1: Kayserispor şöyle, kimler kalacak kadroda? Teknik direktör ayrılıyormuş zaten. Sözleşmesinde küme düşerse ayrılır maddesi varmış. Norveç teknik direktör. Kayserispor'un taraftarın da takımı, kulübü yalnız bırakmaması gerekiyor. Kayserispor da bir renkti diğer takımlar gibi. Her düşen takımın kendine ait bir rengi vardı futbol anlamında. Ama düştüler, hayatın gerçeği.
0: Kötü yönetim.
1: Şimdi nasıl çıkacaklar? Bütün takımlar için tabii, az zor dedin. Evet, zor.
0: Çok zor.
1: Zor bir lig. Championship gibi değil mi? Zor lig.
0: Bu sezon özellikle çok zor. Çok önemli şehir takımları var.
1: Hem şehir takımları var
0: Hem
1: tabii,
0: de
1: onların borç durumu ne olacak?
0: yani alttan gelen de çok önemli şehir takımları var veya
1: Evet, var.
0: şampiyon olmuş Süper Lig'de takımlar var. Yani şimdi öyle bir durum söz konusu. Çok değişik bir birincilik bizi bekliyor. Süper Lig'in altında. Yani zor bir lig olacak. Baya baya da takip etmeyi düşünüyorum.
1: Zor bir lig olacak, evet.
0: Değişik sonuçlar da çıkabilir. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Çok ciddi deplasmanlar oluştu. Yeni sezonda gelen takımlarla işte. Erzurum, Diyarbakır, ondan sonra Çorum. Çok zor deplasmanlar bu
1: Tabii Aralık
0: deplasmanlar.
1: ayında Antalya'da oynamak farklı.
0: Erzurum'da oynamak farklı.
1: Erzurum'da oynamak çok çok farklı. Ya da Mart'ta. Bunu aynı şey tabii Çorum yine. Kolay bir deplasman olmayacağı kanaatindeyim.
0: Ligde semt takımları teker teker gidiyor. Keşke Eyüp'te gitseydi. Bu sene yarış nasıl olacak? Zor olur
1: Ya,
0: mu her zamankinden diye de
1: Eyüpspor
0: sormuş.
1: bayağı eski bir takım. Köklü bir takım. Onlar tabii seyirci anlamında o kadar müthiş bir taraftar topluluğu yok ama yine de fena değiller. Bu sene büyük iş yaptılar. Şimdi büyük iş yapmış takımı ben tebrik ederim. Belki seneye daha iyi sonuçlar alacaklar. Ya da hiçbir şey olmadan onlar da veda edecek. Göreceğiz.
0: Her şeye rağmen iyi bir kadroları var. Her şeye rağmen.
1: Oluşturdular, evet. Bir sürü oyuncu
0: Oluşturdular.
1: gitti ama kalan gençlerle deneyimli oyuncuların karışımından ligde kalmayı başaran bir kadro çıktı ortaya.
0: Kaldılar da büyük iş yaptılar. Şimdi bir dinleyicimiz sormuş. Galatasaray ve Fenerbahçe hangi takımlara puan kaybetti? Kıyaslayabilir misiniz diye. Bu uzunca sürer çünkü Fenerbahçe'nin 10 tane beraberliği var. Yani şimdi çok uzun sürer bu iş.
1: Fenerbahçe ama yıllardır şu gerçek var. Birkaç yıldır bunun örneğini görüyoruz. Küme düşme hattındaki takımlarla maçları hiç de kolay geçmiyor. Kim olursa olsun.
0: Karagümrük'e yenildi bu sezon. Bir örnek.
1: Kasımpaşa'yı yenemedi.
0: Kasımpaşa'ya son dakika gol yedi. İki
1: Eyüpspor aynı şekilde ligde kaldı.
0: Kasımpaşa maçında da
1: İstediği sonuçları alamadı.
0: berabere kalındı. Hatta ilk Kasımpaşa maçında tam seçim günüydü.
1: Evet.
0: böyle bir durum da söz konusuydu. Uzunca sürer. İşte Galatasaray'ın kaybettiği Kocaeli Spor maçı var deplasmanda. Yine kaybettiği Trabzonspor deplasmanı var. Bazı deplasmanlarda kaybetti Galatasaray.
1: O da Avrupa dönüşü.
0: Avrupa dönüşü ve Osimhen'in genelde oynamadığı karşılaşmalar. Evet. Bir de böyle bir durum vardı. Bunu da aktarmış olalım.
1: Osimhen derken bir santrafor mevzusu açmak isterim sana. Mbappe İspanya'da gol kralı. İkinci sırada kim var?
0: Vedat Muriç.
1: Takımı
0: küme düştü. Daha ilgincini söyleyeyim. Bir puanla üstte Elche var. Elche'den sonra Mallorca düştü.
1: Evet.
0: Vedat Muriç'in takımı. Mart ayındaki karşılaşmada Vedat Muriç penaltı kaçırıyor. 2-1 Elche kazanıyor. Ve bir puanla Elche
1: küme düştüler.
0: Kümede kalıyor. Vedat'ın takımı
1: Mallorca küme,
0: Mallorca küme düştü. Enteresan da bir hikayesi var. Vedat büyük ihtimal transfer yapacak küme düştüğü için.
1: Öyle gözüküyor.
0: Ve Türkiye'de de çok ciddi adayları var. Hatta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok ciddi şekilde Vedat için hamle yaptığı konuşuluyor. Ama Mallorca'nın da bir bonservis bedeli istediği konuşuluyor. 30 küsür yaşında artık. 33 yaşında geldi diye biliyorum ben Vedat'ı.
1: 30'a aştı tabii.
0: 30'a aştı. Yani o kadar ciddi bir bonservis bedeli kulüplerimiz öder mi Vedat için? Orada soru işaretlerim var.
1: Aynı kanaatteyim. Öyle yüksek bonservis olmaz o iş.
0: Vedat da bakalım Türkiye'ye geri dönebilir. Önemli işlere imza attı ama işte kaçırılan bir penaltı nelere mal oluyor. Tabii. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Gelen mesajları da şöyle bir kez daha kontrol ediyorum. Hemen hemen her mesajı da paylaşmışız. Bazı mesajlar var, onları genelde paylaşmıyorum. Çünkü o tartışmaya açık konular ve sonrasında gerçekten çok ciddi tartışmalar ortaya çıkıyor. O yüzden de bazı mesajları paylaşmamaya özen gösteriyorum. Yanlış anlamayın lütfen diyelim. Türkiye Ligi'nde yeni gelen takımları da işte konuşmaya başladık. Erzurumspor ve işte Ahmetspor ve sonrasında da Çorum Futbol Kulübü artık Süper Ligimizde yeni takımlar. Zor deplasmanlar olacak. Onu dinleyicimiz de söyledi, siz de söylediniz. Zor deplasmanlara.
1: İyidir ya zor deplasman.
0: Ben tamamen taraftarı olan şehir takımlarının Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Daha renkli oluyor değil mi?
0: Çok daha güzel oluyor Ercan abi. Bir kere taraftarı olması gerekiyor. Boş sahalara, boş statlara da oynanan karşılaşmalar hiç zevk vermiyor. Bakıyorum, Avrupa'ya bakıyorum. Örnek almamız gereken yerler var. Almanya'ya bakıyorum. İkinci ligdeki maçlar bile full. Diğer işte İspanya'ya bakıyorum full. Girona ligden düştü, hep full oynuyordu mesela. Bir örnek. İtalya'ya bakıyorsunuz, bir iki takım hariç full İtalya'da, evet. Da. Bizde niye olmuyor? Yani bizde neden olmuyor işte. Bazı şehir takımları kötü yönetildikleri için alt liglere düştüler. İlgi alaka azaldı. Tamam, bunu kabul ediyorum ama daha işte güçlenip üst lige çıkmak ve taraftarı olduğunuz şehrinizin takımını desteklemek çok güzel bir düşünce. Bunu Trabzon'da yaşarken de Trabzonsporlarda gördüm. Bunu işte Sivas'ta gördüm. Bunu Ankara'da da bile gördüm. Ama işte bazı şehir takımlarının mücadele etmesi gerekiyor. Bir yarış aramız var. Yarı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yeni saat dilimi içerisindeyiz. Bu saat biraz mesajlara da bakacağım. Aynı zamanda biraz basketbolda konuşacağız. Hafta sonu bir Final Four organizasyonu vardı. Daha doğrusu olmayan organizasyon vardı. Onu da biraz konuşacağız ama şu mesajlara da bakmak istiyorum. Eyüp Spor'la alakalı bir mesaj. Ya biraz konuştuk. Hatta ligi konuştuk. Ligin takımlarını konuştuk. Sağ içini konuştuk. Sağ dışını konuşmadık. Sağ içinde oynanan oyunu konuştuk. Oynanan oyunla ikinci yarı daha farklı bir Eyüp Spor'u gördük. Bunları anlattık. Yoksa sağ dışındaki durumları da koyarsak bambaşka konular ortaya çıkar. Bu sefer ben sağının o güzelliğini atladığımızı düşünüyorum. Altan Bey'e saygı duyuyorum mesajınız ama daha farklı bakıyorum. Yani sağ içine bakıyorum. Yoksa sağ dışına baktığımızda bir mesaj göndermişsiniz. Bazı yazdıklarınız var. Evet, doğru o durumlar. Ama işte sağ içinde özellikle ikinci yarıda düşmemek için iyi bir futbol oynayan Eyüp Spor vardı. Bunu söylemek için konuştuk. Sağ içini yorumladık. Sağ dışını değil. O yüzden bu ayrımı yapalım lütfen. Kürşat Bey yazmış. Premier Lig'de Londra'nın 7 takımı var. Ama her birinin binlerce seyircisi var diye.
1: Doğru.
0: Şimdi yani İngiltere yanlış bir örnek. Özür dilerim. Çünkü futbolun beşi İngiltere. Oradan çıkma bir oyundan bahsediyoruz. Haliyle yıllarca futbolu tamamıyla yönlendiren bir ülkeden bahsediyoruz. orada olacak. Biz o noktalara gelemiyoruz. Gelememe sebeplerimizden bir tanesi de şu. Birkaç dinleyicimiz de yazmış. Evet, ekonomik. Ekonomik olarak insanlar bilet alıp maçlara gitme konusunda zorluk çekiyorlar. Tamamıyla haklılar. Tamamıyla haklılar bu durumda. Ekonomi çok büyük bir olay. İngiltere'de çok ekonomi, futbol ekonomisi çok büyük durumda. Bizde o kadar büyük değil. Ve bu da ciddi manada işte fark yaratıyor, sıkıntı yaratıyor. Raif Bey, Ahmet Spor'un transfer yasağı yoktur diye bir mesaj gönderdi. Çok teşekkürler. Yine her şey ekonomiye bağlı demiş bir dinleyicimiz Mustafa Bey. Çok teşekkürler bu arada. Yine Erzurum Spor, bakın göreceğiz diyor bir dinleyicimiz. Akın Bey yazmış. Üç büyüklerin haricindeki o içeride oynayacakları maçlara en fazla 1000 kişi gider diye. Çok teşekkürler.
1: Ama gitmesi lazım.
0: İşte slotlar niye dolmuyor diye de dinleyicimiz bir hesap kitap yapmış. Öyle ev ekonomisi bunun adı. Ev ekonomisi hesap kitap durumu. Bilet fiyatları çok yüksek ama kulüpler de diyorlar ki ben işte bu bilet fiyatlarını ancak gönderebiliriz. Taraftar alabiliriz. Kulüp dönebilir diyor.
1: Sonra başka çaresi yok.
0: Taraftar gelmeyince bu sefer tamam diyor. Bilet fiyatlarını düşürelim diyor. Bu sefer bilet fiyatları düşürülüyor. Bu sefer tribün dolmaya başlıyor. Tribünde olduğu zaman başarı isteniyor. Başarı gelmediği zaman bu sefer yine bir moral bozukluğu taraftarda. Beni gitmeme hali. Yani böyle bir sürü kısır döngü var Türk futbolunda takımların yaşadığı. Bunların çözülmesi gerekiyor bir şekilde. Bilet fiyatları çok önemli. Tamamıyla katılıyorum bu konuya. Yine gelen mesajları da eritmiş olduk bu sayede. Bakıyorum, atladığım varsa kusuruma bakmasınlar lütfen. Artık yavaş yavaş da diğer konu başlıklarına da geçebiliriz. Bir reklam aramız varmış. Yücel abi uyardı. Bir reklam arasını verelim. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Normalde basketbola geçecektik ama bir konu başlığını da kaçırmışım. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. İspanya milli takım kadrosu açıklandı Dünya Kupası için.
1: Evet.
0: Hiçbir Real Madrid'li futbolcu yok Ercan abi.
1: Bu ilk olabilir.
0: Tarihte ilkmiş. Öyle konuşuluyor.
1: Gavi var mesela. O da uzun süre forma giyememişti ama vazgeçmediler. Fakat tabii Real Madrid'den İspanyol futbolcular da yer alıyor çünkü Real Madrid'de. Olmaması Real Madrid'in ne kadar başarısız bir sezon geçirdiğinin herhalde en önemli göstergesi.
0: Çok başarısız bir sezon oldu Real Madrid için. Yani İspanya milli takımına bakıyorum. Yok. Yani kalede yok. Defansta yok. Yine orta sahada yok. Forvet'te yok. Yani bence zor bir iş. Bu arada sakat deniyordu ama Lamine Yamal kadroya alınmış durumda.
1: Demek ki oynayacak. Belki ilk maçları kaçırabilir. Öyle deniyor. Öyle okudum ben Yamal'ı çünkü. Fakat daha sonra iyileşip takımla beraber devam edecek. O yüzden de Yamal çok önemli.
0: Çok yani.
1: Ya Yamal'ın iki hareketiyle bir bakmışsın yarı finaldesin. İki hareket derken bir gol bir asist diyorum.
0: Dünya futbolunun artık önde gelen yıldız adayı, hatta yıldızı da diyebiliriz. Yavaş yavaş da bunu diyebiliriz.
1: Kesinlikle
0: artık.
1: Öyle.
0: Tabii ki bir Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası kazandı diyebiliyorum. Dünya Kupası'nı kazanmadı diyebiliyorum. Bakalım bu Dünya Kupası'nı kazanacak mı bu kadar genç yaşta bu başarıları elde etmek? İlerisi için ne olur? Orada hep soru işaretlerim var. Yayınlarda genelde evet. Hep söylerim bunu. Ama şimdilik gayet iyi gidiyor. Sakatlığı dolayısıyla kaçıracak mı kaçırmayacak mı diye konuşuluyordu. Büyük ihtimal kadroda olduğu için Dünya Kupası'na katılıyor. Kaçırmayacak gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle Yamal'la, yani İspanya zaten çok önemli bir kadrosu var Fransa gibi. Ve takım oyununda muazzam bir ekip izleyeceğiz İspanya olarak. Ben en önemli favorilerden biri olarak değerlendirmek isterim. Sarri ile ilgili haber var. O da Atalanta'ya gitti. Teknik direktör. Hı-hı. Napoli bekleniyordu.
0: Bütün Conte haberler sonrası.
1: Conte ayrıldığını açıkladı. Ve Sarri de Atalanta'ya gitti. Ya bu da az önce gelişen bir haber.
0: Herkes Napoli beklerken Atalanta'ya gitmesi de enteresan oldu. Milan değiştirecek gibi gözüküyor teknik direktörünü. Juventus konusu soru işareti, ben ayrılmak istiyorum diye konuşuyormuş.
1: Spalletti olmadı. Bence de olmadı. Ama en büyük sürpriz Allegri'dir.
0: Allegri yani.
1: Yani İtalya'nın ne olursa olsun en deneyimli hocalarından biri. Dün Cagliari'ye yenilmesi Milan'ın.
0: 1-0 olsun benim olsun hocası.
1: Evet. Çok büyük sürpriz. Onu başarıyordu eskiden. Ama bu sene olmadı.
0: Bu sene olmadı. Bir de Milan öyle kötü de bir kadroya sahip değil. Yani bu kadroyla nasıl yapamadı? Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidilemedi? O da ayrı bir konu. Yani
1: zarar ettiler bayağı.
0: Bayağı zarar ettiler. Avrupa Ligi'nde göreceğiz. Avrupa Ligi'de Şampiyonlar Ligi'ne benzer bir lig gibi olacak, bir kez daha aktarmış olalım. Milan var, Juventus var. Bazı takımlar var Avrupa Ligi'nde. Bir dinleyicimiz yazmış, Süper Lig takımlarının taraftarlarını maça gelme ortalamasını alsınlar, düşük olanlara ya ceza yazsınlar ya da ligden düşürsünler. Çünkü Süper Lig'e yükselen takımların büyük maçlar dışında seyircisi olmuyor diye de aktarmış dinleyicimiz. Sağ olsunlar, dinleyicimizin mesajını da paylaştık. Hafta sonu bir Final Four yapıldı. Cuma günü itibariyle Atina'da düzenlendi. Evet. Panathinaikos'un OAKA. Artık adı da değişiyormuş galiba. Panathinaikos başkanı yeni adıyla söyledi sahanın adını. Bir Final Four organizasyonu düzenlendi. Olympiakos şampiyon oldu. Zaten beklenilen bir durumdu. Ama bu kadar Olympiakos'a iltimat geçilmesi de kabul edilebilecek bir durum değil spor organizasyonlarında. Fenerbahçe taraftarları maçın başlamasına kadar neredeyse sahaya alınmadılar. Alınanlar da ya Yunanlıların arasında. Bölük bölçük bir şekilde maç izlemeye çalıştılar. Yunanların tacizleri içerisinde maç izlemeye çalıştılar. Hiçbir taraftar üstünlüğü yoktu. Bazı Panathinaikoslu taraftarlar Panathinaikos Final Four'a kalacak diye bilet almışlar. Onlar biletlerini iade ettiler. O biletlerin Yunanistan'da olduğu için Olympiakos'a parasız bir şekilde verildiği, kontrolsüz bir şekilde verildiği konuşuluyor. Fenerbahçe'den çok ciddi bir açıklama geldi.
1: Ya şimdi bu...
0: Ve, özür dilerim lafınızı
1: rica
0: böldüm.
1: Ederim.
0: Euroleague başkanı ve CEO'su Fenerbahçe'den özür diledi.
1: Ya şimdi özür konusunu sen çok iyi toparladın. Özürle mözürle bu iş olmaz.
0: Olmaz.
1: Ya bu Euroleague organizasyonundan bahsediyoruz. Senede bir kere yapılıyor. Ve Euroleague'de zaten yenilen takım eleniyor. Ertesi günü de yok. Oraya gelen taraftar belki bir günlüğüne geliyor. Artık bronz madalyanın mücadelesi yok. Sen bir sürü taraftarın oraya geliyorsun, salona giremiyorsun. Bilet sisteminde efendim şu olmuş, bu olmuş. Euroleague'e bu organizasyonu sağlayanlara herhalde bir tedbir alırlar. Ya Bodiroga bu işin başında. Bu işlerin kim sorumlusuysa, Bodiroga organizasyonun başında. Ama onun sorumlu olarak görevlendirdiği kişiler var.
0: CEO var Ercan abi.
1: Ha, CEO var.
0: Euroleague'in CEO'su var. Bütün bu işlerle ilgilenen CEO var.
1: CEO'nun da o zaman görevlendirdiği ve kendisi en başta. Bu işin bir cevabını vermesi gerekiyor Ahmet. Öyle değil mi?
0: Özür, bu arada özürlerini okudum. Sadece özür diliyorlar. İşte şöyle oldu. Hatta CEO çok daha kötü bir açıklama yapıyor. Diyor ki kalan 146 Fenerbahçe taraftarında 176 düzelteyim. Fenerbahçe taraftarında maç başlamasıyla beraber salona soktuk açıklamasını yaptı. Ya binlerce insan kaldı dışarıda ya. Binlerce evet. İnsan salona girmeye çalıştı. Yunan görevliler tarafından bir şekilde fiziksel saldırıya uğrayan mı ararsınız? Yunan taraftarlar tarafından saldırıya uğrayan mı ararsınız? Yıldızımız, NBA yıldızımız Alperen Şengün röportaj için gidiyor. Orada arkasındaki tacizlere, küfürlere mi bakarsınız? Ya bu nasıl organizasyon? Ya bu nasıl organizasyon? 2012'de İstanbul'daki Final Four organizasyonundaydım. Görevliydim. Yani Olympiakos'ta Panathinaikos vardı. İki Yunan, birbirine düşman Yunan takımı. Biri başka tribünde, biri başka tribünde. Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Hiçbir şekilde birbirlerine yaklaşmadılar. Harika bir organizasyon oldu. Rusya'dan CSK vardı. Harika bir organizasyon 2012'de biz yapabiliyoruz. 2026 senesinde Panathinaikos ve Euroleague bunu nasıl yapamıyor? Ya bunu nasıl yapamıyorlar?
1: Bu çok düşük bir puan oldu.
0: Berbat bir organizasyondaydı.
1: Evet, şimdi bu tabii şu anda açıkça konuşulan bazı şeyler var. Euro Lig dışında NBA Avrupa. Bu bayağı ciddi olarak konuşuluyor. Bu tabii Euro Ligi üzer mi? Bunu yeni dönemde göreceğiz.
0: Euroleague'de birleşmesi de konuşuluyor. NBA Euro projesinin.
1: Evet.
0: Euroleague'de bu arada NBA organizasyonlarında böyle durumlar asla olmaz. Çünkü NBA organizasyonu ve şovu daha ön plana da tutan bir lig ve organizasyon diyeyim, kurum diyeyim. Ya, bu tarz organizasyonlarını çok iyi yapıyorlar. Ama işte biz gördük 2026'da yapamadık. O bayağı sıkıntı. Ya tribüne bakıyorum, tamamı neredeyse kırmızıydı. Arada öbek öbek sarılar gördüm. Ya şimdi böyle bir durumu yok. Fenerbahçe'nin de bir tribünü olmalıydı orada.
1: Tabii tabii. Şöyle bir gerçek de var. Hakemler çok kötü Euroleague'de.
0: Bunu oraya hiç girmiyorum Ercan abi.
1: Fenerbahçe'nin olabilir, Olympiakos'u oynamış olabilir. Ama savunma olayını herkesin de bu işten daha iyi anlayanların, biz o kadar süper değiliz basketbolda ama yine de iyi bir seyirciyiz. Faul olması gereken çok sert hareketler var. Oyun devam etti. Olympiakos lehine. Dün Real Madrid maçında da finalde son bölümlerde 2-3 tane düdük çalınca Real Madrid
0: 7 sayı birden geriye düştü.
1: 7 sayı birden geriye düştüğünü yorumcular da belirtiyorlar. Bu işten çok iyi anlayanlar. Bu yüzden Olympiakos tamam şampiyon oldu ama böyle şampiyonluklar hoş olmaz.
0: Uzun yıllardır olamıyordu. Hep finallere kadar gelip Final Four'a kadar gelip olamıyorlardı. Çok iyi bir kadroyu ve çok iyi bir antrenöre sahip Olympiakos. Zaten bekleniyordu sezon lideri. Zaten bekleniyordu. Yani en kötü finalde olacağı bekleniyordu, konuşuluyordu. Olympiakos kupayı aldı ama yani aldıkları kupada böyle bu kötü organizasyonla, kötü hakemlerle alsanız da olur, almasanız ne olur geliyor.
1: Biz bunu tabii böyle konuşuyoruz. Aradan 2 sene geçecek. Bakacağız. 2 sene önce Olympiakos şampiyon olmuştu denecek. Bunların hepsi unutuluyor Ahmet. Ama şu var, bu seyirci olayı bir daha umarım yaşanmaz. Ya bu skandal bence.
0: Ya Bodiroga Olympiakos değil, Panathinaikos efsanesidir. Ve Panathinaikos'ta forması asılıydı.
1: Evet.
0: Panathinaikos başkanı o formayı kaldırdı daha önce. Bu sıkıntıları gördüğü için ve hakemler dolayısıyla yaşadıkları problemler için. Hemen hemen çoğu takım, Yunan takımları hariç, çoğu takım, bir de Real Madrid'i ayrı tutayım, İspanyol devi olduğu için ayrı tutayım, hakemlerden ciddi manada sıkıntı yaşıyor. Yani öyle kötü yönetimler var ki.
1: Yaşadı işte.
0: Ercan abi, Fenerbahçe taraftarına küfreden Euroleague hakemi var. Hala maç yönetiyor.
1: Yok, hakem konusunda zayıflar. Euroleague hakemleri ya bir türlü de sınıfı geçemiyorlar.
0: Geçemiyorlar ve nasıl olacak bilmiyorum. Çok kötü bir organizasyondu. Ya final maçının bir kısmını izledim, bir kısmını izlemedim. İyice de sinirlendim zaten durumlara. Cuma günden itibaren sinirlenmiştim. Yani olacak iş değil. Ya bir bakın yani, bir geldiniz 2012 en son geldiniz. İşte 2012'yi örnek vereyim. Ya İstanbul'daki organizasyon, biraz önce de söylemiştim. Yine söyleyeyim. Ya gelen Olympiakos ve Panathinaikos taraftarlarını, Panathinaikos daha fazla gelecek diye büyük tribünü onlara ayırmışlardı. Olympiakos daha az gelecek diye küçük tribünü onlara ayırmışlardı. Küçücük bir tribün. Karşılıklılardı. Hiç birbirlerine iletişim halinde değillerdi. Yani fiziksel olarak birbirlerine yakın değillerdi. Gayet güzel bir organizasyondu. Yani bunu nasıl yapamıyorsunuz? Bu organizasyon olmadı yani. O görüntüler hiç olmadı. Bakalım.
1: Katılıyorum sana.
0: Hakemler, yani Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonundan bahsediyoruz. Başka yok. Avrupa'nın bir numarası Euroleague. Evet. Başka yok yani. Onun üstü yok. Bunu yapacaksınız artık. Yani bu organizasyonu yapacaksınız. Mağdur olmayacak. Final Four'a kalan takımların taraftarı hiçbir şekilde mağdur olmayacak.
1: O taraftar zaten ayrıcalıklı olması lazım hepsinin. Final Four özellikle misafirlerin. Final Four izlemeye gelen Valencia taraftarı var. Real Madrid taraftarı var. Fenerbahçe taraftarı var. Hepsinin ayrıcalıklı olması lazım. Misafirler. Çok iyi düşünmeleri gerekiyordu bunu. Organizasyonda sınıfta kaldılar.
0: Panathinaikos tarafı da diyor ki biz Euroleague'e verdik diyor. Bizle alakalı değil. Salon onların. Bizle
1: zaten
0: alakalı
1: öyle
0: değil
1: oluyor
0: diyor.
1: Ya. İşte Beşiktaş'ta stadı bir
0: anda, hafta önceden.
1: Bir hafta önceden UEFA'ya teslim ediyorsun. Uluslararası organizasyonlar böyle oluyor. Başarısız olmuş organizasyon.
0: Yani Olympiakos seyircisi tamamen salonu da ele geçirdi. Bir dinleyicimiz Taner Bey yazmıştı daha önce. Gerçekten de öyle. Yani tamamen ele geçirdiler ve ona göre de hareket ettiler. Ona göre baskılarını kurdular. Yani 4500-5000 tane Fenerbahçe taraftarının karşılaşmada olacağı konuşuluyordu. O kadar sayıya ulaşılamadı Ercan abi. Evet. Zaten bilet konusu tamamen o biletlendirme, o işte QR kodlar, QR kodların gelmemesi, insanlar paralarını ödeyip biletlerini alamaması çok ciddi sıkıntılar.
1: Ya buna işte paranla da rezil olmak diyorsun Ahmet, değil mi? Bir de uçağa biniyorsun, iniyorsun. Otelde rezervasyon yaptırmışsın. Sonra salona geliyorsun. Ve kapıda diyorlar ki yok çalışmıyor. Giremezsin. Böyle bir rezillik var mı? Yok.
0: Girdiğinde de Yunanlılar ele geçirmiş. Senin oturacağın koltuk ve çevresini ele geçirmişler. Yani bu çok kötüydü. Normal şartlarda Bodiroga'nın özürden ziyade ciddi bir açıklama yapması lazım CEO'su ile beraber. Hatta bazı kellelerin alınması gerekiyor Ercan abi. Bu tarz
1: i̇şte
0: bir
1: ya, unutulur diye.
0: İşte.
1: Unutulur gider.
0: Sıkıntı, problem. Ama mesela biz aynı problemleri biz yaptığımızda yaşasak en büyük cezayı da biz yeriz.
1: Tabii cezalar, bir daha size organizasyon 3 sene yok. Acayip acayip şeyler konuşulurdu.
0: Yani bu biraz ikiyüzlülüğe giriyor. Yani özür diliyorsunuz, sadece özür dilemişsiniz bu arada. Hiçbir şey yapılmamış. Hala da bir şey yapılması bekleniyor. Bundan sonra bari doğru düzgün organizasyonlar yapın ki insanlar mağdur olmasınlar diyelim. Çok önemli organizasyon maalesef Final Four'u çok kötüydü. Bunu da söylüyor. Basketbol anlamında da maalesef çok güzel bir basketbol da izlemedik.
1: Evet.
0: Olympiakos hadi Fenerbahçe'ye karşı belli bölümlerde daha üstün gözüküyordu. Ama çok böyle ağım şağım bir fark da yoktu diyeyim. Onlar şutlarını sokabildiler, biz sokamadık. Biz de soksak bambaşka bir maç konuşuyorduk. Öyle de bir durum söz konusu.

0: diyelim. Görkem'e de bir bakayım. Yavaş yavaş da tamamlarız. Birazdan da artık vedamızı yapacağız. 2025-2026 sezonunu bu programla isterseniz Ercan abi kapatalım biz.
1: Tabii.
0: Değerlendirmelerimizi yaptık. İki tane karşılaşma kaldı Avrupa mesaisi. Bir tanesi Konferans Ligi finali, bir tanesi de Şampiyonlar Ligi finali. Artık 17 gün kalmış Dünya Kupası'nda konuşmaya başlayacağız. Bundan
1: Yavaş
0: sonra
1: yavaş.
0: yavaş yavaş milli takımımızı konuşacağız. Tabii ki gündeme düşen konu başlıklarını konuşacağız. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi, teknik direktör seçimi, Beşiktaş'taki teknik direktör seçimi, Galatasaray ve Trabzonspor'daki transfer harekatı, bunların hepsini konuşacağız. Ama ağırlıklı olarak da tabii ki Dünya Kupası konuşacağız. 24 sene sonra katıldığımız Dünya Kupası'nı yorumlamaya başlayacağız diyelim. Sizlerden de görüşlerinizi, önerilerinizi alacağız tabii ki mutlaka. O görüşleri, önerileri de paylaşacağız. Ercan abi, eklemek istediğiniz son bir
1: Herkese
0: cümle
1: iyi
0: var mı?
1: akşamlar diliyorum. Görüşürüz.
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Keyifli, çok keyifli bir yayın oldu. Mesajlarını okuyamadığım dinleyicilerimiz varsa kusuruma bakmasınlar. Arada kaynayabiliyor. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bütün dinleyenlerimize çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer, Ercan Taner'le beraber bayramın ikinci günü tekrar Perşembe günü yayında olacağım. Mehmet Sevinç Salı ve Çarşamba günleri Ercan abiye eşlik edecekler. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Görkem'e de teşekkürler. O da masaya geçti ve başladı. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Herkese şimdiden iyi bayramlar dileklerimi de bir kez daha ileteyim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Artık tabii liglerde büyük oranda maçlar bitti, fakat işte bazı liglerde playoff, playout karşılaşmaları oynanıyor. Dün Almanya'da Bundesliga'dan düşen son takım belli oldu. Paderborn'la Wolfsburg 0-0'ın rövanşında Paderborn'un ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler ve uzatma sonucunda kazanan taraf Paderborn oldu. Bundesliga yükseldi. Paderborn Wolfsburg'da Bundesliga'dan düşen son takım olduğu. Aslında maça golle başladı Wolfsburg dakika 3'te. Pejinovic de öne geçti, fakat çok erken bir dakikada Mele, Danimarkalı oyuncu, çift sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Wolfsburg. 38'de golü yediler. İkinci yarı gol sesi çıkmadı uzatmalar. Ama uzatmalarda 100. dakikada Kurda'nın attığı golle Paderborn kazandı ve Wolfsburg'u bir alt lige gönderdi. Genelde bu tarz playoff karşılaşmalarında Almanya'da Bundesliga takımı kalıyor. Alt lig takımı da kendi liginde kalıyordu. Ama bu sefer Wolfsburg'un gördüğü kırmızı kart sonucu değiştirdi. Görmese büyük ihtimal yine Wolfsburg Bundesliga'da kalırdı, ama onlar için de tabii zor bir akşam oldu. Bununla birlikte Avusturya'da Konferans Ligi playoff finalinde Rapid Wien Ried'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Norveç Ligi'nde 6 karşılaşma vardı. 2-3 gol bandında biten maçlar gördük. Normalde Norveç Ligi çok daha gollü karşılaşmalara sahne olur, ama dün olmadı. Norveç Ligi severler, başta Ali abi, bir hayal kırıklığına da uğradılar sonuçlarla birlikte. Peki bugün basketbolda da artık playoff serileri başlayacak. Çeyrek finaller saat 18'de Bahçeşehir Koleji Trabzonspor ve 20.30'da Beşiktaş Genk Galatasaray maçları var. Yarın da yine iki maç. Anadolu Efes Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Safiport, Erokspor karşılaşmaları oynanacak. Teniste dün Zeynep Sönmez'in maçından bahsetmiştik. Roland Garros'ta ilk turda Daria Kasatkina ile oynayacaktı Zeynep. Oynadı. Fakat 2-0 mağlup oldu. 6-4 ve 6-4'lük 2 setle rakibi Kasatkina, Avustralyalı tenisçi, kazandı ki Roland Garros'ta da zaten çok iyi bir serisi vardı sporcunun. Dün Ali abi bahsetmişti. Herhangi bir sürpriz olmadı. Zeynep ilk turda elenmiş oldu, ama buralarda olmak, buralarda bulunabilmek istikrarlı şekilde bizim sporcularımız için alışık olmadığımız bir durum. O yüzden mağlup olsa da ana tabloda yarışabiliyor olması, Zeynep'in bu sıralamalarda olması çok çok kıymetli. Umarız buralarda kalmaya devam eder Zeynep Sönmez diyelim. Dün kulüp takımlarının gündemine geçecek olursak, Beşiktaş kulübünden bir resmi açıklama geldi. Neden böyle bir açıklama geldi? Çünkü teknik direktör konusunda da kaç gündür işte farklı farklı isimler yazılıyor. Beşiktaş kulübü de dedi ki hani bu görüşmeler Serdal Dalı ve Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar etmeyin dedi Beşiktaş. Ama işte haberlerde çıkıyor, bu açıklamanın üzerine Beşiktaş muhabirlerinden yine farklı isimler ortaya atıldı. Mesela onlardan biri Nuno Espirito Santo, West Ham United'da en son görev alıyordu. Takımıyla küme düştü. Takımından da ayrılacağı konuşuluyor. Portekizli çalıştırıcının onun ismi gündemde. Razvan Lucescu bir zamandan beri yazılıyor. Dün tekrar yazılmış. Muhabirlere sonra tekrar baktığımda şöyle yazılmış mesela Ertan Süzgün'de Murat Özen. Teknik direktör konusunda sakin kalmakta fayda var. Hedefteki asıl isim başka denmiş. Bir başka haberde Beşiktaşlı yetkililer Portekiz'e gidecekler ve orada birden fazla teknik direktörle yüz yüze görüşme yapılacak denmiş. Haberler bunlar Beşiktaş cephesinde. Felipe Luiz yine gündemdeki bir diğer isim. Onların hepsini program içerisinde konuşuruz. Fenerbahçe cephesine geçildiğinde, Fenerbahçe'de de başkan adayları dün
açıklamalarda bulundular. Aziz Yıldırım TRT Spor'daydı. Canlı yayın konu oldu. Geçen hafta da Hakan Safi katılmıştı orada yayına. Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar. Teknik direktör konusunda Aykut Kocaman'ın adaylardan biri olduğunu ama kesin olarak onun teknik direktör olacağını söylemiyor kendisi. Cesus'la hiçbir görüşme yapmadığını dile getirdi ki Hakan Safi de benzer şeyi söylemişti. İki aday da yalanladı Cesus haberlerini. Santrfor transferi konusunda iki isim alacağız dedi. Bu hafta son görüşmeleri yapacağını söyledi Aziz Yıldırım ki bugünle birlikte Londra'ya gidecek. Orada hem kongreleriyle bir araya gelecek hem de transfer çalışmaları yapacağı söyleniyor. Takımda kalması beklenmeyen Ederson için de kalsın diyorum dedi Aziz Yıldırım. Yaz döneminde bayağı bir Ederson gündemi de olacaktır Fenerbahçe'de. Diğer taraftan Hakan Safi dün o da hem Şanlıurfa'daydı döndü İstanbul'da sanıyorum orada da açıklamalarda bulundu. Tabii şu ifadesi gün içinde çok konuşuldu. Getireceğimiz dünya yıldızlarını gördüğünüzde hocaya gerek yokmuş diyeceksiniz dedi. Bu açıklaması tartışma yaratınca bunu bir tekrar açıkladı. Az Yıldırım'a birkaç sataşma oldu. Karşılık tabii oluyor seçim dönemlerinde. Bir de geçenlerde Paolo Maldini ile İstanbul'da bir yemek yemişti Hakan Safi. Maldini de dün konuyla ilgili, Hakan Safi ile ilgili bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Hatta bu paylaşımın altına Milan'ın Portekiz yıldızı Leo da bir yorum yaptı. Efsane dedi Maldini için ki Leo da görüşülen isimlerden biri olarak hep konuşulmuştu. Bakalım bununla ilgili gelişmeler olacak mı hep birlikte göreceğiz. Galatasaray cephesinde açıkçası öyle çok sıcak gelişmeler yok. Icardi konusunda hala bir gelişme yok. Dün Batuhan Şen'le yollar ayrıldı. Batuhan da Galatasaray'ın 3. kalecisiydi. Karagümrük'te 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferle ilgili en somut gelişme Galatasaray cephesinde bu. Ama farklı iddialar var. Vaktimiz olursa onlardan da bahsederiz. Trabzonspor'da da yine Ulay ve Felipe Augusto ile ilgili dün ciddi bir transfer iddiası okudum. Onların da yakın zamanda takımdan ayrılabilecekleri konuşuluyor. İyi bonservis gelirleri alacağı söyleniyor Trabzonspor'un. Ondan bahsederiz ve İtalya'da teknik direktör konusunda dün bayağı hareketli bir gündü. Napoli Conte ile yolların ayrıldığını açıkladı. Milan'da Allegri dönemi sona erdi. Sarri Lazio'dan ayrıldı. Atalanta'nın yeni hocası oldu deniyor. Gattuso'nun Lazio'nun hocası olacağı söyleniyor. Milan'dan ayrılan Allegri'nin Napoli'ye gideceği söyleniyor. Milan'ın da Bournemouth'tan ayrılan Iralo'ya gideceği söylenmiş. Bayağı böyle bir takımlar arasında teknik direktör değişimleri gözüküyor. Ama genelde de fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama İtalyan hocalar gündemde yine İtalyan takımları için. Yabancı olarak bir İralo'nun ismi ortaya atılmış. Milli takım antrenmanlarına devam ediyor. Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Dün birçok oyuncu yine tabii izinli oldukları için çalışmada yer almadılar. Sakatlı olan isimler var. Hakan Çağanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu. Orada da bir özet yaparım programın sonuna doğru. Evet 7.09 özet bu şekilde. Şimdi şarkı ve reklam aramız ardından buradayız.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Kurban i̇yi Bayramı'nın günler. Arifesindeyiz.
1: İyi arifeler.
0: Evet, iyi arifeler bugün. Arife günü. Yarın bayramın birinci günü. Bugün de 7'de başladık. Program uzun ve çok da konumuz var gibi. Giriş yine benim bayağı uzun sürdü.
1: Aynen.
0: 9-10 dakikayı buldu. Özetlemem sadece.
1: Vallahi öncelikle şöyle başlayayım. İstanbul'da olanlar için güzel günler. İstanbul'da kalanlar için güzel günler. Şu an insanların birbiriyle sohbetlerinde İstanbul'un ne kadar boş olduğu ve bu halin ne kadar güzel olduğu konusu üst sıralarda yer alıyor. Çünkü İstanbul gibi müthiş kalabalık bir şehirde, trafiği çok yoğun olan bir şehirde bir yerden başka bir yere gitmek herkes için zaman zaman ciddi problemler yaratabiliyor. Şu an herkes o yüzden çok rahat, çok mutlu. İşte evinden çıkıyorsun, pat diye gitmek istediğin yere gidiyorsun, pat diye geri dönüyorsun. O bakımdan şu an İstanbul'da kalanların bence yüzü gülüyordur. İstanbul'u daha çok sevecekleri,
0: tabii.
1: İstanbul'a daha çok bağlanacakları günler yaşıyoruz. Bence bu 9 günlük tatiller yılda 4 kere falan yapılsın. İstanbul'da kalanlar da mental ve psikolojik alanda iyice böyle bir rahatlasın. Bende de onun bir rahatlığı, bir şeyliği var. Sen de sabah çok şey gelmişsin.
0: Evet.
1: Rahat gelmişsin.
0: Dün rahat döndüm. İşte rahat geldim. Hafta sonu rahat gittik, döndük şehir evet. İçinde.
1: Yani o İstanbul'un zaman zaman üzerine gelen halinin şu an olmaması herkes için çok keyifli. Onun dışında tabii artık sezon bitti. Artık işte bakıyorsun playoff karşılaşmaları, bazı alt liglerde devam eden haftalar. Ama hafta sonunda Şampiyonlar Ligi finali. Çok önemli, çok değerli. Ondan sonra da işte zaten sen de okudun transfer haberleri ve Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi. Bir taraftan Dünya Kupası hazırlıkları. İşte az önce baktım sen yaparken mesela milli takımda 10 oyuncudan eksik bir çalışma yapılmıştı. Hı hı. Toplamda izinliler ve sakatlarla beraber. Bugün bir ölçümleme varmış. Ondan sonra 2 gün milli takım izin yapacak. İşte bir hazırlık karşılaşmamız olacak biliyorsun. Haziran'ın başında Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe'nin stadında. Milli takım kadroları açıklanıyor. İşte Dünya Kupası ile ilgili haberler. Amerika ile alakalı olarak.
0: Dün mesela İspanya'nın kadrosu açıklandı. Real Madrid'den herhangi bir oyuncunun olmayıp, ki bu da Dünya Kupaları tarihinde ilkmiş İspanya tabii. için. Barcelona'dan da 8 oyuncunun birden olması bayağı bir gündem yarattı mesela.
1: Biz kime alınması gerekirdi?
0: Huijsen.
1: Real Madrid'den.
0: Stoper. Böyle telaffuz ediyorum ama işte o oyuncu anladınız.
1: Başka?
0: Carvajal konuşulabilirdi. Ama orada
1: çok
0: da
1: ağır sakatlıklar da çıktı.
0: Llorente ile Porro'yu tercih etmiş. Aynen. Teknik direktörü de Lafuente. Zaten öyle akla gelen başka bir direkt aday da yoktu. Ama en azından hani bir tane, çok yıllar önce bir tane, bir isim. Tane demeyelim hadi futbolculara. Bir isim varmış bir Dünya Kupası'nda. Tek isimde kalmışlar ama bu sefer hiç yani sıfır.
1: Yani da yoksa yoktur. Hani Özen alınabilir miydi? Alınabilirdi tabii. Hani şimdi dün baktım ben de stoperlere. Kubarsi ile kim gözüküyor?
0: Kubarsi var. Pubil var Atletico Madrid'den.
1: Yok bir
0: Laporte
1: isim
0: var.
1: Heh. Dedim ki yani Laporte ve Kubarsi ile de dünya şampiyonu olursa bu İspanya helal olsun diye bizim yukarıda çocuklara söyledim. Kadroyu gördükten sonra.
0: Lenormand da yok galiba son dönemde hep
1: evet.
0: Seçilen.
1: O da demek ki kaybettim. Önde gördü. Önde gördü bu oyuncuları. O dört tane stoperi Huijsen'den. Ama işte Real Madrid'de normalde zaten şu an konuştuğun ismin bir savunmacı olması da garip. Hani Real Madrid'de merkezde, kanatta ya da hücumda böyle bir ön plana çıkacak bir İspanyol düşünürsün.
0: Zaten
1: kadroda olur diye bakarsın.
0: Gonzalo var İspanyol. Ceballos var o kadar. Yani, bir
1: zamanında Raul, zamanında Guti gibi böyle tabii. Değil mi? Öyle bir şey yok son zamanlarda. Real Madrid'in simge bir hücum oyuncusu yok. Hücum oyuncuları genelde hep ağırlıklı olarak yabancı isimler oldu. Yani, kale yok. Yapacağım bir şey yok yani. Hani çok teknik adamın seçimi için tamamen Barcelona'yı gözetti, Real Madrid'i kolluyor tarzı bir şey konuşulur.
0: Ama bu daha çok bence Real Madrid'ler kendi takımına eleştiri
1: yani
0: getireceği
1: bir durum. Yani öyleyse güzel. Eğer öyleyse güzel.
0: Hani burada çünkü hani Huijsen seçilse ne olacak? 8'e 1 yine. Hani
1: 8'e 1 bir de hani stoper yani seçilen de stoper anlatabildim mi? Ne olacak yani? Hani stoperi seçilse ne olacak? Seçilmese ne olacak? Çok büyük bir şey değil bence. İlginç, o bakımlar ilginç.
0: Real Madrid'de de bir tane başkan adayı var. Şimdi Florentino Perez'in karşısında daha genç bir isim. O da işte bu tablonun kendi döneminde değişeceğini söylüyor vaat olarak. Hani İspanyollar artık Real Madrid'de daha çok seçilecek diyor. Perez'e karşı da bir kampanya yürütüyor. Bizdeki gibi yani oradaki açıklamaları görünce bizden çok farklı gelmedi. Dünya Kupası'nı daha çok konuşacağız tabii ki önümüzdeki süreçte. Sen az önce Şampiyonlar Ligi dedin. Konferans Ligi finali de yarın değil mi? O karşılaşma.
1: Onu nasıl unuttuysam haklısın. O da yarın tabii.
0: O da Crystal Palace'la Rayo Vallecano. İki takım için de önemli. Palace kazanırsa Avrupa Kupalarına katılacak. Bu sezon 9. İngiliz takım olacak. Rayo Vallecano da zaten başlı başına büyük bir hikaye olur. Onlar lig yoluyla Avrupa bileti alamadılar. Hetafe değil mi?
1: Vallecano.
0: Son şey aldı. Hı-hı. Son bileti Hı-hı. aldı. O yüzden onlar da Avrupa için kazanması gerekiyor. O karşılaşma tabii çok büyük heyecan yaratmıyor yani. Yarın oynanacak ama kaç kişi oturup izler? Hani final olduğu için bir cazibesi yani, var
1: tabii da. Tabii izleriz de. Hani nerede maç? Bil bakalım.
0: Evet, sen bunu bana büyük ihtimal üçüncüye falan soruyorsun. İkisinde de doğru. Ha biliyorum ya, biliyorum. Leipzig'te.
1: Bravo. İşte bak senin bu şeyini seviyorum yani. Düşüne düşüne buluyorsun ya. Bana sorsan bilmiyorum der geçmiştim yani.
0: Böyle o beynimin içinde bağlantılar.
1: Aynen onlar çalışıyor sende.
0: Shakhtar. Geçen çünkü Genç abiden kaldı bu arada. Senin söylemenden değil. O bir pot kırdı. İşte Arda Turan'a Leipzig sorulmuş. Leipzig'e mi gidiyor falan demişti. Sonra demişti ki ya Leipzig'de aslında final varmış. Onu sormuş spiker demişti. Oradan kaldı aklımda Leipzig diye.
1: Aynen.
0: Bir şey olması lazım böyle. Bir yerden, bilgi verdiğinde olmuyor, kalmıyor.
1: Bir yerden bir şey çakması lazım.
0: Aynen. Sağ olsun Genco abi onun sayesinde bildim.
1: Yarın 22.
0: 22.
1: 22.
0: Diğeri de cumartesi.
1: Evet.
0: 22. Final karşılaşması. Finalde Budapeşte'de değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Onu bilgi olarak ezberledim. Çok duyduğum için çünkü.
1: Bu arada 19.
0: 22 değil mi?
1: 19.
0: Aa.
1: Hı-hı.
0: Niye?
1: Bilmem.
0: Öyle miydi hep? Cumartesi finalleri.
1: 19 yazıyor yani eğer bir şey yoksa. Bir zaten yerden, başka bir yerden
0: yerel saate göre olsa bile Macaristan'da bir saat hadi fark olsun. 20 olur hani bizde. 22 değil hiçbir türlü. Eğer bir İngiliz ya İngilizlerle de 2 saatlik fark.
1: 19, 19.
0: 19. Cumartesi 19. İyi. Benim için iyi yani 19 erken saat her zaman iyi.
1: Süper, eski Süper Lig saatimiz.
0: Değil mi ya? Süper Lig saatimiz de 20 oldu artık.
1: Aynen alışığız bu saate, Süper Lig saatimize. Paris Saint Germain Arsenal, o da bayağı tabii güzel maç olacak yani.
0: Tabii karşısında bir Süper Lig maçı olmadığı için rahat rahat 19'a koymuş.
1: Şampiyonlar Ligi tercih edilebilir evet. Hafta sonunda.
0: Güzel. Basketbol maçları belki vardır hafta sonunda. Süper Lig'de basketbolda. Orada da heyecan var bu arada yani takip eden için. Hani futbolda sezon kulüp bazında bitti. Ama basketbol bazında devam ediyor orada. Asıl heyecan hatta şimdi başlıyor. Playofflar bugün. İki maçla birlikte başlayacak. Yarın da iki maç var. Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale çıkacaklar. Sonra yarı final final diye işte seriler
1: yarın
0: devam edecek.
1: Basketbol gelişim merkezinde saat 18'de Anadolu Efes Türk Telekom maçı var.
0: Sen gidecek gibi başladın cümleye. Öyle hissettim.
1: Eğer gitmek isteyen Radyo Spor dinleyicileri varsa
0: hadi bakalım.
1: Onlara bilet verebilirim.
0: Aa.
1: Evet.
0: Bayramın ilk günü, bayram hediyesi.
1: 5 çift bilet verebilirim.
0: Hadi ya, ne güzel.
1: Evet.
0: Anadolu Efes Türk Telekom.
1: Anadolu Efes Türk Telekom.
0: Bayramın ilk günü. Güzel bir evet. aktivite. Saat olarak güzel. Dönüşü çok zor aynen. olmasa gerek.
1: Ulaşımı kolay.
0: Ulaşım.
1: Marmaray'la pat diye gidiyorsunuz.
0: Sen gittin. Rahat.
1: Çok rahat. Rahat. Yani çok, gerçekten çok rahat. Hı hı. Marmaray'dan 5 dakika yürüyorsun sadece. Karşıdan gelenler için çok rahat. İstanbul'da. Eğer İstanbul'da kalan varsa ve yarın basketbol maçına gitmek istiyorum diyen varsa bize mesaj atsınlar. Onlara verelim bilet.
0: Evet güzel. Bir jest oldu Ali abi güzel. Ben sen mi acaba gideceksin? Sen gidecek misin peki?
1: Ben gitmeyeceğim.
0: Gitmeyeceksin.
1: Yok.
0: Sen Efes'i artık
1: ben EuroLeague'de takip ediyorum Efes'i.
0: Doydun artık Efes'e.
1: Doymadım da yarın gitmem diye düşünüyorum. Yarın günlerden ne?
0: Çarşamba.
1: Çarşamba yapacağım bir şey var mı? Daha ne yapacağımı bilmiyorum yarın.
0: Ha, belli değil programı.
1: Daha belli değil, onu planlamam lazım.
0: Sekreterine sor istiyorsan.
1: Aynen, o bana bir şey yapar. Ali Bey, şunları yapacaksınız falan diye.
0: Varsa.
1: Evet.
0: Çarşamba güzel. Yani belki sonraki turlar olabilir. Tabii eşleşmeler, potansiyel eşleşmelere de bakmak lazım. Efes'in sonraki turdaki muhtemel rakibi de Fenerbahçe-Beko olacak. Yarı finalde bir Fenerbahçe-Beko-Efes eşleşmesi de görebiliriz. Şimdi dinleyici mesajlarına bakayım. Her ne kadar demiş, Mertelam gibi yurt dışı turlarına iştirak edemesek de yurt içi turu yaparken bile sizi dinliyorum. Küçük elemada maşallah ne kadar çabuk büyüyorlar demiş dinleyicimiz Necdet Atmaca. İyi tatiller diyelim dinleyicimize. Teşekkür edelim bu arada diğer ikinci kısım içinde. Bir de fotoğraf paylaşmış. Gördün mü bilmiyorum.
1: Gördüm.
0: Güzel. Teşekkür edelim.
1: İyi gezmeler kendisine.
0: Mehmet Ünlü, o da Wolfsburg'la ilgili program girişinde bir bilgi paylaşmış. Wolfsburg'da 1997 yılında Bundesliga'da çıkmış ve ondan sonra ilk defa ikinci lige düşmüşler onlar da. Dün 97'den çıktıktan sonra ilk kez düşmüşler. O zaman hocasının ismi ilk çıktığında Wolfgang Wolf'muş.
1: Hmm.
0: Wolfsburg'un teknik direktörünün adı Wolfgang Wolf. Takım ismiyle hocanın ismi çok uyumluydu. 2009 yılında Cekolu kadroyla şampiyon olmuşlardı ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer almışlardı. Hatırlıyor musun o dönemi? Ben çok hani net hatırlamıyorum.
1: Yani ama maç skorlarını hatırlamıyorum açıkçası. Gerçi galiba Beşiktaş iki maçı da kaybetmişti.
0: Bak sen de biraz düşününce yavaş yavaş.
1: Bir dakika, bilmiyorum yani tam.
0: Geliyor. Dün yine bu arada Genco abiyle öğlen programı yaparken bir şey anekdot paylaştı Genco abi.
1: Hangi yanlış?
0: Bir şey abi var. Hani bir doğruluk var ama tam değil. Genco abide de işte öyle bir kısım geliyor, diğer kısmı unutuyor. Mancini ile ilgili konuşuyorduk da o 4 yıldız göstermişti, Galatasaray'ın başında şampiyon olmuştu falan dedi. Halbuki Inter'in başında Galatasaray-Lazlık maçında o 4 yıldızlı kağıdı göstermiş. Tam hatırlayamadı ama gidişat fena değildi. Sen maçlara mı bakıyorsun?
1: Beşiktaş 3-0 kaybetmiş içerideki maçı. Ama bunun bir de şey olması lazım. Rövanşını bulmam lazım.
0: Sen nereden bakıyorsun ki rövanşı? Tak diye fikstürden bakmıyorsun o zaman.
1: Şimdi mavi siteden baktım.
0: Mavi site.
1: Tabata oynuyormuş Beşiktaş'ta. O yüzden kaybetmiştir Beşiktaş. Sivok, Ferrari,
0: İsmail,
1: Hakan Arıkan.
0: İsmail var mı?
1: İsmail yok. İbrahim Üzülmez var.
0: İbrahim Üzülmez.
1: İbrahim Üzülmez var. Fink varmış. Uğur İnceman varmış. Serdar Özkan varmış. Bobo varmış.
0: Kötü değil
1: İsmail ya. İsmail Köybaşı sonradan oyuna girmiş.
0: Çünkü Tabatay'la değil mi? Onlar aynı dönem, benzer dönemler gelmişlerdi Gaziantep'ten. Yüksek bonservise.
1: Evet. 3-0. Beşiktaş kaybetmiş bu maçı. Nasıl yemiş golleri ya? O Ceko gol atmiş.
0: Sen iç sahadaki maçı mı söylüyorsun evet şu an? Diğer maçta 2-0 Wolfsburg kazanmış. Mehmet Ünlü o maça gitmiş, Wolfsburg'daki maça. Gol atamadan kaybetmiş ki maçı da Beşiktaş.
1: Misimović atmış. Misimović'i hatırlıyorsun.
0: Tabii canım, Galatasaray'a geldi.
1: 14. dakikada. Sonra 80 ve 87'deymiş Beşiktaş. Ceko gol atmış. Şeyin kadrosu da Obafemi, Martins, Ceko, Misimović hücum attı.
0: Grafite
1: yok.
0: Yok.
1: Hasabe varmış.
0: Orta saha iyidir.
1: Fena bir şey yok.
0: Obama öteki Mertiz oralara mı düşmüş ya Inter'den sonra? Inter'de
1: öteki
0: çok
1: maçı bulamadım ya.
0: 2-0'mış işte o maçta.
1: Kim diyor?
0: Mehmet Ünlü.
1: Ya belli olmaz.
0: Gitmiş maç abi adam artık. Hani gittiği maçta herhalde.
1: Ya bana gittiğim maçı sor, ben ne maçı hatırlıyorum artık. Mehmet Ünlü de yaşlandı artık.
0: Yaşlandı mı?
1: Bakalım Wolfsburg Beşiktaş.
0: Bir de o basketbolla ilgili bilete ulaşım ve konaklama dahil mi diye.
1: Ya ulaşım ve konaklama dahil değil.
0: Şehir dışından herhalde katılmayı düşünüyor ama değil tabii. Sen burada yazan dinleyicilere bakarsın herhalde Ali abi. Bu Wolfsburg'daki maç 0-0 bitti. Mehmet Ünlü yanlış hatırlıyor demiş bir başka dinleyici. Eyvah.
1: Ya.
0: Eyvah.
1: Ya.
0: Cenk Bey böyle
1: aynen yazıyor. 0-0 bitmiş.
0: Ne diyorsun ya?
1: Evet, burada bana da çıktı.
0: Aa. Nasıl oldu ya?
1: Evet.
0: 2-0 derken herhalde hani bir meşhur video var ya sosyal medyada, onu biliyor musun sen? 2-0 diyor hani 0-0, 2-0 mı? Onu mu kastetti acaba Mehmet'in?
1: 0-0 işte.
0: Evet. Görüyorsunuz değil mi? Önünüzde açık yani 0-0.
1: Yani eğer iki kere eşleşmediyse 2009 yılında yok, Beşiktaş Wolfsburg'la 0-0 bitmiş. Mehmet Ünlü istifa.
0: Vay be, bu kaçıncı net hata bilgi hatası? Ne? 3 mü oldu? 2 mi oldu?
1: Valla üzüm üzüme baka baka kararır. Gence Boran koskoca Mehmet Ünlü'yü kendine benzetti. Hı-hı. Yanlış bilgiler vere vere o hale geldi.
0: Ben hala güveniyordum yani Mehmet Ünlü'ye. O yüzden
1: ben de güveniyorum da işte yanlış hatırlıyorum.
0: Başka maçla belki karıştırdı.
1: Aynen.
0: İzmir'den Koray günaydın, uyku tutmadı demiş. Belki siz dinlerken uyurum, şimdiden iyi bayramlar demiş. Evet, bizi uyku
1: övmüş mü dövmüş mü anlamadık.
0: Kullanan öyle şeyler var. YouTuber'lar da oluyor bazen. Hani yatarken sizi açıyorum gibi konuşuluyor. Bu genel bir şey herhalde. Bir şey hani sessiz uyuyamayan insanlar, böyle televizyon karşısında uyumayı seven insanlar oluyor. Bunu ben bir övgü olarak alıyorum.
1: Öyle mi alıyorsun?
0: Uykumu getiriyorsunuz gibi değil de bir övgü olarak almayı tercih ediyorum. Onun haricinde mesajlara bir bakacak olursam, Hüseyin abiden de bir mesaj gelmiş. Bu Şampiyonlar Ligi final maçı saatleri geçen yıl icra kurulu toplantısında değişmiş. Final sonrası insanların hafta sonu daha rahat eğlenip vakit geçirebilmesi için yapmışlar. Çünkü kupa töreni falan derken gece yarısını buluyordu. Şimdi Avrupa saatiyle saat 20.30'da her şey bitmiş olacak. Eğer uzatmaya kalmazsa diyor. Zaten evet, 19 dediğimiz bizde 19, Avrupa'da yani Macaristan için söylersek 18 yerel saatte. Bitimi evet 20, kupa töreni falan 20.30 dediği gibi. 20.30'dan sonra da bir vakit var. Bu açıdan düşünülmüş. Bence güzel düşünülmüş. Törenden sonrası için, kutlamalar için. Bana da makul geldi. Hatta İngilizler için daha bile erken oluyor maç. Aynen 17 öyle. Oluyor. Arsenal'ların daha da fazla vakti olabilir.
1: Ağlamak için diyorsun. Şaka yaptım ya, şaka yaptım.
0: Ağlamak için falan. Bunlar ağır sözler. Peki.
1: Senin var mı favorin?
0: Finalde mi?
1: Hı hı.
0: Yani favorim Paris Saint-Germain tabii ki. Burada senin yanındayım. Hı. Sen de Paris Saint-Germain'i favori görüyorsun. Sezon başı Genco abi biliyorsun Arsenal'ı şampiyonluk için favori takımlardan biri olarak göstermişti. Ama hani bahis olarak direkt Paris Saint-Germain galibiyeti yazar mıyım? Emin değilim şimdi. Oranlara bakmam lazım. Daha bakmadım. Ama Arsenal'da öyle karşıma almak istemem. Sonuçta onlar da çok biraz kaba tabir olacak ama pis bir takım. Öyle bir takımı hani karşıma almayabilirim. Orana bakmak lazım biraz. Ama ben Paris Saint-Germain'in kazanmasını tercih ederim. Daha keyifli futbol oynuyorlar. Arsenal'ın oyunu pek bana hitap etmiyor. Ama onların da kazanırlarsa tabii hikayeleri çok güzel olur. Ligi aldıktan sonra bir de Şampiyonlar Ligi ekleyebilirlerse onlar için de tarihi bir başarı olacak. Paris Saint-Germain zaten daha yeni Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ama o da iyi bir hikaye olur. Luis Enrique'nin önce Mbappe'yi gönderip alması, üzerine bir de Donnarumma'yı gönderip Şampiyonlar Ligi'ni alırsa acayip bir hikaye olur orada da. Yani iki tarafın belli başlı hikayeleri var ama beni daha çok hitap eden Paris Saint-Germain'in hikayesi ve oyunu. O yüzden ben Paris Saint-Germain'i desteklerim karşılaşmada.
1: Evet, güzel olacak final.
0: Peki, 7.36 araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele, kılçık hocam.

0: 7.39 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş'ta.
1: İlk biletleri gönderdik bu arada Mert.
0: Gönderdin, evet, gördüm.
1: Evet.
0: Dinleyicimiz
1: Cüneyt Bey gidecekmiş maça.
0: Aynen.
1: O da artık inşallah güzel bir karşılaşma seyreder diyeyim. Şimdi ona verdiğim biletleri sileyim. Sonra başkasına aynı biletleri verip
0: sıkıntı bir olmasın girişte.
1: Şey yapmayalım. Evet, güzel.
0: Peki ben Beşiktaş'tan devam etmek istiyorum. Beşiktaş'ta tabii gündem öncelikle teknik direktör konusu. Henüz transferle ilgili, oyuncu transferle ilgili Beşiktaş'ta bir gündem yok. Bir oyuncu ismi açıkçası görmedim Beşiktaş'ın ilgilendiği. Hep haberler teknik direktör ismi üzerine. Şimdi dinleyicilerimizden de hemen ben Beşiktaş dedim. Mesela şimdi bir mesaj geldi. Tedesco ile ilgilendiği doğru mu, bilginiz var mı demiş. Ben Tedesco ismini açıkçası dünden bugüne görmedim Beşiktaş'la yan yana. Benim gördüğüm haberler farklı. Onları da şimdi birazdan tek tek konuşuruz. Ama önce bir resmi açıklamayla başlayayım. Girişte de bahsettim. Tabii bu tarz dönemlerde muhabirler de kulüp içinden bilgi almaya çalışıyorlar teknik direktör konusunda. Haberler yapıyorlar. Belki kulüp içi değil, menajer kaynaklı da haber alıyorlar veya bilmiyorum, belki de masa başı üretiyorlar etkileşim için. Orası günahları boynuna. Ama çok sayıda isim yazılıyor bu tarz dönemlerde. Beşiktaş Kulübü de dün bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olmalı ki yaptı. Dedi ki futbol A takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun bilgisi dahilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemli rica ederiz dedi Beşiktaş kulübü. Ben bu tarz yalanlamalar hala hani tam olarak hangi noktada yapılıyor, neden yapılıyor? Mesela burada genel bir şey yapmış, itibar edilmemesi gerektiği söylenmiş. Zaman zaman isim üzerinden İşte yalanlamalar yapılıyor. İşte şu isme ilgimiz yoktur gibi. Belki yakın zamanda öyle şeyler de çıkacaktır. Ama tam olarak hani o karar hangi noktada çıkıyor? Mesela Beşiktaş'ı dün bu açıklamaya sevk eden haberler neydi? Neden dün bu yalanlama ya da bu açıklama diyeyim? Bir anlamda da yalanlama aslında.
1: Güzel bir soru, bilmiyorum. Belki çok isim çıkması rahatsız etti. Ama çok isim çıkmasında çok anormal bir durum yok. Çıkan isimler arasında rahatsızlık veren bir isim mi oldu? Mesela geçen günde Kurban Kurbanov hakkında Önder Özen Azerbaycan basınında konuştu.
0: Evet.
1: Hani değerli bir teknik adam ama düşünmüyoruz dedi. Çıkan isimler, konuşulan isimler arasında böyle tartışmaya mahal verecek belki bir Tedesco olabilir. Ama Tedesco'ya da Beşiktaş taraftarının öyle müthiş soğuk baktığını çok düşünmüyorum ben. Hani Beşiktaş, örnek veriyorum, Tedesco'ya gitse Serdar Adalı ya Tedesco'ya gidilir mi diye az
0: yangın olmaz.
1: Yangın olmaz yani. Beşiktaş taraftarı öyle ne yapıyorsunuz siz demez.
0: Bence de.
1: Diye düşünüyorum. O yüzden ben de çok anlamadım. Hani dünkü açıklama ne açıdan rahatsız etti ya da dünkü açıklamayla Beşiktaş neyin önüne geçti mesela?
0: Mesela şey aklıma geldi şimdi böyle deyince, bir pencere şöyle açıldı. Mesela zaman zaman işte bu tarz durumlarda teknik direktör arayışlarında çok isme gidince işte sen de bazen işte bulunuyorsun ya, hani bu yönetim ne düşünüyor? Hani o kadar fazla teknik adama da gidilmez yani. Bununla bunun ne alakası var? Hani Kurbanov yazıyorsunuz, örnek veriyorum, Santo yazıyorsunuz. Bu ikisi aynı mı? Bu işte yönetimin veya işte futbol direktörünün net bir bakışı yok mu? Savruluyor sağdan sola gibi. Belki bunun önüne geçmek için yapılmış diyeceğim ama yani bu da bunun önüne geçmez bu arada. Yani bu yalanlama da ne yaparsanız yapın, bu haberler çıkarsa bu eleştiriler de gelir ki dün de mesela

0: işte Santo ismi ortaya çıkınca, yani Santo'yla işte kim denmiş, Felipe Luis'in ne alakası var şimdi oyun attıkları oyun açısından. Ama işte şeyi de bilmiyoruz bu eleştirileri biz de yaparken. Gerçekten hangisiyle ilgileniyor Beşiktaş? Hangisiyle direkt olarak görüştü? Hangisiyle görüşmedi? Bununla da ilgili bir kanıtımız da yok. Biz sadece basında aslında duyduklarımızı genelde okuyoruz ve onun üzerinden çıkarımlarda bulunuyoruz. Ama bu da her zaman tabii sağlıklı olmuyor. Çünkü basın da bu işi tamamen bilgi verme amaçlı, işte halkı bilgilendirme amaçlı yapmıyor. Basında da maalesef bu yurt içinde de yurt dışında da farklı ajandası olan isimler var. Bazı teknik direktörler, bazı futbolcular da pazarlanıyorlar. Belki burayla hiçbir alakası olmayan bir isim başka bir yere transfer yapabilmesi için bir aday olarak gösteriliyor. Yani bunlar futbolda var. Hani dışarıdan ne kadarını tabii insanlar görüyor, duyuyor, biliyor bilmiyorum. Ama biz kısmen içeriden görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz böyle şeyler olduğunu. O yüzden de her habere de çok fazla belki de inanmamak lazım. Sonuçta yönetim burada belli başlı bir fikir oturttu bence teknik direktör konusunda. Orada da işte yukarıdan aşağı en iyisi kimse herhalde ondan başlayıp
1: oturttu olmadıkça. Oturttu mu sence?
0: Tabii
1: orada bence eminler mi?
0: Tabii ya, Beşiktaş'ın zaten oyunu aşağı yukarı Önder Özen'in kafasındaki oyunda bellidir. Yani orada bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Mesela hani Santo'yu sen daha yakından tanıyorsun ama herhalde Santo yoktur diye.
1: Yani bence de onu söyleyecektim. O yüzden ben de şey yaptım. Mesela Santo ismi çıktığı zaman bir anda Allah Allah diyor insan.
0: İşte diyor ama ben işte Santo haberi, tabii haberi yapanları bir yaftalamayayım. Belki onlar da bilgi aldıkları yerden yönlendiriliyorlar şimdi. Hepsini de zan altında bırakmayayım ama bir de işin içinde Portekizli bir hoca olunca o işin biraz daha PR olabileceği de aklıma geliyor benim. Yani Portekizlerin de o açıdan lobileri güçlü. Belki dediğim gibi yani burayla bile alakası olmayabilir. Başka bir yere pazarlamak için Santo'yu Beşiktaş bile öne çıkarılıyor olabilir. Bakın hani Beşiktaş'la ilgileniyor Santo'yla, işte kaçırmayın. X başka bir kulüp için düşünüyordur belki Santo. Bunlar geçmişte de çok sıklıkla gördüğümüz şeyler.
1: Evet, yani Beşiktaş açısından tabii şimdi ne olursa olsun Beşiktaş, yani Trabzonspor'un kupayı kazanması, kazanamaması sonuçta Avrupa'da ikinci elemeden başlayacaktı Beşiktaş. İkinci elemelerin tarihi de erken diyebileceğim bir tarih. Orada tabii fark ne? Konferans Ligi olsaydı elemedeki rakiplerin gücüyle Avrupa Ligi'ndeki elemedeki takımların arasında bir fark var. Onu söylemek gerekiyor. Bunun yanında sezonu erken açacak bir Beşiktaş. Yani geçen sene genelde takımlar Haziran'ın son haftası açtılar. 25, 26, 27 o civarlarda açtılar. İşte ondan sonra zaten Temmuz'un 3. haftasında, yani Temmuz'un 22'si, 23'ü gibi ilk maçını oynuyorsun. Rövanşı demen bir hafta sonra oluyor bu durumda. Yani yaklaşık bir 3 haftalık çalışma fırsatı oluyor. 3 haftada da zaten ilk hafta genelde hazırlık maçı yapmıyorlar. Genelde 2 ya da 3. 3 bile çok az görülüyor hazırlık karşılaşmalarında. Bunu neden söyledim? Yani aslında şeyin kısa. Ne derler? Süren kısa. Şimdi artık Haziran'a geldik gibi düşünün. Haziran'a geldik diyebiliriz. Şimdi teknik direktörün Haziran'ın ilk haftası belli olsa, teknik direktördü işte, onun takımı incelemesi, analiz etmesi, ondan sonra takımın acil ihtiyaçlarının giderilmesi gibi problemler için aslında zaman çok az. Öyle çok büyük, geniş bir zamanın yok ilk resmi karşılaşmana göre. Ve ilk resmi karşılaşmanı bir Avrupa elemesi oynaman tabii ciddi bir dezavantaj. Çünkü telafisi olmayan karşılaşmalar oynuyorsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ın biraz ve Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması lazım. Yani Fenerbahçe'de başkan seçildiği anda, sonuçta başkan Fenerbahçe'de 6-7'sinde seçilecek. Hemen teknik direktörün belli olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazları bu iki takımın. Ya o bir şeyi söyleyeyim de, hani kronolojik nasıl gidecek? Onu bir insanlar kafasında canlandırsın. Öyle daha çok var ya Temmuz'un 23'üne gibi düşünmeyin.
0: Bir de benim aklıma şey geldi. Çok alakasız konuyla da, Beşiktaş erken sezon açacak dedin ya. Emirhan Topçu milli takım kadrosuna seçilmemişti. Aslında ki Ersin de geniş kadroya seçildi ama büyük ihtimal son listeye o da seçilemeyecek. Beşiktaş'ta milli takımda olacak, en azından bizim milli takımda olacak tek isim Orkun Kökçü oluyor değil mi? Hı-hı. Bu şartlarda. O yüzden aslında İmran'ın seçilmemesi de bir anlamda eleme karşılaşmaları için de belki bir avantaj Beşiktaş açısından.
1: Nasıl bir avantaj?
0: Oynayacak işte ilk turlarda. Eğer milli takımda olsa Dünya Kupası'nda olacak. O yüzden Beşiktaş'ın maçlarında oynayamayacak.
1: Dünya Kupası'nda o kadar gitmez Beşiktaş ya. Beşiktaş. Milli takım.
0: Gitmez mi? Tatili falan var bundan sonrasında. Bittikten sonra.
1: Yani tabii dinlenme süreci olur. Doğru, onda haklısın. Ama ne zaman bitiyor? Temmuz'un
0: 18'i falan 18, bitiyor.
1: 19'unda final bitiyor. 19'unda bitiyor. Şey 3-4 gün sonra da ilk karşılaşma var. Belki ilk karşılaşmayı kaçırır. Milli takımda olan oyuncu Orkun ya da Emirhan işte ya da ikisi beraber.
0: İşte Emirhan yok ya milli takımda.
1: Emirhan yok, pardon, Orkun kaçırır, o kadar.
0: İşte onu düşündüm, hani milli takıma seçilmemesi tabii Beşiktaş'ın hoşuna gitmemiştir ama böyle de bir artısı olabilir, o aklıma geldi.
1: Ya ama mesela Emirhan'ın yerine oyuncu koyabiliyorsun. Koyarsın yani. Ama Orkun'un yerine koyamıyorsun. Asıl sıkıntı o.
0: Emirhan'ın yerine koyabiliyorsun şu anda. Udokay ve Jalo'yu koyabiliyorsun.
1: Jalo var yani. İkisi ama var. İşte yani ayrılırlar mı? Aynen. Hani o zamana kadar kalırlar mı?
0: Sakat olurlar mı?
1: Ama hani belki mı? Teknik adam değişikliğiyle beraber onlar da kalmak isteyebilir. Sonuçta hani iki oyuncu da çok böyle üst düzey, seni bir tık yukarı çıkartacak stoperler olmadığı kesin. Ama Türkiye'de özellikle üçüncü stoper bulmakta takımlar çok zorlanıyor. Yani yerli de olduğu zaman, yabancı da olduğu zaman bence ikisi de rahatlıkla üçüncü stoper olarak tutulabilir isimler. Beşiktaş kadrosunda. Yani Udokay ya da Jalo'yu üçüncü stoper, hatta belki dördüncü stoper olarak düşünebilirsin. Çünkü Beşiktaş'ta Agbadu direkt bir numaralı stoper olacak. Büyük ihtimalle onun yanına Beşiktaş bir hamle yapacak. O zaman 1-2, yani bir Agbadu, iki transfer, 3 Jalo Udokay'ı, 4 Emirhan ya da işte 3 Emirhan, 4 Jalo Udokay'ı çok rahat yapabilirsin böyle bir, evet, rotasyon.
0: Bir oyuncu gönderirsin ama işte
1: bir oyuncu
0: o
1: gider,
0: ikinci
1: gidebilir.
0: Stoperi,
1: evet,
0: aldığında.
1: Öyle gözüküyor.
0: Peki Beşiktaş'ta az önce hani Portekizliler dedim, bir şeyler dedim. Şunu da ekleyeyim, o da aklıma geldi. Beşiktaş'ta tabii Başkan Serdal Adalı'nın Portekizlerle de arası iyi. Genel olarak hani transfer konusunda da hem geçmiş yöneticilik döneminde hem başkanlık döneminde de Portekiz'e yakın olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani Santo ismi bana hala çok gerçekçi gelmese de Portekiz'e adaylarla görüşmeler olabilir. Zaten dün çıkan haber de şöyleydi. Kimden haberin olduğunu da bulabilirsem söyleyeyim. Sercan Dikmen'in haberi. Beşiktaş yetkilileri teknik direktör konusunda ileri seviyede görüşmeler yapmak için yarın Portekiz'e uçuyor dediler ve orada birden fazla teknik direktörle yüz yüze görüşme yapılacak diyor. Tabii dün bir de Sercan Dikme, Nuno Espirito Santo'yu ortaya atınca Portekiz, Santo da Portekizli. Portekizli onunla bir görüşme olabileceği söyleniyor ama dediğim gibi ben çok gerçekçi bulmuyorum Santo isminin. Ya da en azından şöyle söyleyeyim. Santo isminin Önder Özen'den çıktığını zannetmiyorum. Yönetim kaynaklı ya da yönetime menajerler tarafından önerilmiş olabilir. Yönetim de belki Önder Özen'e havale etmiş olabilir. Bir görüş belki denmiş olabilir. Ama oradan sıcak bir şey çıkacağını ben tahmin etmiyorum. Onu da ekleme yapayım. 7.53, reklamı çok geçirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra yine Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
15: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz, Beşiktaş'taki teknik direktör gündeminden bahsediyoruz. Nuno Espirito Santo dün ortaya çıkan isimlerden birisi oldu. Son olarak West Ham United'ı çalıştırıyordu. West Ham'da Premier Lig'den düşme üzüntüsünü yaşadı. Portekiz'i çalıştırıcı aslında Santo'ya zaten gitmek için de çok uygun bir dönem değil. Bir de geçenlerde The Athletic'te West Ham United ve Santo ile ilgili böyle geniş çaplı bir analiz haber yapılmış ve Santo döneminde West Ham'daki o krizlerden bahsedilmiş. Tabii işler kötü gittiğinde her zaman kriz haberleri daha çok satar, daha çok ön plana çıkar. Her takımda aslında olur kriz, iyi takımlarda da, ama işte kötü takımlarda daha çok paylaşılıyor, kötü giden takımlarda. Santo ile ilgili de yok işte ilk daha gittiğinde World Pros'u kadroda düşünmediğini söylemiş. Oyuncuyu kaybetmiş. İşte takımdaki bazı oyuncular mutsuz olmuşlar. İşte Todibo'yu 25'te çıkarınca onda bir gerginlik yaşamış. Yardımcıların hiçbirine güvenmiyormuş. Haberden aklımda kalanları okuyorum. Hatta bir yardımcısıyla da bir maçın devre arasında şiddetli şekilde tartışmış. Devralarında oyuncularla konuşmuyormuş. Konuşmayı yardımcılarına bırakıyormuş gibi haberler yapıldı ki The Athletic'te hani şu anda Avrupa piyasasındaki güvenilir kaynaklardan bir tanesi. Tabii yine her haber, her iddia doğru olmayabilir ama o şeyde hoca ile ilgili de böyle bir haber okudum. Hatta geçenlerde okudum. Şimdi adı dün çıkınca tekrar bakayım dedim habere sabah. Neler vardı diye. Oradan yani daha taze okuduğum için daha haberin detaylarında büyük ihtimal daha farklı şeyler de vardır. Onlara daha girmedim.
1: Pek sevimli şeyler değil ama söylediklerin.
0: Tabii iyi şeyler değil. Ama işte kötü giden takımlarda da oluyor ya böyle şeyler. Belki diğer takımlarda da, belki onlarda da oluyordur da işte çok ön plana çıkmıyor. Neyse, Santo ile ilgili bu. Felipe Luis gündemdeki bir diğer teknik direktör dün Sercan Dikmen'in söylediğine göre, ama Luis'in Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadığı, fakat yine de bir görüşme yapılacağı söylenmiş. Murat Özen'in haberine göre AS Başkan Murat Kılıç dün akşam yurt dışına uçmuş ve Önder Özen de bu sabah uçarak Murat Kılıç'a eşlik edecekmiş. İşte yurt dışı dediğim herhalde Portekiz. Haberler oradan çıktı Portekiz'de. Tabii Santo adaylardan biri olabilir. Diğer bir aday da Jesus olabilir Beşiktaş'ta. Sonuçta Jesus'la geçenlerde yaptığı açıklamayla Türkiye'de Fenerbahçe'den ve ismini vermeyeceği bir takımdan teklif aldığını söyledi, ama ismini vermese de o takımın Beşiktaş olduğu zaten anlaşıldı. Jesus da o görüşmede yer alabilir Beşiktaş'ta, ama ona da ilgili dün öğlen de bahsettim. Bir yılda Al Nassr'da kalacağı haberi çıktı bırakacağını açıkladıktan sonra Jesus'un. Orada da yine bir Portekizli üzerinden böyle çok haber yapılıyor ama ben biraz mesafedeyim bu tarz haberlere. Bir piyasa yoklaması gibi olabilir Jesus.
1: Jesus için de mi?
0: Tabii Jesus için de. Çok farklı haberler çıkıyor çünkü onunla ilgili. Hoşuma gitmiyor. Yani Jesus'un belki haberi yoktur, vardır bilmiyorum. Ama yok Fenerbahçe'ye gelirse zamanında bir ay önce falan 15 milyon euro maaştan bahsediliyordu. İşte şimdi kendi zaten net şekilde bunu söyledi. Haber şimdi Al Nassr'da tekrar kalacak gibi çıktı yurt dışı kaynaklı. Bir taraftan kendi ayrılacağını söylemişti. Hani ne olduğu belli değil.
1: Jesus bu coğrafyada biraz fazla para kazanma derdinde gibi gözüken bir teknik adam gibi değil mi?
0: Zaten en son açıklamasını Portekiz'i kapatınca kapıları para konusunda belli ki önceliği para bir taraftan. Bir taraftan o yarım kalan hikaye diyor Fenerbahçe'de, ama hani yarım kalan hikaye mi para mı? Gerçi para olsa aslında Al Nassr'da kalır bak, o da konuşuluyor şimdi. Asıl derdi para olan Beşiktaş'a mı gelmeyi düşünür? Al Nassr'da bir sene daha kalmayı mı, ki şampiyon yaptı. Kalmak istese kalamaz mı? Mesela o da parayla ilgili düşünceyi biraz çürütüyor. Biraz. Çünkü yine de Portekiz'e dönmem diyor. Yine para önemli ama Al Nassr'da kalacak kadar da değil.
1: Ama şöyle şimdi Suudi Arabistan Ligi ile Süper Lig arasında ciddi bir fark var. Rekabet olarak, ilgi olarak ciddi bir fark var. Kalite olarak da ciddi bir fark var. Şimdi Suudi Arabistan'da...
0: Biz mi daha kaliteliyiz?
1: Daha kaliteliyiz tabii. Lig daha iyi bir lig, bunu kabul etmek gerekiyor. Sonuçta bizim lig, biz hani kavgasını, dövüşünü, sıkıntısını falan çok yaşıyoruz ama yukarıdan sıralamaya baktığın zaman zaten ilk 10 içerisinde yer almıyor mu? Alıyor.
0: Avrupa alması. Şimdi Suudi Arabistan'ı orada bir şeye koyamıyoruz sıralamada.
1: Tamam ama yani genel olarak gene de Suudi Arabistan'ı ilk 10 içerisinde düşünmezsin de onu da kattığını düşün. Çünkü zaten şöyle düşün. İlk 10 ligi düşün dünyada. Hı hı. Hangilerini eklersin?
0: Avrupa haricinde mi? Lig olarak Brezilya'yı belki eklerim.
1: Brezilya'yı eklersin. İlk akla gelen Brezilya zaten. Belki Arjantin'i düşünürsün yani, orada.
0: Belki.
1: MLS'i düşünür müsün?
0: Düşünmem. Yani, ben Suudi Arabistan'ı daha önde görürüm MLS'e göre.
1: Yani.
0: Oradaki.
1: Kuzey Amerika'da başka bir lig yok. Meksika ligi belki dersin. O bile belki.
0: Yani Japonya çok, falan olmaz.
1: Olmaz. Çin ligi gitti zaten. Yok. Afrika'dan herhangi bir ekleyeceğim bir lig yok. Gördüğün gibi yani. Hani o yüzden de demek istediğim şu. Hani daha iyi rekabetin olduğu bir lige gidiyorsun. Teknik adam olarak. Ama kazandığın para çok değişmiyor. Al Nassr'a göre. Hani Al Nassr'da da çok kazanıyorsun ama burada da çok kazanıyorsun gene. Standarta göre. Belki öyle bir şey de istemiş olabilir.
0: Tabii burada da Portekiz'de kazanacağından daha fazla kazanacak ama o rekabet konusu tabii bunu
1: ölçebilir. Yılda kazandığımı bir ayda kazanıyorum diyor.
0: Tabii Portekiz'e kıyasla bu kadar fark olduğunu söylüyor da hani o ligin rekabeti konusunda tabii bunu ölçebileceğimiz bir yerimizde şey yok ama mesela Suudi Arabistan'ın iyi takımlarının yıldızları da bizdekilerden sanki hani Al Nassr'a baktığında Mane'si, Felix'i, Ronaldo'su ve...
1: Diğer takımlar çok kötü Mert.
0: Tamam ama orada da yine 5-6 takım var. Hani o 4 takım var. Alttan gelen Neom, işte Alcatia bildiğim kadarıyla iyi yatırım yapan takımlar. Onların kadroları da bizim ligin ilk 6'sıyla kıyasladığında bence onlara ağır basar ama diğer taraf belki senin dediğin gibi bizim süper takımları orta ve orta altlar Suudi Arabistan'a fark atıyor olabilir. Onu bilemiyorum ama üst taraf bence yani bizimkilerden daha iyi. Bizim
1: Suudi Arabistan'ı anlatan çocuklar bazı maçlarda abi dayanamıyoruz. Yani o kadar kötü ki oyun diyorlar.
0: Ama biz işte beğeniyor muyuz bizim ligi?
1: Yani işte bizim ligin
0: defoları var. Biz de dayanamıyoruz.
1: Abi bizim ligin defoları var ama o kadar da kötü değil. O kadar da kötü değil yani.
0: Bilmiyorum abi ben Suudi Arabistan ligi öyle açıp izlemedim. Bir kıyas yapamıyorum ama ben sadece kadro kalitesine bakıyorum. Mesela bizim üçüncümüz Trabzon bu sezon. Dördüncümüz Beşiktaş. İşte Suudi Arabistan'la kıyaslasak kadro kalite farkı herhalde. Yani Suudi Arabistan takımları ağır basar diye düşünüyorum. Bir Al Ahli mesela üçüncü olan. İşte Toniler onun arkasındaki Toniler isimler.
1: Diğerleri kadrodaki diğer oyuncular.
0: Suudileri mi?
1: Evet. Söylemek istediğim o. Hı hı. Yani orada ciddi fark olduğunu söylüyorlar zaten. Söyleyenler. Yıldızlar tamam. Ama yabancılar dışındaki oyuncular ciddi bence eksik.
0: Neyse hani o bilemiyoruz Jesus'un tam tabii kafasında ne var. Buradaki lig Ali abinin dediği gibi Suudi Arabistan ona göre daha rekabetçi mi? Sonuçta Jesus iki ligi de doyasıya yaşadı. Suudi Arabistan'da zaten birden fazla dönemde çalıştı. Bizim ligimizde de bir sene çalıştı. Onu daha iyi kıyaslar. Eğer öyle bir tespiti varsa da tabii ki bizim lig güzel gelebilir onun için. Ama Beşiktaş'ın tabii Suudi Arabistan'a yakın paralar vereceğini de ben düşünmüyorum George Jesus için. Yani Beşiktaş'ın listesine belki olabilir. Beşiktaş görüşür ama bilmiyorum bütçe olarak konuşulan rakamlar işte bir ay önce 15 milyon euroydu Jesus için. Beşiktaş parası var farkındayım. İstese verir ama vermez gibi geliyor.
1: İnşallah. 15 milyon euro bir teknik direktör verecek bir kulüp değil Beşiktaş şu an. Hı hı. İnşallah vermez yani öyle bir şey olmaz. 10 milyon euro da vermesin yani herhangi bir teknik direktöre.
0: Peki ya doğru teknik direktörse hani bu da bazen de vermen gerekiyor sonuçta. Sen hep total bütçeden bahsedersin. Futbolcu özelinde tabii biz bunu teknik direktör özelinde konuşmadık ama hani bir oyuncu gerçekten çok fark yaratıyorsa 15 de verirsin. Diğerlerine 2-3 verirsin. Hani hocaya 15 verip takımı ona göre kurmak bir yol olabilir mi Beşiktaş için? Eğer doğru hocaysa tabii ki.
1: Bence olmaz. Oradaki düşüncem de şu. Jesus'la 3 sene çalışabilir misin? 3 sezon. Sen öyle bir şey öngörüyor musun? Mesela Jesus Türkiye'ye gelse. Hı hı. 3 sezon Fenerbahçe'ye geldi. 3 sezon Fenerbahçe'de devam eder mi? Ya da 3 sezon Beşiktaş'ta devam eder mi?
0: Niye bunu soruyorsun 3 sezonu tam olarak? Hani mesela şu yüzden mi soruyorsun? 3 senelik sözleşme imzalanır ama görevde kalamaz gibi mi düşünüyorsun?
1: Kalmaz. Yani Jesus öyle bir teknik adam değil. Jesus bu sene burada, gelecek sene orada. Gelecek sene tekrar dönebilir, tekrar gidebilir. Bu tarz teknik adamlar bence üzerine bir şey inşa edeceğin teknik adamlar değil. Bu tarz teknik adamlar gelip o sene etkisini gösteren ve işte seni şampiyon yapan ya da yapmayan teknik adamlar. Şampiyon olduktan sonra belki bir ihtimali var ama o parayı genelde sen bence o sezon etki etsin diye veriyorsun. O sezonu düşünerek veriyorsun. Şimdi bana sorarsan Beşiktaş bu oluşturduğu kadroyu daha yukarı çekebilecek ama daha yukarı çekerken de biraz uzun süreli bir birliktelik yaşayabileceği bir teknik adama gitmeli. Bana sorarsan. Yani bir şey oluşturdun, bir kadron var şimdi. İşte bakıyorsun Beşiktaş'ta sağ beki, işte sağ stoperi, merkezdeki oyuncuları, hücumdaki oyuncuları. Yani Beşiktaş bir şeyi böyle bir tekerlek dönmeye başladı Beşiktaş'ta. Şimdi o tekerlek dönerken eğer Beşiktaş o yapılanmayı daha da iyi hale getirecek. Tabii burada transferler de önemli. Ama o yapıya uyum sağlayan ve uzun süreli düşünebileceğim bir teknik adama giderse bence daha mantıklı olur. Cesus getirirse kötü olmaz ama bir sene sonra Haziran ayında bence tekrar bir teknik direktör gündemi olur Beşiktaş'ta ya da Fenerbahçe'de.
0: Peki senin dediğin tarzda bir teknik direktörün de işte takımda kalma ihtimali Cesus'a kıyasla çok daha düşük oluyor. O uzun vadeli düşünen ne bileyim Van Bronckhorst gibi birini buldun ya da Solskjaer'i buldun. Valen İsmail buldun Beşiktaş'ta çalışmış hocalar mı daha kötü sonuçlarda görevde kalır yoksa Cesus gibi bir profil mi görevde kalır? Onun da öyle bir riski oluyor işte.
1: Doğru, Cesus gibi bir profilin görevde kalma ihtimali daha yüksek fakat işte Cesus gibi bir profilin de biraz böyle yani ben o profillerden şöyle korkuyorum. Motivasyonları ne seviyede? Motivasyonları gerçekten yüksek mi? Çünkü Cesus'un kariyerinde Beşiktaş'la kazanacağı bir şampiyonluk Cesus'u ne kadar değiştirir, ne kadar etkiler, ne kadar motive eder ondan çok emin değilim. O yüzden işte mesela Tedesco Türkiye'de başarılı olabilseydi ya da hani başarısız demeyelim ama istediği kupayı kazanabilseydi onun için çok büyük fark olacaktı. Yani hem genç bir teknik adam hem potansiyeli yüksek bir teknik adam. Ama bir de işte kupayla o motivasyonu getirdiğin noktada o takımla beraber büyüme işi çok daha farklı bir noktaya gidebiliyor. O yüzden ben hani tekrar söylüyorum böyle büyük marka teknik adamlara karşı değilim. Ama daha emin adımlarla gidilebilecek bir başarı yolunda o teknik adamların tam zamanı değil şu an. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Şenol Güneş Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş bazı şeyleri çözmüştü zaten. Bazı noktaya getirmişti takımı. Artık onun ince ayarları yapılması gereken ve işte bir iki takviye ihtiyacı olan bir takım. Yani artık son noktaya getirmişti Beşiktaş takımını Şenol Güneş'e teslim ederken. Şenol Güneş de ondan sonra aldı uçurdu Beşiktaş'ı. Şu an Beşiktaş bence tam öyle değil. Yani Beşiktaş sanki eğer tabii devam edebilirse bunları da şey olarak söylüyorum. Sanki hani geçen seneki yapılanma devam eder diye söylüyorum. Ama neyle karşılaşacağımızı da tam bilmiyoruz. Onu da dile getireyim. Ama eğer o yapılanma devam ederse Beşiktaş'ın biraz daha işte eksiklerini tamamlayıp bu sene mücadeleci olup bu sene zirveye yakın olup zirvede olup belki ama hani sezon sonu şampiyonluk gelir mi gelmez mi orada değilim ben. Ama geçen senenin daha üstüne çıkan bir takımla beraber hani artık bundan sonraki senelerde ligde çok böyle tartışma yaratmayacak. Ekim'de, Kasım'da ligden kopmayacak bir ekip yaratabilirsin. Ben öyle bakıyorum. Bakalım tabii bunlar biraz saf düşünceler olabilir ama bence olması gereken o. Yani daha iyi, daha istikrarlı başarılar için hala o Beşiktaş yapılanmasını tamamladı diye düşünmüyorum ben. Hı hı.
0: Peki hoca adaylarından biri olarak dün lanse edildi. Bruno Lage, Benfica teknik direktörü ama sonra tabii onun Orkun Kökçü ile yaşadığı sıkıntı Benfica'dayken bu ihtimalin pek güçlü olmadığını.
1: Yazanın bir anda sonradan aklına geldi. Ah Orkun'la evet. Bir problem yaşamıştı olmaz diye.
0: Şu anda gündemde.
1: Orkun'la problem yaşayacak hiçbir teknik direktör Beşiktaş'ta olmaz. Problem yaşama ihtimali olan problem yaşamış. Çünkü Orkun Beşiktaş'ın bir numaralı yıldızı. Çok çok da iyi bir performans gösterdi sezonun belli bir noktasından sonra. Yani Orkun'un özellikle hücum tarafındaki istatistiklerine bakarsanız ligde verdiği kilit pas hücum bölgesindeki başarılı pas hatta işte Geçen senle Lucky Analiz için yaptığımız programda bahsettim, ben sana bir soru sordum. Hani ikinci kimdir dedim. Orkun Ordu açık ara yapıyor. Üçüncü bölgede başarılı pasta ligde. Açık ara yapıyor yani. Hani maç başına da açık ara yapıyor. Toplamda da açık ara yapıyor. O yüzden Beşiktaş Orkun'un mutlu olabileceği bir düzen. Orkun'la da kavga gürültü olmadan devam edecek bir teknik direktör ihtiyacı var.
0: Adaylardan bir diğeri konuşulan diyelim Bruno Genesio. O da hep yıllardır Beşiktaş'a da özellikle Beşiktaş'a yazıldığını hatırlıyorum. Fenerbahçe'de belki yazılmıştır ama adı genelde Beşiktaş'tan alınan bir isim. Lille en son olarak çalıştırıyordu. Lille'den de ayrıldı. Dün galiba o resmi açıklamada geldi Fransız ekibinden. Lille'de bu sezon lig üçüncülüğü yaşıyor Genesio. Şampiyonlar Ligi bileti alıyorlar direkt olarak aslında. Neden devam edilmemiş onu çok anlamadım. Perde arkasında başka sıkıntılar mı oldu acaba ama Genesio da 59 yaşında bir teknik direktör. Kariyerinde Lille'den önce ki Lille'de 2 tam sezon çalışıyor. Ondan önce Rennes dönemi var. Rennes'de yaklaşık 2,5 yıl kadar çalışıyor. Bir Çin macerası var. 1,5 sezonluk Beijing Guoan. Lyon'da teknik direktör. Ondan önce zaten teknik direktörlük kariyeri de 2015'te. Lyon'un hocası olarak başlıyor ve işte 4 tane takım çalıştırmış ve 59 yaşına da gelmiş tecrübeli bir isim. Beşiktaş'ın da adaylarından biri olarak lanse edilmiş. Kariyerinde herhangi bir hani kupa, lig şampiyonluğu var mı diye baktım. Kariyerinde herhangi bir kupası yok kendisinin. Ne yerel bir kupa, ne lig şampiyonluğu, ne Avrupa kupası. Bu tabii bir dezavantaj olarak gözükebilir. Sonuçta bizim ligimizde baktığımız şeylerden bir tanesi de bu. O teknik direktörün CV'si. CV'si o açıdan iyi değil ama gittiği takımlarda her zaman fark yapmış bir teknik direktör. Oynattığı oyunda herhalde bu büyük takımların çok zıttı bir anlayış değil diye düşünüyorum. Özellikle o Rennes takımını hatırlıyorum, çok keyifli bir takımdı. Genesio adaylardan biri olarak yazılmış. Razvan Lucescu dün bir muhabiri Tayfun Akkaya, o da öne çıkan adaylardan biri demiş. Gecede en son haber, bütün haberleri paylaştım şu ana kadar. Ertan Süzgün ve Murat Özen neredeyse aynı anda tweet atmışlar. Aynı şeyi tweet atmışlar. Teknik direktör konusunda sakin kalmakta fayda var demişler. Hedefteki asıl isim başka diyerek bütün bu konuştuklarımız belki de boşa, hiçbiri gerçek aday değil, bambaşka bir adayı olabilir denene göre. Bu transfer döneminin de böyle şeyleri oluyor, sıkıntıları oluyor. Herkes böyle bir gizem de yaratıyor. İşte asıl o da o değil. Büyük ihtimal biliyorlar kimin olduğunu da, onlar da şimdilik gizli tutmayı tercih etmişler. Bakalım Beşiktaş'taki teknik direktör konusu nelerlere gidecek. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Öyle de reklam arasına gidelim. Jesus'la ilgili Al Nassr'a bir yıl uzattı demişsiniz. O haber olarak ben de gördüm ama resmiyete dökülmüş bir şey yok bildiğim kadarıyla Jesus konusunda. Hakan Yılmaz, bence Beşiktaş Portekizli hocalardan kesinlikle uzak durmalı. Melankolik, kompleksli insanlar demiş. Hepsi için tabii aynı şeyi söylemek bence doğru değil ama genel demek ki, bilmiyorum, ben Portekizler için melankolik ve kompleksli iddialı bir yorum olmuş. Ne dersin? Evet. Böyle bir şey var mı benim kaçırdığım hani?
1: Melankolik, ben öyle bir şey söyleyemem yani. Hani,
0: çünkü bazı hani ülkelerle ilgili bazı şeyler, hani coğrafyalarla ilgili yakıştırmalar yapılır da hani Portekizler için böyle bir şey görmedim. Yok. Son dönemde biraz abartılıklar hep söyleniyor. İşte çok rahat iş buldukları, biraz o menajer tanıdıkları, menajer çevrelerinin iyi olduğu hep söyleniyor. İyi pazarlandıkları
1: söyleniyor. Tamam, lobisinin iyi olması Portekiz futbolunun zaten bilinen bir gerçek. Ama lobileri iyi değil de, lobileri iyi de melankolik nereden çıktı onu tam bilmiyorum.
0: Mehmet Ünlü, o da Türkiye'de hem uzun vadeli düşünülecek hem de şampiyon yapabilecek yabancı bir hoca düşünülüyorsa bu hoca Alman bir hoca olmalı demiş. O da böyle bir tespitte bulunmuş. Alman olarak Beşiktaş'ta Dino Topmöller ilk zamanlar konuşuldu. O da Frankfurt'u çalıştırmış. Nispeten genç bir teknik direktör. Thomas Seitz yine yakıştırılan bir diğer isim Beşiktaş'a. Ama bu adayların listede çok üst sırada olduklarını düşünmüyorum. Ama zamanla o gidilen hocalar la görüşmeler olumlu sonuçlanmasa belki listenin aşağı sıralarındaki isimlerle anlaşılabilir. Zaten dün yine bir yerde okudum. Beşiktaş'ın son dönemdeki teknik direktör tercihleri de hep böyle olmuş. Hani listede üst sıralarda birçok isim var. Genelde onlar olmuyor. Alternatifin alternatifine gitmek durumunda kalıyor Beşiktaş denmiş. Burada da öyle olabilir tabii ki. Diyelim 8-18 saatlerimiz araya gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile başkan adaylarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
11: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne ister ister ol.
13: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
16: Hey!

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz. Sabah sporuna şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de de işte Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi, Fenerbahçe'de de başkanlık seçimi gündemi var. İki başka adayı var, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Onlar da her gün ziyaretlerde bulunuyorlar. Şehirleri geziyorlar, dernekleri geziyorlar. Zaman zaman da televizyon kanallarına konuk oluyorlar. Dün de Aziz Yıldırım akşam TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu ve orada açıklamalarda bulundu. Tabii merak edilen birçok şey Aziz Yıldırım'a soruldu. Ondan da kendi tabii tarzında cevaplar geldi. Hepsini değerlendirmek tabii program içerisinde mümkün değil ama benim en çok dikkatimi çeken kısımlarla önce başlayacağım. Siz dinleyicilerden yine farklı kısımlarıyla ilgili mesajlar gelirse de onları da okumaya gayret edeceğim. Birazdan da Hakan Safi ile ilgili yine açıklamalara bakacağız. Şimdi Aziz Yıldırım cephesi teknik direktör konusunda ne düşünüyor? Genelde Aykut Kocaman listenin ilk sırasındaki isim olarak düşünüyordu. Ama Aziz Yıldırım artık bunu son birkaç röportajında yalanladı. Aykut Kocaman'ın tabii ki adaylardan biri olduğunu ama net olarak adayın, ilk adayın o olmadığını söylüyor. Dün de benzer bir ifade kullandı. Hoca adaylarımızdan biri ama o demiyorum. Başka yerli teknik direktör adayınız var mı diye sordu Senatok. O da tabii ki var dedi yerli konusunda da. Aykut Kocaman'dan farklı adayların da olduğunu söyledi ama herhangi bir tabii isim zikredilmedi programda. Akıllara tabii kimler gelebilir teknik direktör yerli denince. Genelde şimdi Beşiktaş'ta da konuşuluyor. Nuri Şahin gözde isimlerden bir tanesi. İsmail Kartal çok şu an gündem değil ama o olabilir. Geçmişte Ali Koç döneminde Abdullah Avcı bir sunum yapmıştı. Belki o da Aziz Yıldırım'ın adaylarından biri olabilir ama yerli tercih edecekse herhalde burada çok işte farklı düşünmüyordur. Diğer adaylardan ziyade Aykut Kocaman tercih olur. Aykut Kocaman da zaten bunu ne kadar çok istediği biliniyor. Orada bir sürpriz olacağını ben zannetmiyorum. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz diyor. Onlar da aramıza katılacak ve burası bir aile haline gelecek diyor ki bu da işte Volkan Demirel'dir, onun haricinde Kayıt'tır, Bebo'dur, Selçuk Şahin'dir. Birçok ismin Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım seçilirse görev alabileceği konuşuluyor özellikle teknik ekipte. Ve diğer bir iddia Cesus konusu. Şimdi Cesus konusunda bir kafa karışıklığı oldu. İlk çıktığında Aziz Yıldırım'ın görüştüğü söylendi. Sonra Hakan Safi'nin görüştüğü söylendi. Hakan Safi kendi birinci ağızdan yine o da TRT'deki yayında yalanladı. Dün Aziz Yıldırım da yalanladı. Cesus'la hiçbir görüşmem yok dedi. Hatta şampiyonluk maçına davet edildim Suudi Arabistan'a ama gitmedim diyor. Cesus da bir taraftan Fenerbahçe'deki bir aday benimle temasa geçti diyor. Artık burada hangisi doğru? Bir menajer mi yoklama yaptı yönetimden ya da adaylardan bağımsız? Yoksa elini göstermek istemiyor mu başka adayları Cesus konusunda? Onu herhalde zaman gösterecek ama net şekilde kendi görüşmem yok dedi Cesus'la ilgili olarak.
1: Mourinho'nun açıklandığı dönemde Aziz Yıldırım'la Ali Koç seçime girmişti değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl olmuştu?
0: Aziz Yıldırım adaylardan biriydi. Mourinho ismi ortaya attı. Sonra Ali Koç anlaştı. Onunla seçime girdi ve Mourinho ile
1: birlikte. Nasıl Ali Koç anlaştı?
0: Ali Koç zaten başkandı. Aday değildi yani direkt başkandı. Başkan olduğu için de direkt Mourinho ile. Zaten Aziz Yıldırım'ın da tercihi olduğu için iki başka adayı da Mourinho isterken Mourinho anlaşması yapılmıştı. Seçimden önceydi herhalde. Stadyumda da bir imza töreni yapılmıştı. Jose Mourinho ile seçimi de Ali Koç kazanmıştı sonrasında.
1: Sen yani neyi hatırlayın? İmza daha önceden mi atılmıştı?
0: Galiba öyle olmuştu. Çünkü icracı bir başkan vardı. Şimdi buradaki iki aday da başkan değiller. Şu anda adaylar sadece. Hı-hı. Sadece adaylar. Ali Koç o zaman hem adaydı hem başkandı. İmza yetkisi vardı sonuçta ve diğer aday da zaten Mourinho dediği için de o imza atılabilmişti. Ama şu an Saadettin Sağan hala yönetimde. Diğer iki aday da aday adı üstünde.
1: Eğer doğru hatırlıyorsak, yanlış hatırlamıyorsak bu senin söylediklerinle Aziz Yıldırım aday olduğu bir seçimde teknik direktörünü açıklamıştı.
0: Evet.
1: Teknik direktör adayını açıklamıştı.
0: Ama işte oradan gol yedik diyor. Dünkü röportajında mı artık o kadar çok açıklama yapıyorlar ki hangisinde olduğunu bilmiyorum. O zaman erken davrandık, gol yedik Mourinho'dan. Şimdi işte oradan herhalde ders çıkarılmış ve şimdi çok net bir açıklama yapmak istemiyor hoca konusunda.
1: Hmm.
0: Oradan gol yemek
1: yani
0: istemiyor.
1: Yani benim teknik direktör adayım güçlüydü. Ben açıkladım ama gitti Ali Koç anlaştı onunla. Gol yediğini o şekilde açıklıyor.
0: Ben öyle anladım. Yani seçimde işine gelmedi Mourinho'yu erken açıklaması yani. Hmm. Fenerbahçe ile ilgili değil de kendinin seçimi kazanmaması ile ilgili bir gol yediğini düşünüyorum. Burada ama tabii diğer
1: ama adaya... sonuçta o zaman kazanan Fenerbahçe olmuştu.
0: Herhalde.
1: Değil mi?
0: İyi bir şey değil miydi? İki adayın da ortak. Şu anda da olsa güzel değil mi yani?
1: Ortak bir teknik direktör ya da işte hani
0: futbolcu da olabilir.
1: İstenen bir teknik direktör ya da futbolcu. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi tabii hani zaman, şartlar, rakipler, düşünceler değişebilir. Bunu bir tarafa koyalım. Fakat bu seçim öncesinde ben Aziz Yıldırım'ın geçen günlerde de konuştuğumuz gibi bir noktada teknik direktör adayını açıklamak durumunda kalacağını düşünenlerdenim. Yani Engin Çetin'in o görüşlerine ben katılıyorum. Bana mantıklı geliyor. Çünkü diğer tarafta Hakan Safi'ye bakıyorsun. Hakan Safi'nin şu an koyduğu çıta çok yüksek ve oralarda dolaşıyor. Ve hiç de ayağını gazdan çekmiyor gibi gözüküyor. O yüzden de Aziz Yıldırım cephesi ve büyük ihtimalle Aziz Yıldırım şu an mesela Aykut Kocaman ismini direkt olarak söylemekten imtina etmesi de bence biraz onunla alakalı. Seçimde bir fark yaratır mı Hakan Safi cephesinin söyleyeceği teknik direktör? Ya da Hakan Safi cephesinin söyleyeceği teknik direktörle benim teknik direktörüm arasında imaj olarak çok büyük fark olursa bunun bana kongrede yansıması negatif olur düşüncesi bence şu an biraz Aziz Yıldırım'ı bekle gör politikası uygulamaya yöneltiyor. Ama bir noktada ki Hakan Safi cephesinden baktığında da Hakan Safi'nin de zaten teknik direktör ve futbolcu ismi açıklamaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Hı hı. Aziz Yıldırım karşısında. O yüzden de sanki sonuçta şimdi Mayıs'ın sonuna doğru gidiyoruz. Artık sayılı günler kaldı. Fenerbahçe'nin kongresi 6-7'sinde herhalde işte Şampiyonlar Ligi finali cumartesi oluyor. Ayın 30 oluyor değil mi? Devam eden haftada yani önümüzdeki haftada.
0: Zaten sonraki hafta sonu seçim.
1: Seçim o hafta herhalde biraz daha değil mi? Şeyler netleşir. Saflar netleşir gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe seçime girmeden önceki hafta Hakan Safi'nin olası teknik direktör adayı artı getireceği bir iki yıldız üstüne Aziz Yıldırım'ın tamam senin teknik direktör adayın o benimki de bu ben de bu oyuncuları getirebilirim diyeceği bir hafta yaşayabiliriz diye tahmin ediyorum ben.
0: Yani eğer Hakan Safi bir teknik direktör adayı açıklarsa Aziz Yıldırım'dan tabii bir karşılık gelebilir ya da Kocaman'ı düşünüyorsa belki diğer yabancı alternatife gitmeyi tercih edebilir. Hakan Safi'nin açıkladığı profile göre.
1: Tabii aynen.
0: Göre.
1: Aynen onu
0: ki,
1: söyledim.
0: Ki profil olarak da şimdi Jesus güçlü bir profil gözüküyordu. İki tarafta yalanladı. Hakan Safi diyor ki ligi bilen bir hoca. Ligi bilen iki isim kaldı şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla yabancı olarak. Mancini ve Farioli.
1: Evet, evet.
0: Farioli de dün Yağız haber yaptı. İşte Farioli'nin temsilcisiyle görüşmüş ve Porto ile iki yıl daha kontratı bulunuyor. Burada olmaktan dolayı çok mutlu demiş. Ama tabii ki bunlar yine tekrar etmekte fayda var. Bir pazarlık açıklaması da olabilir sonuçta. Ne diyecek adam? Şu anda basın önünde biz Fenerbahçe'ye sıcak bakıyoruz diyecek de hali yok. O yüzden tabii ki işler değişebilir. Ama kolay da bir operasyon değil. Sonuçta Porto'yla dediği gibi şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde direkt olacak. Ama Fenerbahçe'de yol biraz daha uzun Şampiyonlar Ligi için. Ama işte Fenerbahçe'nin de buradaki avantajı ne? Vereceği yıllık ücret. Yani Farioli'yi cezbederse ki Farioli de aslında çok da genç bir teknik direktör. Bilmiyorum şu aşamada paraya bakar mı bakmaz mı ama bakarsa da Fenerbahçe cazip bir seçenek. Mancini daha tecrübeli bir isim tabii ki Farioli'ye kıyasla ama onun da Galatasaray geçmişi var. Ve son dönemdeki yıldızı diyeyim Farioli kadar belki parlak olan bir isim değil.
1: Değil tabii.
0: Ama ismi tabii güçlü onun da. Karizması.
1: Yani o da işte Orta Doğu'ya biraz yönelen teknik adamlardan bir tanesi. Milli takımdan tut. Çalıştırdığı takımlara kadar
0: baktığında. Şu anda gerçi hala hazırda zaten Katar.
1: Katar'da liginde. Bir takım çalıştırıyor. Tabii işte Paolo Maldini bağlantısı Mancini'yi biraz daha akla getiriyor. Ama Farioli de aynı
0: İtalyan
1: şey var.
0: İtalyan işte sonuçta.
1: Çok bir şey değişmiyor orada. Ancak Farioli konusunda mesela Farioli Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynatacak teknik adam mıdır konusu bence önemli. Farioli biraz daha inandığı oyun üzerinden giden, gittiği takımı ona doğru şekillendirmeye çalışan bir teknik adam profili çiziyor. Artı Ajax'taki şokun ardından şimdi Porto'da başarıya ulaşmışken herhalde orada devam edecektir diye düşünüyorum. Yani dediğin gibi Farioli çok genç olduğu için şu an 3 sezonda 3 takım yapmak yerine Porto'da biraz daha istikrara, biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne, belki ligde bir şampiyonluğa daha koştuktan sonra bir sonrasını Farioli kendine hayal ettirebilir. O yüzden bence kariyer hamlesi olarak hani Farioli şu an Türkiye'yi pek seçeceğini düşünmüyorum. Doğru da olmaz zaten genel olarak. Yani
0: kariyer olarak kesinlikle doğru olmaz ama para olarak da en doğru adreslerden biri olur. Ama işte hangisini tercih edecek? Bir de son 3 yıl, 3 yılda da ligi sezon tamamlamış. Nice'de bir tam sezonu var. Ondan sonra Ajax'a bir tam sezon ve Porto'da da bir tam sezonu.
1: Evet işte yani bitirmiş. Zaten 3 sezonda 3 takım olmuş.
0: Olmuş ama bence iyi taraf Ali abi, pozitif taraftan yaklaşayım. Gittiği takımlarda da direkt olarak etki etmeyi de başardı aslında. Biraz daha vakte ihtiyaç duyan bir hoca gibi duruyor oynattığı oyunda ama.
1: Kesin.
0: Ajax'ı mesela şampiyonluk potasına sokabilmesi o Ajax'ı büyük başarıydı. Sonuçta yapamadı ama oraya da olması bile mucizeydi. Yani o başarısızlık için de takımı oraya kadar taşımış olmak lazım. O büyük bir artı. Porto'yla ilk sezonda hani zamana ihtiyacım var falan demedi. Baştan itibaren birinci sırada gitti diye biliyorum. Nice'deki dönemi de yanlış hatırlamıyorsam iz bırakmıştı. Çok az gol yiyordu hatta.
1: Tabii.
0: O dönemin en başları öyle anımsıyorum. O yüzden hani ilk sezonlarında da etki yaptığı için Fenerbahçe'nin de acil bir başarıya ihtiyacı var sonuçta ilk sezonda. O açıdan fena durmuyor CV'si son döneme baktığında.
1: Yani tabii şey diyemem şimdi kötü duruyor. Ne alaka falan diyemezsin ama biliyorum bence geldiğinde bir heyecan yaratmaz. Ben genel olarak da onu düşünüyorum.
0: Mesela Farioli çıkarsa Hakan Safi'nin adayı Aykut Kocaman açıklanır mı?
1: Açıklanabilir. Evet, açıklanabilir.
0: O zaman zaten hani Mancini'de de Mancini çok heyecanlandıracak mı o zaman Fenerbahçe taraftarını?
1: Katılıyorum. Buna da katılıyorum. Zaten geçen günlerde de dile getirmeye çalıştım. Hani Mancini ya da Farioli ya da işte Türkiye'de çalışmış herhangi bir isim şu an yani aklımıza gelen ya da gelmeyen böyle çok fazla taraftarı heyecanlandıracak bir şu an hoca yok.
0: Hani Montella bile olsa mesela ne kadar heyecanlandırabilir Fenerbahçe'yi?
1: Evet. İşte o yüzden kendini çok bağlamamak gerekiyor hep söylüyorum ya yani. Hani, düşüncem o yönde. Ama bakalım biraz bekleyelim görelim. Burada ben yine kendimi tekrar edeceğim ama bence söylemekte fayda var. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından süperstar bir hoca değil çözüm. Yani çok üst düzey bir hoca getirmekle beraber bu kulüpler geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacaklar diye düşünmesinler. Burada asıl olan şu an ellerindeki kadroya göre hareket edebilecek, o kadroyu geliştirebilecek. Hem teknik direktör oyunu artı kulübün yaklaşımı. Yani bir teknik direktörle anlaşacaklar. O anlaştıkları teknik direktör eğer sil baştana gitmek isterse o zaman bence bu iki kulübün yönetimleri bir dakika diyebilmeli. Ne kadar onu yapabilirlerse, ne kadar öyle düşünecek bir hoca ile çalışabilirlerse bence gelecek sene şanslarını o derece arttıracaklar. Yani bugün Farioli, Mancini, Jesus, ondan sonra Espirito Santo bunların hiçbiri kötü teknik adamlar değil. Ama o uyumu hangisiyle yakalarsınız ve tekrar ediyorum hangisi eldeki kadroyla alakalı olarak size güzel şeyler söyleyecek ve az şeyini kullanacak. Yani vinçini, buldozerini az kullanacak bir teknik direktöre ihtiyaç var. Yani ben bu iki kulüpte görevli olsam teknik direktörün şunu söylemesini beklerim. Ya siz iyi bir kadroya sahipsiniz. Bu kadro iyi işler yapmış ya da iyi işler yapmaya başlamış. Mesela Beşiktaş özelinde. Ama gelin hani şu noktalara bir iki transfer yapalım. Eksik orada gözüküyor. Bunu koruyalım. Bu yapıyı, bu düzeni, bu oyuncu grubunu koruyalım. Ama eksiklerimizi giderelim ve yola devam edelim tarzı bir yaklaşım gelirse, mesela orada bence isimden ziyade bu yaklaşımı düşünerek o teknik direktörle çalışmak isterdim ben. Yani Fenerbahçe'de dün işte Aziz Yıldırım da söylüyor. İki tane santrofor alacağız diyor. Yani Fenerbahçe santrofor konusunu çözerse zaten birçok şeyi aslında kendiliğinden çözmüş oluyor. Dün mesela Aziz Yıldırım'ın TRT yaptığı açıklamalarda tabii ki eleştirilecek bir taraflar var. Ama mesela Ederson'la alakalı söyledikleri güzel.
0: Kazanmaya çalışıyor.
1: Kazanmaya şimdilik. Çalışıyor çünkü yani Ederson'u göndermek çok büyük bir maliyet olacak Fenerbahçe için. Ve tamam hatalar yaptı ama kötü bir kaleci olmadığını herkes biliyor zaten Ederson'un. Şimdi bu şekilde biraz daha yapıcı yaklaşmak bu oyuncu grubuna, bu takımlara takımın da özgüvenini arttıracaktır. Yani takımlar böyle ya siz başarısız oldunuz, siz hiçbir şey beceremediniz denilecek oyuncu grupları değil ki.

0: geldi. Onu söyleyeyim, öyle reklam arasına gidelim. Mesela Jesus göreve geldiğinde o da çok transfer istedi ama mesela istediği oyuncular da bilmiyorum o dönemin ekonomik şartları gereği mi?
1: Bence öyle.
0: Daha Arao, Gustavo Henrique tarzı isimlerdi. Çok hani daha dünya yıldızı isimler gündemdeyken hatta onları istemeyip daha kendi bildiği oyuncuları getirdi. Profiliyle biraz tezat gözüken hamleler olmuştu normalde. Daha pahalı ismi, daha belki bilindik ismi istersin ama Jesus da tersi olmuştu. Bilmiyorum şimdi nasıl olur gelirse de.
1: Ya işte o bence iyi bir yaklaşım. Hani bazıları çok eleştiriyor. İşte bu kulüpleri vasatlığa alıştırdınız. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama diğer düşüncede de kaçırdıkları nokta o zaman hiçbir oyuncuyu beğenmemeniz, hiçbir oyuncu yeterli görmemeniz ve her oyuncuyu da göndermeye çalışmanız. Yani diğer bu kulüpleri vasatlığa alıştırdığınız düşüncesinin karşısındaki düşünce sağ bekin de yıldız olması artık bu takımlarda. Öyle bir dünyanın olmadığını bence hala anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiller. Evet, takımlarda tabii ki yıldız olacak. Tabii ki fark yaratan oyuncular olacak ama bunu 15-16 oyuncu seviyesinde yapmanız mümkün değil. Oraya çekmeye çalışıyorlar işi. Ve işi tamamen yani yıldızlar çözsün. Bak, Galatasaray'ın Osimhen'i var. Her şeyi çözüyor. İşte senin de böyle bir oyuncuya ihtiyacın var. Hayır. Tabii ki iyi oyunculara ihtiyacın var. Kaliteli oyunculara ihtiyacın var ama öncesinde takıma ihtiyacın var. Ve doğru kurgulanmış bir takıma ihtiyacın var. Yani sağ solu böyle çok iyi parçaları olan ama bazı şeyleri de net olarak eksik olan takımlara ihtiyacın yok. Adam gibi bir kadro planlaması, doğru bir kadro planlaması ve yıldızlara, Fenerbahçe'nin yıldızı yok mu? Mesela baktığında Asensio çok önemli bir oyuncu. Verdiği katkı ortada. Talisca'nın ligde verdiği katkı ortada. Skriniar'ın ligde verdiği katkı ortada. Guendouzi geldikten sonra yaptıkları ortada. Kante'nin son dönem oynadıkları ortada.
0: Ederson yıldız ama performans
1: Evet.
0: soru işareti ama yıldız.
1: Baktın
0: Semedo.
1: bir çırpıda kaç tane yıldız sayabilirsin bir takımda? Daha ne olacak mesela işte. Fenerbahçe şu anki eksiklerini tamamlayarak üzerine koyması gereken bir kulüp. Çok net. Beşiktaş da öyle. Hani Beşiktaş belki yıldız olarak, yıldız seviyesi olarak böyle herkesi dedirtmiyor ama bir orada da bir oluşum olduğu, bir kemik bir oyuncu grubuna sahip olabileceğin net şekilde görülüyor Beşiktaş'ta da. Beşiktaş'ta onu bir tık yukarı çıkarması gerekiyor bu sene. Benim bütün merakım teknik direktörler olarak da, yöneticilerin açıklamaları olarak da, seçim süreci olarak da ve direkt olarak seçimler olarak da bunun üzerine. Ben eğer bunu görebilirsem o kişileri ve o takımı destekleyeceğim. Doğru yoldalar diye sezon boyunca. Hani skorlardan bağımsız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerleri

0: Bizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.47 saatlerimiz, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın dün TRT Spor'a verdiği röportajdan bahsediyorduk. Ederson kısmı aslında az önce Ali abi bahsetti. İyi bir kaleci diyor Aziz Yıldırım. Ücretini fazla verdik, az verdik. Bu onun kabahati değil. Bizim sorunumuz diyor. Herkes gitsin diye yorum yapıyor ama ben kalsın diyorum. Diyor Aziz Yıldırım ki Ederson konusunda Hakan Safi de galiba geçenlerde kaleciyle ilgili bir profil söyledi. Ederson o da pek düşünmüyor gibi. Kafasında sanki başka bir kaleci var kendisinin ama Aziz Yıldırım cephesi şimdilik Ederson'dan yana gözüküyor. Yarın diyor Aziz Yıldırım Londra'da forvet transferleri için görüşeceğiz. Anlaştıktan sonra ikisinin de ismini açıklarız. Ya da belki kendi ağızlarından duyarsınız demiş. Ama adaylar kimler burada santrfor konusunda? İngiltere'den Fenerbahçe'nin böyle birinci santrfor olabilecek isimler. Bununla ilgili bir şey oldu mu? İsim ortaya atıldı mı? Ben bilmiyorum, görmedim. Bayağıdır da söylüyor aslında Aziz Yıldırım iki santrfor transfer edeceğiz diye. Şimdi İngiltere dedi, Londra dedi. Herhalde bugün içerisinde böyle bazı isimler ortaya atılacaktır. Ama böyle bir çırpıda düşününce aklıma da öyle bir İngiltere'den olabilir mi? Santrfor. O da Dünya Kupası kadrosunda fakat devre arası sakatlıkla ilgili değil mi, bir sıkıntı yaşadı. Milan'a transfer olmadı değil mi onun da?
1: Transfer olmadı evet ama sakatlığı hatırlayamadım. Sakatlık yüzünden mi olmamıştı?
0: Galiba öyle bir şeyler konuşulmuştu.
1: Onu tam bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim.
0: Hatırlıyorum. Aklıma Gabriel Jesus nedense geldi. Arsenal'ın şu anda 3. santrforu konumunda Gyökeres ve Havertz daha öncelikli tercih ediliyor. Jesus bir zamanlar tabii Brezilya takımında birinci oyuncusuydu. O da sakatlıklar yaşadı. Benim de aklıma ilk Jesus geldi. Sen Mateta dedin. Jesus. Bakalım gün içerisinde daha farklı adaylar da olabilir. Chelsea'nin tahmin ediyorum ki çok sayıda santrfor vardır kirada. Onlardan bir veya birkaçı gündeme gelebilir. Onu göreceğiz hep birlikte.
1: Peki mesela şimdi şurada bir çelişki var mı sizce? Sana da sorayım. Aziz Yıldırım diyor ki hani Aykut Kocaman ismi olabilir ama ben şu an başkan adayım. Ya seçilemezsem ne olacak? Peki santraforlar için aynı şey geçerli değil mi? Mesela onların ismi belki açıklanır, belki de kendileri söyler diyor. Hı hı. Ne farkı var mesela teknik direktörle?
0: Bilmiyorum. Bir fark göremedim ben.
1: Bence de orada bir ufak bir çelişki var.
0: Ya zaten abi söylediklerinde. O kadar çok konuşuyor ki iki başkan adayı da. Ve illaki nasıl bir tabir kullanmak lazım? Çok pot kırıyorlar genel olarak. Yani açıklama
1: bir yerde baksan, sözleri çelişecek diyorsun.
0: İlla ki kendileri bile hatırlamıyordur. Biz bile radyoda oluyor. Yani biz de çok konuştuğumuz için bizde de bence oluyor. O kadar fazla konuşunca da illa şey yapıyorsun. Bir hata yapıyorsun. Bu mümkün değil zaten yapmaman. Bir de Aziz Yıldırım da özellikle Hakan Safi de gördüğüm kadarıyla böyle spontan konuşmayı da seven profiller. Böyle bir metne sadık kalalım. O tarz insanlar değiller.
1: Tabii, cuma günü yönetim kurulunun açıkladığı toplantıda işte biz veriyoruz Radyo Spor'da. Aziz Yıldırım şey dedi. Arkadaşlar yazmış bir şeyler dedi. Mecbur okuyacağız dedi.
0: Ha bu sefer okudu mu?
1: Ufak bir metin okudu ama çok kısa yani.
0: Ha, çünkü bir önceki sefer de bir başkan döneminde de arkadaş çok yazılamış ama ben bırakıyorum dedi. Aynen. Kendim konuşacağım aynen demişti. Seviyor. Yani o tarzı o. O yüzden illaki çelişecekler. Yani dün mesela bir tane videosu Aziz Yıldırım'ın önüme düştü. Bir böyle yemekli toplantıda. Hani bir senelik geleceğim dedi ya Aziz Yıldırım. Onunla ilgili şey diyor. Tabii ki bir sene geleceğim diyor böyle. Hani bir sene geleceğim, gideceğim. Öyle hani oy toplayacağım. Sonra bakarız diyor. Mesela hani kalabileceğinin sinyali veriyor şimdi orada Aziz Yıldırım. Hakan Safi'ye bakıyorsun. İşte dün ne demiş? Okuyayım da yanlışla bir şey olmasın. Getireceğimiz dünya yıldızlarını gördüğünüzde hocaya gerek yokmuş diyeceksiniz diyor. Mesela bu da insanlar işte hocayı mı küçümsüyor falan, hani burada da bir pot düşünmüş insanlar.
1: Pottan ziyade açıklama. Bence işte beklentiyi yükseltmekle alakalı riskli açıklamalar. Yani şimdi sen bana bunu cümleyi söyledikten sonra öyle bir oyuncu getireceğim ki ya da öyle oyuncular getireceğim ki hani bu takım kendi kendine şampiyon olur. Hocaya gerek yok. Şimdi o zaman hadi hocayı bir kenara koyun. Nasıl bir oyuncu geleceğini geleceğiyle alakalı olarak çok heyecanlanmaz mısın bir taraftar olarak?
0: Evet.
1: Asıl problem de o değil mi?
0: Ya bu problem neye göre problem? Getiremediğinde problem. Getirdiğinde bir problem yok. Ama bunun işte sıkıntısını Ali Koç da zamanında yaşadı. Yani buna benzer bir ifade kullandı. Ama aynı etkiyi göremedik transferde gelen isimler. En-Nesyri'nin falan geldiği dönem miydi acaba? Herhalde o dönem için mi söylemişti Ali Koç? Ama gelen i̇şte oyuncu
1: çok hani kolay işler olmuştu. Değil yani. Hani söyleniyor bunlar ama altını da doldurmak çok kolay değil bu kadar iddialı konuştuktan sonra.
0: Aynen işte dolduramadığında da geriye dönüp bu açıklamalar önüne konulacak Hakan Safi'nin. Hani böyle demiştiniz de bu mu yani sizin hocaya gerek yokmuş dedirten kadronuz, getirdiğiniz yıldızlar? Ama getirebilirse de işte altını doldurabilirse de o zaman bir şey diyemezsin işte. Ama burada genel beklenti bunun altının kolay kolay dolamayacağı yönünde. Yoksa söyleyebilir bence bir insan. Kendine çok güveniyor Hakan Safi. Bilmiyorum çok gerçekten dün de bakıyorum işte gelirinin ilk etapta 500 milyon euro sonra uzun vadede 1 milyar euro seviyesine çıkartmaktan bahsediyor. 2050 hedefi koyuyor. O da biraz siyasi jargondan şey almış. Uzun vadeli hedeflerden bahsediyor. Çok iddialı yani bu saymakla bitmiyor kendisinin söylemleri. Az Yıldırım da mesela dün o da ekonomiyle ilgili bir şeyler diyor ama Salah'la ilgili de gelen soruya hani yıllık maliyeti vergilerle falan 30 milyon gerekiyorsa alırız katlanırız de. Diyor yani alırız diyor o da. Yani karşılıklı böyle harcama konusunda Az Yıldırım şu an daha temkinli gözüken taraf oldu para konusunda Hakan Safi'ye kıyasla. Ki o da temkinli gözüken haliyle Salah'a yıllık 30 milyon euro verebileceklerini dile getiriyor. Şu an bu Fenerbahçe'nin durumu bu. Yani beklenti.
1: Dün bir de Az Yıldırım istediğiniz kadar transfer yapamazsınız, ceza alırsınız tarzı bir şeyler de söyledi değil mi dün?
0: Hakan Safi için söyledi. Hakan Safi de ona cevap verdi akşam bildiğim kadarıyla. Şöyle demiş o da. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al diyenlerin aday olduklarında yıldızla bu işler olmaz demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Diyor ki Az Yıldırım'ın Ali Koç başkanlığı döneminde gelen oyuncuları profilini beğenmeyip daha iyi isimler gelmesi gerektiğini söylediğini ben de hatırlıyorum. Hatta Ramos, Benzema isimleri de öyle boşa verilmiş örnekler değil Hakan Safi cephesinden. Böyle karşılıklı şeyler olacak yani belli ki bu saatten sonra.
1: Burada seçim öncesinde herhalde Hakan Safi tarafı net isimler söylemezse, dile getirmezse biraz işi zorlaşır. Hani bu kadar şimdi iddialı olup bu kadar iddialı konuşup seçim öncesinde hani seviyeyi bu kadar yükseğe çekip ondan sonra net bir isim söylenmezse bence İbre net Aziz Yıldırım'a döner. Ama açıklayacağı isimler de Hakan Safi'nin kongrede şansını arttırabilir. Şu an hani şu anki görüntüde Aziz Yıldırım daha önde, daha favori gibi gözükse de Fenerbahçe başkanlık seçiminde öyle arada herhalde çok bir uçurum olduğunu söylemek de mümkün değil. Hı hı. O yüzden de zaten az önce konuştuğumuz gibi Hakan Safi tarafının biraz böyle bir şeye ihtiyacı var. Birkaç isme ihtiyacı var. O isimlere göre Aziz Yıldırım da işte hamle yapacak diye düşünüyorum ben ama hani Hakan Safi'nin isimsiz bir, net isimsiz bir kongre öncesi geçirmesi pek mümkün değil bence. Yani alacağız, yapacağız, edeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak, tamam güzel. Ama Fenerbahçe kongre üyeleri bakar. Hani de tamam da hani kim? Mesela hani adayın kim? Futbolcu, yıldızların kim? Onlara mutlaka bakacaklardır. O yüzden ben haftayı sabırsızlıkla bekliyorum Fenerbahçe'de, gelecek haftayı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Başkan adaylarının açıklamaları var. Az önce teknik direktörle ilgili olarak Hakan Safi'nin o açıklaması ses getirmişti. Öyle bir kadro kuracağız ki hani teknik direktörle gerek bile kalmayacak tarzı. Onunla ilgili Aspor'a ekstra bir açıklama yapıyor ve Şanlıurfa'da hoca konusuyla ilgili bir açıklama yaptım. Orada vurgulanmak istenen kuracak kadronun kalitesiydi. Yapılan mübalağa kadro kalitesine vurgu yapmak içindi. Fenerbahçe'nin hayal ettiği oyunu oynatacak, kadrosuna hakim, tribünleri coşturacak, iyi yaşa Ali abi. Oyunun mimarı bir teknik adam gelecek. Bunlar seçim stratejisi. Fenerbahçe için en iyi teknik direktörü getirmek için isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor dedi kendisi. Bir de şu aklıma geldi. Şimdi Hakan Safi cephesi ya da Aziz Yıldırım fark etmez. Seçim dönemlerinde yüksek perdeden zaman zaman konuşuyorlar. Göreve geldiklerinde de genelde olmuyor. Yani hiçbir siyasette de böyle seçim dönemindeki vaatlerini birebir yerine getiren herhalde bir başkan ya da işte genel başkan yoktur. Böyle bir şey mümkün değil. Burada da eleştiri geliyor tabii ki bu tarz durumlar olduğunda. Bu tarz açıklamaları yapıyorsanız herhalde bu tarz gelebilecek eleştirileri de aynı şekilde göğüsleyebiliyor olmanız lazım. Bunları göğüsleyebildikten sonra da böyle açılıp saçılmak da herhalde bu insanlara çok da fazla hani tabiri caizse koymuyor. Hani tarz meselesi biraz da. Hani ben seçim döneminde bu bir strateji diye düşünüyor Hakan Safi. Ben yüksekten uçacağım. Hepsini gerçekleştirir miyim, gerçekleştirmez miyim bilemem. Göreve gelirsem yapabildiklerimi yaparım, yapamadıklarımı da eleştirileri artık herhalde göğüs gererim diye düşünüyor. Onun herhalde hesabını, matematiğini yapmıştır kendisi diye düşünüyorum. Yoksa en baştan zaten uçmamayı bu hani vaat konusunda söylüyorum tercih ederdi.
1: Ama neden öyle bir yükü taşıyasın ki?
0: İşte kaldırabiliyor demek ki. O ya da kaldırabileceğine inanıyor. Bu bir seçim yani, kişiden kişiye değişir. Ben mesela hiç böyle bir profil değilim. Kendi hayatımda hatta daha çok beklentiyi düşüren birisiyim. Beklenti yükseltmekten ziyade. Çünkü ben kaldıramayacağımı düşünüyorum beklenti yükselttiğimde. Ben kendimi biliyorum. Hakan Safi demek ki o beklentiyi yükselterek göğüsleyebileceğini düşünüyor. Ki yükselttiğini varsayıyorum ben. Yoksa eğer göğüsleyemeyeceğini düşünüp bir de yükseltiyorsa o tabii facia olur kendisi için.
1: Forvet için gol istatistikleri %50'nin üzerine çıkıyorsa istatistikler bizim için yeterli oluyor. Rakamlar yalan söylemiyor. Hayatım boyunca hep istatistikleri, rakamları kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Herkesi takip ediyoruz. Artık transfer edeceğimiz oyuncuların uyku düzenlerinin bile raporlarını istiyoruz. Disiplin her zaman için önemli. O yüzden bizim de getireceğimiz topçuların her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Takım kurgusunu iyi yapmamız lazım. Onun için uygun oyuncular getirmek lazım. İyi maç, iyi topçu ile oynanıyor. Niye şampiyon olamıyoruz? Beceri sorunumuz var. İşi sportif direktöre bırakmayacağız. Topun ne olduğunu biz de görüyoruz. Dolayısıyla o kırılma anlarını doğru oynamamız lazım. Doğru yapmamız lazım. Futbol aklımızın doğru olması lazım. Geldiği zaman da atanı tutanı iyi olacak.
0: Benim dikkatimi çekenlerden başlayayım. Uyku düzeni vurgusu yapmış Hakan Safi. Tabii bunu nasıl raporluyorlar kendisine bilmiyorum. Bu bilgi kendilerine nasıl gidiyor? Böyle raporlanabilecek bir şey değil. Ama bir yeni doğan çocuğu olan biri olarak uyku düzeninde aradığı kriterlerden biri bence yeni doğan çocuğu olmayan bir futbolcuya gitmesi olur. Çünkü yeni doğan olduğu zaman gece sağlıklı uyumak çok kolay değil. Kendimden ve birçok insandan biliyorum. Ona dikkat etsin Fenerbahçe transfer heyeti. Onu bir söyleyeyim, espriyle karışık. Diğer tarafta valla Hakan Safi'nin açıklamanı da ben işte izliyorum zaman zaman. Onun tarzı da çok, o da spontan konuşmayı seven bir profil. İçten konuştuğunu düşünüyorum. Hani içinden ne geliyorsa onu konuşuyor. Normalde Avrupa'daki kulüplere baksam bu iki başkan adayı da çok böyle kurumsal, çok iyi bir kurum kültürü oluşturacak, bir yapı oluşturacak isimler demezdim. Yani bana hitap eden adaylar değiller açık söylemek gerekirse. Ama burası Süper Lig olduğu için yani bu tarzın da başarılı olamaz diye de yorumlamazdım. Yani Hakan Safi de kendi penceresinden bir görüşü var. Hani futbolu o da bildiğini düşünüyor. Hani şunu diyemem, bu açıklamalarla Fenerbahçe'nin başarılı olma şansı yok. Bence böyle bir dünya yok. Başarılı olabilir Hakan Safi geldiğinde, şampiyon da yapabilir. Çünkü artık ben neyin tam olarak başarı getirip neyin getirmediğini de Türkiye'de çok çözemedim. Mesela Saadettin Saran da çok kendinden emin şekilde geldi şampiyonluk konusunda. Yani kısa vadede değil belki ilk sene için ama ikinci sene içinde. Ama mesela orada da olmadı. İşte ondan önce Ali Koç çok güvenli şekilde geldi.
1: Ama işte Saadettin Saran'a ikinci sene şansı verilmedi. Asıl hani kendi şeylerin, düşünceleri tam anlamıyla uygulayabileceği o şansı yakalayamadı. Saadettin Saran iddialı oldu.
0: Ama işte o da şartlar yani. Bazen de yakalayamıyorsun. Bazı isimlerinde olmuyor o ikinci şansı.
1: Doğru.
0: Hayatta herkesin olmuyor maalesef. Yani acı ama.
1: Fakat yani Dursun hani Özbek, bak, ya ben neyin başarı getireceğini
0: şöyle
1: bilmiyorum.
0: Şöyle bağlayayım mı Ali abi? Dursun Özbek de ilk seçildiğinde cüzdan sallıyordu şeyde, masada. Hani normalde hani cüzdan sallayıp oradan çok iyi bir başarı çıkar mı? Sadece cüzdan sallayıp hani para harcayacağım diye demezdim ama işte oluyor. Galatasaray'da 4 sene şampiyon oldu Dursun Özbek. Bir de ilk dönemini hatırla. Hani nereden nereye oldu Galatasaray'da. O yüzden tam bilemiyorum diyorum bir de.
1: Ben de burada hep aynı şeyi savunuyorum. Mesela şu an günümüz futbolu tek kişiye, tek kişinin görüşlerine, başkan ne derse o olur tarzı yapılabilecek bir iş değil diye düşünüyorum ben. Günümüz futbolunun. Kulüpler için de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla siz doğru profesyonellerle çalıştığınızda belki kısa sürede o başarıya ulaşamayabilirsiniz. Ama eğer doğru kişilerle doğru sistemi kurarsanız ondan sonra çok üst üste gelen bir başarı elde etme şansınız var diye düşünüyorum ben. Futbolla alakalı olarak günümüzde. Tabii bu arada işte o seninle zaman zaman bahsettiğimiz fırtınalardan da sağ çıkmak gerekiyor. Orası kesin. Türkiye'de çok daha fazla oluyor. İşte oraları atlatabilirsen biraz daha şansın var. O yüzden de mesela bu tarz açıklamalar, hani yani bir başkanın hala 2026 yılında işte atanınla tutanın iyi olacak, bu motto üzerinden gidiyoruz şeyi bana biraz böyle amatörce geliyor açıkçası. Bundan biraz daha başkanların sıyrılması gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum seçim dönemi. Anlıyorum işte biraz popülist olmak lazım. Ama ya futbolun gerçeği artık tekrar söylüyorum. Yani tek kişinin şu şöyle olsun bu böyle olmasından ziyade orada analizleri doğru yapacak. Takımın ihtiyacına göre hamle yapacak. Beraber kolektif oluşturulmuş bir futbol aklı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada başkanı denklemden çıkarmıyorum. Başkan da denklemin içinde. Ama yani bir sportif direktör, bir futbol direktörü, onun çalıştığı bir kadro, ondan sonra kulübün diğer profesyonelleri hem ulusal hem uluslararası alanda mutlaka bence şart. Yani onların görüşleri olmadan, onların bağlantıları olmadan bugün sadece işte PR çalışması için birileriyle fotoğraf çektirmekten bence çok daha iş farklı noktalara gitti. Bence hala biz biraz böyle yerel bazda düşünülüyor. İşte şunu söylerim, böyle yaparım, öyle ederim. Masaya yumruğu vururum falan. Evet, bunlar belki burada geçer akçe. Ama futbolda ondan sürekli uzaklaşıyor.
0: Hangi futbola mesela? Avrupa futbolundan bahsediyorsun. Bizim ülkenin futbolu bence ondan uzaklaşmıyor.
1: Bence Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de öyle.
0: Nasıl ya abi?
1: Türkiye'de de öyle. Yine mesela şimdi Galatasaray şampiyon. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama Galatasaray'ın çok iyi futbol oynadığını söyleyebilir miyiz bu sene?
0: Söylemeyelim.
1: İşte ama yani bence üst üste bu kadar şampiyon olan takımın oyunuyla da herkese etkilemesi lazım. Eğer yapı doğru kurulsa, taşlar doğru oynansa, her anlamda söylüyorum bunu, çok daha üst düzey takımlara sahip olabiliriz bu harcadığımız paraları düşündüğümüzde. Yani oyun da etkileyici olur, başarılar da daha istikrarlı olur, oyuncular da daha istikrarlı olur. Bizde hala orada hani böyle bir sallanma, bir şey, böyle bir hep bir kuşku. Yani eğer biz bugün 4 sene üst üste şampiyon olmuş takımın her beraberlikte teknik direktörünü konuşuyorsak bir şeyler yanlış, çok doğru değil demektir.
0: Ali abi ama her biz anlamda. Bu sezon Galatasaray için transfer döneminde iyi bir transfer dönemi geçirdi demedik mi?
1: Dedik.
0: Tamam, bazen de iyi futbol gelmez. Hani Galatasaray neyi yanlış yaptı ki bu transfer? En iyi transfer dönemini, en makul transfer dönemini geçirdi. Şey, harcadığı paraya bakma. Az ama öz oyuncu aldı. İskeleti korudu. Tamam işte Avrupa'yı takım sana ama
1: işte oyun şey olarak, anladın mı?
0: Ama işte olur bazen de oyun. Bak, doğruları yapsan bile işte bazen oyun gelmiyor. Bence Galatasaray transfer politikası için sezon başı yanlış yaptı denecek bir politika yoktu benim nazarımda. Ben çünkü o zaman öyle yorumladım, hatırlıyorum.
1: Ben de öyle söyledim.
0: Beğendiğimi söyledim.
1: Biz de söyledik az transfer yapması gerektiğini.
0: Oyun
1: söyledim.
0: Tabii ki ona eşlik etmedi genel
1: ben
0: olarak.
1: Ben şey olarak
0: da katılıyorum.
1: Kadronun hani şaşası, kadronun değeri hep konuşuluyor. İşte şu kadar kadro var, bu kadar kadro var falan filan. Şimdi o kadronun da eğer bu kadar hani şeyse, çok çok üst düzey bir kadroysa, oyunun da ona biraz daha paralel olması gerekir. Lig için söylüyorum bunu. Hı hı. Ligdeki performans açısından söylüyorum.
0: O İdeali işte, o zaten biliyorum da. Bazen de oluyor abi, hani her zaman da kafandakiyle sahadaki
1: uyuşmuyor. Ama geçen sene için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Geçen seneki oyun için de aynı şeyi söyleyebilirsin Galatasaray'da. Fakat işte hani diyorum ya, bu işler bizde çok fazla irdelenmiyor. Çünkü bütün olay, bütün bakış açısı, kupayı aldıysan her şeyi sen doğru ve en iyi yaptın. Kupayı kaybettiysen de kaybedenlerin hepsi müthiş yanlış hatalı işler yaptılar. O yüzden oranın komple bir değişmesi lazım bakış açısı. Hani kupa gitti ama işte oraya kadar mücadele eden takımlar, oraya kadar bir takım mücadele etti. Mesela şampiyonu zorladı, şampiyon olan takımı zorladı. Puan olarak yaklaştı, uzaklaştı. Mesela onun analizini, hani biz buraya kadar ligi getirdik ya da bir yere kadar geldik, ondan sonra neden bu takım başarılı olamadığının analizi çok daha değerli futbolda. Hatta belki böyle bir oyuncuya 30-40 milyon eurolar vermekten çok daha değerli. Eğer o analizi doğru yaptırıp, doğru okuyup ona göre hareket edebilirsen. Ben öyle olduğunu düşünüyorum günümüzde. Yani gelişme öyle olur diye düşünüyorum. Üstüne koyarak olması gerektiğini düşünüyorum. Onu da işte şu an hani çok böyle başkan adaylarının ya da mevcut başkanların çok öyle olduğunu ben pek görmüyorum açıkçası.
0: Peki sen şeye niye takıldın? Atanla tutanın iyi olacak söylemine niye takıldın Hakan Safi'nin?
1: Ya sadece o değil. Bütün şeyde söylediklerinden, yani anladın mı? Bir yerde uyku düzeninden bahsediyor. Çok önemli diyor. Bir yerde atan tutana dönüyor. Biz de görüyoruz diyor. Sportif direktöre ihtiyaç yok diyor. Yani bir çorba gibi bir şey var. Bir anlatım şeyi var orada. Çok karışık. Hani tam olarak şimdi mesela anladığım kadarıyla direkt olarak Hakan Safi bir numaralı futbol aklı Fenerbahçe'nin olacak. Benim anladığım bu açıklamalardan. Sportif direktörü bırakmayacağız diyor. Biz de görüyoruz diyor. Ne olduğunu diyor. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır diyor.
0: Başka? Mesela sen bu Avrupa'ya kıyasla yanlış bir bakış açısı diyorsun. Ben de sana...
1: Bence bir kulübün tek futbol aklı başkanı olamaz.
0: Zaten olamaz. Olmaz da işte Galatasaray'da da bu futbol aklı konusu çok konuşuldu. Özellikle divanda futbol aklı yok, Galatasaray'ın futbol aklı yok. Başkan da dedi ki ne futbol aklı, yani bu takım 4 senedir, işte o zaman için 3 senedir şampiyon olmuyor mu? Bu sezon şampiyona gitmiyor mu? Nasıl oluyor diyor.
1: Ama işte onun o şekilde başarıya ulaşması doğru olduğu anlamına da gelmiyor tamamen.
0: Evet.
1: Hani onu da unutmayalım.
0: Ben zaten ben o tarafta değilim ama
1: hani öyle olsa, yani o kadar basite indirgiyorsak, o zaman bütün Avrupa kulüpleri o şekilde idare edilirdi. Hani futbolun gidişi oraya doğru olurdu. Ben de diyorum ki futbol tamamen başka bir noktaya gidiyor artık. Her anlamıyla, kulüp yönetimi anlamında anlatmaya çalışıyorum bunları. Yani başkan futbola karışmasın. Hayır, karışsın. Başkanın sözü olsun, evet olsun. Ama tek kişi üzerinden giden bir şey olamayacak kadar büyük diyorum. Şirketler de, camialar da, lig de, kulüp yönetimi de, takım yönetimi de. Anlatmaya çalıştığım o. Hani günümüzde bir başkanın mesela sportif direktör olmaz ya da işte hani futbol aklı olmaz demesi bana garip geliyor. Bana garip geliyor. Ben mesela hani güvendiğim isimlerden bir şey oluşturmaya çalışırdım. Bir danışma kurulu oluşturmaya çalışırdım yani.
0: O zaman senin şu an Aziz Yıldırım'ın oluşturmaya çalıştığı o danışma kurulu daha makul eski
1: yani
0: futbolculardan.
1: Bana göre daha makul. Anlatabildim mi? Hani bu kalkıp da 12 kişilik bir şey kuralım anlamında söylemiyorum bunu. Futbol aklı heyeti kuralım anlamında söylemiyorum ama bir kulüpte bir kemik bir yapının olması lazım diye düşünüyorum. Hani sürekli suçlanan sportif direktörler yerine sportif direktörle uyumlu çalışabilen bir kulüp. Futbol direktörüyle uyumlu çalışabilen bir kulüp. Futbol direktörünün şey yapılmadığı, her anlamda günah keçisi ilan edilmediği, yani bir şey oluyor. İşte bu adam transferlerde şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte bu bunu getirdi, o onu getirdi. Onun adamıydı. Bu bunun adamı. Hani bu kadar fazla bir şey var ki orada. Ego savaşı mı dersin artık? Güç savaşı mı dersin? İkisi beraber mi dersin? Çıkar savaşı mı bilmiyorum ama oraların o kadar karışık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizde başkanlar sanki o kısmı bırakırsa egemenliği de bırakır gibi bir şeyleri var. Düşünceleri var. Yani başkan olarak karışmak zorunda olduğunu hissediyor. Başkan olarak orada müdahil olması gerektiğini hissediyor. Ve hani bu mikro yönetme diyorlar ya, işin oraya kadarına geliyorlar. Aslında başkan organizasyonu kurandır bana göre. Yapıyı kurandır. Kulübü organize edendir. En sonunda sözü söyleyendir. Söylemesi gereken yerde. Ama hani işte atanla tutanımız iyi olacak, ona göre hareket edelim tarzı bir şey çok mikro bir yönetime giriyor. Yani onu artık başkalarının kulüpte düşünüyor, organize etmesi lazım. Yani başkan olarak ben diyeceğim ki kardeşim, bakın bu kadar bütçemiz var. Hedefimiz bu. Oyun anlayışımız bu. Orta, kısa, uzun vade hedeflerimiz bunlar. Ona göre bir şey yapın, çalışma yapın. Bana getirin. Ben de onaylayayım. Ya da beraber onaylayalım. Hani biraz daha böyle olması, başkanın biraz daha kendini üste çıkarması gerektiğini düşünenlerdenim ben kulüp yönetiminde. Ama bakarsan başkanlar direkt artık yani bir soyunma odasında taktik vermedikleri kalıyor. O noktaya geldi iş. Onu garip buluyorum ben.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
4: değerinde Trinksat. Radyo Spor. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz ve ETC Türk'te şu anda bir Bitcoin 76.877 dolardan işlem görmekte. Fiyat yine yakın aralıklarda. TL olarak da 3.521.477'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia'da günün maçlarını şimdi konuşacağız. Bugün günlerden salı, futbolda yine play-out, play-off karşılaşmaları Avrupa çapında dikkat çekiyor. Fransa'da Lig 1'de play-out final serisi demek lazım belki, çift maç. O başlıyor saat 21.45'te. Saint-Étienne'le Nice karşı karşıya gelecekler. Bu dediğim gibi ilk maç. 3 gün sonra Cuma günü de Nice-Saint-Étienne karşılaşması var. Bu iki maç sonunda Lig 1'deki son takım ve düşen de aynı zamanda tabii, ya da işte bunda gerçi klişe tabirlerine hiçbir uymuyor ya. Lig 1'de mücadele edecek son takım belli olacak diyeyim, kurtulayım. Bundesliga 2'de bir playout var 21.30'da. Orada da Greuther Fürth'te Essen mücadele edecekler. İlk maçı Essen kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Şimdi revanşta, deplasmanda bakalım avantajını koruyabilecek mi? Bir de Çek Ligi'nde bir playoff finali görüyorum. 19'da Banik Ostrava ile Taborsko arasındaki karşılaşma. İsveç Alt Ligi'nden bir maç. Senin Norveç'ten herhangi bir maç yok. Az sayıda karşılaşma var bugün. Çok zor buradan maç seçebilmek.
3: Dün Norveç'te paramparça oldum zaten. Bir tane tahminim tuttu. Çok üzüldüm Norveç maçlarına dün. Hiç istediğim gibi gitmedi maçlar. Hep sürpriz oldu.
0: Bugünü o zaman pas geçersin sen.
3: Bugün zaten benim söyleyeceğim bir karşılaşma da yok açıkçası.
0: Bugün hazırlık maçı olarak da bir Nijerya-Zimbabwe'yi görüyorum saat 21.30'da. Nijerya galibiyetine 1.39'luk bir oran verilmiş. Basketbolda gün içinde bahsettim. Gerçi oranlar henüz açılmamış ama playoff'ta çeyrek final serileri bugün itibariyle başlıyor. Yarın da iki maç var. Gün içerisinde maçlar oraya gelebilir. Gece de NBA'de Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk edecek. O maça da yine bahis yapabilirsiniz.
3: Bu şeyi söyledin mi? Fürth Essen maçını.
0: Söyledim.
3: Onu da Plus'tan vereceğiz.
0: Ha, verecek misiniz? Evet. Dün de Wolfsburg maçını verdiniz. Wolfsburg'u küme düşürdünüz. Bakalım bugün diğer ikinci ligde oynayacak son takım belli olacak. Diyelim dün Lucky Shop sponsorunda biz Lucky Analiz YouTube kanalında programlar yapıyoruz. Bir süreden beri duyurusunu da yapıyoruz. Ortaya Karışık programımızın ismi. Dün o da yayınlandı. Dilerseniz tabii onu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bayi kodu olarak da eğer iddia.com üzerinden bahislerinizi yapıyorsanız 300-056 koduyla da yine bahislerinizi yapabilirsiniz diyeyim. Ekleyecek bir şeyin yoksa Ali abi bu bölümü kapatalım sonra.
3: Dün gece New York Knicks NBA finaline yükseldi. 4-0'la geçtiler Cleveland'ı.
0: Fark mı attılar?
3: Maçta mı?
0: Bir maç gördüm ama 130-90 küsür mü? O maç mıydı acaba?
3: O maç. Nasıl 130-93 bitti.
0: Bilemiyorum. 93 dediğin 37 sayı fark.
3: Ve tabii şey olması da enteresan yani. Hani konferans finalinde 4-0'la Cleveland'ı süpürdüler. Ve şimdi Oklahoma San Antonio serisinden gelecek rakibi bekliyorlar. Orada da durum 2-2.
0: Orada da durum 2-2. Buradaki serideki skorlara bir tekrar bakayım. Hep farklı mı bitmiş diye. Vallahi New York 37 sayı, 13 sayı, 16 sayı ve 11 sayıyla.
3: Çok yaklaştırmadılar.
0: Hep çift tane farklarla maçları kazanmışlar. İki takım arasında normal sezonda bu kadar fark var mıydı? Ki Cleveland'a bakıyorum. Ligin dördüncüsü, New York'ta üçüncüsü.
3: Evet.
0: Aslında normal sezonda bir galibiyetlik bir fark var iki takım arasında. Çok yakınlar ama seride New York Knicks Cleveland'ı süpürüyor ve konferans finallerine yükseliyor. Aslında eskinin tabii çok önemli bir takımı New York Knicks. Benim çocukluğumda New York Knicks'te Latrell Sprewell, Patrick Ewing'li kadro. Çok iyi bir kadroydu. O zamanlar da ben New York Knicks taraftarı hiçbir zaman olmadım. Lakers'çıydım. Ama o New York Knicks'te akılda kalan bir takımdı. Son yıllarda tekrar bir çıkıştalar. Bakalım bu çıkışı bir şampiyonlukla taçlandırabilecekler mi? Ama işleri de hiç kolay değil. Çünkü karşıdan kim gelirse gelsin New York önünde favori olacak. Oklahoma zaten normal sezon lideriydi. San Antonio'da Oklahoma'nın sadece 2 galibiyet gerisinde normal sezonu bitirdi. Orada da Wembanyama tabii çok önemli bir oyuncu, artık tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Oradan gelecek takım finalinde en büyük favorisi olacak.
3: 99'dan beri ilk kez NBA finalindeler.
0: New York. Benim bahsettiğim kadro herhalde o zaman 99'da finale çıkan kadroyu ben hatırlıyorum. Ewing'li, Sprewell'li.
3: Büyük ihtimalle o kadroydu.
0: Kadro. Bakalım. Enteresan bir final olacak o zaman diyelim. Bu bölümü kapatalım.
1: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
0: 9.26 saatlerimiz. Paolo Maldini, İtalya futbolunun efsane isimlerinden birisi, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul'da Hakan Safi ile harika bir zaman geçirdik. Güçlü bir futbol aklı, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol hakkında harika sohbetler yaptık ve eminim gelecekte birlikte daha birçok anı paylaşmaya devam edeceğiz dedi İtalyan efsane. Ve bu paylaşımın altına da Rafael Leao'dan bir yorum geldi. O da efsane dedi Paolo Maldini için. Sonuçta Leao da Milan'ın oyuncusu. Milan'ın şu anda kağıt üzerinde yıldızı ama taraftarla da arası pek iyi değil. Böyle bir karşılık vermiş. Bu da bilmiyorum tabii kongre üyeleri nezdinde ne kadar heyecan uyandırıyor ama Leao ismi de sonuçta Fenerbahçe ile geçiyor, anılıyor. O da bu paylaşımı yapmış. Bir de bugün Sabah gazetesinde Murat Özbostan Paolo Maldini ile bir araya gelmiş. Hatta Hakan Safi tabii orada. Böyle bir röportaj ayarlanmış ve Maldini'ye sorular sorulmuş. Onları da hızlı hızlı okuyayım. Fenerbahçe'deki rolü sorulmuş Maldini'ye. Maldini de Hakan Safi ile yakın arkadaşız. Kendisiyle çok sık futbol hakkında konuşur, tartışırız. Futbol dünyasında herkes benim ve 3 kuşaktır tüm ailemin Milan ile olan bağını biliyor. Hakan Bey Milan tarihinde oynadığım rolden ve son dönemde Milan'da yaptıklarımdan etkilenmiş. Kendisi birkaç deneyimli futbol adamıyla yaptığı gibi Fenerbahçe ve kafasındaki futbol yapılanması hakkında fikir alışverişinde bulunuyor diyor. Fenerbahçe'yi ve Süper Lig'i ne kadar tanıyorsunuz diye sorulmuş. Oyuncu olduğum dönemde Fenerbahçe ile oynamıştık. O dönemden beri bildiğim bir kulüp. Köklü bir camia. Milan'la ortak noktaları çok. Ateşli taraftar olduğunu biliyorum. Futbol konusunda taraftar beklentilerini Hakan Bey bana anlattı. Dominant, hücum ağırlıklı bir futbol izlemek istediklerini biliyorum. Hakan Bey ile sohbet ettikten sonra doğru projeleri inşa edebilmesi adına en isabetli yönlendirmeleri yapmak için Fenerbahçe'yi daha da yakından takip ettim diyor. Peki Fenerbahçe için doğru model ne diye sorulduğunda da Fenerbahçe çok güçlü bir kulüp ve uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşanıyor. Bunu Milan'da biz de yaşadık. Öncelikle kadroyu başka bir seviyeye taşımak gerekiyor. Bunu Hakan Bey'e anlattım. Bir yıl içerisinde şampiyon olacak kadroyu oluştururken aynı zamanda sağlam bir omurga inşa edip istikrarlı başarılara doğru ilerlemek lazım. Gördüğüm kadarıyla Hakan Bey Fenerbahçe adına çok kararlı adımlar atmaya hazır. Bu Fenerbahçe için çok kıymetli diyor. Türkiye'deki futbol ortamı sorulmuş. Süper Lig son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Çok önemli kariyerli futbolcular geldi. Beni asıl şaşırtan nokta potansiyeli yüksek genç oyuncuların da hedeflenmesi. Rekabet gücü yüksek bir liginiz var. Milli takım işte güzel işler yapıyor. Dünya Kupası'na renk katacaksınız denmiş. Son iki soru, İstanbul ziyareti sorulmuş. Gerçi burası çok önemli değil, geçiyorum. Dünya Kupası'yla ilgili bir sorulmuş. O da geçiyorum. Fenerbahçe ile alakası yok. Bu da Paolo Maldini'nin Sabah gazetesine verdiği röportaj. Şu ana kadar başka adaylarından seçim vaadi olarak paylaşılan ilk net isim oldu Paolo Maldini. Kanlı canlı Hakan Safi ile birlikte hareket ediyor. Aziz Yıldırım cephesinde yani yöneticiler ayrı ama profesyonel ya da danışman sıfatıyla ortaya çıkan ilk isim.
3: Yani Paolo Maldini'yi tam olarak anlayamadım ben. Fenerbahçe'deki ya da işte Hakan Safi'nin yönetiminde ya da idaresindeki rolünü tam olarak kavrayabilmiş değilim. Az önce söylediklerime paralel gibi düşünebilirsin Maldini'yi. Fakat o benim söylediğim işte sistem organizasyonda tabii direkt olarak ben işin içinde olabilecek kadroyu anlatmaya çalıştım. Çünkü kulüple yaşayan, buradaki işte futbol iklimini bilen, ona göre hareket edebilecek insanlardan, o kararların çıkabileceği insanlardan bahsetmiştim. Şimdi ama işin tabii bir de uluslararası boyutu var. Uluslararasında ilişkiler, network boyutu var. Orada da Maldini gibi isimlere ihtiyacınız var. Orası kesin. O da kesinlikle hani böyle gözünüzü kapatabileceğiniz bir şey değil. Siz işin yerel tarafını halledebilirsiniz. Ama o yerel tarafını hallederken oradaki insanların uluslararası ilişkileri yeterli seviyede olmayabilir. Çünkü bu sene de şahit olduk. Sadece telefon trafiğiyle bile birçok şey halledilebiliyor günümüz futbolunda. Onun için de bağlantılara ihtiyacınız var. İşte bu noktada da eğer Maldini gibi bir ismi etkin kullanabilirseniz tabii çok işinize yarar. Ama ben tam hala oturtamadım. Yani Maldini gerçekten Hakan Safi ile dediği gibi bir dost mu? Bu iş ağırlıklı olarak PR mı? Hangi aşamalarda ona danışılacak? Hangi aşamalarda onun işte network'ünden, bilgisinden yararlanacak? Orası tam bende oturmadı açıkçası. Fakat hani PR olduğunun belli olduğu birçok şey var, alan var. Öyle olsa bile diyeyim, yine de olumlu bir hamle olarak da ben değerlendiririm. Hı hı. Paolo Maldini gibi bir ismin hani arada da olsa, seyrek de olsa, tabii işte orayı çözemiyorum zaten, katkısı iyi bir katkı olabilir.
0: Mesela Maldini deyince birebir aynı örnek değil ama Galatasaray'da da Gardi örneği aklıma geliyor. Hı. Konumlamaları tahminen farklı. Gardi daha aracı gibi bir isim. Hani Maldini daha danışman gibi ama herhalde o tarz kilit isimlerin transferlerinde Maldini kozu devreye sürülecek. Ya da Maldini böyle fırsatlar görüp sonuçta Milan kulübünün içini çok iyi bilen bir isim. İşte oradaki belki isimlerin transferi konusunda bir kolaylık sağlayacak. O şekilde bir artısı olacak.
3: Sizin ilgilendiğiniz bir oyuncuyla telefonda görüşmesi bile bir fark yaratabilir. Yani sizinle ilgili iyi bir referans vermesi bile çok büyük fark yaratabilir. Yani Maldini çok önemli bir isim.
0: Hem İtalyan Milan oyuncusu için hem İtalyan futbolu için. Tabii. Hatta dünya futbolu için de Maldini öyle işleri değiştirebilir.
3: Aynen öyle. Yani bu ben öyle bakıyorum. İşte diyorum tam olarak anlayamadım ama hani tam konumlandıramadım kafamda. Ama PR olduğunun belli olduğu net şeyler var. Az önce söylediğim gibi. Ama ona rağmen bence olumlu bir hamle.
0: Evet, Fenerbahçe ile ilgili o zaman daha fazla bilmiyorum. Benim önümde not.
3: Sen az önce beni konuşturdun yarım saat. O konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Başkanların karışması, karışmaması. Ha? Sessiz kaldın.
0: Yok, ben arada karşı sorularımla seni sıkıştırmaya çalıştım. Çünkü işte senin anlattığın çerçeveyle Türk futbolu çok örtüşmüyor yani. Sen bir model çiziyorsun ama Türk futbolunun üzerine oturmuyor o model. O Avrupa'yı bir model. Bizim futbolun modeli, bizim işte gömleğin tarzı Avrupa futbolu gibi değil. Biz daha farklı bir gömlek tercih ediyoruz. O yüzden hani başkanlar bu işin içinde olacak. Yani bir de Türk milleti olarak diyeyim, biraz daha işi başkan çözsün. O tek kişiye daha bağlıyız yani. Neyiz dedin sen?
3: Meyilliyiz.
0: Meyilliyiz. Ben işte bağımlıyız, meyilliyiz. Bir kişi gelsin her şeyi değiştirsin istiyoruz, bekliyoruz. Bu sadece futbol için de değil. O güçlü profil bizim için önemli. Lider bizim için önemli. Hı-hı. Bizim millet için açıkçası. Günümüzde de böyle, geçmişte de böyleydi.
3: Yani sen başkan olsan direkt olarak dalardım diyorsun takımın içine.
0: Ben başkan olmazdım işte o yüzden. Ya
3: fark etki oldun.
0: Dalabilirsin abi yani. Burada dediğim gibi yani başarının birçok farklı boyutu var. Hani senin dediğin boyut en kurumsal boyutu, en Avrupa'yı boyutu, en güzel boyutu. Ben de seninle hemfikirim ama Türkiye'de bu tarz denemeler çok yapıldı. Yani şimdi sadece bu sezonu düşün. Böyle sezon sezon düşünce tabii bunlar aldatıcı da olabiliyor. ben diğer kısmı da yok saymıyorum. Diğer kısımda senin dediğin tarzda başarılı olmaz diye bir iddiam yok. Ama bunun da işte çok Galatasaray'ın yaptığının da çok karşılığı oldu. Galatasaray sportif direktörle çalışmıyor. Futbol aklı yok Galatasaray'ın kağıt üzerinde. Erden Timur ortaya çıktığında onun oluşturduğu kadro, vizyon Erden Timur üzerinden okundu. Erden Timur'un futbol geçmişi ne ki? Hani bugün sen Hakan Safi'yi haklı olarak eleştiriyorsun açıklamalarıyla. İşte futbolu biliyor, atan tutan diyor. Erden Timur çok farklı mıydı ilk göreve geldiğinde? Adam Galatasaray'ın şeyini değiştirdi. Nasıl diyeyim? Kimyasını, son dönemdeki kimyasını değiştirdi o transferlerle. Yani bunun için gerçekten de bazen öyle çok iyi bir futbol hakkına gerek yok. Bazen futbol basit de bir oyun. Yani atan tutan Türkiye için hala çok geçer akçe. Bugün sen de farklı düşünmüyorsun atan tutan konusunda. Yani çok iyi bir savunma takımı mı Süper Lig'de iş yapar? İyi bir hücum takımı mı iş yapar? Sen de hücum takımı diyorsun. Bazı şeyler de çok basit yani. Bunun için de illa bir direktöre ihtiyacın yok. O direktöre nerede ihtiyacın var? İşte yurt dışı bağlantılar, transfer konusunda bence ihtiyacın var. O yüzden hani ben bir eleştiri getiremiyorum bu tarz başkanlık yapanlara. Yoksa tekrar edeyim, ben de senin tarafındayım. Özünde bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum ama Türkiye'de bu da her zaman olmuyor. Yani bu bakış açısı Türkiye'de her zaman tutmuyor. İşte son yıllara baktığında zaten neyin şampiyonluk getirdiği de ortada. O yüzden de şu andaki bir başka adayının ben şu sportif direktörü mesela Fenerbahçelilere sorsan şu anda genel kurulayına sportif direktör getirecek bir başkan adayı onların gözünde getirmeyecek olana göre daha önde midir, daha geride midir diye bence getirmeyen daha öndedir şu anda Fenerbahçe için. Katılır mısın?
3: Neden?
0: Fenerbahçe sportif direktörle ne yaptı? Devin Özek geldi, eleştiriliyor. Emre Belezoğlu yaptı, eleştiriliyor. Komolli geldi, eleştirildi. İşte Terenova geldi, eleştirildi. Kim var başka bilmiyorum.
3: Aklıma daha ne gelenler. Kadar örnek vereyim diyorsun.
0: Evet. O yüzden yani bugün mesela sportif direktör desen güler geçer büyük ihtimal taraftar. Fenerbahçe özelinde yani şu anki tabloda diyorum bunu. Bu şartlarda.
3: Ama işte orada biraz sportif direktörlere şöyle yaklaşıldı Fenerbahçe'de.
0: İşte geçmişte Aykut Kocaman hatta bak.
3: Takım başarılı olamayınca o sil baştanlar yapılırken hep önce sportif direktöre gidildi. Bence hatalardan biri de o oldu Fenerbahçe'de. Hani sezon bitti, istenilen şampiyonluk gelmedi. Evet, o zaman mecbur sportif direktörü de değiştirmemiz lazım. Ben de diyorum ki işte oradan biraz uzaklaşmak gerekiyor çalıştığın insanlarda. Çalıştığın sportif direktörlerde. Hatta geçenlerde işte Almanya örneği verdim. Yani bir haber okuyorsun. Bundesliga'da şu takımın sportif direktörü 17 sene sonra görevinden ayrıldı. Nasıl yani? 17 sene mi? 17 sezon mu? Hadi o kadar olmasın. Ama yani bir insanla eğer o kişi doğru insansa, hani işinde yetkin bir insansa öyle söyleyelim. Kavgası da gürültüsü de yoksa takımla, teknik direktörle, başkanla, yönetimle, hani başarılı olabilmek için onunla biraz uzun süre çalışmanız gerekiyor. Ben oraya doğru evrilmemiz gerektiğini düşünenlerdenim artık. Hani bir şey denedik olmadı, o zaman güle güle yani. Ya bunun sorumlularından biri sensin. Tamam, ben sorumluyum da sadece ben mi sorumluyum mesela? Niye sadece ben gidiyorum? Ama bana sorarsan yönetimlerin şeyine geliyor, işine geliyor. Bir anlamda hani zaman zaman şunu söylüyoruz ya, bütün takımı değiştirmek yerine teknik direktörü değiştiriyorlar. Onlar da yönetimleri değiştirmek yerine teknik direktör ve o kadroyu değiştirmeyi daha uygun görüyorlar. Çünkü o da bir şey oluyor, bir hareket getiriyor. İşte onu getirdi, bunu götürdü, yeniledi, onu yaptı gibi. Yönetimleri de biraz bence alan açtığı için bu insanları göndermek, onun dezavantajını yaşadılar bence Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe istediğini alamadı ama yani hep mi sportif direktörler yanlış işler yaptı? Yani sportif direktörler üzerinden mi Fenerbahçe'nin sezonlarının okunması gerekirdi?
0: Yok.
3: Ya da hepsi mi kötüydü? Kötü seçimler miydi?
0: Bugün Komolli Juventus'un işte öne çıkan isimleri.

0: aktörüm yok. Mesela bir başkanın öyle bir soruya işte ne futbol aklı, futbol aklına mı ihtiyaç var Galatasaray'da biz şampiyon oluruz diye cevap vermesi de bence yönetim açısından doğru bir yaklaşım değil. Yani orada başkan desek ya şu an aradığımız kriterde bir isim bulamadık ama bulduğumuzda tabii ki onu da düşünüyoruz dese bence en azından beni şey yapardı yani kazanırdı.
1: Ama mesela bu açıklamasından dolayı herhangi bir kongresi
0: Yok,
1: eleştiri
0: yok
1: getirdiğini
0: yani
1: zannetmiyorum ben.
0: yok. Ama işte hepsi yaklaşımla alakalı. Yani çünkü bizde başarı geldiği zaman o başarının nasıl kazanıldığı değil sadece şey önemli oluyor insanlar için. Sonuç önemli oluyor. Yani o sonuca ne şekilde ulaşılırsa ulaşılsın insanlar her şeyin doğru olduğunu, doğru yapıldığını düşünüp eleştiriden korkuyorlar, çekiniyorlar. Yani ben şimdi başarılı birine bir şey söylemeyeyim. Ama ben çıkıntılık yapmayayım. Bizde öyle bir korku kültürü var ne yazık ki. Ama diğer tarafta da en ufak bir başarısızlığını gördüğünde insanlar, aynı insanlar yakıp yıkma kültürüne sahip. Yani neredeyse yerdeki insana tekme atmayı normal görüyorlar. Çünkü biraz işte gücünü kaybetmiş, biraz güçten düşmüş bir profil görüyorlar. Ve o zaman da o vuran güruha niye ben de katılmıyorum, niye ben de oraya katılmıyorum diye düşünüyorlar. Yani bir tarafta aman diyor çekiniyor, hiçbir şey söyleyemiyor. Bazı yanlışları görse de başarılı olan bir süreçte ya da başarıya ulaşmış bir süreçte orada herhangi bir yanlışı söylemiyor. Ama diğer tarafta belki de yapması gerekenden 5 kat 10 kat daha sert eleştirileri o insanlar biraz güç kaybetti diye yapabiliyorlar. Ben bu kültüre de çok karşıyım. Sonuçta sen ne diyorsun? Hani bir tane şampiyon çıkıyor, değil mi? Diğerleri tamamen başarısız. Hayır, öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Yani diğerleri her şeyi yanlış yapmış değil. Ama her şeyi yanlış yapmış gibi hareket etmeleri isteniyor işte insanlardan. Ve insanlar da ona göre tepki veriyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Şansa
3: kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Radyo Spor.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: hani iyi gidiyor mu bilmiyorum ama gitmemesi için bir sebep yok. Kupa kazanıldı. Lig üçüncü bitirildi. Hoca belli. Transfer girişimleri tam gaz devam ediyor. Trabzon'la ilgili öyle olumsuz bir şey yok. Şimdi bir haber okuyacağım ama bunu olumlu mu alırsınız, olumsuz mu alırsınız? Ben olumlu alan taraftayım. Trabzonspor'da kısa süre içerisinde iki ayrılık yaşanacak gibi duruyor diyor Trabzonspor muhabiri Furkan Uzun dün. Büyük bir aksilik olmazsa Ulay ve Felipe ile yollar ayrılacak. İki oyuncu için toplam 50 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyormuş şu anda. Trabzonspor'da Ulay ve Felipe Augusto konuşulan isimler 50 milyon euro.
1: Yani 50 milyon euro doğru ellerde çok önemli oyuncuları transfer ettirir. Hele Trabzonspor gibi bakış açısını biraz daha farklılaştıran bir kulüpte 50 milyon euro birçok problemi de çözer. O bakımdan olumlu. Olumsuz. Şimdi Trabzonspor'da Umut Nayır ikinci santrafor pozisyonunda. Ama bir kanat forveti yok Trabzonspor'un. Yani kanatta oynayıp hani Felipe Augusto çok mu iyi oynuyordu kanatta? Hayır, ama kanatta da oynayabiliyordu.
0: Ya da çift forvet gibi.
1: Aynen. Onun yanında bir tık arkasında oynayabilecek bir pozisyondu ve bayağı da skor katkısı verdi. Şimdi ben hep ondan çekinirim. Skor katkısı veren oyuncuları gönderdiğinizde. Çünkü bu sene zannedersem iki numara şeydi.
0: Tabii odur. Muçi üçtür.
1: Felipe Augusto ya Muçi'ydi ya Felipe Augusto'ydu. Çok Augusto'dur yakındır için. Ya da. Şimdi ligde bakacağım ben sadece.
0: Ben de toplama da bakayım.
1: Sen toplama bak. Ama ben
0: farklı kaynaklarımızdan bakalım hemen. Ben hemen bulacağım sana. Onuarchu'nun 26, gerçi eşitmiş ya toplam. 15-15 Muçi ile Augusto'nun golleri. 26 Onuarchu bütün kulvarlar. 15 Augusto, 15 Muçi.
1: Evet, Augusto'nun ligde 13, Muçi'nin 11 golü var. Yani ligdeki en skorer ikinci oyuncunu göndermiş oluyorsun ki bu oyuncu ligde de sıralamada 7. basamakta. Ligde en fazla skor yapan oyuncular arasında 7. basamakta. Bununla birlikte sürekli de oynamadı. Ya da sürekli istediği pozisyonda oynamadı. Öyle söyleyeyim. O zaman biraz daha verdiği katkının değeri anlaşılıyor. Hatta şöyle de devam edeyim. Şimdi Felipe Augusto ligde 13 gollük katkı verdi. Beşiktaş'ta ligde en fazla gol katkısı veren oyuncu Orkun. 8 golü var. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Öyle de düşünebilirsiniz. Verilen katkıyı. İşte Oh geldi. Kupa maçlarını saymazsan ligde 6 golü var. Oh'un yarım sezonda iyi bir katkı.
0: Abraham'ın da sezon başı.
1: Abraham 7 golle ikinci sırada tamamladı. Yani ara transferde ayrılan oyuncuyu sadece Beşiktaş'ta Orkun geçebildi.
0: Ama hani santrforundan 13 gol katkısı alabilmiş. Birinci santrforundan Beşiktaş, Trabzon ikinci oyuncusundan 13 gol almış sadece.
1: Aynen öyle. Öyle de güzel bir şekilde söylenebilir. İşte böyle oyuncuları gönderdiğin zaman yerine yine skora rahat gidecek bir isim bulman gerekiyor. Bulabilir misin? Tabii ki bulabilirsin. Ama biraz tabii şey oluyor, yani bir risk alıyorsun, orası kesin. Bunu aynı zamanda Trabzonspor'un, hani sadece rakamlar üzerinden konuşmayalım, kendi içinde yaşadığı hücum problemlerini de belki Trabzonspor'da düşünmek lazım. Yani bugün Trabzonspor hücum ederken kapanan takımları aşmakta zorlanan, tempoyu yükseltmekte zorlanan, net gol pozisyonu üretmekte zorlanan bir takım. Oradan da bir hücum silahı çıkardığın zaman işler biraz daha riskli hale gelebiliyor. Ulay konusunda Trabzonspor zaten devre arasında iyi teklifler almıştı. Şimdi bir şekilde Ulay'ı aslında Dünya Kupası'na hazırlamak lazım. Dünya Kupası'nda eğer o yakaladığı ivmeyi, daha doğrusu Ocak-Şubat aylarında yakaladığı ivmeyi devam ettirebilirse, o zaman Trabzonspor işte 30-35 gibi bir rakama gerçekten Ulay'ı satabilir. Ama onun için önce oyuncunun şu son içinde bulunduğu durumdan sıyrılması, motive olması ve tabii ki takımının da belli bir başarı kazanması gerekiyor. Biraz S'ler sağlar var bu şeyde, denklemde. Eğer Ulay iyi bir Dünya Kupası geçirmezse Trabzonspor'un bu iki oyuncudan 50 milyon euro alma hayali mi diyeyim ya da planı diyelim, hayali demeyelim. Planı da biraz sekteye uğrayabilir.
0: Aslında benim anladığım haber dilinden Dünya Kupası başlamadan Ulay'ı satma gibi düşünmüştüm.
1: Ya ben. Genelde bunu da yapıyorlar biliyorsun. Bazı kulüpler hani Dünya Kupası'nda bu oyuncu bir anda iyi performans gösterirse fiyatı 15-20 milyon euro daha artar. O yüzden biz bu oyuncuyu önce bitirelim tarzı yaklaşımlarla bu kadar genç isimlere gidebiliyorlar. O da bir ihtimal. Tabii orada işte Ulay'ın son dönemini mi dikkate alırlar? Almazlar mı? Aldıklarında teklifleri nasıl gelir? Nasıl bir teklife gelir? Onu tam bilemiyorum. Ama bu da bir yöntem tabii futbolda. Hı hı. Ben gitmezdim ama mesela.
0: Şu anda.
1: Ben şu an 30-35 milyon euro vermezdim. Hı hı. Mesela bir büyük turnuva oynamasını hani görüşme yapsam da hani ön anlaşma yapsam da şeyi, son imzayı, ıslak imzayı açıkçası bir büyük turnuva oynadıktan sonra atmasını atmayı tercih ederdim.
0: Sen Afrika Uluslar Kupası'nı pek saymadın. Orada da çünkü kendini gösterdi biraz aslında, evet. Ama
1: zaten bu rakamların konuşulma sebebi o. Unutmayalım. Yani bu rakamların konuşulma sebebi o. Orası. Hem milli takıma çağrılması, hı hı. Hem uluslararası seviyede iyi maçlar çıkarması, üstüne Trabzonspor'daki performansıydı. Her zaman için yerel performans uluslararası performansların gerisinde.
0: Peki Trabzon'la ilgili haberim tek olarak buydu. Galatasaray'da Batuhan Şen ayrıldı. Karagümrük'te o da 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray'da da Batuhan yıllardır aslında hep kaleci rotasyonunda olan, zaman zaman da kiraya verilen bir isimdi ama bir türlü o ikinci kalecilik şeyini, etiketini alamadı. Şimdi herhalde Galatasaray'da Batuhan'ın yeri Jankat Yılmaz'la dolacak. Jankat da Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Toplamda 17 maçta orada kalede görev aldı Jankat. Ve tabii altyapısından da çıktığı için Galatasaray'ın UEFA listesinde de Sarı Kırmızı ekibin elini güçlendirecek bir profil. İlk çıktığında kendisiyle ilgili tabii çok güzel şeyler söyleniyordu. Performans da iyi Eyüp'te. Ama orada Galatasaray Uğurcan, Günay ve 3. kaleci olarak da herhalde Jankat'ta devam edecek. Eğer Jankat'ı bir başka takıma kiraya vermezse, verirse de orada 3. kaleci olarak yine altyapıdan bir ismi Galatasaray tercih edecektir. Oradaki rotasyonda başka bir oyuncu var mı onu bilemiyorum. Ama benim kafamdaki senaryo böyle oldu dün Batuhan Şen'in haberini görünce. Programı kapatırken girişte de bahsettim. İtalya'da şu anda teknik direktör konusunda bayağı bir sirkülasyon yaşanıyor. Ve İtalyanlar da genelde bize yakınlar, hatta bizden belki bize yakınlar ama bizden daha tutucular teknik direktör konusunda. Genelde kendi vatandaşlarını göreve getiriyorlar ki dün haberlere baktığımda yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldım. Mesela Sarri Lazio'dan ayrılmış, Atalanta'nın başına geçiyormuş. Lazio Sarri'den boşalan koltuğa Gennaro Gattuso'yu getirmeyi düşünüyormuş. Bu iki isim de İtalyan. Napoli'de Conte ile yollar ayrıldı ve onun yerine de Milan'dan ayrılan Allegri'nin geleceği söylenmiş. Şu ana kadar 3'te 3 İtalyan gidiyoruz. Ama burada seriyi bozan takım Milan. Allegri ile yollar ayırdıktan sonra onlar da Andoni Iraola'nın temsilcileriyle temasa geçmişler. Iraola da bir İspanyol. O da Bournemouth'la acayip bir sezon geçirdi. Takımı Avrupa'ya taşıdı ve tabii ki transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Milan'ın da bir yabancıya gittiği söylenmiş. Onların da tarihinde aslında öyle çok yabancı yok. Son dönemde bir Portekizli furyası var. Conceição ve Fonseca ile. Ama onların da herhalde İtalya geçmiş Conceição'un var. Fonseca da İtalya'da herhalde Milan'da önce takım çalıştırmıştı. Belli bir geçmiş var. Iraola bu anlamda futbolcu kariyerinde de hatırladığım kadarıyla hep Atletik Bilbao.
1: Gider mi? Premier Lig'den ayrılır mı?
0: Vallahi Premier Lig'den hangi takıma gidebilir?
1: Teklifler gelebilir.
0: Mesela bana söyle.
1: Newcastle olabilir mesela.
0: Evet, şu an geçen de bu konuyu konuştuğumuzda Newcastle'da Eddie Howe'la yollar ayrılıp en makul şey o. Ama Newcastle'da gelecek sezon Avrupa'sı hiç yok. Milan'ın yok da Avrupa Ligi.
1: Şartları olacak. Tabii daha farklı bir takım. Bournemouth'a göre. Camiası, taraftar büyüklüğü, stadı, her şeyi düşündüğünde arkasındaki güç. Bilemiyorum. Yani mesela Tottenham acaba De Zerbi ile devam eder mi?
0: Eder canım, niye etmesin ya.
1: Ne?
0: Niye etmesin, adam takımın ligde tuttu ya. Daha ne yani yapacak?
1: Çok fazla bir şey yapmadı ama ligde tutarken. Hani böyle acayip bir oyun görmedik. Ben Tottenham'ın genelde son karşılaşmalarını
0: İstikrar,
1: izledim.
0: İstikrar, istikrar. Ali Erim, lütfen. Ya hayır. İstikrar.
1: İşte o acaba hani bir şey yaparlar mı? Tekrar söylüyorum, daha güçlü bir profile gitmek isterler.
0: Bence kendi bırakabilir. Eğer orada bir yol ayrımı olacaksa Tottenham'dan ziyade De Zerbi bu takımdan bir şey olmaz deyip bırakabilir
1: o
0: bence.
1: O da olabilir. O da olabilir. Yani genelde öyle teknik adamlar için fırsatlar çıkabiliyor. Yani Milan tabii çok büyük bir fırsat. Çok büyük bir kulüp ama biraz da şeyde geride kalan bir kulüp. Yani Milan. Artık son dönemde yarışmada arada bir Pioli ile sürpriz şampiyonluk gelse de, şimdi normalde hani benim çocukluğumun Milan'ı öyle son hafta içeride Cagliari yenilecek, Şampiyonlar Ligi'ni falan kaçıracak. Hani istesen olmaz. 9 kişiyle falan yenerdi Milan. Yani Cagliari'yi.
0: Bence de.
1: Ve hatta şöyle söyleyeyim sana. Ben o maçı yazarken istatistiğine bakmıştım. İç sahada oynadıkları 44 maçta tek yenilgileri vardı Cagliari karşısında.
0: İkinci yenilgi de
1: Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu.
0: Evet, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın bayramın, Kurban Bayramı'nın ilk gününde saat 8'de karşınızda olacağız. Onu hatırlatalım. 8-10 arası sabah spor olacak. Yarın bayramlaşırız. Görüşmek üzere.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Radyo Spor.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
15: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
16: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
17: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
19: Radyo Spor.
18: Saran Holding kuruluşudur.
17: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
20: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
17: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
20: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
17: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor.
17: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
19: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık saat 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Bugün 26 Mayıs Salı. Trafiğin çok boş olduğu sabah. Yaklaşık yarım saatte normal şartlarda 2-2,5 saat süren yolculuk bugün yarım saat gibi bir sürede şirkete geldiğimiz söyleyelim. 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun şu an itibariyle açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Günaydın. Alo, günaydın.
21: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
19: Ünal Bey, hoş geldiniz. İyiyim, nasılsınız?
21: Hoş bulduk. Biz de çalışıyoruz sizin gibi.
19: Devam değil mi abi? Devam.
21: Aynen aynen. Hizmet sektörü.
19: Yarın da mı devam abi senin? Yarın bayram?
21: Yarın yok. Bayramda yok. Allah'tan yok. İşleri, siparişleri bitirdiğim için yok.
19: Ama iş olsun da yoğunluk olsun da ondan sonra dinlenirsiniz abi. İş önemli.
21: İş oldu mu hayat da kolay oluyor.
19: Aynen abi. İş oldu mu para da geliyor. Para da geliyor. Her şey oluyor. Tabii. Doğru söylüyorsun Yunan abi.
21: Money.
19: Siz Avrupalıların money diyorsunuz değil mi?
21: Yok. Estağfurullah, bir kalpalı değil.
19: Avrupa yakasında yaşıyorsun ya, bir söyle.
21: Abi evet, doğru söylüyorsun. Ben doğma bir mebralı olduğumuz için artık
19: Anadolu'muz abi.
21: Biz... Zaten vasiyetim İstanbul'a gömün diyorum.
19: Öyle mi abi? Gömecek yer bulursan gömerler.
21: Boş yer bulursam atlayacağım hemen.
19: İstanbul'da yemin ediyorum gömülecek yer bulursan Allah korusun. Şöyle, kimseye Allah gecinizden vermesin. Allah uzun ömürler versin de.
21: Ama bir gerçek. Şu an Silivri ve Kilyos'a defnediliyor.
19: Doğru. Benim eşimin ablasının çocuğu bundan bir süre önce vefat etti. Mekanı cennet olsun. Onu da Silivri tarafına gönderdiler. Doğru söylüyorsun. Silivri'de mezarlığı.
21: Evet. Şu an orala, o taraflara. Çünkü bu taraflarda yer kalmadı.
19: Abi şimdiden bakıyorum sen bayağı incelemeye başlamışsın sen. Yer kalmadı diyor.
21: Ya şimdi son iki senedir bayağı bir yani defin yaptığımız için akraba.
19: Ha, akraba doğru söylüyorsun.
21: Bu ara teyzelerim, kaynana, anne baba derken. Hepsini,
19: Allah rahmet eylesin.
21: Ben şimdi şuna değineceğim. Cuma günü bir maç oynandı. Trabzon maçı. Trabzon'u tebrik ediyorum. Trabzon-Okonya maçı. Kupa maçı.
19: Hı.
21: Aslında çok güzel, 18. dakika gole kadar çok güzel bir oyun vardı.
19: Sonra?
21: O golden sonra Konya Spor taktik değiştirip itiraz ve sertliğe başladı, fark ettiyseniz. Bilmiyorum.
19: Doğru.
21: Ben öyle...
19: Doğru.
21: Yani bunu aynı şekil diğer maçlarda da yaptı. Tuttuydu. Hatta yine bir penaltı kazandı. Enis Bardik kaçırdı. Bir penaltıyla kupayı verdi. Ama ben Konya Spor'dan bunu beklemiyordum. Açık futbol ve güzel bir futbol bekliyordum ama İlhan Polut beni şaşırttı ilk şey olarak. Hull City'ye değineceğim. İlk yarı 0 biterse alır demiştim. Aynısı oldu.
19: Doğru. Acun'u da tebrik edelim. Sevgili Acun Ilıcalı'yı da tebrik edelim.
21: Sadece onu destek. Sadece ben bence taraflı tarafsız herkes ekran başındaydı. Gerçek destekledik
19: evet,
21: yani.
19: Evet, herkes doğru.
21: Doğruya doğru şimdi yani. Artık bir takımımız da İngiltere'de oldu diyelim değil mi?
19: Doğru. Bir takımımız yani, İngiltere'de. Premier evet. Lig'deydi. Premier Lig'de.
21: Evet, Premier ya. Adı yetiyor.
19: Aynen, Premier Lig.
21: Adı yetiyor çünkü dünyada bir numara orası.
19: Abi ne göre. Kadar güzel bir şey. Çıktığın zaman sana o federasyon yukarıyla mücadele etme için belli bir para veriyor. 300 milyon euro. 300 milyon euro. Evet. Tabii 300 milyon euro Premier Lig için çok büyük bir rakam diye. Yani 1-2 futbolcu veya 3 futbolcunun parasına denk geliyor ama indiğin zaman da belli bir rakam para kazanıyorsun. Ya, yani
21: tabii.
19: Bizde öyle bir şey yok abi.
21: Bizde 5 milyonu zor alıyor. Yok yayın geliriymiş, yok federasyondan yani.
19: Aynen,
21: bir futbolcu, bir futbolcunun aylığını, yıllığını karşılamıyor.
19: Doğru.
21: Yani bir de Çorum Futbol Kulübü, onu da tebrik edelim.
19: Doğru.
21: Ahmet Spor, bir de lige çıkan Erzurum Spor. Bu üçünün ortak şeyi nedir? Size soruyorum bakayım, takip ettiniz mi?
19: Ne anlamda ortak?
21: Üçünün ortak bir özelliği var.
19: Yerli teknik direktör anlamında mı
21: yok,
19: farklı bir şey mi?
21: Yok, yok. Abnebleri üçünün de çift kartal başlı.
19: Ha, yani. Okey.
21: Ben de ona denk geldim. Hani belki.
19: Ha, vallahi dikkat etmemiştim. Bunu. Bakarım ben birazdan. Dikkat
21: evet,
19: etmemiştim.
21: Ya ben dikkat ettim. Öyle bir şey var. Gerçekten böyleyse hani 40 yılda bir gelir. Hepsine peki. Başladılar diyorum.
19: Teşekkürler.
21: Bu arada yarın bayram. Hepimizin kurban bayramı mübarek olsun.
19: Kendinize çok iyi bakın.
21: Sağlık, huzurlu, mutlu ve kavgalı duysuz bir
19: i̇nşallah.
21: Önümüzdeki seneler inşallah.
19: Kendinize çok iyi bakın abi. Size de iyi bayramlar diliyoruz tekrar. Kolay gelsin. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Sorunuza benim cevabım sanki Aziz Bey daha planlı, programlı, ayağı yere basan bir görüntüsü var. Saygılar, ben Yaşar demiş. Neden bunu söyledim yazdı Yaşar Bey, onu söyleyeyim. Twitter'da şöyle bir mesaj attım. Günün sorusu tarzında bir şey attım. Hem Sayın Aziz Yıldırım hem de Sayın Hakan Sanfi'nin açıklamalarını hepimiz yakından takip ediyor. Tabii bizler medya mensubu olarak, sizler de tabii ki sosyal medyalardan veya gazetelerden veya Twitter'lardan görüyorsunuzdur tahmin ediyorum. Yani adayın açıklamalarını hakkında neler düşünürsünüz, düşünceleriniz ne diye sormuştum ki Twitter'dan mesajlar gelmeye başladı. Onları da birazdan okuyacağım. Amsterdam'dan Yaşar Bey de Aziz Bey'in biraz daha planlı, programlı, ayağını yere basan bir görüntüsü var demiş. Teşekkürler sevgili Yaşar Bey'e. Günaydın Aygün, Ankara'dan Cengiz Çetin. Hem Hakan Bey hem de Aziz Bey'i dinledik. Şu an takımın finansal durumu ve gelirine bakınca şöyle yıldız alacağız, böyle takım kuracağız diyen Hakan Bey bunu nasıl yapacağını söylemiyor. Şu an bile Fenerbahçe'nin gelirlerinden fazla transfer harcaması yaptığı için maddi ceza alma durumu var. Gönderilmesi gereken fazla yabancı var. Fazla oyuncu nasıl gidecek? 10 artı 4 nasıl sağlanacak? 10 artı 4, 4 sağlandı da 10 kısmı tabii sağlanması bekleniyor. Nasıl sağlanacak? Nasıl güçlenecek? Onu anlatmıyor. Kendi cebinden oyuncu alamazsın. UEFA izin vermez. Yabancı hoca 1 yılda başarılı olamaz. Zaten 1 yılına gelemez. Jesus takımıyla 1 yıl daha anlaşmış. Evet, dün anlaşma sağlandı haberleri vardı. Ama iki hoca da, iki başkanı da Jesus'la herhangi bir görüşme yapmadığı yönde açıklamada bulundu. Türk futbolunda başarı sadece sahada kazanan ve iyi takım da kursan hakem faktörü çıkar. İki maç üst üste puan kaybedersin. Bir sene için en uygun başkan adayı Aziz Yıldırım bence demiş sevgili Cengiz Çetin. Türk futbolundaki tecrübesi, güçlü yönetim kadrosu liderliğiyle zaten başarı olamazsa 2020'de yıpranmış olan cesareti, mali gücü, fedakarlığı, Avrupa ilişkileri olan Hakan Safi olsun. Sele'de böyle güçlü bir figür gerekebilir demiş. Sayın Cengiz Çetin'e de sevgilerimizi iletelim. Gelen mesajlara baktığımız takdirde günaydın Aygün. Mert Hakan, Edibud'u ne oldu da söylemedim. Söylemedim. Hakeme buradan çıkamadın. Kimse unutmadın. Neyi anlamadım. Edibud'u ne oldu da söyledim. Edibud'u ne oldu da söyledim hakeme. Buradan çıkamazsın. Kimse unutmasın. Tam anlayamadım ya. Yanlış anlamayın. Mesajı tam anlayamadım. Hasan Bey bir daha atarsanız sevinirim. Evet, dönelim. Bugüne dönelim. Tabii ki milli takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün de sabah bir çalışma yapacak. Ondan sonra da bir test çalışmaları var. Ondan sonra da milli takımların 2 günlük izne çıkacağını söyleyelim. TFF Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde. İlk 15 dakikası basın aç. Bu ilk 15 dakika basın açık kısmı da benim hiç sevmediğim kısımdır. Yani ya basına tam aç ya hiç açma. Yani zaten 15 dakikanın 10 dakikası, şöyle söyleyeyim ben size, fotoğraf açısından söylüyorum. Yani gazeteci açısından söylüyorum. Haber alma anlamında söylüyorum. 10 dakikası saha içerisinde ortada futbolcuları toplayıp konuşmayla geçiyor. Kalan 5 dakikalık sürede konuşma bittikten sonra 2-3 dakika toparlanmaları ve düz koşuyla geçiyor. Ondan sonra basın mensubuna çıkarılıyor. Yani milli takımla ilgili haberlerin daha fazla gazetelerde yer alması için bu 15 dakikalık sürelerin tamamen niye çıkartmasın, ondan da anlamış değilim. Zaten bugünden itibaren 2 günlük izin veriyorsunuz. Yani milli takım kampından da net bilgilerin gelmesi gerektiğini düşünen biri olarak da bu 15 dakikaları tama çevirmeniz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum. Ne yapmış milli takımımız? Isınma koşulları başlamış, demin de söylemiş olduğum gibi. top kapma çalışmasıyla devam etmen idman. İdmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerine durulmuş, öyle yazıyor gazetelerde. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskiellaç izinli oldukları için çalışmada yer almıyor.

9.45 saatlerimiz. Fatih Terlioğlu demiş ki Trabzonspor konuşulmadığına göre işler iyi gidiyor. Evet, Trabzonspor konuşulmadığına göre işler

0: almışlar. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'da biliyorsunuz hafif sakatlıkları vardı. Onlar da sakatlıklar nedeniyle antrenmanda katılmamışlar. Yani takımın %40-45'lik kısmı yer almamış. İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, TFF 2. Lig Başkan Vekili Fuat Göktaş, zaten Fuat Bey aynı zamanda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da biliyorsunuz avukatı. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz yerinde takip etmişler. Ay Yıldızlar demin de söylemiş olduğum gibi bu sabah yapılacak olan ufak çalışma ve testlerin ardından 2 gün izin yapacağını belirtelim. Kısa isterseniz bir araya gidelim. Aradan sonra hem telefon almaya devam edeceğiz. Hem de haberlerimiz var, transfer haberlerimiz var. İki başkan adayın açıklamaları var. Bütün detayı konuşacağız. 10.30'dan sonra da sevgili Nurgül Günaydın ve Deniz Ateş Bitner hocamız bizlerle beraber olacak. Çok kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
7: Günlük hesapla kafam rahat.
8: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
13: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz 10-14'ü gösteriyor. Alo, günaydın. Günaydın.
14: Günaydın Aygün abi.
13: Kimle görüşüyoruz?
14: Abi ben Mersin'den Sercan.
13: Sercan kardeşim hoş geldin. İyi misin Mersin'den? Sercan kardeşim.
14: İyiyim, iyiyim abi. Sağ ol. Seve sormadın.
13: Çalışma var bugün abi Sercan.
14: Yok abi ya, izinliyiz bugün.
13: Ha, izinlisin bugün ha, helal olsun valla.
14: Evet, evet abi.
13: Dinliyoruz seni kardeşim.
14: Abi ben Fenerbahçe taraftarıyım. Twitter'da gördüm paylaşımını.
13: Ha, onunla ilgili neler söylemek istersin kardeşim? İki başkan adayını da dinlemişsindir. Senin düşüncelerin ne sevgili kardeşim?
14: Abi ben Aziz Yıldırım'ın daha başarılı olacağına inanıyorum ya. Yani çünkü Sayın Hakan Safi tabii iyi bir Fenerbahçeli. Maddi açıdan güçlü geliyor ama zamana ihtiyacı olacak. Bu da bir yıllık seçim abi.
13: Doğru.
14: Ya bence mesela Sayın Saadettin Saran'ın gitmemesi lazımdı. Eylül'de seçim oldu. 8 aylık yani sabredemedik. Sayın Hakan Safi gelse yani başarısız olsa ileride hiç şansı kalmayacak bence.
13: He, sen o anlamda söylüyorsun.
14: Evet abi.
13: Kaybetmem anlamında söylüyorsun Hakan Safi ismini. Yani aynen. Kaybederse bir dahaki dönem girememe ve o camianın ondan bir daha yararlanamaması anlamında söylüyorsun. Öyle anlıyorum değil
14: bence
13: mi?
14: Bence öyle abi.
13: Anladım ya kardeşim. Anladım.
14: Aynen abi.
13: Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı kardeşim?
14: Yok abi.
13: Kendine iyi bayramlar diyorum. Kendine çok iyi bak sevgili
14: eyvallah
13: kardeşim.
14: Eyvallah abi. Sana da iyi bayramlar.
13: Sağ olasın kardeşim. Günaydın Aygün Bey. Antalya'dan Ümit. Ben iyi yayınlar diliyorum. Hacı Osmanoğlu'nun Kosova dönüşü kişi başı 1 milyon euro prim açıklayıp vermediği doğru mu? Ya bununla ilgili haberler çıktı. Onu söyleyeyim. Ama şu ana kadar bu haberler yalanlanmadı. Yani futbolcular nezdinde tabii kimseyle konuşmadım. Aldınız mı almadınız mı, adamlar şimdi açıp da ya bu parayı aldın mı almadın diye de sorulmaz. Ama gelen bilgiler ödemenin yapılmadığı yönünde. Ama bununla ilgili resmi açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanının yapması lazım. Özellikle sosyal medyada bazı gazeteci arkadaşlar bununla ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Birer milyon dolarlık primlerin ödenmediği yönünde. Aradan geçen 2 aylık süre sonrasında hala ödenmediği yönünde. Ama demin de söylemiş olduğum gibi bununla ilgili kararı sayın, açıklamayı yapacak olan kişi sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dur. Fenerli arkadaş demiş ki Hakan Safi hitabı biraz kötü, hazırlıksız yakalanmış belli. İyi bir eğitim alıp biraz daha hitabını hızlandırması gerekebilir demiş. Aziz Yıldırım çok şey konuşmak istiyor ama ekibi ihtiyatta olmasını istiyor gibi. Galatasaray'ı analiz etmiş, düşmana düşman taktiğiyle savaşırım nidası yapıyor demiş. Bu özellikle demin de söylemiş olduğum konu vardı ya, iki başkan adayının açıklamaları dinledikten sonra düşünceleriniz nedir diye. Onunla ilgili mesajlar geliyor. Devam edeyim. İsmail Tanır kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. O da Aziz Yıldırım hapisten sonra çok konuşacaktı. Birileri sakın ha dedi. 2026 hala bize konuşuyor demiş sevgili kardeşimiz. Erkan Aslan, günaydın abim, Aziz Başkan affetmez, MHK TFF'ye yandı ama maddi açıdan Hakan Başkan, yani Aziz Başkan'dan biraz daha bir daha aday olmaz kaybederse demiş. Ha, maddi açıdan Hakan Başkan biraz daha iyi demiş Hakan Safi. Ama Aziz Başkan'la girdiği yarışta Hakan Safi kaybederse bir daha aday olmaz demiş. Gökhan Sirin demiş ki Galatasaray Trabzon lobisinin valla ne demiş falan filan ilginç şeyler söylemiş. Bunları okursak ritik mitik başımızı iş alırız. Rakamda çok fahiş, yazık, gerçekten böyle bir rakam açıklaması bile ayıp demiş. Ha, 1 milyon euro ile ilgili. Şeyi de açıkladı, Bodrum'da biliyorsunuz Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu normal şartlarda imar açık olmayan bir arazide milli takım futbolcularına villa vereceğini söyledi. Villalar daha ortada yok, villa biliyorsunuz. Para yok, villa yok. Villanın arazisi var da o arazilerde imar yok. Orası hakikaten yani imar açılmaması, imar açılırsa orası mahvolur. Yani onu söyleyeyim. Devam edelim. Yaşar Bey demiş ki seçilirseniz planınız ne diye sorulunca yapmıştık gene yaparım diyen Aziz Başkan'ı planlı programlı ilan etti. Amsterdam'dan bakınca öyle mi görünüyor demiş. Abi Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa bir sonraki sene Ali Koç'a aday olur ve kazanır. Senaryo oraya doğru gidiyor demiş. Sevgili dinleyicimizin adı neymiş hemen söyleyelim. Serkan Sarı Efe kardeşimiz. Gaziantep'ten gelen mesaja bakalım. Gaziantep'ten selamlar. İsmail Bayındır. İyi yayınlar diliyorum. Eski Aziz karşıtı olarak şimdi Aziz Başkan taraftar olduk maalesef. Ali Koç ve Saadettin Bey yüzünden demiş. Aziz Başkan'ı şundan dolayı istiyoruz. Daha somut planlar ve vaatlerde bulunduğu için, ayrıca yerli teknik direktörü getirdiğini vaat ediyor. Hakan Bey ise daha çok yapacağım edeceğim ama ortada bir plan proje net olarak konuşmuyor. Yabancı teknik direktör getirme ihtimali daha yüksek. Gördüğümüz için kesinlikle Aykut Kocaman ve Aziz Başkan'ı destekliyoruz demiş İsmail Bayındır kardeşimiz. Devam edelim. Milli takım için 1 milyon euro çok büyük para. Hele ki bizim gibi ekonomi sıkıntı ülkelerde devasa para kulüplerden alıyorlar. Dünya Kupası PR yapıyorlar. Elbette ufak primler olursa Hacı Osman kendini reklamı yapıyor. Yazık bu ülkeye. Abartmadan bir işi beceremiyoruz. Ali Çebi İzmit. Hakikaten çok büyük para ya. Yani normal şartlarda Dünya Kupası'nı kazanan ülkelere federasyonların vereceği paranın en fazla 150 bin euro veya dolar olacağı bir yerde biz sırf kalmaya 1 milyon villalar falan vaat ediyoruz. Hakikaten enteresan bir noktadayız yani. Hiç gerek yok bu rakamlar. Bu rakamlar büyük rakamlar yani ve sizlerin bizlerin parasını veriyorlar. Efendim. Ha, dinleyicim var, pardon. Günaydın. Alo.
4: Günaydın efendim.
13: Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kusura bakmayın. Dalmışım ben. O yüzden buyurun efendim. Beklettik
4: sizi. Daha yeni bağlandım Aybin abi. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali.
13: Aa, Halil kardeşim iyi misin? Ankara Taş Ocağı'nda devamlı resim atıyor bize kardeşim. Nasılsın kardeşim? Çalışmaya devam mı bugün de?
4: Çalışmaya devam efendim.
13: Ne yapıyorsun? Taşları kırıyorsunuz. Ha?
4: Taşları taşıyoruz, kırıyoruz. Mıcır yapıyoruz. Betonluk malzeme
13: yapıyorsunuz. İşiniz kolaydır. Evet. Allah yardımcınız olsun.
4: Teşekkür ederim efendim.
13: Söyle kardeşim, dinliyoruz seni.
4: Ya ben şey diyecektim Aybin abi. Bu Sayın Aziz Yıldırım'ın muhalefetteyken ya da başkan derken ya da başkan adayı olduktan sonraki söylemleriyle önceki söylemler uyuşmuyor.
13: Ne anlamda uyuşmuyor? Ne anlamda uyuşmuyor?
4: Ya mesela sen Ali Koç'sun diyor. Gideceksin diyor. Real Madrid'den Ramos'u alacaksın diyor. Hı hı. bunun gibi bir örnekler veriyor. Ondan sonra bugün de işte
13: bu paralarla finansal alınmaz diyor.
4: Finansal fair play diyor. Bizim Fenerbahçeli taraftarlar da daha Aziz Başkan yapar diyor. Bilmem bir şey diyor. Ben anlamıyorum. Biz Fenerbahçilerin halimiz ne olacak?
13: Biz Fenerbahçe'nin hali ne olacak? Sen Fenerbahçelisin. Ne olacak söyle bakalım. Sen söyle.
4: Vallahi sürekli size
13: düzelecek,
4: mesaj atıyorum.
13: Düzelecek kardeşim. Düzelecek. Eninde sonunda düzelecek.
4: Sürekli mesaj atıyorum. Umudumuz da kalmadı. Umudumuz da elimizden gitti.
13: Yok. Umutsuz hiçbir zaman kapılma. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılma kardeşim. Hayatta hiçbir şey için umutsuzluğa kapılma. Anladın mı demek istediğimi? Sadece futbol
4: anladım
13: açısından
4: mi
13: düşünme.
4: Anladım.
13: Hiçbir şey için umutsuzluğa kapılma. Tamam mı?
4: Bir de bir şey daha söylemek istiyorum Aygün abicim.
13: Söyle kardeşim.
4: Ya bu Ali Koç'a yapılan bu vefasızlığı biz taraftarlar olarak diyorum. Yani artık yazan çizenleri geçtim de biz taraftarlar olarak
13: hangisine
4: Ali Koç'a yaptığımız
13: hangisine yapılmadı? Aziz Yıldırım'a yapıldı, Ali Koç'a yapıldı, Saadettin Bey'e de yapıldı. Hangisine yapılmadı? Yapılmayan var mı?
4: Ya Aziz Yıldırım Sayın Başkanımız için 20 yıl başkanlığımızı yaptı. Cefalar çekti. Biz arkasında durduk. Şu anda mesela Aziz Yıldırım'ı o operasyonları yapanlar, çevrelerin adamları Aziz Yıldırım'ın çevresinde geziyor. Ben bunu anlayamıyorum mesela.
13: Anladım.
4: Ali Koç mesela Batak zor ekonomi olarak zor bir kulübü devraldı. Düze çıkarttı. Biz hala Ali Koç'a sallayan taraftarlar var. Ben artık yazan çizenleri geçtim de bizlere diyorum taraftarlara.
13: Anladım kardeşim. Demeksin çok iyi anladım.
4: Ya işte böyle bunları bu ortamları gördükçe de umudum kalmıyor Aygün abi anlayacağım.
13: Peki kardeşim.
4: Teşekkür ediyorum.
13: Sağ ol kendine bak iyi bayramlar diyorum sana şimdiden. Ha söyle milli takım.
4: Millet tatile gitti. Biz daha yeni düşürdük.
13: Bir şey sana söyleyeceğim. Sen çalışacaksın mı bayramda da? Var mı çalışma yoksa izin olması lazım bayramda sizlerin de?
4: Şu anda yarım gün çalışacağım. İkinci günde mesai yazdılar.
13: Ha, tabii taş ocağı olduğu için mecbur. Doğru söylüyorsun kardeşim. Peki. Kendine efendim, çok iyi bak.
4: Sizinle konuştuğuma çok memnun
13: ben
4: oldum.
13: Ben de çok memnun oldum sevgili. Saygı bizden kardeşim benim. Allah'a emanet ol tekrar.
4: Sağ olasınız.
13: Görüşmek efendim üzere. Evet taş ocağından devamlı fotoğraflar atıyordu bize. Bu haber doğru mu? Doğru. Sevgili Gökay Resneli İsveç Malmö'den yazmış. Sayın Rambi Koç Beşiktaş Bankalar Birliği'nin çıkması için para 1.8 milyar TL gibi para hibe etmiş Beşiktaş kulübüne Sayın Rambi Koç. Koç ailesi hakikaten futbola özellikle söyleyelim çok destek veriyor. Hem sponsorluk anlamında hem de finansal anlamda bu bence çok önemli. İşte Sayın Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ciddi anlamda destekler verdi. Sayın Rahmi Koç uzun yıllardır Beşiktaş Kulübü'ne destekler veriyor. Dinleyici mi var? Ha. Tamam almaya devam ederiz. Tamam ben de bakınca bana Yücel dinleyici var zannediyorum. Fazla bekletmek istemiyorum. İyi yayınlar Aygün Bey. Milli Futbolculara Federasyon'un prim vereceği demesi yazık bir insan milli forma için para için oynar mı? Bir futbolcu çıkıp biz bu paraları almıyoruz. Kabul etmiyoruz dese ülke ne hale geldi? Aykut Bursa katılıyorum. Ya arkadaş 1 milyon dolar ya. 1 milyon dolar. Ne ediyor? Yücel sen dolarla hesabın iyidir senin. Ya ben çarpamam çünkü. Sen dolar zengin olduğun için Yücel devamı dolar. Parayı dolara yatırıyor. Herhalde 40 milyon TL falan yapıyor değil mi? 40 milyon mu yapıyor? Sen daha iyi bilirsin. Bir baksana 1 milyon dolar ne yapıyor? Günaydın. Alo.
10: Günaydın.
13: 1 milyon dolar ne yapıyor?
10: Aygün Bey zaten onu ben hesaplıyor olsaydım.
13: Şu an aramazdım seni diyorsun. Günün en güzel esprisi. 1 milyon dolarım olsaydı aramazdım seni diyor. En güzel
10: tabii. Ya tabii abi ne işin var buralarda? Giderdim Maldivlere falan herhalde.
13: Valla dediğin doğru Maldivlere bakıyorum. Ben mesela izliyorum bu TLC'de, Dmax'lerde falan filan. Ev fiyatlarına falan bakıyorsun. Abi geçen gün Bağdat Caddesi bir evi 185 milyon TL'den adam rakamlar satışa çıkarmış ya. 185 milyon TL ya. Abi nereye gidiyoruz ya? Ne diyorsun?
10: Abi dilin kemiği yok. Söylüyor her şeyi. Her şeyden önce Aygün kardeşim.
13: Buyurun.
10: Hayırlı tüm İslam aleminin yarın olacak olan Kurban Bayramı.
13: Allah razı olsun. Sizin aynı şekilde.
10: Arefe günü bütün ölmüşlerimize rahmet
13: Allah'tan
10: ediyorum.
13: Rahmet diliyoruz. Mekanları
10: İnşallah
13: cennet olsun.
10: İnşallah insanlar imkan buldukça kabir ziyaretlerini etsinler diyorum.
13: Doğru.
10: Buradan naçizane.
13: Kimle görüşüyoruz dedik. Bir daha alabilir miyiz?
10: Ekrem Demir ben.
13: Ekrem Bey hoş geldiniz. Buyurun.
10: Seni ben Fenerbahçe'den, Fotomaç'tan.
13: Doğru. Sabah gazetesi, Fotomaç, Star.
10: Tonton Muammer abinin arkadaşı değil sana.
13: Vay,
10: Yeni Asır İzmir, İstanbul Şubesi.
13: Evet.
10: Muammer abinin.
13: Vay.
10: Nasılsın abi, iyi misin?
13: Valla Allah razı olsun, sen de iyisin. Vay be, geçmişe gittik bir anda ya. Yeni Asır.
10: Evet,
13: Yeni Asır
10: evet.
13: Dönemleri.
10: Teşekkür ediyorum. Ben Göztepe'liyim. Göztepe sanayinden öyle değil sana. Üstad şunu söyleyeceğim.
13: Söyleyeyim,
10: her şeyden buyurun. Önce az önce bahsettiğin paralarda kendi ülkesinin lisanını oturup 10 saniye düşünüp A demeyi bekleyen bir adamdan biz anca bunu bekleriz. Kendi PR'ını yapıyor. Bir. Her şeyden önce Sayın Maliye Bakanımız önce desin ki Sayın Hacı Osmanoğlu kimin parasını nereye veriyoruz? Bu ülkenin nasıl oluyor? Yani her şeyden önce milli takımın üzerindeki o arma, bayrak parayla değerli olmaz.
13: Doğru. Doğru.
10: Şu an bana deseler ki ben yukarı Dudullu'dayım, Ümraniye'de. Hı hı. Bolu'ya kadar koşacaksın, bayrak sinesin. Nefes kesmeden koşayım derim, bedel beklemeden. Örnek veriyorum.
13: Tabii tabii, milli takım anlamında, milli forma anlamında söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
10: Abi, bir milyon nasıl bir kelimedir ya? Neyin parası?
13: Bir milyon dolar. Bir de bunun vergisi de var biliyorsun. O vergi de futbolcular ödemiyor. Biz de ödeyeceğiz yani herhalde. Türkiye
10: villalar
13: futbol...
10: veriyoruz. Falan.
13: Villa veriyor, paralar veriyor.
10: İnsanları şımartıyoruz. Böyle bir şey yok. Biz sevinci ve üzüntüyü bir türlü tutturamıyoruz.
13: Doğru, doğru.
10: En dibe basıyoruz ya da bir anda gökyüzüne çıkartıyoruz, sonra tepe taklak gidiyor.
13: Ortası yok bizde. Ortası yok.
10: İnşallah başkan adaylarımız hayırlısı kimse o olur. Hakan Bey biraz tabii heyecan var ama Aziz Başkan'da geçmişten olan bir deneyim var.
13: Tecrübe var.
10: Hı-hı. İnşallah bu yılki konum güzel olur. Bir ikincisi, hı, bir de merak ettiğim bir şey var. Bu 3 Temmuz döneminin meşhur insanları ne oldu acaba? Bir tanesi ben hastayım, böbreğim ediyor, hakkımı helal etmiyorum. Senin YouTube'da seyrettiğin videondaki gibi.
13: Aynen.
10: Hakkımı
13: aynen.
10: Kesinlikle helal etmiyorum. Ebru Köksal'ı, Lütfü Arıboğan'ı.
13: Aynen.
10: Helvacısı.
13: İlhan Helvacısı.
10: Katmercisi. Pekmezcisi. Kim varsa Rabbim onlara en büyük belaları versin.
13: Peki. Çok başka teşekkürler. Istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.
10: Mübarek olsun.
13: Sağ olun sizin efendim. Gerçek, ailenize. Sevgiler.
10: Gerçek spor severin, gerçek akil düşünenlerin, herkesin bayramı mübarek.
13: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler,
10: ben
13: saygılar.
10: Ben teşekkür ederim.
13: Sağ olun.
10: Hayırlı günler.
13: Sağ olun size de. İyi bayramlar Aygün Bey. Milli Futbolcular Federasyon prim verici. Ha, bunu okuduk mu ya? Yazık, bir insan milli forma için oynar mı? Bir futbolcu çıkan, bunu okuduk. Çok fazla mesaj var. O da güzel proje. Hem araziye izin almak için hem de burada futbolcular oturup deyip reklam yapmak için. Bu şeyle ilgili, Bodrum'daki arsayla alakalı. Yani orası çok ne diyeyim, imar açık olmayan bir yer. Bir de 4000 villa falan filan diyor. Yani Bodrum şu anda 4000 villayı kaldıracak bir yer değil. Onu da söyleyelim. Yani neyse, fazla da bir şey konuşmak istemiyorum. Merhaba Bolu'dan Vedat. Eğer Hakan Safi seçilse UEFA'dan verecek cezayı filan umursayı ve gereksiz Avrupa Kupalarına katılmamayı göz alarak yüksek ücretli transfer yapacak. Futbolcular geldikten sonra da Avrupa'ya gitmeyecekleri için takımdan ayrılmak isteyecekler demiş. Vedat Bey değil mi? Konukzadelerin Vedat demiş. Sevgili kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Devam edelim. Araya gideceğiz. Biliyorum Yücel, bakıyor mu? Şunu da okuyayım, ondan sonra istersen araya gideyim. Aygün Bey günaydın. Ankara'dan İlhan ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Biz ne zaman başkan, teknik ve futbolcu hegemonyasından kurtulacağız? Rakibimiz Galatasaray kaç yıldır aynı başkan, aynı hoca, aynı futbolcu iskeletiyle devam ediyor ve başarılı olur. Biz neden başaramıyoruz? Umudumuz iyice azaldı demiş. Gökay Bey'e teşekkür ederiz tekrar. 200 milyon euro doğru mu? Doğru demiştim aynı şekilde. Rahmi Bey hakikaten, Sayın Rahmi Koç ciddi anlamda Beşiktaş kulübüne destek oluyor. Bu anlamda Koç ailesine bir kez daha futbol sever olarak söylememiz lazım. Bırakalım yani şeyi. Fener'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, her yere sponsor olmaya çalışıyor. Çok önemli alt liglerde de birçok takımlara da farklı anlamda destek olduklarını biliyorum. Onların ihtiyaçları anlamında söyleyeyim. Farktan kastım yani ne bileyim, form alma anlamında destekler var. Ne bileyim işte elektronik anlamda destekler var. Koç ailesi hakikaten bu anlamda üzerine elinden geldiğince elini taşın altına sokarak bütün herkese, bütün takımlara destek olmaya çalışıyor. Bu arada Aygün Bey, milli takım forması dünyanın en pahalı forması. Türk halkının asgari durumu belli demiş. Ümit kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Şimdi kısa bir araya gidelim.
15: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
16: Radyo Spor. Reklam. bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Kazancım.net, Sigortam.net.
18: Radyo Spor!
19: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
20: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
22: Reklam.
23: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
13: Evet, mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle bakalım okumadıklarımız var mı diye. Bir yandan da haberlere bakacağım. Birazdan tabii sevgili Nurgül Günaydın bize bağlanacak. Bugünün programı baktığım zaman galiba Sayın Hakan Safi'nin akşam A-Spor'a çıkacağı yönde bazı haberler var. Onları gördük. Ki başkan da artık yavaş yavaş Fenerbahçe'de seçim biraz daha yoğunlaştığı için bayram süresi ve bayramdan sonra biliyorsunuz 6-7 Haziran tarihlerinde biliyorsunuz Fenerbahçe'de kongre var. Biraz daha kongreye yöneleceğimizi belirtelim. Şu an hattımızda Futbol Arada'dan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin.
24: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın.
13: Günaydın Nurgül. Fenerbahçe'den başlayayım aslında. Sen Trabzon şeysin ama Fenerbahçe kongresiyle ilgili düşüncen ne Nurgül? İzliyorsun, takip ediyorsun. Aha. Sosyal medyada iki başkan adayın açıklamalarını görüyorsun. Fenerbahçe camiasından çok yakından bildiğin, tanıdığın birçok arkadaşın var. Yönetici dostların var. Nasıl görüyorsun kongreyi?
24: Yani evet, Fenerbahçe için gerçekten... benim düşüncem şu, Fenerbahçe için keşke hani böyle futbola daha vakıf, futbolu bilen, işte özellikle son yıllarda Fenerbahçe'nin ben transferlerde çok büyük yanlışlar yaptığını düşünüyorum. Yani bunu sezon boyunca izlediğimiz maçlardan da çok net görebiliyorsunuz. Hani transfer politikasını hep yanlış yaptı bana göre Fenerbahçe son yıllarda. Yani aldığı sonuçlar, işte ligi bitirdiği sıralamaya baktığımız zaman da Fenerbahçe'nin bana göre yönetimlerindeki hani bu biraz da hani ne deriz futbol tabirle, basiretsizlik mi, futbolu bilememe mi deriz, neyse adı, isim bazında çok yüksek bütçeli transferlere imza atmıştır ama ne yazık ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan transferleri bana göre gerçekleştiremediler. Nedir şu anda baktığımız zaman adaylara, işte eski başkanlardan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi var. Tabii ben de sosyal medyada bakıyorum, her iki başkan adayı içinde farklı farklı söylemler var. İşte belki Hakan Safi ismi biraz daha yeni, hani hiç denenmemiş deriz ya, belki biraz daha başarıya aç ya da Fenerbahçe için biraz daha umut vaat eden bir isim olarak, yani benim algım öyle söylüyor en azından, ama tabii Fenerbahçe camiası çok çok daha iyi biliyor. Onlar çok daha vakıflar bazı şeylere. Dışarıdan gördüğümüz... tamam, o da eski yönetimdeki bir isim, ama oradaki etkinliği ne kadardı? Belki oradaki çok fazla söz sahibi olup olmadığını da bilmiyorum ama hani bulunduğu mevcut yönetimden yönetimin başarısını baz alırsak diyeceksin ki işte tabii o da yine başarılı belki olamayacak. İşte Aziz Yıldırım belki geçmişte taraftarında çok sevdiği bir isim. Evet, futbola biraz daha hakim, biraz daha iyi kadro yapılanmasını iyi yapabilen bir isim. Ama artık Fenerbahçe'de gerçekten kendine çok daha hani ifade edebilecek, belki önümüzdeki sezonlar için daha iddialı kadrolar oluşturabilecek. Hani sadece şu değil, ben onu da gördüm. Aziz Yıldırım mıydı? Hangisi, tam hatırlamıyorum. Dün bir paylaşım gördüm. Çok dünya yıldızlarını getirip Fenerbahçe'ye entegre edeceğiz. Sanırım Hakan Safi'nin ifadesiydi. Ya ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Çünkü hani dünya yıldızlarını ne kadar getirirseniz getirin, doğru bir yapılanma ya da doğru bir isim hocayla çalışmadıktan sonra ya da işte o transferleri hani takımın ihtiyacına göre yapmadıktan sonra siz alın bir tane dünya yıldızını getirin koyun, yine aynısı olacaktır. Yani Fenerbahçe'de çok gördük bunu. İşte Mesut Özil'i gördük. Geçen sezon yapılan
13: Cengiz Ünder'i gördün. Cengiz de aynısı.
24: Gördük. Çağlar'ı gördük.
13: Çağlar da gördü.
24: Yani milli takımın ben hiç ihtimal vermeyeceğim isimler Fenerbahçe'de top oynadı ama ne yazık ki Fenerbahçe istenen başarıyı sağlayamadı. Baktığımız zaman hep ikinci sırada ligi tamamladı. Genelde son yıllardaki puan cetvelerine baktığımız zaman, ki az önce de ben bir tane haber hazırlıyordum. Trabzonspor'un son 5 yıl istatistiklerinde orada da dikkatimi çekti. Fenerbahçe'nin ikinci olarak sezonu bitirmesi ağırlıklı olarak. Tabii bu dediğim gibi bana göre doğru bir yönetim, doğru transfer politikası. Mesela Ali Koç'un dönemini çok iyi hatırlıyorum. Evet, iyi niyetlidir mutlaka Ali Koç da. Çok iyi niyetli, çok iyi Fenerbahçeliler. Gerçekten onların Fenerbahçeliliği de sorgulanmaz yani. Ama yani ne yazık ki ben kendi çocuğumla evde konuştuk. Yani transfer politikasını çok yanlış yapmıştı Fenerbahçe. Yani hep aynı. Bir ara hatırlıyor musun? Seninle yayında çok konuşmuştuk. Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın ikinci döneminde aynı tip oyuncuları.
13: Hani aynı yere
24: alıp doldurdular. İşte Lundström'undan, Okay'ından tutun işte Ozan'ına orta sahaya özellikle, ve o sezon Trabzonspor'un ne kadar başarısız olduğunu zaten Abdullah Avcı'nın da gitme dönemiydi. O ikinci dönemde çok da başarılı olamadı. Aynı şeyleri Fenerbahçe'de gördük. Yani ben transfer politikasını çok yanlış buluyorum. Yani son yıllarda Fenerbahçe ne yazık ki yani ihtiyacı olan ya da işte kendi planlamasına uyacak oyuncu transferi değil de direkt yıldız oyuncu algısıyla, hani taraftara belki bunu daha şey görünmek adına işte takımı çok üst seviyelere taşıyacağı iddiasında bulunmak amacıyla bunları yapıyorlar. Yani yönetimlerin yanlışı bu. Trabzon bunu yapmadı. Aygül Özbek, sen de biliyorsun geçen sezon, hatta hem sezon öncesinde hem devre arasında biliyorsun transfer ettiği oyuncular geldiği zaman işte bunlar kimdir, bunları kim transfer etti, 3 milyon, 1 milyon 3 milyonluk oyunculara en yüksek rakam 5 milyon euroydu biliyorsun.
13: Evet, doğru.
24: Yani Trabzonspor'un. Bugün baktığımız zaman Olay'ın transferinin 35 milyon euro rakamlarında konuşulduğunu ifade edelim. Yani işte Agusto'nun 15 milyon eurolardan transferinin olabileceği konuşuluyor. Yani bu isimleri işte scout ekipleri, çalışılan işte hani menajerler demeyelim de izleme komiteleri, scout ekipleri çok önemli kulüplerde. İşte takımlar daha çok menajerler aracılığıyla ya da bir tane menajere kendini teslim ediyor kulüpler. Ne yazık ki yani bu bütün kulüplerimiz için de geçerli. Trabzonspor bundan kurtardı biraz diyebilirim. Çünkü son yıllarda özellikle içeride de Eren Mert isimli bir izleme ekibinde bir scout var ki gerçekten çok çok başarılı işlere imza attı. Çibuki'yi biliyorsun yani devre arasında Trabzonspor'a geldi. Batakov'un sakatlığında, Savic'in yokluğunda inanılmaz şeyler yaptı. Şu anda Trabzonspor'un vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Ve bu kadar başarılı bir performans ortaya koyacağını kimse bilmiyor.

0: üretecek bir golcüsünün olmayışı. Bir de o son haftalarda özellikle takımda hani her ne kadar taraftarın bir motivasyonu olsa da bir tükenmişlik vardı. Sanki oyuncular bir an evvel maçlar bitsin. O
1: lig bitse de gitsek modundalardı.
0: Çuvalla para alan oyuncular hani bitse de tatilimize gitsek modundaydı. Aynen, ne yazık doğru. Ki yani yazık oldu. Fenerbahçe'nin de gerçekten o anlamda son yıllarda bana göre transfer politikasındaki yanlışları. Tabi bu da yönetim becerisidir. Yönetime de siz futbolu bilen isimleri alacaksınız. Yani evet parası tamam olacak ama mutlaka futbolu bilen bir iki isim de o yönetimin içinde olmalı. Futbol aklı olacak yani. O çok önemli gerçekten. O yüzden Fenerbahçe'de tabii ismine yakışır şekilde yani iyi bir yönetim seçmeli. İsimler bazında işte bunu seviyorum. Bu çok iyi. Hiç kimse taraftar kadar bence takımının tutkunu değildir. Emin olun. Ben Konya'da Trabzonspor'un Konya Spor'la oynadığı Türkiye Kupası maçında da gördüm bunu. Gerçekten taraftar takımına çok bağlı. Yani Fenerbahçe'de taraftarı da öyle. Ben Fenerbahçe'nin şunu takdir ediyorum. Her yıl o hayal kırıklığına rağmen tribünler her maçta dolduruyorlar. Yani inanılmaz o anlamda bir tutkunluk var. Evet tepkisini de gösteriyor ama o tutkusunu asla yalnız bırakmıyor. Bu çok önemli. Hani bizim taraftarımız kızdığı zaman biliyorsunuz Karadenizliyiz. Kızdık mı takımı yalnız da bırakıyoruz yani. Bu Trabzonspor taraftarının son 3
1: yılı. Elini ayağını çekiyor bir yana takımdan.
0: Tabii,
1: doğru söylüyorsun.
0: Tabii. Bunu çokça da konuştuk. Yani gitmiyor tribünlere. Gitmiyor. Yani sen oynamıyorsan, göze hoş gelen futbol oynamıyorsan, işte başarılı sonuç almıyorsan ben de gelmiyorum o mesajıydı Trabzonspor taraftarının. Ama Fenerbahçe taraftarı öyle değil gerçekten. En son maçta bile ben dikkatimi çekti. Fenerbahçe taraftarı yine takımını yalnız bırakmadı. Yani o önemli. Aidiyet gerçekten önemli o anlamda. Sadece başarıya odaklı olmamak lazım. Bir takım için en önemli unsur o. Ama tabii ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin kadro yapılanması son yıllarda ne yazık ki şampiyonluğa oynayacak şekilde bir türlü dizayn edilemedi. Tabii ki büyük bir takım Fenerbahçe. Son haftalardaki o heyecanı düşünebiliyor musunuz? Yani bizler basın, işte medya, taraftar kadar hissetseydi Fenerbahçe takım oyuncuları belki bugün sonuç çok daha farklı olurdu. Çok daha farklı şeyler konuşabilirdik ama futbolcular o heyecanı yaşamadılar bile yani.
1: Evet, sonuna kadar katılıyorum. Nurgül, gelen sorular da var. Merhaba Aygün Bey, ben Rafet Şahin. Nurgül Hanım'a sorar mısınız? Sayın Fatih Tekke çok başarılı oldu halde gerekli saygıyı neden görmüyor? Biz taraftar olarak onu yeni Özkan Sümer, Şenol Güneş'in ilk zamanları olarak görüyoruz. Destek verilmesi lazım demiş. İyi bayramlar diliyorum demiş. Ne dersin? Katılıyor musun?
0: Yani şu anda tabii saygı derken, tabii saygı başarı gerçekten. Fatih Tekke başarılı mı? Başarılı. Tabii lig bittiğinden beri istatistik haberi yapıyoruz. Sen de biliyorsun bunlar gazetecinin bu ölü sezondaki en önemli kaynakları biliyorsun haber. Şimdi Fatih Tekke'nin bir önceki dönemde oranla baktığımız son 5 yıl istatistiklerine baktığımızda deplasmanlarda galibiyet alamayan bir Trabzonspor varken bu sezonu, geçen sezonu neredeyse deplasmanların lideri olarak tamamladı. Artık Trabzonspor oyunu bırakmayan, pes etmeyen bir kimliğe büründü. Fatih Tekke de çok kazanımlar elde etti. Tabii orada hocanın dokunuşları çok önemli. Saygı görmüyor değil de şöyle, hocanın da zaman zaman basın toplantısı ifadeleri bazen taraftarın da tepkisine ya da sitemine diyelim yol açıyor. İşte son biliyorsunuz Gençler Birliği maçında sonraki ifadeleri işte hani Konya Spor'la oynanan kupa maçı öncesinde hani böyle bir iki ifade kullandı. Orada insanlar hoca veda mı ediyor dedi. Hani ben takımım oyuncuların için oynayacağım. Evet. Şimdi insanlar da böyle bir şey oldu. Hani hoca acaba bırakıyor mu? Ne oluyor falan. Ama değil tabii. Orada o açık soruyla hoca da okumayı çok seven bir isim olduğu için böyle konuşur. Arada bir
1: geçen eşini de gördüm. Eşi de çok güzel açıklamalar da yapıyordu. Bir köfteciye mi gitmişler? Evet. Bir yere gitmişler tahmin ediyorum. Evet, galiba İstanbul'da. Bir de Konya şeydeki kupa maçının İstanbul sonrasında da konuşması yaptı eşi. Sayın Fatih Tekke'nin.
0: Evet. Mikson'da
1: yaptı, doğru.
0: Mikson'da yaptı. Ya tabii eşi biraz futbolun içinde çok fazla hoca gibi yani böyle çok heyecanlı, o heyecanı yaşıyor. Hoca ile birlikte maç sonları, paylaşımları, ailece yaşıyorlar. Ya çocuklar da zaten futbol oynuyor hocanın. Onlar ailece futbolun içindeler. O heyecanı bir taraftar gibi yaşıyorlar.

0: O yüzden normal bunlar aslında ama Fatih'teki bu şehrin çocuğu olduğu için gerçekten biliyor. Bu insanlar psikolojisini de çok iyi biliyor aslında. İnsanların işte özellikle bazı maçlara gelmediği durumlarda onlara verdiği mesajlarda da bunu bildiğim dile getirdi. Yani ben de bu şehrin çocuğu, insanların neden küstüğünü, neden kızdığını. Çünkü siz sonuç alsanız da iyi futbol oynamıyorsanız o taraftar yine gelmez, emin olun. Çünkü hani ben şunu çok rastladım Trabzon'da. Hani abi maça geliyor musun falan soruyorum. Şey diyor, yok gelmiyorum. Takım iyi gidiyor. Ya top oynamıyor diyor. Düşünebiliyor musunuz? Top oynamıyor takım diyor. Ya ben de futbol izlemek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani böyle de bir bakış açısı var. İşte Fatih Tekke'de tabii zaman zaman inişleri çıkışları olmadı değil de oldu. Hani Galatasaray maçından sonra özellikle o beraberlikler, özellikle sonrasında da gelen mağlubiyet biraz takımı kırdı. Sezon başı da çok iyi tribünler baktığımız zaman. Sezon başında da yani takımı çok yalnız bıraktı. Bunun için defalarca mesaj verdi. Fatih Tekke, teknik ekip, başkan, kulüp başkanı. Tribünleri çekmek için taraftarı bilet fiyatlarını düşürdüler. Sembolik rakamlara çektiler. Yani enteresan, biraz tuhaf yani bizim taraftarımız. Can isteyince geliyor biraz maçlara sanki. Hani orada görsel şov istiyor. Heyecanlı futbol istiyor. O adrenalini 90 dakika yaşamak istiyor. Öyle bir taraflar, Trabzonspor tarafları. Fatih'teki de zaman zaman maçın psikolojisine göre açıklamalar yapabiliyor. Çünkü sosyal medyayı da takip ediyorlar bildiğim kadarıyla. Oradaki yansımalara istinaden de bazen böyle ifadeler kullanabiliyor. Taraftar şöyle, geneli öyle Türkiye'de. Futbol taraftarı sizi bir maçta harcayıp bir maçta da göklere kadar çıkarabiliyor. Fatih Tekke'de bir maç öncesinde o hoca mağlup olursa, işte Konya'ya kupa giderse hoca bırakıp hoca istifa eder, hocayı istifaya çağırırlar ifadelerini dolaşıyordu. Şimdi şu konuşuluyor, hocam ömürlük imza at, hocam sen sinirimizsin senin dediğin gibi. Şimdi de böyle anlık değişebiliyor yani.
1: Evet, devam edelim. Nurgül'e sorular yağmaya devam ediyor. Aygün Bey, Nurgül Hanım'a katılıyorum. Barbie Open 6'yı atsaydı yine Trabzon oyunundan oyun düzeninden bahsedebilir miydi acaba? Trabzonspor sadece Paul Onaçu'nun performansıyla bu seneye götürdü. Fenerbahçe'nin yapamadığını geçen yıl Onaçu'yu almamak demiş dinleyici. Katılıyor musun buna?
0: Fenerbahçe'nin, ya tabii Fenerbahçe'nin dediğim gibi
1: Yani
0: yani isim olarak
1: Onaçu'yla Trabzonspor buraya kadar geldi demek istiyorum.
0: yok. Onunla tamam, tabii ki Onaçu çok önemli bir figür Trabzonspor için. Mutlaka Trabzonspor'un yani şu anda gol yükünü çeken isim ama Onaçu'yu besleyen de kanat organizasyonlarına hatırlayacak olursak, ya bu sezon özellikle Pina ve Zubkov'un çok katkısı var. Tabii ki onlarda da sıkıntı yaşadığı dönemler oldu. Trabzonspor'un sakatlıkları oldu. Zubkov'un performansında düşüşler oldu. Onaçu'nun olmadığı maçlarda Trabzonspor spor üretemedi. Ama yani büyük oranda tabii ki baktığımız zaman Onaçu'suz bir Trabzonspor. Hatta kupa maçında rotasyon yaptığı zaman Trabzonspor gol üretemedi. Onaçu yoktu. Onaçu'yu oyuna almak zorunda kaldı Abdullah diyorum yine. Fatih Tekke Onaçu ile birlikte yine spora gitti. Zaman zaman Agüero'nun yükselen performansı oluyor ama tabii o da çok bazen istikrarlı olmadığı için de mecburen gol yüküdür. Pivot santrafor. Trabzonspor'un son yıllardaki tam karakterine, oyun karakterine de uyan bir oyuncu. İşte Cornelius'u biliyorsun, Sörloth'u biliyorsun. Bunlardan gelen bir gelenek oldu. Aradığını buldu yani Trabzonspor bu santrafor tipiyle. O yüzden de Onaçu gerçekten Trabzonspor'un çok önemli. Bir sezon ara verdikten sonra yeniden kadroya kattı. Epey de uğraş sergiledi onun için. Çünkü Onaçu her an başka bir takıma gidebilirdi. Yönetimin tabii orada becerisi var. Oyuncunun da istemesi var. Takımı, şehri, takımı sevdi, aidiyet de hissediyordu. Gelmemek için de hiçbir gerekçesi yoktu. Tereddüt etmeden de Trabzonspor'a
1: Onaçu
0: geldi.
1: satılabilir mi?
0: Yani ben Onaçu'nun satılacağına çok ihtimal vermiyorum. Benim yani şu anda bildiğim konuşulan olay ve Augusto ile alakalı olarak. Ama tabii neyi getireceği
1: Belli
0: belli
1: olmaz
0: olmaz.
1: diyorsun.
0: Ha, onun için yeniden bir transfer yapması gerekiyor Trabzonspor'un. Çünkü şu anda belki kafasına hiç düşünmediği işte santrafor mevkiine transfer. Eğer Onaçu'yu da satma planı varsa sil baştan yapmak zorunda. Anladım. Yeniden bir santrafor arayışına. Ama ona çok yani satılmasa dahi onun yanına alternatif bir golcü mutlaka alınacak yine.
1: Kısa bir aradan sonra Nurgül Günay'da sohbetimiz devam edecek. Futbol aradan Nurgül Günay'da sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Evet, Nurgül günaydın, sohbetimiz devam ediyor. Dün Lale Orta ile konuştum, sevgili Cengiz Çetin bir mesaj atmış bana, Lale Orta'dan tarihi itiraf diye. Dün ben Lale hocamızla konuştum. Böyle bir açıklaması olmadığını söyledim. Onu söyleyeyim, hatta bu haberi yalanlayacağım dedi. Özellikle sosyal medyada dün Lale Hanım'da bir bazı açıklamalar vardı. İşte çeteleşmiş bir grup var. Maalesef bu grup PFTK'da da var falan, Fenerbahçe üzerinden diye. Ben böyle bir açıklama yapmadım dedi. Onu tekrar söyleyeyim. Aygün Bey, Trabzonspor'da seneye şampiyonluk için oynayacak mı, yoksa yine bu seneki politika mı izlenecek diyor sevgili Nurgül. Yani şampiyon olacağız demiyoruz. Oyunumuz bizi bir nereye götürecek, göreceğiz mi diyecek acaba Fatih Hoca. Bu seneki tavrını önümüzdeki senede sürdürürse taraftarın tavrı ne olur? Kaleci Onana gitti, tekrar kiralama olacak mı? Transfer politikası ne olacak demiş sevgili Cengiz Çetin. Sevgili Nurgül günaydın. Neler söylersin bununla ilgili?
4: Evet, Onana gitti. Aslında Onana'yı alma düşüncesi vardı Ertuğrul Doğan. Ben hatta Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra o saha içine geldi. Yöneticiler biliyorsun, orada bir kutlama oldu.
3: Evet, doğru.
4: Onana'yla başkanın oradaki sarılması esnasında tam ben de oradaydım, yanlarındaydım. Başkanım dedim, Onana kalıyor mu, kalıyor mu dedim. Direkt sordum, kafasını salladı evet anlamında. Yani orada tabii o heyecanlarını da söylemiş olabilir. Ama niyet tabii Onana'yı almaktan yanaydı. Tabii oyuncunun da
3: fiyat buradaki... ne peki Nurgül? Yani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir yani, rakam var mı?
4: Yani kiralama mı olacak ya da satın alma mı, onu bilemiyorum. Yani ona çok fazla bir şey kestirme canı yok. Ama dediğim gibi Ertuğrul Doğan'ın öyle bir düşüncesi vardı. Onana'yı yeniden takımda kalmasını sağlama düşüncesi vardı. Ama Onana'nın da tabii bundan sonraki yol haritası ne olacak? Altay Bayındır'ı bilmiyorum, ayrıldı sanırım.
3: Evet.
4: United'dan.
3: Doğru.
4: Orada kendisine bir yeniden bir planlama yapmış olabilir oyuncu. Çünkü gidişindeki o mesaj önemliydi. Bana göre şifreleri veriyordu. Yani Trabzonspor için bundan sonrası için en iyisini diliyorum ifadeleri. Hani bence ayrılma mesajıydı. Ama tabii bu futbol, ne olacağı belli olmaz. Yarın öbür gün işte başkan yeniden temas kurar kendisiyle ya da hani ısrarcı olursa Trabzonspor bu transferde, olma ihtimali de var. Ama ben çok yüksek görüyorum mu görmüyorum bu saatten sonra. Belki Trabzonspor kaleci konusunda da farklı arayışlara girebilir. Çünkü iki genç kalecinin de önüne mutlaka ama mutlaka bir tecrübeli isim almak isteyecekler. Tabii transfer planlaması bana göre önce ayrılacak oyuncuların belirlenmesinden sonra netleşecek. Talipli olunan dediğim gibi oyuncular var, Olay var, Augusto var. Folcarelli'yi çok elden çıkaracağını düşünmüyorum. Folcarelli Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu. Zubkov ayrılabilir büyük ihtimalle, onu da öyle.
3: Zubkov'u düşünmüyor mu hoca?
4: Yani hocadan ziyade belki oyuncunun kafası gitmekten yana bana göre. Çünkü çok inişli çıkışlı performans sergiledi. Zaman zaman kendi motivasyonu çok düştü. Belki farklı sebeplerden ötürü, hani takımla alakalı değil ya da şehirle alakalı değil. Kendi kişisel aile problemleri de oldu sanırım sezon içerisinde. Onun dışında da dediğim gibi kiralıktan dönecek çok sayıda oyuncu var. Trabzonspor öncelikle bunları halletmesi gerekiyor.
3: Her takımda var, evet. Ben sana söyleyeyim, kiralıktan dönecek olan.
4: Evet, evet, evet. Oyuncuları da bir an evvel bunlarla ilgili de bir çözüm yolu bulacak mutlaka. Çünkü çoğunluğuna da kendilerine kulüp bulması istenecek. Çünkü Fatih Tekke'nin kafasında ben bu isimlerden hiçbirisiyle devam etmek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden önce kiralıktan dönecek oyuncular, ayrılacak oyuncular. Sonrasında da tabii geç başlayacak sezona, biliyorsunuz Trabzonspor. Kamp süreci de netleşmeye başladı biraz sanki. Geçen yıl Erzurum'da kamp yapmıştım. Bu sezonda Erzurum çok zayıf ihtimal gözüküyor ama yurt dışı olacak büyük ihtimalle. Avusturya konuşuluyor. Çünkü geçen sezon hazırlık maçı yapmak için sıkıntı yaşadı takım. Bulamadı Trabzonspor çok böyle daha kaliteli takımlarla hazırlık maçı yapmak istedi ama çok iyi takımlarla da hazırlık maçı yapma şansı olmadı. Erzurum evet keyifler açısından yeterli her anlamda çok iyi bir yer ama çok fazla takım gelmiyor oraya. O yüzden bu anlamda hazırlık maçı anlamında sıkıntı yaşıyor Trabzonspor. Şu anda kamp programı çalışması var. Onun dışında tabii transferde de sanıyorum bir haftalık bir dinlenmeden sonra Başkan ve Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke sık sık İstanbul'da yaşıyorlar hep zaten ikisi de. Hı hı. Sık sık bir araya gelecekler. Scoutlardan gelen isimler, izleme ekipleri zaten uzun zamandır takipteler. Onlar özellikle Afrika'da hani böyle olay gibi işte Folcarelli gibi işte isimlere arayışları devam ediyor. Genç oyuncular Çivuke gibi hem genç olacak hem yetenekli potansiyelli hem de Trabzonspor ileride satıp para kazanacağı isimler üzerinden çalışmalar da devam ediyor. Yani çok büyük yıldızlar alır mı Trabzonspor? Ben yine ihtimal vermiyorum. İşte çok büyük 20 milyon 30 milyon euro verip bir ismi getirir mi? Ona da dediğim gibi çok olabilirlik açısından bakmıyorum. Bir Onana eğer olursa hani yine kiralama belki. Çünkü satın alması çok zor bir oyuncu. Belki bir yıl daha kiralama. Çünkü genç kalecileri biraz daha tecrübelerini aktarması açısından düşünülecektir. Onun dışında da dediğim gibi transfer politikasını yine aynı geçen yılki gibi sürdürecektir.
3: Şunu sana söylemek istiyorum. Tabii Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın elinde de şu anda yani çıkarmayı düşündüğü çok fazla futbolcular var. Mesela Oğuz Aydın Fenerbahçe'de tahmin ediyorum yeni gelecek yönetim karar verecek veya hoca karar verecek ama Oğuz'un da sık sık keşke gitseydim dediği cümleler tabii, de tabii. Konuşuluyor. Ne diyorsun bununla ilgili?
4: Yani tabii burada hocanın çok önemli, düşüncesi çok önemli. Çok istemişti biliyorsunuz Oğuz'u. Oğuz biraz orada hani naz yaptı diyelim Trabzonspor'a. İşte ben önce yurt dışı tekliflerini değerlendireceğim. Bizim tabii duyumlarımız bu gazeteci olarak. Yani tamamen birinci ağıza yakın yerlerden öğrendiğimiz yani dediğim onlardan aktarılan bilgiler. İlk ifadesi o oldu. Hoca da burada biraz tepkisini gösterdi. Hani ben önce yurt dışı tekliflerini değerlendireceğim ifadesi biraz kızdırmış olacak ki Trabzonspor'da daha sonra geri çekti. Sonrasında yine bir sıcak temas oldu ama en son Tedesco sanırım işte gönderilmesine izin vermemiş. Trabzonspor'da tamamen rafa kaldırmıştı. Tabii yeni sezon için Fatih Tekke'nin bu konuda düşüncesi çok önemli. Ne düşünecek, ne söyleyecek? Ertuğrul Doğan'a alınması yönünde olur mu olumlu dönüşü onu bekleyeceğiz.
3: Nurgül, benim sormayı unuttuğum, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yarın da bayram biliyorsun. Neler söylemek istersin
4: sevgili Nurgül? Evet, herkese iyi bayramlar dileyelim şimdiden. Herkese sevdikleriyle beraber güzel, sağlıklı bir bayram dileyelim. Yeni sezon öncesi biz de dinlenelim diyeceğim ama biz dinlenemiyoruz. Çünkü transfer haber üretmek zorundayım. Ben her sabah kalkıyorum. Akşamdan bazen hazırlıyorum haberlerimi. Her gün haber üretmek zorundayım.
3: Biraz istatistik gider bu ara değil mi? İstatistik haberleri biraz daha önde gider.
4: Evet, istatistik bugün de Trabzon sezonu 61 golle bitirmiş. Mesela şimdi farkına vardım.
3: Ne kadar
4: vardım.
3: Güzel bir şey ya.
4: Evet evet, 61 golle bitirmiş. Gollerinin işte istatistiklerini çıkardım. %24'ünü. 49'da 60. dakikalar arasında ikinci yarılarda sonuca gitti falan böyle bir
3: güzel
4: istatistik haber hazırladım. Evet evet.
3: Birazdan futbol arana da arkadaşlar futbol arana da Nurgül'ü de takip edebilirsiniz. Bu haber teşekkür birazdan ederim. Da futbol arana da girecek söyleyeyim. Zaten Nurgül'ü de Twitter hesabını biliyorsunuz Nurgül Günaydın diye. Oradan da zaten takip ediyorsunuz teşekkür sevgili ederim. Nurgül'ü. Nurgül Çöktör çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
4: Ben teşekkür ederim. Kampla artık transfer sezonunda takım işte yeni transferi gerçekleştirdiğinde havalimanlarında görüşeceğiz inşallah.
3: Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak tekrar.
4: Tamam. Çok görüşürüz, teşekkürler.
3: Evet, hattımızda futboldan Nurgül Günaydın vardı. Şu an hattımızda FIFA eski hakemi ve aynı zamanda şu an spor yorumcusu sevgili Deniz Ateş Bitner var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz hocam.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyi bayramlar şimdiden. Dinleyicilere de iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir İstanbul sabahına uyandık. Normalde bugün yola çıkacaktım.
3: Evet hocam.
5: Planım vardı aslında araçla yurt dışına çıkacaktım ama biraz ertelemek zorunda kaldık. Eşimin küçük bir rahatsızlığı oluştu.
3: Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür eşinize ederim. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim.
5: Sağ olun.
3: Tekrar
5: yarın olsun. Yarın sabah çıkacağız.
3: Hocam valla sabahleyin 7'yi çeyrek geç evden Maltepe'den çıktım. Yani Hacı Osman'a 40 dakikada geldim. Öyle söyleyeyim. İstanbul trafiği şu an en rahat dönemlerini yaşıyor.
5: Evet, sabah saatleri %10 ben de takip ediyorum. Ama ben işte araçla çıkacağım için gümrük kapıları benim için önemliydi. Ben de hani bu, özellikle bugünü tercih ettim, birazcık boş olur. Dönüşümüz de zaten 2-3 gün sonra olacak. Yine bayramın bitimine bırakmayacağım. O yüzden gidiş dönüş rahat olur diye hesapladım ama tabii hastalık durumunu hesaplayamadım.
3: Tekrar geçmiş olsun. Hocam şunu sormak istiyorum. Genel anlamda baktığımız zaman performans anlamında hakikaten yerlerde bir MHK ve yerlerde bir kimse kusura bakmasın hakem camiası gördük. Hem verilen kararlarla alakalı, pozisyon hatalarıyla alakalı, yer bulamama anlamında hatalı, VAR kararlarıyla hatalı. Neler söylersiniz hocam bu anlamda sevgili Deniz Ateş Bitmen
5: yani
3: hocam?
5: Yani o bize göre, Merkez Hakem Kurulu Başkanı çok ve Türkiye evet. Futbol Federasyonu Başkanı'na göre 5 büyük ligden bile daha az hakem hatası oluyormuş ligimizde. 5 büyük ligdeki pozisyon sayılarına mı kıyasla yapıyorlar yoksa yüzdelik olarak mı yapıyorlar onu bilemiyorum ama bizim ligimizde bir maçta olan pozisyon sayısı 3 ise maç boyunca oluşan pozisyon sayısı 3 ise 3'te 3 hata yapıyorsak o yüzdelik olarak %100 hata demek. İngiltere Premier Lig'de bir maçta oluşan hata sayısı, daha doğrusu pozisyon sayısı 25 ise orada oluşan hata sayısı 4 ise yüzdelik dilimi ya da 5 ise yüzdelik dilimi nereden baksanız %20 civarına denk gelir ya da %15 civarına denk gelir ki o tabii bizim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız herhalde pozisyon sayısına göre değil de maçta oluşan hata sayısına göre.
3: MHK Başkanı'nın bu verileri vermiş olduğunu düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz?
5: Kesinlikle, kesinlikle. Merkez Hakem Kurulu Başkanı zamanında işte Sayın Ali Koç da güzel sunum yaptı demişti. Herhalde çok güzel sunum yapıp herkesi ikna edebilme kabiliyetini iyi kullanıyor.
3: Çok iyiymiş hocam.
5: Ben tabii ki başarılı bulmadım. Yani hakem camiası ya da hakemlik müessesesi son yıllardaki en çok hatanın yapıldığı sezonu bize göstermiş oldu. Yani bir hafta boyunca işte konuşulan maçlar genellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçları oluyor. Ve Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonlukta iddialıyken, Trabzonspor onları takip ediyorken her maçta oluşan hata, her maçta oluşması hataların aslında artık biz de hataları eleştirmekten ya da konuşmaktan artık sıkılmışken Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamış gibi sadece saçını taramaya devam etti. Gerçekten akıl alır gibi değil. Gerçekten hakem camiası bir adım öteye gidemiyor. Ben üzülüyorum çünkü yakın bir geçmişte ya da yakın bir gelecekte hakem camiasının düzeleceğini öngöremiyorum. Bu kafayla düzeleceğini öngöremiyorum. Şimdi Dünya Kupası'na katılmış olmamız hakem hatalarının çok konuşulmadığı ya da işte en azından üstünün örtüldüğü bir ortam yarattı. Hı hı. Dünya Kupası'ndan sonra oluşabilecek şeyler ya da oluşacak savcılığın bahsettiği operasyonlardan da muhtemelen konuşacağız.
3: Evet hocam konuşacağız.
5: Ya da işte Dünya Kupası'ndan sonra neler olacak? İşte o zaman da hakem camiasının, futbol camiasının ve Merkez Hakem Kurulu'nun asıl yüzünü göreceğiz, bakacağız, göreceğiz. Ben çok memnun olmadım bu sezondan hakemler adına. Hatta son maçtan örnek vereyim. Ligin son maçından örnek vereyim. Çorum Spor Esenler Erof Spor maçını yakışıklı hakemimiz Mehmet Türkmen yönetmişti. Kendisi küpü hakemimiz. İlk 9 dakikayı izledim. Bakın sadece ilk 9 dakikayı izledim. 9 dakikada bir FIFA hakemi nasıl 6 tane faul hatası yapabilir? Akıl alır gibidir. Maçta 8 tane faul oldu. İlk 9 dakikada faul pozisyonu oldu. Ama bizim FIFA hakemimiz Mehmet Türkmen 6'sını yanlış değerlendirdi. Vermesi gerekeni vermedi. Vermemesi gerekeni verdi. Pozisyonu süzemedi. Devam ettirdi. Sarı kart olan pozisyonu 9 dakika içerisinde bunlar yaşandı. Sonra dedim ki yani Türk futbolunun, Türk hakemliğinin özeti bu 9 dakika. 9 dakikadan sonra tabii bir tane pozisyon yaşandı. Çorum Spor'un penaltı pozisyonu. Mehmet Türkmen baktı ama görmek istemedi. Çorum Spor'un pozisyonu 21. dakikada yaşanan pozisyon bence penaltıydı. Hmm. Onu vermek istemedi. Ama şeye de akıl erdiremiyorum. Yani yayıncı kuruluşun yorumcuları Mehmet Türkmen'i çok güzel maç yönetti diye yorumladılar. Belki Çorum Spor net bir galibiyet aldığı için, iyi bir oyun oynadığı için görmezden geldiler. Belki o penaltıyı vermeseydi ve Çorum Spor elenseydi çok farklı yorum yapacaklardı. Ama ya maç boyu bu kadar hata yapan, bu kadar pozisyonlara uzak, bu kadar değerlendirmekten aciz demeyeyim. O biraz ağır olmasın. Yani yeterince ağır eleştiri yapıyorum zaten. Futbolu bilmeyen diyeyim, 12. kuralı bilmeyen.
6: 12. kuralı bilmiyor hocam, evet, maalesef. Evet,
5: kesinlikle bilmiyor. Yani bilmiyor. Ve bir şu önemli olan şu. Futbolu bilmemesine, 12. kuralı bilmemesine rağmen biliyormuş özgüveni var.
6: Evet hocam, bir o çok enteresan bir şey.
5: Mehmet Türkmen'de bu var ama birçok hakemde de bu var. O özgüven gerçekten Mehmet Türkmen'e çok büyük zarar verecek ileride. Yani Türkiye şartlarında belki vermeyecek. Bu merkez hakem kurulu kaldığı sürece maça çıkmaya devam edecek belki. Belki hata yapmasına rağmen maçlar almaya devam edecek ama o özgüven UEFA rezilinde Mehmet Türkmen'e çok zarar verecek. Çünkü gerçekten bizim Mehmet Türkmen'in sahadaki duruşunu yansıtan, yani biraz İtalyan duruşu var Mehmet Türkmen'de. Biraz Alman ekolünden esinleniyor maçları yönetirken. Ama sadece duruşla olmuyor. Birazcık hakemliği bilmek gerekiyor. Futbolu bilmek gerekiyor. Faulleri, en azından göreviniz olan faulleri yorumlayabilmek gerekiyor. O sadece işte İtalyan hakemleri izlemiş muhtemelen. Ya da işte Massimo Busacca vardı eskiden. Biraz tarzı ona da benziyor. Onu izlemiş galiba. Örnek aldığı hakemlerin beden dillerini ve tarzlarını çok iyi analiz etmiş. Ama biraz işte faul ve fena hareketleri değerlendiren kim vardı? Marcus Merck vardı. Onu birazcık örnek alsaymış. Ya da şimdilerden kim var? Marcinyak var. Örnek alsaymış. Yani asıl neyi bizim yapmamız gereken hakem olarak? Sahada otoriteyi sağlamak, adaleti sağlamak. Görevimiz olan fauller, fena hareketleri doğru değerlendirmek. Sonra birazcık süslemek. Yani bunların üzerine bir süsleme sanatı eklemek. Görsel olarak dışarıya güzel güzellikleri sunabilmek. Bu bir show business'ta tabii ki beden dilini kullanacaksın. Tabii ki presentable olacaksın, yakışıklı olacaksın, güzel koşacaksın. Güzel konuşacaksın. Ama asıl meziyetleri sergilemeyip diğerlerine ağırlık vermiş Mehmet Türkmen. Çalışmasını tavsiye ederim kendisine. Özellikle Dünya Kupası'nda hakemlerin faulleri nasıl değerlendirdiğine baksın. Nerede durduklarına baksın. Mehmet Türkmen'le ilgili şunu söyleyenleri duyuyordum.
6: Söyleyin hocam.
5: Yani duyuyordum. İzledikten sonra
6: net olarak doğru olduğunu görüyorsun değil mi hocam? Net doğru olduğunu.
5: Şunu evet net doğru olduğunu öğrendim. Amatörde maç yönetirken maçlarda problem çıktığını ve hani bizde bir söz vardır amatörde ya da daha doğrusu hakemlik hayatı boyunca maalesef tabii ki şiddete karşıyım ama dayak yememiş hakem hakem olmuş sayılmaz diyorlardı. Mehmet Türkmen maç yönetirken çok böyle badireler atlatmış bu sebepten dolayı. Futbolcuların faul beklentilerine ya da asıl yönetmesi gereken şekilde yönetmeyip amatörde çok fazla sıkıntı yaşadığını, beyan eşinden döndüğünü söylüyorlardı. İnanmıyordum. Ama gerçekten amatörde maç böyle maç yönetiyorsa büyük sıkıntılar yaşamıştır diye kendi gözümle gördüm. Ve bu büyük büyük problem. Bu arada şimdi dinleyenlerden soran olabilir, Deniz Hoca hakem olmuş olabilir mi diye ya da hakem oldu mu diye.
6: Hiç öyle bir şey yok hocam. Olamaz. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir
5: yok,
6: şeyden.
5: Şu hani dedim ya dayak yememiş hakem hakem olmuş sayılmıyor. Bizim literatürde öyle. Ben 20 yıl hakemlik yaptım. Bir fiske bile yemedim maalesef. Hakem olamadım o yüzden.
6: Hocam ince ince ironiler de gidiyor, espriler de gidiyor. O zaman şöyle yapalım. Kısa bir araya gidelim hocam müsaade ederseniz. Kısa tabii bir aradan sonra sevgili Deniz Ateş Bitler'le sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
7: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatilde.

0: demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski hakem ve şu an spor yorumcusu Deniz Ateş Bitner'le de sohbetimiz var. Hocam, sizi Instagram'dan ve YouTube'dan hangi kanallardan çok daha rahat takip edebilirler? Onu da soran dinleyicilerimiz var. Neler söylesiniz hocam?
6: Yani sosyal medyada anlık paylaşımlarımı takip etmek istiyorlarsa şöyle ki, maç esnasında hemen anlık tweet atıyorum. Twitter'dan, X platformundan Dabitnel olarak. Hı-hı. Yani Deniz'in D'si, Ateş'in A'sı ve soy ismim Dabitnel. Ve bütün mecralarda yine aynı şekilde arama yapabilirler. Instagram'da da yine pozisyonları videolu olarak yorumluyorum. Onun dışında tabii TikTok'a da yükleme yapıyorum. TikTok'ta da yine Deniz Ateş Bitnel ya da Dabitnel olarak arayabilirler. YouTube'da da.
5: Aynı şekilde.
6: Yani bütün mecralarda Dabitnel.
5: Dabitnel diye arkadaşlar. Dabitnel diye. Deniz Ateş Bitnel'in kısaltılmışı. Deniz'in D'si, Ateş'in A'sı Ateş'in ve Bitnel diye. Hocam, Aygün Bey merhaba. Ankara'dan Fehmi Koç. Hocamıza sorar mısınız? Deniz Ateş Bitnel hocamıza sorar mısınız? Fenerbahçe neden 12 yıldır şampiyon oldu? Bunda hakemlerin Fenerbahçe karşı tavrı etkili olmuş mudur? Galatasaray'a gösterilmeyen sarı kart, kırmızı kart, Fenerbahçe'ye gösteren sarı ve kırmızı kartlar bunun göstergesidir diyor. Ne diyorsunuz hocam bununla ilgili? Neler söylersiniz?
6: Yani burada şöyle bir yapı var mı, bir yapı var mı? Ben yapı olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Yani hakem camiası içerisindeyim. Yıllarca bunu bu şekilde 20 yıla yakın görev aldım. Böyle bir şey yok. Ama Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor, neden başarılı olamıyor derseniz orada birazcık bir önce dönüp aynaya bakmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin transfer politikasına bakmak lazım, yönetim şekline bakmak lazım. Kritik anlarda yapılan aslında kritik hatalara bakmak lazım. Belki Galatasaray bunu iyi yapıyor olabilir. Kritik anlarda ya sessiz kalmayı ya da masaya yumruğunu iyi vurmayı becerebiliyor olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Ama yapı var mı derseniz ben inanmıyorum dediğim gibi. Bu sene üzerinde söyleyelim, Fenerbahçe neden şampiyon olamadı? Yani baktığınız zaman ilk devre bitiminde 3 forvetiniz varken tek forvete düşerseniz, tek forvet ihtiyacınız varken diğer forvetlerinizi gönderip bir tane genç bir forvetle
5: yola
6: devam etmeye çalışırsanız burada kritik bir hata yapmış olursunuz. Gol yollarında son haftalara doğru Fenerbahçe başarılı oldu. Biraz gol kısırlığını üzerinden attı. Ama bunu da tabii ki yine o forvet sayesinde, işte Sidik Şerif sayesinde yapmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun ya da işte Talişka'nın bireysel becerileriyle. Asensio zaten ayrı bir futbolcu, ayrı bir bence. Tabii ayrı bir değer ve Türkiye şartlarının çok üzerinde bir futbolcu. Onların bireysel yetenekleriyle oldu. Asensio'nun sakatlığına rağmen Talişka'nın yükselen performansıyla son haftalarda daha başarılı oldu Fenerbahçe.

0: gerçekçi ama tabii ki forvet ihtiyacınız varsa, elinizde büyük bir takımsanız en az 3 tane 2 tane forvetiniz olacak. Bir de üçüncü bir forvet bulunduracaksınız. Galatasaray'ın bu avantajı vardı tabii ki.
1: Onu kullandı diyorsunuz. Mesajlar geliyor hocam. Hemen isimleri de okumaya çalışayım. Raşit Kadelcioğlu diyor ki yayıncı kuruluşun hakemleri de nasıl maçlar yönettiğini biliyoruz diyor. Yayıncı kuruluştaki hakemlerle ilgili de çok fazla eleştiri var hocam. Neler söylersiniz bu anlamda? Yayıncı kuruluştaki hakemlerle ilgili.
0: Şöyle söyleyeyim. Bir kere eğer yayıncı kuruluşta ya da devletin televizyonunda yayına çıkıyorsanız bazı şeyleri konuşamıyorsunuz. Her takım lehine ya da aleyhine.
1: Müdahale oluyor mu hocam orada? Onu sor.
0: Konuşamıyor.
1: Müdahale olabilir mi?
0: Ben düşünüyorum. Sert konuşmayın ya da ortadan gidin. Her takıma eşit davranmaya çalışın gibi. Her takıma eşit davranma şöyle. Pozisyonların hepsi her takıma eşit olmuyor ki. Lehine daha çok hata yapılan takımlar oluyor o hafta için ya da o maç için. Aleyhine daha fazla hatalar olan takımlar oluyor. Şimdi her takıma eşit konuşmak mümkün olmaz. Dolayısıyla ya da sadece pozisyonlara kitabi olarak bakmamak gerekiyor. Bazı pozisyonlar yorum gerektiriyor. O yorumu da çok fazla yuvarlamamak lazım. Doğru bildiğinizi söylemekten çekinmemek lazım ama bunu yaptığınız zaman tabii ki hemen büyük camialar ayağa kalkıyor ve eleştiriler artıyor. Bunu da işte birazcık hakem adam zeki olur mantığı vardı evet, hakem hocam. Camiası içerisinde. Mecburen bu şekilde absorbe etmeye çalışıyor yayıncı kuruluştaki hakemler. Ben yayıncı kuruluştaki hakemlerin hakemlik geçmişleri dışında aslında iyi bir eğitimci olduklarını düşünüyorum. Hakemlik geçmişlerini bir kenara bırakıyorum. Yani baktığınız zaman Deniz Çoban çok büyük bir kariyeri var mı? Yok ama ben iyi bir eğitimci olduğunu düşünüyorum Deniz Çoban'ın. Ya da Bülent Yıldırım iyi, geçmişte bir bürokrattı. Ağzı laf yapan ve eğitim anlamında iyi işler yapan bir hakem. Ama çok fazla maça çıktığı için, çok derbi yönettiği için çok da
1: çok yıprandı. Hatalar oldu. Çok hatalar oldu.
0: Hem yıprandı. Tabii ismi de yıprandı. Kendisi de yıprandı. O yüzden bakış açısı da biraz insanların bakış açısı da çok önemli. Yani orada şimdi Fırat Aydın Usta yayına çıksa ya da Cüneyt Çakır Gürcistan'dan gelip orada yayına çıksa yine yıprandığı için bir iki hafta sonra onlar da çok fazla eleştirilir. Çok eleştiri alırlar. Ya da kendimden örnek vereyim. Ben de çıksam, bana güvenen bir kesim varsa deseler ki Deniz Hoca'nın tarafsızlığına güveniyoruz. 2-3 hafta sonra beni bile eleştirirler. Çünkü orada dediğim gibi mutlaka her takımın lehine aleyhine keskin pozisyonları değerlendirmekten bazen imtina edebiliyorlar.
1: Serkan Sarıefe demiş ki Beşiktaş maçını yöneten Asen Hoca'ydı değil mi hocam? Asen Hanım'dı galiba değil mi?
0: Bayan Asen hakemimiz. Albayrak doğru.
1: Asen Albayrak gayet iyi maç yönetti diyor. Şu andaki hakemlerden çok daha iyi performans gösterdi diyor. Katılıyor musunuz? Asen Hanım'ın performansı nasıl buldunuz?
0: Asen Albayrak'ın Beşiktaş maçındaki performansını beğendim. Göztepe Kocaeli Spor maçıydı yanılmıyorsam o maçtaki performansını hiç beğenmedim. Hmm. Onu söyleyeyim.
1: Orada hataları çoktu doğru.
0: Çok hatası vardı ama ilk elinde günah olmaz diye bir söz var. Yani ilk kez bir Süper Lig'de kadın hakem uzun süre sonra ilk kez diyeyim. Lale Ortay'ı tabii ki yabana atmamak gerekiyor. O bu kapıyı açan üst düzey hakemlerden bir tanesiydi geçmişte. Üst düzeyde bir yöneticiydi. Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Onun açtığı yoldan ilerledi. Asen Albayrak Göztepe maçındaki performansıyla aslında 4 sanırım takip ettim. 6 hafta bir daha maça çıkamadı.
1: Çıkamadı.
0: Herkes bir algı yaratmıştı o dönemde. Dediler ki ya kadın hakem müthiş maç yönetti. Değil dedim. Yani maçta atılan 4 golün 3'üne direkt etki eden bir hakem müthiş maç yönetmiş.
1: Yönetmez.
0: Olamaz.
1: Doğru.
0: Penaltı hatası var. Golden önce VAR müdahalesine rağmen, faul olmasına rağmen kararında kalan bir Asen Albayrak var. Bir golden önce faul değerlendirmesini ters veren bir Asen Albayrak vardı. Ben beğenmediğimi söylemiştim. 6 haftada maça çıkamadı. Ama şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir hayali var. Derbiyi bir kadın hakeme yönettirmek istiyorum. Bu hayali gerçekleştirmek için bazı şeylerden de feragat etmeleri gerekiyor. Başarısızsa onun üzerine devam ederek ona görev vermeleri gerekiyor. Asen Albayrak da böyle bir avantajı oldu. Sonra Beşiktaş maçında görev aldı. Beşiktaş maçında önce iptal edilen bir gol vardı. Ben de hatalı gibi yorumladım ama sonradan izledik ki kaleciye bir müdahale var. Orada doğru bir yorum yaptıklarını ben de kendi sosyal mecramdan dile getirdim. O pozisyonla birlikte genel anlamda başarılı bir maç yönetti. Şöyle bir dezavantajı var Asen Albayrak. Son Riva'da yapılan koşuda sanırım Şimdi erkek ve kadın hakem diye ayrılmıyor aslında UEFA ve FIFA'da. Koşulması gereken bir koşu var. O ligde görev almak için. O koşuyu koşamadığını öğrendim. Koşana kadar Süper Lig'de tekrar görev alamaz.
1: Siz bunu sosyal medya hesabınızdan açıkladınız hocam. Görmüştüm ben Twitter'ınızdan. Evet, evet. Doğru.
0: O yüzden çalışması gerekiyor. Daha çok çalışması gerekiyor. Yani bir yerden destekleniyorken, diğer taraftan kendi yetileriyle destekleniyorken, o yetilerden bir ödün verirse koşu, çünkü ayrıcalık orada, Süper Lig koşusunu koşabilmek her baba yiğidin harcı değil. Erkekler bile bu koşuyu koşarken çok zorlanıyor çünkü. Fiziksel olarak, kimse yanlış anlamasın, bakın kadın anatomisiyle erkek anatomisi çok farklıdır. Güç olarak, kas yapısı olarak, çabukluk olarak, dayanıklılık olarak çok farklıdır. Bunu koşabilmek çok zor. Çalışması gerekiyor. Ağustos ayında yapılacak koşuya hazırlanır ve çalışırsa önümüzdeki sezon yine görev almaya devam eder. Tabii Melek Dakan da bu arada maç yönetti. Süper Lig'de aynı hafta iki kadın hakem görev almıştı. Melek Dakan'ın maçını çok takip edemedim ama çok konuşulmadı ve o da
1: çok hata yapmadı diye geldi bilgisi, ama o
0: sessiz ve derinden ilerliyor gibi geliyor. Yani. Belki de Aser Albayrak'a geçebilecek bir hakem olabilir gibi yorumlayabilirim.
1: Hocam, son olarak da bu Dünya Kupası sonrasına bırakılan operasyonla ilgili neler, düşünceniz nedir?
0: Neden Bayez Dünya Kupası'ndan?
1: Bilmiyorum hocam.
0: Neden Dünya Kupası sonrasına bırakıldı? Asıl sorgulanması gereken...
1: Futbolcular mı var hocam? Yani şu anda milli takımla oynayan futbolcular
0: herkes
1: olabilir mi?
0: Herkes bunu yorumluyor.
1: Evet hocam.
0: Ben de, benim kafamda da o var. Yani Dünya Kupası'nda bizi temsil edecek futbolculardan bazıları acaba bu işe karıştı mı da Dünya Kupası sonrasına bırakılıyor. Şimdi FIFA demeyecek mi? Ya siz öncesinde biliyordunuz bu adamların bahis ve şikeye karıştığını. Neden bizim organizasyonumuzun adını kirletiyorsunuz deyip ceza vermeyecek mi?
1: Verebilir.
0: Yani zaman kazanıp bazı şeylerin üstünü örtmeye çalışırken sonrasını da düşünmek lazım. Şimdi X takımdan Ahmet Mehmet neyse adı karışmış bu işe ama Dünya Kupası'nda oynuyor. Türk milli takımında bizi temsil ediyor. Sonrasında gelecek diyecekler ki şu tarihlerde bu kişi şu işlere karışmış, biz buna ceza veriyoruz. Dünya Kupası da der ki siz bunu bildiniz, bile bile bizim organizasyonumuzda oynattınız. Biz de size ceza veriyoruz. Bir daha sizi organizasyonumuza almıyoruz derse ne yapacaksınız? O yüzden bu işler böyle olmuyor. Eğer varsa bir problem, o kesilecek, kesilmesi gereken bir kol ya da kesilmesi gereken kangren yapan bir ip varsa onu anında kesip o parmağı ya da o kolu rahatlatmak gerekiyor. Bence yanlış bir strateji eğer böyle bir şey varsa. Yoksa hiçbir şey demiyorum tabii ki. Bunu da Dünya Kupası'ndan sonra hep beraber oturup göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa yapılan strateji ve beklenen süre gerçekten büyük kayıp ve büyük hata olacak. Türkiye adına, Türk futbolu adına büyük hata olacak.
1: Hocam, UEFA'dan nasıl bir ceza gelebilir ki böyle durumda? Nasıl bir yaptırım gelebilir? Bir de şey, yani tabii ki ligler tescil edildiği için... Hayır. Buyurun hocam, buyurun.
0: Şöyle diyecek FIFA, yani... Bu açıklamalar FIFA'ya gitmedi mi sanıyor kimse?
1: Gitti tabii canım. Gitmez olur mu?
0: Dünya Kupası'ndan sonra...
1: MHP milletvekili UEFA ve FIFA yazı yazdığını söyledi zaten hocam. MHP milletvekili UEFA ve FIFA, Kayseri'de milletvekili FIFA ve UEFA'ya bu yazıları yazdık diye açıklamalar da bulundu. Buyurun hocam.
0: İşte sonrasında diyecek ki siz bileyiz diye benim organizasyonumda ceza vermeniz gereken bir futbolcuyu oynattınız. Cezayı geciktirdiniz. Benim organizasyonumun adı kirlendi. Dünya Kupası'nda şike yapmış ya da İşte bahis oynamış ve tescilli olan futbolcular bile istiyor oynatıldı diye ceza verebilir. Organizasyonlardan men edebilir. Bir sonraki organizasyona katılmama cezası verebilir. Her şeyi yapabilir. Liglerimiz askıya almazlar ama Türk milli takımına ceza verebilirler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Kızabilirler bana. Kızmasınlar. Çünkü ben bildiğimi söylemekten asla imtina etmem.
1: Doğru. Doğru.
0: Mert Hakan Yandaş neden içeride cezaevinde kaldı?
1: Belli değil.
0: Neden kaldı?
1: Ben
0: bahis
1: bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz
1: ama.
0: Yani iddianamede bahis ya da şike kendi maçına manipüle ediyor söylemleri yüzünden içeride kaldı.
1: Doğru.
0: İçeriden çıkar çıkmaz, bakın tahliye olmadı. İçeride yattığı süre göz önünde kaldı.
1: Bulunduruldu.
0: Göz önünde bulundurarak dışarı çıktı. Yani salıverildi ya da işte bırakıldı. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu ne yaptı?
1: Ceza verdi.
0: Hemen Mert Hakan'a 12 ay ceza verdi.
1: Bir yıl ceza verdi, evet.
0: Peki Eyüp Spor Başkanı ve AS Başkanı ne için cezaevinde kaldı?
1: Aynı olaylardan.
0: Aynı olaylar. Aynı değil mi?
1: Niye
0: aynı
1: bunlara ceza verilmedi?
0: Peki Eyüp Spor Başkanı ve AS Başkanı Tahliye mi oldu? Yoksa içeride kaldıkları tahliye süre göz önünde bırakılarak, bulundurularak serbest mi bırakıldı?
1: Serbest bırakıldı. Ceza almadı TFF'den.
0: Ceza aldılar mı?
1: Hayır.
0: Peki Eyüpspor'un başkanı ve as başkanı bu işlerden dolayı ceza alsaydı Eyüpspor küme mi düşerdi yoksa ligde mi kalırdı?
1: Küme düşerdi.
0: İşte neden ligi hemen tescillediler?
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Ceza aldıkları takdirde küme düşmeleri tescillenden dolayı engellenmiş mi oluyor? Bazı hukukçular çünkü burada bir ayrım içerisinde hayır diyorlar, tescillense bile küme düşer diyorlar bazı hukukçular. Bazı hukukçular
0: evet,
1: da
0: şöyle, farklı. Şöyle bir şey varmış.
1: Buyurun hocam.
0: Kendi maçına oynayan oyuncular ya da yöneticiler olsa aynen. bile tescillenmesine rağmen sonradan bunlar hukuken ispatlandığında yine küme düşer.
1: Doğru.
0: Peki burada zararlı olan ya da zararlı çıkan kulüpler hakkını nasıl savunacak sonradan? Yani önümüzdeki sene lig başladı. Eyüpspor böyle bir şeyle karşılaştığı için küme düşürüldü belki. Sonra Antalya Spor'un belki ligde kalması gereken bir durumda Antalya Spor'da, Eyüpspor'da alt ligde olacaklar. Ya da Eyüpspor küme düşürülecek sonradan.
1: Bir veya Kasımpaşa düşürecek olacak. Bilmediğimiz için veya Kasımpaşa düşürülecek.
0: Yani bakın
1: veya farklı
0: şimdi ben burada adalet tarafındayım. Mert Hakan Yandaş içeriden çıktıktan sonra neye dayanarak 12 ay ceza aldı? Eyüpspor Başkanı ve AS Başkanı içeriden çıktıktan sonra neye dayanarak halen PFDK'ya sevk edilmedi ya da ceza almadı?
1: Çok güzel soru hocam.
0: Ben buradayım. Yani adaletse adalet tarafındayım.
1: Adaletse herkes uygulanması gerekiyor. Lazım. Doğru.
0: Herkese eşit olması lazım. Dolayısıyla elde bilgi belge yok diye savunanlar olacaktır. Elde bilgi belge yoksa neden bu kadar süre içeride kaldı bu AS Başkan ve Başkan? Yani Eyüpspor'un Başkanı ve AS Başkanı. Yani her neresinden tutarsanız
1: elinde kalıyor hocam.
0: Elinizde kalacak bir durum ama çok başımızı ağrıtacak. Ben şimdiden söyleyeyim. Önümüzdeki sezon başlamadan bu işler baş ağrıtacak işler olacak.
1: Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sevgili Deniz Ateş Bitten hocam? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yarın da bayram. Şimdiden bayramınızı da kutluyoruz hocam. Buyurun söz sizde.
0: Evet,
1: buyurun
0: herkesin tüm İslam aleminin bayramını ben de kutluyorum. Mübarek kurban bayramımız kutlu olsun. Şöyle bir şey ekleyeyim. Dünya Kupası'nı ben de dört gözle bekliyorum. Milli takımın ben başarılı olacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Ben çıkacağını düşünüyorum. Gruptan rahat çıkacağını düşünüyorum özellikle. Çünkü 2002 Dünya Kupası ile benzerlikleri yaşayan bir grup. Hiçbir Avrupa ülkesi yok. Avrupa ülkesi olsa biz zorlanıyoruz. Ya da kalbur üstü Güney Amerika ülkelerinden yok. Arjantin gibi, Brezilya gibi grubumuzda. Öyle bir benzerlikle biz gruptan çıkarız. Sonrasında da yolumuzun açık olabileceğini düşünüyorum. Ama yönetenlerin işte mantalitesinin değişmesi gereken bir milli takım. 5 tane geniş kadroya kaleci alınmış. Bir tane forvetimiz yok. Belki bir tane Deniz Gül var. Onun dışında forvetimiz yok. Kerem Aktürkoğlu var ama diyorlar. Kerem Aktürkoğlu forvet değil. O da sakatlandı. Geçmiş olsun diyorum. 10 güne iyileşecekmiş. Milli maçlara yetişir umarım. Çünkü ihtiyacımız olacak.
1: Hocam çok teşekkürler. Tekrar yayınımıza bağlandığınız için sevgili hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Evet hattımızda Deniz Ateş Bitner hocamız vardı. Biliyorsunuz FIFA'da eski hakem ve şu anda spor yorumcusu yapıyor. Hocamıza çok teşekkürler. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Reklam.

0: olsa da Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışları.

0: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Bugün günlerden 26 Mayıs ve Salı, Ankara ve Kocaeli yarışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, Ankara'da bugün 8 koşulu yarış programı bizleri bekliyor. Saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu 3 yaşlı Arap atlarına mahsus 1200 metre çim pistte yapılacak. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de de 8 koşulu bir yarış programı var. Günün ilk koşusu 17.45'te. Akşam yarışlarının başlangıcı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 mücadelesiyle start alacak. Evet, Kocaeli'de sevgili Cemal Süberk hattımızda Kocaeli'yi yorumlayacak. Sonrasında ben de sizlere Ankara'yı değerlendireceğim. Sevgili dinleyenler, foto finish an itibariyle başladı. Cemal Süber, günaydın.
1: Günaydın sevgili Ufuk Demir. İyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün baktığımız zaman Kocaeli'de, Kartepe'de 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak ve birbirinden keyifli yarışlar var. Dilersen ilk koşudan başlayalım. Neler söylersin bize günün ilk koşusuyla itibariyle?
1: Abi, yarış yaşamına bu pistte kazanarak başlayan bir isim var burada. O yarışçılar daha sonraki yarış yaşamı çok başarılı devam eden Rester Snake gibi ismi çok rahat geride bıraktı. Önde tempo koydu o gün için, kazandı İsvan Çizikli. Bugün Özen Yıldırım tercihi var. Yine iç start bir avantajı var. Lan Esmer ilk koşuda banko tercihim olacaktır.
0: Evet, Kocaeli'de günün ilk koşusunda sevgili dinleyenler 3 numaralı Line Esmer. Günün ilk koşusunda 3 numaralı Line Esmer kazanarak başlamıştı. Bugün de Cemal Süberk'in günün ilk koşusundaki bankosu 3 numaralı Line Esmer olduğu günün birinci koşusunda Kocaeli'de. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 15 mücadele, 3 yaşlı İngilizler, 2000 metre kum pist. Burada da 6 isim koşuya deklare olmuş şekilde start alacak. %29'luk oynanma oranına sahip Winning Dragon koşunun favorisi, neler aktarırsın?
1: Şimdi son ikinciliğiyle bu müsait grupta Winning Dragon favori olmayı hak ediyor. Alternatif de kim olacak benim de 5 numaralı Winning Dragon, ama ben ilk rakibinin 4 numaralı Single Shot, daha sonra ise Sigrema olmasını bekliyorum. 5-10'da önde olmakla beraber daha sonra 4 ve 1 numaraları da kuponlara ilave edilmesini önereceğim.
0: Evet, günün ikinci koşusunda da 5 numaralı Winning Dragon koşunun da favori ismi. Cemal Süberk'in de alternatif bankosu 5 numaralı Winning Dragon alternatif tek. Ama yanına at yazmak isteyenler 4 numaralı Single Shot ve 1 numaralı Sigeme yazabilirler dedi. 5 alternatif banko, rakip 4 ve 1 günün ikinci koşusunda. Evet, üçüncü koşuya geldik. Maiden mücadele aynı zamanda ikinci altılı ganyanında başlangıcını oluşturuyor bu yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 metrede start alacaklar. 14 isim koşuya katılıyor. 4 numaralı Legacy of Henry ile 8 numaralı Victor Osim de ekürü olarak bu koşudalar. Neler aktarırsın bu koşuda?
1: Ben Ankara'daki koşmuş olduğu ikinciliği çok beğendim. Bugün de zaten AGF'nin ilk atı King Luther iyi ellerde bakılıyor. Daha sonra 7 numaralı Persona Non Grata ve 9 numaralı Heaven Light ilk rakipleri olacaktır bu grupta. Daha sonra ekürlerden Victor Ocean ve son olarak da geniş kurgulara 5 numaralı My Stardust ve 10 numaralı Kuireme ilavelerini yapacağım. Bu zorlu yarışı bu kadar sayıda atla geçmeye çalışacağım.
0: 3, 7, 9, 8 önceliğin sonrasında 5 ve 11 mi sevgili Cemal Sübek?
1: 5 ve 10.
0: Tamam. 3 numaralı King Luther, 7 numaralı Persona Non Grata, 9 numaralı Heaven Light ve 8 numaralı isim Victor Osim. Koşunun öncelikli isimleri sevgili Cemal Süberk için 3, 7, 9, 8, ama daha geniş kurgu oynamak istiyorsanız 5 numaralı My Star Dust ve 10 numaralı Kerime'yi yazabilirsiniz dedi. 3, 7, 9, 8 sonrasında 5 ve 10. Evet, geldik günün dördüncü koşusuna. Handikap 14 mücadele, 4 yaş Araplar, 1800 metre.
1: Şimdi burada bir isim var ve bir isim ve diğerleri diyeceğim ben burada. Ya 6 numaralı Göksagun'u tek bırakacağız. Ufak ve orta ölçekli kuponlar için söylüyorum. Ama geniş kurgularda rakipleri var. 2 numaralı Genç Yürek adeta bir aşama içinde. Daha sonra takip ismim 11 numaralı Kazdağ Efes'i. Ve yine bomboş kilosuyla ön birlik 9 numaralı. Daha sonra kilosuna rağmen Tatar Uşağı. Daha sonra 3 numaralı Semendinoğlu. 16 numaralı Mega Fufuana. Ve 10 numaralı Mevhide Hanım. Bence Göksakun'un hatasını kollayacak isimlerdir. Sıralamamı tekrar edeyim. 6 çok önde. Rakipleri 2, 11, 9, 1, 3, 16, 10.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda da 6 numaralı Göksagun rakiplerine oranla çok önde tutuyorum dedi bu ismi. 6 numaralı Göksagun ama 2 numaralı Genç Yürek, 11 numaralı Kazdağ Efes'i, 9 numaralı Ön Birlik, 1 numaralı Tatar Uşağı, 3 numaralı Semendin Oğlu, 15 numaralı Mega Fauna ve 10 numaralı Mevhide Hanım da diğer yazılması gereken isimler dedi. Zor bir yarışmana göre sevgili dinleyenler, Cemal Süberk 6 çok önde, 2, 11, 9, 1, 3, 15 ve 10 değerlendirmesinde bulundu. Bu koşuda, yani günün dördüncü koşusunda Kartepe'de Kocaeli Hipodromu'nda 5. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele, dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1400 metrede start alacaklar. Burada da 12 isim koşuya katılıyor. Neler söylersin?
1: 5. ve 6. ayağımız bank olduğu için burayı da çok isim önereceğim. Kim Ankara yarışını fotoda birinci çıkan, neredeyse at başı mı değil mi diye 17 dakika foto beklediğimiz, yaşlı yaşına rağmen iyi yarışlar koşan Şirin Mişirin'le başlayacağım. Bu sefer bence mesafesine dönen bir isim. Uzunu biraz eksik. Bu mesafeyi daha iyi koşacağına inandığım 3 numaralı Hive Sultan, 4 numaralı Keskin Kuş, 8 numaralı Social Distance. Bu ismi üstüne basa basa söylüyorum. Bugün çok iyi bir yarış bekliyorum bu isimden. Daha sonra 12 numaralı Genç Mimar önde kalabilirse. Mesafe kısa olmasına rağmen son yarışını kazanan 1 numaralı Subike, 5 numaralı Ateşim ve 6 numaralı Günce Kız. Bence yarıştaki şanslı isimlerdir. Sıralamam 2, 3, 4, 8, 12, 1, 5 ve 6.
0: Evet, bu koşuda da, yani günün 5. koşusunda da kalabalık tuttu sevgili Cemal Süberk. Bu koşuda 2 numaralı Şirin mi Şirin, 3 numaralı Hive Sultan, 4 numaralı isim Keskin Kuş, 8 numaralı Social Distance, 12 numaralı Genç Mimar, 1 numaralı Subike, 5 numaralı isim Ateşim ve 6 numaralı Günce Kız. Bu isimleri ayrımsız önerdi. Sıralaması günün 5. koşusunda 2, 3, 4, 8, 12, 1, 5 ve 6. Tekrar ediyorum, 2, 3, 4, 8, 12, 1, 5 ve 6 günün 5. koşusunda Kocaeli'de. Evet, 6. koşuya geldik. Kısa vade 9, 1700 metre, 3 yukarı İngilizler start alacaklar bu koşuda. Borden Clive %59'luk oynanma oranına sahip. Onu en yakından takip eden 6 numaralı El Sasiki ki müthiş bir performans gösteriyor bu sezon. Adeta kabuğunu kırdı ve sınıf atladı bu isim 6 numaralı El Sasiki. Onun en ciddi rakibi gözüküyor kağıt üzerinde. Neler söylersin bu koşuda?
1: 23 Mart'tan sonra 6 Mayıs'a kadar hiçbir çalışması gözükmüyor Ford'un, Clive'ın. Tabii fasılalı koşturuyorlar. Ben bugün için yıkacağım Ford'un, Clive'ı. Yarış seçileri koşturuyorlar ama ben bu sefer genç rakiplerinin onu zorlayacağına inanıyorum. Özellikle mesafenin bir tık daha uzamasının onun için bir dezavantaj oluşturabileceğine inanıyorum. Benim kurgum bu şekilde tabii ki. Ford'un, Clive ölümü önde olmakla beraber 5 numara Dragon Kingdom, senin dediğin gibi 6 numara El Caciki, keşke biraz daha uzun olsaydı onun için diyebiliriz. Daha sonra da 7 numaralı Pinter Theory diyeceğim. Ama sıralamam 3, 5, 6, 7 ayrımsız. Ben de bu 4 isim olacak.
0: Evet, günün 6. koşusunda 3 numaralı Warden Clive ön planda dedi. Sonrasında 5 numaralı Dragon Kingdom, 6 numaralı El

0: hiç ölçü almadığım bir isim banko tercihim olacak. Muhammed'in Mineci, Muhammed Mevgin'in Mineci. Taner abi yaptığı iyi dereceli işlerle bir yarış evvel 1400 kum sentetikteki 25-83'lük derecesi akabindeki çok iyi galoplarıyla benim banko tercihim Taner abi olacaktır. 7 numaralı Taner abi.
1: Evet, cazip de bir isim. 7. koşuda sevgili dinleyenler, 7 numaralı Taner abi an itibariyle %5'lik oynanma oranına sahip. 7 numaralı Taner abi sevgili Cemal Süberk'in bankosu bu koşuda 7 numaralı Taner abiyi banko olarak öneriyor kendisi. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 3 mücadele. Dişlere mahsus bu yarış. 3 yaş İngilizler 1700 metrede start alacaklar. Neler söylersin?
0: Yine kapanışta da bir banko tercihim olacak. Ben bu yarış çok süratli gitmesini bekliyorum. 10 Mayıs'ta İstanbul Sentetik'te 1001-01. Daha sonra 24 Mayıs'ta 2 gün evvel 400'lük bir sprinti iç pistte 23.5 gibi ve yarışın süratli gidecek olmasını. Bursa'da da bir yarışı vardı 1800 kumda. Vedat binmişti o gün maiden'dan çıkarken. Çok süratli giden öndeki mücadeleyi iyi değerlendirdi. Bugün için de Murat Keçeci ile benim üçüncü bankom, ikinci altılda ikinci banko tercihim. 2 numaralı Ice Drops olacaktır. Bir Nativan temsilcisi. Günü bu şekilde sonlandıracağım Kocaeli'de.
1: Evet, günün son koşusunda da sevgili Cemal Süberk'in diğer bankosu geldi. Hemen onu da aktarayım sizlere. Cemal Süberk'in son koşusundaki bankosu 2 numaralı Ice Drop sevgili dinleyenler. O da bugün cazip. Onun da %13'lük oynanma oranı var. 8. koşuda 2 numaralı Ice Drop bankosu geldi sevgili Cemal Süberk'ten. Cemal Süberk, çok teşekkür ederim. Sen ve ailenin bayramı da şimdiden kutlu olsun. İyi yarınlar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkürler. Senin de Kurban Bayramın mübarek olsun. Ve bizi dinleyen tüm Radyo Spor dinleyicilerinin de bayramını bugünden kutluyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederiz sevgili Cemal Süberk. Evet sevgili dinleyenler, sevgili Cemal Süberk hattımızdaydı. Kendisinden Kocaeli yorumlarını dinledik ve Kocaeli'yi siz değerli dinleyicilerimiz için yorumladı Cemal Süberk bugün için. Evet, az sonra Ankara'ya gideceğiz ve Ankara yarışlarını değerlendireceğiz. Ama onun öncesinde radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Sondüzük.com'a ya da Sondüzük uygulamasına aplikasyonlardan indirerek üye olabileceksiniz. Sevgili dinleyiciler, üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları Sondüzük'ten takip edebileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan, yapay zeka destekli sanal at yarışı bahisi olan Sondüzük'te kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız oynamış olduğunuz kuponlarda. Örneğin altınız 5'te kalsa bile oynamış olduğunuz kupon bedelinin %25'i ertesi gün hesabınıza geçecek. Yeni üye olanlara da 2500 TL'ye varan bonus fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Sondüzük'te tabii bunlar için yapmanız gereken önce üye olmanız, sonra üye olduktan sonra sevgili dinleyenler katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Katıl butonuna da tıkladıktan sonra üyelik işleminiz gerçekleşecek ve Sondüzük'e üyeliğiniz başlatılmış olacak. Evet, Ankara'ya gidiyoruz. Çim pistin yumuşak olduğu, kum pistin normal olduğu bugün 8 koşulu Ankara programında günün ilk koşusu şartlı 3 mücadeleyle başlayacak. Dişilere mahsus bir koşu. 3 yaş Araplar 1200 metre çim pistte start alacak. 4 numaralı Çeşnigir son yarışını kazanmıştı bu isim. Güzel de bir galibiyet elde etti. Bugün tekrar ön planda tutuyorum. 3 numaralı Aylak Kız. Bir apranti değişikliği var. Serhat Çelik koşuya raporlu olduğu için at binemeyecek ama henüz yeni jokeyi deklare edilmedi. 2 numaralı Ankara Güzeli diyeceğim. 3. sırada ilk defa çime çıkacak bir gümbür gümbür temsilcisi Anne Hattı Akrebin Gözü. Evet, kum pistte daha yatkın Anne Hattı bir pedigrisi var ama bu koşuda hem pistin yumuşak olması hem de baba hattından dolayı bu koşuda muhakkak yazılır diye düşünüyorum. Günün birinci koşusunda benim sıralamam 4, 3 ve 2 şeklinde olacak.

2 Yaşın Gezer 1000 metre çim pistte start alacak. 3 numaralı Solid Time komiserler kurulu kararıyla koşudan çıkartıldı. Aynı zamanda 8 numaralı Bonca da koşudan çıkartılmış. Bir diğer isim bu koşuda 3 ve 8 koşmaz. 6 isim koşuya katılacak. 6 numaralı Imperial Glory benim öncelikli isim ekürüsü 1 numaralı Fathers'tan daha ön planda tutuyorum ben 6 numaralı Imper Groli'yi. Ama bakalım nasıl bir yarış koşacak, hep beraber izleyip göreceğiz. Sonrasında 5 numaralı Delicias Turcas diyeceğim ki bu isim bugün için bence çok iddialı. Son yarışında üçüncülüğü güzel ve tatminkardı. İkinci sırada 5 numaralı Delicias Turcas'ı öneriyorum. Sonrasında 2 numaralı Shao Kahn diyeceğim sevgili dinleyenler. Shao Kahn da koşmuş olduğu ilk yarışı asla ölçü almıyorum. İyi bir kan, iyi bir hat, hazır oldukça daha iyi yerlere geleceğini düşündüğüm bir isim. 2 numaralı Shao Kahn. 3. sırada da onu önereceğim. Bugün ikinci koşuda benim sıralamam sevgili dinleyenler Ankara'da 6, 5 ve 2 şeklinde. Günün 3. koşusuna geldik. Handikap 15 mücadele dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacaklar ve 8 isim bu koşuya katılıyor. Bu koşuda 5 numaralı Sweet Dream ile başlayacağım. Az yarış koştu, rakiplerine göre daha az yıpranan bir isim. 70 günlük aradan sonra piste çıkacak, son derecede hazır geliyor bu koşuya. Gökhan Kocakaya deklaresi var ve Gökhan Kocakaya da 55 kiloluk skretiyle bu isimle start alacak. Öncelikli ismin 5 numaralı Sweet Dreams olacak. Sonrasında 1 numaralı Kar Daha benim ikinci sırada önereceğim isim ki oldukça istikrarlı bir isim bu isim. Muhakkak onu değerlendirelim. Kar Daha'dan sonra da 2 numaralı Gringa etkili olduğu kum pistte çıkıyor. Bir çarpı muhakkak Gringa'ya da atalım. Ama daha geniş kurgular kumpiste yine etkili koşan 3 numaralı Bar Boom ve 4 numaralı Dolce Mare'yi de yazarak bu koşuyu geçebilirler. Buradaki sıralamam 5-1-2 öncelikli, sonrasında 3 ve 4 yazabilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün 4. koşusuna. Bu koşuda 1 numaralı Her Zaman'la başlamak istiyorum. Her Zaman bu koşuda benim açıkçası banko olarak önereceğim isim olacaktır. Çünkü rakiplerine oranla daha üst seviyede bir isim. Bugün de satış 3 mücadelede start alıyor Hışman Çizik'le. 1 numaralı Her Zaman oynanmış olan AGF değeri %70 şu an sevgili dinleyenler. 1 numaralı isim Her Zaman günün 4. koşusunda benim net bankom olacaktır. Bir aksilik olmasa kazanır. 4. koşuda 1 banko.

Evet, geldik günün 5. koşusuna. Kısa vade 6 mücadele, 4 yukarı Araplar 1400 metre kum pistte sahne alacaklar sevgili dinleyenler. 2 numaralı Cevahir Kan son yarışını gerçekten de şanssız bir şekilde kaybetti. Aynı hatayı yapmayacaktır. Bugün kazanacaktır. Bir aksilik olmazsa diye düşünüyorum ama zor bir koşu. 3 numaralı Endorfin. Son yarışı yine ölçü almadığım bir isim. En ciddi rakibi olacaktır. 1 numaralı Aslan Hatip. Koşmuş olduğu son sentetik yarışında beşincilikle ayrıldı ki bu sentetiği pek de sevdiğini göstermedi açıkçası. Kum pistte daha iddialı, muhakkak yazılmalı. 5 numaralı Azer in My Heart. Müslüm Çelik ile start alacak ki bu isim de çok formda. Bu 4 ismi ayrımsız yazmamız gerekecek sevgili dinleyenler bu koşuda. Yani 2, 3, 1 ve 5'i ama 4 numaralı Hedbe. 9 yaşına geldi ama nerede ne yapacağı belli olmayan bir isim Hedbe. Yani bugün de ters bir yarış çıkartabilir. Geniş kurgular Hedbe'yi de muhakkak değerlendirsinler derim. Günün 5. koşusunda sıralamam 2, 3, 1, 5 öncelikli, sonrasında 4 Hedbe yazılmalıdır.

Evet, geldik sevgili dinleyenler günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu da baktığımız zaman Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusu, bir kupalı mücadele, kısa vade altılı demiştik. 3 yukarı İngilizler 2200 metrede start alacaklar. 2 numaralı Ride the Lightning son yarışını kazanarak moral buldu bu isim. Yine iddialı çünkü gidişat tamamen lehine gözüküyor 2 numaralı Ride the Lightning'in. 5 numaralı Dragon Force, o da Ankara pistini çok seviyor. Bugün Ride the Lightning'in en ciddi rakibi olacaktır. Bir yarış gördü. Daha hazır bugün 7 numaralı Etsuko'dan bahsediyorum. Sonlarda etkili gelecek bu kısrak. Rakiplerini avlayabilir. Bir çarpıda onu atalım. 6 numaralı Zambura görmüş olduğu yarışlar sonrası istenilen form seviyesine ulaştığını düşünüyorum. Zambura'nın da artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Bugün için bu 4 ismi ben ayrımsız önereceğim sevgili dinleyenler. 6. koşuda sıralamam 2, 5, 7 ve 6 şeklinde. Evet, geldik günün 7. koşusuna sevgili dinleyenler. Günün 7. koşusu da bir maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1000 metrelik çim pistte start alacaklar. 1 numaralı El Kiki. Bu isim komiserler kurulu kararıyla koşudan çıkartıldı. 7. koşuda 1 numaralı El Kiki koşudan çıktı. 4 numaralı Silüet bir yarış gördü ama orijin itibariyle çime daha yatkın. Ben 4 numaralı Silüet'i ön planda tutuyorum sevgili dinleyenler. Sonrasında 5 numaralı Fire of Valeria, 6 numaralı Majestuosa. Bu 3 isim bende ayrımsız 4, 5, 6. Ama daha geniş kurgular, kalite orijine sahip bir isim var burada. Altın Sima'nın anneden de kardeşi 8 numaralı Tomb Raider diyeceğim ki Tomb Raider'a da muhakkak ama muhakkak bir çarpı atalım. Son olarak çok at yazdık. 3 numaralı Radicia. Neden yazılmasın? Radicia'yı da yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz. Günün 7. koşusunda sıralamam 4, 5, 6 öncelikli. Sonrasında 8 ve 3 şeklinde olacak. Evet, geldik günün kapanış ayağına, günün 8. koşusuna. Zor da bir koşu aslında baktığımız zaman. Ama burada 5 isim ben sizler için değerlendirdim. Kim onlar? 5 numaralı Salahiyet. Bugün son üçüncülüğü vardı. Bugün gene sevdiği pistte koşacak 5 numaralı Salahiyet. Ama 8 numaralı Nevşehir Bey'i, 11 numaralı Kasırga Bey, 4 numaralı isim Al Ünlü Hat ve 12 numaralı Dede Batur da favorinin en ciddi rakipleri olacaktır. Günün kapanış koşusunda benim sıralamam 5 8 11 ve 5 8 11 4 ve 12 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler, koşu tahminlerini tekrar ettik. Baktığımız zaman bugün Kocaeli'de sevgili Cemal Süberk'in 3 bankosu vardı. Hemen onlardan bahsedeyim. Kimdi onlar? Günün 1. koşusunda 3 numaralı Line Esmer demişti. Sonra bir sonraki koşuda 5 numaralı Winning Dragon alternatif bankosuydu. 2. koşuda 5 numaralı isim. Cemal Süberk'in yine son koşuda da bankosu vardı sevgili dinleyenler. O isim de 2 numaralı Ice Drop'tu. Ice Drop'tan ziyade bir önceki koşuda da gene bir alternatifteki var. O da 7. koşuda 7 numaralı Taner abiydi. Yani bugün Cemal Süberk gerçekten de cazip isimlerden bahsetti. Sizlere tekrar ediyorum. 1. koşuda 3, 2. koşuda 5, 7. koşuda 7 ve son koşuda 2. Kocaeli'de bu bankoları vardı. Ankara'da benim ise bugün en güvendiğim bankom ise 1 numaralı Her Zaman sevgili dinleyenler. 4. koşuda 1 numaralı Her Zaman da benim banko ismimdi. Evet, yarın bayram sevgili dinleyenler. Bugün Arife günü, birlik ve beraberliğin, paylaşımın ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramınız sağlık, huzur ve mutlulukla olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldik. Yarın gene görüşmek üzere. Mikrofonların başında ben olacağım ve yarını siz

0: için değerlendireceğim. Şimdilik hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla takoma, derinde cinsat.
1: Radyo.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Herkese merhaba, Radyo Spor ve Hattrick'e hoş geldiniz.
8: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
9: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
10: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
8: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
9: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
8: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
9: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
3: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
11: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
11: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu

0: Ateşini sunar.
1: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Anadolu Ateşi'ne hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 arasında sizlerle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız. Artık majör liglerde, Süper Lig dahil olmak üzere sezonları bitirdik. Yavaş yavaş artık transfere doğru hareketlenmeye başlayacağız. Aslında gündemin dün büyük bir çoğunluğunu konuşmuştuk. O yüzden bugün özelinde çok fazla yeni gelişme olduğunu söylemek mümkün değil. O yüzden biraz daha sizlerden gelecek soruları yanıtlayıp soru cevap şeklinde gitmek makul olacaktır diye düşünüyorum. Biraz sohbet etmiş oluruz. Belki ilerleyen dakikalarda dinleyici hattını bir de açarız bakalım. WhatsApp hattımızı paylaşarak giriş yapalım isterseniz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 oğlu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Süremiz yettiğince burada sizden gelecek bütün mesajları değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Gündeme bakalım. Dün biraz bahsettiğimiz bir isimle alakalı bir gelişme vardı. Dün söylemiştik Fenerbahçe'de Paolo Maldini ile görüşme ihtimali var diye. Daha doğrusu Paolo Maldini ile çalışacağı söyleniyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin diye. Dün Maldini bir fotoğraf paylaştı. İstanbul Boğazı'ndan Hakan Safi ile sohbet ettiği biraz tekne turu yaptıkları bir görüntü paylaştı Paolo Maldini. Artık bu iddialar da bir şekilde gerçeğe dönüşmüş oldu diyebiliriz. Yani bundan sonrası için birlikte çalışacaklarını söylemek yanlış olmaz. Bakalım hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Seçime de sayılı gün kaldı bu arada. Fenerbahçe'de başkan belli olacak Haziran ayının başı itibariyle. Ondan sonrasında teknik direktör hamlelerini, transfer çalışmalarını göreceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu oynayacak Fenerbahçe. Burada o yüzden mümkün oldukça teknik direktör seçimini hızlı bir şekilde yapması gerekiyor sarı lacivertlerin. Öte yandan transferde de yine elini çabuk tutması gerekiyor. Dün Aziz Yıldırım'ın yine başkan adaylarından bir takım açıklamaları vardı. Burada dünyaca ünlü Sörloth, Salah gibi yıldızlarla alakalı bazı iddialar vardı. Bunları yanıtladı Sayın Aziz Yıldırım. Onlara bir değinmek isterim. Aziz Yıldırım dün gündemle alakalı konuştu. TRT Spor açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Mehmet Salah'ı alacak mısınız diye bir soru soruldu. Burada Salah'a ilgi olduğu söyleniyordu. Yine 3 yıllık bir sözleşme teklifi olduğu iddiaları vardı. Bununla alakalı Mehmet Salah senede 20 milyon euro maaş istiyormuş. Vergisiyle 30 milyon euro, 3 sene kontrat ister. 90 milyon euroya tekabül ediyor bu rakam. Eğer acil bir ihtiyacımız var ise alırız. Bunlara futbol komitemiz karar verecek diyerek aslında açık bir kapı bırakmış. Yine Alexander Sörloth'la alakalı bence dikkat çeken bir açıklaması var. Fenerbahçe taraftarının aslında hayli uzun zamandır istediği bir isim Alexander Sörloth. Sörloth ile bir görüşmemiz oldu ancak henüz net bir sonuç yok. Olabilir de olmayabilir de diye orada da aslında temelde bir temas olduğunu belirtmiş Sayın Aziz Yıldırım. Ya bunlar seçim öncesi gerçekten belirleyici olabilecek unsurlar, onu söylemek lazım. Bu gibi isimler, Salah gibi, Sörloth gibi isimler ya da ne bileyim öteki tarafta Maldini, Leao gibi isimler seçimin kaderini bir şekilde etkileyebilir. Bunu söylemek lazım. O yüzden bu vaatleri iyice düşünüp tartmak gerekiyor. Burada oy kullanacak kongresi taraftarları özelinde söylüyorum. Vaatleri iyice düşünüp tartmak ve yakından da takip etmek gerekiyor. Bunları söyleyebiliriz. Bir mesajımız var, ona bakalım. Burak Bey iyi yayınlar. Bugün basketbol maçlarıyla alakalı görüşleriniz nedir acaba demiş Emre Bey İstanbul'dan. Yani bugün ACB'de ve Almanya'da playoff maçları var ama özellikle bir görüş belirtmek doğru olmaz. Yok, yakından bir süredir takip ettiğim ligler değil. Euroligi odaklıyız. Bugün bir Real Madrid Baskonya maçı var. Galiba bir kontrol edeyim hemen sizlere kısaca. Tahminlerimi paylaşayım sizlerle. Basketbol Süper Ligi'nde iki mücadele var. Bunlar bahis anlamında çok seçenek açık olmadığı için zannediyorum herhalde normal görüşlerimi sordunuz. Onlardan bahsedelim. Beşiktaş-Galatasaray maçı Beşiktaş'ı kazanacağını düşünüyorum. İlk önerim bu olacak. İkincil olarak da Bahçeşehir-Trabzonspor mücadelesi, burada da zor bir maç olsa da bu serinin bu arada 3 maça gideceğini düşünüyorum ama evinde Bahçeşehir Koleji kazanır gibi bir düşüncem var. Farklı liglerden farklı maçlarda

0: hakkında ne düşünüyorsunuz derseniz, ACB'de erteleme maçında bence Valencia deplasman sayı baremini aşacaktır. Paris Strasbourg üste gider. Asvel şöyle üste gider. Virtus Trento handikapta kalır. Bakıyorum başka da çok bir şey yok bugün özelinde. Eğer bu anlamda soruyorsanız bu şekilde bir yanıtlandırmış olalım. WhatsApp hattımızı bir kere daha paylaşayım. 0538 052 telefonumu da düşürdüm. 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek bütün mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Biraz gündeme bakalım o ana kadar. Evet, burada Beşiktaş tarafında da bir teknik direktör krizi var. Kriz dediğim şu yüzden kriz olarak nitelendiriyorum. Basına çok fazla isim çıktı. Hani hep söyleriz ya. Şu eleştiride ben bulunmuşumdur. İşte Şenol Güneş isminin çıkması, Sergen Yalçın'ın geri gelmesi, Fenerbahçe'de yine Aykut Kocaman, İsmail Kartal isimlerine zaman zaman gündeme gelmesi hakkında ben hep şunu söylüyordum. Yabancı hoca da öyle mesela. Pereira iki dönem yaptı vesaire. Şimdi Jorge Jesus ismi anılıyordu. Sürekli aynı isimler etrafında dönüp dolaşan bir spor kamuoyu var derken bu sefer çok farklı şeyler olmaya başladı. Yani Beşiktaş'a 12-13 tane hocanın adı yazılmaya başladı. Bu da mesela farklı bir problem. Burada bir belirsizlik olmasından mütevellit basın mensupları gerçekten çok nasıl tanımlasam, ağzına geleni söylüyor gibi geliyor bana sanki bir yandan. Sürekli olarak bir takım isimler ortaya atılıyor. Zaten bir netlik de olmadığı için atılan her isim de belli bir etkileşim sayısına, belli bir kitleye ulaşıyor. Hal böyle olunca da teknik direktör iddiaları iyice karmaşık bir hal alıyor. Yani şu an gördüğümüz isimlerin birçoğu herhalde günün sonunda o listede olacak isimler ya da temas halinde bulunacakları isimler değil gibi duruyor. Burada 10 farklı teknik adamla Beşiktaş son 4 yılda çalıştı bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani yine Sergen Yalçın'ın ayrılığından itibaren kısa dönem Önder Karaveli, Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay geldi. Kısa bir dönem Serdar Topraktepe geçici olarak geldi. Fernando Santos geldi. Yine Serdar Topraktepe geçici olarak bir 2 ay çalıştı. Kupa da almıştı bu arada. Van Bronckhorst geldi. Yine Serdar Topraktepe geldi. Ya yani 3 dönem geçici antrenör olarak çalıştı Serdar Topraktepe. Ole Gunnar Solskjaer ve son olarak yine Sergen Yalçın geldi. Beşiktaş son 4 yılda 11. teknik direktörünü arıyor. Burada öne çıkan adaylardan bazıları olumlu yanıtlar vermedi Beşiktaş'a. Ruben Amorim Manchester United'dan ayrılmıştı. Piyasası da olan bir hoca ve çift tane de bir maaş beklentisi olduğu söyleniyor. Ange Postacıoğlu, Postekoglu ya da hadi biraz da orijinal ismiyle Angelos Postekoglu olumlu yanıt vermemiş. Roger Schmidt de hakeza olumlu yanıt vermemiş. Burada Postekoglu ve Amorim'in hala Avrupa'nın majörlüklerinde çalışmak istediği söyleniyor. Roger Schmidt tarafında, Roger Schmidt zaten bir süredir takım çalıştırmıyor. Herhalde o da bir emeklilik moduna girmiş gibi gözüküyor. Roger Schmidt için de bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta şu an bir belirsizlik var. Dün Nuno Espirito Santo ismi gündeme geldi. Ondan da biraz bahsederiz ilerleyen dakikalarda. Yine Felipe Luis için bir baskı olduğu söyleniyor. Baskıdan kastım yönetimin Felipe Luis için bastırdığını, Felipe Luis'e arzusu olduğu söyleniyor. Ya burada hangi isim olur, hangi isim olmaz bilmiyorum. Buradaki isimleri biraz Beşiktaş'a uyar uymaz bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor. Bunları da yapacağız. Bilmiyorum şu an reklamımıza ne kadar kaldı, girebiliyor muyuz? Reklamımız varmış, onu bir aradan çıkartalım. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım. Öncesinde 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 nolu WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: El fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.com'da.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
7: Evet, Anadolu Ateşi'nde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Felipe Luis isminden bahsetmiştik biraz önce araya gitmeden. Beşiktaş'ın Felipe Luis'le bir görüşme yapacağı iddiası var. Sercan Dikme imzalı haberde. Beşiktaş yetkilileri Portekiz'e gitti. Dün akşam ilk olarak Felipe Luis'le yüz yüze, bu akşam düzeltiyorum, görüşme yapılacak. Kariyer hedefleri arasında önceliği Türkiye olmayan Felipe Luis ikna edilmeye çalışacak. Burada Beşiktaş'ın kulüp yapısı, hedefleri ve kadro planlaması biraz anlatılacak. Felipe Luis ardından randevu ulaşan diğer teknik adamlarla da yüz yüze görüşmeler yapılacak. Portekiz seferinin 2-3 gün sürmesi bekleniyor denmiş. Felipe Luis'den biraz bahsedelim. Daha önce hepimizin oyunculuk döneminde Atletico Madrid'den sol bek olarak hatırladığı bir isim. Sonrasında Chelsea'de de oynamıştı. İyi de bir sol bekti bu arada. Yani baktın olduramıyorsun, sol beke bile atabilirsin oyuncu teknik direktör olarak, şaka bir yana. Flamengo'da koçluk kariyerine başladı. O bizim ligimizde de çok sık gördüğümüz gibi. Şu an bir teknik direktör lisansı yok mesela. Ama orada geçirdiği 18 ayda, tam 18, düzeltiyorum, 18 ayda 8 kupa kazandı. Yani 1,5 yılda 8 kupa kazanmayı başardı. Puan ortalamasına bir bakıyorum. Maç başı 2.10'luk bir puan ortalaması var Flamengo döneminde. Ayrılığı da büyük bu arada, şaşkınlıkla karşılanmıştı Brezilyalı teknik adamın. Yani Flamengo tabii ki iyi bir takım, bunlar yapılabilir ama sadece iyi takım olması da onu iyi oynatacağı anlamına gelmiyor teknik direktörlerin. Bunu daha önce Beşiktaş'ta da gördük zamanları, vakti zamanında. Bakın neler kazandığını size söyleyeyim. Daha önce bu arada Flamengo'nun alt yaş takımında U20 kıtalar arası dünya kupası kazanmıştı. Copa Libertadores kazandı, Brezilya Süper Kupası, Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Cup kazandı. Yine Derby of the Americas of Champions, yani Süper Cup gibi, en azından Süper Kupa gibi Avrupa'da karşılığı olan bir kupa kazandı. Hakikaten

18 ay 8 kupa 2-10 puan ortalaması. Oynattığı futbola da biraz göz gezdirdim. Flamengo'nun bir iki maç hücum setlerine bakma fırsatım oldu. Hakikaten potansiyel vaat ediyor, onu söylemek mümkün. Görevden alınması da şaşkınlıkla karşılandı ve görevden alınmadan önceki maç 8-0 kazanmıştı. Flamengo, Felipe Luis yönetiminde, yani 8-0 kazandıkları bir maçın ardından görevden alındı. O da gerçekten ilginç bir hadise oldu. Ya kadrolarına baktığımızda mesela çok Brezilya için iyi bir kadro olduğunu söyleyebiliriz. İşte şu an Roma'da oynayan Wesley oradaydı. İşte Avrupa'ya gelen daha sonra daha önce Everton daha doğrusu Benfica'da oynayan bir kanat oyuncuları vardı. Alan oradaydı. Önemli oyuncular vardı ama yani bu Avrupa'daki kadrolarla tabii ki yarışmaz. Avrupa'da daha önemli oyuncular var ve elinde daha iyi bir kadroyla neler yapacağını bir görmekte fayda var bence. Felipe Luis'in nasıl ikna edilebilir? Onu görmek lazım. Yani kolay olmayacaktır bu kadar başarılı bir dönemin ardından. Atletico Madrid'de de işler iyi gidiyorken orada bir Simeone koltuk devri teslimi olabilir. Yani orada mesela Arda Turan da bir aday olacaktır bu bahsettiğim denklemde ama Felipe Luis biraz daha gelecek teklifleri dinlemek isteyebilir. O yüzden onu bir an önce ikna edip hemen kapatmakta fayda var bence. Bilmiyorum nasıl olacak bu süreç. Felipe Luis fena bir aday değil. Dün reklamdan önce de söylemiştim. Nuno Espirito Santo ismi gündeme geldi. Daha önce önemli takımları çalıştırmıştı o da. Porto'yu çalıştırdı, Valencia'yı çalıştırdı. Sonrasında Wolverhampton'da başarılı bir dönemi vardı. Akabinde Nottingham Forest'ı geçen sene Avrupa'ya götürdü. Bu sene başında ayrıldı. Orada başkan ile bir problem olduğu söyleniyordu. Sonrasında West Ham United'la kötü bir sezon geçirdi ama işte Wolverhampton dönemine baktığımız zaman kısa bir Tottenham dönemi vardı. O da kötüydü ama Wolverhampton ve Nottingham Forest dönemleri olumlu. Porto dönemi bence olumlu. Yine daha önce kaleci antrenörü olduğunu söylemek lazım. Kendisi daha önce Panathinaikos ve Malaga'da kaleci antrenörü olarak göreve başlamış bir isim. Premier Lig tecrübesi yüksek, üst düzey tecrübesi yüksek diyelim ya da 52 yaşında başarılı olma potansiyeli olan bir hoca. Genç yaştan beri hocalık yaptığı için bu kadar deneyimi var. Lakin futbol olarak Beşiktaş taraftarına hitap eder mi seyir zevki olarak bilmiyorum. Sonuca götürebilir belki ama daha önceki Ole Gunnar Solskjaer, Van Bronckhorst gibi isimlerden çok daha farklı olur mu bilmiyorum. Yani sonuca götürmekten kasıt Beşiktaş maçlar kazanacaktır ama seyir zevki olarak taraftarın gözünü doyurur mu? Ondan pek emin değilim. Bu anlamda Nuno Espirito Santo. Ben de biraz şüphe uyandıran isimlerden biri. Bir mesajımıza bakalım. Burak Bey selamlar, Antalya'dan Beste, nasılsınız? Burada sıcaklar başladı. İşimiz de bitki yetiştirmek olunca bugün ve bayramın bir kısmında çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan da sizi keyifle dinliyorum. Selamlar demiş. Buradan da Beste Hanım ve Antalya'ya selamlar. Ara ara sohbet etme fırsatı bulduğum dinleyicilerden de biri. Kendisine sevgiler, kolaylıklar diliyorum. Ya sıcağın altında dahi olsa en azından yeşillikle, bitkilerle haşır neşir olmak güzel. Ben de severim bu arada. Yani yaz aylarını en azından bir şekilde böyle geçirmeye çalışıyorum ama size de kolaylıklar diliyorum. Dediğim gibi iş olduğu zaman mevzu tabii biraz o sempatisini, eğlenceli tarafını kaybediyor. Hobi olarak baktığımız birçok şey. Ben mesela hobilerimle alakalı faaliyet göstermeyi sevdiğim için bu sektöre çok büyük bir arzuyla girmiştim. Hala seviyorum ama tabii bazen yoruyor. Yani hep aynı şekilde işimizin başında olamıyoruz. O yüzden farklı olabilir tabii sizin için durum ama attığınız fotoğrafta da güzel bir hava, güzel, her yer yemyeşil. Güzel bir manzara görüyorum. Yani kolaylıklar diliyorum. Şu an yerinizde olmak isteyebilirdim. Severim çünkü dediğim gibi bitkilerle haşır neşir olmayı. Biraz alerjen biri olsam da. Şimdi dün ben bir şey eleştirmiştim. Beşiktaş'a David Alaba ismi ortaya atıldı. 34 yaşına girecek önümüzdeki ay. Son 3 senede 45 maça çıkmış. Bu sene sadece 75 maç oynamış sakatlıkları nedeniyle. Dedim ki şu an ortam müsait diye ya atıyorlar. Açık konuşuyorum. Ortam müsait diye ya atıyorlar. Ya da Beşiktaş yönetimi geçmiş yönetimlerden, kendi ilk dönemlerinden vesaire hiç ders almadı. Burada bambaşka bir problem var. Bugün bambaşka bir şey ortaya çıktı. Yani ortaya atıldı diyeyim, hadi çıktı demeyelim. Fanatik gazetesinin haberine göre Sergen Yalçın sonrası taraftarı heyecanlandıracak güçlü bir isimle yoluna devam etmek isteyen yönetim Zidane, Zinedine Zidane'ın kapısını çaldı. Öğrenildi. Avrupa'da yeniden ses getirecek bir kadro kurmak isteyen siyah beyaz yönetimin transfer bütçesi ve proje detaylarını Zidane tarafına sunduğu aktarıldı.
Haberin detayına göre Fransız teknik adamı kısa vadede en büyük hedeflerinden biri Fransa milli takımı olsa da Beşiktaş'ın tarihi, taraftar gücü ve yeniden yapılanma planının deneyimli hocanın ilgisini çektiği belirtildi. Adanın önümüzdeki günlerde Zinedine Zidane için somut adımlar atarak camiayı yeniden ayağa kaldırmanın hesapları içinde olduğu doğrudan vurgulandı. Ne dersiniz bu habere? Ben bir yorum yapmayayım. Ne dersiniz? Ya da yorum yapayım ama öncesinde size bir topu atayım. Beşiktaş Zinedine Zidane'la temas kurduysa dahi sizce Zidane buna sıcak bakmış mıdır? Hadi böyle bir durum var. Alaba ismi de mesela ortaya atılmıştı. Bilmiyorum artık ne diyorsunuz ama Zidane Real Madrid sonrası defaatle Manchester United'ı reddetti. Bildiğim kadarıyla Real Madrid'i Ancelotti sonrası dönemde reddettiği oldu. Fransa milli takımını beklediğini biliyoruz senelerdir. Yani ne kadar bunun bir gerçekçiliği vardır bilemedim. Ya işte diyorum ya. Şu an ortada bir belirsizlik varken herkes atabilir. Ben de atabilirim. Yani atıyorum ben kimi yakıştırırım şu an Beşiktaş'a bir gözden geçiriyorum. Gelse çok iyi olur diyebileceğim bir hoca. Düşünüyorum böyle ama yani uçuk kaçık bir şey olması lazım. Şimdi tutup size atıyorum Burnley'nin hoca Scott Parker gelsin desem bir yankı yaratmayacak ya. Hani mesela ben de size diyeyim ki Antonio Conte gelsin. Beşiktaş Antonio Conte ile temasa geçti diyeyim. Nasıl olur? Muhtemelen bir zelzele yaratır. Bilmiyorum burada dinleyenlerden tweet atıp bir yangın yapacak var mı ama yani bu ironik maksatla söylediğimin altını çizmek istiyorum. Ben hiç ihtimal vermiyorum böyle şeylere. Olmamalı da bu arada yani. Aklı Fransa milli takımı da olan bir hoca. Ya bir de burada hocaya gidip 15-20-30 milyon euro maaş mı bağlayacaksın mesela? Şimdi Simeone'nin 30, Guardiola'nın 25 kazandığı bir yerde Beşiktaş Zidane'a 5 milyon euro falan getiremez herhalde değil mi? Ya ki teknik direktöre 5 de çok ama. Ya bunun detaylarını düşündüğünüzde size de mesela bunun çok gerçekçi olmadığını hissettiren şeyler gözünüzün önüne gelmiyor mu? Yani bilmiyorum. Dün Alaba, bugün Zidane. Bakalım neler göreceğiz. Burak Bey, ben de Antalya'dan yazıyorum. Şu an 36 derece, seranın içi 50-60 derece vardır. Yazarken 35 oldu demiş. Bir derece kaybetmiş. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Adına bakalım. İsa Karatoy, selamlar sevgiler kendisine de. Jürgen Klopp ismi. Mesela bir dinleyicimiz ortaya atmış. Olabilir. Neden olmasın? Onunla da temas kurulur. İstedikten sonra yani herkesin menajerinin telefonu belli, adresi belli, adı belli, sanı belli de. Yani gerçekçi bir hedef midir Klopp mesela ya da Zidane gerçekçi bir hedef midir? Bakın burada benim duygularıma biraz tercüman olan bir mesaj var. Biraz da ironik atmış dinleyicimiz. Gerçekten ilginç. Beşiktaş ve Zidane. Ya ilgili gazete çok sallamış satış için. Bir de Beşiktaş tarihi vesaire sahip bir haberi süslemiş. Klopp üzülmüştür buna. Ya Beşiktaş tarihi büyük ama yani Zinedine Zidane'la ilgilenecek tarzda kulüplerin hepsinin tarihi de büyük ya. Klopp üzülmüştür bunu, o da istiyordu. Benim bildiğim kadarıyla Guardiola da Beşiktaş'ı Manchester City'yi Beşiktaş için bırakmıştı diye bir ironi yapmış. Abdullah Bey de Klopp örneğini vermişti. Uçuk kaçık söyledim demiş. Yani Zidane uçuk kaçık değil mi zaten? Yani 3 Şampiyonlar Ligi olan bir hocadan bahsediyoruz. Vallahi güzel iş ya. Ben de Klopp mantıklıymış. Bakın hadi Beşiktaş Klopp'la temasa geçti. Buradan veriyorum. Beşiktaş Klopp'la temasa geçti. Jürgen Klopp Almanya'da Türklere çok yakın bir mahallede yetiştiği için çok ciddi bir Türk sempatisi var. Türkiye'de çalışmak için can atıyor çocukluğundan beri. Projeye sıcak bakıyor. Bakın mesela tırnak içerisinde bu arada hani ironi yapıyorum. Bunu tutup da dediğim gibi tweet mi atmayın sonra uğraşamam açıkçası söyleyeyim. Flaşım çok havadan rahat bir şekilde alır. Bol bol hakaret mesajı alırım. Çok da sevmesem de. Güzel olur ama bak mesela ismimi 400 bin kişiye duyurmuş olurum. Ajans spor sitesine. Ya da işte ne bileyim sosyal medya hesaplarına 300-400 bin kişi getirmiş olurum. Vallahi güzel iş. Çok özür diliyorum. Biraz halk arası bir tabir olacak ama çok kıyak bir tezgahmış bu. Yani ortada bir belirsizlik varken kuyuyu buldunuz, taşı atın. Ben de atabilirim. Yani dediğim gibi tercih etmiyorum ama yani biraz gerçekçi olalım. Yani mantık çerçevesinde Zinedine Zidane 5 yıldır Fransa milli takımını beklerken artık Dünya Kupası'na da çok kısıtlı zaman kalmışken orada şimdi Didier Deschamps bittikten sonra turnuva belki ayrılacak. İyi bir sonuç çıksa dahi. Artık yüzüp kuyruğuna gelmişken Zinedine Zidane bir de Türkiye'ye geliyor. Yani Real Madrid'i Manchester United'ı reddedip bir de Türkiye'ye geliyor bu 5 yıllık bekleme süresinin ardından. Gel de inan. Neyse. Devam edelim.

WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Güzel gülüyoruz, eğleniyoruz, enteresan haberler çıkıyor. Yaz boyu da böyle yapacağız herhalde. Yani gerçekten böyle çok uçuk kaçık şeyler göreceksek resmine dönmesini bekliyorum. Bu arada faydalı olabileceğini de düşündüğüm bir isim. Onu da söylemekte yarar görüyorum. Bence Dino Topmöner Beşiktaş'a faydalı olabilir. Biraz geç hücum oynatıyor. Yani işte herkesin izlediği bir Topmöner maçından bahsetmek gerekirse Galatasaray'ı Frankfurt'un 5-1 yendiği maç burada örnek olabilir. Hani bence günün sonunda olabilecek isimlerden biri o. İlla bir de Alman ekolü olması gibi bir yaklaşım var ya Türk futbolunda. Seviyoruz nedense Alman ekolünü. İyidir bu arada. Kötü diye demiyorum ama mesela ben İspanyol teknik direktörlerin de Türkiye'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Getiremesek de. Yani iş dönüp dolaşıp Slaven Bilic'e dönecek demedi demeyin demiş dinleyicimiz, bunu okumuştuk. Okey, WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlarla sohbet edelim. Bir de gündemi büyük bir ölçüde dün değerlendirdik ya. Bugün de biraz daha dediğim gibi soru cevap interaktif bir şekilde devam etmek isterim. Zaten aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Detaylarını da konuşmuştuk. Çok farklı bir duyum da yok. Derseniz ki Avrupa futboluna geçelim, onu da ikinci saatte yaparız. Neden olmasın, ama mesajları bekliyorum. Abi ben de Şenol Güneş bekliyorum. Başkan hata yaptı. Sonradan çıkıp taraftar istedi, kulak verdik diyebilir. Zannetmiyorum ya, o artık. Önder Özen'in de varlığıyla birlikte orada yabancı hocaya delalet ediyor bence bu birliktelik. Çünkü bu yeniden yapılanma sürecinde daha önce Önder Özen varken Beşiktaş'ın yabancı bir hocayla yola çıkmayı tercih ettiğini hatırlıyoruz. O dönem işte Lucien Favre adaylardan biriydi. Marcelo Bielsa gelmemişti. Slaven Bilic'e gidilmişti o yüzden. Marcelo Bielsa ne durumdaymış bakalım. Hadi bir iddia maksatlı değil ama bayağıdır takım çalıştırmıyor herhalde Lisa'yı. Uruguay milli takımının başında olduğunu biliyorum ama bayağıdır kulüp takımı çalıştırmıyor bildiğim kadarıyla. Evet, Uruguay milli takımının başında. Sözleşmesi ne zaman bitiyormuş? Sözleşme detayları yazmıyor galiba. 6 maça çıkmış henüz Uruguay milli takımına, yeni gelmiş göreve. Evet, burada 2022-2023'ten bu yana Uruguay'da. Şu an Uruguay U23 milli takımının da başına geçmiş bir süre. Şu an Uruguay milli takımda 2023'ten beri. Mesela olsa isterdim. Marcelo Bielsa ilginç bir kişiliktir çünkü. Yani normal bir birey değildir futbola yaklaşım olarak, hayata bakış açısı olarak bir Beşiktaş taraftarının sevebileceği bir isim olurdu herhalde. Ben bilmiyorum ama mümkün mü şu an Marcelo Bielsa'yı getirmek Uruguay milli takımından? Dünya Kupası performansını beklemek lazım ama Beşiktaş'ın onu bekleyecek vakti de yok. Yani takdir edersiniz ki 23 Temmuz'da bir Avrupa elemesi oynayacak Beşiktaş. O güne kadar bazı şeylerin netleşmiş olması gerekiyor ve bu da bir seçenek değil. Marcelo Bielsa ismini de eledik. Daha önce Önder Özen'in ilgilendiğini açıkladığı isimlerden biriydi ilk döneminde. O yüzden bir bakmakta fayda gördüm. İyi yayınlar, Bursa'dan Fatih ben. Bursa Spor'un transferleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bursa Spor yönetimini öncelikle kutluyorum. 13 milyon euroluk bir bütçe oluşturdular transfere. Ki bu arada şey açısından da çok iyi. Birincilik şartları açısından da çok iyi, faydalı olabilecek bir transfer bütçesi var orada. Bakıyorum transfer iddialarına. Mesela biten transferler aç. Fransa'dan Gingamp'tan bir oyuncu transfer etmişti Bursa Spor. Akintola ismi konuşuluyor. Faydalı olabilir. Tecrübeli bir oyuncu. Luis Mafuta zaten Gingamp'tan bittiği konuşulan bir santrfor. İyi olabileceğini düşünüyorum. Batshuayi ismi vesaire çok gerçekçi gelmedi bana. Miguel Cardozo faydalı olabilir. Patrick Helbrand. Yine İskandinav. Düzeltiyorum. Çekya'dan yazılan bir oyuncu. Salih Uçan isimler. Tecrübeli isimler konuşuluyor. Bursa Spor şu ana kadar Jürgen Elit'in ve Mafuta'yı, Luis Mafuta'yı kadrosuna kattı. Bundan sonra yazılan isimlere de bakacak olursak faydalı olabilir gibi düşünüyorum. Luis Mafuta'dan biraz bahsedelim. Gingamp'ta Lig 2'de oynayan bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezonu o şekilde doldurdu. Performans bilgilerine bakalım. Lig 2'de 134 maçta uzun yıldır Gingamp forması giyiyor oyuncu. Hemen tarihini de söyleyelim. 25-26, 2 yıldır düzeltiyorum. Gingamp forması giyiyor. Daha önce yine Lig 2'de forma giydi Amiens'la birlikte. 134 maçta 50 gol 14 asist. Yani 2,5 maçta bir gol ortalaması var. 223 dakikada bir gol ortalaması var. Öteki taraftan Jürgen Elit'im bir ön libero. Leje Varşova'da
oynayan bir oyuncu. Yani Polonya futbolunun en büyük takımında oynayan bir oyuncu. Onun da tecrübeli bir isim olduğunu söylemek lazım. 26 yaşında ama Polonya Ligi'nde en azından üst klasmanda şampiyonla oynayan bir takımda oynama tecrübesine sahip. Watford çıkışlı. Daha önce yine Granada altyapısından da futbol severlerine belki hatırlayabileceği biri. Yani şimdiye kadar fena transferler değil, yukarıyı hedeflemek anlamında. Bakalım Bursaspor ümit ediyorum önümüzdeki sene. Çok kısa süre içerisinde zorlanmadan Süper Lig'e çıkar. Görmek istiyoruz Bursaspor'u Süper Lig'de tez zamanda. Devam edelim. Beşiktaş'la alakalı bir iddia ortaya atılmış. Heidenheim'dan milli bir oyuncu Eren Dinkçi. Bu sene kız arkadaşının yaşadığı hastalıkla alakalı Bayern Münih'in yaptığı bir videoyla aslında çok son dönemde gündeme gelmişti. Lösemiyle mücadele ediyordu kız arkadaşı Eren Dinkçi'nin. Burada Bayern Münihli oyuncular bir video yayınladı. Donör bağışıyla alakalı. O mesela Alman futbolunda çok yankı uyandıran bir şey olmuştu. Sözleşmesi bitiyor. 30 Haziran'da 6 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Bu sene 22 maça çıktı. Heidenheim formasıyla. Bundesliga'da 3 gol 3 asisti var ki Heidenheim küme düşmüş olsa da ligin pozitif futbol oynamaya çalışan takımlarından biriydi. Yani belki de bu pozitif futbol sevdası temkini bu kadar elden bırakmaları küme düşmelerine neden olmuş olabilir. En azından izlediğim kadarıyla bu yorumu yapabilirim. Teknik direktörlüğe getirerek adeta düzeltiyorum. Futbol direktörlüğüne getirilerek Beşiktaş'ta adeta bir takımı kurtarıcı gözüyle bakılan Önder Özen transfer çalışmaları kapsamında rotasını Almanya'ya çevirdi denmiş. Burada kanat oyuncularından Cengiz Ünder ayrıldı. Kiralık sözleşmesi bitti. Vaclav Černý'nin ayrılma iddiası gündemde. Milot Rashica'ya bir Başakşehir iddiası var. Burada Beşiktaş'ın 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Heidenheim'ın Eren Dinkçi'ye bir ilgisi olduğu, bir temas kurulduğu söyleniyor. Burada daha önce gurbetçi oyunculardan Olcay Şahan örneği verilmiş yine Beşiktaş'ta faydalı olduğu için. Bu sezon 3 gol 3 asisti var ve A milli takım havuzunda da yer alan bir isim. Milli takım tercihini Türkiye'den yana yapmış bir isim Eren Dinkçi. Yani daha önce Beşiktaş'ın böyle futbolculara başarı sağladığını gördük işte. Hollanda'dan daha doğrusu İngiltere'den Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan'ı hatırlarsınız. Yine o da Kayserispor'dan gelmişti. Gökhan Töre. Doğru gurbetçi oyuncularla Beşiktaş başarılı olabiliyor ki burada mesela Gökhan Töre ismi Önder Özen döneminde gelen isimlerden biriydi. Bir değerlendirmek lazım. Bundesliga'da üst düzeyde forma şansı bulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden doğru maliyetlerde biterse faydalı olabilir diye tahmin ediyorum Eren Dinkçi transferi için. Bakalım bakalım neler varmış. Evet, Beşiktaş'ta 11 oyuncunun biletinin kesildiği söyleniyor. Burada Önder Özen ve yönetim kafa kafaya verip burada ayrılacak oyunculara bir karar kılınmış. Beşiktaş'ta Agbadu, Amir Murillo, Thiago Diallo, Ndidi, Olayi Tam, Vaclav Černý ve Yang Yuo kadroda tutulacak yabancı oyuncular olarak gözüküyor. Kiralık olarak sözleşmeleri biten Elbilal Touré, Christian Aslani, Jota Silva ve Davis Vazquez'in de satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Bu 4 oyuncuyla Beşiktaş'ın vedalaştığı söylentileri var yine. 28 yaşındaki Felix Udokay ve 29 yaşındaki Milot Rashica'nın da takımdan gönderileceği toplam bu iki transferden 5-6 milyon euroluk bir gelir elde edilmesi planlandığı yine söylenmiş. Kiralık gittikleri kulüplerden dönecek olan Al-Musrati, Amir Hacı Ahmetoviç, Joao Mario, Yan Onana ve Elan Ricardo da gelecek sezonun kulüp planlamasında yer almıyor. Beşiktaş'ta bu oyuncular bonservisiyle birlikte elden çıkartılacak denmiş. Yani burada ciddi paralar harcanmış oyuncular var. Öncelikle onu söylemek lazım. İşte Al-Musrati ciddi bir meblağa geldi. Onana 4 milyon euroya geldi. Elan Ricardo 2,5 milyona geldi. Amir ve Joao Mario çok büyük maliyetlere gelmedi. Yani Joao Mario zaten bilhassa 2 milyon euroya opsiyon almıştı. Uygun fiyata da geldiği söylenebilir. İlginç bir şey söyleyeyim. Elan Ricardo bu sezon sadece 10 maça çıktı. Kiralandı. Deportes Tolima'da. Kolombiya 1. Ligi'nde. Yani bu potansiyel oyuncu da ne zaman görüyordu? Ben mesela izlediğimde daha önce Bogota'da, Inter Bogota'da kesitlerini izlediğimizde Beşiktaş'a geldikten sonra öncesinde tanıdığım bir oyuncu değildi. Yalan olmasın. Ben şey dedim acaba Freddy Guarin hissiyatı mı var diye ama yok. Yani hiç futbolcu ışığı yok. Bu sene 10 maçta sadece 280-290 dakika forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani enteresan. Enteresan.

0: Ne düşündülerek alındı? Nasıl potansiyel göründü bilmiyorum ama hep de yanlış yerlere kiralandı. Mesela gittin Atletico Paranense'ye kiraladın. Tamam, şimdi gittin Kolombiya'ya kiraladın da bu adam zaten buradan gelip adapte olamadı ya Latin Amerika futbolundan. Bu Avrupa'ya adapte olamadı ya. Avrupa'da bir yere kiralasaydın o zaman. Öğrenmesi, gelişmesi için eğer potansiyel görüyorsan bilmiyorum. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, bir araya gidelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 nolu. WhatsApp hattına mesajları bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim.
1: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde tüm sat.
2: Radyo Spor.
4: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Bayram ihtiyaçları sizde. Teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
7: Sağlam bankacılık.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
14: Evet, Anadolu Ateşi'nde kısa bir aralardan tekrardan sizlerleyiz. Mesajlarımıza bir bakalım, oradan sonrasında Galatasaray gündemine geçelim. İyi günler sevgili kardeşim. Beşiktaş'ın sert bir takım yapacak bir hocaya ihtiyacı var. Ndidi'nin gitmesi lazım çünkü çok yumuşak oynuyor. Savaşçı bir yapısı yok. Geçiş oyunu için uygun değil. Ve Orkun'u da yoruyor. Senin dediğin gibi Top Möller bize bu oyunu sağlayabilir. Malaga'dan Ertuğrul İlyasoğlu şimdiden iyi bayramlar demiş. Buradan Ertuğrul Bey'e selamlar, sevgiler, iyi bayramlar diliyorum. Buradan dedi.

sorum var. Basketbolda bugün Beşiktaş'a başarılar dilerim. Kaç maç üzerinden? Futbolda da başkanın ilk hoca kim? Ben İlhan Palut. Sizin de size göre kim, sizce hoca kim olmalı? Her şey gönlünüzce olsun demiş. Beşiktaş Galatasaray serisi değerlendirmesi yapacak olursak Beşiktaş takımında ben kamuoyu tarafından, basın tarafından bilhassa ciddi bir kışkırtma olduğunu düşünüyorum maç önünde. O yüzden bence Beşiktaş seriyi 2-0 kazanacak. Normal sezonda iki maçı Galatasaray kazandı falan diyeceksinizdir muhakkak, diyenler çıkacaktır ama bunu bilincinde olarak söylüyorum. Onu da belirteyim. Benim gönlümden geçen hoca da Dino Topmöller. Onu da söyleyeyim. Ndidi yerine de bir önerim var. Az önce bir sorusu gelmişti. Burak Alaca YouTube kanalında bugün akşam saat 6'da bir, dediğim gibi, transfer önerisi videom olacak Beşiktaş özelinde. İki video Beşiktaş için oldu ama dediğim gibi diğer takımları da elbette değerlendireceğiz. Saat 18'de yayına girecek video. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. YouTube'a girdiğinizde Burak Alaca yazdığınız zaman zaten en üste çıkan kanal. Mavi beyaz bir logosu var. Yaklaşık daha yeni açtım bir video var. 74 abone olması lazım. 70 olaylarında olacak yani. Muhtemelen karşınıza çıktığında desteklerinizi bekliyorum. YouTube kanalıma abone olabilir, mevcut videolara beğeni ve yorum atarak yine desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Burak Alaca YouTube kanalına böyle bir çağrıda bulunmuş olayım. Teşekkür edelim herkese. Bayram tatilinde de olsa sizi dinlemeye devam. Bu yıl Beşiktaş'ımıza üzüldüğümüz sevinçlerimizi Çorum Spor'da giderdik. En büyük Beşiktaş ve Çorum Spor demiş. Satılmış saat. Buradan Çorum Spor'da tebrik edelim. Mutlu olduk. Yalan yok. Merhabalar. Gerek kariyeri gerek bitiriciliğiyle Robert Lewandowski Beşiktaş'ın iyi bir forvet alternatifi olmaz mı sizce? Bayramınızı kutluyorum. Emre Doğan. Burada herhalde bir sene çok rahat oynar Lewandowski, öyle tahmin ediyorum. İster miyim? Bundan sonra Beşiktaş para acıyıp transfer yapacaksa satıp paraya çevirebilecek oyuncular alsın isterim. Gönlümden geçen bu olur. Ama Lewandowski gelse de mesela sevinirim. Bu da başka bir taraf. Ama işte oynanacak oyun önemli. Yine iyi kanat oyuncuları alamazsan orada Lewandowski'den ne kadar katkı alabilirsin ki? Yani Barcelona'da Rafinha ile Yamal'ın bu sezon Lewandowski'ye ne kadar gol attırdığına bakın. Dönüp geçen seneye de bakın. Şimdi bu Lewandowski Lewandowski'likten çıkmasın burada. Ondan bahsediyorum. Yani doğru bir kadroda en uca Lewandowski'ye atarsan evet faydalı olur. O yüzden doğru bir kadro kurmak lazım her şeyden önce. Onu bir bekleyip görelim bakalım. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatıp Galatasaray'a geçiyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. O yüzden mesajlarınızı atabilirsiniz WhatsApp hattımıza. Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gündemde. Gabriel Sara. Biliyorsunuz Brezilya milli takımının da Mart ayındaki pencerede geniş havuzuna girmişti, forma giymişti. Brezilya-Fransa hazırlık maçında 84'te oyuna girmişti. Dünya Kupası kadrosunda olmadı. Yani zannediyorum bu biraz Ancelotti ya da işte genel Brezilya kamuoyunun algısına ötürü. Şu an Gabriel Sara herhangi bir Premier Lig takımında baş altı dahi olsa oynasaydı çok rahat bir şekilde o milli takım havuzunda yer alırdı diye düşünüyorum. Premier Lig'den bir teklif olduğu söyleniyor. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın Gabriel Sara'ya menajerler vasıtasıyla bir görüşme teklifi yaptığı iddia edilmiş. Burada Sara'nın teklifi de, görüşme teklifini de kabul ettiği iddiaları yine var. Haberin detayında 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinin tamamlanması için kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladığı iddia edilmiş. Burada Sara demek ki gitme arzusu var. Ve şeyi de söylemek lazım. Son bir yıl içerisinde milli takım formasında giydiği için İngiltere'de yabancı oyuncu statüsünde sorun çekmiyor. Galatasaray'ın Gabriel Sara'nın takımdan ayrılması halinde 35-40 milyon euroluk bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu, ancak Aston Villa'nın henüz bu seviyelerde bir teklif sunmadığı aktarıldı. Kariyerinde ilk kez Brezilya milli takımına dediğim gibi Mart ayında çağrılmıştı. Sözleşmesi de 2029'a kadar devam ediyor Galatasaray'la. Ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid ve Juventus maçlarında inanılmaz performansları vardı Gabriel Sara'nın. Yani kalır mı gider mi bilmiyorum. Giderse gittiği yerde oynar. Çok net bir şekilde onu söyleyebilirim. Kalırsa da Galatasaray'a katkı sağlamaya devam eder. Onu da söylemek lazım. Kolombiya milli takımının 2006 Dünya Kupası kadrosu belli olmuş. Burada Davinson Sanchez kadroda yer alırken yine daha

ligimizde dikkat çeken isimlerden biri olan, daha doğrusu oynamamasıyla, performanssızlığıyla dikkat çeken isimlerden biri olan, ligin ikinci yarısını Zenit'te kiralık geçiren John Duran da kadroda yer almamış. Forvet rotasyonu ama gerçekten iyi bu arada, yani Kolombiya'nın. Burada zaten Luis Diaz'ı hepiniz biliyorsunuz. Juan Hernandez Real Betis'ten çok iyi bir oyuncu ve Sporting'den Luis Suarez. Ya bu üçlü zaten kendi başına yeterli olacaktır. Ben buradaki 3 oyuncunun da mutlak suretle John Duran'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada John Duran ve Davinson Sanchez ile ilgili böyle bir haber var. Dün açıklanmıştı Kolombiya milli takımı kadrosu. Çünkü onu da söyleyelim. Dünya kamuoyundan Osimhen'e bir ilgi var. Öncelikle bunu söyleyelim. Daha önce biliyorsunuz işte büyük takımlarla adanılıyordu. Mourinho Real Madrid'i isteyecek. Barcelona, Real Madrid, işte Premier Lig takımları falan. Dün bir televizyon programında eski İngiliz bir futbolcu Osimhen'den bahsetmiş. Newcastle'ın eski oyuncusu Chris Waddle, Newcastle'a bu yaz rotayı Victor Osimhen'e çevirmeleri yönünde çağrı yaptı. Osimhen'in harika bir golcü olduğundan bahseden Waddle, Premier Lig'deki her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bu Newcastle'ın süreç içerisinde gelişme projesine baktığımız zaman, işte bu sene bir adım geri gittiler. Volt Emade ile değil de Osimhen gibi bir golcüyle seneye belki yarışın içerisine bile zaman zaman girebilirler. Yani ama bu transfer 120'den 130'dan aşağı bitmez, onu bir söylemek lazım. Bakalım bakalım bakalım başka ne açıklaması var Chris Waddle'ın. Geçen yaz Liverpool'a transfer olan Alexander Isak'ın boşluğunun hala dolmadığını belirtmiş eski futbolcu. Burada dediğim gibi Osula ve Volt Emade isimlerine ya da Joao Wissa isimlerinden memnun olmadığını anlayabiliyoruz. Osimhen için hareket etme çağrısında bulunmuş kulüp yöneticilerine. Osimhen'in Premier Lig'e çok uyacağıyla ilgili de şunu söylemiş. Premier Lig'de her takıma seviye atlatır. Çok istikrarlı, hareketli, hava toplarında mutlak hakimiyeti olan, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim. Bugün piyasaya çıksa Newcastle en az 5 dev kulüple onun için, onun transferi için mücadele etmek zorunda kalır. Futbolcuların en verimli dönemleri 28-30 yaş aralığı olduğunu düşünecek olursak, Premier Lig'de zirve yıllarını yaşamak için önünde harika bir zaman var demiş Victor Osimhen için. Bu gibi açıklamalar her daim Galatasaray'ın eli güçlendirir. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani dışarıdan gelecek tekliflerde farklı takımların önerilmesi ya da işte farklı takımlardan ilgi olduğu ile ilgili kamuoyuna bir şeylerin yansıması Galatasaray'ın elini güçlendirecektir fiyat arttırma konusunda. Bu da Galatasaray için bence avantaja dönüşecek bir şey. İnşallah böyle farklı kişilerden farklı futbol akıllarından bu gibi cümleler daha çok duyarız. Öyle söyleyelim. Devam edelim. Sevgili Burak, iyi yayınlar dilerim. Önce Hakan Safi Bey'i dinledik, sonra Aziz Yıldırım Bey'i dinledik. Arada ciddi bir tecrübe ve yönetim anlayışı farkı var. Aziz Bey daha ciddi görünürken Hakan Bey tribünde maç sırasında konuşan bir taraftar edasıyla konuştu. Ankara'dan Serdar Bey demiş. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi seçime daha az kaldı. Şimdiye kadarki basın toplantıları, demeçleri, vaatleri itibariyle hangi adayı daha yakın görüyorsunuz Fenerbahçe başkanlığını? Hakan Safi mi yoksa Aziz Yıldırım mı? Bu konuda görüşleriniz ve argümanlarınızı merak ediyorum. Bilhassa Fenerbahçe ile olanların, yani ne sebeple yakın gördüğünüz adayı buraya daha ciddi şans olduğunu düşünüyorsunuz. O argümanı da sunmanızı rica edeyim sizden. Hani neler dikkatinizi çekti, nelere takıldınız onları görmek açısından böyle bir şey yapalım. Merhabalar, Kocaeli'den Muzaffer. Beşiktaş'ta yıllardır transferler ve takımın tam olarak tamamlanması Eylül ayına kadar sürüyor. Biz ne zaman takımı Haziran ayında hazır olarak göreceğiz? İyi bayramlar. Ya burada bütçe bahsedildiği gibi büyük olacaksa bu sene görebiliriz. Çünkü bu transferlerin gecikme sebebi hep işleri akşam pazarına bırakmaktan kaynaklı, biliyorsunuz. Yani fırsat transferleri beklemek, uygun maliyetli transfer düşürmek için Avrupa'da biraz taşların yerine oturmasını beklemek geciktiriyor bu süreci. Ya burada derseniz ki işte Zidane haberinde de bahsetmiş ya, Serdar Dal çok büyük bir bütçe ve çok büyük bir vizyonla geliyor diye. Böyle olacaksa erken bitirebilir mesela. Bunları görmek lazım. Şu an için bir şey söyleyemiyorum ama bizim takımlarımızın çoğu zaten, hani Galatasaray mesela hazır bir takım olduğu için bir şekilde

0: orada sezonu erken kadroyu tamamlayabiliyor. Fenerbahçe nispeten hazır olduğu için belki bu sene böyle bir şey görebiliriz. Teknik direktör erken zamanda açıklanırsa ama Beşiktaş için bu çok zor. Bu kadar oyuncu gidecek, bu kadar oyuncu gelecek. O yüzden takım erken tamamlamak çok mümkün değil. Çok paran varsa bile teknik direktörü erken tamamlaman lazım ki kadro erkenden tamamlansın. Bekleyip göreceğiz şu an için. Çok kolay değil Beşiktaş'ın erkenden bütün transferleri bitirmesi. Onu söyleyelim. Yani. Burada mesela bir oyuncu önerim daha olacak. Dün Guido Rodriguez'den bahsetmiştim. Tekrar ediyorum. YouTube kanalımda bunun bu akşam 6'da bir videosu girecek. Guido Rodriguez incelemesinin. Burada yeni bir Joseph de Souza olacağını düşünüyorum. Burada Ndidi'nin eksi olduğu noktalarda Beşiktaş'a çok ciddi katkı sağlayacak. Orta sahadaki savunma yükünü hafifletecek. Agresif taraftarını da seveceği bir oyuncu. Guido Rodriguez saat 6'da akşam Burak Alaca YouTube kanalında videoyu görebilirsiniz. Yayına girecek. Yine dikkatimi çekti mesela yaşlı bir oyuncu olmasına karşın. Genelde karşı çıkarım böyle transferlere ama 35 yaşında bir isim. Zaten 30'undan sonra Barcelona yapmış. 35 yaşından sonra da Al Nassr'la şampiyon olmuş bir isim. Yani bu sene sonunda sözleşmesi bitecek olduğu için söylüyorum bunu. Inigo Martinez için de bir şartlar yoklanabilir düşüncesi içerisindeyim. Sol stoper olarak. Çünkü Beşiktaş'a hep diyorlar ya bir şef stoper lazım. Agba da orada pis işleri yapacak adam. Şef stoper olarak da Inigo Martinez ismi bana mantıklı geliyor. Sol ayaklı, oyun kurucu, pasör becerileri var. Zaten İspanyol bir oyuncu. Belli bir tecrübeye sahip. O yüzden Inigo Martinez ismini de Beşiktaş'a önerebilirim. Bunu da söylemekte fayda var. Al Nassr tutmak istiyor mu istemiyor mu? Onu da tabii biraz araştıracağım. Eğer ayrılma durumu söz konusuysa bilmiyorum. Belki 2 yıllık bir sözleşmeyle Türkiye'ye getirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Osimhen'i alacak takımın Süper Lig'den hakem de alması gerekmez mi? İyi bayramlar demiş Süleyman Bey. Gerekmez hakem alması. Yani o zaman Serie A'dan da hakem alsınlar. Napoli'yi de şampiyon yapmıştı. Ya da mesela Lille'de de çok iyi oynadığı için 77 milyona galiba yanlış hatırlamıyorsam Napoli transfer etmişlerdi. Bir iki tane de Lig 1'den hakem alsınlar. Ya zaten dediğiniz gibi ise gittiği ligdeki hakemler de zaten onun işini görecektir. Almasınlar mesela. Yani bu kadar bazı şeylerden rahatsızlık duyuyor olabiliriz. Her zaman hakem hataları olur falan. Yani haksızlığa sessiz kalmak da iyi bir şey değil ama bu kadar iyi bir oyuncu için de yani sadece buradaki bizim çok özür diliyorum. Yani hep kötü olduğunu söylüyorum ama bizim hakemlerimize bağlamaya gerek yok. Bizim hakemlerimiz Osimhen'in iyi ya da kötü olduğunu değerlendirmek açısından çok kifayetsiz kalır. Orada belirleyici olamaz ben onu söyleyeyim. Yani Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde de mesela bu sene 7 gol attı bildiğim kadarıyla. Orada da mesela Türk hakemler mi yönetti maçı? Yani o yüzden burada yanlış şeyler vardır, kötü kararlar vardır ama Osimhen gibi bir oyuncuyu sadece hakem performansına bağlamak gerçekten çok irrasyonel bir düşünce bana sorarsanız yani. Bunu söyleyebilirim. Devam edelim, devam edelim. Vaktimiz var mı? Bir bakıyorum. Evet, devam ediyoruz. Vaktimiz varmış. Güzel. Ha, reklamımız varmış. Evet, saat başına tekrardan sizlerleyiz.
1: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün yüz

0: 97 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı. Ankara'da gündüz, Kocaeli'nde ise gece yarışlarını analiz edeceğiz. Ankara'da 15.30'da başlayacak ikinci altılı gayen 3. koşuyla birlikte. Süratli bir mücadele bizleri bekliyor ki burada Kardağ olsun, Gringa, Barbun gibi atlar, hatta Lady Ataş da süratli isimler. Dolayısıyla biraz kalabalık tutmakta fayda var. Doce Mare benim performansını beğendiğim bir isim. Ekürü güçlü çıkış yapabilir. 5 numaralı Sweet Dreams yine ilk 3 yarışındaki performansı harika. 70 gün aranın ardından geliyor. Bugün şanslı olacaktır. Daha sonra 1 numaralı Karda, 2 numaralı Gringa, 3 numaralı Barbun gibi süratli isimleri de tercih edebilirsiniz. Ben sıralamayı şu şekilde oluştururum. 4-5 öncelikli rakiplerinden ayrı bir kenara koyuyorum. Daha sonra 3-1 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum. Satış koşusu ikinci ayak. 1 numaralı her zaman. Çok istikrarlı bir görüntü. Handikap makası da çok açık. Rakiplerinin bayağı üstünde bir handikap. 1 numaralı her zamanın kazanması bekliyor ve sizlere banka olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 2 numaralı Cevahir Kan, 3 numaralı Endorfin, 4 numaralı Hedbe, 5 numaralı Azeri In My Heart dörtlüsünü birbirine yakın olarak değerlendirmenizde fayda var. 2-3-4-5 şeklinde öneriyorum. Dördüncü ayakta ise 6 numaralı Zambura ve 7 numaralı Etsuko ikilisini bir adım öne aldım. 2 numaralı Rattly Lightning yine şanslı olacaktır. Gelin 5 numaralı Dragon Force'u da Arhan Kuş'un çok formda Sayın Ateşlere Kürsünün safkanı eklemekte fayda var. Öncelik 6, daha sonra 7, 2 ve 5. 5. ayakta 8 numaralı Tom Ryder, ekip arkadaşlarımın tamamı bu safkan hakkında olumlu referans verdiler. Ama ben açıkçası 4 numaralı Silhouette'in ilk kez koşacağı çim pistte farklı koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Fire of Valeria'da vazgeçemediğim diğer isim. Sıralamayı ise 8 ekip arkadaşlarımın bankosu. 4 ve 5 ise ben yine iyi yarış beklediğimi belirtmek istiyorum. Son ayakta 5 numaralı Salahiyat, 11 numaralı Kasırga Bey ve 12 numaralı Dede Batur. Salahiyat'ın performansını açıkçası sahaya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Risk edilip tek yazılabilir düşüncesindeyim. Daha sonra 11, 12, 7 ve 8 numaralı isimler de dahil edilebilir ve bu şekilde Ankara bölümünü tamamlamış olduk. İlerleyen vakitte Kocaeli programı var. Gece yarışlarında Kocaeli'de birlikte olacağız. Arife Günü'nün son yarışını Kocaeli'den sizlere değerlendireceğiz. Görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
7: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
8: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
9: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
11: Evet, Anadolu Ateşi'nde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca. Önümüzdeki saat dilimi boyunca sizle olmaya devam edeceğiz. Futbol gündemini masaya yatırıyoruz. Şu an önümdeki ekranda bir görsel var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada yer alması kesinleşti. Torbada Feyenoord, Lille, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar var. İlk torbada Paris, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid. İkinci torbada Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Kulüp Brugge, Real Betis ve PSV var. Üçüncü torbayı saymıştık. Dörtte de Slavia Prag, Stuttgart, Como ve Lens var. Elemeden gelecek takımlar da dördüncü torbaya eklenecek. Bakalım. Galatasaray için ümit ediyorum. Kura çekildikten sonra güzel bir 8 maçlık grup aşaması gelir. Galatasaray'ı tekrardan üst turlarda görürüz. Devam edelim. Mesajlarımız varmış. Burak kardeşim, belki adam orada espri yapmak, şaka yapmak istedi. Niye bu kadar alınan tepki koydun? Osimhen hakem ilişkisinde çok agresifsin bu konuda. Neden? Vallahi hiç siz, bilmiyorum, imadan bulunduğunuz ama Beşiktaşlıyım, onu da söyleyeyim. Galatasaraylı da değilim ama Osimhen iyi bir oyuncu. Genel itibariyle sezon boyu ben bu gibi eleştirileri çok fazla gördüğüm için, netice itibariyle 12 ayın tamamında sezonla dahil olmak üzere burada program yapıyoruz. Haksız eleştiri olduğu için böyle bir yorumda bulundum. Yoksa tepki gibi düşünmeyin. Yani tamamen kendi meramımı söyledim. Yanlış fikre katılmadım için, yoksa dediğim gibi bu Osimhen hakkında neden bu kadar agresifsin çok doğru bir yorum değil. Galatasaray'da dahi değilim ama saygı duyuyorum. İyi bir şey varsa saygı duymak lazım. Ama Fransa ve İtalya'da bu kadar agresif miydi? Boğaz sıkabilir miydi ya da hakem kovalayabilir miydi? Yani buradaki hakem hatalarından bahsedebiliriz tabii ki. Hakemlerimizin kötü olduğunu ben hep söylüyorum ama bir futbolcu iyiyse iyidir. Yani boğaz sıkarsa kırmızı kart görür İngiltere'de ya da İtalya'da. Ama iki maç sonra döner yine oynar. Futbolculuğundan bir şey gitmiyor ya netice itibariyle. Yani hakemler burada Osimhen'in işte bazı Osimhen ya da bazı pozisyonlarda farklı takımlara, takım arkadaşlarına tolerans göstermiş olabilir ama bu Osimhen'in İngiltere'de oynayamayacağı anlamına gelmiyor ya. Bambaşka şeyler bunlar. Hakemlerimiz kötü. Hakem standartımız da yok bu arada. Bu konuda hakemlerimizin iyi olmadığına ben de katılıyorum. Bir dinleyicimiz şey yazmış. Burak Bey, burcunuz BJK olabilir ama yükseleni için GS olduğu belli. Vallahi değil. Ya bir yükselenim yok. Bazen söylüyorum burada, çok da tekrar düşmek istemiyorum ama benim ailem 100 yıldır falan Beşiktaşlı. Ben direkt bizzat o kültürün içinde büyüdüğüm için pek bir yere yükseldiğimi söyleyemeyeceğim. Ben ay burcu mu deniyor? Ay burcum neyse yükselenim de o konuda şeyim yok. Galatasaray'ı da savunmadım ben. Osimhen üzerinde bir yorum yaptım. Onu da bir söylemek isterim. Bakalım. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Gündeme dönelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajlar burada bizler için önemli. Biraz sohbet ediyoruz gördüğünüz üzere. Evet, burada Vedat Muriç ile ilgili bir haber çıkmış. Biliyorsunuz Mallorca küme düştü. 22 golle tamamladı sezonu Vedat Muriç. Gol krallığında ikinci sırada yer aldı. Hakikaten aslında iyi de futbol oynayan bir takımdı Mallorca. Burada benim mesela bazı isimler var Mallorca'da dikkatimi çeken. Eğer İspanya'da kalmayacaksa mesela batan geminin malların misali. Orada transfer konusunda en azından takımlarımızın girişimde bulunabileceği oyuncular var. Hakeza Girona'da da mesela birkaç isim var. Öyle önerebileceğim. Mallorca'ya bir bakalım. Vedat Muriç haberini önce sizlerle paylaşayım, sonra bir Mallorca değerlendirmesi yapalım. İddialara göre Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Kosovalı golcünün teklifi olumlu yanıt verdiği öne sürüldü. Transfer sürecinin ilerleyen döneminde netlik kazanacağı bu hamlenin belirtilmiş yine. 2022 yılından bu yana Mallorca'da Vedat Muriç Lazio'dan gitmişti. Burada 37 maçta bu sene 23 gol atmış tüm kulvarlarda. 2029'a kadar da sözleşmesi var ama muhtemelen ayrılacak. İspanyol basınında da Atletico Madrid ve Barcelona'nın Vedat Muriç'e bir ilgisi olduğu söyleniyor. Yani Fenerbahçe'de iş yapacağını düşünüyorum. Daha önce ilk sezonda 36 maça çıktı galiba Vedat Muriç. 25 üzeri gole ya da 25 civarı gole katkı verdi gol asist olarak. Sonrasında 20 milyon bandında bir meblağ karşılığında Lazio'ya satılmıştı. İyi bir futbolcu, Türkiye'yi biliyor. Zaten Kosova'dan 3 aşağı 5 yukarı yakın kültürlerden bir insan. Ruh halimizi biliyor. Yani burada taraftar özelinde söylüyorum bunu. Hakeza yine Süper Lig geçmişi var. Türkçe konuşuyor gayet akıcı bir biçimde. O yüzden Vedat Muriç bence güzel bir hamle olabilir. Bu düşünce içerisindeyim Vedat Muriç hakkında. Bir mesajımız var. Burak kardeşim selamlar. Takımında olsa bayram yapacak herkes Osimhen için. Fakat biri övünce bir anda problem oluyor. Anlamış değilim. Adam forvet gibi forvet. Ben de Galatasaraylı değilim. Bursa sporluyum. Bursa'dan selamlar demiş Semih Bey. Ya böyle. Mesela ben Asensio'yu da çok beğeniyorum. O da Beşiktaşlı değil. Ya da ne bileyim böyle bir sürü örnek sayabiliriz. Geçmişte de çok beğendiğim futbolcular vardı ama yani takımıyla çok ilgilenmiyorum açıkçası. İyiyse iyidir. Ya mesela Orkun Kökçü'yü de çok beğeniyorum. Galatasaray'da olsa da iyi futbolcu ama. Barış Alper Yılmaz da çok iyi futbolcu. Ya yani bunların ben şey demiyorum ki yani Galatasaray üzerinde bir şey söylemiyorum. Şahıs bazlı bir şey söylüyorum. Bence iyi futbolcu bunlar. Her neyse Mallorca tarafına bakalım. Martin Demichelis gelmişti takımın başına. Çok işe yaramadı maalesef Demichelis de. Ligde kalmayı başaramadılar. Orada benim bir iki önerim olacak mesela. İlgilenecek takımlara. Sol bek arayan takımlar için şunu söyleyelim ilk olarak. Burada Beşiktaş aklıma geliyor mesela ilk olarak. Bir kontrol etmek isterim tekrardan oyuncunun durumunu. Kiralık mıydı neydi? Yoksa bonservisli mi ama... Osasuna'dan bu isim düzeltiyorum Mallorca değil Javi Galan. Osasuna ligde kaldı ama yapılabilecek bir ekleme. Atletico Madrid'den de daha önce tanıdığımız bir oyuncu. Beğendiğim bir sol bek. Daha önce galiba takımlarımızdan birkaçıyla da anıldı. Mesela Javi Galan'ı Osasuna'dan önerebilirim. Mallorca tarafına dönecek olursak orada Vedat Muriç zaten birçoğu takımın radarında. Savunma tarafında Maraş Kumbula mesela çok fazla forma giymedi bugün farkındayız ama. Bu sezon farkındayım ama geçen sene İspanyol'da yaptıklarıyla birlikte mesela genç de bir oyuncu henüz 25 yaşında. Belki dört büyükler olmasa da genel takımlarda rotasyon için değerlendirilebilir bir isim olabilir. Pablo Maffeo burada gayet teknik bir oyuncu savunma hattında onu önerebilirim. Neden diye sorarsanız işte daha önce Manchester City çıkışı var oradan Girona, Stuttgart gibi takımlarda aslında çok da yatırım yapılmış bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Son 4 sezonlu hatta 5 sezonlu Mallorca'da geçirdi. Yapılabilecek yatırımlardan, hamlelerden biri olabilir. Pablo Maffeo. Yine bakıyorum başka hangi isimleri burada önerebiliriz. Samuel Costa yine iyi sezon geçiren oyunculardan biri. Orada Portekizli orta saha oyuncusu önerilebilecek isimlerden biri. Dikkatimi çeken isimlerden biri. Bakıyorum onun haricinde çok da bir oyuncuyu önermek doğru olmaz. Girona'ya bakalım bir orada da yine. Batan geminin malları misali. Dikkatimizi çekebilecek, fayda sağlayabilecek isimler var. Mesela orada şeyi çok beğenirdim. Yangel Herrera'yı çok beğenirdim. Real Sociedad kaptı onu sezon başında. Yani o yüzden o şu an adaylardan biri değil. Bakıyorum yaşlı bir takım bu arada Girona. Yani savunma hattına baktığımız zaman 37'lik Axel Witsel, 36'lık Deli Blind'i görüyoruz ama orta sahada, hücumda önemli oyuncular var katkı sağlayabilecek. Mesela bunlardan biri Fran Beltran, Francisco Beltran ya da hala nispeten genç diyemeyiz ama olgunluk çağında bir oyuncu 27 yaşında Celta Vigo'dayken çok beğendiğim bir isimdi. Katkı sağlayabilir. Sangakov yine Trabzonspor'a yazılıyor. Daha önce Dinamo Kiev'den hatırlayacağımız bir isim. Bakalım hemen. Evet, Dinamo Kiev'den hatırlayacağımız bir isim. Şampiyonlar Ligi döneminde de Girona kadrosunun bir parçasıydı. Brian Hill orada İspanya'da kalabilir muhtemelen. Hani çok skor katkısı yüksek bir oyuncu olmasa da teknik kapasitesi bence yüksek bir isim. Bu isimler önerilebilir. Bakalım. Evet, kısa bir aramız varmış. Ona gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
12: Reklam.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat. Radyo Spor.
12: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
14: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
3: Teknoloji, teknoloji.
15: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
17: Spor. Reklam.
18: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
19: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
11: Evet, Anadolu Ateşi'nde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim gündemi incelemeye. Tekrardan bir WhatsApp hattımızı paylaşayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye gayret edeceğiz. İyi yayınlar. Osimhen hırçınlaştığı anda gerçekten hak ettiği kartları görseydi ve takımını yalnız bıraksaydı Ederson gibi tepki görür, ihraç edilmek istenirdi. Ama maalesef kart koruması altında olduğu için böyle olmadı. Ya bu benim söylediğimden bambaşka bir şey ama bu. Yani birbirimizi doğru anladığımızı pek düşünmüyorum. Ben hakemlerimiz kötü dedim. Tolerans da göstermiş olabilirler. Buna da bir şey söylemiyorum. Göstermediler demiyorum farkındaysanız ama... Bahsettiğim nokta şu, aynı hırçınlığı Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da yaparsa kırmızı görür. Bunda bir problem yok ama iki maç sonra çıktığında yine oynayacak ya oyuncu. Hani oyuncunun burada kalitesinden bahsediyorum. Hakemlerle alakalı bir şey söylemiyorum. Ederson gibi tepki görmezdi. Şu yüzden Ederson hatalarından ötürü tepki gördü. Ederson işte gördüğü kartlardan vesaire vesaire tepki görmedi. Osimhen iki maç ceza alırdı, tepki görürdü ama üçüncü maçta çıkıp golünü atardı. Yani çok farklı yerden baktığımızı düşünüyorum. Bunu üzülerek söylemek isterim ya da kendimi doğru ifade edemiyor muyum bilmiyorum. Ben hakemler iyi demedim, hakemler Osimhen'e tolerans göstermedi demedim, gösterdi de demedim. Mesela hakemlerle alakalı hiçbir şey söylemedim ben. Futbolcu iyiyse iyidir, değilse değildir. Bunun hakemle alakalı bir bu yorumumun kısmı yok. Premier Lig'de de gitse çok net oynayacağını düşünüyorum. La Liga'ya da gitse çok net oynayacağını düşünüyorum. Serie A'ya dönerse de çok net oynayacağını düşünüyorum. Dünyanın bütün liglerinde şu an rahatlıkla oynayabilir. Ya yani mesela bu sene Arsenal şampiyonunda şey konuşuluyor. Hiç aleyhinde penaltı çalınmamış, hiç düdük hiç kırmızı kart çıkmamış Arsenal maçlarında. Arsenal'a o zaman mesela Osimhen Arsenal'a gitsin herhalde. 300-400 gol atar bu mantıkla, sadece hakemlerle birlikte olursa. Orada 3 sene 5 sene oynasa en azından bir 250 gol atar ya da ne bileyim, bu kadar kolaysa sadece hakemli olması. Burak Bey, merhaba, benim adım da Burak. Bizim en büyük hatamız empati kuramayan insanlara bu kadar vakit harcayıp kendimizden ödün vermemiz, başka hiçbir şey değil demiş. Estağfurullah diyelim, bu konu özelinde mi bilmiyorum yorumunuzu ama. Ya ben dediğim gibi hakemleri savunmadım ki burada, ya da Osimhen hakemler tolerans göstermiştir dediğim gibi. Hani ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Yani yorumlarınızı okuyorum ama farkındaysanız, hani şey demiyorum. Karşıt görüşteyiz diye de atlamıyorum. Okumamazlık yapmıyorum. Şu an gelen bütün mesajların da hepsini okudum ayrıca. Onu da söyleyeyim. Öyle bir sıkıntı yok. Yani görüşlerinize saygı duyuyorum ama katılmıyoruz işte. Abim kolay gelsin. İzmir'den Şehmuz. Ben şimdiden iyi bayramlar dilerim. Fenerbahçe'nin başkanı kim seçilirse seçilsin şampiyonluk için her şeylerini verirler. Çok sevdiğin Özbek'ten selamlar. Oo, Urla Özbek köyü. Buradan Şehmuz Bey'e selamlar. Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Orada bir mekan önerim olurdu ama şu an burada reklam olmasın diye yapamıyorum. Yani Özbek köyünü seviyorum. Çok dingin bir yer. Çok fazla ne pansiyon ne restoran var. Zaten köyün bir kısmı denize sıfır. Arada sadece küçük bir tek şerit yol var. İnanılmaz sakin, gürültü olmayan, yerli halkın çok kendi halinde olduğu müthiş bir yer. Özbek köyünü seviyorum. İnşallah bu yaz yolum bir daha düşer. Buradan Şehmuz Bey'e de keyifli bayramlar dileyelim. Anladığım kadarıyla Özbek köyünde bugün, en azından bugünü geçirecek güzel bir gün olacağını tahmin ediyorum kendisi için. İyi yayınlar. Bütün herkes hakemlerimizi beğenmiyor. Çözüm bulamıyoruz. Eleştirenler çıksın o zaman. Ben hakemin yerinde olsam bu ülkede hakemlik yapmam, çok dışlanıyor demiş Bursa'dan Aykut Bey. Ya bu da başka bir konu. Bakın yine söylüyorum, bence hakemlerimiz iyi değil ama bütün takımların başarısızlıklarında hakemler ilk argüman oluyor. Şimdi hiç kimse şey demiyor, biz iyi futbol oynamadık. Tabii hakemlerin direkt mal olduğu maçlar da vardır, ondan bahsetmiyorum ama genelinde biz iyi futbol oynamadık, 3 puan kazanmayı hak edecek futbol oynamadık kimse demez. Herkes suçu başkasında arar. Bu algı yönetimidir biraz da. Bu anlamda hakemlerin müşkül durumda kalabildiğini zaman zaman ben de düşünüyorum. Ama hakemlerimiz kötü, açık söyleyeyim. Ben bakın eleştirmiyorum. Şu diye isim vermiyorum. Şu anlamda kötü demiyorum. Şu maçı katletti, bu maçı mahvetti demiyorum. Ben genel olarak iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğiniz de doğru. Yani hiç kimse de çuvaldızı kendine batırmıyor. Sadece hakem kötü demekle de olmaz. Hakemlerden başka problemlerimiz de var. Açıkça bakmak gerekirse. İyi yayınlar, kusura bakmayın, uzatmak istemiyorum. Kalite olarak Osimhen tabii ki çok iyi. Türkiye Süper Ligi'nin üzerine bir futbolcu ama demek istediğim böyle bir handikapı var sonuçta. Kart gören bir durumda olsaydı zaten kalitesini bir önemi kalmayacaktı. Karakteri konuşulacaktı ve Osimhen bu kadar sevilmeyecekti. Yani bu görüşünüzü de bu şekilde paylaşmış olayım, üzerine daha bir şey demem. Ya da demeye gerek duymuyorum. Genel olarak yapımızda var bu demiş. Yine Burak Bey az önce empati kuramayan bir kitle olduğumuzdan, toplum olduğumuzdan bahsetmişti. Yani ben şeye katılmıyorum ama dediğim gibi orada futbolcular da şeyi suistimal ediyor. Hakemlerin çok tolerans göstermesini suistimal ediyorlar. İyi niyet aramıyorum ama yani bu insanlar da belli bir kapasitenin, belli bir futbol bilgisinin üzerinde kariyerine belki 300-500 maça çıkmış profesyonel, şampiyonlar gibi oynamış insanlar ya. Hani karşısındaki hakemi biraz gözlemleyip ya da genel hakem tavrını gözlemleyip o ne bileyim Beşiktaş maçındaki mesela boğaz sıkma hareketini yapmaz Osimhen. Yapamaz. Premier Lig gibi bir yerde. Ben bundan bahsediyorum. Yani oyuncunun oyunculuğu bir kenara, yani bu düzeyde bir oyuncuysa belli bir zeka kapasitesinde, akıl kapasitesinde üzerindedir. Premier Lig'de mesela öyle bir hakem toleransı olmayacağını biliyordur. O buradaki kötü şartları biraz suistimal ediyor. Yani böyle bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani o yüzden hakemle çok bağdaştırmıyorum. Osimhen'in başka bir yerde tutup tutmayacağını. Devam edelim. Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren Edson Álvarez geri dönüyor West Ham'a. West Ham küme düştü ama. Oyuncunun çok West Ham'da bulunmak istemediği, oradan ayrılmak istediği söyleniyor şu anda West Ham'ın durumundan ötürü. İngiliz basınında çıkan bir habere göre West Ham United'ın küme düşmesi Edson Álvarez'de büyük bir şok etkisi yarattı. Takımın bir alt lige gerilemesi nedeniyle moralinin son derece bozuk olduğu öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu kariyerine Championship'te devam etmek istemiyor. Küme düşmesiyle birlikte Álvarez'in geleceği tam bir belirsizlik içerisine girdi. West Ham'ın bütçe kısıtlaması ve oyuncu maaşları nedeniyle Álvarez'in elden çıkartmaya sıcak baktığı da söyleniyor. Yani şu an Süper Lig'de bir takımın ihtiyacı var mı Álvarez'e? Yani Fenerbahçe başta olmak üzere bence yok. O yüzden herhalde kariyerine farklı bir sayfa açacaktır, bilmiyorum. Belki Ajax'a dönebilir, belki Meksika'ya gidebilir ya da başka bir Premier Lig takımında da görebiliriz. Edson Álvarez. Championship demişken Ulster'a bakalım biraz. Biliyorsunuz Championship'ten Premier Lig'e çıkma başarısını gösterdi Hull City. İstatistiklere bakınca maç başı gol beklentisi istatistiğinde de Hull City'nin neredeyse küme düşen takımlara yakın bir istatistiği olduğunu görüyoruz. Burada aslında belli ki pragmatik, sonuç odaklı bir futbol var Sergei Yakirovic'le birlikte. Dün Yakirovic'in bir açıklaması vardı. Bu arada tebrik ederim Hull City'yi. Çok büyük bir başarı. Şu an Premier Lig'de zaten çok fazla İngiliz takım sahibi yok. İşte Mısırlılar, İtalyan Everton var, Amerikalılar var, Suudiler var. Orada kozmopolit bir yapı varken orada da bir Türk kulüp sahibinin olması o liste içerisinde çok büyük bir gurur kaynağı. Burada Sayın Acun Ilıcalı'yı da bir tebrik etmek lazım. İnşallah doğru transferlerle birlikte seneye de Premier Lig'de kalıcı olabilirler. Sergei Yakirovic'in komik nükleden bir açıklaması var. Özür dilemeliyim. Buraya takımı Championship'te tutmak için getirdim. Başarısız oldum. Çünkü Premier Lig'e çıktık diye de esprili bir mesaj vermiş Sergei Yakirovic. O da mesela çok cesur bir hamle. Yani Baktığınız zaman Kayseri Spor'da başarılı olmuş bir hoca ama Championship çok farklı bir dinamik. Kayseri Spor'dan bir teknik direktör getirip Championship'e onunla birlikte Premier Lig'e yürümek, geçen sene bir golle ligde kalmışken çok büyük iş. Kadroya baktığınızda çok mütevazı bir kadro var. İşte Southampton'ın, Middlesbrough'un, Ipswich'in çıkan, Coventry'nin kadrolarına bakınca aynı de mütevazı bir kadro var ama Yakirovic bir şekilde takımı çıkartmayı başardı. Yani burada Hull City'nin futbol aklına bakacak olursak yapılan hamleler, başarı, isabet oranı, başarı oranına baktığımız zaman gelecek sezonda da başarılı olabileceklerini düşünüyorum. İyi bir yaz geçirirlerse. Burada ciddi bir gelir elde ettiler. Transfer ayıracak da ciddi bir bütçeleri olacaktır. Bunun beraberinde ciddi bir kadro revizyonu gerekecek ama artık. Yani fena olmayan oyuncuları var ama kadro genel Premier Lig için çok yeterli değil. Orada mesela şey yazılmış. West Ham United küme düştüğü için eski takımına Jared Bowen döner mi acaba Hull City'ye diye yazılmış. Mesela bu ilginç olabilir. Jared Bowen ismi orada bayrak oyuncu olabilir düşüncesindeyim. Özel de bir isim bu arada. Yani bu sene duble yaptı. Çift tane 10 gol 10 asist açmayı başarmıştı Jared Bowen. Böyle birkaç isim daha var. Bakalım yani ne olacak? Ne şekilde bir transfer dönemi olacak? Yine Sayın Acun Ilıcalı'nın Türkiye'den oyuncu transfer etme alışkanlığı olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda Hull City tarafına. Ya burada mesela direkt Fenerbahçe'den belki ayrılabilecek iki isim önerebilirim. Premier Lig'de takır takır Hull City'de katkı verecek. Bir, Archie Brown. Ya burada çok eleştiriyoruz, orta açamıyor vesaire diye ama oradaki oyun temposunda bence başarılı olabilir. Kendisi de temposu yüksek, atletizmi yüksek bir oyuncu. İki, İsmail Yüksek. Onun da ciddi başarı sağlayabileceğini düşünüyorum. O da yine bence Premier Lig'de en azından fiziksel olarak kısa sürede adaptasyonu tamamlarsa çok ciddi katkı verebilecek oyunculardan biri. İki isim yazdık. İsmail Yüksek ve Archie Brown. Yine bakalım Süper Lig tarafından kimler orada fayda sağlayabilir? Ayrılması beklenen oyuncular üzerinde söylüyorum bunları bu arada. Şey değil yani ya da ayrılması muhtemel oyuncular üzerinde söylüyorum. Tutup da hani hiç olmayacak şeylerden bahsetmiyoruz. Bakıyorum mesela Beşiktaş'tan gözümün önüne biri gelmiyor. Orada Premier Lig düzeyinde çok faydalı olacak ya da ayrılması muhtemel bir isim görmüyorum bunun beraberinde. Trabzonspor'un yüksek bütçelerle elden çıkartmak istediği oyuncular var. Mesela Bornemun'un istediği Batagol, Ulay. Burada iki oyuncu mesela 50-60 milyon euroluk bir paketle biterse çok faydalı olabilir Hull City için. Bakıyorum. Felipe Augusto ismi yine Benfica'nın. İşte Spartak Moskova'nın radarında bir isim. Bilmiyorum Premier Lig'e uyar mı? Bakalım Galatasaray tarafına bakıyorum. Burada mesela Premier Lig'de kim ayrılabilecek oyunculardan fayda sağlayabilir? Şu an Galatasaray'da kimin ayrılacağını kestirmek de pek kolay değil. O yüzden burada da bir yorum yapmakta mesela bir nebze zorlanıyorum ama dediğim gibi mesela Fenerbahçe'den nokta atışı iki isim. Trabzonspor'daki Ulay ve Batagol bütçeyi ne kadar zorlar bilmiyorum ama Archie Brown ve İsmail Yüksek bence çok net premiz en azından. Yani WhatsApp kutusuna artı bir dayı yazabilir. Bağlamak isteyenler varsa böyle bir şey yapalım, ona göre açalım. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız, tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizin haricinde dinleyici hattı açılması durumunda bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz artı bir yazarsa sevinirim. Biraz da sesinizi duymuş oluruz diyelim. Bu şekilde WhatsApp hattımızda paylaşmış olalım. Bakalım neler var gündemde başka. Bir dinleyicimiz bir Ganyan kuponu paylaşmış. Yani bu, inanın hiç vakıf değilim konuya. Hakikaten hiç vakıf değilim. Bir şey söyleyemiyorum. Kuponu tekrardan attınız bilmiyorum. Yanlış yere de atmış olabilirsiniz tabii ama bir yorum yapmam benim doğru olmaz. Hiç bilmediğim, vakıf olmadığım bir branş. Bakalım neler varmış. Evet, Trabzonspor'da Zubkov'un ayrılması bekleniyor. Trabzonspor'da yeni sezon takımdan ayrılması gündemde olan Oleksandr Zubkov'un alternatifi olarak bir başka Ukraynalı isim Viktor Shangakov gündeme geldi. Az önce Girona'da bahsetmiştim, hatırlarsınız. Yani küme düştükleri için batan geminin malları misali. Burada bir isim gündeme gelmiş. Bir takımımızın gündemine gelmiş daha doğrusu. Vakayeme ve Edimişcan'ın sözleşmelerinin bitimiyle takımdan ayrılmalarının ardından bu sezon beklentilerin altında kaldı denebilir mi ya Zubkov için? Yani Çok istikrarlı mıdır tartışılır ama çok fazla kurtardığı maç var. Kasımpaşa'ya attığı inanılmaz bir gol var. Beşiktaş maçında çok yine etkili oynamıştı. Yani beklentilerin altında kaldı denir mi bilemedim.

0: Artık ne düşünüyorsunuz tabii size kalmış ama ben öyle yorumlamazdım. Zubkov'un takımdan ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda kanat transferi için arayışları hız veren Bordo Mavililerin Zubkov yerine sağ kanat için başka bir Ukraynalı oyuncuyu listesine aldığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin hedefindeki isim ise La Liga'da Girona forması giyen 28 yaşındaki isim Viktor Shangakov. La Liga'ya 41 puanla 19. sırada küme düşerek veda eden Girona'nın oyuncu için kendisine de gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı söyleniyor. Oyuncunun 15 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Bu sezon La Liga'da 7 gol 5 asist yaptı. Ya bu 7-8 milyon euro bandına bitecek bir transfer olursa çok iyi olur. Çok iyi olur, çok da fark yaratır Trabzonspor için, onu da söyleyelim. Beğendiğim bir isim. Girona'daki bu Şampiyonlar Ligi yaptıkları Artem Dovbikli falan dönemde de çok iyiydi. Bence hala iyi oyuncu. Süper Lig'de de fark yaratabileceğini düşünüyorum ki Trabzonspor Ukraynalı oyuncu seçimlerine genelde çok karavan atmıyor. İşte Batagov isminden görüyoruz. Bence Zubkov'dan görüyoruz. O yüzden faydalı olabilir. Adı geçen sene uzun uzun Beşiktaş'tan olan yıllık 3,5 milyon euro talep ettiği iddia edilen Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrıldı bu arada. Dün onu da bir paylaşmış olalım. Ben geçen sene o talepleri gördüğümde çok gülmüştüm. Ya burada tabii büyük paralar kazanan oyuncular var ama yani bu kadar yani 3,5 milyon euro talep etmek için Dortmund'da çok iyi bir rotasyon oyuncusu olman lazım ya da oynayan bir oyuncu olman lazım hatta. Bu kadar atıl bir oyuncunun kiralandığı Wolfsburg'da da forma giymeyen oyuncunun Türkiye'ye gelmek için Beşiktaş'tan bu kadar para talep etmesi bana çok samimi gelmemişti. Yani ayrıldı, bakalım ne olacak. Almanya'da kalabilir. Türkiye yine kendisi için bir seçenek olabilir. İlerleyen günlerde göreceğiz. Zaten fazlalıkla iddialar ortaya da atılacaktır. WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatıyorum. Telefonla bağlanmak isterseniz 30 geçeden sonra dinleyici hattına bir artı bir yazarsanız WhatsApp'tan sevinirim. Talebi görmüş, gözlemlemiş olalım. 0538 052 14 87 nolu WhatsApp hattına artı bir yazmanız yeterli. Kısa bir araya gidelim.
1: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Evet, Anadolu Ateşi'nde kısa bir arada aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefon hattımızı paylaşıyorum sizlerle, hazırsanız 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum, 0212 363 04 34 ne oldu? Telefon numaramızdan bizlere ulaşarak programa katılabilirsiniz. Burada biraz da sizlerle laflamış oluruz. Bir dinleyicimiz Icardi kalacak mı diye sormuş. Ya çok karışık geliyor bana bu mevzu. Yani kalacak mı gidecek mi, inanın ben de bilmiyorum. Bir teşekkür mesajı yayınladı. Bir yandan Galatasaray tarafında biraz oyuncuyu tutmaya yönelik bir talep olduğu söyleniyor. Şimdi burada alacağı para muhtemelen hani çok eski kontratının yarısı olsa bile bir daha bulabileceği bir para değil. Avrupa'da ya da işte ne bileyim Arjantin'de de çok kolay olmayabilir. İtalya'dan talep olduğunu biliyoruz. Arjantin'den var zannediyorum, Meksika'dan da olacaktır. Burada görmek lazım nasıl olacağını. Yani kalmalı mı kalmamalı mı orayı size bırakıyorum. Bence kalırsa kimse bir şey demez. Ben de mesela bundan şikayet edemem ama giderse de yine şikayetçi olmam. Yani Icardi rockstar gibi bir oyuncu. Dün de söyledim. Yani özel hayatıyla problem olur. Göbeği ya da işte fizik yapısı çok fazla eleştirilir. Sosyal medyada görürsünüz ama Icardi çıktığı anda golünü atar ve herkes Icardi'ye büyük hayranlık duymaya devam eder. Maradona da böyledir mesela. Hani onun da sosyal hayatı çok kusurludur. Çok fazla söylem vardır. Çok fazla iddia vardır ama Maradona Maradona'dır. Icardi için de aynısını söyleyebilirim. Yani kalsa da bir şey diyemem, gitse de bir şey diyemem. Bekleyip görmek lazım. Burada dediğim gibi Serie A'dan ekiplerin Icardi ile ilgilendiği söylentileri var. Telefon numarası hattımızı bir daha tekrardan hatırlatıyorum sizlere. 0212 363 04 40 Noğlu Radyospor dinleyici hattına istediğiniz takdirde bağlanabilirsiniz. Yaklaşık bir 20 dakikamız var. Bağlanmak isteyen dinleyicilerimizi bekleriz. Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Muhammed Salah'ın Fenerbahçe iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce faydalı olur mu? Yani elbette olur. Yani Premier Lig'de bile hala mesela bu sezon o kadar Arne Slot'la kavga etti, gürültü etti ama yine netice itibariyle çok büyük fayda sağladı. Bir bakalım, hatta istatistiklerini de sizle paylaşayım. Bence büyük katkı sağlar. Ya bir de şey, motivasyonda da bir futbolcu olduğunu zannetmiyorum. Hani iş ahlakı genel yaşına rağmen, şu an 33 yaşında mı 34 yaşında mı? 33 yaşındaymış. 33 yaşına rağmen fizik durumu hala karın kasları sayılıyor falan görüyorsunuz. Maç kondisyonu yerinde. Bu sene Premier Lig'de 7 gol 7 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol 2 asisti var. FA Cup'ta 2 gol 1 asisti var. Yani bulunduğu bütün kulvarlarda skora katkı yapmış ki bu sene ilk 11'de sadece %60'ında oynadı maçların. Yani büyük bir kısmında orada Arne Slot hocayla yaşadığı anlaşmazlığın gölgesi altında kaldı ama bence iş yapar. Fark da yaratır Süper Lig'de ve şampiyonluk bile getirir Muhammed Salah. Talepleri nedir? 3 yıl 90 milyon euroyu bulan bir talebi var demişti Sayın Aziz Yıldırım. Az önce de okuduk ama yani maliyetleri çok ama gelirse şampiyon dahi yapabilir. Onu söylemek lazım. Ya Muhammed Salah olursa Fenerbahçe için bence çok başarılı bir transfer olur. Bir dinleyicimiz daha artı bir yazmış. Telefon numaramızı veriyorum, bekliyoruz. 0212 363 0434 ne oldu? Radyospor dinleyici hattına arayarak ulaşabilirsiniz. Katılmak isteyenler varsa bekleriz. Özgür Meriç demiş ki şimdi uyandım. Radyoyu yeni açtım. Icardi'yi boş verin Burak Bey. Fenerbahçe 3-4-5 pozisyonunda baskette kimleri almalı? Valla bu gerçekçi olabilecek isimler mi olmalı yoksa farklı isimler mi ortaya atmalıyız bilemedim ama önemli ihtiyaçlar var, orası kesin. Evet, hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İsminizi rica edebilir miyim?
1: İsmim Erdem Emiküpoğlu.
0: Merhabalar Erdem Bey, buyurunuz.
1: Ben Aziz Başkan'la alakalı konuşmak istiyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Aziz Başkan'ın başkan olmasını istiyoruz. Dün de çok güzel bir program oldu. Hakan Safi'nin de çekilmesini istiyoruz. Fenerbahçeli olarak.
0: Yani burada bence her zaman çok adaylı seçimler daha iyidir. Yani işte mesela Galatasaray da geçtiğimiz günlerde tek adaylı bir seçime gitti ama orada tabii işler yolunda gittiği için bu durumu biraz tenzih edebiliriz ama farklı vaatler her zaman iyidir ve çok adaylı seçime girmenin de şöyle bir avantajı var. Karşındaki adayın vaatleri arttıkça, el arttırdıkça sen de daha fazla vaat ortaya koyma durumunda kalıyorsun. Yani aslında Fenerbahçe'nin de bence iyiliği için bir şey. Herkes daha fazlasını yapmaya çalışacak burada başkan olabilmek için.
1: Doğru söylüyorsunuz ama Aziz Başkan her şeyi biliyor.
0: Yani daha önceden bir tecrübesi var tabii ki, uzun yıllar.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Arabadasınız galiba. İyi yolculuklar evet. Size de.
1: Sağ olun. Size de hayırlı bayramlar.
0: İyi bayramlar. Görüşmek üzere.
1: Bir de Barış Ertuğrul'a selam söyler misiniz ya? Hiç artık katılmıyor canlı yayınlara.
0: Kendisine buradan bizleri dinliyorsa selamınızı almıştır. Olmadı. Biz de yayın çıkışı iletmeye çalışacağım. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. Evet, buradan sevgili Barış Ertuğrul'e, Barış abiye de bir dinleyicimizden selam gitti. Bilmiyorum şu an bizleri dinliyor mu ama bir şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Devam edelim. Bir dinleyicimiz daha var galiba. O bağlanana kadar Muhammed Salah ile gelen sorunun üzerine dinleyicimiz, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. Ben teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Yani 3-4-5 pozisyonu için Özgür Meriç'in bir sorusu vardı. Onu da değerlendireceğiz. Bir dinleyicimiz daha hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Alo, merhabalar.
0: İsminizi rica edebilir miyim?
2: Salih Çelikel, ben İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldiniz Salih Bey. İzmir'i de çok severim İzmir'den. Bir dinleyicimizin bağlanması mutlu etti beni. Buyurunuz.
2: Anadolu Ateşi programı ismini duyunca bir Anadolu takımı taraftarı olarak da bir arayayım dedim. En azından biraz sohbet ederiz.
0: Çok sevindim.
2: Göztepe taraftarıyız. Yine bu sene ligin sonunu getiremedik. Geçen sezon olduğu gibi. Ama en azından ben açıkçası biraz da korkularım da var. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Avrupa'ya katılan Anadolu takımlarının düştüğü durumları gördükten sonra böyle birazcık daha en azından başaltı takım, böyle sağlam bir başaltı takım olarak yıllar sonra, yani tecrübe, üst sıraları oynadıktan sonra gitmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. En azından öyle teselli ediyoruz kendimizi. Onun dışında devre arasında gelen golcülerimiz maalesef verimli olamadı. İki tane forvet transferi yaptık ama onlar da Cilerme ve Jefferson, istediğimiz etkiyi yapamadı. Yine Juan'ın ayağına kaldık yani. İnşallah bu 3-4 tane sağlam transfer, fayda veren transferin haricinde gelen transferlerin birçoğu açıkçası verimli olmadı. Yönetim inşallah bundan birazcık ders çıkartır da hani Southampton'ın arka bahçesi gibi görmekten birazcık vazgeçerler bizi. Çünkü Göztepe Türkiye için ciddi bir renk, ciddi bir heyecan. Bunları söylemek istedim.
0: Ya burada şey güzel, aslında farkındalık durumunuzu çok takdir ettim taraftar olarak. Mesela bu hani Anadolu takımlarına Avrupa'ya katıldığında yaşadığı sıkıntılardan bahsettiniz ya. Bu Avrupa'da da var mesela, işte Fransa Ligi'nde Brest Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sene ligi zor ilk onda bitirdi. İşte Girona küme düştü, 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bu yalpalama durumunu yaşamaktansa biraz daha süreç içerisinde oraya hazır olup gitmek daha makul. Devre arasında aynen. Mesela Olayıtan'ın ayrılması da bence orta sahada direnci çok düşürdü Göztepe tarafında ama şimdi Göztepe'nin de o kadar geniş bir scout ağı var ki, işte bu aslında az önce bahsettiğiniz Southampton birlikleriyle birlikte globalde çok geniş bir oyuncu ağları var, oyuncu izleme ağları var. Ben bir noktada Göztepe'nin bu yaz doğru hamleleri yapıp seneye tekrardan rekabetin içerisine dahil olmasını bekliyorum açıkçası.
2: Yani ya Olayıtan transferi aslında Göztepe için hani çok fazla bir kaybı olmadı. Çünkü hani mevcuttaki Olayıtan formasını Efkan'a kaptırmıştı.
0: Son dönemde evet.
2: Evet, kaptırdıktan sonra bizim şanssız olduğumuz nokta Olayıtan transferinin arkasından Efkan sakatlık yaşadı. Efkan da sakatlanınca bir anda orada panikle Antunes ve bir Bulgar oyuncumuz daha var. Şimdi adı aklıma gelmedi. Bizim Hoçtoylu'nun eski öğrencilerinden. İki tane de panik transferi gibi bir transfer yapıldı o noktaya. Ama biz o noktada ciddi sıkıntı yaşadık. Ve bu noktada herkes hani doğal olarak Olaytan gitti, buna döndü, olay oldu. Ama aslında Olaytan hani formayı Efkan'a kaptırmıştı haftalar öncesinde.
0: Yani rotasyon daralmış oldu aslında bizzat
2: oyuncuların. Rotasyon daraldı. Aynen. Rotasyon daraldı ama biz aslında mutluyuz. Yani çünkü hani biliyorsunuzdur eskiden Gaziantep Sporlar, Eskişehir Sporlar, Kardemir Çelik Karabük Sporlar. Yani korkuyorum bir yandan. Bizim avantajımız şu, takım çok profesyonel yönetiliyor.
0: Bu çok yani, büyük bir avantaj bu arada.
2: Evet, yani hani sadece burada aslında ben kopukluğu şurada görüyorum. Taraftarla bağlantı konusunda Sport Republic şirketinin bir sıkıntısı var. Yani hani aslında mesela şöyle birazcık daha açıklama.

0: İşte biz işte arka bahçesi olduk, biz yine Avrupa'ya gidemiyoruz. Biz ya... Yani aslında orada mesela deseler ki dengeli büyüyeceğiz, sağlam büyüyeceğiz. Yani ben açıkçası bir sene Avrupa Ligi'ne gitsem ne olur, gitmesem ne olur ertesi sene ligde kalmaya oynayacaksam.
1: Ya
0: Yani bu noktada da yönetimin devreye girmesi lazım gibi düşünüyorum.
1: çok duygusal bakmıyorlar Avrupalılar genel itibariyle, o yüzden katılıyorum. Kaç yıldır Göztepe tribündesiniz? Bunun üzerine bir yorum yapmak isterim ama.
0: Yani ben doğduğumdan beri gözümü babam sayesinde tribünde açtım diyebilirim. 89 doğumluyum. 94-95 sezon yaklaşık yıllarından beri maçlara gidiyorum yani.
1: Şimdi şey güzel mesela, herhalde bu kastettiğiniz süreç 30 yıl desem herhalde yanlış olmaz değil mi?
0: Tabii hemen hemen öyle. Hemen hemen öyle.
1: 30 yıl sonunda şu an Göztepe'ye baktığınız zaman şeyi yaşamak bence size mutluluk veriyordur. Hani dediğim gibi bundan 1-2 ay önce daha yeni İzmir'e gittim. Çok da güzel bir şehir ve Göztepe taraftarlarından da tanışıklığım olanlar vardı.
0: Evet.
1: Stadda maç izlemeye gittiğinizde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlara karşı tuttuğunuz takımın bir şekilde direnç koyacağını, belki de onlara diş geçireceğini bilmek mesela mutluluk veriyordur şu an size.
0: Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Ya çünkü bizim istediğimiz hani gerçekten inanın böyle belki çok klişe olacak ama mücadele yani. Yani mücadele sonuç olur olmaz ki biz hani biliyorsunuz biz Göztepe ya şampiyon olur ya küme düşer. Yani arada kaldığımız lig bizim çok az. Alt liglerde de öyleydi. Çıkarız düşeriz çıkarız düşeriz. Ama yani istenilen o mücadele. Yani ben onu dedim ya az önce. Ben sağlam bir başaltı takımı olmak istiyorum. En azından bir 6-7 sene, 7-8 sene. Zaten ondan sonrasında bu yönetimle birlikte arkası gelecek yani. Bu belli gösteriyor. Sadece biraz daha sabır ve yönetimle, şirketle takım arasında birazcık iyi bir bağlantı. Ama dediğiniz gibi yani o mücadele, o ruh. Yani ben en azından şunu biliyorum. Mesela biz eskiden oynadığımız yıllarda Süper Lig'de, Beşiktaş'ın 100. yılları olsun, sonraki yıllarda olsun. Galatasaray gelir burada elini kolunu sallayarak 3 atar. Öbürü gider 5 atar, öbürü gelir 4 atar. Ama şu anda ben biliyorum ki bize burada İzmir'de kolay kolay hani sürpriz olan onların puan alıp ayrılması.
1: E tabi artık direnç var, diş geçiriyor. Göztepe bu
0: Evet.
1: anlamda, ama seyirciyi de takdir ediyorum. Her maç çakılı bir seyirci var. Çok nadir maçlar haricinde. Ama bu da mesela diğer Anadolu takımlarına çok görmediğimiz bir şey olduğu için orada taraftara da bir parantez açmak lazım bence.
0: Evet. Ama şöyle bir şey de var. Sözü açılmışken söyleyeyim. Bu da yönetimde bir sistem olsun. Maç biletleri çok pahalı. Yani o tribünler doluyor ama yani şöyle söyleyeyim size. Bugün bir maraton tribünü Göztepe'de 1000 lira.
1: Maç başı 1000 lira yani, evet tabii.
0: Aynen. Bir maraton tribünü bu. Kale arkası tamam 700-750 maraton tribünü 1000 lira. Karşı tribünler 2500-3000 lira ama yani şimdi ben mesela şöyle düşünün. Eşimle beraber arkadaşlarımla beraber gidiyorum ama benim bir maça gitmem açıkçası benim o hafta rahat bir kafada bir 5000'e mal oluyor.
1: E tabii
0: Ya
1: maça
0: tabii
1: gitmeden
0: ki
1: yemek yiyorsun, maçtan çıkınca bir şeyler
0: aynen
1: yapıyorsun, o gün
0: öyle.
1: öyle bitmiyor.
0: Aynen öyle. Zaten stadın yerini gördünüz. Semtten giriyoruz, semtten çıkıyoruz. İnsan ister istemez o gün bir heyecan oluyor. Bir şeylere giriyor. Mekanlarda oturuyor, çıkıyor, gidiyor maçtan sonra. Ya demek istediğim şey ben deplasman maçları da yaptık. Bakıyorum Pasolik'ten sisteme. Yani insanlar 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya maç izliyorlar. Hani Göztepe tamam biz zaten gideceğiz oraya da en azından birazcık yönetim de bu bilet konusunda keşke birazcık taraftan. Çünkü biz ya Türkiye'de yaşıyoruz, ekonomi ortada zaten.
1: E tabii ki.
0: Ama yine de yaşasın Göztepe mücadelemiz diyoruz. Ne yapalım yani?
1: Valla ben dediğim gibi ekonomik şartlar olur, hayat şartları olur. Kolay değil tabii ki Türkiye'de bu kadar artık tribün kültürünün içerisinde olmak, ama İzmir taraflarını çok takdir ediyorum. Hem Göztepe hem Karşıyaka tarafında hep orada bir seyirci desteğine sahip bu takımlar. Bu önemli bir şey.
0: Evet, kitle gerçekten şey, hele ki Allah'tan yine biz son yıllarda birazcık bunu nasıl diyeyim sağlıyoruz. Yani bu duyguyu yaşayabiliyoruz ama Karşıyaka olsun, Altay olsun, yani İzmir'in diğer takımlarında gerçekten durumlar içler acısı. Ama inşallah onlar da bunun bugünleri atlatırlar. Çünkü hani geçen gün mesela gördüğümde Erzurumspor'un hani bir de Ahmetspor'un ve Çorumspor'un Süper Lig'e çıkmasından çok mutlu oldum. En azından dedim ki yani bunlar şehir takımları, ciddi potansiyelli takımlar. Ama bunlar da tabii Altay, Karşıyaka, kısmen hadi Bucaspor bunlardan altta kalmaz. Süper Lig'e renk verirler. Ama yönetimsel bazda sıkıntılar var. İnşallah onları da aşarlar.
1: İnşallah kısa sürede bütün İzmir takımları, ben İzmir'i seven biri olarak...

0: olarak söyleyeyim. İnşallah bütün kısa sürede bütün İzmir takımları toparlanıp tekrardan rekabetin içerisine dahil olur. Ben de böyle bitireyim o zaman sözlerimi.
1: İnşallah. Çok teşekkür ettim söz hakkı verdiğiniz için.
0: Ben teşekkür
1: Hayırlı
0: ederim. Keyif
1: yayınlar.
0: kattınız.
1: Sağ olun.
0: Hoşça
1: Sağ olun.
0: kalın.
1: İyi günler. Sağ olun.
0: Evet, buradan İzmir'e bir selam daha yollamış olduk. En sevdiğim detaylardan biri, çok fazla İzmir'den dinleyicimiz var radyoda. Dediğim gibi gidip geldikçe de benim her geçen gün sevmeye başladığım bir yer. Mutlu oluyorum İzmirli insanlarla konuşunca. 0212 363 04 40. Bağlanmak isteyenlere 0212 363 04 40. Artık Radyospor'un WhatsApp'ta dinleyiciydi. Bütün telefon hatlarını ezberlemekten geçen bu alışveriş yaptığınızda meşhur, artık nedense yapıyorlar bunu, çok hoşlanmıyorum ama sizin numaranızı mesaj hattına eklemek için, kampanyalardan bildirmek için falan kasada numara istiyorlar ya. Bir tişört aldıktan sonra numara veriyorum. 0538 052 1487. Bir SMS gelecek, indiriminiz var dediler. Gelmiyor dedim. Numarayı bir daha verdim, gelmiyor. Gönderdik, sistemde mi sıkıntı var? İkinci kişi geldi kasaya, çözmeye çalışıyorlar falan. Meğerse bu arada şeyde oldu, Tema World'da oldu, Halkalı'da. Meğerse ben Radyospor'un telefon numarasını veriyormuşum ısrarla. Bana mesaj gelmiyormuş, orada da bir infial yarattım. Dedim teşekkür ederim, hani numaram bu ama kendi numaramı verip ben indirim yapmasanız da olur, mahcup oldum diye bir şekilde alıp çıktık. O kötüydü mesela, yani zaten sayısal zekası çok yüksek bir insan değilim, olmadım hiçbir zaman. Bu kadar fazla sayı tutmak da aklımda bazen beni zorluyor diyelim. Bir dinleyicimiz daha var. Son dinleyicimiz olacak herhalde. Yaklaşık 5-6 dakikamız var çünkü. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba Burak Bey. Kolay gelsin diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hayır, teşekkür ederim. İsminizi rica edebilir miyim?
2: Ben İstanbul'dan Hakan.
0: Buyurun Hakan Bey.
2: Galatasaray taraftarıyım. Birkaç Galatasaray ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
0: Tabii ki.
2: Birkaç da Türk futbolu ile ilgili bir şey söyleyeceğim aslında. Ben aslında konuya şöyle girmek istiyorum. Türk futbolunun ehil kişiler tarafından yönetilmediğini düşünüyorum. Yani ehil kişilerden kastım şudur. Sporun, futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesi. Yani dünyanın her yerinde futbolun içinden gelen insanlar futbolu yönetiyor. Tepesindeki kişilerden bahsediyorum. Mesela Türkiye'de örneği basketbolda. Hidayet Türkoğlu basketbolun içinden gelmiş birisi ve çok güzel bir yönetim gösteriyor. Basketbolumuz da çok iyi. Avrupa'da hemen hemen belki birinci, ikinci sıradayız belki de. Bunların niye böyle yapıldığını ben gerçekten anlamış değilim. Yıllar önce hakemleri hakem odasına kilitleyen bir kişinin maçtan sonra Trabzonspor Kulüp Başkanı olduğu zaman da kişinin federasyon başkanı olmasını dünyanın hiçbirinde kimse kabul edemez. Ama bizim ülkemizde bunlar oluyor nedense ve neden oluyor gerçekten bilemiyorum. Bu yüzden de futbolumuzun yani ilerlediğini çok düşünmüyorum. Çok bağlı transferlerle de bir yere gelebileceğimizi de düşünmüyorum. Yani o paralara, yani 30-32 yaşındaki futbolculara çok büyük paralar veriyoruz. Yani bu paraları böyle 18-20 yaş aralığındaki gelecek vadeden futbolculara verilmesi taraftarıyım. Yani bunlardan, çünkü bunlardan fayda da görebiliriz. İlerleyen zamanda yani Türk futbolcu ve kulüplerimizin ancak böyle kurtulabileceğini düşünüyorum ben. Değer yaratarak, tamam altyapımızda oyuncular yetişiyor ama bunlara Türkiye'de yarışmacı takım olan Galatasaray, yani büyüklerimiz çok fazla değer veremediklerini düşünüyorum. Hani daha doğrusu veremediğini, vermek istedim ama veremediklerini düşünüyorum. Daha sayıda 4. şampiyonluğundan dolayı kutluyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten Radyo Spor'da program yapmaya başladığınız günden beri özellikle basketbolla ilgili aydınlatıcı çok güzel programlar yapıyorsunuz. Tarafsız kişiliğiniz, bilgi donanımı, bununla ilgili de sizi çok teşekkür ediyorum ve takdir ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yayınlarınızın devamını diliyorum. Radyo Spor ailesinin bayramını da kutluyorum sizin nezdinizde herkesin. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Size de iyi bayramlar dilerim. Hoşça kalın. Evet, burada da mesela sezon boyu aslında uzun dönemdir irdelediğimiz bir konuya değindi dinleyicimiz. Yani Avrupa'daki spor anlayışı genel itibariyle eski sporculardan yöneticiler yaratılırken burada pek öyle olmuyor ama netice itibariyle TFF'de iki adaylı bir seçim sonunda Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi. Bu kulüplerin kendi tercihi de iki adaylı diyorum. İki aday da futbolun içinden en azından sporcu ya da idareci, sporcu olarak geçmiş isimler değil aslında, idareci geçmişleri var ama yani dediğim gibi bir şey diyemiyorum, bunu takımlar kendileri seçti. Yani hat,

0: da Nihat Özdemir seçilecek zannediliyordu. Bir sürpriz oldu. İlk imza sayısında Nihat Özdemir çok çıktı. Sandıkta İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi. Orada bir mevcut yönetimi bir şekilde indirmişti. Kulüpler Birliği üyeleri. Yani bilmiyorum, dediğim gibi. Burada anlayış değişir mi bilmiyorum. Belli yaşın üzerindeki oyunculara yatırım yapma konusundaki düşüncenize katılıyorum. Şeyde de değilim mesela, hani 35 yaşında bir oyuncu alırsın, katkı verecekse bir tane alırsın, ama genel transfer yapılanmanın bu biçimde olmaması gerekiyor. O yüzden katıldığım noktalar var sevgili dinleyicimize. Bakalım, devam ediyorum. Burada dönüp baktığımız zaman hala mesela bu zihniyetten biz uzaklaşmaya çalışsak da taraftar bazında bunları görüyorum. Bunu tetikleyen, körükleyen hala bir medya var. Onu söylüyoruz. Mesela ben de bir 30 yaşın üstünde iki tane oyuncu önerim vardı Beşiktaş'a. YouTube'da da dediğim gibi bugün paylaşmayı planlıyorum akşam saatlerine. Ama bunlar şey, yani biraz daha Vanen'den geldiğinde direkt katkı verecek oyuncular. Sadece isim transferi değil. Baktığınız zaman bunlar çok büyük isimler de değil, ama hem oyuncu profilleri hem karakteri itibariyle çok fayda sağlayabileceklerini düşünüyorum. Bir bakmak lazım. Ama genç oyuncular, bu 10 artı 4 kuralı sürekli kural değiştiği için göze batıyor. Gerek var mı? Bizde bu zihniyet yok. Yani hani zorunluluk olmasa tutup genç oyuncular getirmeyiz. Belki bu anlamda gerek görülmüş olabilir, ama dediğim gibi transfer mühendisi, kadro mühendisi bambaşka bir şey. Yani yaşlı oyuncu alıp almamak da değil mevzu. Doğru oyuncuyu, doğru katkıyı alabileceğin oyuncuyu seçmek, belli bir plan dahilinde bu hamleleri yapabilmek makul olan. Biz bu kadro mühendisliği konusunda bence çok iyi bir noktada değiliz. Zaten yapılan transferlerden her sene bir kısmı karavana gidiyor. Arta kalanlar üzerine bir şey yapıp devam etmeye çalışıyorsun. Bütün takımlar için böyle. Genel bir zihniyetimizin değişmesi lazım demeyeyim. Hadi o çok radikal olabilir, ama gelişmesi lazım. Orası bana sorarsanız kesin diyelim. Evet, bugünlük Anadolu Ateşi'nden bu kadar. Son bir mesajımız geldi. Hadi onu da okuyayım. Burak Bey, yayıncı kuruluş bakalım seneye ne kadar verecek yayın gelirleri için demiş Aykut Bey. Ben de merak içerisinde bekliyorum onu. Zaten yazın en büyük gündem maddelerinden biri olacak. Devam edelim. Evet, Anadolu Ateşi'nden bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan ben sizlerle olacağım. Bilmiyorum bir saat mi, iki saat mi, ama onu da yarın yaşayıp göreceğiz diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
2: Radyo Spor.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Flexi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların kutup

0: Kulaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
1: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
2: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalırız.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor!
6: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi. Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
3: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden salı, tam kadroyuz. Genco bizimle beraber, Mert bizimle beraber bayram öncesinde. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Evet.
2: Mert'in bayramını kutladım, daha bayram değil dedi.
0: Mert öyle bir insan.
1: Bayramın birinci günü yarın ya.
0: Bugün yarın nereden ben göreceksin Genco'yu?
2: Doğru, bak ben onu düşünmemiştim ama evet.
1: Evet. O zaman
0: yani FaceTime olsun yapmıyorsanız birbirinizle, evet, hani öyle bir şeyiniz yoksa.
1: Ama o zaman şöyle demesi lazımdı. Evet. Şimdiden bayramını kutlarım.
2: Evet.
1: Bayramını kutlarım değil de hani şimdiden, yarın görüşemeyiz.
0: Peki yani şimdiden, adam senden evet, 20 yaş büyük. Sağ ol Genco abi. Sana da iyi bayramlar desen ne kaybı?
2: 20 var mı ya?
0: Ya 20 olmasın, 15 olsun hadi.
2: Hadi 15
1: olmasın, hadi 10.
0: Ne olur yani, öyle desen ne olur mesela?
1: Ben doğrucuyum biliyorsun.
0: Tamam, doğrucusun.
2: Üzdü beni. Yani yaşlı yaşlı. Var?
0: Bak adam açılışta merhaba dedim, onu söyledi yani, dokunmuş.
1: Yukarıda Kerim abiyle konuşuyorduk. Geldi, bayram kutladı. Dedim ki evet yani bugün değil, yarın. Bugün yani Arife kutlanmaz. Evet.
0: Yani peki.
1: Böyle bir yanımda var.
0: Mert'i görürseniz bayram haricinde Mert'in bir gün önce ya da bir gün sonra şeyi kutlamayın. Bayramını kutlamayın.
1: Kutlayacaksanız da ona atıfta bulunun.
0: Hmm.
1: Şimdiden bayramını kutlarım ya da geçmiş bayramın mübarek olsun.
0: O zaman gibi. Doğum günleri için de aynı şey geçerli.
1: Tabii hepsi için geçerli.
0: Hepsi için geçerli. Peki. Ben de burası neresi dedim? Riva'ymış.
1: Riva mı? İbrahim Kırkayak?
0: Ben de ona baktım. Ne oğlum, milli takım Brezilya falan mı gitti diye bakarken Riva'dan milli takım antrenmanlarını orada sürdürüyor biliyorsunuz.
1: Ama böyle bir açıda ilk defa herhalde Riva'dan.
0: Ben de işte, o yüzden işte milli takım Brezilya'ya mı gitti benim haberim yok diye düşündüm bir anda. Evet, güzel olmuş bu açı. Milli takım Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor. Dün yalnız 10 oyuncu antrenmana katılmamış. 8 oyuncu izinli. 2 oyuncunun sakatlığı var. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem. Şu an tabii anladığım kadarıyla hazırlıklar biraz daha eksik ve düşük tempoda yapılıyor sezon yeni bittiği için.
2: Ben Kenan'la ilgili bir haber okudum bir İtalyan sitesinde.
0: Kenan da sakat.
2: İlk maç, yani Avustralya maçında şüpheli olduğu yazıyordu ama tabii kaynak bizim değildi. Hı hı. Twitter'ın bir İtalyan sayfasında gördüm. Juventus'un son maçında da oynamayacak. Türkiye'nin ilk oynayacağı Dünya Kupası maçında da durumu şüpheli. O kadar önemli mi Kenan'ın durumu? Ben niye hiçbir Türkiye'de bir yerde eğer böyleyse görmedim bunu?
1: Valla bizde konuşulmuyor. Bizde herhangi bir ilk maçı kaçıracağı dair ben de bir şey görmedim.
0: Ben de okumadım.
1: Bu arada İbrahim Kırkayak İstanbul'da, Riva'da da orada hava sıcaklığı daha mı farklı buraya göre? Üzerinde kalın bir sanki mont var. Bayağı da güneşli hava orada aslında.
0: Evet, biraz sanki rüzgar o zaman olabilir.
1: Deniz kıyısı olduğu için esiyor mu çok fazla da?
0: Ya da önlem olarak belki yağmur falan diye mi düşündü bilmiyorum ama.
1: Valla ben bugün üstü bir dışarı çıktım. Yine
0: şey gözüküyor.
1: Sahil kenarındaydım. Tişörtle piştim güneşin altında.
0: Sahil kenarında.
1: Evet.
0: Evet. Doğru, sıcak hava. Artık baktım ben de 25-26'lar artık.
1: Bugün şey, öyle.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yarın da öyle.
0: Peki 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattına mesajları bekliyoruz. Genco Boran'ın elini öpse belki açlık da verirdi. Genco Boran demiş. O fırsatı da kaçırdı Mert Elam. Doğru. Halbuki dün Genco maaşını aldı. Eğer şu dakikaya evet, kadar bitirmediyse.
2: Çok az kaldı.
0: Çok az kaldı. Herkes için aynı şey geçerli demek ki.
1: Bayram harçlığı için ayırdın değil mi? Tabii. Sağa sola. Tabii. Çocukları dağıtmak için.
2: Aynen.
1: Kapıya gelenlere veriyor musun?
2: Ya bu arada şaka maka hakikaten şimdi söylenince aklıma geldi. Yani ben bayağıdır el öpmüyorum. Yani öyle el öpme olayı, hani sonuçta benim anneanne, babaanne, dede, büyük baba hepsi vefat etti.
0: Eskiden küçüktün, herkes senden büyüktü.
2: Evet.
0: O yüzden
2: bir de büyükler de kalmadı normal şimdi.
0: Tabii ne yazık ki zaman geçiyor. Sen de geldin artık 60 yaşına.
2: Yani.
0: Dolayısıyla kimin elini öpeceksin yani?
2: Ama elim de öpülmüyor. Arada kaldım.
0: Ha, o kötü işte. O kötü.
1: Ama bu yeni jenerasyon bilmiyorum çok el öptürür mü?
0: Benim dedeme mesela, dedem 1911 doğumluydu. El öptürmezdi.
2: Benim de dedem öptürmezdi. Benim de öptürmezdi.
0: Hemen böyle elini şey yapardı, sıkardı. Öpemezdin yani.
1: Yok öyle var.
0: Yiyorsa öp yani. Aynen. Mümkün değildi yani.
1: Bazıları öyle. Benim de var. Öptürmeyen büyüklerim.
0: Evet. Genco Bora'nın elini öpmek isteyen, Genco Boran'a el öptürmek isteyen varsa Genco buradan o şeyini de, isteğini de duyurmuş oldu. Şimdi gelirken şöyle bir bakıyordum programla alakalı olarak. Sabah Fenerbahçe'de başkan adaylarını konuştuk. Sabah Mert de söyledi tabii, çok açıklama yapılıyor. Birçok şey konuşuluyor. Uzun açıklamalar yapılıyor. Arada ilginç şeyler söyleniyor. Çelişkiler oluyor. Hatalar olabiliyor. Ama bazı

0: Tabii her söyleneni de biz yorumlamıyoruz ama şunu sabah senle konuşmadık. Bir ara gündeme geldi de çok üzerinde durmadık. Bu iş sadece parayla olmaz deniliyor. Öncelikle belirtelim, parasız hiç olmaz bu işler. O nedenle hodri meydan. Söylediği bu.
1: Hakan
0: Hakan
1: Safi.
0: Safi'nin. Safi mi Safi mi?
1: Bilmiyorum, ben arada Safi ile Safi
2: Ben de
1: arasında
2: Safi diyorum.
0: Safi diyorsunuz.
1: evet,
0: Ben direkt
1: A'yı
0: Safi
1: birazdan.
0: diyorum ya.
1: Ben hep Safi diyordum da birkaç dinleyici uyardı da bilmiyorum artık. Ben aradayım. Senin kadar net kısa değil. Çok uzatmıyorum da arada böyle. Safi. Böyle.
0: İki
1: Ortayı
0: iyili,
1: bulmaya
0: iki
1: çalıştım.
0: iyili. İki iyili.
1: Ama
0: Bilemedim,
1: A'yı
0: ben de bilemedim.
1: uzatıyoruz.
0: 2018 yılında kulübün gelirlerini temlikli finansal fair play kıskacında bırakanların bugün finansal fair play hassasiyeti de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al diyenlerin aday olduklarında yıldızla bu işler olmaz demelerini de siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. Ben bir şey söylemeyeyim, sana bırakayım Mert.
1: Ben de
0: Duyduğunda
1: Genco abi bırakayım. Bir önce konuştum sabah.
2: valla ben
0: bunu konuştun mu? Bunu konuşmadın
1: Bunu
0: ama.
1: konuşmadım da
2: Ya
1: Genco
2: ben
1: abiden
2: sabah
1: biliyorum.
2: izledim, bayağı bir hani şey değil, nasıl diyeyim, satır başları internette çıktı karşıma. Ya bunlar tipik başkanlık yarışında söylenecek sözler ama ne kadar geçiyor, ne kadar geçmiyor.
0: Ama mesela direkt Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında böyle bir şey yoktu. Bu ilk şey gibi. İlk atış gibi.
2: Ha şey kızışıyor diyorsun.
0: İlk füze gibi. Hani çünkü Aziz Yıldırım gerçekten de söyledi mi Benzema'yı alın, Ramos'u alın diye söyledi.
1: Söyledi canım, hatırlıyorum.
0: Aziz Yıldırım kulübü bıraktığında ekonomik olarak sıkıntı var mıydı? Vardı. Aziz Yıldırım daha geçen gün işte dünyada ondan önceki gün çok para harcamamak lazım. Her şey yıldız almak değil tarzı o mealen şeyler söyledi mi? Söyledi.
2: Ama şimdi televizyonda Sorloth haberi çıktı. 20 milyon euro
0: Hayır,
2: yılda
0: bunlar Aziz
2: istiyormuş.
0: Yıldırım bunları söylüyor. Aynı zamanda Salah da diyor, yani yıllık maliyeti 30 milyon euroya geliyor. Gerekirse katlanırız diyor. Yani
2: Ha.
0: Aziz Yıldırım şimdi ne diyor tam anlamadık.
2: Ha, aynı
0: O
2: tam
0: kısmını.
2: olacaktım şimdi, evet. Sorloth'a da 3 sene kontrat istiyor, yılda 20, totalde vergisiyle 90 milyon euro. Ama Fenerbahçe'nin önceliği
0: O
2: buysa,
0: söylediği o,
1: Salah.
0: Salah o söylediğim.
1: Senin verdiğin örnek Salah örneği.
0: Sörloth örneği değil o. Salah örneği diyor.
2: Öyle mi?
0: 30 milyon euro diyor. 3 sene yapar diyor. 3 sene 90 milyon euro yapar diyor. Onu Salah için söylüyor.
2: E tamam, yani işte önceliğimiz buysa ama yaparız diyor şimdi, evet. Salah'la ilgili çok ilginç. Şeye çok bakıyorum. Liverpool sayfalarına, Premier Lig sayfalarına. Ne Van Dijk ne Salah. Hiçbir haber çıkmıyor. Yani biz mi çok heyecanlanıyoruz? Yani bizde mi bir şey var? Ya mesela şu anda İngiltere'de işte Pep Guardiola'nın vedası sürekli çıkıyor. Onunla ilgili görüşler, işte Manchester City'de bundan sonra ne olur, ne olmalı falan. İşte Liverpool'da Salah sonrası, işte Van Dijk kalacak mı haberleri var ama hani hiç bu oyuncunun transferleriyle ilgili ya da City hangi teknik adamla ilgileniyor? Liverpool'da Salah yerine adamın gideceği aylardır belli. Bir tane bile Salah yerine bir aday ismi ben görmedim ki, bakarım yani,
0: Ya bir
2: bakıyorum da.
0: Fenerbahçe seçimlerinden Liverpool'un sol kanat
2: Hayır hayır.
0: problemine nereden geldik?
2: İşte bak nereden geldik. Orada hiçbir şey konuşulmuyor. Gidenler belli. Bizde ama işte Cimbom'da Salah sesleri, Fenerbahçe'de Sörloth, teknik direktörlüğe şu şu şu konuşuluyor. Yani bir böyle şey geldi bana. Ya tamam, bizde her zaman bir tiraj olsun diye, bir atıyorum internete tıklanma olsun diye bir haber yapılır ama hani İngiltere'de de şu ana kadar hiç bu takımlarda hiçbir adayın geçmemesi de bana bir garip geldi. Yani bizimkisi ne kadar üst derecede, anlatabildim mi? Garipse onların da hiç konuşmaması garip geldi. Bir tane BBC'de Salah yerine sağ kanada şu görüşülüyor, şu düşünülüyor haberi görmedim.
1: Yok, ben de.
0: Evet, çok üzüldük Liverpool için şu an.
2: Hayır, Fenerbahçe için ne diyeceğiz peki?
0: İşte onu diyorum, Fenerbahçe

0: için ben konuyu açtım. Şimdi mesela böyle bir atışmanın siz Aziz Yıldırım tarafından cevaplanacağını düşünüyor musunuz? Aziz Yıldırım mesela öyle bir cephe açmak ister mi seçim öncesinde? Çünkü şu an böyle biraz daha Aziz Yıldırım lehine giden ama çok da açılmayan bir şey görüyoruz. Nasıl söyleyelim? Artık fark dememek lazım da hani genel düşünce, evet Aziz Yıldırım kazanabilir. Aziz Yıldırım önde. Ama işte bakalım Hakan Safi ne söyleyecek, neleri yapacak. Hani böyle bir şey olur mu? Gerilim olur mu sence? Çünkü hatırla şeyde bayağı olmuştu. Ali Koç Aziz Yıldırım'da bayağı olmuştu. Ondan sonra daha sakin seçimler geçirdi Fenerbahçe. Ama şimdi mesela dün söylenenler Hakan Safi'nin böyle söylemesi bende bir acaba mı dedirtti yani. Sonuçta bahsettiğimiz insan da Aziz Yıldırım.
1: Peki senin bu Fenerbahçe'deki seçimde Aziz Yıldırım'ın daha önde gözükmesi etrafındaki Fenerbahçelilerden aldığın bir geri bildirimle mi, kendi hissiyatı mı, kamuoyunu kendi
0: İkisi
1: yoklaman
0: de,
1: mı?
0: ikisi de, ikisi de. Hani hangi Fenerbahçe ile konuşsam Aziz Yıldırım herhalde kazanır diyor. Ama böyle çok
1: Onlar da
0: da
1: Aziz Yıldırım'ı mı istiyorlar peki?
0: Aziz Yıldırım istiyorlar diye değil. Aziz Yıldırım herhalde kazanır diye düşünüyorlar. Ama böyle mesela onu söyledikten sonra çok da güvenerek söylemedikleri belli. O şeyi. Herkes de böyle bir Hakan Safi'nin açıklayacağı ya da işte açıklaması beklenen isimler var. Hani onu da bir görmek lazım tarzında hemen ikinci cümlede geliyor. Ama genel olarak kime sorsan ilk herhalde Aziz Yıldırım kazanır cümlesi çıkıyor.
1: Ben hani tam bir şey ayıramıyorum. Aziz Yıldırım önde olabilir. Ve bu Hakan Safi'nin sataşmasıyla birlikte oradaki cepheye de girebilir diye düşünüyorum Aziz Yıldırım. Ki zaten kendi mizacı da buna müsait. Yani böyle bir sataşma Aziz Yıldırım'ın cevap vermeden geçeceğini pek zannetmiyorum. Her ne kadar açıklamalarına baktığımda hakemlerle ilgili hata yapabilirler, olabilir. Yeter ki kötü niyet olmasın. İşte biz daha sağduyulu yaklaşacağız gibi şeyler söylüyor. Kendi mizacına çok uymayan şekilde, ama bunu söylemek farklı, bunu yaşamak bence farklı. O yüzden ben cevap vereceğini düşünüyorum. Tarzı dediğim gibi o. Biraz da seçim şeyinde, stratejisinde oy da kazandırıyor bu tarz racon kesmeler tırnak içinde. Ben boş geçeceğini düşünmüyorum.
2: Ben ne Aziz Yıldırım Ali Koç kadar sert bir çekişme bekliyorum. Yani hani söz duellosu anlamında. Ne Ali Koç Saadettin Saran kadar gerilimsiz. İkisinin arası olur diye bekliyorum. Fakat benim Fenerbahçe camiası ile ilgili, bu seçimle ilgili benim duyumum şu. Katılımın kazananı belirleyeceği şeklinde. O da şöyle. Şimdi iki önceki seçimde Aziz Yıldırımcılar gelenekselciydi. Bana öyle söylüyor Fenerbahçeliler şu anda. Ali Koççular yenilikçiydi. Biri 20 sene başkanlık yaptı, biri yeni aday oldu. Sonra Ali Koç 8 ya da 9 sene mi başkanlık yaptı?
1: İşte 7,5.
2: 8'de
1: 7 galiba.
2: Saadettin Saran Ali Koç seçiminde Ali Koç gelenekselcilerin şeyini alıp Saadettin Saran yenilikçilerin tarafını aldı ki orada da katılımın daha fazla olması halinde işte Ali Koç'un kazandığında acayip bir sayı vardı. Saadettin Saran'ın kazandığında da aynı şekilde. Şimdi bana söylenen katılım az olursa gelenekselciler yani
1: Aziz
2: Aziz Yıldırım
1: Yıldırımcı.
2: kazanır. Fakat katılım çok olursa Hakan Safi'nin kazanma ihtimali yok değil deniyor bana.
1: Bende de aynı matematik var. Yani bana da sorsan ben de böyle söylerdim. Ki söylemiş olabilirim bir yayında da.
0: İşte yakın yani yakın geçmesi beklenen bir şey. Peki şöyle bir soru daha var.
1: Parayla ilgili bir şey ekleyeyim mi, paradan
0: Para istemeyeceksen parayla ilgili istediğin şeyi söyleyebilirsin. Bizden
1: Fenerbahçe'nin.
0: ben Genco'dan benden para istemeyeceksen istediğin şeyi söyleyebilirsin parayla alakalı olarak.
1: Fenerbahçe'nin parasıyla ilgili konuşacaktım. Burada da Saadettin Sarı'nın mesela parayla ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilerde hani para bulmak zor bir şey değil. O da para bulunur. Fenerbahçe sonuçta büyük bir marka. Para yaratılır. İlla benim kendi koymama gerek yok. Sponsorlardan bulunur. Önemli olan burada o parayı doğru yönetebilmek
0: Doğru,
1: diyordu.
0: doğru.
1: Hakan Safi tabii ki şeyinde haklı. Parasız olmuyor bu işler. Orası kesin, ama parayı illa kendin koymakta zorunda değilsin. Bir şekilde o parayı bulan başkanlar da var. İşte Saadettin Saran da kendi yönetiminde buldu. Devre arası transferlerinde vesaire birçok şey okuduk bu parayla ilgili olarak. O yüzden onu da eklemek istedim ki Aziz Yıldırım da biraz daha bu tarafta bence. Parayı bir şekilde buluruz biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki size bir soru sorayım. Ondan sonra kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da o sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Şimdi seçimlerle alakalı olarak ben bir şey söyledim. Hani konuştuğum Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım önde diyorlar ama hemen arkasından ekliyorlar. İşte çok da net değil, kesin değil. İşte Genco bir şeyler söylüyor. Sen diyorsun ki ben de Genco'ya katılıyorum. Hani eğer az katılımlı bir seçim olursa Aziz Yıldırım, biraz daha fazla olursa Hakan Safer'i kazanma ihtimali var. Aslında bu da yine seçimin biraz daha yakın geçme ihtimalini ortaya koyuyor. Herhalde buraya kadar itiraz eden yok.
1: Yok.
0: Peki benim anlamadığım nokta şu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı kim?
2: Alişan.
0: Aziz Yıldırım.
2: Aziz Yıldırım.
0: Fenerbahçe'nin efsane başkanı olan bir kişi seçime girdiğinde bu biraz garip değil mi? Bir acaba olması. Yani normal şartlarda efsane başkan statüsünde bir insan. Karşısında Ali Koç yok. Hani mesela
2: evet, anladım ben.
0: Ekonomik olarak Türkiye'nin en güçlü adamı yok. Hı-hı. Aynı zamanda mesela şu da yok. Hani sen efsane başkansın. Karşında mesela ne bileyim takımı 4 senede 2 kere şampiyon yapmış. Şampiyonluk özlemini gidermiş bir başkan olur. O da yok. Karşısında sadece Fenerbahçe'de bir dönem değil mi yöneticilik yapmış. Başka da pek adını sanını duymadığımız bir şey var. Fenerbahçeli var. Başkan adayı.
2: Ve bu bile zorluyor.
0: Evet. Burada bir gariplik yok mu? Sorun bu. Araya gidelim. Aradan sonra cevaplarınızı merak ediyorum.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumu tekrarlamaya gerek görmüyorum. Çünkü reklam aramız kısaydı. Ve dönüyorum Mert'e. Hani benim çizdiğim tabloda bir gariplik var mı önce? Sana onu sorayım. Hani soru bana mantıklı geldi ama mantıklı gelmeyenler de olabilir.
1: Bugün genel olarak mantıklı konuştum bence.
0: Sen de.
1: Programa genelinde.
0: İyi, bugünse iyi. Bugünü not edelim. Kaçı bugün ayın?
1: Bugün enteresandır.
0: Yarın
1: O
0: öbür
1: zaman
0: gün
1: sonra.
0: iş teklifi gelirse 26 Mayıs'ı dinleyin derim. Değil
1: Evet.
0: mi? Bir şey olacaksa
1: Bugün
0: 26
1: iyisin,
0: Mayıs'ı dinleyin
1: formundasın.
0: derim. Teşekkür ederim. Nasıl cevaplarsın peki sana mantıklı gelen bu soruyu?
1: Valla güzel noktadan yaklaştım. Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim.

0: normalde dediğin şartlarda çok daha farklı bir oy şeyi beklenir. Bu arada belki öyle de çıkacak. Hani onu da bilemiyoruz ama.
1: Şu anki yani ama öyle değil ama. Göre konuşalım.
0: Ben de katılıyorum. Ben de yakın geçeceğini düşünen taraftayım. Hakan Safi'nin açıklamalarıyla birlikte. Demek ki Aziz Yıldırım'ın da yıllar içinde o statüsü bir kelimeyi de düzgün kullanmak istiyorum. Erozyon uğramak çok
1: Yok güzel. Ben de aynı
0: ağır mı
1: şeyi
0: olur diye
1: söyleyecektim.
0: bir
1: Yok.
0: endişe ettim ama biraz erozyon uğramış gibi. Yani onun algısı. Sonuçta aslında Ali Koç döneminde uzun yıllar kendisini pek ekran önünde de görmedik. Ve bu tarz durumlarda mümkün olduğu kadar az görünürsen o kadar da çok kıymete biniyorsun.
1: Ama
0: Bir şey
1: genelde
0: daha ekleyebilir miyim?
1: gördüğümüzde de hayal kırıklığına uğradık.
0: Ha işte o yüzden de uğradık.
2: Ama bir şey daha eklemek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın başkan olmadığı 9 sene içerisinde Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması da efsane başkan şeyini de yaratmadım biraz. Ya yani vardı zaten süreden dolayı. Ama bence Fenerbahçe'nin sonraki dönemde hiç şampiyonluk kazanamaması da sen erozyona uğruyor dedin ama ben tam tersi başkan olamadıkça o unvanı diyeyim daha da aldığını düşünüyorum. Ama buna rağmen hala Ali'nin de çok demin güzel söylediği gibi böyle Türkiye'nin en güçlü kişilerinden birinin olmamasına rağmen bu böyle bir şeyin sebebi, çekişmenin sebebi bana bir ilk Aziz Yıldırım'ın giderken ki kulübü ne kadar yıprattığını hala akılda tutanlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ya yani mesela Zico'nun gönderilmesi, Alex'in gönderilmesi, bunu unutmayan birçok Fenerbahçeli var. Çok iyi giden bir Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek falan oynamış. Ya ben hatırlıyorum bacak bacak üstüne atıyordu. Doğru mu Samet? Zico o yüzden gitti. Alex'i ben aldım, ben yolladım çıkışları. Hani orada böyle bir acayip bir güç zehirlenmesi bence yaşadı ve bence bu unutulmuyor. İki, bu tamamen benim şahsi düşüncem. Bilmiyorum siz Aziz Yıldırım'ın yönetim açıklama şeyini izlediniz mi? Yönetim açıklama. Hani böyle Ali dedin ya sen Cuma günü.
1: Ben dinledim seni.
2: İnanılmaz bir yorgunluk vardı. Ya kağıdı zorla geldi bu kağıt okuyacağız ne yapalım dedi. Kağıdı okurken ki yorgunluğu ben biraz ona da yani bağlarım açıkçası. Yani tamam söyledim belki de günlerdir çok çalışıyor. En iyi yönetimi kurmaya çalışıyor. Uykusuz kalıyor. Olabilir. Ama bana Fenerbahçe başkanı olmak için Aziz Yıldırım'ın televizyona çıktığında daha enerjik gözükmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Aziz Yıldırım'ı efsane başkan yapan şey futbol takımının şampiyonluk sayısı değildi. Herhalde buna katılırsınız. Çünkü Aziz Yıldırım dönemiyle ilgili söylenen şeylerden biri de o dönem Galatasaray daha fazla şampiyonluk yaşadı değil mi? Bu hep klişe olarak da.
1: 20'de 6 Aziz Yıldırım.
0: Yani genelde ama
2: Ama iyi başlayıp daha doğrusu iyi başlayıp değil de 4'te 4 bir Galatasaray Fatih Terim'le kazandıktan sonra ya bir dönemi çok başarılı oldu. Basket'i katmaz mısınız?
0: Ama
2: Obradovic ve Euroleague olayını katmaz
0: işte
2: mısınız
0: zaten
2: hiç?
0: oraya geleceğim. Aziz Yıldırım'ı bence efsane başkan yapan unsurlar futboldan ziyade o stadyum, tesisleşme ve amatör branşlardaki o hegemonyayı kuran isim olması gibi geliyor
1: Bir de
0: bana.
1: tabii 6 şampiyonluk var. 3 şampiyonluğu da son maçta kaybetti.
2: Evet
1: Bir de
2: doğru.
1: o var yani.
2: Doğru
0: Tabii.
2: hakikaten.
0: Ama ona bakılmıyor işte. 6 şampiyonluk. Galatasaray'ın daha fazla şampiyonluğu var deniyor. Ve tabii 3 Temmuz sürecindeki herhalde duruşuyla taraftar nezdinde o statüye ulaştı. Ama işte futbol şu an herkesin odak noktası futbol takımı. Ya futbol takımı şampiyon olacak mı olmayacak mı? Şimdi diğer branşlara baktığında Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın ekolünü benzer şekilde belki hatta ileri bile götürdü diyebilirsin. Oralarda onun yapabileceği bir farklılık yok şu anda. Futbol takımıyla da geçmişte tabii ki çok istikrarlıydı. En kötü ikinci de oluyordu bu takım. Ama orada da yani direkt bu yüzden ben Aziz Yıldırım gelsin diyecek çok kişi olacağını zannetmiyorum. Futbolla ilgili geçmişi bence başarı olarak bakarsan o kadar da parlak değil.
1: Ben de Genco'nun söylediklerine ekleme yapayım. Mesela Genco işte Cuma günkü şeyden bahsetti. Yönetimi tanıttığı toplantıdan bahsetti. Onu ben de dinledim. Sonra birkaç yerde konuşmalarını da takip ettim. Şimdi hakikaten o enerji işi biraz açıkçası şüphe uyandırıyor. Aziz Yıldırım'ı izlediğin zaman.

0: Yani ben de izlediğimde hani böyle herkesin hafızasında kalan hatırladığı Aziz Yıldırım şu an o Aziz Yıldırım değil bence.
1: Tabii ki.
0: Sonuçta 20 seneden bahsediyoruz. O dönemin üzerinden bayağı geçti, değil mi? 15-20 sene geçti yani.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım'ın şey olduğu dönemlerde, iyi olarak düşünüldüğü dönemlerde. Şimdi baktığın zaman o enerji pek geçmiyor açıkçası izlediğinde. Bu bile hani ben Fenerbahçeli olsam beni düşündürürdü açıkçası. Sonuçta Ali Koç çok eleştirildi ama hani Ali Koç çok dinamik biri, değil mi? Saati saran öyle yani, verdikleri enerji daha şey. Şimdi Aziz Yıldırım orada bayağı bir şey kaldı bence.
1: Ama işte burada da ben sana
0: Geride kalıyor yani.
1: derim ki Ali Koç enerjikti, Saad İnsan enerjikti ama futbol takımını şampiyon yapmaya yetti mi bu enerji? Enerji işin bir kısmı aslında. Buna belki önem vermeyen kongrelerde çıkacaktır. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın enerjisiz olması kulübü kötü yöneteceği anlamına da gelmez birebir.
0: Belki enerjiyi tam olarak doğru şey yapmadım da hani böyle konuştuğu zaman pek ikna da edemiyor diye düşünüyorum ben artık. Hani biraz böyle demode kalmış fikirler sanki Aziz Yıldırım'da. Hani mesela verdiği örnekler hep 2000'lerin ortasından örnekler. Yani artık biz 2020'lerin ortasındayız ya. O da biraz bence etkili konuşurken. Hani hala 2000'lerin 2006, 2007'den örnekler. Şöyle yapmıştık, böyle yapmıştık da 20 sene oldu yani. Hani o çok geçti. Sen de 20 sene önce daha iyi voleybol, futbol oynayabiliyordun.
1: Yani.
0: Yani belli dönemler var işte, yani insanların hayatında iyi oldukları, başarılı oldukları ama o dönemin kapandığını bence anlayabilmek, o dönemin bir daha tekrarlanmayacağını anlamak da önemli insan hayatında. Bu ilişkiler için de geçerli yani. Sonuçta bir dönem biriyle çok iyi, samimi olabilirsin. Bir şey olur. Artık o ilişki eski tadında olmaz. Eski tadında devam etmez. Bu sadece kadın erkek ilişkileri için bile değil yani. Normal kendi arkadaşlık için de düşünün. Hep öyle olur. Biraz bana böyle tatlı bir nostalji gibi geliyor artık o şeyler, anlatılan hikayeler. Evet, oldu, yaşandı, şahit olduk hepimiz. Başarı var mıydı? Vardı, vardı. Ama bundan sonrası için hani ya, az önce bir dinleyici yazmış. Ne demiş? Aziz Yıldırım seçilecek demiş mesela. Şampiyon yapamazsa bence filmin sonunda yine Ali Koç takımın başına geçecek demiş. Mesela bana daha şey bir hikaye geliyor. Olası bir hikaye geliyor bu.
1: Zaten o yakıştırılıyor, evet, Ali Koç'un bu seçime girmeme sebebi bir yılına gelinecek olması ama sene sonunda 3 yılına geleceği için ben de şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi artık kim olursa kongrede kazanma şansları olmaz bir sonraki kongrede.
0: Evet, bir de işte hani benim yine kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi, hani Aziz Yıldırım seçimi kaybedip kenara, kendi köşesine çekildikten sonra çok uzun süre işte bana gelmeyin, bana sormayın, ben emekli oldum, işte kızımla vakit geçirmek istiyorum, ailemle vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra böyle kademe kademe o işin değiştiğini gördük Aziz Yıldırım'da ve şimdi tekrar başkan adayı. O da bana açıkçası biraz şey geliyor. Garip geliyor.
1: Niye, fikirler değişemez mi? Yani o
0: Ha?
1: dönem için öyle düşünüyordu. Şu an yeni gelenler de şampiyon yapamadı. Olmayacak demek ki. Bana kaldığınız gibi düşünüyor olamaz mı?
0: Ya işte o öyle düşünüyor olabilir de
1: Sana geçmiyor.
0: hani Fenerbahçe gerçekten oraya mı dönmesi gereken bir kulüp mü? Çünkü hani geçen sene Saadettin Saran, işte Ali Koç şampiyonluk için yarışırken başkanlık için mücadele ederken bazı Fenerbahçeli taraftarların şöyle bir tespiti vardı. Yani Fenerbahçe artık Ali Koç, Aziz Yıldırım sarmalından çıkmalı. Yeni isimlere ihtiyacı var. Benim de aklıma yatan bir şeydi o, formüldü açıkçası. İşte ben kulüpler için, teknik direktörler adına da öyle düşünüyorum. Yani böyle sürekli eskiye dönmek, eski teknik direktörler, işte bir kere olmuştu, bir kere daha olsun. Yani yarım kalan hikaye. Ya o hikaye zaten istenilen seviyede olsaydı o zaman başarılı olmaz mıydı? Mesela zamanı o andı. Şimdi tekrar bir deneme. Bu işler bana biraz garip geliyor. O yüzden
1: Son dönemde senin bu fikrin çok kalıplaştı. Yani hoca
0: evet. Şu
1: konusunda da,
0: anda
1: başkan konusunda da.
0: öyle düşünüyorum yani. Hatta oyuncular için de öyle yani. Böyle çift dikiş işi bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Hele bir de bu kadar opsiyon varken onu çok garipsiyorum. Mesela bir sürü hoca opsiyonu var. Mesela neden daha önce denenmiş bir teknik adamı tekrar deneme işi?
1: Neden Aykut Kocaman? Var. Neden?
0: Neden işte mesela hani anladın mı? Hani çok fazla denenmiş teknik adamlar. Artık bu teknik adamlar. Yeni bir maceraya atılmak varken, yeni bir seçim yapmak varken bana şu an çok geçmiyor açıkçası. Evet, Fenerbahçe başkanlık seçimi içinde böyle bir değerlendirme yapmış olalım. 14.33 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisini Hattrick'i dinliyorsunuz. İkinci aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde tüm sat.
3: Radyo Spor.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
6: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler gelmiş. Aziz Yıldırım iki tane seçimi çok farklı kaybetti demiş Mehmet Ünlü. Efsane Başkan öyle seçimde kaybetmezdi diye eklemiş. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ı seçecek olursa çaresizlikten seçecek. Ne diyorsun? Çok mu iddialı?
1: Çaresizlikten. Şey düşündüm nedense aklıma. Süleyman Seba kaybettikten sonra bir daha aday olmadı değil mi hiç? Beşiktaş'ta.
0: Yok.
2: Olmadı.
1: Kaybetti ve bıraktı, bir daha
2: Evet.
1: şeye girmedi. O ağır mı kaybetmişti peki ilk? Serdar kime kaybetti? Serdar yok. Girmedi mi yoksa?
0: Şey girmedi. Süleyman Sabah seçim
1: Ha,
0: kaybetmedi.
1: bıraktı,
0: Bıraktı.
1: başkaları
0: Bıraktı.
1: girdi. He.
0: Serdar Bilgili başkan oldu.
1: Tamam.
2: O da çünkü Ünlü'nde sürekli
1: Seba
2: protesto
1: gitsin.
2: edildiği için
1: Protesto
2: tabii.
1: ediliyordu.
2: Aynen.
1: Ahmet Dursun hikayeleri oradan değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Tamam. Onu düşündüm. Bir anda Aziz Yıldırım hani kaybetti. Evet, sonra bir daha girdi, kaybetti. Şimdi bir daha girip kaybederse aslında onun da efsane
2: Ya
1: başkanlığı şey yapılacak, sorgulanır.
2: Ali'nin söylemine katılmakla birlikte Fenerbahçe'nin özellikle Ali Koç döneminde, Acun Ilıcalı'nın olduğu dönemde hep sağ dışı oyunlarından, Fenerbahçe'nin sağ dışı oyunlarından çok güç kaybettiğini, Galatasaray'ın bu anlamda çok güçlü olduğunu, bunu yenmemiz gerekiyor şeklinde bir buçuk sene Türk futbolu geçirdi. Bu esnada da Fenerbahçe Galatasaray'ı yine geçemeyince bu sefer Fenerbahçe taraftarına bu o kadar işlendi ki Ali bence Aziz Yıldırım'ın adı oradan yükselmeye başladı. Bizim haklarımızı saha dışında en iyi savunan, en yırtıcı, en söylediğini işte yapan, söylediklerinden çekinmeyen, sakınmayan kişi olarak bence Aziz Yıldırım bu anlamda biraz öne çıktı. Yani denenmişlik olayı hakikaten bana da hatta işte şey deniyor ya birçok Twitter internet sitesinde Fenerbahçe Aziz Yıldırım, CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Real Madrid'de Mourinho'ya döndü ne oluyor diye yani herkes geriye dönüyor şeklinde. Ama Fenerbahçe'de burada Aziz Yıldırım'ın gelme sebebi biraz o saha dışı yani Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının saha dışı etkenlerinin olduğu ve mevcut yönetimin, sonraki yönetimin Aziz Yıldırım haricinde bununla hiç mücadele edemediğini taraftar diyordu ki hep Twitter şeyinden görüyorum. Başkan biz senin değerini bilememişiz. Gel kurtar Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe'yi işte. Bak, saha dışında bizi perişan ediyorlar. Penaltılar, son dakika golleri, kırmızı kartlar, hakemler. İşte sen olsaydın bunları yaşamazdık. Biraz saha dışı güçsüzlüğünden dolayı da bence Aziz Yıldırım burada tekrar geliyor gibi
1: Peki
0: düşünüyorum.
1: olabilir mi? İnsanlar böyle düşünüyor da son hafta kaçan şampiyonluklar kimin döneminde oldu? Aziz Yıldırım'ın
0: Doğru.
1: döneminde oldu. Yani o da mücadele ediyordu tabii ki. Hatta belki basın önünde en asıp kesen başkandı ama sonuca yansıması taraftarın düşündüğü gibi oldu mu sizce? Ki hani diğer
2: Tabii
1: konulara da
2: genel olarak
1: girmiyorum.
2: şimdi Aziz Yıldırım dönemi başarılı bir dönem olduğu için, hani her ne kadar Galatasaray fazla şampiyonluk alsa da işte Fenerbahçe takımı hep zirvedeydi.
0: Ve
2: Kadro
0: zirveye
2: ka
0: oynuyordu. Hiç
2: kadro
0: erken pas etmiyordu.
2: kadroları çok iyi
0: Tabii.
2: kadrolardı. Ama şimdi üzerinden 20 yıl geçince biraz sanki şey gibi oluyor. Hani erkeklerin askerlik anıları gibi. Hani kötü şeyler de yaşıyorsun ama anlattığın zaman hep iyi şeyleri anlatıyorsun. Ya da işte herkesin lise dönemi gibi. Ah ne güzel günlerdi. Şimdi liseli öğrencilere sorsan hepsi hayatından bıkmış
0: Bezgin.
2: durumda, bezgin durumda. Bir an önce lisenin bitmesini istiyorlar. İşte üniversiteye gitmek istiyorlar. Ama bundan 10 yıl sonra ah ne güzel lise günleri diyeceklerdi. Biraz da bence taraftarın aklında kalan duygu, hissiyat o.
1: Evet.
2: Yani o dönemde tabii ki yani Fenerbahçe saha dışında güçlü müydü? Güçlüydü. Ama Genco'nun söylediği, çizdiği portre de bence doğru bir portre yani. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Ali Koç artı belki Saadettin Saran döneminde işte Fenerbahçe'nin saha dışında haklarının yeteri kadar korunmadığını düşünüyor mu? Bence düşünüyor. O zaman da neye bakıyor? Bir önceki daha güçlü döneme. Aziz Yıldırım dönemine. İşte Aziz Başkan olsa öyle yapmazdı, böyle olmazdı. Katılıyorum ben de yani, o da bir şey, etki.
1: Yok, ben de katılıyorum ama hani tam olarak da şeyi yansıttığını düşünmediğimi
2: Evet,
1: söylüyorum.
2: işte biraz diyorum ya da yani lise
0: Ama
2: örneği
0: işte aynen
2: gibi.
0: Ali'nin örneği çok güzel.
1: Evet.
0: Askerlik anısı. Kötü bile olsa aslında onu tatlı bir şekilde anlatıyorsun ya, ki iyiler de var haliyle. Tam öyle bir örnek o.
1: Ama işte burada da mesela Aziz Yıldırım da çok fazla işte basın önüne çıktığında o algısı da bence olumluya gideceğine daha çok geriliyor.
2: Evet, işte o konuştuğu
1: Aslında
2: zaman.
1: kendini o saklasa daha efsane başkan olarak kalacak ama şimdi bir de aday oldu, sürekli açıklamalarda bulunuyor. Çok hata yapıyor haliyle. O algısı da bence iyiye gitmiyor.
2: Bence Saadettin Saran çok iyi bir başkandı demiş dinleyici. Tek hatası forvet almamak. Futbol dışı konulara girmedi. Sabredilseydi kurumsal bir kulüp olabilirdi demiş Fenerbahçe için.
1: Vallahi özleyeceğiz o kısmı. Bence futbol dışı konulara pek girmeme konusu istisnai bir dönemdi. Türk futbolu için.
2: İstanbul'dan Emrah, Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ı açıklayamamasını Aykut Kocaman nasıl içine sindirebiliyor? Çok ilginç demiş.
1: Aynısını düşündüm ben de. Hani gerçekten bir numaralı adayıysa ve bunu basın önünde söyleyemiyorsa acaba Aykut Kocaman ne hissediyordur? Öncesine konuşulmuş mudur Aykut Kocaman'la? Hocam böyle böyle bir durum var. Hani senin adını şimdi açıklayamıyoruz. Bu nasıl etkiler gerçekten? Ben de düşündüm. Kötü etkileyebileceğini düşünüyorum Aykut Kocaman'ı. Ama Fenerbahçe sevdası tabii ağır basarsa da belki onu da sineye çekecektir.
2: Şöyle bir yorum gelmiş. Daha 2 sene önce seçimlere girip kaybetti Aziz Yıldırım. O dönemde saha dışında taraftarlara göre güçsüzdü Fenerbahçe. O dönemde de çok fazla destek alamadı demiş. Bir başka dinleyici Gürbüz Önder. Fenerbahçe'de hırs hata yaptırıyor. Aziz Yıldırım da aynı şekilde. Hakan Safi de aynı şekilde demiş. Böyle bir yorum olmuş. Serkan Bey yolda bizi dinliyormuş. Canı sıkılıyormuş. İyi ki varsın Radyo Spor demiş bizi dinlerken. Teşekkür ediyoruz. Evet, Fenerbahçe'de seçim 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Benim öngörüm Hakan Safi'nin gelecek hafta teknik direktör artı bir iki yıldız oyuncuyu kamuoyuna açıklayacağı yönünde. Onun arkasından da Aziz Yıldırım'ın benzer hamleleri yapmasını bekliyorum. Eğer açıklanacak isimler, tabii Hakan Safi'nin söylediği gibi çok üst düzey isimler olursa, Aziz Yıldırım'ın da bir anlamda ona mecbur kalacağını düşünüyorum.

0: Hani şu an böyle gelişen ya da elle tutulabilir işte aşama kaydedildi diyebileceğiniz benim okuduğum bir şey yok.
1: Ben
0: Yani şu an sanki böyle ortaya isimler kepçeye sokuluyor ve atılıyor gibi görüyorum. Sen ne diyorsun?
1: futbolcu olarak doğrudur. Filipe Luis ile ilgili ben yayına gelmeden önce Beşiktaşlı muhabirler bayağı yazdılar. Beşiktaş'ın asıl hedefinin Filipe Luis olduğu, Portekiz'de onunla görüşüleceği ve onu ikna etmeye çalışacakları söylenmiş. Hatta İngiltere'den de bir teklifi varmış Filipe Luis'e gelen. Onu kabul etmemesi, Beşiktaş'ı kabul etmesi için Murat Kılıç ve Önder Özen'in yüz yüze görüşme yapacağını okudum. Ve bu birçok farklı kaynakta yazdı. Şu anda Beşiktaş'ın bir numaralı teknik direktör hedefi Filipe Luis gibi gözüküyor. Benim gördüğüm en net haber, okuduklarımdan gerçekçi buldum, bu oldu. Ama futbolcu olarak, evet, futbolcu olarak öyle bir şey yok sanki.
0: Ne diyorsun peki o ihtimale?
1: Filipe Luis'e mi? Şeye baktım, İngiltere'den hangi takımların şu an teknik direktör arayışı var diye baktım. Bournemouth'ta Iraola gidiyor. Crystal Palace'ta da Glasner ayrılıyor. Newcastle'da Edouard gidebilir ama gitmeye de bilir. Kalacağını söyleyenler de var. Bugün bir iki ay öncesinin haberine baktığımda kalacak gibi yazılmış. Hani bu iki takımdan biri o zaman Filipe Luis'e teklif götürdü diye anlıyorum. Bournemouth olursa, gerçi Crystal Palace da kazanırsa Avrupa olacak. İkisinin de Avrupa kupası olacak gelecek sezon. Ve Premier League olacağı için bir teknik direktörün kariyeri açısından eğer büyük takımları hedefliyorsa Bournemouth'tan, Palace'tan başlamak Premier League'de de çok kötü bir fikir değil. Zaten Flamengo ile belli bir şey yakaladı. Başarı yakaladı.
0: Bayağı büyük bir başarı yakaladı tabii orada, değil mi?
1: Yani kazanabileceği neredeyse her
0: Her şeyi
1: kupayı
0: kazandı.
1: kazandı. Bir işte Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğu yok. O da normal zaten. Chelsea ile Paris Saint-Germain falan oynadı. O yüzden Beşiktaş'ın hani parayla ikna etmekten başka bir çaresi yok. Çünkü projeyle ikna konuşuluyor genelde bizim takımlar için. Hani bir Premier Lig takımından nasıl daha iyi bir proje sunabilir Beşiktaş? Paradan başka bir şey aklıma gelmiyor benim. Ne diyebilir
0: Ama
1: yani?
0: para dediğin zaman da Premier Lig takımlarını herhalde karşına almak istemezsin. Yani para dediğin sadece anladığım kadarıyla teknik direktöre verilecek para, değil
1: Para.
0: mi?
1: Evet,
0: Yani
1: teknik
0: başka bir
1: direktör.
0: şey söylemiyorsun
1: Maaşı.
0: sen ha. Yani
1: Maaşı
0: çünkü
1: canım. Diğer türlü zaten Palace, Bournemouth, Beşiktaş'tan çok daha fazla bonservis harcaması yapar yazın. Rahat yani 100-150 milyon isterlerse yaparlar. O yüzden Beşiktaş ancak parayla ikna edebilir gibi geliyor bana. Projeyle hani Önder Özen neyi anlatacak mesela Bournemouth'tan? Ya da şeyi anlatabilir tabii ki. Bournemouth'un stadı galiba Premier Lig'in en
0: en
1: düşük
0: küçük stadı.
1: kapasiteli.
0: Evet,
1: 11
0: evet.
1: bin
0: Evet.
1: kapasiteli bir statmış. Tabii ki İnönü'yü anlatırsa o da bir etken olur. Ama işte Filipe Luis'in aklı ne kadar çelebilir ben emin
0: Atmosfer
1: değilim.
0: Brezilya'ya biz daha çok benziyoruz diyebilir. Kaos istiyorsan gel diyebilir. Biz de şampiyonla oynuyoruz. Bournemouth'ta şampiyonla oynayamaz. Mesela Flamengo'da başı oynuyordu.
1: Hı-hı.
0: Mesela sen Filipe Luis'sin. İşte Avrupa futbolunda bir geçmişin var değil mi
1: Var
0: oyuncu
1: tabii.
0: olarak?
1: İngiltere geçmişte çok kuvvetli. İngiltere'de Filipe Luis ne yaptı?
0: Şeyde oynamadı mı Chelsea'de? Yanlış mı hatırlıyorum? Atletico Madrid.
1: Chelsea'de çok az mı oynadı acaba?
0: Chelsea olmuş olması lazım. Bakarım şimdi ben de ne kadar tam olarak hatırlamıyorum. Ama mesela teknik direktör olarak Brezilya'da böyle bir başarı kazandıktan sonra mesela bana La Liga daha bir şey gibi geliyor. Doğru yermiş gibi geliyor. Premier Lig öncesi. Hani La Liga'da böyle bir takımla yine iyi bir sezon. Ondan sonra Premier Lig'e hazır bir teknik adam gibi geliyor bana. Mesela. Hani arada Türkiye'ye uğramasını gerektirecek ne var? Hani sen diyorsun ki para. Ama şu an bu kadar teknik direktörle yeni başlayan birinin de ilk önceliğinin ben alacağı sözleşme olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Yani bizim daha çok ikna edeceğimiz teknik adamlar biraz daha yaşını başını almış teknik adamlar gibi geliyor bana. Sadece
1: Parayla mı?
0: parayla ikna edebilmek için. Hani hedefleri olan işte kendine daha bu işe yeni başlayan bir teknik direktörü getirmek çok kolay değil. Mesela bir ara geçen hafta işte Arda Turan Beşiktaş konuşuldu, değil mi?
1: Evet.
0: Sonra ne söylendi? Hemen arkasından işte Arda Turan şu an

0: yurt dışında çalışmaya devam etmek istiyor. Kariyerini orada planlıyor gibi. Mesela hani şu an sen Ukrayna Ligi mi, Türkiye Ligi mi dersin?
1: Türkiye Ligi.
0: Türkiye Ligi dersin. Yani sonuçta hava saldırısı yok, Allah çok şükür. 17-18 saat otobüsle yolculuk yapmak zorunda kalmıyorsun. Yani o kadar kaotik bir ortam olmasına rağmen mesela burayı pek düşünmedi gibi benim anladığım kadarıyla. O da bence hani Shakhtar'ın hala uluslararası anlamda bir şeyi olan kulüp olması. Hala bakılıyor yani Shakhtar ne yapıyor diye. Bence o etkili mesela. Gelecek sene direkt Şampiyonlar Ligi oynama fırsatı da yine bir teknik adam için son derece önemli. Şimdi Ukrayna Ligi'nde Arda Turan şampiyon olduğu zaman bunun sadece haberi yapılacak. Ama Arda Turan ne oynattı, ne oynatıyor? Yani bunu scoutlar dışında kimse takip etmeyecek. Kimse izlemeyecek. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 maç Arda Turan'ın kariyeri için belirleyici olabilir.
1: Kesin.
0: Ben öyle düşünüyorum mesela. O yüzden de şunu diyebilirim. Mesela Felipe Luis'e gitmek zaman kaybettirebilir Beşiktaş'a.
1: Boşa kürek çekmek gibi.
0: Zor bir şey bence. Aday.
1: Ama gidilmesi de doğru değil mi? Hani şansını niye denemesin Beşiktaş? Bir de hani zaman kaybettirmekten kastın görüşülecek ve birkaç görüşme daha yapılacakmış. Hı-hı. Orada. Bu paralel yürüyemez mi oradaki transfer süreçleri? Hani Filip Oliyüz'e mesela 3-4 gün mü görüşülecek de zaman kaybedecek?
0: Ya işte orayı nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hani aynı anda diğer adaylarla görüşüyorlar mı, yoksa şimdi bir teknik direktörle görüştün, sana olumlu yaklaştı. Tamam, bir görüşme daha yapalım dedi. Ne bileyim, sana 4-5 gün sonraya mı şey verdi, randevu verdi, bir hafta sonraya mı verdi, gittin ikinci görüşme. Hadi tamam, biraz daha mı sana şey veriyor? Yani oraları tam böyle kafamda oturtamadığım için böyle şeylerde, kısıtlı zamanlarda, ki Beşiktaş'ın ben zamanın kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Eğer hedefe varamayacaksan gitmesi, evet, mantıken doğru, ama aynı zamanda sana bir 15 günde herhalde kafadan kaybettirebilir.
1: Ama işte yöneticilik de tam burada devreye girmiyor mu? Hani 15 gün boyunca belki seni oyalayacak ama sen o süre içerisinde diğer adaylarla
0: sadece onu bekleme diyorsun.
1: Tabii belli bir seviyeye gelmen lazım. Hatta Serdal da dedi ya, ben işte Sergen Yalçın'ın devam edeceğini düşünüyordum, hiç teknik direktör düşünmedim diye. Hı. Bence yanlış bir açıklama. Beşiktaş Başkanı'nın BC planları olması lazım. Bu eleştiriliyor genelde, bir hoca varken başka hoca bakılması ayıplanıyor Türkiye'de. Hı hı. Haklılık payı da olabilir ama sonuçta kulüp yönetiyorsun. Evet. Dediğin gibi Beşiktaş'ın kaybedecek vakti yok. O zaman Beşiktaş'ın bu hissiyatı aldıysa Sergen Yalçın'dan, çoktan çalışmalara bence başlıyor olması lazımdı zaten. O yüzden burada da Felipe Luis'le görüşülür. Diğer B, C, D, E adaylarıyla da görüşülür. Bir de illa senin yüz yüze görüşmene gerek yok. Menajerlerle, aracılarla bir nabız yokluyorsun önce. Olgunlaştığında zaten yüz yüze görüşüyorsun. Bir de Felipe Luis'le yüz yüze görüşülecekse belli bir şey de aşılmıştır diye düşünüyorum. Hı, hani bir aracılarla önce yoklanmıştır. Olumlu yanıt geldiği için görüşüyordur Beşiktaş kulübü.
0: Evet, 2010'da Deportivo'dan La Liga içinde Atletico Madrid'e transfer oluyor. 4 yıl Atletico Madrid'den oynadıktan sonra 2014 yazında Chelsea'ye transfer oluyor. Chelsea'de bir yıl geçiyor. Atletico Madrid'e geri dönüyor. Tekrar bir 4 sene Atletico Madrid. Yani La Liga şeyi çok kuvvetli.
1: Evet.
0: Ne derler? La Liga bağları. Arda Turan gibi. Sonra Atletico Madrid'den Flamengo'ya gidiyor. Flamengo'da da 5 sene oynamış. Yani 2019'dan 2024'e kadar Flamengo'da oynuyor. Daha sonra Flamengo'nun, yani kariyeri biter bitmez, Flamengo'nun önce U17 teknik direktörü, sonra U20 teknik direktörü ve nihayetinde 2024 yılında Eylül'de Flamengo'nun başına geçiyor. 1,5 sene kalıyor yaklaşık. Mart 2026'ya kadar çalışıyor. 100 maça çıkıyor. Ve maşallah, bakayım şu şampiyonluklara. Challenger Cup ne olduğunu bilmiyorum. Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Brezilya Süper Kupası teknik direktör olarak, Libertadores, Intercontinental Kupası.
2: Kıtalar arasında da yarı final oynadı değil mi?
0: Derby of the Americas şampiyon diye bir kupa, onu da bilmiyorum. Bir de Carioca diye bir şey.
1: Yerel turnuvası onların, yerel bölgesel
0: şeyi, bölgesel turnuvası. Onları da Flamengo ile 2 sene kazanıyor maşallah yani.
1: Biraz dediğin Ruben gibi, Amorim vari böyle altyapıdan çıkıyor, A takımlar
0: çok daha da 40 başarılar. Yaşında yani.
1: Ama riskli mi mesela bir de bir taraftan?
0: E tabi.
1: Amorim olmadı mesela Manchester United'da. Beklerini veremedi. Filippo Luiz de acaba takımlar erken mi davranıyor? Ama biri davranacak yani sonuçta. Biri seçecek Filippo Luiz'i.
2: Peki büyük takıma gider mi? Avrupa'da büyük bir kulübün radarına girer mi? Sırf Flamengo Simeone başarısıyla.
1: Kalıyor herhalde.
2: Kalıyor uzatıldı.
1: O yüzden başka da bilmiyorum büyük takım olarak. Hani Real Madrid'in gündemine gelmedi mesela. Mourinho direkt olarak düşünüldü orada. Başka da öyle bir büyük takım. İspanya için de zaten öyle bir
0: teknik. İspanya için de orta alta gidebilir yani. Orta alt takımlara gidebilir. Yani Sociedad'da işte yani onların şu anki teknik direktör durumlarını çok bilmiyorum ama Bilbao gibi.
1: Atletik yeni mesela Terzic'le anlaştı.
0: Doğru. Onlar var. İşte ne bileyim Valencia gibi hani o tarz. Gerçi onlar da artık şeyde değil de baş altıda değil
1: de. Şu an Villarreal işte.
0: Villarreal gibi o tarz bir takıma gidebilir diye düşünüyorum. Betis biraz orada yani görüp ondan sonra hani kararını verebilirler.
1: Ama şu an öyle bir fırsat yoksa ne yapacak? Mesela Filipe Luiz'de bir takım seçmek durumunda o da.
2: Ya Burnham'ı mı Beşiktaş mı deseniz ya da Crystal Palace ben Beşiktaş derim.
0: Eğer tabii ki hani istediği teklif gelmezse ve çalışmak istiyorsa tabii ki o zaman avantajlı durumda olursun. Ona hiçbir şey diyemem. Ona hiçbir şey diyemem.
1: Bir de şey olabilir bu arada. Benfica hoca seçmedi değil mi hala?
0: Yok ama orada Marco Silva kuvvetli gözüküyor.
1: Fulham. O zaman Fulham'a da gidebilir.
0: Olabilir tabii.
2: Ha, Fulham olabilir.
0: Belki biraz daha beklemek gerekecek. Evet, tablo bu. Programın da sonuna gelmiş olduk. Mert yarın bayram. Şimdiden senin bayramını kutlayalım. Nasıl? Doğru mu?
2: Güzel. Evet, mi? Mert oldu yarın mu? Kutlayalım
1: ama bayramı. Ama yarın biz sabah beraber.
0: Olsun. Yani Genco'yla beraber kutlamak istedik tamam, biz. Beraber
1: kendi ben de şimdiden senin ve Genco abinin ve dinleyicilerin.
0: Genco iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar Ali.
1: Vedat evet, abini de içeride kutlayalım.
0: Vedat'ın da bayramını kutlayalım da görmüşken. Ercan abi de orada. Ercan abi de bayramını kutlayalım. Var mı başka gördüğümüz?
1: Bizim Mehmet Sevinç buradaydı.
0: Onu da var. Daha gelmedi. Peki, herkese teşekkür ediyoruz. Bugünlük programın sonuna geldik. Yarın bayram sabahı, bayram boyunca sabahları 8'de başlayacağız bu kez. Onu da şimdiden duyuralım. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: kalın. Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Radyo Spor.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve 0 faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Radyo Spor.
4: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Happy Sigorta sunar.
14: Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
13: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Sizlerin de tabii ki her zaman olduğu gibi katılımlarıyla WhatsApp hattımız devrede. Bizlere ulaşabilirsiniz WhatsApp hattımız üzerinden. Arkadaşlarımız şundan şikayetçiydi. Mesajlar azaldı diyorlardı. Muhtemelen birazcık tatilin de verdiği rehavet var ama bakalım bizim programımızda yine mesajlar yoğun bir şekilde gelecek mi? Ercan abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
13: Evet, bugün uzun soluklu bir program yapacağız. Ligleri noktaladık. Ben biraz Avrupa'yla başlayalım sonra ligimize dönelim diyorum. Ne dersin Ercan abi?
14: Haklısın. Katılıyorum sana. Çünkü bir artık bayram tatilinin getirdiği, değil mi?
13: Biraz geniş oynayalım.
14: Biraz geniş oynayalım. Çünkü artık herkes yavaş yavaş tatile gidiyor.
13: Evet, tatil bile modunda insanlar. İstanbul'da da bayağı bir ferahlık var diyelim. Yani o İstanbul,
14: evet,
13: kalabalığı
14: yok. Evet,
13: çalışanlar
14: için şöyle baktım. Trafik bomboş şu an itibariyle.
13: Ben biliyorsun normalde toplu taşımayla geliyorum. Toplu taşıma bugün kullanmadım yol boş diye.
14: Değil mi?
13: Evet. Yani dedim rahat rahat gideyim yol boş nasıl olsa. Güzel, hoşuma gitti yani İstanbul'un şu hali. En yaşanır
14: genelde
13: hali.
14: Genelde bayramlarda böyle oluyor.
13: Evet, güzel. Yani havada sıcaksa, uzun da bir tatil varsa İstanbul hani o yaşanamaz İstanbul noktasından yaşanabilir İstanbul, evet, noktasına geliyor. Hatta dün ben çocukları da aldım. Bir boğaz turu da yaptık. Tekneye atladık. Bir gezdik şöyle. Güzel oldu. Onların da bir içi açıldı. Keyifliydi İstanbul.
14: Bahar bitiyor. Yaz geliyor. Öğle saatleri güzel. Sıcak.
13: Güzel. Evet.
14: Artık yavaş yavaş yazı getirdik.
13: Ercan abi yani enteresandır. Yani işte Sultanahmet'te indik. Biraz oraları gezdik. İşte Ayasofya, işte Sultanahmet Camii, Gülhane'ye indik. Gülhane'nin ben yani uzun yıllardır hiç önünden içinden hiç geçmemiştim. Bayağı bir düzenlenmiş. Çok güzel olmuş. Oradan Sarayburnu'na indik. Sarayburnu'nda bir çay bahçesi var. Sahilde tam denizin dibi, sıfır. Rahat rahat oturduk. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Boş yani, normalde İstanbul'da sahilin dibindeki bir yerde mümkün değil yer bulamazsın.
14: Ya şimdi eskiler şunu der, tatil yapılacaksa da en güzel kentlerden biri İstanbul'dur diye. Boş olduğu zaman hakikaten öyle.
13: Keyifli oluyor İstanbul. Oradan bir evin önü işte bir tur yaptık, tekneye bindik vesaire. Güzel, keyifliydi gerçekten. Şu anda tam İstanbul'un keyfini çıkarmalık bir durum söz konusu.
14: Ve tabii gidemeyenler için.
13: Gidemeyenler işte, için tatile, işi olanlar için.
14: Ya da
13: için,
14: mesaileri olanlar işte bir iki gün izin yapabilecekler için bence ideal günler.
13: Çok güzel günler gerçekten, vakit geçirmelik İstanbul. Ya bu dönemlerde keyifli oluyor. Şimdi yani 1 Haziran itibariyle yeniden o kaos ortamı başlayacak.
14: Evet,
13: klasik.
14: Tahmin ediyorum 26'sında okullar bitiyor herhalde.
13: 26'sında çok geç bitiyor bu sene.
14: 25 gün sonrasında yani 1 Haziran'dan bakıp 25 artı 1 dediğimizde biraz daha rahatlar okullar tatile girdiğinde.
13: Olabilir, olabilir. Ama yine de bu bayram sakinliği olmaz.
14: Etap klasik, klasik. Çünkü servisler, mesailer, mesailer devam ediyor. Var, artık var. Tatiller sona erdi. Evet. Yaz tatilleri var. O imkanları olanlar, yazlık imkanları olanlar da oraya gitme şansına sahip olacaklar. %100'lük bir doluluk olmaz yine.
13: Evet. Bakalım şimdi protesto ediyoruz. Sizden öncekiler mesajları okumadı demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz kendisine.
14: Okurlar canım.
13: Tabii ki okurlar. İspanya milli takımına Real Madrid'den hiç oyuncu çağrılmadı diyor mesela bir dinleyicimiz. Hani dedi ki Avrupa'dan başlayacağız.
14: Evet, dün bayağı bunu değerlendirdik. Real Madrid'in.
13: Olay oldu.
14: İspanyol oyuncularının demek ki milli takımda formsuz bir dönem geçirdikleri için alınmadılar. Öyle bir teknik karar vermiş İspanya milli takımının teknik heyeti.
13: Evet, böyle bir durum var. Şimdi bir dinleyicimiz de demiş ki ben demiş karavanda yalnız yaşıyorum demiş. Beşiktaş sevdalısıyım. İyi bayramlar diliyorum demiş.
14: Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Kendisine.
13: Karavan hayatı da kolay değildir aslında.
14: Evet, alışmak, problem lazım. Olabilir. O tamamıyla ayrı bir hayat.
13: Ayrı onun bir kültür. Ben çok kesinlikle özeniyorum ama cesaret de edemiyorum o karavan işine.
14: Zor iş. Kolay değil.
13: Evet evet yani.
14: Tabii bunu başaranları da tebrik etmek lazım.
13: Tebrik etmek lazım. Hatırlarsın Güven Göktaş'ı TRT'den Ercan abi. Güven abi
14: tabii, tabii.
13: Emekli oldu. Karavanla bir Avrupa turu yaptı. 33 gün. Ama bayağı iyi çalışmak lazım. Çünkü karavan istasyonları ayrı. İşte boşaltım yapacağın, dolum yapacağın yerler ayrı olduğu için bayağı bir üzerinde çalıştı. 33 günlük çok keyifli bir tur yaptığını söyledi. Yani dediğim gibi özeniyorum ama biraz da zor yani. Bilmek lazım bazı tabii şeyleri. Karavan kültürünü bilmek lazım. Nerede duracağını bilmek lazım. O yüzden dinleyicimize de teşekkür edelim mesajı için. Bazılarına çok hoş görünebiliyor bazı şeyler ama zorlukları da var. Karavanın da zorlukları olduğunu biliyorum. Şimdi özellikle son iki haftada ben de maçları anlattığım için ekstra dikkatle takip ettim Ercan abi. İtalya Serie A'da olağanüstü garip şeyler oldu. Juventus arka arkaya iki maçta 5 puan kaybetti. Ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Yani iki maçta 5 puan. Çok avantajlı Juventus. Şöyle bir puan durumunu söyleyeyim sana. Juventus mesela 68 puandaydı. Como 65 puandaydı.
14: Geçen hafta mesela 71, kazansa.
13: Juventus 69 bitirdi. Como Şampiyonlar Ligi'ne gitti.
14: Evet, geçen hafta kazansa.
13: Kendi evinde bir de kaybetti.
14: Kaybetti. Son maçta zaten bence kaybetmişti Torino derbisi, Juventus Torino. Orada da 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Öndeydi Juventus. Ama geçen hafta bence işi kaybetmişti.
13: Ya büyük bir ne bileyim şanssızlık mı yaşadı diyelim. Yani futbol tanrıları mı diyelim, yanında değildi Juventus'un.
14: Onun dışında kadronun çok da iyi olmadığını görmüş olduk Juventus'un. Ya bu ligi de bir maraton olarak değerlendirirsek son metrelerde geride kaldı.
13: Şimdi Juventus adına da çok ciddi yatırım yapacak Juventus. Şampiyonlar Ligi için iyi takım kuracak deniyordu. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. Planlar artık da değişti.
14: Planlar değişmesine rağmen o takıma çok oyuncu gerekiyor. Galatasaray'dan 5 yedikleri maçtan sonra da İtalyan medyasında bunu gördük. Ya eski Juventus'la ilgisi yok.
13: Evet.
14: Juventus çünkü kalesinde çok nadirdir 5 gol gördüğü. Bu tarihi maçta görmüştü İstanbul'da. Ligde de hiç iyi sonuçlar alamadı. Zaten transfer yapacaklardı Mehmet.
13: Evet.
14: Şimdi Şampiyonlar Ligi tabii belki biraz bütçede inme olabilir ama o transferleri gerçekleştirirler tahmin ediyorum.
13: Yani bazı planlamaları vardı ama Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi arasındaki farkı da gözeterek belki o Şampiyonlar Ligi gelirlerinden de olmuş olmanın verdiği bir handikapla planlamada bazı değişiklikler yapabilirler.
14: Belki, bana da öyle geliyor.
13: Yani 4-5 yerine 3-4 oyuncu
14: evet
13: transfer edelim diyebilirler. Kadronun yenilenmesi evet bekleniyor Juventus'ta. Ama tam anlamıyla bir şok yaşadıkları da
14: gerçek.
13: Gerçek çünkü.
14: Ya şampiyonluğa ancak bir kadro bile oluşturamadılar.
13: Ya son 5 haftada Ercan abi bir galibiyet aldılar.
14: Bu bitişi gösteriyor.
13: 5 haftada bir galibiyet çok rahat Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Planlamasını öyle yapıyor Juventus derken tepe taklak oldu.
14: Evet.
13: Juventus takımı. Büyük handikap onlar adına. Taraftar büyük bir şok yaşadı. Yönetim şok yaşadı. Oyuncular için de pek iyi bir son olmadı.
14: Aynı kanaatteyim. Aynı kanaatteyim.
13: Milan onlar da son maç yenildiler kendi evlerinde Cagliari'ye. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz derken.
14: Bu tabi Allegri ile ilişkilerin bitmesine yol açtı. Teknik direktörleriyle.
13: Son 4 maç 3 yenilgi orada da.
14: Milan'da da büyük bir çöküş var. Ki onlar iyi bir kadro yatırımına doğru gidiyorlardı. Ama olmadı. Ben şaşırdım ya. Allegri İtalya'nın önemli teknik direktörlerinden biri. Takımın son o bahsettiğin son maçlardaki çöküşünü nasıl kontrol edemedi? Bunu da anlamış değilim.
13: İnanılmaz bir son yani Mayıs ayında çöktü diyebilirim ben Milan'a. Mayıs ayında iç sahada.
14: Mayıs'ta veda.
13: Mayıs'ta veda. İç sahada Ercan abi yani son oynadığı 4 maçta iç sahada diyorum kendi evinde Milan gibi bir takım iç sahada oynadığı son 4 maçta 1 puan aldı.
14: Ki Cagliari kadro olarak ligde zor kaldı.
13: Evet.
14: Son haftalara baktığımızda ve hiçbir iddiası yokken öylesine çıktı ve rahat oynadığı maçta Milan'a deplasmanda ki Milan 1-0 öndeydi biliyorsun.
13: Milan maçın başında gol attı. İkinci dakikaydı.
14: Ve o gol sonrası 2 gol yedi ve Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.
13: Ya son haftada çok dramatik olaylar yaşandı gerçekten. Serie A'da Milan ve Juventus bir anda Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Milan 5. Juventus 6. oldu. Dediğim gibi yani son haftalara baktığımızda bu takımların son hafta maçları tam anlamıyla kabus. Yani Milan son 4 iç saha maçında 1 puan. 3 yenilgi 1 puan. Juventus da son 5 maçta sadece tek bir galibiyet alarak bay bay Şampiyonlar Ligi dedi.
14: İki teknik direktör için çok kötü bir karne. Spalletti ve Allegri.
13: Evet.
14: Ki Spalletti biliyorsun İtalya milli takımından da ayrıldı zamanında. Gattuso gelmişti. Şimdi Gattuso Lazio'nun başına geçecek büyük bir ihtimalle. Hı hı. Ve tekrar o başarı gelir mi? Hiç tahmin etmiyorum. Yani Lazio da çok başarısızdı zaten yıllardır öyle. Transfer yasağı var. Roma için iyi bir sezon oldu. Onu evet. Söyleyebilirim. Evet. Napoli ikinci oldu. Inter yine İtalya'nın şu anda en iyi takımlarından biri olduğunu gösterdi bize.
13: Evet açık farkla şampiyonluk şampiyon kazandı.
14: Şampiyon oldu evet. Çok rahat oldu Inter'in şampiyonluğu.
13: Çok çok rahat bir şampiyonluk oldu gerçekten. Como bir mucizeye imza attı. İlk kez Avrupa'ya gidecekler ve bu Avrupa Ligi deneyimi de Şampiyonlar Ligi olacak.
14: Şöyle bir gerçek var. Sezon başladığında İtalyan futbolunu işte yazanlar, takip edenler onları tabii okudum baktım. Como için ilk 10 başarı deniyordu. Fabregas'la beraber.
13: Hı hı. Yani Fabregas da çok tecrübeli bir teknik evet. direktör diyemeyiz.
14: Diyemeyiz. İlk 10 başarı deniyordu. Ligde kalsın yeter diyenler de vardı.
13: Hı hı.
14: Ama Como dediğin gibi ki İtalya'nın turistik anlamda da İtalya'da yaşayanların da hayal kurduğu bir yerdir Como. Çok güzel bir yer çünkü.
13: Muazzam.
14: Göl kenarında.
13: Evet.
14: Harika.
13: Stadyumları da gölün kıyısında hemen.
14: Evet. Harika bir yer. Como denilen bölge. Ben hiç gitmedim ama işte resimlerden ve hakkında yazılanlardan da okudum. Gerçekten bayağı tercih edilen bir yermiş Como.
13: Ben gittim Ercan abi. Çok sessiz, sakin. Mis gibi bir yer. Harika bir yer yani.
14: Gayet iyi.
13: Özellikle Como Gölü, etrafı yani muazzam doğal güzelliği.
14: Kent olsun. Nasıl?
13: Kent de güzel. Sessiz, sakin. Klasik bir yani küçük bir kent. Öyle söyleyeyim. Ama ne kadar küçük olursa olsun yine bir Türk dönerci bulabildik.
14: Yine var. Evet, Como'da da açılmış. Var.
13: Bulduk. Dönerimizi yedik. Sohbetimizi yaptık ama yani yaşanır mı? şöyle diyeyim, İstanbul'un o temposuna alışan insanların yaşaması için çok küçük bir yer. Ama sessiz, sakin, kafa dinleyeyim, rahat, huzur içinde yaşayayım dersen de muazzam bir yer. Yani kararı insanların kendisinin vermesi lazım. Güzel, keyifli bir gölü var. Etrafında böyle küçük lokal, böyle pizza yiyebileceğin ufak atıştırmalıklar, işte tiramisular, işte İtalyan tatlıları, kahveler içebileceğin çok güzel yerleri de var. Güzel bir yer yani, benim çok hoşuma gitmişti. İkinci yılında, henüz Serie A'daki ikinci yılında böyle bir başarı bence alkışı hak ediyor.
14: Bence de.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin kardeşi Milyoner.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Seri A'yı konuştuk biraz. Şampiyonlar Ligi yolu çok enteresan bir şekilde oluştu, şekillendi. Como son haftada kendini Milan'ın önüne atmayı başardı. Milan'ın olağanüstü bir şok yaşayarak kendi evinde Cagliari'ye mağlup olmasının ardından Como Milan'ı bir puanla geçti. Son iki haftada kazanarak Como Şampiyonlar Ligi bilet aldı. Milan Juventus Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak. Inter, Napoli, Roma ve Como'yu göreceğiz. Önümüzdeki yıl Serie A'dan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar olarak. Şimdi İspanya'ya gidelim Ercan abi. Biraz da İspanya'yı konuşalım. İspanya La Liga'da da Barcelona görece kolay bir şampiyonluk yaşadı diyebilir miyiz sence? Yani çünkü Inter kadar kolay olmadı ama onlar da son haftalarda farkı rahat bir şekilde açtılar Real Madrid'e karşı.
8: Katılıyorum sana. Çünkü Real Madrid bayağı önceden koptu.
7: Evet, çok önceden koptu.
8: Evet. Şöyle söyleyebilirim. Teknik direktör değişiminden sonra geride kaldı. Alonso bittikten sonra Arbeloa geldi.
7: Evet. Bir Michael Carrick etkisi olmadı
8: orada. Olmaz. Öyle kolay değil. Çünkü takımın içinde çok problemli oyuncular var. Bu ortaya çıktı. Arbeloa bunları kontrol edemedi, idare edemedi. Ve Real Madrid şimdi belki oyun olarak da bazı eksikleri de ortaya çıktı bence. İşte Vinicius, Mbappe en çok gol atan oyuncu Mbappe. Fakat tabii Real Madrid'i tek başına taşıyamaz. Hı-hı. Bence o da ortaya çıktı.
7: Evet.
8: Orta alan Arda elinden geleni yaptı. Ama Bellingham faydalı oldu mu? Belki son haftalar biraz bir şeyler yapmaya çalıştı. Onun dışında büyük fayda getirdiğini söyleyemeyeceğim. Hı-hı. Trent sakatlık yaşadı, döndü. İngiltere milli takımına da seçilemedi. Çünkü kendi performansının üstünde değildi, alttaydı.
7: Evet.
8: Yani Real Madrid'in transferleri de istenileni veremedi. Mesela Mbappe protesto edildi. Ki gol kralı.
7: O kadar gol atmasına rağmen.
8: Gol kralı Mbappe.
7: Ama işte onun da hani takım için mikser görevi yaptığı
8: iddia edildi.
7: İddia ediliyor.
8: Fakat Mbappe gibi bir oyuncu şimdi diyelim, Mehmet biliyorsun büyük bir ihtimalle Jose Mourinho takımın başına gelecek. Öyle konuşuluyor Real
7: evet.
8: Madrid'de.
7: Hala resmi açıklama yok.
8: Şu anda yok. Bekleniyor. Kongre var çünkü Real Madrid'in. Onların da kongresi var. İki başkan adayı var. Perez'in karşısında bir aday var şu anda. Hı-hı. Genç bir aday. 38 yaşında. kazanır mı? Bunu tabii üyeler karar verecek. Yaklaşık 100 bin üyesi var Real Madrid'in. Bunu göreceğiz. Seçimden sonra da Jose Mourinho'nun göreve geleceği, Perez kazanırsa, ki hala çok şanslı olduğu söyleniyor seçimleri kazanma konusunda. Ben hemen Jose Mourinho'nun en önemli oyuncularından biri haline geleceğine eminim. Mbappe.
7: Mbappe'yi değil mi? Kullanmayı yani, bir şekilde
8: başaracak.
7: Başarır diye düşünüyorum ben de.
8: Vinicius imzaladı mı? Hayır, imzalamadı. O mesela düşündüren bir konu. Onun transfer döneminde göreceğiz şimdi. Başka bir yerle mi anlaştı? Ya da Real Madrid'in teklifini kabul mü edecek? Böyle bir problem yaşıyor şu anda Real Madrid ve Vinicius. Başka tabii transfer girişimleri olacak yine Real Madrid'in. Alaba dün ayrıldı. Hiç faydalı olamadı sakatlığından dolayı. Çok az süre aldı ve Real Madrid mutlaka onu bir kontrol ettirmiştir. Yani faydalı olur mu olmaz mı diye.
7: Evet.
8: Herhalde o kanaate vardılar ki yani sakatlıkta o istikrarı sağlayamayacak ve tekrar edecek bir sakatlığı olduğunu düşündüler. Tahmin ediyorum. Bu yüzden de Alaba'yla yollar ayrıldı. Carvajal gitti. Şimdi o tarz yerler yılların Carvajal'i. O da çok zor bir sakatlık.
7: Çok ciddi bir sakatlıktan evet. Döndü.
8: Ve onu da törenle diyelim. Şilt verdiler, uğurladılar. Zaten 34 yaşına yaklaşmıştı. Sakatlanmasa bile yollar ayrılabilirdi.
7: Değil mi? Yani yaşı da geldi çünkü Carvajal'in. Belli bir seviyeye. Dolayısıyla bu yol ayrımı kaçınılmazdı bir anlamda. Şimdi baktığımızda Real Madrid'e bir Jose Mourinho birlikteliği ne getirir? Şimdi Vinicius'un bir yıllık kontratı kaldı. Bir elini de çabuk tutmak isteyecektir Florentino Perez. Daha 25 yaşında Vinicius. Önünde bir 8-10 yıllık kariyer var.
8: Var. Tabii burada
7: çok da iyi kazanan bir oyuncu.
8: Daha fazla kazanmak isteyen bir Vinicius var. Ama onun hayal ettiği o fazla kazanma belki Arabistan'dan bir teklif gelir diye düşündü. Fakat son yaşanan Orta Doğu'daki savaş yüzünden Arabistan'da o yatırımların ne kadar olabileceği ve bütçelerin ne kadar yükselebileceği tartışmaya açık bu. Bunu transfer döneminde göreceğiz.
7: Ama Vinicius'un da yani oraya gitmemesi lazım. 25 yaşında Vinicius'un Arabistan'da ne işi var?
8: Acayip vazgeçilemeyecek bir teklif gelirse yapacak bir şey kalmayabilir. Neymar bile gitti biliyorsun.
7: Ama Neymar artık sonlardaydı kariyeri.
8: Ama ne olursa olsun. O sakatlığı yaşamamıştı daha. Ne olursa olsun o bile bu kadar büyük parayı reddetmedi. Edemedi.
7: Edemedi evet. Vinicius da ben yapacağımı yaptım. Bundan sonra gideyim daha çok para kazanayım diyebilir.
8: Mi acaba?
7: Suudi Arabistan'da.
8: Ya sadece mi? Artık bundan sonra paraya bakıyorum ben düşüncesini yaşamış olabilir.
7: Öyle bir durumda söz konusu olabilir. La Liga'dan 5 takım gidecek Şampiyonlar Ligi'ne. Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis.
8: Evet.
7: Real Betis de muazzam bir sezon yaşadı. 5. oldu Real Betis. Özellikle Real Betis'in iç saha performansı bu sezon çok çok iyiydi. Bir korkulu rüya haline geldi rakipleri için. Sadece Atletico Madrid ve Barcelona yenmeyi başardı.
8: Evet. Öyle bir yer ki Sevilla Kenter'in takımı Betis.
7: Evet.
8: O aralarında da çok büyük bir rekabet var Sevilla ve Real Betis arasında. Sevilla dikkat edersen onlar uzun sezonlardır toparlanamıyor. Şimdi Ramos'un patronluğunda bir konsorsiyum tarafından yeni sezon için satın alındı çoğunluk hisseleri. Bakalım o eski kupa kazanan günlerine dönecek mi? Ama kolay değil. Bu sene öyle bir düşme heyecanı yaşandı ki.
7: Her takım düşebiliyordu Ercan abi. Şöyle söyleyeyim. Avrupa kupalarına gitme yarışıyla düşme potası neredeyse iç içe geçmişti.
8: Her takım o potalarda işte 6. sıra diyelim ya da 7. evet. sıra. Daha son sıraya kadar o son sıranın 2 üstüne kadar baktığımızda hepsi küme düşme tehlikesi yaşıyordu.
7: Atletik Bilbao'da şöyle bir durum vardı. Avrupa kupalarına da gidebiliriz, küme de düşebiliriz mesela.
8: Evet.
7: Ya öyle bir enteresanlık. Hatta şöyle söyleyeyim. 10. Real Sociedad'la küme düşen Mallorca arasında 4 puan fark var.
8: Hiçbir şey değil. Ki Mallorca'nın Vedat Muriç gol krallığını ikinci bitirdi.
7: Evet, ikinci oldu Mbappe'nin ardından.
8: Ama takım küme düştü.
7: Takımı küme düştü.
8: Elche maçında penaltıyı kaçırmazsa belki arada bir gol farkı ya da bir puan farkı. Muriç için de o tabii kötü bir anı oldu. Ama buna rağmen gol krallığında ikinci sırada. Bu da bence değişik bir lig yaşandığını gösteriyor La Liga'da.
7: 13. Sevilla 43 puanla ligde kaldı. 13. 18. Mallorca 42 puanla bir puan gerisinde küme düştü. Bir puanla.
8: Ya Sevilla geçen hafta istediği sonuçları alamazsa iki haftada sıfır çekse belki Sevilla düşecek.
7: Sevilla mesela inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Villarreal deplasmanında 2-0'dan 3-2 kazandılar.
8: Yani o maç herhalde Sevilla ayakta tuttu.
7: Ayakta tuttu. O maçla ligde kaldılar.
8: Ya 2 sene mi 3 sene önce Girona Şampiyonlar Ligi'ne katılmadı mı?
7: Evet, Şampiyonlar Ligi'nden küme düştü.
8: Şimdi küme düştü. Çok acayip bir lig oldu.
7: Çok acayip, gerçekten öyle. Ki Villarreal iç sahada bir tek Real Madrid'le Barcelona'ya kaybetmişti. 2-0 önde olduğu maçı Sevilla'ya kaybetti. 3-2. Ve Sevilla o galibiyetle ligde kaldı. Bayağı da tartışma konusu oldu bu maç.
8: Doğru.
7: 2-0'dan nasıl işte Villarreal kendi sahasında ateş gibi takım, kimseye yenilmiyor. 2-0'dan nasıl yeniliyor küme düşme potasındaki takıma diye büyük olay olmuştu İspanya'da, ama o galibiyet onları ligde tuttu. Ah, bakalım dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Seattle'dan bizi yalnız bırakmayan bir dinleyicimiz, Ercan abi arabası arızalanmış, gaz pompası $1,481 masraf var diyor. Çok değil mi ya?
8: Maalesef.
7: 1400-1500 desek çok para.
8: Bizde işte sanayiye arabası olanlar ve sanayiye gidenler bilir. Ya bunun acaba işte yan sanayi derler. İkinci eli var mı derler.
7: Evet.
8: Çünkü ya bizden bahsediyorum. Dedim, arabalarda da oluyor ya, problemler oldu mu. Böyle bazen fahiş bazı parçalar çok pahalı. Bunu hepimiz biliyoruz.
7: Evet.
8: Amerika'da öyle bir şey var mı bilmiyorum. $1,481
7: 70-75 bin lira para. 75
8: evet, civarı. Bayağı yüksek bir bedel.
7: Gaz pompası için bana fazla geldi. Ama oralarda da bu tarz işlerin maliyeti biraz yüksek, ya da işçiliği mi yüksek bilemiyorum.
8: İşçilik de yüksek. Bence parça da pahalı.
7: Parça da pahalı. Olabilir.
8: Geçmiş olsun.
7: Geçmiş olsun diyelim. $1,500 da az değil. 1481 yazmış. 19'da bahşişe gider. Olur sana 1500.
8: $19'dan fazla versin bahşiş.
7: Minimum. Evet tabii canım.
8: Daha ya en azından bir $20 vermen lazım değil mi? İşin zorluğuna göre.
7: Yani bir 1400'ün bir 50'si 50 bahşiş.
8: $50 gider.
7: 50 bahşiş gider. Minimum. Öyle. Ben bir de yani yeni nesil ne yapalım, ne edelim abi diye bazen işte seni de buluyorlar.

0: bahşiş
1: 50 dolar gider.
0: 50 bahşiş gider. Minimum. Öyle. Ben bir de yani yeni nesil ne yapalım, ne edelim abi diye bazen işte seni de buluyorlardır. İşte denk gelince soruyorlar. Ya ben şu dünyanın şu haline baktığımda işte yapay zeka, işte insanların ekonomik durumları, yapılan işler vesaire, onlara baktığımda gençlere genelde şöyle bir önerim oluyor. Şimdi dinleyicimiz de konuyu açmış. Ben beyaz yaka yerine mavi yaka olmayı öneriyorum çocuklara. Bilmiyorum.
1: İş bilecekler diyorsun.
0: İş bilsinler, evet. Bir zanaatları olsun yani.
1: O dünyada azalıyor tabii.
0: O, yani ne bileyim, kuaför olun diyorum. Tamirci olun.
1: O azalıyor dünyada gittikçe. Azalan evet. Bir şey.
0: Ve dünyanın her yerinde de mesleğin olur yani o manada.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'de bir okul okudun diyelim. Sadece Türkiye'de genelde çalışabiliyorsun. Denkliği menkliği yoksa.
1: Evet.
0: Ki Türkiye'den dünyadaki denkliği olan çok az sayıda üniversite var. Ama bir mesleğin olursa, tamirci olursan, ne bileyim işte bir evi çekip çevirebilecek ya da tadilatını yapabilecek seviyede kendini geliştirmişsen, kuaförsen, şuysan buysan, bir mesleğin varsa elinde, her yerde bu mesleği icra edebiliyorsun. Bu nedenle hani okumak çok zor geliyorsa, maaşları düşükse beyaz yakalıların böyle de bir sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Kendi mesleğinin sahibi olmak daha mantıklı olabilir. Bu tarz tavsiye isteyenlere de bunları tavsiye ettim. Şimdi dinleyicimiz 1500 dolar yazınca da aklıma o geldi. Kendi çocuklarım için de bu geçerli. Yani illa okumak zorunda da değiller bence.
1: En azından
0: bir meslek tutabilirler.
1: Zor zor.
0: Evet. Şimdi Pep'in ayrılığını da konuşalım istiyorum. Çünkü Pep'in ayrılığı da bayağı bir Ercan abi, yani seyirciler bir araya geldi. Seyirci, Pep, oyuncular bir konferans salonunun gibi bir yerde topladılar. İşte oyuncular soru sordu, Pep'e, Pep cevapladı. Bir ayrılığı da güzel yaptı Manchester City. Hoşuma
1: ya,
0: gitti yani.
1: Şöyle bir olay var. 20 senede 10 senede ne kadar? 20 kupa aldı.
0: Evet.
1: Bence Manchester City git demedi.
0: Bence de demedi.
1: Kendisi zaten bunu söyledi. Hissettiriyordu. Belki bırakırım diye. Ama net olarak söyledi artık. Geçen hafta içi. Ben biraz zihin olarak yorulduğu kanaatindeyim. Teknik direktörlük öyle antrenman yaptır. Ondan sonra eve git mesleği değil. 30 kişilik bir kadro diyelim, yardımcıların. Her hafta Avrupa dahil iki maça hazırlayacağım bir takım. Hı-hı. Onları, rakipleri mutlaka iyi tanımak için analiz edeceksin gece gündüz. O da tek bir maçını seyrederek olmuyor. Fikir teatisi içinde bulunacaksın yardımcılarınla. Oyuncuların Avrupa'da pek olmaz ama olur ya, bazı problemleri olabiliyor. Onları da bir teknik direktöre tabii ki yansıtırlar. Onu bir değerlendireceksin kafanda.
0: Hmm.
1: Ya bu işin yıllarca devam ettiğini düşün. Mesela 10 yıl Manchester City'desin.
0: Öncesi var, Bayern, Barcelona'sı.
1: Yıllarca bunun devam ettiğini, evet, düşün. Bir yerde ya ben de olsam, bana göre sen de olsan, dersin ki ben biraz kafamı dinlemem lazım.
0: Bir kafayı boşaltayım.
1: Yani şöyle bir ara vereyim. Dünya futboluna da bir daha bakayım. Acaba kafamda bazı şeyler var. Döndüğümde onları uygulayabilir miyim? Gibi. Yeni taktikler ve çalışmalar konusunda. Onları bir iyice kafama yerleştireyim. Ama önce bir tatil yapayım. Derim ben kendi kendime. Pep'te gördüğüm kadarıyla öyle aylarca ense yapacak bir hali de yok. Hı-hı. Çalışmayı, futbolu çok seviyor çünkü.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Koşunun liderliğini sürdürüyor. Dışarıdan 4 numaralı Dolce Marin'in, bariyer dibinden 8 numaralı Sequoia'nın, ortadan da 1 numaralı Cardan'ın atakları var. 2 numaralı Gringa önde. Dıştan 4 numaralı Dolce Marin'e gelmeye çalışıyor. 2

0: numaralı Gringo önde. 4 numaralı Dolcemar'a gelmeye çalışıyor. 2 numaralı Gringa direniyor. 2 numaralı Gringa koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Dolcemar'a ikinci. 8 numaralı Sequoia üçüncü. 1 numaralı Kar daha dördüncü. 3 numaralı Barbum da koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Gringa Mehmet Salih Çelik'le kazandı 3. koşuyu. 5 numaralı Sweet Dreams kulvarından çıkmadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor!
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Reklam.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. İlk yarım saatlik dilimi bu şekilde biraz İtalya'yı, biraz İspanya'yı, biraz Premier Ligi'yi konuşarak tamamladık. Sizlerden de mesajlar geldikçe bakıyorum tabii ara sıra. Guardiola'nın vedasını konuşuyorduk. Güzel de bir veda oldu gerçekten. Hem oyuncular güzel veda etti, hem taraftarlar güzel veda etti. Ve şimdi de yeni teknik direktör Maresca, değil mi Ercan abi?
2: Evet, öyle gözüküyor.
1: Öyle görünüyor.
2: Ama hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu biliniyor.
1: Değişik bir yöntemi var onun. Guardiola'nın farklı.
2: Onun farklı. Şöyle, acaba şu soruluyor İngiltere'de. Alex Ferguson'ın Manchester United'dan sonraki dönem şimdi City için başlıyor mu? Bu güzel bir soru, biliyor musun?
1: Güzel bir soru. Aynı kentin mavi takımı aynı akıbeti yaşayacak mı?
2: Yaşayacak mı? Burada ben ihtimali %50 %50 olarak değerlendirmek isterim. Neden yaşamasın? Lig başlar, 5 maç, işte 3 beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyetle başlarsan buna alışık değil City taraftarları.
1: Tabii.
2: Yenilmiyorsun, berabere kalıyorsun ama bir anda zirveden uzaklaşabiliyorsun. Tabii ki hiç kolay değil Maresca'nın işi. Oyun sistemini değiştirir mi? Guardiola'nın oturttuğu bir alışkanlık var yıllardır. Bunu ben bir an önce değiştirme taraftarı olacağını sanmıyorum. Dile kolay. Çünkü 10 yıl bir takımı bir teknik direktör çalıştırdıysa, mesela geçen sene Liverpool şampiyon oldu değil mi?
1: Evet.
2: Jürgen Klopp ayrılmıştı. Slot geldi. Fazla bence sistemle oynamadı geçen sene.
1: Oynamadı, doğru.
2: Bu sene yapılan transferlerle biraz da kendi düşüncemi ortaya koymak istiyorum dedi. Liverpool'un halini gördük. Sistemlerden çabuk uzaklaşırsan futbolda bir anda başarısız olabiliyorsun. Liverpool bunu yaşadı. Maresca hemen Guardiola tarzı oyundan vazgeçer mi? Pek tahmin etmiyorum Mehmet ben onu. Ya kendisi için iyi olmaz. Takım
1: bence
2: için
1: de
2: iyi olmaz.
1: Tabii değiştirmeyecektir. Büyük ölçüde Guardiola'nın sisteminden devam edecektir diye düşünüyorum ben de. Seninle aynı görüşteyim.
2: Ya değiştirirse o sistemin oturması için şampiyonluğu kaybedersin zaten.
1: Evet. Yavaş yavaş, belki yumuşak geçiş dediğimiz, belki
2: evet,
1: küçük dokunuşlarla.
2: Şu örneği de genişletebilirim Mehmet. İki senedir ne oynadığı belli olmayan Tottenham son maçlarda kümede kalıyor.
1: Son anda kaldılar.
2: İki senedir küme düşmemeye oynuyorlar.
1: Evet.
2: O da nedir konu? Artık teknik direktörlerin futbolda inanılmaz bir ağırlığı var. Hı hı. İyi teknik direktör bulamıyorsan maalesef arka arkaya yıkılıyorsun.
1: Şimdi çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de
2: düşersin.
1: Championship'e doğru gidebilirsin.
2: Ama bu
1: Tottenham'da büyük tehlike var. Bu çok güzel bir konu.
2: Tottenham'ın yatırım yapanları, ki Tottenham öyle ekonomik zorluklar yaşayan bir kulüp değil. İngiltere'de 6 büyük kulüp arasında her zaman gösterilen bir takım.
1: Evet.
2: Ben bu sene aynı hataları artık yapmayacakları kanaatindeyim. Ya kadroda oluşumunda problem oldu.
1: Problem. Kadro planlaması büyük problem Tottenham'da mesela.
2: Bu yüzden de tamamıyla şimdi teknik direktörle beraber rezerviyle oturacaklar ve durum değerlendirmesini yapacaklar. Ki onu alarak kurtardılar bence.
1: Evet, evet. Değil mi? Rezervinin bir faydası oldu Tottenham'a son haftalarda. 3 galibiyet o geldikten sonra aldılar, kümede kaldılar. Şimdi Liverpool konusu enteresan. Liverpool bu sene 12 maç kaybetti. Sunderland'in de 12 maç yenilgisi var.
2: Liverpool'un mesela hiç alışık olmadığı bir mağlubiyet sayısı bu.
1: 12 mağlubiyet. Yani Leeds United son haftalarda ligde kaldı. Onlarda da mağlubiyet sayısı 13 mesela.
2: Galibiyet sayısı biraz Liverpool'un daha fazla.
1: Tabii galibiyet sayısı daha fazla Liverpool'un. 17 galibiyeti var. Mesela Sunderland'in 14 galibiyeti var.
2: Ki 500 milyon euro harcamış transfere.
1: Sadece transfere değil mi?
2: Sadece transfere. Bir takımın bu halde 12 mağlubiyet alması büyük bir başarısızlık.
1: Herkes aslında bu transferlerden sonra aynı güçle devam edeceğini düşünüyordu. Liverpool'un olmadı.
2: Ben öyle diyordum. Liverpool yine ligin en iddialı takımı ya da takımlarından biri diyordu.
1: Kağıt üstünde öyle, öyle de başladılar aslında. 5 maç 5 galibiyetle başladılar.
2: Sonra olmadı.
1: Sonrasında 4 maç 4 yenilgi.
2: Ya şöyle gerçekten.
1: Tepe taklak oldular yani.
2: İstanbul'da Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maç var. İşte Szoboszlai'yi oynattığı yer sağ hatırladın bek. Değil mi? Sağ kanat savunma. Şimdi öyle girişimlerde bulunursan bu girişimleri ya da denemeleri zaten uzay bilimcileri yapıyor.
1: Mühendisler der ya yani, çalışıyorsa elleme.
2: Elleme evet. Yani bu zaten dokunma. Yapılıyor, deneniyor. Değil mi?
1: Evet. Sence Szoboszlai'nin yani Arne Slot'a göre Szoboszlai'nin oynadığı yer yanlış olsa bile orada verim alınıyorsa evet. Devam et.
2: Ya bu şu mühendis kafasıyla bu uzay gemisinde, uzay istasyonunda bu deneyler yapılıyor. Ama futbol deney yeri değildir. Sen futbolda bir laboratuvar gibi. Ya ben bu adamı bir sağ kanatta bir Şampiyonlar Ligi maçında oynatayım. Birkaç maçta oynattım dersen sana penaltı yapar, yenilirsin. Hiçbir etkisi olmaz. Bunlar olmadı mı? Oldu. Bu deneylerini Liverpool'da ya bu tarz deneylere açık bir takım değil. Bir de müzik olarak Salah ne dedi? Liverpool heavy metal'e yakındır dedi. Bu heavy metal derken ya hücum, Liverpool tarzı bir oyun var. Onu Liverpool'un dedi elinden alırsanız şampiyon olamazsınız dedi. Yıllardır Liverpool'un genetiğinde olan, ya Klopp öncesinde de var bu. Nedir Liverpool? Dönüşlerin takımıdır. Kolay teslim olmaz. İçeride dışarıda kazanmaya oynar. Siz bu takımı değiştirip işte böyle laboratuvar halinde denemeye alırsanız karşılığında 12 mağlubiyetiniz olur. Ya Slot'la ilgili acaba bir, bu saatten sonra bir açıklama olur mu? Onu hep beraber göreceğiz. Ama elinde bir şampiyonluk var. Bu takımı şampiyon yaptı. Fakat şunu iddia edenler de var. O şampiyonluk Klopp'un mirasından sonra gelen şampiyonluk muydu?
1: O mirası mı yedi? Evet. Acaba?
2: Evet. Ya o şampiyonluk o muydu?

0: Şimdi bunu tabii Liverpool'u yönetenler de bana göre düşüneceklerdir.
1: Bence konuşmamız gereken bir başka takım Chelsea. O kadar yatırım ama hiç başarı yok. Bir FA Cup finalleri var. Onu da City'ye kaybettiler. 10. bitirdiler.
0: Ya bu yatırımın adı artık komik yatırım Chelsea'de. Komik. 50 tane oyuncu, 7'şer yıllık sözleşmeler.
1: Mantığını çözemediğimiz bir
0: Teknik direktör
1: yaklaşım.
0: almaları. Mantığını çözemediğimiz teknik direktörlerinin gelip gitmesi. En son teknik direktör geçtiğimiz yıl Hull City'de çalıştı. Bir anda onu Chelsea'nin başına gelince ne bekliyordunuz? Ya Chelsea'yi yeniden mi yapılandıracaktınız diye sorular soruluyor. Ben sormuyorum bunu. İngiltere'de soruyorlar.
1: İngiltere'de evet.
0: Ve bunun sonrasında da kadronuzda 50 tane oyuncu olunca işte ortaya böyle bir başarısızlık çıkıyor. Ya
1: Şimdi
0: Avrupa'dan
1: acaba değiştirecekler mi bu mantığı, bu mantaliteyi, oyuna bakışı, kulüp yönetim tarzını?
0: ya değiştirmeleri lazım. Şimdi Alonso geldi. Alonso'ya bir kere
1: Ne yapacak Alonso? Bakacağız.
0: Leverkusen nasıl sabır gösterdi ve başarılı oldu Leverkusen'da. Bundesliga'da. Aynı sabrı göstermek zorundalar.
1: Xabi Alonso'ya.
0: Mutlaka göstermek zorundalar. Ya bunu eğer yapamazlarsa devam eder bunalımları.
1: Yani Chelsea'nin takım değeri de bir

0: Mesela Unai Emery'nin takımı Avrupa Ligi'ni aldı. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. 720 milyon euroluk takım.
1: Aston Villa.
0: Aston Villa.
1: Evet.
0: 1.2 milyar nerede? 700-500 milyon euroluk fark var ama sen sıradan bir takım görünümündesin. 14 kazanmışsın, 14 yenilmişsin mesela. Yani %50 galibiyet oranın bile yok. Çünkü
1: yani Brighton takımı senden daha iyi gözüküyor.
0: Tabii Brighton senin önünde.
1: Ya Brighton'ın değerine baktığında Chelsea ile herhalde
0: 460 milyon euro Brighton.
1: Yarı yarıya bir. Damf az.
0: Evet. Tabii tabii yarı. Neredeyse üçte biri Brighton.
1: Bu demek ki yaptığın transferler hiç bir işe yaramamış.
0: Demek ki bir yerde bir yanlış var Chelsea'de.
1: Öyle değil mi?
0: E tabii. Chelsea demek ki bir sıkıntı var.
1: Gözüken o.
0: Bunun da değişmesi Chelsea'nin faydasına olur bu bakış açısı. Yani o istediğin oyuncu alıyorsun tamam 6-7 yıllık sözleşmeler tamam ama bir karşılığı var mı? Yok.
1: Yok. Evet.
0: Chelsea taraftarı da muhtemelen evet transferler oldu güzel seviniyordur ama karşılık bekliyor. Karşılık var mı? Yok.
1: Yok.
0: Büyük bir problem, büyük bir soru işareti. Onlar adına da büyük bir talihsizlik diyebiliriz.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Chelsea değil. Taraftarı için büyük hayal kırıklıklarıyla geçiyor yıllar. Nereye kadar gidecek? Brentford'a yazık oldu demiş bir dinleyicimiz. Bir beraberlik alsak Avrupa Ligi'nde olacaktık demiş Brentford için dinleyicimizin attığı mesaj.
1: Yazık oldu.
0: Brentford, Brighton'la aynı puanda ama averajla Brighton önde.
1: Evet, Brighton'da son maçında kendi evinde 3-7 Manchester United'da. Buna rağmen katıldı.
0: United'da Carrick'le devam diyor. Son 6 maç 5 galibiyet 1 beraberlik. Yani
1: mesele Carrick'in yeni sezona nasıl başlayacağı. Aynı oyun sistemi yapılacak önemli. Ya Manchester United yapacaktır bunu. Çünkü o ekonomik imkanlara her zaman sahip. Oyuncuların gelmesiyle Carrick'le o üst sıralardan kopmazlarsa o dönüş ve zirveyi bırakmama yürüyüşüne tekrar başlarlar Manchester United olarak.
0: Carrick Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. İnanılmaz bir yükseliş Carrick geldikten sonra. 17 maçta Ercan abi sadece 2 yenilgi aldı. 3 beraberlik aldı. 12 maç kazandı.
1: Ben olsam ben de imzalarım Carrick'le. Sen de imzalarsın.
0: E tabi.
1: Veya başka bir teknik direktör aramam.
0: 17'de 12 maç. Yani son 17'lik haftada muhtemelen ilk sırada.
1: Bir de teknik direktörlere tabii şuna da bakılıyor. Yani oyuncularla saha içi saha dışındaki ilişkileri. Bunları da iyi gördüler herhalde.
0: Muhtemelen.
1: Bunlar da önemli. Bu yüzden de devam ettiler yola.
0: Carrick'le de bir başarı hikayesi yazdı bu yıl. Çünkü Carrick geldikten sonra yani büyük maçların da tamamını kazandılar. Mesela City 2-0 yendiler. Arsenal'i deplasmanda 3-2 yendiler. Tottenham'ı 2-0, Fulham'ı 3-2 mağlup ettiler. Bakıyorum diğer maçlara. Aston Villa'yı 3-1 yendiler. Liverpool'u 3-2 yendiler.
1: Ya, büyük maçlarda çok kritik galibiyetler aldılar.
0: Çok kritik. Ve yine Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Evet.
0: United'ı hiç Şampiyonlar Ligi'nin esamesi okunmuyordu.
1: O acaba katılırlar mıydı diye konuşuluyordu ama katıldılar. Büyük bir başarı bu.
0: Büyük başarı ve City'nin sadece 7 puan gerisinde ligi bitirdi.
1: Evet.
0: City de şampiyonun 7 puan gerisinde kaldı. Yani o kadar büyük bir tırmanış Michael Carrick geldikten sonra.
1: City tabii 10 gün içinde kaybetti şampiyonluğu. İstediği evet, sonuçları alamıyor.
0: Son 2 maçta istediği sonuçları alamayınca kaybetti. Ama Carrick'le de devam etmek gerekiyordu. Bir şekilde devam edilecekti bence de.
1: Yani gözüken yanlış bir yatırım değil.
0: Kesinlikle. Şimdi bu haldeyken Carrick'i göndermek de akıl kârı olmazdı. Çünkü çok fazla deneme yaptı son yıllarda United. Evet. Sonuç alamadı.
1: Bayağı bu denemelerin karşılığını da alamadılar Mehmet.
0: Bir de Carrick Ferguson ekolünden gelen bir isim.
1: O da çok doğru bir belirleme. İşte Amorim tam bir bozgun oldu.
0: Amorim bozgun oldu evet.
1: Ne umutlarla geldi Portekizli teknik direktör.

0: İşte her çiçek her toprakta yetişmiyor.
1: Olmuyor. Arka arkaya kaybedilen o maçlar, oyuncularla ilişkilerin bozulması ortaya bir öyle bir tablo hayal çıkardı. Kırıklığı, hayal kırıklığı.
0: Evet, kesinlikle bir hayal kırıklığı oldu. Aston Villa Unai Emery ile
1: klasik başarılı.
0: Yine kupayı aldılar, Avrupa Kupası, UEFA Avrupa Ligi Dolmabahçe'de. Rahat üstün bir oyunla, farklı bir skorla, 3-0'la. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Şampiyonlar Ligi'nde de Aston Villa Unai Emery ile iş yapar.
1: Bence. Bir de kulüp olarak bayağı köklü, tarihi bir yapıları var. Birmingham'ın takımı. Hı hı. Daha önceden de Avrupa Kupaları var. Ya o Premier çok zor günler yaşadı onlarda. Fakat geri dönüşün ışıklarını görüyoruz sanki Aston Villa'da.
0: Aston Villa'da geri dönüşün ışıkları var. Kesinlikle.
1: Bir ara onlar da Premier Lig'de üst sıralara hep taraftarlarını alıştırmışlardı biliyorsun. Dünyanın en zor liginden bahsediyoruz bu arada.
0: Premier Lig.
1: Ya o ligde tutunmak, kalmak, daha sonra da başarılı olmak, bunun için bayağı bir yatırım ve iyi transfer gerekiyor. İyi transfer derken çok transfer anlamında söylemiyorum. Takımların faydalanacağı oyuncular olarak belirtiyorum.
0: Şimdi Unai Emery ile ilgili de enteresan, benim dikkatimi çekmemişti de tabii sosyal medyada herkes paylaştı. İsminde Villa olan takımlarla mutlaka bir UEFA Avrupa Ligi var değil mi? Bu da enteresan. Villarreal, Sevilla, Aston Villa.
1: Aston Villa. Sonunda Villa olan. Aha. İspanya'da tabii Villa diye yazınca Villa diye okunuyor. İki L. Ama yine bir Villa kelimesi var.
0: O da enteresan geldi bana. Şu an büyük bir tesadüf. Hem Villarreal'le hem Sevilla'yla hem de Aston Villa'yla Unai Emery'nin kazanmış olması UEFA Avrupa Ligi'ni. Benim çok beğendiğim, çok takdir ettiğim bir teknik direktör gerçekten. Unai
1: Emery. Daha ne olsun?
0: Türkiye'de görür müyüz?
1: Zor.
0: Çok üst düzey. Türkiye'de yani
1: bayağı zor gözüküyor.
0: Yani Unai Emery bir de 54 yaşında, yani Türkiye için de erken.
1: Tabii.
0: Daha bayağı bir kariyeri var Unai Emery'nin.
1: Değişik takımlara gidebilir. Daha üst düzey takımlara.
0: İşte PSG'ye gitmişti bir ara. Bayağı da iyiydi orada da. Iyiydi.
1: Evet.
0: Orada da şampiyonluk, süper kupa kazandı hepsini. İyi puan ortalaması da vardı ama Şampiyonlar Ligi'nde
1: olmadı.
0: Olmamıştı Unai Emery.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sizlerden de sorular, yorumlar geliyor tabii ki. Onları da zaman zaman değerlendiriyoruz. Teşekkür ederiz yorumlarınız için de. Şimdi Real Madrid'de de Ercan abi, Rüdiger konusu bir sürüncemedeydi sanki. Şimdi dün ve bugün gelen haberler sanki Rüdiger'le en az bir yıl daha devam etme konusunda Real Madrid yönetiminin anlaşmaya vardığı yönünde. Rüdiger bazı takımlarla da anılmıştı, Türkiye'den de bazı.
7: Ya şimdi Rüdiger o da sakatlık yaşadı. Alman milli takımında stoperlerinden biri. İşte çok deneyimli. O da yaşalan bir oyuncu ama formda kalmayı bilen bir oyuncu, sakatlanmazsa. Bu yüzden yeni teknik direktör %99 diyorum ben, Jose Mourinho'nun, onu bırakmak istemediği kanaatindeyim.
6: Öyle bir hava var. Bugün de yine düşen haberler bir yıllık en azından sözlü bir anlaşma yapıldığı yönünde. Yine Fabrizio Romano bu haberi geçti. Sözlü anlaşmaya vardı Real Madrid ve Rüdiger diye.
7: Evet.
6: Jose Mourinho'nun da sen de söyledin kaderi seçimlere bağlı. Çünkü Florentino Perez'le anlaştığı söyleniyor. Seçimden sonra Real Madrid'in başına geçecek herhalde.
7: Evet, ya seçimler konusunda pay ben okuduklarımdan esinlenerek söylüyorum. Yani İspanya medyasına baktığımda Perez'in daha şanslı olduğu söyleniyor. Hı hı. Başkanlık seçiminde.
6: Şimdi son döneme ben de bakıyorum. Jose Mourinho hep bir seçim kozu olarak da kullanıldı. Türkiye'de Ali Koç kullandı seçim kozu olarak.
7: Evet.
6: Benfica'da teknik Rui Costa kullandı, değil mi?
7: Doğru.
6: Seçim kozu olarak. Burada da sanki Florentino Perez bir seçim kozu olarak Jose Mourinho'yu kullanıyor gibi geliyor bana. Ya da bir tesadüf, bilemedim.
7: Ya, tesadüfün dışında bazı isimler, mesela Casillas, ya başka bir hoca almamız lazım diye açıklama yaptı.
6: Ki o da
7: ki Mourinho öyle dedi, benim çalışmış. Hiçbir problemim yok.
6: Evet.
7: Ama başka bir hoca düşünülebilir diye düşündü. O da işte yılların kaptanı. İspanya'nın, Real Madrid'in unutulmaz kalecisi. Tabii buna Perez, bundan 10 gün önce programımızın içinde de konuştuk. Real Madrid'de ne olacağına 90 bin üye karar verecek dedi. 90 bin üyesi var, 100 bine yakın. Böyle giderse de yakında 100 bin üye olacak zaten herhalde.
6: Evet.
7: Onlar oylarını atacaklar ve kararı verecekler dedi.
6: Hatta 100 bin üye olmuş bile olabilir Ercan abi.
7: Olabilir ama şimdi 100 bin üye hemen bu seçimde oy kullanamıyor ya. Üye tabii, olduktan tabii. Sonra.
6: kullanamıyor.
7: Oy kullanma imkanına sahip.
6: 90 bin civarı. Evet. Üye. Var. Ve biraz da günün paylaşımından konuşalım istiyorum. Yakirovic diyor ki, Sergey Yakirovic, özür dilerim başarısız olduk diyor. Belki sen de görmüşsün.
7: Gördüm ben de ama güzel.
6: Evet, güzel güzel yaklaşmış. Hull City teknik direktörü Sergey Yakirovic, başarısız olduk çünkü Championship'te tutmam için ben göreve gelmiştim ama tutamadım diyor. Premier Lig'e çıktık diyor.
7: Evet.
6: Güzel yaklaşmış olaya.
7: Bakış öyleydi.
6: Tabii.
7: Çok geçen seneyi hatırlatmak isterim bu konuda. Bir gol farkıyla ligde kaldı. Championship'te kaldı. Hull City.
6: Evet.
7: Bir gol. Bu sene playoff'ta kazandı ve Premier Lig'e çıktı.
6: Müthiş başarı hikayesi.
7: Futbolun hala neden sevildiğini, neden hala her zaman heyecan duyulan bir oyun olduğunu anlıyoruz değil mi?
6: Evet. Neden bu kadar sevildiğini. Mesela Girona örneğini verdik.
7: Evet.
6: Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Şampiyonluk mücadelesi verdi hatta bir önceki sezonlar ligada. Devamında Şampiyonlar Ligi'ne gitti ve sonra küme düştü.
7: Küme düştü, evet.
6: Leeds United.
7: Bayağı zor günler yaşadı.
6: Çok zor günler yaşadı. Futbolda bunların örnekleri var.
7: Mesela bu sene ne olursa olsun

0: Yine köklü bir takımdır. Tamam, daha önce de düştü. 2005 döneminde geldi. West Ham.
1: West Ham.
0: Düştü. Fulham çok sık düşer biliyorsun. Sonra gelir.
1: Asansördür o. İn çık.
0: Evet, Fulham hep uzun süre kalmaz Championship'te. Bir
1: Evet.
0: düşer gelir.
1: Düşer gelir. O da köklü takımlardan biridir. Dinleyicimiz demiş ki Recep Bey, düşme adayı olarak gösterilen takımı Premier Lig'e çıkardığına göre Yakirovic İngiltere'nin bu yılki en iyi teknik direktörüdür demiş.
0: Çok büyük bir başarısı var tabii.
1: Büyük bir başarı. Gerçekten de öyleydi yani.
0: Iraola diyebiliriz ama Bournemouth'la aldığı başarılarda.
1: Iraola da çok iyi iş yaptı. Doğru. Iraola.
0: Bournemouth'un bütçesi belli, kadrosu belli. Bizim futbolcumuz Enes de oynuyor orada. Öyle çok iddialı bir kadro yok. O kadroyla iş yapmak çok önemli. Esas mesele İngiltere'yi konuştuğumuzda 7 yıl Arteta'ya sabretmiş bir Arsenal yönetimi var. 7 yıl. Bu takım çok zor günler yaşadı. Arka arkaya mağlubiyetler aldı, kazandı. Oyun sistemini değiştirdi. Hiç karışmadılar 7 yıl boyunca.
1: Bu olması lazım.
0: Ve 7 yıl içinde de final şampiyonluk oldu. Belki cumartesi Avrupa şampiyonu olacak.
1: Belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak üstüne.
0: Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak, evet. Cumartesi maçı.
1: Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arsenal diyebiliriz.
0: Belki de.
1: Belki de.
0: Neden olmasın?
1: Biz niye işte sürekli hani istikrar olmalı, hatta Sergen Hoca arıyorlar ayrılmadan önce de
0: İstikrar
1: devam
0: deneseler iyi olur
1: etsin,
0: dedik.
1: etsin dedik. Bunun nedeni aslında bunlar yani her sene seçim, her sene teknik direktör değiştirmek bir yere bir takımı götürmüyor maalesef. Bunun örnekleri sayısız, en çok da biz yaşadık zaten. Ligimizde yaşadık. Ama yine de bir ders alınmıyor gibi.
0: Yok, mümkün değil bizde. Olmuyor.
1: Bizde olmuyor maalesef. Bizde olmuyor.
0: Ya kulüp ve teknik direktör ya da oyuncular kalmasını istese bile olmuyor.
1: Tabii ki kulüp takımlarımıza geçeceğiz. Bunu söyleyelim. Birazdan yarış aramız olacak. Yarış aramızdan sonra kulüp takımlarımızla ilgili çok sayıda haberimiz de var. Onları da dinleyicilerimizle paylaşacağız. Fenerbahçe'de seçim hazırlıkları devam ediyor. Galatasaray'da hafta sonunda seçim oldu. Bunlara da değineceğiz zaman yarış aramız geldi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Bir adım daha kulvarına yaklaştırıldı ve o da yerini aldı. Safkanlar hazır dördüncü koşu için. Atlar start hakeminin emrine girdi, start verildi ve koşu başladı. Biraz sıkıntılı başlayan bir safkan, 2 numaralı Katı Cesur 8-9 boy kadar geç başladı yarışa. İlk metrelerde koşunun liderliğini 1 numaralı her zaman aldı. Bir boyda fark yaptı. İkincilikte dış kulvarda 6 numaralı Tuna Adam var. Yarım boy geride içeride 9 numaralı Sarı Taha 3. sırada koşuyor. 1,5 boy kadar geride 4.lükte 7 numaralı Belalı Cibek var. Bu safkanın 2 boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Ribaro içinde 5 numaralı Serdeniz. 2 boy kadar geride dıştan şimdi önlere atak yapmaya çalışan 3 numaralı Pensir var. Hemen gerisinde 8 numaralı Avşar Bey. 4 boy kadar geride Takipte olan Safkan 2 numaralı Kati Cesur ve grubun son sırasında da 10 numaralı Güngelda şeklinde son 800'e girilmek üzere. 1 numaralı her zaman koşun lideri Fark 1 boy. 6 numaralı Tuna Adam ikincilikte, bunun 1 boy gerisinde 3. sırada 9 numaralı Sarı Tağ ilerliyor. Hemen dışından önlere gelmeye çalışan 4 numaralı Ribaro var. 1 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Belalı Civek, dışında 3 numaralı Pensir. Bariyer dibinde takipte olan Safkan 1,5 boy geride 5 numaralı Serdeniz, dışında 8 numaralı Avşar Bey. 2 boy geride 2 numaralı Katı Cesur, daha sonra 8 numaralı Avşar Bey ve 10 numaralı Güngeldi Ağ sırasıyla Safkanlar düzeye çıkıyor. 1 numaralı her zaman virajı da önde döndü. Hemen dışından takipte olan Safkan 9 numaralı Sarı Tağ bariyer dibinden temposunu arttırma gayreti içinde liderliğini koruyor. 1 numaralı her zaman dıştan 6 numaralı Tuna Adam'ın, en dış kulvardan 3 numaralı Pensir'in gayretleri var. Son 200'e yaklaşılıyor. 6 numaralı Tuna Adam ve 3 numaralı Pensir temposunu arttırmaya çalışıyorlar. Dışarıdan 3 numaralı Pensir son 200 geçildikten sonra liderliği alıyor. 1 numaralı her zaman ikincilikte, 3 numaralı Pensir önde. 1 numaralı her zaman ikinci sırada, 3 numaralı Pensir koşuyu kazanıyor. 1 numaralı her zaman ikinci, 6 numaralı Tuna Adam üçüncü, 4 numaralı Ribaro dördüncü, 5 numaralı Serdeniz de koşunun beşincisi oldu. 3 numaralı Pensir Ayhan Kurşun'la kazandı dördüncü koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ercan abi, bugün bir konu açayım istedim. Seninle konuşabileceğimiz çok güzel bir konu var. Dünya Kupası'ndaki sürprizler, en büyük sürprizler mesela. Bugün bunları biraz baktım, aklıma gelenleri. Şimdi 1966 yılında Kuzey Kore çeyrek final oynamış mesela.
0: Evet.
1: 66'da.
0: 66'dan önce bir yıl daha söyleyeyim ben. Meraklı olanlar, tabii tarihe meraklı olanlar için güzel bir konu açtın. Bunları, futbol tarihine meraklı olanlar.
1: Az da kaldı Dünya Kupası'na. Konuşuruz daha.
0: Tabii tabii. Mutlaka okuyabilirler. Okuyanlar da çok fazladır. Ya 1950'de Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
1: 1950'de?
0: Evet. Yıl 1950. Şimdi öyle bir olay ki bu. Ajanslar bunu geçiyor. Diyorlar ki burada bir yanlışlık var. Yanlışlık.
1: Ters yazılmıştır.
0: Bunu diyorlar, doğrulatmamız lazım. Hemen anında vermiyorlar. Mümkün değil diyorlar. Ama haber doğru. Ya Dünya Kupalarının
1: en büyük sürprizlerinden biri.
0: En büyük sürprizlerinden biri. Aynı şekilde düşün. Sen de az önce söyledin. 1966 Dünya Kupası. Kimin aklına gelir Kuzey Kore, değil mi?
1: Kuzey Kore çeyrek final. İtalya'yı da üstelik grup aşamasında yeniyor.
0: Yeniyor.
1: Kuzey Kore.
0: Böyle bir sonuç var. 1990'da Mehmetciğim, Kamerun İngiltere yenerse finale gidiyor.
1: Finale gidiyor, evet. Orada da çeyrek final oynuyorlar.
0: Ben anlattım o maçı da. Ya eliyorlardı, öndelerdi. İşte İngiltere tecrübesiyle, işte kupa tecrübesiyle diyelim, daha fazla Kamerun'dan. Kamerun 1990'ın muazzam takımı, Arjantin'i yendiler.
1: Arjantin'i, evet, son şampiyon.
0: Açılış maçı.
1: Bir de Arjantin son şampiyon.
0: Evet, son şampiyon. O zaman şöyle bir gelenek vardı. Son şampiyonlar açılış maçını oynardı.
1: Evet.
0: Orada Arjantin'i yenmeyi başardı Kamerun.
1: 90'da Kamerun.
0: Ya Afrika'nın futboldaki bayağı bir sesi oldu. Neredeyse de İngiltere'yi elese finale doğru gidecekti.
1: O Kamerun çeyrek final oynayan, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan ilk Afrika takımı oldu.
0: Evet. Ya yani yarı finale gidecek, Almanya ile karşılaşacak. Evet. Ne olacağı belli değil. İngiltere penaltılarla Almanya'ya elendi mesela yarı finalde.
1: İngiltere'nin de bu penaltılar kabusu vardır tarihsel açıdan.
0: Hep eleniyor.
1: Hep elenir penaltılarda İngiltere. Roger Milla, 90 deyince aklıma da geldi. Roger Milla da turnuvanın sembol isimlerinden biri haline dönüştü.
0: 38-41 yaşında forma giymiş bir oyuncu. 38'de bırakmıştı. rica ediyorlar Kamerun'da. İşte devlet başkanı da arıyor. Ya milli takımın sana ihtiyacı var diye.
1: Geri dön diye.
0: Geri dön diye. 41 yaşında oynadı ve gol attı.
1: Ve bayrak direğindeki o dansı hala akıllarda.
0: İkondur.
1: İkon değil mi?
0: Tabii. 1990 dansı, köşe bayrağına gitti. Dansını yaptı. Ya Kamerun Afrika futbolunda, sonra Nijerya.
1: Nijerya, evet.
0: Daha önceki Dünya Kupalarında Cezayir var mesela. Hı hı. Almanya ve Avusturya'nın ne şişlansın ne kebap. İkimiz de tur atlayalım, Cezayir elensin muhabbetiyle büyük bir rezillik yaşanmıştı. Almanya biraz daha gol atsa Avusturya eleniyordu mesela. Dünya Kupalarının yine unutulmaz anlarından biridir. Çünkü Cezayir Almanya'yı yenmişti. Ama Almanya'nın Avusturya'yı yenmesi kendilerine yetiyordu. Fakat gol sayısı fazla olsa, birden fazla, Avusturya eleniyordu. Almanya Avusturya'ya
1: spekülasyonlar vardır.
0: Büyük rezalet denir o maçla ilgili.
1: Evet.
0: Almanya
1: tarihsel yakınlıktan dolayı daha tabii fazla tabii atmadığı söylenir Almanların.
0: Almanya ve Avusturya aynı zaten.
1: Aynı.
0: İş farkları yok. Ülkelerin adları var.
1: Tarihin en ünlü insanlarından biri de Avusturya doğumludur ama Alman bilinir. Mesela.
0: Evet.
1: İkinci Dünya Savaşı.
0: Evet.
1: Şimdi bir başka isim, daha doğrusu bir başka ülke, aslında Güney Kore'yi de sayabiliriz değil mi? 2002'de Güney Kore'nin İtalya'yı, İspanya'yı eleyerek yarı finale gelmesi.
0: Muazzam. Ya Güney Kore acaba finale yükselir mi dediler değil mi?
1: E tabii, o da vardı.
0: E sen İtalya'yı eliyorsun, İspanya'yı
1: eliyorsun. Tarihte yarı final gören ilk Asya takımı olmuşlardı.
0: Bence büyük başarı.
1: O da çok büyük bir başarıydı. Yani ev sahipliğini çok iyi kullanmışlardı. Ama Avrupalı gazeteciler de biraz Güney Kore'nin kullandığını yazdı.
0: Her turnuvada,
1: İtalya-İspanya maçlarında.
0: Ya her turnuvada ev sahiplerine şöyle bir hafif İttirme. Destek olunabilir.
1: Hafif bir omuz verme diyelim.
0: Ben onun için mesela biz Amerika'dan iyi takımız. Amerika bir kesin iyi takımız.
1: Kesin iyi takımız.
0: Ama aynı gruptayız. O maç zor geçebilir bizim için.
1: Bir omuz verebilirler Amerika'ya belki diyorsun. Olabilir.
0: Ya omuz dediğin, VAR'ın görmek istemediği, hakemin düdük çalmaktan vazgeçmediği bir an olabilir.
1: Olabilir.
0: Ya bu nasıl olur falan filan diye konuşulurken, ama olur.
1: Olabilir. Katılıyorum sana. Çünkü ev sahibinin gitmesi, seyircinin gitmesi demek. Seyircisiz maçın da hiç tadı olmuyor Mercan abi. Seyirci olmazsa. Çünkü yani o takımın mesela bir ev sahibinin devam etmesi sadece ev sahibinin oynadığı maçları değil, diğer maçların seyircisini de etkiliyor. Çünkü ev sahibi elendikten sonra o ülke tamamen o turnuvadan uzaklaşıyor. Komple. Diğer maçlara da gitmiyor.
0: Öyle bir şey var. Bu yüzden işte değişik ülkelerde bunu denemek istiyorlar, ama 3 ülkede Dünya Kupalarında büyük işler yapmış ülkeler değil. Kanada, Meksika,
1: Amerika.
0: Yani Meksika, Uruguay gibi iki defa Dünya Kupası'nı almış bir takım değil.
1: Değil, evet.
0: Onu söyleyebiliriz. Ne yaptı Meksika?
1: Mesela buradan ne beklediler? Ben de merak ediyorum. Kanada, Meksika, Amerika.
0: Bakma yani taraftan. Uçağa bindiğin zaman da yakın yerler değil. Hadi Kanada, Amerika sınırı var da. Meksika, Amerika da var ama maçlar öyle enteresan yerlerde oynanıyor ki. Şimdi çok Kanada ile Arizona arasında kaç kilometre var? Öyle de düşünebiliriz
1: çok
0: mesela.
1: Çok büyük coğrafi şeyler var.
0: Mesafe var.
1: Mesafe var coğrafya olarak. Yani Avrupa'da ülke değiştirmek daha kolay.
0: Ne tabii.
1: Yani aynı kıtada görünüyorlar belki ama mesafeler çok büyük. Amerika kıtasının coğrafya olarak büyüklüğünü göz önünde bulundurmak lazım. Milli takımımızın da bence 2002 Dünya Kupası'nda grup aşamasından çıkması, çeyrek finalde Senegal'i elemesi, yarı final oynaması, turnuvayı üçüncü tamamlaması, o da çok hoş bir sürprizdi bence.
0: Bence de.
1: Çok akıllarda kalan bir başka olaydı.
0: Ya 24 yıl sonra yine gidiyoruz.
1: Yine gidiyoruz.
0: Ya düşünsene.
1: Bir yarı final daha niye olmasın?
0: Üçüncü olmuşsun, ondan sonra 24 yıl yoksun. Bu bir kere olmamalı. Şimdi Dünya Kupası tarihi dedik. 74 ve 78'in üçüncüsü Polonya. Dünya Kupalarında. Hı hı. Ne deniyor? 74-78. İşte aynı nesil ve o nesilden sonra o takımla birlikte olmuş oyuncuların devamı. İkisi de ilk üçe giriyorlar.
1: Polonya. İyi jenerasyon.
0: İyi jenerasyon deniyor. Ve sonra Polonya futbolu kayboldu. Bunu yaşamamak lazım.
1: İşte o jenerasyon kaybı her spor için geçerli. Her takım spor için Ercan abi. Polonya işte basketbol, işte da Litvanya'da mesela bir ekolü vardı. Seninle konuştuk. O evet. Jenerasyon kaybolunca o ekol de gidiyor. O başarılar da gelmiyor. İşte Polonya'nın, İtalya'nın voleyboldaki ekolleri jenerasyonu kaybettiklerinde kayboluyor. O jenerasyon çok değerli. Bizim de futbolda mesela şu yakaladığımız jenerasyonu kaybetmememek üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmamız gerekir.
0: Ya bunu İspanya başarıyor.
1: Bunu artık. İspanya başarıyor. Çok iyi devamladıkları var.
0: Fransa başarıyor.
1: Fransa'nın 3. takımının kadrosu bile Dünya Kupası alabilecek kapasitede bir kadro.
0: Acayip bir kadrosu var.
1: Fransa demişken 2010'daki krizi bir daha hatırlatalım. Geçen hafta biraz konuştuk seninle. Bir dijital platformda hatta dizisi çıktı. Daha doğrusu belgeseli çıktı. İzlemeyenlere de tavsiye ederim. Güzel bir belgesel. Raymond Domenech ve o dönemin futbolcularıyla yapılmış röportajlar var. O krizi anlatıyorlar. Çok güzel de anlatılmış. Anelka'nın teknik direktör Domenech'e bir hakaret ettiği, küfür ettiği iddiası var. Ki L'Équipe'de de olduğu şekilde verilmiş. Tam başlık olarak. Hiç kıvırmamışlar. Diyorlar ki işte bunu dedi. Domenech'e soyunma odasında. Olay meğer öyle değilmiş. Daha sonra röportajlardan anlıyoruz biz belgeselde. Ama Domenech de bu çıktıktan sonra benim diyor mecburen diyor Anelka'yı diyor kadro dışı bırakmam lazım diyor. Yani çünkü böyle bir olay var. Kadro dışı bırakıyor. Ama olayın öyle olmadığı, bir tartışma yaşandı ama küfürleşme olmadığı herkes tarafından kabul ediliyor. Domenech de kabul ediyor. Ama diyor ki Domenech ben diyor işte mecburdum bunu yapmaya. O an takımı dizginlemek için ama tam tersi bir durum ortaya çıkıyor. Disiplin krizi arka arkaya bu olay diğer disiplin krizlerini tetikliyor. Bir önceki kupada final oynayan Fransa grup aşamasında veda ediyor.
0: Şöyle isyan var.
1: İsyan var evet.
0: Yani derler ya filmlerde olur. Gemide isyan. Değil mi?
1: Evet.
0: Fransa milli takımının kadrosunda teknik direktöre karşı tavır ve isyan var. Biz diyorlar seninle çalışmayız. Bırakacaksın.
1: Orada takım arkadaşlar Anelka'nın arkasında duruyor.
0: Oyuncunun. Çünkü olay öyle değil deniyor. Evet, senin de bahsettiğin gibi. Küfür yok deniyor. Evet. Bunu nereden çıkardınız deniyor. Ve bunun sonrasında belki o turnuvada şampiyon olabilecek bir kadro.
1: İlk grupta eleniyor.
0: Dağılıp gidiyor.
1: Böyle çok iyi kadro gerçekten.
0: Tabii canım yani isimler. Ribery'ler, o zamanki isimlere bakıldığın zaman.
1: İnanılmaz Anelka'lar.
0: Yine çok başarılı bir kadro.
1: Çok iyi kadro. Ama olmuyor. Domenech de çok egolu bir insan. Geri adım atmıyor. Hatta önce ikna ediyorlar Domenech'i sizi barıştıracağız diye. Domenech tamam diyor. Odama gelsin diyor. Ben özür dilesin diyor. Gidiyorlar odasına. Domenech yok. Bulamıyorlar adamı.
0: Bu enteresan değil mi?
1: Bu barışma seansı da gerçekleşmiyor dolayısıyla.
0: Vazgeçmiş.
1: Vazgeçmiş.
0: Ya da ben seni ayağıma getirtirim ama affetmem mesajı.
1: Affetmem mesajı olabilir. Bir de hiçbirimizin unutmadığı Luis Suarez'in çizgiden top çıkardığı, elle çıkardığı an var.
0: Gana maçı.
1: Yine 2010 değil mi? Gana maçı.
0: Evet.
1: 90 ve 120 dakika 1-1 bitiyor. 120'de Luis Suarez topu çizgiden eliyle çıkarıyor. Kırmızı kart. Asamoah Gyan da penaltıyı kaçırıyor. Uruguay çeyrek finalde Gana'yı geçip yarı finale çıkıyor.
0: Öyle bir an ki kaybedecek hiçbir şeyim yok. Futbol hayat gibidir derler. Kaybedeceğim hiçbir şey yok. O hamleyi yapıyor Suarez. Tabii Luis kırmızı Suarez. Kart.
1: Ama zaten 120. dakika diyor.
0: Olay bitti evet. Zaten.
1: Elimi çeksem zaten golü yedik. Kurtarayım diyor bari.
0: Acaba diyor penaltı kaçar.
1: Kaçar mı? Son bir şans. Ve penaltı kaçıyor.
0: Ve Gana eleniyor.
1: Gana eleniyor.
0: Bu son hamleler. Ha, futbol içinde bunlar var. Hani oyuncu gole gider. Bariz gol şansıdır. Mesela dakika... Senin de bahsettiğin gibi bu sefer 90+6'dır. Son saniyelerdir. Hı hı. Sen o anda kırmızı kartı göze alırsın. Penaltıyı ve kırmızı kart.
1: Hatta bizim de başımıza geldi. Ercan abi. 96'da Alpay rakibini
0: Vlahovic.
1: Vlahovic değil mi?
0: Evet, o centilmenlik ödülü aldı.
1: Centilmenlik ödülü evet. aldı ama doğrusu düşürmesiydi. Herkes dedi ki niye düşürmedi? Mesela kırmızı evet. kart görse ne olacak? Takım mağlup olmayacaktı. Ama Alpay orada düşürmemeyi tercih edince centilmenlik ödülü aldı ama milli takımımız da mağlup oldu.
0: Evet. Öyle anlar var futbolda.
1: O anlarda çabuk ve doğru karar vermek lazım.
0: Yani iki kararı da tercih edebiliyorsun.
1: 2014'te Costa Rica'nın ölüm grubunu lider bitirmesi.
0: Mesela.
1: Ölüm grubu İtalya, İngiltere ve Uruguay var grupta.
0: Burada Costa Rica...
1: Çerez deniyor.
0: Costa Rica konuşulmuyor bile.
1: Konuşulmuyor yani.
0: Yani hiç kimse programlarda bile konuşmaz böyle takımları.
1: Tabii tabii yani Uruguay iki kere Dünya Kupası kazanmış. İtalya, İngiltere var. Costa Rica'da orada çerez olur diyorlar. Grup lideri bu Costa Rica oluyor.
0: Böyledir Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Dünya Kupası ya bizim işte ne dedik? Amerika maçından bahsettik. Tabii daha geniş bir şekilde konuşacağız.
1: Konuşacağız yaklaştık.
0: Ya tabii. Milli takımımız
1: ama. Isınma bunlar.
0: Böyle Paraguay önemli takımdır bakma.
1: Paraguay önemli takım. Tabii Güney Amerika'ya konuyor.
0: Avustralya hep sürpriz kovalar. Kovalar. Ya Dünya Kupası'nda oynadığın bu örneği verdiğin çok iyi oldu. Costa Rica örneğini. Hmm. Oynadığın her maçta sürpriz sonuçlarla karşılaşabilirsin.
1: Ercan abi şimdi orada kötü takım hani kadro kalitesi olarak belki hani daha alt seviye takım var diyebiliriz ama bir futbolcu düşün kaç kez Dünya Kupası oynayabilir ki? Orada hayatının son maçı gibi oynayacak Dünya Kupası'nda.
0: Bu örneği tabii hep veririz. Bir oyuncunun şöyle bakalım iki kişilik oynamasına benziyor bu.
1: Öyle oynayacaklar. Kim gelirse gelsin. Liechtenstein de gelse Dünya Kupası'na öyle oynayacak. İki kişilik oynayacak. Üç kişilik oynayacak.
0: Tabii. Bahsettiğin. San Marino bile olsa.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası'nda oynuyorum ben diyecek.
1: Benim son maçım bu diyecek. Belki öyle oynayacak yani. Kolay yani, maç olmayacak.
0: Hani klasik bizim ligimizde bir söz vardır ya. Maç maç bakacağız diye. Tam maç maç bakılacak bir turnuvadır Dünya Kupası.
1: İnşallah oradaki sürprizi biz yaşamayız. Gruptan çıkamayarak. Çünkü bizim gruptan çıkmamıza kesin gözle bakılıyor ya bu sene.
0: Umarım.
1: İnşallah öyle bir sürpriz yaşamayız. Beklediğimiz sonuçları
0: ya şimdi kağıt üzerinde kağıt üzerinde biz çıkacağız.
1: İyiyiz. Kağıt üzerinde iyiyiz tabii.
0: Kağıt üzerinde tamam. Ama işte olay sahada.
1: Hırvatistan'ın peki 2018'de final oynaması sürpriz miydi sence? Çok güçlü takımlar vardı.
0: Şimdi Balkanlara baktığımızda en güçlü ülke Yugoslavya'ydı değil mi Balkan haritası içinde?
1: Evet evet.
0: Sportif anlamda.
1: Spor, bir spor ülkesiydi yani.
0: Basketbolda
1: basketbol, dünya şampiyonu. Takımı sporları, su sporları.
0: Evet futbol.
1: Evet.
0: Takımları, Kızılyıldız'ın Avrupa Kupaları başarısı, Partizan'ın futbolda bahsediyorum. Hı-hı. O ülkenin bir parçalanmasına rağmen bir ekolü var. Spor ekolü.
1: O kültür devam ediyor. Spor kültürü.
0: O kültür devam ediyor. Şeyi unutmasın futbol severler. Cibona Zagreb diye bir basketbol takımı var. Avrupa şampiyonu. Zagreb nerenin? Hırvatistan'ın. Bu sebepten ben Hırvatistan sürpriz olarak değerlendirilir mi? O ekolü, o sportif altyapıyı kazanmış, o genetiğine yerleşmiş ülkelerin sürpriz olarak değerlendirmem ben onu. Bak bu sefer Dünya Kupası'nda da Bosna var. Aynı yine Yugoslavya'dan düşünelim.
1: İtalya'ya geçtiler.
0: İtalya'ya geçtiler. Bosna Hersek var. Hırvatistan zaten hep var.
1: Evet.
0: Bu yüzden 2018'i ben pek sürpriz olarak değerlendirmiyorum.
1: 2018'in ama bence tartışması sürprizi son şampiyon Almanya'nın grubunu sonuncu tamamlamasıydı.
0: Tam bir çöküştü değil mi Alman futbolunda?
1: Yani Meksika'ya yenildiler son maç Güney Kore. Güney Kore'ye de yenildiler grup sonuncusu oldu Almanya.
0: Evet.
1: Yani 2014'te hani Brezilya'ya 7 atmış takım değil mi?
0: Çöküş işte.
1: Dünya şampiyonu olmuş Brezilya'ya ev sahibine 7 tane gol atmış. Ultra güçlü Almanya bir sonraki turnuvada grup sonuncusu olup bir üst tura çıkamıyor.
0: Ya şimdi tabii konuyu açıyor. Sen dedin ya Brezilya'ya. Ya Brezilya evinde Dünya Kupası'nda 7 tane gol atıyorsun. Ya Brezilya futbolunun bence toparlanamaması, o galibiyet, o Almanya'nın o galibiyeti ve evinde 7 yemesi Brezilya'yı çok sarstı. Ve bunu Dünya Kupası'nda yiyorsun.
1: Travma oldu Ercan abi. Dünya Kupası'nda yiyorsun. Ev sahibisin.
0: Ve Brezilya'sın.
1: Brezilya'sın.
0: 5 kere Dünya Kupası kazanmışsın. Ve 7 tane yiyorsun.
1: İnanılmaz. Gerçekten.
0: Ya yani bu bayağı sarsar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dünya Kupası'ndaki sürprizleri konuşuyorduk bu bölümde. Dünya Kupası zamanı da yaklaşıyor. Yavaş yavaş ısınma turlarına bizler de başladık. Şimdi Arjantin son şampiyon Ercan abi. Ama onların da başlangıcı biraz sıkıntılı oldu. Arabistan'a 2-1 kaybetmişlerdi ilk maçlarında. Hatırlayacaksın. O da en büyük sürprizlerden biri olarak kabul edilir.
6: Çok doğru.
5: Değil mi?
6: O maçta iyi başladıkları maçta kaçırdıkları çok pozisyon da var biliyorsun.
5: Çok.
6: Sonra maç döndü. Ve Suudi Arabistan Arjantin'i yendi. Yine dünya kupalarının inanmakta zorlanacağı sonuçlarından biri oldu.
5: En büyük favorilerden biriydi Arjantin. İlk maç. İyi başlamak hep önemlidir. Hep bunu söyleriz. Herkes söyler zaten. Arjantin senin de söylediğin gibi fırsatlar yakaladı. Değerlendiremedi. En azından yeterince değerlendiremedi. Suudi Arabistan 2-1 kazanmıştı o mücadeleyi. Ve devamında da turnuvanın belki de bu kadar stresli geçmesinin nedeni Arjantin için belki de o en baştaki kayıptı.
6: Bence de.
5: O stresi çünkü yaşadılar.
6: Evet.
5: Çok ciddi bir stres yaşadıkları aşikar. Benim aklıma gelenler bunlar şimdilik. Daha ilerleyen haftalarda bu anıları çoğaltırız tabii ki. Var mı senin aklına gelen?
6: Ya bayağı konuşmadığımız? Bayağı konuştuk. Yani şimdi işte 74'te 1040 dakika gol yememiş bir İtalya'nın Haiti'den gol yemesi mesela.
5: Değil mi?
6: Haiti'nin öne geçmesi, İtalya'nın maçı 3-1 alması. Ya böyle bir sürü şey var. Fakat dediğim gibi Dünya Kupaları, her kupanın 1966 Dünya Kupası'nda Almanya maçı final unutulmaz. Hatta yıllarca Almanya'nın attığı, İngiltere'nin attığı gol topun tamamı çizgiyi geçti mi, geçmedi mi bayağı konuşulmuştu biliyorsun.
5: Evet. Tanrı'nın eli.
6: 1986 var. Dünya Kupası. O artık ikonlaşmış.
5: İkonlaşmış bir olay. Diyelim yavaş yavaş biz de ligimizle ilgili haberlere geçelim istiyorum. Ligimizle ilgili olabilecek haberlerden biri Leao'dan geldi. Rafael Leao sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ercan abi diyor ki bu açıklamasında adeta veda etti diyorlar Leao için. Şöyle diyor: bu dönem fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı. Bunu benimle yakından yaşayanlar bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar.
6: Diyor
5: Leao. Şimdi bu bir veda gibi algılandı. Ona da benziyor açıkçası.
6: Leao'nun, şimdi ben hemen şuna bakalım. Bu sezonki performansına bakmamız lazım, evet.
5: 31 maç, 10 gol, 3 asist. 2 yıl daha sözleşmesi var.
6: Ve kazandığı paraya bakıp istenen bonservisi değerlendirmemiz lazım.
5: Bakalım. Yani bonservis 40'tan aşağı değil diyorlar Rafael Leao için.
6: Leao'nun değeri ve kendisinin de şu anda İtalya'da kazandığı. Bunlar çok...
5: Şu anda piyasa değeri 65 milyon avro. Ercan abi, Leao.
6: İyi para değil mi?
5: İyi para.
6: 65 milyon Euro'dan bahsediyoruz.
5: Evet. Ya Türkiye için ben zor bir transfer hamlesi olarak görüyorum ama belli de olmaz.
6: Çünkü bir de kendisinin yıllık kazancını da değerlendirmek gerekiyor.
5: 6.4 milyon sterlin olarak geçiyor.
6: Ona yakın.
5: 10 milyon, yaklaşık 10 milyon euro yıllık. Evet.
6: Evet, burada Türkiye fiyatı olarak da bunun iki katını ister.
5: Bonuslarda 3.7 milyon civarında bonus maddesi de varmış.
6: Şimdi yine karıştı. 6, 3, 9, 10 bayağı 25'e yakın bir geliri olacak.
5: Şimdi 10 milyon maaş, bonuslarla beraber de 3.7 milyon da bonus. 15'te sen buna Türkiye'ye gelmesi 20 minimum.
6: 20 ve 2 yıl sözleşme var.
5: 2 yıl daha sözleşme. 65'te bonservis. Çık işin içinden, çıkabiliriz.
6: Ya o bonserviste Napoli nasıl bir kuş inmedi? 1 euro inmedi değil mi?
5: Evet.
6: Milan iner mi? Bence
5: hiç
6: inmez.
5: Zannetmiyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: İç kulvarda 3 numaralı Endorfin, hemen dışında takipte olan Safkan 1 numaralı Aslan Atip, 2 boy geride 5 numaralı Azerin My Heart, 1 boy geride de grubun son sırasında 2 numaralı Cevahir Kan sırasıyla son 800 metreye girildi. 7 numaralı Akdağ Fırtınası liderliğini koruyor. Bir boy geride dış kulvarda 8 numaralı Bordo Mavi takipte hemen içinde. Yine 3. sırada 10 numaralı Rock Island yer tuttu. Bir boy geride 6 numaralı Gölgenin Gücü içinde 4 numaralı Hedbe. Bir boy geride 9 numaralı Pusat Bey'i şeklinde Safkanlar virajı dönüyor. 7 numaralı Akdağ Fırtınası virajı da önde döndü. Dış kulvardan 8 numaralı Bordo Mavi'nin bariyer dibinden 4 numaralı Hedbe'nin ortadan 10 numaralı Rock Island'ın en dış kulvardansa 6 numaralı Gölgenin Gücü'nün atakları var. Bariyer dibinden 4 numaralı Edbe temposunu arttırmaya çalışıyor. 7 numaralı Akdağ Fırtınası'ndan liderliği almaya çalıştı ve bunu da başardı. Son 200 geçildikten sonra 4 numaralı Edbe koşunun lideri, fark 2 boy. 2 numaralı Cevahir Kan ikincilikte. 4 numaralı Edbe son yüze de 2 boy farklı önde gidiyor. 4 numaralı Edbe önde ve koşuyu 4 numaralı Edbe kazanıyor. 2 numaralı Cevahir Kan ikinci. 3 numaralı Endorfin üçüncü. 6 numaralı O Gölgenin Gücü ise koşuyu 4. sırada tamamladı. 5.lik için 10 numaralı Rock Iron ve 8 numaralı Bordo Mavi fotoyu birlikte geçtiler. 4 numaralı Hedbe Hışman Çizik'le kazandı 5. koşuyu.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
9: Reklam.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımında çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin. Şansa kalmaz işiniz,
9: Umran Oto Ekspertiz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Reklam.
13: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Leao'yu konuşuyorduk. Çok yazılıyor Türk takımlarıyla ama büyük maliyet Sercan abi, Leao ortaya
6: ya
5: koyduk
6: şimdi
5: yani.
6: Şimdi bizim tabii burada yazılması normal transfer. Hı-hı. Her isim yazılıyor.
5: Herkes yazılıyor. Evet.
6: Yani bu gayet normal. Ama biz her zaman olduğu gibi olayın bir gerçek rakamlarını ortaya çıkardık. Bunu söyledik.
5: Transfer gerçekleşirse tabii maliyeti büyük olay açıklayacaklar. Evet. Patrice Evra sivri çıkışlarıyla tanıdığımız bir isim. Özellikle sosyal medyada Ercan abi diyor ki Patrice Evra United'ın da eski efsane isimlerinden biri. Ona bir soru soruluyor. United'a bir sonraki transfer dönemi için hangi oyuncuyu transfer ederdin diyor. Osimhen diyor. Patrice Evra kesinlikle diyor. Osimhen'i transfer ederdim. Galatasaray'a saygım var. Orada gördüğü sevgiye büyük saygım var. Oyuncunun kişiliğine büyük saygım var. Ama Manchester United'ın da iyi bir forvete ihtiyacı var. Forvetlere bazen de işte bakıyorum, Mbeumo'ya büyük saygı duyuyorum. Forvetlere büyük saygı duyuyorum, United'daki forvetlere, ama biz eskiden 4 forvetle oynardık diyor. 4 tane oyuncumuz olurdu diyor. Her turnuvada oynamak ve başarılı olmak istiyorsanız en az 4 forvete ihtiyacınız vardır diyor. Ben de imkan varsa mutlaka Osimhen'in alınması taraftarıyım diyor.
6: Ya mali imkan...
5: United Manchester bulur.
6: Tabii.
5: Yani United bulur. Mali imkan.
6: Tabii ki Osimhen bu konuda ne der, ne düşünür? Ben bilemem onları.
5: United ister mi? Bu Patrice Evra'nın görüşü sonuçta. Bu, tabii, bir United, yönetici değil.
6: Carrick özellikle.
5: Carrick ister mi?
6: Çünkü orada olay teknik sorunlardan geçiyor.
5: Ben muhabir arkadaşlarımıza sordum, Galatasaray'ı takip eden var mı teklif dedim. Yani Galatasaray'da birçok oyuncuya teklif var dediler. Osimhen konusunu sorduğumda da 120 milyona kadar menajerler ya da bu aracılar diyelim teklif getirebiliriz, satmak istiyor musunuz diye Galatasaray yöneticilerine fikirlerini sormuşlar. Yani 120 milyon euroya kadar biz bonservis getirebiliriz size diye. Galatasaray yönetimi şimdilik, hatta bu Sayın Dursun Özbey'e de soruldu galiba HTS'de.
6: Evet.
5: Hayır dedi. Biz bu fiyatları Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz demişti Sayın Başkan. Oralara kadar galiba çıkabilecek takımlar var Osimhen için ama Galatasaray
6: var
5: satmayı
6: tabii
5: düşünmüyor.
6: Ya bunlardan biri az önce konusunu açtığımız Manchester United. Çıkar mı? Çıkar.
5: Çıkar. O para çıkar.
6: Liverpool çıkar mı? İngiltere'den çıkar. Çıkar. Çıkabilecek takımdan Newcastle çıkar mesela. Zaten Real Madrid çıkar.
5: Çıkar.
6: Ama Barcelona finansal fair play yüzünden çıkamaz.
5: Çıkamaz.
6: Mesela.
5: Hatta Bernardo Silva transferinde bile zorlanırız diye çekildikleri söyleniyor Barcelona'nın.
6: Onlarda da finansal bir denetim var.
5: Evet.
6: Bu yüzden çıkma ihtimalleri bence düşük. Ama çıkabilecek hemen aklıma gelen takımları söyledim.
5: Herhangi bir itirazım yok. Bu takımların hepsi Osimhen'i alabilecek maddi güce sahip ve Osimhen de bu takımların hepsinde oynayabilecek kaliteye sahip.
6: Ha şu var. İşte Harry Kane'in santrforu olduğu Bayern Münih de bu parayı çıkarır.
5: Çıkarabilir.
6: Yani biz dönemin şu açıklamasını ben hiç unutmayacağım. İstesek Messi, Neymar'ı alacak kadar mali gücümüz var demişti Bayern Münih yetkilileri. Ama bizim transfer yapımız o değil demişlerdi.
5: Ne güzel. Bir planlamaları var. Bir
6: İstesek ama var. Messi ya da Neymar alabiliriz demişlerdi. Daha dönemde. Ya Bayern Münih'in de hiçbir mali problemi olmadığını biliyoruz.
5: Evet. Problemleri yok. Ama buna rağmen maaşları çok yüksek olduğunda frene basmayı da kemer sıkmayı da biliyorlar.
6: Tabii tabii.
5: Bu güce rağmen.
6: Oyuncuyu da tutabiliyorlar bir de. Ya şimdi Olise için teklif gelmiyor mu? Ne diyorlar?
5: Olise için gelir.
6: Olise'yi alamazsın diyor. Ya da Harry Kane'i vermiyorum diyor mesela.
5: Vermez. Tabii.
6: Ve oyuncu da mutsuz olmuyor. Bay beni niye vermediniz diye. Öyle bir takımdan bahsediyoruz.
5: Bayern Münih'ten şimdi ayrılmak istiyorum diyen bir oyuncu hatırlamaya çalışıyorum.
6: Lewandowski rica etti Barcelona'ya işte.
5: Barcelona'ya evet.
6: O da yaş almıştı. Bayern Münih de onu fazla zorlamadı.
5: Bayern Münih de evet çok fazla ısrarcı olmadı. Osimhen konusu bu. Galatasaray taraftarına da soralım bu vesileyle bizi dinleyenlere. 120 milyon euroluk bir teklif gelse Galatasaray yönetimi kabul etmeli mi? Şu an için böyle bir teklife Galatasaray yönetimi sıcak bakmıyor.
6: Şöyle bir gerçek de var. Osimhen gibi ligi artık domine etmiş. Bu sene sakatlıklardan olmadı ama yine de çok önemli golleri var. Geçen seneyi unutmayalım. Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden birinden bahsediyoruz. Osimhen'den.
5: 3 kez Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu seçildi bu sezon.
6: Evet. Bu yüzden onun gibi bir forvet bulma ihtimali de çok düşük. Yani 130'a da versen
5: alamazsın başkasını. O seviyede alamazsın.
6: Bulamazsın.
5: Bulamazsın. Yani gelmek isteyen çıkamaz diye düşünüyorum. Bilemiyorum.
6: Ki santrafor azlığı var şu anda zaten.
5: Doğru.
6: Çok santrafor olsa alternatif düşünülebilir mi? Bilemem. Ama o çok santrafor da yok.
5: İşte Osimhen seviyesinde kimler var? İşte Haaland var. Başka kim var o seviyede? Forvet olarak baktığımızda. Ercan abi. Harry Kane var.
6: Gol atan olarak.
5: Evet.
6: Biraz oyun tarzları değişik olmasına.
5: Evet, gol atan olarak diyelim.
6: Ya yani gol skorer.
5: Skorer.
6: Az oyuncu var. Fazla yok.
5: İşte Julian Alvarez var ama tarzı farklı.
6: Mbappé'nin tarzı farklı.
5: Mbappé farklı bir tarz. Vinicius farklı bir tarz. Yani çok değerli bir oyuncu. Dinleyicimiz hatta sormuş. Türkiye'ye gelmiş en iyi forvet Osimhen midir diye.
6: Diyebiliriz.
5: Şimdi Drogba da geldi. O da başka bir seviyeydi. Anelka da geldi. Prime zamanında geldi. Anelka da başka bir seviye.

0: Azından küme düştüm ama para kazanmam lazım düşüncesini tutabilir.
1: Şimdi bakıyorum 1.94 boyunda 32 yaşında Vedat Muriç Ercan abi. Kontratı 2029 Haziran'ında sona eriyor. 3 yılı daha var.
0: 3 yılı daha var. Ya bu 3 yıllık kontratı devre dışı bırakmak istiyorsa şunu düşünmek gerekiyor. İyi bir bonservis isteyebilirler.
1: Yaş 32. Şimdi biz buraya daha önce de Fenerbahçe hatta anlaştı. Vedat Muriç işte sadece Mallorca kulübüyle pürüzler kaldı haberini yapmıştık. Nasıl
0: Evet.
1: yapmıştık? Sevgili İrfan bize söylemişti bunu. İrfan 25.
0: Evet.
1: Dedi ki Fenerbahçe dedi anlaştı dedi Vedat Muriç işte. Sadece Mallorca ile bazı pürüzler var dedi. Şimdi Mallorca küme düştü. Vedat Muriç ricacı olabilir. Yani beni bırakın gideyim diye de bilir.
0: Sözleşmesinde gördüğüm kadarıyla öyle bir madde yok.
1: Hani sadece rica edebilir. Onu diyorum.
0: Evet
1: Yani
0: yani
1: Lewandowski gibi. Yani
0: evet.
1: ricacı olur. Beni bırakır mısınız? Böyle bir şeyim var, düşüncem var diyebilir. Ortamı yumuşatmaya çalışabilir. Böyle bir istekte bulunabilir. Ancak öyle olur çünkü dediğimiz gibi 2029 Haziran'ına kadar sözleşmesi var. Mallorca'yla. Oyuncunun Türkiye'ye gelme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe olur,
0: Tabii canım.
1: Galatasaray olur, Beşiktaş olur fark etmez. Türkiye'ye gelir. Orada bir sıkıntı olmaz ama Mallorca'yı ikna etmek lazım.
0: Bir de gol krallığında ikinci olmuş bir oyuncuyu La Liga'dan başka bir takım da isteyebilir.
1: Tabii 37 maçta 23 gol attı. Gol krallığında ikinci. Mbappé'den sonra.
0: Ya orada
1: Küme
0: da
1: düşen takım da ikinci olmuş.
0: o tarz bir santrforu isteyebilirler.
1: Bir de şöyle güzel bir oyuncu devamlılığı var Ercan abi.
0: Mükemmel istikrar.
1: İstikrarlı bir oyuncu devamlılığı var.
0: Yani Mallorca taraftarının en çok sevdiği isimlerden biri.
1: Korsan lakaplı bir isim.
0: Evet.
1: Vedat Muriç seviliyor gerçekten Mallorca'da da. Olur mu olmaz mı bilemiyorum. Gündemdeki isimlerden biri Vedat Muriç. Hem Galatasaray için yazanlar var hem
0: Ya şimdi
1: Fenerbahçe için yazanlar var.
0: 2029 sözleşmesinin bitiş
1: 3
0: tarihi.
1: yıl daha var. 3 sezon diyelim daha rahat anlaşılsın.
0: Az bir süre değil.
1: 32 yaşında zaten.
0: 3 sezon. Bu yüzden Mallorca'nın da ben vereceksem de zaten küme düştüm. Böyle bir oyuncuyu zaten bulamam. Ya hemen çıkma niyeti varsa başka türlü bakar. Ya da ben para kazanmak istiyorum. Bu 3 yıl adında bir bedeli vardır diye bir fiyat söyler. Pürüz
1: Anladım.
0: odur. Ben sana söyleyeyim.
1: Olabilir. Olabilir. Şimdi bugün çıkan bir başka haber yine yurt dışında. Gedson Fernandez de ilgili. Beşiktaş'ın Spartak Moskova'da mutsuz olduğu söylenen, ayrılık planları yaptığı konuşulan, yazılan Gedson Fernandez için temaslara başladığı söyleniyor. Aynı haberde Galatasaray'ın da devrede olduğu yazılıyor.
0: Şöyle bir şey var. Bunu daha çok yakın bir zamanda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'ya sordular. O da gayet mutlu olduğunu, kendisiyle konuştuğunu, böyle bir şey var mı mutsuzluk diye, hayır olmadığını ve halinden memnun
1: Memnun
0: olduğunu
1: olduğunu söylemişti, değil mi?
0: çok kısa bir zaman önce. Bunu bir haber olarak ben de söyleyeyim, hatırlatayım. Ya bu haber tamam olabilir. Ama bir anda niye mutsuz hale geldi? Çünkü çok kısa bir zaman önce bu açıklama yapıldı.
1: Şu bir ay galiba.
0: Bir ay tabii canım.
1: Bir ay önce, bir ay içinde diyelim hatta. Sonra da bu haberler niye çıktı bilemiyoruz. Bazen bu tarz haberler tabii menajerler tarafından da çıkarılıyor, bunu söyleyelim.
0: Biz de doğruyu söylemek zorundayız tabii.
1: Ne biz de doğruyu
0: Ya bunu
1: söylüyoruz.
0: hatırlatıyorum. İnsanlar zaten unutmamıştır da. O açıklamayı. Öyle değil mi?
1: Şimdi Benfica'nın Yunus Akgün'le ilgilendiği haberleri ve Okan Buruk'un da yerli oyuncumuz çok değerli bizim için ayrılmasına sıcak bakmıyorum raporu verdiği söyleniyor. Yunus 90 dakika çıkarabilecek bir fiziksel kapasitede olmasa bile Ercan abi bir 50-55

0: 60 dakika bence çok iyi bir oyuncu.
1: O kapasiteyi de bulabilir, 90 dakika oynayabilecek. İyi hazırlık, o sakatlıklar olmazsa.
0: Evet, bu yaz dönemi mesela iyi bir değerlendirme.
1: Evet, o değerlendirmeyle ona da devam edebilir. Aynı kanaatteyim.
0: Bence kolay iyi bir kolay
1: elinizden çıkmasını isteyemeyeceğiniz bir oyuncu.
0: Bir de yerli olduğu için yani çok yüksek bir bonservis teklifiyle takımların gelmesi lazım. Yerli çok değerli hale geldi yeni kuralla, 10+4'le.
1: Değişir mi acaba o kural tekrar?
0: Hala bekleyenler var, değişebileceğini söyleyenler var. Türkiye'de de her an her şey değişebiliyor. Şimdi ama bunun da şimdi tabii federasyonun söylediğini net kabul etmek zorundayız ama Türkiye'de de her şey anlık değiştiği için federasyona güvenip yatırım da yapamazsın Ercan abi. Ben yönetici olsam o yatırımı rahat bir şekilde yapamam.
1: Düşünürüm diyorsun değil mi?
0: Düşünürüm, çünkü ben şimdi genç oyuncu alacağım. İyi genç 35-40 milyon euro en ucuzu. Hadi kural değişmeyecek diye 40'ı bastım aldım genç diye. Hop kural değişti. Ne yapacağım ben?
1: Bittim.
0: Tabii bittim. Reklama gidelim o zaman.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ederken sizlerden gelen mesajlar da var, onlara da bakıyoruz tabii ki. Osimhen hemen verilmeli demiş bir dinleyicimiz. Yok. Biz bir dinleyicimiz borcumuz yok demiş. İzmir'den selamlar. Yani herhalde borçlarımızı kapatalım mı demek istemiş.
1: Bilemem. Yani o tabii ki Şampiyonlar Ligi var. Biz görüşleri sorduk. O görüşlerin üzerine bir değerlendirme yapamayız.
0: Şimdi mesajlara genel hatlarıyla baktığımda 120'ye 2 tane çok iyi oyuncu alabiliriz diyen bir dinleyicilerimiz var.
1: O fiyatı Galatasaray'la aldığını öğrenen ve öğrenecek olan kulüpler, sen gidiyorsun bir oyuncu istiyorsun. Oyuncunun fiyatı da ikiye katlar.
0: Ha, cepte para var diye.
1: Tabii.
0: Bu biraz tabii. Şey gibi oldu Ercan abi. Şimdi bir varoş bir bölgede yaşayan bölgeye bir eve ustabaşı çağırdığında 10 liraysa zengin bir siteye çağırdığın ustabaşı aynı işi 50'ye yapar gibi, evet, bir şey oldu bu.
1: Maalesef öyle ama ya, ticaret bu.
0: Öyle oldu biraz.
1: Yani sen daha yeni Osimhen'den 120 kazandın diyecek.
0: Parası çok olandan çok para alalım.
1: Öyle değil mi?
0: Mantık.
1: Ya bu oyuncu 60'tı ama 82 oldu diyecek mesela. Öyle değil mi?
0: Sende para var, bende de olsun
1: diyecek. Böyle bir düşünce de transfer piyasasında normal. Evet.
0: Bir dinleyicimiz de 21 milyon euroyu veremezler. Diğer kulüpler daha doğrusu vermezler demiş. Verebilirler.
1: Verenler az da olsa var ama verirler. Ya, o parayı çıkartacak kulüpler var.
0: Galatasaraylıların kalbi hayır diyordur ama mantığı 120'ye satılırsa bir şey diyemez demiş bir dinleyicimiz. Taksici Hamza Bey. Kolay gelsin diyelim emekçi arkadaşımıza.
1: Kolay gelsin.
0: Icardi konusu hala netlik kazanmadı Mercan abi.
1: Bu ya, bu sessizlik.
0: Sessizlik uzun süre sürerse bu, hani hayır işi beklemez derler ya, olmayacağı doğru yoruyorum ben.
1: Ha, şu anda zaten sözleşmesi bitti.
0: Sözleşme bitti. Tabii.
1: Şu anda hiçbir tarafın birbirine yükümlülüğü kalmadı.
0: Kalmadı.
1: Sadece bir konuşma yapıldı. Onun Icardi'ye teklif yapıldı. Ve onun cevabı bekleniyor.
0: Teklifte bir yıllık 5 milyon euroyu bulan, yani muhtemelen 4 kesin 1 milyon da bonuslar gibi bir teklif yapılmış. Bunu da çok yeterli bulmamış Icardi yönünde haberler var. Olympiakos'tan bir ilgi olmuş ama üst düzey oynamak istiyorum diye Icardi reddetmiş yönünde haberler var. İtalya'ya sıcak bakıyormuş Icardi ve Brezilya'dan Corinthians da gündemini almış Icardi.
1: Ya şimdi İtalya'da bu maaşı hiçbir kulüp girmez bu işe.
0: Yok, girmez.
1: Hayal. Yani net bir oyuncuya 5 milyon euro İtalya'da bence hayal. O para çıkmaz Mehmet.
0: Icardi'ye bu halde
1: Brezilya'yı çıkmaz. Bilemem.
0: Corinthians verebilir.
1: Olabilir. Onlar şimdi sponsorluk girişimleri.
0: Evet, verebilir.
1: Brezilya'da futbol olan büyük aşk. Öyle değil mi?
0: Verebilir ama verir mi bilemiyorum.
1: Ya Brezilya, Arjantin. Verir mi vermez mi göreceğiz. Ama evet, ben de seninle aynı kararda.
0: O gücü olan bir iki takım var o Güney Amerika'da ama verirler mi? O kendi bilecekleri iş.
1: Tabii ki.
0: Ya Icardi, o eski Icardi olsa zaten Galatasaray anında sözleşmeyi imzalar Icardi ile ama...
1: İmzalamıştı bile.
0: Tabii tabii. Gelişme emaresi yok 2 yıldır Icardi'de. Hep geriye gitti. Hiç ileri gitmediği için orada bir sorun oldu Galatasaray'la.
1: Bu cevabı da herhalde Haziran sonuna kadar beklemezler tahmin ediyorum.
0: E tabii bir değil. Bayram sonrası netleşir bence.
1: Bence de.
0: Bayram sonrası netleşir. Gabriel Sara'nın ayrılığı gündemde, Aston Villa'nın ilgisi var deniyor sıklıkla. Herhalde burada bir gerçeklik payı da olduğunu düşünüyorum. Çok farklı yerlerden okuyorum ve sanki böyle bir dirsek teması var gibi Gabriel Sara'ya. Ne diyorsun, gitmeli mi kalmalı mı?
1: Zaten Championship'tan geldi.
0: Evet. O coğrafyayı biliyor.
1: Aynen öyle.
0: Futbolu biliyor.
1: Aynen öyle. Tabii Okan Burak'a göre duruma bakmak ve hareket etmek gerekiyor.
0: Benim edindiğim izlenim daha sert bir orta saha istediği Galatasaray'ın. Yani Sara'dan savunması daha iyi olan bir 8 numara ya da daha sert bir 6 numara, iki yönlü bir 6 numara.
1: Torreira, Lemina yine sert bir 6 numara mı?
0: Evet. Yani tabii yerine...
1: ki teknik direktörün kararı bu.
0: Ya da
1: ya şimdi ikisini birlikte hem sert olacaksın oyuncu olarak, oyun yapın, hem 8'e yakın olacaksın ve gol de atacaksın.
0: E tabi gol.
1: Değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Böyle bir oyuncuyu almaya kalktığında da iyi para vermen gerekmiyor mu?
0: İşte 35-40 beklentisi var Galatasaray'ın. Bunun belki üstüne bir 5-10 daha koyup işte Kerem Turan ismi.
1: Mesela.
0: Mesela. Geçen sene de gündemdeydi. Çok pahalı diye. Pek bir ilerleme kaydedememişti Galatasaray. Belki bu sene o transfere bu parayı harcayacak. Veya örnek veriyorum. Orta sahaya işte daha ben 23 yaş altı birini bulabilirim diye düşünebilirler. Sesli düşünüyorum. Sara'dan gelecek parayı Bernardo Silva tarzı birine, hani olabilir, 10 numara pozisyonuna verelim diye de düşünebilirler.
1: Bu konuyu açtığın da iyi oldu. Çünkü Mertens'in gerçekten yeri dolmadı.
0: Oyuncuların da evet sıklıkla vurguladığı bir konu Mertens'i aradık konusu.
1: Mertens'in farkı maç kazandıran oyuncuydu.
0: Zekasıyla evet, maç kazandırdı. Yani, o zeka Bruno Fernandes ve Bernardo Silva da var. Orayı kovalayacak Galatasaray deniyor. Özellikle Bruno Fernandes imkansız oldu ikinci yarı performansıyla kerik geldikten sonra, ama Bruno Fernandes'in olma ihtimali var deniyor. Onu Bernardo Silva'nın düzeltiyorum.
1: Bernardo'nun da bir an önce transferin bitmesini istediğini biliyoruz.
0: 20 günü kaldı onun da. Dünya Kupası öncesinde bitirmek istiyor.
1: Ya bu iş bitsin, ben Dünya Kupası'na çok rahat kafa olarak gitmek istiyorum dedi.
0: Kafam rahat olsun istiyorum diyor Bernardo Silva. Olabilecek transferlerden biri deniyor Bernardo Silva transferi Galatasaray için. Bununla birlikte işte hala az önce konuştuk, Leao için transfer yarışı var, haberleri çok sayıda. Bir başka isim, daha önce de seninle konuştuk Ercan abi, Anguissa, Frank Anguissa, Napoli forması giyen futbolcu. 30 yaşında, ya ben bir türlü ısınamadım oyuncuyu ama Türkiye'de de sevenleri var. Konuşuluyor da, Beşiktaş'ın da takipte olduğu söyleniyor. Galatasaray Sara'nın yerine Anguissa'yı alabilir deniyor.
1: Oyuncunun dökümünü yaptığımızda, yani performans dökümünü, öyle muazzam rakamları yok biliyorsun.
0: Ya ben sıcak değilim bu oyuncuya, bilmiyorum. Vedat uyarıyor, bir yarış aramız var, sonra devam edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
10: Dört numaralı Last Moment'ta yerini almak üzere. Last Moment'ta yerini aldı. Safkanlar koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusu başladı. Koşuya hızlı başlayan 5 numaralı Dragon Force oldu. Liderliği aldı. Bir boy gerisinde ikincilikte iç kulvarda 2 numaralı Ride the Lightning. Şimdi dışarıdan ikinciliğe sokulmaya çalışan 7 numaralı Etsuko var. 2 boy kadar geride. 3 numaralı Stormblood 4. sırada ilerliyor. 1,5 boy geride 6 numaralı Zamburaga. Musafkan'ın 3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Fast Pilot. 3 boy geride de 4 numaralı Last Woman sırasıyla 1800 metre start yeri geçildi. 5 numaralı Dragon Force bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Etsuko ikincilikte. Musafkan'ın bir boy gerisinde 3. sırada 2 numaralı Ride the Lightning koşuyor. Bir boy geride 4. sırada 3 numaralı Stormblood var. 1,5 boy kadar geride 5. sırada 6 numaralı Zamburaga. 2 boy geride 1 numaralı Fast Pilot. Bunun da 2 boy gerisinde 4 numaralı Last Moment ilerliyor. 1200 metre start yerine bu sırayla yaklaşılıyor. 5 numaralı Dragon Force yarışın başında aldığı liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Etsuko yakın takipte, fark 1 boy kadar. Musafkan'ın bir boy gerisinde 2 numaralı Light the Lightning 3. sırada 1,5 boy geride. Takipte olan Safkan 3 numaralı Stormblood 4. sırada koşarken 1,5 boy geride 6 numaralı Zamburaga 5.likte. 2 boy geride 1 numaralı Fast Pilot, onun da 2,5-3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Last Moment şeklinde son 800 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Dragon Force yarışın lideri, fark 1 boy. 7 numaralı Etsuko 2.likte, yarım boy geride içeride 2 numaralı Ride the Lightning 3. sırada koşuyor. 2 boy geride 6 numaralı Zamburaga kendisine 4. sırada yer buldu. 2 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Fast Pilot 5.likte, daha sonra 3 numaralı Stormblood ve 4 numaralı Last Moment şeklinde safkanlar Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusunda düzeye çıkmak üzere. 5 numaralı Dragon Force virajı da önde döndü, fark 1,5 boy kadar. Hemen orta kulvardan 2 numaralı Light Lightning'in, onun yanından 7 numaralı Estico'nun gayretleriyle atlar son 400'e girdi. Koşunun lideri 5 numaralı Dragon Force, farklar azalmaya başladı. Ortada 2 numaralı Light Lightning, dışında takipte olan 7 numaralı Meksiko 3, Safkan'ın başa baş mücadelesi şeklinde son 200'e giriliyor. Ortadan 2 numaralı Lightning liderliği aldı. 7 numaralı Estrico ikincilikte. 2 numaralı Rightly Lightning Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusunu kazanıyor. 7 numaralı Estrico ikinci. 5 numaralı Dragon Force üçüncü. 6 numaralı Zamburaga dördüncü. 1 numaralı Fast Pilot da koşudan 5. olarak ayrıldı. 6. koşu olan Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusunu 2 numaralı Ride the Lightning Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: Kocaeli yarışları için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. 8 koşulu program var tıpkı Ankara'da olduğu gibi. 3. koşuyla birlikte 2. altılı gayanın başlangıç saati 19.03 yaşta İngilizler start alıyor. Dolayısıyla keyifli bir mücadele izleyeceğiz. 3 numaralı King Luther, 9 numaralı Heaven Light, 4 numaralı Legacy of Henry, 5 numaralı Storm My Stardust ve 7 numaralı Persona Non Grata. Persona Non Grata içinde yine adım atışlarının farklı olduğunu ve performansının sahaya olumlu yansıyacağını düşünenlerdenim. Her ne kadar biraz geride bahsetmiş olsam da kesinlikle ihmale gelmez. Sıralamam 9, 3, 4, 5 ve 7. İkinci ayakta 2 numaralı Genç Yürek, 6 numaralı Göksagun iyi durumdalar. Hatta onlar için şöyle notlarım arasında yer alan çok formda geçtiği rakipler kazandı Genç Yürek için. Göksagun kapalı gözlük ilavesiyle yine şanslı olacak. Kamokum'daki üçüncülüğü tatminkardı. Tekrar burayı tercih etti ilgilileri. Hem gözlük ilavesi hem burası ona yaradı gibi görünüyor. 14 numaralı Gümbürşah ve 15 numaralı Megafauna da tercih edilebilecek diğer isimler. Öncelik 2-6, daha sonra 14 ve 15. 6'lı gayanın 3. ayağında ise ekip arkadaşlarım özellikle 2 numaralı Şirin Mişirin'in performansının devam edeceği yönünde görüş belirttiler ama ben biraz mesafe kısa olmasına rağmen 5 numaralı Ateşim'in önde kaçan Genç Mimar'a bir kerpeten gibi yarış yapışacağını düşünüyorum ki Social Distance da bu karakterde bir isim. 5 numaralı Ateşim Mehmet Kaya ile kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ama gerçekten çok denk bir mücadele. İşte 4 numaralı Keskin Kuş önde süratli gidecek yarışta hemen rakiplerinin dibinde yer alacak. 2 numaralı Şirin mi Şirin güzel bir yarış kazandı. 1 numaralı Subike öyle. 6 numaralı Günce Kız yarışın sürate bindiği her noktada sonlarda etkili gelir. 8 numaralı Social Distance yine tercih edilebilecek bir diğer isim. Ben de öncelik 5, daha sonra 4, 2, 3, 6 ve 8. Dördüncü ayakta 3 numaralı Warden Cliff. Bakın Mehmet Kaya bugün Adana'yı, Ankara'yı tercih etmedi. Kendi safkanı vardı. Right Lightning. Niye gitmedi? Warden Cliff için. Her ne kadar 8 gün aradan gelse de bu safkanın dinçlik yarışları iyi. 1700 metrede onun sevdiği orta mesafe. Yarışın gidişatında her türlü kontrol edebilecek bir kaliteye sahip. 3 numaralı Warden Cliff'in ben kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Sizlere banko olarak öneririm. Bana rakip sorarsanız 7 numaralı Pythagorean Theory olur. Bu safkanın da özellikle İstanbul'daki kum pisti yarışları mükemmel. 5. ayakta 6 numaralı Spies and Span Salih Çelik de start alıyor ki Salih Çelik de muhtemelen bu tay için buraya gelip daha ileride neler yapabileceğini kestirecektir. Banko olarak öneriyorum ki ikinci koşuda single shot da Salih Çelik'in şanslı gördüğüm diğer taylardan birisi. 6 numaralı Spies and Span bankomuz. Son ayakta ise özellikle 9 numaralı Victory Star, 15 numaralı İnşirah kuma uyum sağlayabilir. 4 numaralı Mary Bliss Girl ve 11 numaralı Shenron özellikle takip ettiğim isimler olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu şekilde Kocaeli programı içinde yorum ve analizlerimizi tamamladık. Yarın bayram bir tek program var. İstanbul programı. İstanbul programında görüşünceye dek hoşça.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 1487. Radyospor, sporun tek adresi.
15: Radyospor. Reklam.
16: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Spor Kazanı devam ediyor, artık son bölümdeyiz. Ercan abi, hafta sonunda Galatasaray'da seçim oldu. Tek adaylı bir seçim malum. Sayın Başkan Dursun Özbek yeniden başkanlığa seçildi. Sonrasında eski başkan adaylarından ve divan kurulu üyesi Sayın Eşref Hamamcıoğlu bir mesaj paylaştı sosyal evet. medyasından. Enteresandı. Sonrasında baktım bayağı da bir tepki gelmiş kendisine. Diyor ki Eşref Hamamcıoğlu, 11.832 üyenin %85'ten fazlasının oy kullanmadığı ve kullanılan 2079 oyun 1780'ini alan Sayın Başkan'a ve seçilen yönetimimize yeni dönemlerinde başarılar diliyorum. Şimdi hem bir başarı var hem bir eleştiri var. Bu tek cümlelik tweette.
11: Evet, ama ben de şöyle bakarım. Tek bir aday var.
10: Buna tek aday var. Çok katılıma gerek var mı?
11: Yok. Ben öyle bakıyorum. Ya oraya gidip 16 bin kişinin gelecek hali yok tek aday varken.
10: Tesadüfen ben de oradaydım. Galata Kulesi'ne götürmüştüm çocukları. Biraz dedik yukarı da çıkalım bir bakalım ne var ne yok diye. Tesadüfen tam o saatlerde ben de Galatasaray Lisesi'nin önündeydim. Gerçekten de öyle seçim havası yoktu. Sakindi herkes.
11: Tek aday olunca.
10: Yani basının da çok fazla bir yoğunluğu yoktu. Tabii. Katılımcı yoğunluğu da yoktu. Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun da bu tweetini de paylaşmak istedim. Bana biraz enteresan geldi. Biraz da eleştiri almış Galatasaray taraftarından yorumlara. Baktığımda Singo'yu Galatasaray elden çıkarabilecek pozisyonda diye muhabir arkadaşlarımızın yorumları var. 30 milyona mal olmuştu. Biraz üstüne sanki Galatasaray elden çıkarabilir diyor muhabir arkadaşlarımız.
11: Biraz üstü deniyor da oynadığı maç sayısı kısıtlıydı bu sene.
10: Kısıtlıydı.
11: Yani o biraz üstü olmaz, ben sana söyleyeyim.
10: Ya 30'da gelse Galatasaray çıkarabilir mi elden?
11: Öyle gözüküyor.
10: Ya nerede oynadığını da tam olarak anlayamadık. Şimdi Şalay kalacaksa sağ bek oynayamaz bence. Yani Şalay'dan iyi bir sağ bek değil diye düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Stoper pozisyonundaki performansı bence yetersiz bir performans. Orta saha zaten oynama tecrübesi yok. Yani nereye koyacağım bu oyuncuyu? Bir yer bulamadı Okan Buruk. Büyük de bir yatırımla aldılar. Ama gel gelelim çok da verimli olamadı.
11: Evet, Singo. O bonservisin kendisine verdiği psikolojik rahatsızlıktan da biraz
10: o bir baskı unsuru oldu değil mi?
11: Bence oldu.
10: Ya mesela 30'a değil de 10'a gelmiş olsaydı ya böyle atlet bir oyuncu kalsın takımda denirdi.
11: Denirdi.
10: Ama 30'luk bir oyuncuyu verim alamadan kadroda tutmak biraz lükse gidiyor. Evet. Bu nedenle de zaman zaman eleştirildi Galatasaray transfer heyeti diyelim. Biraz da Beşiktaş'a geçeceğim. Çünkü Beşiktaş'ta da bir teknik direktör arayışı var. Çok fazla isim var gündemde. İşte Filipe Luis, Ange Postecoglou, Razvan Lucescu, Roger Schmidt, Amorim. 5 tane isim var.
11: Evet.
10: Şimdi gün özellikle araştırdığımda Filipe Luis'i hem gençliği hem dinamizmi hem de ortaya koyduğu performansla Önder Özel'in daha fazla istediği ve o konuda ısrar ettiği bilgisine ulaştım.
11: Şimdi Filipe Luis'in teknik direktörlük kariyerinde en önemli husus kendisiyle yapılan röportajdan bunu söyleyeceğim. Premier Lig'de çalışmak. Ama Premier Lig'de çalışmak için de bazı kriterlere ihtiyaç var.
10: Evet.
11: Diyelim ki kendisi pro lisans sahibi ama İngiltere Premier Lig kurallarına göre son 5 yıl içinde Avrupa'nın üst düzeyliklerinden birinde ya da kendi ülkesinde Brezilya Serie A'da bir takımı en az 24 ay aralıksız veya toplamına bakıyorlar. 36 ay çalıştırmak zorundasın. Premier Lig'de şu anda teknik direktör olmak istiyorsan. Kendisi bu rakamlara ulaşamıyor.
10: Şu an için ulaşamadı. Evet.
11: Çok genç çünkü daha teknik direktör olarak. Ve kendisi bu rakamlara ulaşamadığı için Avrupa'da önce bir takımı çalıştıracak. Ve bunun da bir süresi var. 24 ay. Ondan sonra bir teknik direktör olarak Premier Lig'de görev alabiliyorsun. İşte bu kurallar önemli bence. Öyle değil mi?
10: Şimdi bakıyorum ben de teknik direktörlük kariyerine. Aslında başarılı ama Premier Lig için dediğin gibi uygun değil.
11: Hayır.
10: Bu kriterler.
11: Kriterlere uymuyor.
10: Kriterler uygun değil, evet. Mesela Flamengo'da 100 maça çıkmış. 2.10 puan ortalaması yakalamış. Gayet iyi bir puan ortalaması.
11: Evet.
10: Yani belki şu anda genç ama ilerleyen dönemde çok büyük bir teknik direktör olabilecek potansiyele sahip gibi görünüyor. Filipe Luis, işte Brezilya Serie A şampiyonluğu var. Brezilya Kupası şampiyonluğu var. Brezilya Süper Kupası şampiyonluğu var Filipe Luis'in.
11: Ya bu başlangıç kariyeri mükemmel.
10: Çok iyi bir başlangıç kariyeri.
11: Fakat kriter neye uymuyor? Süreye.
10: Evet, Serie A için gerekli. Evet. Süreye uymadığını söyleyebiliriz açıkçası. Ama Filipe Luis ismi, yani bu kazandıklarıyla beraber bende sıcak bir isim.
11: Bende de.
10: Yani Önder Özen de ısrarcıymış Filipe Luis konusunda. Beşiktaş taraftarına da soralım yani. Onlar ne düşünüyor? Mesela ben şans verilmesinden yanayım. Ama şöyle de bir haber bugün bana ulaştı. Beşiktaş teknik direktörlerle görüşüyor Ercan abi.
11: Evet.
10: Ama hep bir soru işareti var teknik direktörlerin kafasında. Siz istikrarsız bir kulüpsünüz. Sürekli teknik direktör değiştiriyorsunuz. Yani ben gelsem de bir planlama yapabilecek süreyi bulabilir miyim?
11: Mesele o. Çünkü ya yüksek, buna biz Sergen Yalçın ayrıldığı dönemde de konuşmuştuk seninle. Ya tazminat talep edecekler.
10: Hı hı.
11: Ve o tazminat da tabii kazançlarına yakın bir rakam olacak. Çünkü 4 yılda 10 teknik direktör değişince ortaya böyle bir rakam çıkıyor.
10: Yani soru işaretleri oluşmuş teknik direktörlerde. O isimler kimler sayalım? Sergen Yalçın, Önder Karabeli, Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz. Evet, kısa bir süre çalıştı ama Burak Yılmaz da vardı. Rıza Çalınbay yine kısa bir süre çalıştı. Serdar Topraktepe geçici olarak çalıştı ama o da teknik direktörlük yaptı bir süre.
11: Evet.
10: Fernando Santos, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve son olarak Sergen Yalçın tekrar göreve geldi. Velhasıl böyle bir problemle de karşı karşıya Beşiktaş. Yani nasıl bir problem olarak bunu açıklayabiliriz? Yani cazibe kaybı var Beşiktaş'ta.
11: Kesinlikle.
10: Cazibe merkezi değil teknik direktörler için.
11: Bir de çekinme var tabii teknik direktörde, yabancılarda.
10: İşte onlar evet, en büyük problem bu. Çok iyi
11: razı etmek gerekiyor.
10: Muhtemelen kim olursa olsun çok sağlam bir kontratla gelecek.
11: Tabi.
10: İki ya. Yıl beni kovarsanız iki yıllık maaşımı çatır çatır alırım diyecek.
11: Ya o zaman da kovuyorsun. Diyelim işine son veriyorsun teknik direktörün. O paralar gidiyor. Yeni gelecek teknik direktöre de yine para vereceksin. Burada istikrar yakalayacaksın, mecbursun. Ya bu seçimde, teknik direktör seçiminde ne yapıp ne edip tutacaksın teknik direktörü?
10: Bunu başaramadı.
11: Olmadı. Hadi güle güle dedikleri anda öbür teknik direktörü de para vereceksin. Bu sefer hiç gelmez artık zaten.
10: İşte o olmuyor Ercan abi. Maalesef Türkiye'de o istikrar denilen yapıyı biz kuramıyoruz. Olmuyor. Beşiktaş'ta da olmadı. Bundan sonra ne olacak? Bunu da bilemiyorum. Hatta bugün gelen bir haber... Filipe Luis'i yüz yüze görmek ve onunla projeleri konuşmak için Fenerbahçe yönetiminden Murat Kılıç ve Önder Özen'in
11: Beşiktaş yönetiminden.
10: Evet, Beşiktaş yönetiminden Murat Kılıç ve Önder Özen'in de yurt dışına gittiği haberleri var. İlk aday Filipe Luis.
11: Filipe Luis'in dışında
10: Razvan Lucescu ismi de var.
11: Yine sürpriz isimler olabilir.
10: Lucescu'nun da adaylar arasında olduğu.
11: O hep konuşuluyor. Söyleniyor. Ama dün Beşiktaş Kulübü açıklama yayınladı. Yani biz söyleyeceğiz dedi. Şu ana kadar da dedi basında çıkan, ya yani medyada, sosyal medyada çıkan isimlerle bir bağlantımız yoktur dedi. Dün biliyorsun bunu çalışmalarımız sürmektedir. Her gün bir isim çıkıyor. Bu isimlerle ilgili de bir açıklama yapmadı.
10: Şimdi şöyle bir röportajı da vardı. Hani sen dedin ya Filipe Luis'in röportajında söylediklerini evet. aktardın ya. Şimdi Marka'nın bir röportajı var bende. Filipe Luis'e şöyle bir soru yöneltiliyor. Teknik direktörlük kararını ne zaman ve nasıl aldın diyor. Lars, o da diyor ki Bayern Münih'le oynuyorduk Şampiyonlar Ligi'nde. Ben Atletico Madrid forması giyiyordum. Guardiola Bayern Münih'in başındaydı. Kariyerimde yediğim en büyük taktiksel dayak Guardiola'nın Bayern'ine karşıydı. Maçtan evet. sonra doping kontrolüne gittim ve sevinemedim bile. İçimde öyle bir his vardı. Guardiola'nın oyun alanının boyutlarını hile yaparak büyüttüğüne ikna olmuştum. Her şey o kadar uzaktı ki kalelerine bir türlü yaklaşamıyorduk. Sahada bizden fazlalarmış gibi hissettiriyorlardı. O maçtan sonra kendi kendime dedim ki ben bu işi öğrenmek zorundayım. Sanırım teknik direktörlük virüsünü ilk o zaman kaptım.
11: Evet.
10: Filipe Luis böyle bir açıklama yapmıştı. Marka gazetesine teknik direktörlüğe bakışını Guardiola'nın Bayern Münih'in değiştirdiğini söylemişti. Fenerbahçe'de de tabii seçim... hazırlıkları var. İki başkan adayı sürekli röportajlar veriyor, açıklamalar yapıyor. Onlara da yarın değinelim. Yarın da buradayız. Bayramın ilk günü. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Yarın birlikte olamayacağımız dinleyicilerimizin bayramını kutlayalım. Ağzına sağlık Ercan abi.
11: Şimdiden tekrar iyi bayramlar. Yarın görüşürüz.
10: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
7: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Radyo Spor.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
15: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
16: kısa günün kârı.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
17: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
18: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
19: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
20: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
21: Canım karım.
20: Ula senin ne işin var burada?
21: Ula Asu senin ne işin var burada?
20: Araba almaya geldim.
21: Ben de.
22: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
21: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
20: Binacele Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarına
23: güvenle planlar. Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
24: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsavev'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
25: Hem arsa hem ev, Arsavev.
26: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Radyo Spor.
27: Reklam.
28: Happy Sigorta sunar.
29: Happy Sigorta.
28: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
30: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
31: Merhaba.
30: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
31: Merhabalar, merhabalar abi.
30: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
28: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
30: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
28: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Tabii ki bayram arifesindeyiz, yarın da burada olacağım ama belki siz burada yarın olmazsınız. Şimdiden bayramınızı da bu vesileyle kutlamış olalım. Artık kulüp sezonlarının hem futbolda hem de yavaş yavaş basketbolda elbette sonuna doğru geliyoruz. Euroleague'de şampiyon belli oldu bu pazar. Olympiakos Atina'da kendi şehrinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde playofflar başlıyor. Bugün iki playoff mücadelesi var. Bahçeşehir Koleji ve Trabzonspor, Beşiktaş Gain ile de Galatasaray MCT Teknik arasında tabii ki gerçekleşecek. Bunları bugün bülten içerisinde değerlendireceğiz. Basketbolda Avrupa'daki playoff maçlarını değerlendiriyor olacağız. Sizlerin de tabii ki görüşleri varsa WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için de sevgili Anıl Yazar, Nesine TV sunucusu, Nesine editörü bizlerle beraber. Anıl, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta ne yazık ki senle istediğim şekilde uzun bir Euroleague segmenti yapamamıştım. Bu şansım olmamıştı abi. Bugün seninle beraber şöyle bir Euroleague'den konuşarak yerel liglerdeki playofflara doğru tabii ki geçiş yapalım istiyorum. Euroleague'de Olympiakos 2012-2013 sezonundan sonra Euroleague'de şampiyonluğa yeniden ulaşmış oldu. İstanbul'da en son CSKA'yı mağlup ederek almışlardı şampiyonluğu. Nasıl bir Final Four tabii ki sence izledik. Önce onu sorayım.
1: Yani çok böyle önceki yıllardaki Final Four'lara göre bakıldığında biraz farklı atmosferde olan, farklı tabii durumların da ortaya çıktığı bir Euroleague geride kaldı. Sen de sanırım bana katılacaksın da diye düşünüyorum. Evet. Aslında birçok insanın düşüncesi bu yönde. Tabii ki gönül isterdi ki Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğuyla hafta sonunun tamamlanmasını isterdik ama açıkçası Olympiakos zaten normal sezonu da çok iyi oynamıştı. Çok formdalardı. Bu sezon çok istiyorlardı. Artık o kendi adlarına olan seriyi kırmak istiyorlardı net bir şekilde. Açıkçası Fenerbahçe Beko karşısında, temsilcimiz karşısında da daha ilk dakikadan itibaren biraz hakemlerin de buna müsamaha göstermesiyle birlikte çok sert bir savunmayla daha maçın başından, hatta ilk üç çeyreğin başından da o sertliği ortaya koyarak çok agresif bir savunmayla birlikte mesaj vererek başladıkları 3 çeyreğin sonunda tüm maçı neredeyse önde götürdüler ve finale çıkmayı başarmışlardı. Burada açıkçası özellikle final maçındaki Olympiakos'a çalınan düdükleri de hani konuşuruz birazdan ama görünce ben bir yandan da hani şöyle düşündüm, hani iyi ki Fenerbahçe finale çıkmamış ya da finale çıkıp da Olympiakos'la karşılaşmamış dedim. Çünkü hani bu düdüklerin bir Türk takımına çalındığını düşündüğümde gerçekten hani bir hayli açıkçası sinirleri bozulurdu. Belki Real Madrid maçını izlerken bile finali oldukça, yani sondaki Oakland Plaza'ya çalınan faul, yine maç içerisinde böyle ufak ufak mesela bir tane Hezonya'nın pozisyonu vardı. Tam bence Real Madrid'in de hatta önde olduğu ve bir fast break şansı yakaladı bir pozisyonda çok ince bir hatalı yürüme çaldılar. Böyle ince ince maç içerisinde devam ettiler. Maç sonunda da esas darbeyi Olympiakos tam anlamıyla maçı kapatamayınca hakemler orada indirdi. Yani açıkçası onları da gördükten sonra biraz da Fenerbahçe'nin iyi ki finalde Olympiakos'la karşılaşmadığını da biraz şükrettim diyebilirim belli bir noktadan sonra. Valencia Real Madrid maçıysa diğer yarı final eşleşmesi biraz daha açıkçası ilk yarısı özellikle böyle bir NBA temposuna giden.
0: Evet, evet.
1: Anladığım kadarıyla Valencia'nın da biraz kafaca biz tamam Final Four'a geldik, bizim için sezon burada bitti rahatlığıyla çıktı ve bence Final Four'un da ne olduğunu tabii birçok oyuncu öyle ama kulüp olarak da aslında diğer Valencia'yla önceki yıllardaki Valencia'yı bir kenara bırakırsak tabii ki ilk Final Four'unu deneyimleyen bir takım. Biraz da hani Final Four'a geldiklerinin farkında olmadıkları bir maç oynadılar. Özellikle ilk yarıda ve Real Madrid o boyalı alandaki büyük dezavantajına rağmen, sakatlık dezavantajlarına rağmen.
0: Ki maç içinde Garuba'yı da kaybettiler.
1: Maç içinde aynen Garuba'yı da son çeyrekte kaybettiler. Atarak Valencia'yı biraz böyle kendi silahıyla vurdu diyebiliriz. Yani Valencia aynaya baktığında tam anlamıyla aslında Real Madrid'i gördü diyebiliriz o maçta. Ve Real Madrid atarak mağlup etmeyi başardı. Finalde ise yine çok büyük bir dezavantajı olan Real Madrid'in yani Garuba'dan da yoktu. Aslında maçın büyük bölümünü de kısa beşlerle oynamak zorunda kaldılar. Artık Valencia maçından da çünkü Garuba'yı kaybettiler. Hiçbir alternatifleri kalmadı neredeyse boyalı alanda.
0: Ki öte yandan yani Olympiakos'ta Mustafa Fall oynamadı. Tyreek Jones bile neredeyse oynamadı. Yani Donte Hall, Milutinov, Tyreek Jones öteki tarafta. Yani bir tarafta artık hani uzun olan oyuncu kalmamışken öteki tarafta belki de Avrupa'nın en iyi uzun rotasyonu vardı.
1: Kesinlikle, ama bence bunu Olympiakos maç içerisinde ne kadar Real Madrid'in bu krizini değerlendirdi, ben biraz soru işareti koyarım buna. Yani çok da Olympiakos'un Real Madrid'in bu zayıf karnına hücum ettiğini, burayı çok işlediğini, maç içerisinde daha doğrusu yeterli derecede işlediğini düşünmüyorum. Tamam, özellikle ilk yarıda işte Tyson Ward'la, Vezenkov'la tam böyle Real Madrid'in yine skoru aldığı noktalarda kritik hücum ribaundlarıyla ikinci şans sayıları çok fazla buldular. Ve aslında ilk yarıyı önde kapatmalarında da o aldıkları hücum ribaundları üzerinden ikinci şans sayıları çok etkili olmuştu. Ama bunu bence ne kadar maç içerisinde Olympiakos etkili kullandı, ben biraz şüpheliyim. Hatta 3. çeyrekte mesela hatırlarsın bir ilginç McKissick hamlesi geldi Barsokas'tan. O açıkçası o hamleyle birlikte, gerçi McKissick bir ilk şutunu sokmuştu galiba. Üçlük ilk yay gerisinden şutunu sokmuştu ama daha sonrasında Real Madrid için özellikle McKissick'in sahada olduğu anlarda daha fazla boyalı alana gömülerek savunma yapma fırsatı doğdu. Bunu da Real Madrid tabii Scariolo çok zeki bir koç, çok iyi değerlendirdi.
0: Bence çok iyi bir Final Four geçirdi.
1: Kesinlikle, ama tam da bak senin bu söylediğin nokta üzerinden şu eleştiri yapabilirim Scariolo'ya. İlk yarıda biliyorsun Trey Lyles tam anlamıyla alev aldı. Tam anlamıyla alev aldı. Yani böyle bir, ben ilk yarı performans Final Four'larda uzun zamandır görmemiştim. Hani nereye gidecek acaba, ikinci yarıda bu temposunun yarısını en azından devam ettirirse çok daha başka bir performans görebiliriz. Ve hatta Real Madrid'de bence kupaya yaklaştıracak bir performans olabilirdi. Ama ikinci yarıda mesela ne Lyles'ın işte o post-up'larını çok fazla denediler. Dezonya'nın mesela yine maç başında özellikle çok fazla boyalı alanda post-up'ını çok fazla kullandı Real Madrid. Ama ikinci yarıda o ilk yarıdaki yüksek yay gerisine yakalanan şut yüzdesinin herhalde biraz illüzyonuna da kapılarak çok fazla bunları ikinci yarı denemedi. Yani ne Lyles ikinci yarıda bunları çok fazla denedi. Orta mesafeleri ne Hezonya yine boyalı alanda o post-up'larını denedi. Çok çabuk bir şekilde bunlardan uzaklaştı Real Madrid ve özellikle yani aslında 3. çeyreğin dediğim gibi son bölümündeydi sanırım. 3. çeyreğin sonu ya da 4. çeyreğin başı olması lazım. O işte Hezonya'ya çalınan bir kritik bence hatalı yürüme kararı var tam topu kazanmışken. Yani bu dönemde mesela Real Madrid tam skorda da üstünken yine böyle kritik yay gerisinden zorlama şutları biraz yöneldiler. Bunlar girmedi. Öyle olunca zaten Olympiakos'un arkasında ciddi bir hani taraftar desteği değil mi, bir organizasyon desteği var zaten diyeyim. Organizasyon desteğiyle birlikte zaten her an rüzgarı arkasına almaya hazır bir takım birlikte çok çabuk bir şekilde geri dönmeye başardı Olympiakos. Burada tabii Olympiakos'ta da Peters
0: çok iyi oynadı Final Four'u. Yani Fenerbahçe maçında da çok iyiydi.
1: Aynen. Ben hatta bence MVP ödülünün Peters'a verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani Ivan Fournier tamam çok iyi bir final oynadı ama iki maçı da göz önüne aldığımızda evet, sanki tüm Final Four'u
0: yani orada
1: da aynı onu düşünüyorum.
0: Evet, orada biraz hani final maçı üzerinde Fournier dediler. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir yarışarız.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Durumunda da şu an için başarılı son 400'e önde girdi bariyer dibinden. 9 numaralı Wish You Were Here'ın dışarıdan 4 numaralı Silhouette'in ortadan 5 numaralı Fire of Valerian'ın en dış kulvardan da 8 numaralı Tomb Raider'ın atakları var. 3 numaralı Radeci önde, 4 numaralı Silhouette gelmeye çalışıyor. 3 numaralı Radaja direniyor, 3 numaralı Radaja koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Silhouette ikinci, 8 numaralı Tomb Raider 3. 5 numaralı Fire of Valeria 4. 9 numaralı Wish You Were Here'da koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Radaja Nizamettin Demir'le kazandı 7. koşuyu. 1 numaralı El Kike ve 6 numaralı Maestuosa start almadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte Euroleague Final Four'unu tabii ki değerlendiriyoruz ve oradan da playoff maçlarına bakacağız. Yerel basketbol liglerindeki Anıl, Peterson performansından tam bahsediyorduk. Yani Fournier'de finali çok iyi oynayarak final MVP ödülünü aldı. Burada ben Olympiakos'la alakalı bir tek sana şunu sormak istiyorum. Ya bu takımın genelde biz risk anlarında, stresli anlarda çok kırıldığını görürdük. Bu sefer ne olursa olsun geriye düşmelerine rağmen o farkı kapayabilmiş olmaları bence geçtiğimiz sezonki Olympiakoslardan bu takımın belli anlamda ayrıştığının da bir kanıdıydı. Yani bu anlamda ben Barsokas'a da oyuncu grubu içerisindeki oyunculara da bir şapka çıkarmak istiyorum. Bir de beni şu çok şaşırttı. Maçın son 5 dakikasında Barsokas'ın kullandığı 5 ne playoff'ta ne de normal sezonda bir dakika bile sahayı beraber paylaşmamış bir 5'ti. Koç da orada maçın akışına göre bir risk aldı ama yani o riskin karşılığını da buldu. Şampiyonluğu elde etti Olympiakos.
6: Evet, yani maç içerisinde Real Madrid'e karşı aslında hem Real Madrid'in o maç başlangıcındaki rüzgarını düşündüğümüz ikinci çeyreğin ortasına kadar olan rüzgarını düşündüğümüzde oralardan çok iyi dönüş sağladılar. Yine 3. çeyrekte Real Madrid'in bir yakaladığı 10-0'lık bir seri vardı. Yanılmıyorsam evet. 70-64'e kadar getirmişlerdi hatta skoru. Orada yine Real Madrid'in ciddi bir skorda öne çıktığı, fırladığı bir dönem vardı. Yine oradan çok iyi bir geri dönüş yaptılar. Senin de söylediğin gibi maç içerisinde böyle geri dönüşleri yapmayı başardılar. Bu tabii ki senin söylediğin gibi aslında mental olarak önceki yıllara kıyasla çok daha güçlü bir takım olduğunu gösteriyor Olympiakos. Ama aslında maçın son 30 saniyesinde yine önceki
5: yıllar
6: böyle yani bir böyle acaba dedirttiler yine taraftarlarına. Çünkü orada işte iki tane alınan hücum reboundu Real Madrid'in. Yani Feliz'in üçlüğü girseydi çok farklı bir şey konuşuyor olabilirdik biz seninle şu anda.
5: Ya ben orada Campazzo'nun bilerek kaçırmasını başta çok şaşırdım. Ama sonra işe yaradı. Topu aldılar. Feliz boş üçlüğü attı ve kaçtı. Ya şöyle hani söyleyeyim ben. Son 5-6 yılda falan izlediğimiz galiba en çılgın final maçı olmuş olabilir bu.
6: Kesinlikle. Yani orada o üçlük girmiş olsa da çok başka şeyler konuşabilirdik. Çok başka şeyler yorumlayabilirdik. Olympiakos'ta belki şu anda çok daha farklı gelişmeler yaşanıyor bile olabilirdi. Maç aslında Feliz de bu arada hem yarı finalin başında hem de final maçında da iyi performanslar ortaya koymuştu. Yani
5: kesinlikle.
6: Biraz orada şans da yanında olmadı yani maçta. Sanırım o pozisyonda bu arada Feliz'in attığı pozisyonda tam hatırlamıyorum ama
5: Hezonya.
6: O anın heyecanı sanki tepede hemen yanında Hezonya'da
5: evet,
6: sanki
5: evet.
6: Boş gibiydi diye hatırlıyorum ben.
5: Evet abi.
6: Yani tabii ama o heyecanla ve iyi de bir maç çıkarmışken Feliz maç içerisinde de çok defalarca isabet sağlamışken yay gerisinden yani o şutu da o özgüvenli kaldırıp attı tabii doğal olarak. Yani sonuç olarak baktığında Real Madrid bence ciddi bir uzun krizine rağmen ki Osman Garuba'yı da dediğin gibi işte kaybetmelerine rağmen aslında çok çok iyi bir performans bana kadar çok iyi bir final oynadı. Ama sonunu getiremedi. Bu uğraşta tabii ki o Campazzo'ya çalınan faul orada tam anlamıyla işte sanırım 2 dakika civarı bir süre vardı. Campazzo'nun tam çaldığı topta. Yani orada biraz böyle maçın bence ciddi anlamda kırıldığını söyleyebiliriz. O pozisyon çünkü 4 sayıya çıkarttı farkı. o

0: gelecekler. Onun dışında tabii Fransa Ligi'nde ve Almanya Ligi'nde de playofflar var. Anıl, biz tabii ki yerellikten başlayalım. 6'daki Bahçeşehir Koleji Trabzonspor mücadelesiyle de açılışı yapalım. Sen ne beklersin bu karşılaşmadan?
1: Trabzonspor yeniden yükseldi. Uzun süre sonra yükseldi ligde. Çok iyi bir sezon geçirdi. Normal sezonu harika geçirdi bana kalırsa. Yani sanırım sezon içerisinde bir 10 ya da 11 maçlık bir galibiyet serisi var ki bu galibiyet serisinin içerisinde işte Fenerbahçe galibiyeti var iç sahada alınan yine sanırım o dönemde Türk Telekom'u mağlup etmişlerdi. Efes serisiyle Galatasaray'ı İstanbul'da yenmişlerdi. Anadolu Efes'e karşı Ocak ayının sonunda sanırım ya da Şubat ayının başında tam Türkiye Kupası öncesinde alınan bir mağlubiyetle sona eren bir uzun bir galibiyet serisi vardı Trabzonspor'un. Burada tabii işte Marcus Reed ve Taylor gibi iki oyuncunun iki tane topla birlikte çok fazla çemberi gitmeyi seven iki oyuncunun aynı anda oynadığı beşlerde, aynı anda sahada olduğu beş ciddi anlamda Trabzonspor'un hücumdaki tavanını yukarıya çekiyor. Ama tabii ki sonrasında bir düşüş de yaşandı Trabzonspor'da. Sakatlıklar da bunda etkili oldu. Performansının dışında sakatlıkları bir aile kritik sakatlıklar da yaşadılar. İşte İsmail Cimulsoy'u kaybettiler. Sezonu kapattı. Yine Delgado'yu sezonun son maçlarına doğru kaybettiler. Onlar için kritik iki eksik oldu bu anlamda. Bahçeşehir de hatta Trabzonspor'la tam böyle Euro Cup dörtlü finalinden önce ligde karşılaşmıştı ve o maçta ciddi anlamda rotasyona gitmişti ama o maçı da kazanmayı başarmıştı Bahçeşehir. Şimdi Trabzonspor'un özellikle işte Delgado'nun yokluğu, İsmail Cem bunların sezonu kapanmasıyla bir özellikle boyalı alanda da ciddi problem yaşayabileceğini düşünüyorum ben. Bu seriyi de Bahçeşehir'in hani uzun zamandır da açıkçası sağlıklı ve dinlenmiş bir takım. Trabzonspor da tabii ki aynı şekilde ama açıkçası Bahçeşehir'i burada ben genel anlamda seride sağ avantajıyla öne çıkarıyorum diyebilirim.
0: Evet, tabii ki.
1: Bu karşılaşma özelinde de açıkçası Bahçeşehir'in 1.46 şu anda oran ama 5.5 handikaptan yani maç sonunda 6 fark yakalayarak kazanabileceğini düşünüyorum. Yine mesela sürpriz bir tercih olarak aslında yüksek skor yani playoff tabii ki havası çok daha farklı olacak ama yine yüksek skor görebiliriz bu iki takımın maçında. Maç sonu 1 ve 165.5 üst tercih de kuponlarda yer alabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, 2.10 gibi de bir oranı var. Peki gecenin bir diğer maçı bir derbi. Beşiktaş Gain ile Galatasaray MCT Teknik arasında. Bu karşılaşmadan sen ne beklersin?
1: Valla Beşiktaş özellikle Euro Cup finalinde yaşadığı hayal kırıklığından sonra ben ligdeki ilk maçı Galatasaray maçıydı hatırlıyorum. Hatta annesine TV'de de tam o esnada yayındaydım. Ve hani Beşiktaş'ın o maçını izlediğimde, o günkü Beşiktaş'ı gördüğümde gözlerime inanamamıştım. Yani tanınmayacak haldeydi. Çünkü o Euro Cup travmasını tam anlamıyla üstünden atamamış bir takım vardı. Ve evinde Galatasaray'a karşı farklı kaybetmişti Beşiktaş. Hatta sonrasında Fenerbahçe'ye karşı aslında Ataşehir'de alınan galibiyeti de düşündüğümüzde aslında Galatasaray maçında Beşiktaş'ın normal sezon liderliğini kaçırdığını da yani Galatasaray'a karşı o kaybedilen maçta büyük bir aslında avantajı kaçırdığını playoff anlamında, playofflardaki sağ avantajı anlamında söyleyebiliriz Beşiktaş için. Tabii ki şimdi çok daha farklı olacaktır bu maçın atmosferi doğal olarak bir playoff serisi başlıyor artık. Hani Galatasaray'da Pozeko ile birlikte bir ritim yakaladı diyebiliriz sezon içerisinde ama tam anlamıyla aslında Pozeko'nun özellikle mevcut kadrodan çok da memnun olmadığı ki bu aslında bir gerçek de Galatasaray kadrosunun çok fazla Palmer'a endeksi bir kadro olduğunu ki Palmer'ın da son dönemde aslında biraz kontak kapattığını da söyleyebiliriz. Bu anlamda Galatasaray'ın zorlandığını söyleyebiliriz sezonun son bölümünde aslında. Şimdi bu maç bir derbi ve doğal olarak yeni bir playoff serisi başlayacak. Burada ben Beşiktaş'ın seriyi kazanacağını düşünüyorum özellikle sağ avantajını kullanarak ama maç özelinde konuşursak Galatasaray aleyhine açılmış bir handikap var. Burada 10.5 handikapı ben yanıma alırdım. Yani her ne kadar Beşiktaş içeride çok etkili olsa da
0: çift haneli bitmeyebilir bu maç.
1: Yani ben açıkçası Galatasaray'ın kaybetse de hani 10 sayı 11 sayı civarına fark yemeyeceğini düşünüyorum. Ya da tam o baremlerde kalacağı için bu handikapla birlikte bahis olarak bahis anlamına değerlendirilebilir kuponlarda.
0: Evet, Beşiktaş Galatasaray maçında merakla bekliyoruz. Bunun dışında tabii ki artık Euroleague bitti. Avrupa basketbolunda playofflara odaklarımızı çevirmiş durumdayız. Fransa liginde playofflar oynanıyor. İspanya liginde oynanıyor. İtalya, Serie A, Almanya'da bugün ikinci ligin maçları var. Yarın orada yine Süper Lig playoff maçları bulunuyor. Anıl, Avrupa özelindeki playofflara baktığımızda senin yine öne çıkarmak istediğin maç

0: maçlar olur mu? Bugün Asvel ile Şole karşı karşıya geliyor. Tabii Fransa Ligi'nde adı sanı bilinen iki takım. Paris Basket ile Strasbourg yine bu akşam saat 10'da karşı karşıya. Valencia Final Four dönüşü İspanya Basketbol Ligi'nde mücadele ediyor Zaragoza ile. İtalya Basketbol Ligi'nde çoktan playofflar başlamıştı. Orada Virtus Trento mücadelesi var. Venezia Dertona maçları var. Senin buradan başka bültende öne çıkarmak istediğin maç olur muydu acaba?
1: Valla Asper Şole maçında açıkçası ben yüksek skor beklentisi içerisindeyim diyebilirim. Yine bunun yanında Zaragoza-Valencia karşılaşmasını da aslında yüksek skora gitmeyi düşünüyorum. Yani şu anda handikaplara baktığımda maç için açılan bareme baktığımda 179.5 çok yüksek gözükse de Zaragoza'nın özellikle iç sahadaki performansına güvenerek biraz da Valencia zaten hani biliyorsun yüksek tempoda hep oynayan bir takım. Burada açıkçası 179.5 barajına ben biraz zorlardım. Çok yüksek duruyor gerçekten ama dediğim gibi Zaragoza'nın evet, özellikle sağdaki performansıyla birlikte yine bunu değerlendirebilirler bahis severler diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunun yanında da Şole Asvel Şole maçında yüksek skor beklentim var. Takip ettiğim liglerden bir diğeri olan benim de Almanya Pro A'da playoff maçları oynuyor.
0: Evet,
1: orada
0: senin yazdığın bir lig.
1: Kirchheim-Knights Gelsen maçı var. Orada da seri 1-1. Burada da 162.5 bence barajının aşılacağını düşünüyorum ben. Yüksek skorlu bir maç bekliyorum diyebilirim. Serinin ilk iki maçında da bu barem aşıldı. Onu söyleyebilirim. Ama diğer playoff eşleşmesinde Pro A'da Phoenix Haag'ın Bremerhaven mücadelesinde ise özellikle konuk ekibin yani Phoenix Haag'ın normal sezonda lider bitirmiş, çok yüksek tempoda oynayan, çok hücumda iyi silahlara sahip bir takım ama Bremerhaven'a karşı normal sezondaki iki maçı da kaybetmişlerdi. Bu serinin ikinci maçında deplasmanda yine kaybettiler. Seri 1-1'e geldi ve serinin ilk iki maçında da normal sezondaki iki maçta da Bremerhaven kazanırken kaybettiği playoff maçında da aslında hep tempoyu düşürerek Phoenix Haag'ını ciddi anlamda ritminin dışına çıkarmıştı. Yine bu karşılaşmada da benzer bir şekilde yani bu seri de aslında bu maçı ve bu seriyi kazanabilmesi için konuk ekibin yine benzer bir stratejiyi gütmesi gerekiyor. O yüzden ben yine yüksek skor beklemiyorum. En azından 171.5 barajının Phoenix Haag'ın Bremerhaven maçında aşılmasını beklemiyorum bu akşam.
0: Evet Anıl Yazar, teşekkürler. Seninle güzel bir Euroleague özeti yapmış olduk. Yerel ligdeki playofflarımıza baktık ve tabii ki Avrupa playofflarını da değerlendirdik. Anıl'ın yazılarına, yorumlarına da yine Nesine de editörler kısmından ulaşabilirsiniz efendim. Teşekkürler Anıl.
1: Teşekkürler. Yayınlar diliyorum ben de.
0: Sevgili Anıl Yazar bizlerle birlikteydi. Avrupa'daki basketbolu detaylı bir şekilde kendisiyle konuşmuş olduk. Tabi bu gece basketbolda bir diğer çok beklenen maç NBA playoffları. Onu da reklamdan sonra değerlendireceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
9: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
18: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
19: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
20: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
21: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
20: Şampiyonla son düzlükte.
22: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
23: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: Radyo Spor.
24: Reklam.
25: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
26: Radyo Spor.
25: Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbol bültenini, bir de Amerika ziyaretini gerçekleştirip noktalayacağız. Bu gece NBA playofflarında Batı Konferansı finalinde serinin 5. maçı Oklahoma City Thunder'la San Antonio Spurs arasında oynanacak. Dün gece oynanan Doğu Konferansı finali maçında New York Knicks Cleveland Cavaliers'ı mağlup etmeyi başardı. Seriyi 4-0 noktalayarak 99 yılından bu yana ilk defa NBA finallerine gelmiş oldu. 27 yıllık bir aradan sonra Knicks'i NBA finallerinde yeniden izleyeceğiz. Onlar artık rakiplerini bekliyorlar. Öteki taraftaysa kritik bir maç. Serinin 5. maçı 2-2 dengede Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs serisi. Ben öncelikle çok keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Eğer bizi dinleyen basketbol severler varsa bir şekilde bu maça uyanmanızı, uyanmıyorsanız da sonrasında özetini izlemenizi öneririm. Gerçekten çok keyifli bir basketbol serisi oluyor. Çok üst düzey bir basketbol oynanıyor. Bunu düşündüğümüz zaman da tabii ki bu noktada tercihler de oldukça birbirine yakın. Maç sonucu olarak Oklahoma'nın direkt galibiyetinin 1.32, San Antonio'nun ise 2.07 gibi bir oranı var. Ben bu noktada San Antonio Spurs'u direkt olarak karşıma almak çok doğrusu istemiyorum. Şu ana kadar bu serideki maçlar büyük oranda rekabetçi geçti. Her ne kadar son maçı San Antonio 103-82 yanlış hatırlamıyorsam kazanmayı başarmış olsa da bugün seri Oklahoma'nın evine taşınıyor ve Oklahoma'nın evine gelmesiyle beraber serinin yeniden Oklahoma City Thunder'ın da aldığı ağır mağlubiyetten sonra bir reaksiyon göstermesini bekleyebiliriz. Şu ana kadar bu seri oldukça yakın geçmeyi başardı geldiğimiz noktaya kadar. Ben bugün de aleyhine açılan handikapla San Antonio tarafını bundan ötürü değerlendirmeyi mantıklı buluyorum. Bir 5.5 handikaptan veyahut 6.5 handikaptan sayılarla San Antonio Spurs'u almak bence bu maç için mantıklı olan bir taraf tercihi. Bu noktada San Antonio Spurs 5. maçı kazanabilir. Oklahoma deplasmanında serinin ilk maçını 2 uzatmaya giden bir maçta kazanmayı başarmışlardı. Yine bunu yapabilirler. Oklahoma'yı mağlup etme konusunda elleri titremiyor. Ama öteki yanda da tabii ki son şampiyon var. Burada da son şampiyonun oynadığı futbolun, oynadığı basketbolun kalitesini göz ardı etmemek lazım. Onlar da bir mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek isteyeceklerdir. Kazanabilir Oklahoma City Thunder. Favori olan taraf Oklahoma City Thunder ama kazanacaksa bile büyük farklarla bir galibiyete ulaşmasını ben beklemiyorum Oklahoma City Thunder'ın. Bundan ötürü 5.5 handikaptan sayılarla beraber San Antonio'yu taraf olarak desteklemeyi daha mantıklı buluyorum. Öteki tarafta oyuncu bahislerine bakacak olursak ki benim de zaten bu maç için yazın bir oyuncu bahsi üzerineydi efendim. Az sonra yayınlanır diye tahmin ediyorum. Burada tabii ki benim öne çıkaracağım önce süperstarlar var. Victor Wembanyama'nın 27 sayısı bu seri özelinde şu ana kadarki 3 maçta burayı yakalamayı başardı. 4 maçın 3'ünde bu oranı tutturmayı başardı. Ben yeniden böyle bir performansı bekliyorum Wembanyama'dan. 27 sayılık bir performans serinin 5. maçında 27 sayı üzeri Victor Wembanyama'nın bence iyi bir tercih olarak bizlerin karşısında 1.60'tan da bir oranı var. Bir diğer bu anlamdaki süperstarım tabii ki Shai Gilgeous-Alexander. Sezonun MVP'si, serinin 5. maçına geliyoruz. Takım adına çok kritik bir maç bu. Şu ana kadar NBA playofflarında 2-2 beraberlikle gidilen 5. maçlarda 5. maçı kazanan takımlar playofflardaki serinin %72'sini kazanmış. Yani bu maçı kazanırsanız seriyi geçme şansınız oldukça yüksek oluyor. Bu maçın ne kadar kritik olduğunu tabii ki son şampiyon ve MVP farkında olacaktır. Gilgeous-Alexander'ın 30 sayısı da yine burada benim bir diğer öne çıkartabileceğim sayı babındaki oyuncu bahislerinden bir tanesi. Bir diğer oyuncu bahsimine Gilgeous-Alexander özelinde asistlerine yönelmek olur. 9 biraz yüksek doğrusunu söylemek gerekirse. 8 olsa biraz daha kendimi rahat hissederdim bu tercihi yaparken. Ama Oklahoma'nın evine dönüyoruz. Rol oyuncularının Oklahoma adına yeniden şutları biraz daha sokabilmesini ben bekliyorum. Bunun olduğu takdirde de tabii ki Gilgeous-Alexander'ın asistlerinin de yukarı çıkmasını bekleriz. Bu seride zaten çift taneli asistleri gördüğü maçları da gördük. Bundan ötürü yine kendisinin de çift taneli asistlere ulaşmasını bekleyebiliriz. Serinin 5. maçında kritik bir maç, heyecanlı bir maç doğrusunu söylemek gerekirse serinin 5. maçı özelinde bizleri bekliyor. Bu şekilde basketbol bültenini artık noktalıyoruz. Şimdi biraz daha futbol bültenine bakacağız. Futbol bültenine bakmak için sevgili Mertcan Bulca az sonra bizlerle beraber olacak. Mertcan hazır olduğunda haberini alacağım sizlerle beraber. Mertcan'la beraber konuşacağız futbol bültenini. Öncesinde bir yarışarız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine başka bir
4: Türkiye
1: seviye.
4: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 8 numaralı Nevşehir Bey ve 1 numaralı Altın Eken

0: Şimdi bir numaralı altın eken yerini alacak. O da starttaki yerini aldı. 8 numaralı Nevşehir Bey'i son safkan. Yerini almak üzere 8 numaralı Nevşehir Bey'i. En dış kulvardan yarışa başlayacak. Nevşehir Bey de yerini aldı. 13 at 8. ve son koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı değerli yarış severler. Geç çıkan bir safkan, bir numaralı altın eken. 8-9 boy kadar gecikti yarışın başında liderliği. 3 numaralı Trakus aldı, 2 boyda fark yaptı. İkincilikte iç kulvarda 9 numaralı Küçük Cevher vardı. Şimdi dışından 4 numaralı Al Ünlü Hat ikinciliğe girdi. Üçüncülükte kaldı 9 numaralı Küçük Cevher. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Koşar Zeynel. Ortada 10 numaralı Taşpınar, içte 6 numaralı Çölpaşa ilerliyor. 2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Salayet. Dışında 8 numaralı Nevşehir Bey. Onun 2 boy gerisinde 12 numaralı Dede Batur. Sırasıyla 1000 metre start yerini geçmek üzere safkan. 3 numaralı Trakus 1,5-2 boy farkla lider. Dış kulvarda 4 numaralı Al Ünlü Hat ikincilikte, onun yarım boy gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Küçük Cevher 3. sırada koşuyor. 1 boy geride 10 numaralı Taşpınar, dışında 2 numaralı Koşar Zeynel. Bu safkanların 1,5 boy gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Nevşehir Bey'i, içinde de 6 numaralı Çölpaşa şeklinde son 600 metreye girilmek üzere. Yarışın başında aldığı liderliğini koruyor 3 numaralı Trakus, fark 1 boy. 4 numaralı Al Ünlü Hat ikincilikte, 1 boy geride 9 numaralı Küçük Cevher, yarım boy geride ortada 10 numaralı Çölpaşa, dışlarında da 2 numaralı Koşar Zeynel. Sırasıyla atlar düzeye çıkıyor. Düzeye çıkılırken lider 3 numaralı Trakus, fark 1 boy kadar. Bariyer dibinde 6 numaralı Çölpaşa, ortadan 4 numaralı Al Ünlü Hat, 5 numaralı Salayet, 10 numaralı Taşpınar ve en dış kulvardan da 8 numaralı Nevşehir Bey'in atakları var. Yarışın liderliğini iç kulvardaki 9 numaralı Küçük Cevher, 4 numaralı Nütagay, dışarıdan da 8 numaralı Nevşehir Bey ve 11 numaralı Kasırga Bey temposunu yükseltti. 8 numaralı Nevşehir Bey önde, 11 numaralı Kasırga Bey geliyor. 11 numaralı Kasırga Bey fotoda 8 numaralı Nevşehir Bey'ini yakalıyor. 5 numaralı Salayet koşuyu 3. sırada tamamladı. 4.lük için 12 numaralı Dede Batur'la 4 numaralı Al Ünlü Hat fotoyu birlikte geçtiler. 8 numaralı Nevşehir Bey mi yoksa 11 numaralı Kasırga Bey mi koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık futbol diyeceğiz. Futbolda tabii ki artık kulüp sezonlarına vedayı ediyoruz. Avrupa özelinde konferans finali, konferans ligi finali ve şampiyonlar ligi finalini büyük bir heyecanla bir yandan bekliyoruz. Öte yandansa tabii ki Güney Amerika'da futbol oldukça heyecanlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Libertadores'te ve Sudi Americana'da bunları konuşmak için de sevgili Mertcan Bulcu attığımızda. Mertcan hoş geldin abi.
6: Merhaba Özer, hoş bulduk.
5: Çok teşekkür ederim yayına bugün zaman ayırdın, katıldın. İstersen Libertadores'le beraber başlayalım. Bugün toplamda 6 maç var Libertadores'te. Yine yoğun bir bülten karşımızda. Bir seanstaki maçları ilk başta sana sormak istiyorum tabii ki. Cuito ile Always Ready ve Atletico Lanús'la Mirasol karşı karşıya geliyor. Sen bu maçlar için ne düşünürsün?
6: Evet, burada aynı grup takımları zaten bunlar. Aslında bazı şeyler netleşti. Ledo, Cuito ve Mirasol son 16 biletini hak kazandılar. Sadece burada hani kimin lider olarak gideceği önemli. Çünkü son 16 turunda bu iki eşleşmenin rövanş maçını evinde oynamanın avantajını veriyor. Ledo, Cuito için aslında burada kazanıp diğer tarafta Mirasol'un kaybetmesini beklemek önemli. Ancak Olosevi için de hala bir üçüncülük iddiası var. Üçüncülük de tıpkı eski Şampiyonlar Ligi formatında olduğu gibi Sudamerikan'a playoff'larına bilet veriyor. O yüzden sadece aslında dördüncü takımların bir hedefi kalmıyor grup bittiği zaman. İlk üç bir şekilde yoluna devam ediyor. Always Ready için en büyük handikap şu oldu. Bir önceki fikstürde Mirasol oynadıkları maç Bolivya'da yaşanan iç krizden dolayı Paraguay alındığı için yüksek takım avantajı ortadan kalkmış oldu.
5: Geçen hafta da bunu konuşmuştuk seninle.
6: Aynen öyle. Yani Mirasol'un aslında favori olmasının ve oranlarının bu kadar düşük olmasının sebebi buydu. Bugün Aslında Ledo'yu ikisi de bu çatlara alışık. Yani yüksek kesimde oynuyorlar. Ancak ev sahibinin ligdeki durumundan dolayı bu sene Libertadores'e verdiği önem, geçen yıl yarı finale kadar çıkması, Always City'nin tecrübesizlik handikapına rağmen hoca değişikliği sonrasındaki çıkışını düşünürsek abi, ben burada bir 2.5 gol üstü bekliyorum iki takımın hedefleri doğrultusunda. Bunun oranı biraz geriledi. Ama alternatifler noktasında da sanki ilk yarı 1.5 üstü güzel olur gibi geliyor bana. Ama önceliğim 2.5 gol üstü olacak. Taraf tercihinde de doğrusu hani bu üstü desteklemek için 1 ve 2.5 gol üstü de güzel bir seçenek olabilir.
5: Evet, burada da yine sen ilk yarıdan 1.5 gol üstünü de söyledin. İlk yarıdan 1.5 gol üstü de hemen şöyle bir kontrol ediyordum oranları ama kalabalıkta bir yan bulamadım. Hemen söylüyorum, ilk yarı 1.5 üstü de yine 2.35 olarak önümüze çıkıyor güzel bir oran olarak.
6: Güzel.
5: Karşımızda onu da söyleyelim. Peki burada Lanús Mirassol maçı için sen ne söylersin?
6: Ya Lanús'un ilk iki şansı yok. Artık üçüncülük hedefi de kendine bağlı. Yenilmeyip o hedefi gerçekleştirmek istiyorlar ki 2025'te bu kupada şampiyonluklarını düşünürsek orada yürüyüşlerine devam etmek için ve oradaki şampiyonlukla Libertadores bileti verdiğinden ötürü Lanús'un bu senelikteki performansını hesaba katarsak önemli bir hedef olarak dönüşebilir. Ancak abi takımın çok ciddi bir hücum sorunu var. Yani son 11 resmi maçta atılan sadece 3 gol var. Ya bu sezon başından beri aslında bir krizdi. Özellikle Süper Kupa'yı kazanmışlardı Flamengo'ya karşı. Filipe Ruiz'in gönderili sürecinin başladığı yerde orada hatta. Aynı zamanda golcileri Castillo'nun da Fluminense satılmasıyla beraber o boşluğunda olmadığını ve hücum tarafında yaşanan kaosun bayağı bir büyüdüğünden bahsetmek lazım. Mirassol tarafına gelirsek içeride çok etkin bir takım ancak deplasmanları problemli. Buna rağmen burada bir puan onları grup lideri yapacağı için bence onlar da temkinli futbolu ağır basacaktır düşüncesindeyim. Ev sahibinin üretkenlikteki problemleri hesaba katınca burada ben öncelikli olarak ilk yarı sıfırı tutuyorum. Oran 1.78 bence güzel olur. Ben ilk yarıda düşük skorlu bir maç beklediğim için hatta bir tık daha oranı arttırmak istiyorsak ilk yarı 0.5-6 da güzel bir tercih olabilir. Çünkü ben 0-0'ın bozulacağını da pek zannetmiyorum.
5: Evet, burada da Mirassol 12 puanla lider. Bir puan onlara her türlü bütün sonuçlardan bağımsız liderliği garantiliyor. O noktada söylediğin gibi güzel de bir oran var. Buradan 3.5 seansına Libertadores'te istersen geçelim abi. Orada da 4 maç var. Estudiantes'te Medellin, Flamengo ile Cusco, Nacional ile Coquimbo ve Deportes'te Tolima karşı karşıya geliyorlar. Estudiantes maçından istersen başlayalım. Ne beklersin?
6: Yani günün en kritik maçlarından bir tanesi. Evet. Bunu neden söylüyoruz? Flamengo'nun Medellin maçında henüz maçın başında taraftarlarından dolayı ertelenmesiyle beraber beklenen bir karar vardı. Bu resmeti döndü ve Conmebol tarafından da 3 puanları silinince aslında yani daha doğru ifadeyle 3-0 maçından kaybedince bugün itibariyle bu iki takım 7 puanlı Medellin ikinci, Estudiantes 6 puanlı ikinci. Yani şunu demek lazım, iki takımdan birisi kim kazanırsa kazansın çıkacak ama Medellin'e de beraberliğin yeteceği bir ortamda Estudiantes'in aslında evinde riskler alarak

0: oynaması gerekiyor. Son dönemde finalleri oynamayı bilen, buralarda başarılı bir takımdı ama abi şöyle bir gerçek var. Başarılı hocaları Eduardo Dominguez'in Atletico Mineiro'ya geçmesinden sonra takımın ivme kaybettiğini söyleyebiliriz 2026 başlarından beri, ki bence grupta haddinden fazla zorlandılar bile. Bunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Haliyle ben ev sahibinin çok oranların gösterdiği kadar galibiyet zorunlu olsa da favori olduğuna emin değilim. Ki Medellin de bir süredir kriz vardı. İşte teknik adam değişikliği, taraftarlarla beraber kulüp sahibinin yaşadığı problemler, sonrasında onun hissesini çekmesi ve tekrardan taraftarlarla takım arasındaki bağın kurulması, son dönemdeki çıkış derken. Ya ben burada konuk takımı da çok yaban atmak istemiyorum doğrusu. Bir kaçış bahsi olarak da TGS 2-3'ü seçtim burada. Çünkü konuk takıma beraberliğin yettiği bir ortam var. Ev sahibi ise aynı zamanda strese de baş etmek zorunda. Arjantin takımlarının da son yıllarda bu tarz maçları kazanmakta zorlandığını düşünürsek, ya bence 1.44 maçın hakkı değil ev sahibi için. O yüzden ben burada 2-3 golü önereceğim. Onun da oranı 1.73.
1: Evet. Flamengo Cusco gruptaki bir diğer maç. Flamengo burada zaten açık ara lider. 13 puana evet. Sahip. Cusco ise sadece 1 puanda. Biraz daha tek taraflı bir maç bekliyoruz burada gece.
0: Yani evet, öyle gözüküyor. Dediğin gibi zaten son 16'yı garantilediler. Artık yani işleri bitti ama bence bu maçın tekrardan bir mesaj maçı olma ihtimali var. Bunu şundan söylüyorum. Geçen hafta hiç hesapta olmayan bir Palmeiras yenilgisi var içeride. Yani kabul ediyorum, evet 20. dakikada 10 kişi kaldılar ama Abel Ferreira göreve geldiğinden beri 6 yıllık süreçte asıl rakipleri haline dönüşen Palmeiras'a karşı ligde kaybetmemiş bir Flamengo'nun, ki hatırlayalım yılın sonunda da Libertadores finalinde karşılaşmış bu takım ve Flamengo şampiyon olmuştu. Bu hizmet biraz ağır oldu. Tekrardan aslında teknik direktör Jardim tartışmaya başlandı. Birçok oyuncunun kafasının Dünya Kupası'nda olduğu söyleniyor. Bu da bir ihtimal ama yani Cusco'nun elenmiş olması ve hiçbir hedefinin kalmaması, birçok oyuncunun formsuzluğu, zamansız bir antrenör değişikliğinin etkisinin olmaması burada bence işleri çok zora sokacaktır onlar adına. Ev sahibinin Peru takımları karşısında çok ciddi bir üstünlüğü de söz konusu abi. Ben burada da ev sahibi 2.5 golüsü deneyeceğim. Oran 1.47. Ancak işte hani konuk takımın gol katkısı verse bile ya bugün bu maçı 3 gol yemeden bitirmesi bana biraz zor geliyor. Ev sahibinin hafta sonunda yaşadığı sirkülasyondan sonra. Açıkçası buradaki garanti bahsim benim biraz daha ev sahibi 2.5 gol üstü.
1: Ya burada zaten hani 2.5 gol üstü ve yani birim bile neredeyse oranı yok bu maçta. O yüzden ev sahibinin direkt golleri çok daha senin söylediğin gibi mantıklı oran sunması açısından. Buradan bir diğer gruba geçtiğimizde B grubundaki maçlarda da Nacional ile Coquimbo karşı karşıya. Coquimbo grubun lideri şu anda 10 puanla. Nacional'in de 5 puanı var. Yani aslında 1'den 4'e kadar halen bir matematiksel mücadelenin olduğu bir grup B grubu. Sen bu karşılaşmada ne beklersin?
0: Evet, yani dediğin gibi çok dengeli bir gruptu. Aslında grup kuralları çekildiği zaman da 4 takım içinde şanslar eşit görülüyordu, kabul etmek gerekir ki. Ancak Nacional için Libertadores tarihinin en çok maça çıkan takımı, en çok galibiyet alan ikinci takımı olduğunu düşünürsek, defalarca şampiyon olmuş bir kulüp. Ancak üst üste ikinci defa gruplarda elendiler. Yani artık ilk şansları yok. Burada hedef 3. sıraya alıp Sudamerika'na gitmek ama orası için bile Universitario şu an daha şanslı. Neden daha şanslı? Çünkü rakibinin ilk iki iddiası var, birazdan konuşacağız. Ve Nacional'in motivasyon kaybı yaşaması çok yüksek ihtimal. Artık orta turnuva olarak değerlendirilen Uruguay'da Intermedio'ya önem vereceklerini gördük. Coimbo ise gerçekten fantastik bir iş çıkardı. Bunu şundan söylüyorum abi. Uzun yıllarda biz Şili takımlarının, yani bırak yarı finalleri, çeyrek finalleri, grup sürecini, grup lideri bitirdiğini bile hatırlamıyoruz. Coimbo 92'den beri ilk defa katıldığı turnuvada yani liderliği bile bu kadar ele almışken, açıkçası ben çok başarılı biliyorum onları. Ligde de çok iyi gidiyorlar ve geçenki tarihi şampiyonluktan sonra hem antrenörü hem oyuncu grubu dağılmış takımın bu kadar kısa sürede tekrardan oluşturularak bu başarı ortaya koyması, bir de yılın başında Şili Süper Kupası'nı kazanması çok değerliydi. Ya ben burada açıkçası bir KG Var'a gideceğim. İlk maçları da 1-1 bitmişti bu takımın. Ev sahibinin en azından üçüncülük için ortaya koyacağı bir iddia olacaktır. O yüzden ben burada da 1.73'den Var'ı önereceğim.
1: Bu arada ben bilmiyordum Coquimbo'nun bu başarısını. Şaşırdım senden duyunca. Bir dinleyicimizin sorusu geldi. Hazır Libertadores'i konuşurken aslında iyi bir anda. Felipe Luis'in Beşiktaş'ın Felipe Luis'le teknik direktör olarak ilgilendiği haberleri var. Siz ne düşünürsünüz diye bir soru gelmiş. Hazır hani Flamengo'yu da konuşmuştuk az önce, eski antrenörü Felipe Luis'in. Sen bu ihtimali nasıl değerlendirirsin?
0: Ya bir kere zor görüyorum ama işte bu pro lisans mevzuları var abi, bildiğin gibi. İngiltere'nin çalışma kuralları çok farklı olduğu için. Hocanın aslında gönderiş şekli başarısızdan ziyade, hatırlarsın sen de o dönemlerde, Chelsea'yle gizli bir görüşme yaptığına dair çıkan haberler, evet. Ve Flamengo'nun kulüp sahibinin buna öfkelenmesiydi. Biraz da böyle bir ilk hatasını aradı. Sezon başlangıcı çok iyi olmayınca, bir de Süper Kupa'da Lanús'a kaybedilince gönderilmesine yol açmıştı. Tabii orada hocanın da düşüncesi Chelsea iken aslında grubun Strasbourg için onu düşündüğü ortaya çıkmıştı. Haliyle de bu durum gerçekleşmedi. Bugün itibariyle Beşiktaş için çok ideal bir tercih olur. Neden bunu söylüyorum? Sadece Brezilya'dan geldiği için ya da Brezilya'da bir antrenör olduğu için bakmıyorum abi. Tecrübe konusunda evet belli başlı sıkıntılar olabilir ama bu adam 20 yaş altında Libertadores'te kazandı Flamengo'yla. Aynı zamanda biliyorsun Avrupa'daki deneyimi eşsiz bir durumda.
1: Bugün Simeone bıraksa Atletico Madrid koltuğu kesinlikle için düşünülen olabilir. Bir numaralı
0: yani,
1: adam.
0: O kadar çok farklı antrenörle çalıştı ki herkesten bir metot kaptı. Soyunma odası ciddi bir gücü var ve bu oyuncuları en azından çoğunu hatırlayalım. 2019'da Jesus'la şampiyon olurken kendisi de oyuncu grubundaydı ve o oyuncuların birçoğunun kaldığı bir ortamda 6 yıl sonra onlara liderlik yaparak sağ kenarında bu başarı ulaşması bence fazlası eksizdi. Ligi de kazandı. Yani gerçek bir dominasyon kurdu. Çok kısa sürede 5 kupa kazanarak kulüp tarihine de geçti. Avrupa futbolunu çok yakından takip ettiği için sürekli maçları izlemeye geliyor. Alıcısı da olan bir profil. Ben Beşiktaş'ın iyi bir adam olabileceğini düşünüyorum ancak hoca çıkan haberlere net katılıyorum. Proje antrenörü. Yani kesinlikle paraya aldanacak tarzda bir hoca değil. Burada iyi bir proje bulduğu zaman devam eder. O yüzden Enver Özen ve ekibinin sunacağı mali şartlarla beraber oluşturulabilecek profiller çok değerli olur. Ben Beşiktaş'ın güncel adayları karşısında hani boşta olan hocalar noktasına bakarsam abi ya kesinlikle mesela Jorge Mendes'in o meşhur listesi var ya. Evet. Oradaki Portekizleri düşününce kesinlikle Luiz'i alırım eğer getirebiliyorsam.
1: Kesinlikle çok ideal bir profil, onu da söylemiş olduk. Libertadores'te son maçımız kaldı, konuşacağız ama önce bir reklam arası.
0: Tabii.
2: Nisine editörlerinin sunduğu Nisine Saatleri devam edecek. Nisine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net. Radyo.

0: Bunu havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte. Mertcan, son olarak da B grubunda Deportes Tolima maçı Libertadores'te karşımızda. Sen bu maç için ne beklersin? Tabii ki birbiriyle direkt olarak yakın iki takım, ikisinin de puanla veya puanlara ihtiyacı var.
4: Kaybına galibiyet gerekiyor. Tolima'ya bir puan yetecek. Fakat Universitario'da yeni antrenör yakın zamanda Hector Cooper olmuştu. Hem ligimizden biliyoruz hem de İspanya futbolu, İtalya futbolunun 2000'lerin başı, 90'ların sonunda bir damga vurduğu süreç vardı. Hocanın 70'li yaşlardan sonra tekrardan Universitario'ya gelmesi aslında son yıllarda bu kulübün elde ettiği şampiyonluklardaki yaş ortalaması yüksek antrenörlerin bir istikrarıydı bence. Başlangıcı pek iyi olmadı. İlk iki maçta golsüz beraberlikler var ama geçen hafta Nacional deplasmanında yenilmeden çıkmaları ve rakibinin de direkt maçını kaybetmesiyle iddiasının son haftaya kalmasına yol açtı. Bence bu önemli. Bu yüzden ister istemez riskler alarak galibiyet için oynamak zorundalar. Tolima ise hem gruptaki deplasman serüveni çok kötüydü, gördüğün gibi 2-0 çektiler. Hem de aynı zamanda ligde Kolombiya Ligi yarı finallerinde Atletico Nacional'a yenerek final şansını kaybetti. Haliyle bütün öncelik buraya dönmüş durumda. Ya ben açıkçası burada abi 2.5 üst oranı çok yüksek buldum. Şu an 2.28. Ya bu kadar ihtiyacı olan iki takımın maçı var. Konuk takımın da dış sahadaki sorunlarını düşünürsek, iki maçta da çünkü 3'er gollü yeniciler aldı. Üniversitelerde yeni hocanın etkisini görebilirsek bugün göreceğiz artık. Çünkü hedef maç. Yani ben bir taraf tercihine gitmeyeceğim 1-0-2'de bu kadar oranlar denkken hele de. Ama 2.28'den 2.5 gol üstü MBS 2 gece bülteninde bence denemeye değer bir bahis olur.
3: Evet, burada da yine iyi bir oranı var. 2.28 gibi yüksek orandan denemek isteyenlere bunu söylemiş olalım. Burada Sudamericana'ya istiyorsan biraz tabii bakalım Mertcan. Orada da yine yoğun bir bülten var. Tek tek burada gidemeyeceğiz ama senin öncelikle öne çıkarmak istediğin maçlar var mıydı? Ben sana sormadan onu sorayım bir ilk.
4: Tabii öncelikle Sao Paulo Boston River maçı var abi. Burada Sao Paulo'ya en azından son maçta galibiyet yetiyor. Burada şöyle bir detay var Libertadores'e nazaran. Sadece grubu son 16'da olanlar, yani direkt gitmek için liderlik gerekiyor. İkinci playoff oynamak zorunda. Sao Paulo bundan kaçırmak istiyor. Geri Dorival Junior gelmişti yakın zamanda göreve. Üçüncü dönemi. Başlangıcı iyi olmasa da ben hızlı bir başlangıç bekliyorum zaten takımdan ve Boston River gördüğün gibi elendi. İddiasız bir şekilde buraya geliyor. Bence evet, ev sahibi iki yarıda da gol atar bahsi güzel olur burada. Sao Paulo'nun ben iki devrede gol bulacağını düşünüyorum. Bunun dışında Grêmio Torquay var. Yine 1 ve 2 direkt ilgilendiren maç. Konuk takıma beraberlik yetiyor. Grêmio kazanmak zorunda. İlk maçı hatırlıyorum, 1-0 kaybetmişti Grêmio ancak yedeklerle oynamıştı. Bu kez az kaldı oynayacak. Gruplara kötü başlayıp asların süre vermeye başladıktan sonra takım iyi bir ivme yakaladı. Konuk takımın zorlanacağını düşünüyorum ben burada. Ev sahibinin eski Galatasaraylı Carlos Vinicius'la ciddi şekilde formda. Burada da 1 ve 1.5 gol üstünü önerebilirim. Bunun dışında bir de Santos Cuenca maçı var abi. Ben burada
3: Santos soracaktım sana aynen.
4: Yani şimdi 1-19 evet kazanmak zorunda ama abi yani görüyorsun gruptaki halini.
3: Çok kötüler ya.
4: Yani hem çok rotasyon yapıyorlar hem genel oyunculardaki performanslar iyi değil. Antrenör Kuka çok başarısız bir hoca. Sağ dışı skandallarıyla çok uzun süredir boğuşan bir antrenör ve bu bence psikolojik olarak onu etkiliyor. Ve grupta gördüğün gibi genel durumu o kadar zayıf takımlar ilemediler ki. Özellikle Recolete, yani nasıl diyebilirim, böyle Paraguay'ın gerçekten amatör seviye bir takımı. İlk kez en üst ligde yer alıp ligdeki şanslı konumdan dolayı gitmişti ve iki defa Santos'a kaybetmediler. Bence bu tarihi bir başarıydı. O yüzden Cuenca'nın liderlik içinde bu kadar bir şansı varken, evinde yüksek rakımda rakibini yenmişti. Ve Santos'un genel durumu bu kadar kötüyken, ya burada 1-19'dan sadece ihtiyacı var diye bir oynamak doğru olmaz. Cuenca'nın da liderlik için bir şansı devam ediyorken, ya ben abi burada da 1.87'den varı önereceğim. Bana çok yüksek geldi açıkçası ve Santos'un bu kadar sorumlu savunması, herkesten gol yemesi beni bu anlamda cezbediyor. Burada da 1.87'den var düşünüyorum.
3: Ya kesinlikle Santos'un performansı beni çok şaşırtıyor bu anlamda. Yine aynı saatte 3.30'da da San Lorenzo ile Recoleta karşı karşıya gelecek. Hı-hı. Bu karşılaşma için sen ne değerlendirmede bulunursun?
4: Yani son maçta grup ileri olarak giriyor San Lorenzo. Her şey kendi eline ait. Yani burada kazanırsa hedefe ulaşacak. Aynı şekilde 3. sıradaki Recoleta için de burada kazanıp diğer tarafta Cuenca Santos deplasmanında kazanamazsa bu kez onlar grubu lider tamamlayabilir. Böyle bir denklem var. Grupta herkese karşı ciddi bir mücadele gücü ortaya koydu bu Paraguay ekibi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta yani kulübün başkanı bile aynı zamanda aktif futbolcu. 40'lı yaşlarda bir kişi. Zaman zaman oyuna sonradan girip forma da giyiyor. Böyle garip bir hikayesi var konuk takımın. Fener en zorunda ben bu kadar favori olduğunu düşünmüyorum. Arjantin'in 5000'den biri ama abi 10 yıldır kupası yok. Çok kötü yönetiliyor. Onlarda da kulüp başkanı yok. Takım kayyumda. Yani çok değişik bir camia. Açıkçası onların da 1.19 kadar favori olduğuna inanmadığım için ben burada da bir kaçış tercih olarak 2-3 gole gittim. Oran 1.70. Yani hatta yüksek orandan abi Recoleta'nın deplasman 0.5 gol üstü bile denenebilir. Bakıyorum şu an orana 1.87. Ya ben bunu bir göz ardı etmeyelim derim deplasman 0.5 gol üstünü de.
3: Evet kesinlikle yani orada da enteresan bir mücadele olacak. Bir de şunu sormak istiyorum sana. C grubunda tabii Sao Paulo'yu konuştuk. Milionaros O'Higgins maçı da yine grupta birbiriyle direkt rekabet evet. içinde olan iki takımın mücadelesi. Son olarak sana bir de o maçı sorayım.
4: Ya burada tabii ki Sao Paulo'nun puan kaybetmesini umacak iki takımda liderlik yarışında. Milionaros'a beraberliğin biraz daha yettiği bir ortam var ikinci sıra için gördüğün gibi. O'Higgins kesin kazanmak zorunda ki O'Higgins geçen hafta elenmiş takıma kaybederek Uruguay'da ciddi bir fırsat tepti. Ben ev sahibini beğeniyorum. Antrenör değişikliğinden beri Bustos'la beraber ciddi bir ivme yakaladılar. Uzun süredir maç kaybetmiyorlar. İçeride etkililer. Ve konuk takımın genel performansı deplasmanları çok iyi değil. Açıkçası ben burada da Milyoner'e favori tutsam da direkt tercihim 1 olmadı abi. Oranı da düşük buldum. Onun yerine ev sahibi ilk yarı gol atar tercihine gittim. 1.49. Bence güzel bir tercih olur ama hani ev sahibi galibiyet noktasına eğer bekliyorsak bence bunu 1.1 olarak almak lazım. Onun da oranı 2.09. Çünkü ben ilk yarıdan da Minoras'ın önde kapatabileceği bir senaryo bekliyorum.
3: Evet Mertcan Bulca senle beraber Güney Amerika futboluna Libertadores'ten Sudi Amerikanası'na çok güzel detaylı bir bakış attık sayende. Teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim abi. Bu arada senin ve bütün dinleyenlerimizin şimdiden bayramını kutluyorum.
3: Senin de aynı
4: umarım
3: şekilde.
4: Umarım keyifli ve güzel bir gün olur. Çok teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Mutlu günler. Sevgili Mertcan Bulca bizlerle birlikteydi. Kendisiyle beraber Sudi Americano'yu ve Liberto Torres'i değerlendirmiş olduk. Artık süremizin de yavaş yavaş zaten sonuna geliyoruz. İki tane de Avrupa bülteninden tabii ki Fransa Lig 1'deki düşme yükselme playoff mücadelesi ve Almanya 2. Ligindeki maçlara çok ufak deyince Saint-Étienne'le Nice bugün 21.45'te karşı karşıya geliyor. Nice gerçekten son zamanların en zorlanan takımlarından bir tanesi. Kalite anlamında da ligin oldukça altında kalan defansif bir takım hüviyetini gösterdiler. Saint-Étienne ise yer yer ritim kaybetmiş olsa da biraz daha rakibine göre kaliteli bir futbol oynuyor. Ben bugün burada direkt olarak Saint-Étienne'in Nice'e karşı avantajlı olabileceğini düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Öteki tarafta ise Wurt ile Weissestein tabii karşı karşıya geliyor bugün saat 9.30'da. Biraz daha burada Almanya Ligi'nin aslında Fransa Ligi de böyle bir lig ama Nice'in defansif olduğundan ötürü çok öne çıkarmadığım tipte bir oranda. Temposundan yola çıkarak ben burada bir karşılıklı gol bahsinin makul olacağını düşünüyorum. Yine toplam gol üstünün de değerlendirilebilir bir oran bize Fürth ve Weissestein karşılaşmasında sunabileceği kanaatindeyim. Bu karşılaşmada yine tempo oranı yüksek maçlardan bir tanesi olacaktır. Weissestein için de burada toplam golü bakabiliriz diyelim ve böylelikle Nesine saatlerini bugünlük noktalayalım sevgili dinleyiciler. Ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ettim. Mutlu günler, şimdiden iyi bayramlar.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
0: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa dev.
12: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sunar. Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 26 Mayıs Salı, saatler 18.32 gösteriyor. 2 saat boyunca Arefe gününde sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz. Yorumlayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 14 87. Beşiktaş'ta hoca arayışı yoğunlaştı. Bugün siyah beyazlı kulübün yöneticilerinden Murat Kılıç da futbol direktörü Önder Özen Portekiz'e gitti. Beşiktaş'ın gündeminde hangi hocalar var? Şu ana kadar kimlerle temas kuruldu? 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve Serkan Morba, Beşiktaş'ı da yakından takip eden bir gazeteci. Bu sorulara yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Fenerbahçe'de başkan adayları açıklamalarına devam ediyor. Dün akşam Sayın Aziz Yıldırım TRT Spor'daydı. Bugün de Sport Dijital YouTube kanalına, sanırım daha önce çekilmiş bu program bant çekimi. Çünkü Aziz Bey 3 günlük bayram tatili için ailesiyle birlikte İngiltere'ye gitti, Londra'ya gitti bugün. Cuma akşamı da Sözcü Televizyonu'na çıkacakmış Londra dönüşü Sayın Aziz Yıldırım. Dün yine TRT Spor'a yaptığı açıklamalar, bugün Sport Dijital'e yaptığı açıklamalar da dikkat çekici ifadeler var. Kulübün mali yapısı, projeleri, ezeli rakibi Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalar. Hakan Bey de bu akşam saat 20'de A Spor'a çıkacak. Hakan Safi de yurt genelinde İstanbul'da seçim çalışmalarını yoğunlaştırmış diyebiliriz. O bayram tatilinde ne yapacak ona dair bir bilgimiz yok ama düne kadar çok sakin bir seçim yarışı vardı. Dün hem Hakan Safi'nin açıklamaları hem Aziz Yıldırım'ın cevap vermesi biraz böyle iki rakibin birbirini suçlayan ifadelerine de tanıklık etmiş olduk seçim yarışı öncesi. Fenerbahçe ile anılan çok sayıda oyuncu var. Bu oyuncuların hangileriyle temas kuruldu? Eski yönetimin vereceği rapor, daha doğrusu verdiği rapor diyeyim. Bu raporu yeni gelecek yönetim uygulayacak mı? Sergi Cirasi, Andrew Robertson gibi oyuncularla mevcut yönetim temasa geçmişti. Bu soruları da birazdan yapacağımız telefon bağlantısıyla yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Galatasaray'da ise şu an sakin bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Tabii daha transferi çok var. Resmi olarak başlamasına Galatasaraylı oyunculara teklifler var. Galatasaray'ın gündeminde olan oyuncular var. Bunları da konuşacağız. Keza Trabzonspor için de aynı durum geçerli. Amirli futbol takımı bugün de yaptığı antrenmanla Dünya Kupası öncesi yapacağı hazırlık maçları ve yine Dünya Kupası'na hazırlığa devam etti. Ay yıldızlı oyuncular bugün laktat testinden geçti ve yarın muhtemelen izinde olacaklar diye biliyorum milli takım oyuncularının. İstanbul'da çalışmalar sürüyor. İstanbul'da da önümüzdeki hafta sonu pazartesi miydi? Pazar ya da pazartesi, hemen bakmam lazım. Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı olacak Ay yıldızların. Yine Anadolu kulüplerinden gelişmeler var. Teniste Fransa Açık devam ediyor. Milli takımlarda artık Dünya Kupası hazırlıklarına başladılar. İtalyan futboluna baktığımızda ciddi bir hoca sirkülasyonu var. Napoli'de dün Antonio Conte istifa etmişti. Napoli vakit kaybetmeden Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardı. Milan'da bir boşluk var. Juventus Spalletti ile devam edecek gibi, Inter'de Çivo'nun devam etmesi bekleniyor. Lazio'da bir hoca boşluğu oluştu. Bakalım ilerleyen günlerde orada da ne tür gelişmeler yaşanacak, takip ediyoruz. Antonio Conte ismi önemli. Antonio Conte şu an boşta. Çünkü Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçilmesi halinde takımın başına getirmeyi düşündüğü isimlerden biri, hatta ciddi bir konumda Antonio Conte. Bugün yine yayın içerisinde bunu da konuşacağız. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Uzun süredir Çorum Futbol Kulübü'nün formasını giyen, kaptanlığını yapan Ferhat Yazgan'la da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz 19.40 gibi. Hem bu başarıyı konuşacağız, hem bundan sonraki hedeflerini konuşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Fenerbahçe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin telefon attığında. Berke merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Ayhan Bey.
0: Çok teşekkürler. Dün Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, yine Hakan Safi'nin cevap vermesi. Ama ben oraya gelmeden önce bugün senin de yaptığın bir haber var. Onu paylaşayım. Hemen bunun detaylarını da senden rica edeceğim. Özellikle Ertan Tornola'nın yaptığı açıklama, Lens'te forma giyen Malang Sar ve Liverpool'da forma giyen Andrew Robertson'la anlaştığını paylaşmış sana ve sen de bu haberi aktarmışsın. Şu ana kadar Malang Sar ve Robertson konusunda iki başkan adayının bir girişimi oldu mu? Sanırım o rapor da Ertan Tarınoğlu tarafından Aziz Yıldırım'a verildi diye biliyorum.
1: Evet, doğru. Aslında hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi tarafına verildi rapor. En azından Ertan Bey bu şekilde aktardı. Bu iki isim dışında Salah ve aslında Girassi ile de görüşmeler yaptık. Belli konularda anlaştık. Anlaşma ve görüşme detaylarını Aziz Bey ve Hakan Bey ilettik cümlelerini birebir sarf etti Ertan Bey aslında. Burada sizin de dile getirdiğiniz gibi hem Aziz Bey hem Hakan Bey sürekli aslında Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle, Fenerbahçe Kongre üyeleriyle bir araya geliyorlar ve buldukları boşluklarda da transfer görüşmeleri yapıyorlar. Burada kritik nokta, siz de pası bana atarken aslında Aziz Başkan'ın ismini lanse ederek, aslında dile getirerek paslamış oldunuz. Bugün Aziz Bey Londra'ya gitti. Şimdi orada bir Robertson ve Salah görüşmesi gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Transfer görüşmeleri olacak, bunu biliyoruz. Fakat hangi isimlerle olacağını tabii ki %100 olarak bilemiyoruz. Bayramın birinci gününde Londra'daki Fenerbahçeli kongre üyeleriyle de bir araya gelecek Sayın Aziz Yıldırım. Ancak onun dışında tabii transfer görüşmelerini de yapacak. Hakan Bey'e gelecek olursak, Hakan Bey de yine bugün sabah saatlerinde, onu da aslında sosyal medyada paylaşmıştım. Hakan Bey de bayramın aslında tüm günlerinde seyahatler yapmayı planlıyordu. Kongre üyeleriyle bir araya gelmeyi planlıyordu. Ancak sabah yaptığım görüşme sonrasında Hakan Bey'in de bayramın ilk iki gününde yurt dışında, şehir dışında diye düzelteyim ki yurt dışında da muhtemelen olduğu senaryoları göreceğiz. İstanbul dışında çeşitli transfer görüşmeleri için olacağı bilgisini aldık. Bayramın üçüncü gününden sonra da Fenerbahçe Kongre üyeleriyle buluşmalar devam edecek. Ertan Bey'in aktardığını tekrarlayayım. Muhammed Salah, Girassi, Robertson ve Malangsar. Dört isimle de görüşmeyi ve anlaşmayı tamamladık. Dört ismin de şartlarını her iki adaya da sunduk. Kararı onlar verecek diye de altını çizdi zaten
0: İsimleri
1: Ertan Bey.
0: tekrar rica edeceğim.
1: Girassi, Salah, Robertson ve Malangsar. Zaten iki isim Liverpool'da forma giyiyor. Muhammed Salah ve Robertson. Dortmund forması giyen Girassi çok golcü bir isim. Ve son olarak da Lens'te forma giyen bir savunma oyuncusu, sol stoper oynayan bir savunma oyuncusu Malangsar. Burada iki noktaya dikkat çekti Ertan Bey. Zaten Robertson ve Star'ın bonservisleri, sözleşmeleri elinde. Onlarla görüşmelerin daha aslında kolay olduğunu aktardı. Ancak sosyal medyada tabii çok değerli büyüklerim, çok değerli meslektaşlarım da Robertson konusuna şöyle değinmişler. Bu konuda tabii ki ben onlar kadar bilgi sahibi değilim en azından, ama bunu da aktarmakta fayda var. Oyuncular Dünya Kupası öncesinde aslında biraz soru işaretlerini gidermek istiyor. İki aday da, görüşecek aday hangi isim olursa olsun, olası başkan hangi isim olursa olsun, oyunculara bir şey vaat etmek zorundalar. Burada da ne vaat edecekleri giriyor. Yani kaba taslak bir deyimle bir kapora ödenmesi lazım. Ya oyuncunun Fenerbahçe'yi beklemesi için ya da görüştüğü başkan adayını bekleyip seçim sonrasında Fenerbahçe'ye gelmesi için bir ücret talebi var. Oyuncuların genel olarak bir ücret
0: Yani
1: talebi var.
0: burada da anladığım şu şekilde olacak herhalde. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi bu transferi onay verecek. Mevcut yönetimde o şartları yerine getirecek. Ancak o şekilde olur herhalde.
1: O da bir ihtimal. İkinci ihtimal de şu: Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım anlaşma şartlarını makul görürse oyuncuyla görüşecekler. Biz seni almak istiyoruz. Seçildikten sonra bizle sözleşme imzalaman için ön protokolü imzalayalım. Çünkü başkan adayları şu anda kulüp üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadıkları için kulüp adına transfer yapamıyorlar. Ama dediğim gibi biz geldiğimizde bu şartlarda bir yazılı bir protokol imzalandığı takdirde, örnek veriyorum, Hakan Safi ya da Aziz Yıldırım kazandığı senaryoda Robertson şu şu şu şartlarda Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Eğer Hakan Safi veya Aziz Yıldırım da başkan olamazsa, olumsuz senaryoda da karşılığında şu ücret oyuncuya ödenecek. Çünkü orada da oyuncuların beklediği senaryoda sonuçta Dünya Kupası var, sakatlık var, transfer teklifleri var. Bir yandan da diğer teklifleri kapatmak ya da geri çevirmek istemeyecekler. Fenerbahçe'yi beklemek için aslında adayların ödemesi gereken bir bütçe vardı desek yanlış olmaz.
0: Aykut Kocaman konusunda herhalde herkes hemfikir. Aziz Yıldırım seçilirse Aykut Hoca Fenerbahçe'nin başına gelecek gibi. Diğer tarafta daha çok Conte ismi ön plana çıkmış durumda Hakan Safi cephesinde. Hakan Safi seçilirse yani şu iki hocadan ya da şu hocadan şu hoca olacak diyebilecek durumda mıyız artık? Belirleşti mi orası?
1: Hakan Bey cephesinde aslında Conte'nin öne çıkmasının en büyük nedeni Maldini. Maldini Fenerbahçe'de resmi olarak bir görev almayacak. Hakan Bey de bunu kendisi ilk ağızdan dile getirdi. Fakat hem arkadaşlıklarının geldiği nokta hem de Maldini'nin Fenerbahçe'ye katabilecekleri noktasında dışarıdan kaynaklarını Fenerbahçe lehine kullanacak gibi gözüküyor. Conte de bu kaynaklardan bir tanesi ama sadece Conte ile de bitmeyen bir ilişki var aslında orada. Baktığımızda Conte mevcut şartlarda daha ihtimalli gibi gözükse de ben hala %1 belki %2 ihtimal bir Francesco Farioli ihtimalini de gerçekçi görüyorum. Düşük bu kadar düşük yüzde vermemin sebebi ise Porto ile sezonu şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve halihazırda bir sözleşmesi var. Fenerbahçe'nin Farioli'yi de getirmek için bir meblağ ödemesi lazım Porto'ya. Çünkü sözleşmesindeki maddeden dolayı bir bonservis ödemesi
0: Kaç
1: lazım.
0: milyon
1: O biraz
0: eurodan
1: Tekrar alabilir miyim soruyu?
0: O rakam kaç milyon euro? Yani Farioli için Porto'ya ödenmesi gereken o rakam belli mi?
1: Şu anda net bir rakam bilmediğim için ne söylesem yalan olur ama bir rakam ödenmesi gerekiyor çünkü halihazırda sözleşmesi var. Bu yüzden aslında ihtimalleri biraz daha aşağıya çekiyor. Ancak Maldini'nin işin içinde olduğu senaryoda ve Hakan Bey'in başkan seçildiği senaryoda İtalyan teknik adamların isimleri daha fazla gündemde olacaktır. Ama dediğim gibi mevcut şartlar özelinde ki Conte ismi ne kadar

0: bambaşka bir noktada, bambaşka bir adayla, bambaşka bir seviyede de olabilir.
1: Yerli isim olursa peki kim olur? Eğer Hakan Bey yerliden yana bir tercih yaparsa. Orada çok fazla seçenek yok gibi sanki.
0: Çok fazla seçenek yok. Tabii ki Fenerbahçe camiasının da aslında ortak sesi, en azından benim görebildiğim kadarıyla, Aykut Kocaman'dan da daha fazla çıkan ses İsmail Kartal. Fakat burada yine hem Maldini faktörü, hem Fenerbahçe'nin sadece günü kurtarmak için değil, önünü de daha geniş görebilmek için düşünebileceği isimlerden biri olan bir Nuri Şahin aslında hamlesi düşünülebilir Hakan Safi tarafında. Ki geçtiğimiz haftalarda da medyaya da düşmüştü, sosyal medyada da çok görmüştük Nuri Hoca'nın ismini. Eğer Hakan Safi cephesinde teknik direktörü yerleştirelim şeklinde bir görüş ağırlık ta çıkarsa, ben açıkçası İsmail Kartal ve Nuri Şahin ikilisi, bu ikili denklem dışında çok bir isim görebileceğimizi düşünmüyorum.
1: Şimdi bir dinleyicimizin de sorusu var. Fenerbahçe'nin zaten golcüye ihtiyacı var. Eğer Sergio Girassi ile mevcut yönetim konuyu bir noktaya getirdiyse, iki başkan adayı da bu olaya sıcak bakmalı ve hani böyle bir golcü ile anlaşma zemini hazırsa şimdiden anlaşma yapılmalı diye. Burada acaba hem Hakan Bey'in hem Aziz Bey'in Sergio Girassi ismine nasıl baktığına dair bir bilgi var mı?
0: Ya açıkçası Aziz Bey tarafında olmasa da Hakan Bey tarafında, zaten Aziz Bey tarafında şöyle bir bilgi var. Zaten katıldığı platformlarda da sürekli programlarda da en az iki forvet alınması gerektiğini, önceliğin iki forvet olması gerektiğini dile getiriyor. Bir yerli forvet isteği var zaten Aziz Başkan'ın. O yerli forvet isteği olur olmaz onu bilemiyoruz ki. Zaten günümüz futbolunda da yerli forvet kıtlığı çekilen bir dönemde de kim olur, ne olur, az forvet mi olur soru işareti. Hakan Bey'e dönecek olursak, Hakan Bey aslında lansmana isimler yetiştirmek istiyordu. Fakat geç kaldığı bir dönemde de, katıldığı bir organizasyonda da transfer görüşmelerinden dolayı geç kaldığını dile getirmişti. Yani şu anda Dünya Kupası döneminde transfer yapmak açıkçası zor. Mevcut yönetim her şeyi %100 önüne koysa bile iki adayın, bu iki aday diğer transfer görüşmelerindeki harcanacak meblağları ya da kulübün şu andaki mali sürecini %100 bilmeden transferlere onay veremezler. Yine Hakan Bey cephesinde Vlahovic ismi de çok gündemdeydi. Orada da Vlahovic mi yoksa Girassi'nin kararını verilmesi lazım. Vedat Muriç Mallorca küme düştü. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye döner mi? Yoksa Barcelona'nın listesindeydi, Lewandowski ile yollar ayrıldı gibi gibi çok farklı denklemler var. Aslında izleyicinizin yorumu bir yerde doğru. Her şey hazırsa, iki aday da bu ismi okeyse transfer neden yapılmıyor? Ama diğer tarafta da bu iki adayın da bilmediği mali yükümlülükler. Şu anki yönetimin yeni başkana bırakmak isteyeceği iyi şartlar doğrultusunda transfer yapılmıyor desek bence yanlış olmaz.
1: Son olarak da şunu sormak isterim sevgili Berke. Fenerbahçe'de tabii takımdan ayrılması gündemde olan çok sayıda oyuncu var. Acaba şu ana kadar Fenerbahçe'nin hem göndermek istediği hem de ayrılmak isteyen oyunculara resmi ya da bir dolaylı yoldan ilgi var mı?
0: Şöyle, yaklaşık iki hafta önce, tam olarak tarih veremiyorum yanlış olmasın ama Ederson'a bir ilgi Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'ndan gelmişti, sözlü bir ilgi gelmişti. Herhangi bir resmi teklif en azından benim kaynaklarım tarafından bana gelen bilgi doğrultusunda yok. Ama Ederson'un ben bir mucize olmazsa ya da yönetim değiştikten sonra Ederson ve Fenerbahçe'nin arası düzelmezse, çünkü bunu Fenerbahçeli futbol severler daha iyi anlayacaktır. Bir En-Nesyri krizi yaşanmıştı Fenerbahçe'de ve artık ipler kopmuştu. Oradan sonra En-Nesyri Fenerbahçe'de kalsa bile vereceği katkı belliydi. Yollar ayrıldı. Şu an Ederson da o noktada. Eğer mentalini ve Fenerbahçe'yle arasını düzeltebilirse, bana göre Ederson zaten aktif olarak Fenerbahçe'nin alabileceği kalecilerden daha kötü bir kaleci değil. Çünkü Ederson'un iyi hali Fenerbahçe ile adı anılan kalecilerin çok çok üstünde. Bunu bence her futbolsever kabul edecektir. Ama işler kopma noktasına geldiği için ben Suudi Arabistan'a transferini açıkçası mucize olmazsa kesin gözüyle görüyorum. Şöyle de bir nokta var. 11 milyon euroluk bir maaşı var. O maaş bütçesinden kurtulacak Fenerbahçe. En az 15-20 milyon euro üzerinde bir bonservis beklentisi var Fenerbahçe'nin. Ederson'u bir cepte tutan yönetim var. Bir de kredi bilgi vardı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Brezilya'dan sanırım Atletico Mineiro'ydu. Şu anda net bir takım ismi vermeyeyim. Bir ilgisi vardı Fred'e. O ilgiler Fred'in memlekete dönme isteğiyle de birlikte biraz daha artmış durumda. Ancak bildiğim kadarıyla bu iki isim özelinde henüz

0: bir resmi teklif yok ancak ilgiler devam ediyor.
1: Berke Gültekin, Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız. Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla takoma, değerinde cim sat. Radyo Spor. Bayramın coşkusu bankkartla bir başka. Bireysel bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya bankkart mobilden ve bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
8: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlendiğin ilk adres Milyoner.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.54 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Aziz Yıldırım'ın bugün yaptığı bir açıklama dikkat çekici. Diyor ki Sayın Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 milyon dolar nakit para istedim. Rıdvan da yanımdaydı. Rıdvan Dilmen'den bahsediyor. Sağ olsun hiç düşünmeden hemen verdi. UEFA'ya bildirimi denkleştiremiyorduk. Geçmişte devletle aramız çok iyiydi. Kapalı salonda, topuk yaylasında imar ruhsata destek oldular diye aktarmış. Tabii burada da şu soru akıllara geliyor. Yani sonrasında niye Fenerbahçe'nin devletle arası bozuldu? Aziz Yıldırım gittikten sonra. Ya da bozuldu mu? Aziz Yıldırım'ın bir başka ifadesi de şu şekilde: limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık. 60 milyon euroya kadar şu andaki duruma göre bu değişebilir. 60 milyon euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200-100 milyon euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyor UEFA. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar demiş. Dün yine vurgu yaptığı noktalardan biri de hani çok büyük transferlerin yapılmasının hayal olduğuna dair bir ifadesi var. İşte kulübün mali durumu zaten zorken, kötü durumdayken büyük vaatler verilmesi, özellikle burada rakibi Hakan Safi'ye yönelik bir tepki eleştiri var. Hani büyük vaatler verilmesini çok doğru bulmadığını paylaştı Sayın Aziz Yıldırım. Ama Sayın Aziz Yıldırım da işte 2016'da Terenao'yu getirip Van Persie'ler, Nani'lere çok acayip paralar verip Fenerbahçe'yi UEFA nezdinde sıkıntıya sokup gitmişti. Yani bunu başkası dese anlarım, bir karşılığı da olur bende, ama geçmişte bunu birkaç kez yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Bu şekilde sırf seçim kazanmak için, sırf işte ezeli rakiplerinin önünde ligi bitirmek için kulübün mali yapısını bozan girişimlerde bulundu. Zaten Hakan Bey de bu şekilde cevap veriyor. Yani 2018'de kulübün mali açıdan durumunun iç açıcı olmadığını, finansal fair play'e takıldığını, bunu yapanın da Aziz Yıldırım olduğunu söylüyor. Türkiye'de birileri bir şey yapıyor, sonra da onu başkası yapmış gibi anlatıyorlar. Ya o çok garibime gidiyor benim. Ya bu Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Galatasaray olur. Hatta Tapu Kadastro Müdürlüğü olur, yani hiç fark etmiyor. Aynı kişiler görevdeyken işte mesela bir Ali Babacan vardır. Ali Babacan sürekli böyle şu an mevcut hükümeti eleştiriyor ama kendisi devlet bakanı iken 2003'te şey kaldırılmıştı. Nereden getirdin yasası? Kendisi bakanken kaldırılmıştı hani. Bakıyorum, şaşıyorum yani insanları dinlerken. Hani sanki başkası yaptı bunu. Şimdi Aziz Yıldırım bunu deyince ister istemez de benim gibi bu işin içinde olan yorumculara ya da işte spor camiasında Aziz Yıldırım'ın rakibi olanlara, kulüp içerisinde Aziz Yıldırım'a muhalif olanlar ya da sevenler, hiç fark etmez, bu söz hakkını vermiş oluyor. Ya Aziz Bey Fenerbahçe'yi mali açıdan çok kötü bir durumdayken bırakıp gitti. Yani çok da güzel bir tablo bırakmadı. Çünkü işte o 2015'te Galatasaray, 2016'da Beşiktaş şampiyon olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. 2 yıl takım şampiyon olamayınca tam o sırada hatırlayacaksınız Ali Koç'un ismi yavaş yavaş böyle medyada duyulmaya başlamıştı. Ali Bey de yavaş yavaş seçim çalışmalarına girmişti, işte sosyal medyada, camia içerisinde bir heyecan yaratmıştı. Aziz Yıldırım da hani sırf işte o sonun yaklaştığını görünce 2016 yazında düğmeye bastı ve bu Fenerbahçe'nin 3-4 yılını olumsuz etkiledi. Keşke Aziz Bey o günde bugün konuştuğu ve hani yapılması gereken, Aziz Bey'in bu arada bugün söyledikleri doğru. Ama 10 yıl önce kendisi bambaşka bir yoldan gitmişti. Hakan Bey de şunu iddia ediyor. Diyor ki ben bir şekilde bu parayı kulübe sokacağım. Bu imkanı sağlayacağım. Onun da bu akşam saat 20'de A Spor'da bir yayın olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Ve Hakan Safi'nin de transfer listesinin başlarında yer alan bir isim. Rafael Leao, Portekizli oyuncu, Milan'da kariyerine devam ediyor. 2 yıl daha kontratı var Milan'la. Bugün de veda eder gibi bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından 26 yaşındaki kanat oyuncusu. Şöyle diyor: bu dönem fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar bunu benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimizden gelen en iyisini yapan herkese teşekkür ediyorum. Umarım Milan gelecek sezondan itibaren yeniden zaferlere imza atar demiş. Bu da İtalyan basınında veda eder gibi yorumlanılmış. Bu sezonda 31 maçta 10 gol 3 asistlik. Düşük kalmış skor üretmede Rafael Leao. Bu sezon kendisi de bahsettiği gibi çok fazla sakatlık yaşadı. O sakatlıklardan da çok iyi dönemediği anlar oldu. Nihayetinde Milan'da son 13 maçın 7'sini kaybetti Serie A'da. O 7 maçın birini kazansalar bugün Şampiyonlar Ligi'ndelerdi. Şu an Milan ve Juventus'ta çok acayip bir hayal kırıklığı var. Tüm planlamayı gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne göre yapmışlardı. Ben Juventus'un Vlahovic'i de satacağını düşünüyorum. Çok yüksek maaş alıyor. Zaten bu sezon çok fazla faydalanamadılar sakatlıktan dolayı. bu UEFA'ya katılmaları, yani Şampiyonlar Ligi'ne gidememeleri transfer politikasını da etkileyecektir. Kepren Turan'la ilgili sorular var. Onlara birazdan geliriz Galatasaray kısmında. Yarış vakti geldi mi diye de bakıyorum. Yarışa gidelim.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Ver. İkinci altılı Ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak. Maiden mücadelede 3 yaşlı İngiliz tayları izleyeceğiz. Dokuz numaralı Heaven Light. Kullarına yaklaştırıldı. Dokuz numaralı Heaven Light da içerideki yerini alıyor. Üç numaralı King Luther. Kullarına hazır. On bir numaralı Crazy Secret. Kulların öneltildi 11 numaralı Crazy Secret. Da şimdi kullarında hazır. 4 numaralı Legacy of Henry. Şimdi içeride. 8 numaralı Victor Osim. 10 numaralı Kireme ve 1 numaralı Kikazaru bu 3 tay hazırlıklarını sürdürüyor. Evet, 8 numaralı Victor Osim kulvarına yöneltildi. O da starting box'taki yerini aldı. 10 numaralı Kireme ve 1 numaralı Kikazaru dışarıda. Şimdi 10 numaralı Kireme kulvarına yaklaştırıldı. 1 numaralı Kikazaru hazırlıklarını sürdürüyor. 2 tay dışarıda, diğer taylar box içerisinde. 10 numaralı Kireme de kullarındaki yerini aldı. Son tay 1 numaralı Kikazaru. Bir numaralı Kikazaru kullarına yöneltiliyor. Kikazaru, o da şimdi içerideki yerini alıyor.

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
1: Birazdan yarışa gideceğiz. At sanırım padoktan kaçmış. Onu paylaşayım sizler. Yalnız atın ismine takıldım. Victor Osim diye bir at vardı. O atı merak ettim. Yarışta ne yapacak diye. Az önce reklam arasında oradaki spiker atların ismini söylerken sanırım atın sahibi Galatasaray'la Victor Osim koymuş. Osim Hen'i yok yalnız. Victor Osim koymuş atın ismini. Şimdi Galatasaray'dan birkaç haberle devam edelim. Tabii Fenerbahçe'nin gündemini detaylı bir şekilde de konuştuk. Eğer soru ve görüşünüz olursa WhatsApp hattına gelirse paylaşacağım onları da. Yunus Akgün'ün birkaç gündür Benfica'yla adı anılıyordu. Benfica'nın radarında oldu ama Okan Buruk burada Yunus Akgün konusunda net bir tavır sergilemiş. Yönetimden satılmasını istememiş Yunus Akgün konusunda. Bu da bir tabii değişen yabancı kuralında etkisi vardır diye düşünüyorum bunda. Çünkü Yunus Akgün 10 numara mevki kanatlarda oynayabilen bir oyuncu. O bu sezonu çok verimli geçirdiğini söyleyemeyiz. Geçen sene çok daha iyiydi. O ayrı bir olay tartışılır. Sakatlıklar da yaşadı. Ama büyük ihtimal şunu düşündü Okan Hoca. Yaş kriteri var. Yunus'u gönderdik. Türkiye'den yerini Yusuf Sarı var. Biraz onu ikame ettirebilecek ona yakın mevki olarak. Yabancı da zaten yaş sınırına takılacağız. Bu yüzden bırakmak istememiştir diye düşünüyorum. Yarış başlıyormuş.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Ondan liderliği aldı. İkincilikte dışta bir numaralı Kika Zarun'un atakları var. Üçüncülükte ortada üç numaralı King Luther. Bunun bir buçuk boy kadar gerisinde izlediğimiz Safkan'ı 12 numaralı Gypsy Thunder. Bir boy gerisinde 9 numaralı Heaven Light. Bunun iki buçuk boy gerisinde 7 numaralı Persona Non Grata sırasıyla son 600'e yaklaşılıyor. Liderlik 14 numaralı Secret Saver'da. İkincilikte ortada 3 numaralı King Luther onu takip ediyor. 1,5 boy kadar gerisinde içte 12 numaralı Gypsy Thunder. Bunun 2 boy gerisinde 9 numaralı Heaven Light. 3 boy kadar gerisinde 7 numaralı Persona Non Grata'nın ataklarıyla Taylor düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 14 numaralı Secret Saver önde çıkıyor. İkincilikte dışta 3 numaralı King Luther onu takip ediyor. İçeride 3.lükte 12 numaralı Gypsy Thunder yer tuttu. Bunun dışında 9 numaralı Heaven Light. 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Legacy of Henry'nin atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. Liderliği 3 numaralı King Luther alıyor. Farkı da şimdi 4 boy yapıyor. Son metreler 3 numaralı King Luther koşuyu kazanan isim oluyor. 9 numaralı Heaven Light ve 4 numaralı Legacy of Henry ikincilik için fotoyu yakın ara geçerken 5 numaralı My Stardust, 4. 7 numaralı Persona Non Grata tabelayı tamamlayan isim oldu koşuyu. 3 numaralı King Luther Burhan Kılıç'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan takdirde.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Plexi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
5: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.12 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487 değerli dinleyenler. Bu arada Galatasaray'dan haberlerle devam ediyordum. Gabriel Sara konusunda önemli bir gelişme var. Gabriel Sara menajeri vasıtasıyla Galatasaray yönetimine gelen tekliflerin değerlendirilmesini istemiş. Bu bilgiyi sizlere paylaşayım. Yani Gabriel Sara çok çok büyük bir ihtimal, artık %90 diyebilirim. %10'da bir pay bırakalım yine. Bu yaz Galatasaray'dan ayrılacak ama burada tabii bir huzursuz bir ayrılıktan bahsetmiyoruz. İki tarafında şartlarının oluşması halinde tatlı bir ayrılık olacak. Zaten onun hedefi Premier Lig'de oynamak. Galatasaray'a gelirken Okan Hoca da bu şekilde ikna etmişti. Galatasaray minimum 30, yani 30'un altında bir rakamı kabul etmek istemiyor. Biraz üst perdeden de açacak gibi bonservis beklentisini. 30-35 milyon euro bandında bir rakama Gabriel Sara büyük ihtimal satılacak Galatasaray'dan. Galatasaray oraya da almak istediği oyuncuların başında şu an Kerem Turam geliyor. Turam'ı hatırlayacaksınız, Juventus'ta kariyerine devam ediyor. 2024 yazında Nice'den Juventus'a transfer olmuştu. Fransız efsane oyuncu, 98 Dünya Kupası'nı kaldıran Lilian Thuram'ın oğlu. Kardeşi Inter'de forvet. Abisi miydi? Abisi galiba, ondan büyük diye biliyorum. Her neyse, Galatasaray'da hedef Kerem Turan. Az önce Vlahovic'den bahsederken Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması tüm planları bozduğu yönünde bir ifade kullanmıştım. Kerem Turan için de bu geçerli ama Turam'ı da çok sayıda Premier Lig takımı istiyor. Önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu Kerem Turan. Az önce bir dinleyicimiz sormuştu, transfer edilirse Galatasaray'a ne katar diye. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani Torreira ile beraber çok çok iyi bir orta saha oyuncusu olur. İşin hem savunma yönü çok kuvvetli, hem dikine top taşıma, o uzun mesafe, mesela onun şeyi çok iyi yapıyordu, Felipe Melo'yu hatırlayacaksınız, böyle bir anda 40 metreye oyunun yönünü muazzam çeviriyordu ve tam takım arkadaşının ayağına sıkıştığı bölgeden topu gönderip oyunun yönünü değiştirip bir anda işte o topu hızlı dolaştırma dediğimiz şeyi çok iyi yapıyordu. 1.92 boyunda olması, Kerem Turam'ın işte o bacaklarının uzun olması, topu aldığında ileri taşıma, yani Gabriel Sara'dan top taşımada daha iyi durumda. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü zaten Kerem Turam da şu an 8 numara olarak düşünülüyor Galatasaray'da. Top taşımada Gabriel Sara'dan daha hızlı. Alan daraltmada pres gücü Gabriel Sara'dan daha önünde. Hani onun yerine alınacağı için söylüyorum. Asist gol sayısında çok kendini geliştiremedi. Belli bir seviyeye çıkamadı. O da bir hakikat. Onu da söylemeden etmeyeceğim. Yani çok fazla böyle gol asist katkısı yapan bir 8 numara asla değil. Tabii belki kariyerinin bundan sonraki evresinde başka bir noktaya da gidebilir. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki top taşımada Gabriel Sara'nın önünde, pres gücünde Gabriel Sara'nın önünde olan bir oyuncu. Alan daraltmada yani pres bilgisi çok yüksek bir oyuncu. Torreira ile beraber oynadığını varsayarsak 6 numara Torreira, 8 numara Kerem Turan. Orada Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi seviyesinde geçen sene eksik kaldığı noktada önemli bir yere taşıyabilir orta saha kurgusunda. Tabii etrafındaki oyuncular da çok önemli ama en azından o ikili üzerinden değerlendirecek olursak. Ama burada tabii şunun altını çizelim. Oyuncu İngiltere Premier Lig'den çok sayıda kulüp takip ediyor, istiyor. Şu an İtalyan basınında konuşulan rakamlar 35-40 milyon euro bandında. Gabriel Sarayı Galatasaray istediği rakama satarsa çok rahat bu 35-40 milyon euroyu ödeyebilir Kepren Turam için. Okan Hoca'nın da yine dün yanlış hatırlamıyorsam Emre Kaplan'ın haberiydi Aspor'da. Okan Hoca da hani istediği tarzın bu olduğunu Sayın Dursun Özbek'e iletmiş yeni sezon planlamasında. Ve mali açıdan da şartların zorlanmasını istemiş Kepren Turam transferi için. Onun dışında bugün Mauro Icardi konusunda bir haber vardı. Yunan basınından geldi bu haber. Mauro Icardi'yi Olympiakos istemiş ama Icardi Olympiakos'un teklifini kabul etmemiş, sıcak bakmamış ve reddetti yönündeydi haber. Gedson Fernandes ile alakalı hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair bugün Türk basınında çıkan haberler var. Gedson Fernandes iki takımda daha önce oynadı. Ama ben şu taraftayım, yani Beşiktaş'ta Galatasaray'da artık biraz daha profil olarak farklı isimlere gitmesi lazım. Gedson Fernandes bugün Türkiye'ye geri dönse ne Beşiktaş'ı ne Galatasaray'ı oyun olarak seviye atlatacak bir oyuncu değil. Zaten zihinsel olarak da işte bazı handikapları var. Geçen yaz hatırlayacaksınız kampta Spartak Moskova'dan gelen yıllık 3,5 milyon euroluk teklifi gördükten sonra ayrılmak isteyip antrenmanlara çıkmamıştı. Ya bunu da unutmamak lazım. Beşiktaş geçmişte bunu unutup 3 kere Abubakar'ı aldı, 3 kere sorun yaşadı. Dünyada bir tek Gedson Fernandes yok orta saha oyuncusu. Yani hem Galatasaray için hem Beşiktaş için söylüyorum. Eğer bu haber doğruysa tabii bence yol yakınken vazgeçsinler. Başka isimlere yönelsinler. Gedson iki kere Galatasaray'a geldi gitti. Bir kere Beşiktaş'ta oynadı. Geçen yaz ayrılmıştı. Dünya üzerinde de çok sayıda orta saha oyuncusu var. Çok daha iyileri bulunabilir düşüncesindeyim değerli dinleyenler. Noah Lang Galatasaray'dan ayrıldı, veda etti. Yeni sezon planlamasında da yer almadığı oyuncuya iletilmişti. Lang'ın Okan Hoca hakkında ve Napoli hakkındaki açıklamaları var. Hollanda basınına konuşmuş. Napoli seçimimden dolayı hiç pişman değilim. Çok öğretici bir 6 ay geçirdim. Sadece dağlardaki hazırlık kampı bile öyleydi. Ben turnuvalar, beşerli maçlar, gol çalışmaları ve eğlence içeren antrenmanlara alışkındım. Napoli'de ise 5 gün boyunca top görmedik. Her gün çok sık antrenman yaptık. Bu sayede her maça hazır hissediyordum. Çünkü formumun zirvesindeydi. Buradan Conte'nin nasıl bir hoca olduğunu da çok net anlayabiliriz. Conte ile çalıştı çünkü o 6 aylık süreçte Napoli'de. Conte Fenerbahçe'ye gelirse Fenerbahçe için de bunları çok sık duyarız. Türk basını da bu tip haber yapmayı sever işte. Komando eğitimi veriyor Conte falan diye böyle manşetler kesin çıkar karşımıza. Galatasaray'la ilgili de şöyle söylemiş. Türkiye Ligi bana uyuyor. Oyun sürekli gidip geliyor. Tempo yüksek. Okan Buruk bana çok fazla özgürlük veriyor ve bu şekilde en iyi performansımı gösterdim. Bana fazla özgürlük tanıdığında en iyi performansını gösterebiliyorum. Bana çok fazla talimat verilmemeli. Özgürlüğe ihtiyacım var. Hücum etmek ve boş alanlara koşu yapmak için alan yaratıyorum kendime. Okan Buruk da Galatasaray'da bu konularda bana destek oldu demiş. Okan Hoca ile çok iyi bir iletişim kurduğuna vurgu yapmış Noah Lang. Dünya Kupası hakkında ise şöyle söylüyor Hollandalı oyuncu. Şu anda 26 yaşındayım. İkinci Dünya Kupası'na katılmak istiyorum. Milli takım teknik direktörünün bana güvenmesi beni çok mutlu ediyor. Aksi takdirde beni her seferinde kadroya çağırmazdı. O güveni hissediyorum demiş. Hollanda milli takımıyla da Dünya Kupası'nda en iyisini yapmaya çalışacağız diye eklemiş Noah Lang. Bakıyorum burada Galatasaray hakkında gelen mesajlara. Başka oyunculara teklif var mı diye sormuş dinleyicimiz. Şu ana kadar işte Ocak ayında Roland Şalay'a bir teklif olduğuna dair, ilgi olduğuna dair bilgi vardı. Hatta babası da verdiği röportajda İstanbul'a geldiğinde bunu söylemişti. Şalay da İngiliz takımlarının bazılarının gündeminde. Bakalım o konuda da yeni bir gelişme olacak mı? İlerleyen günlerde hep beraber takip edip sizlerle paylaşacağız. Bertu için de Galatasaray'ın girişimleri sürüyor ama şu an için Başakşehir'in beklentisi Galatasaray'da biraz yüksek karşılandı. 7 milyon euro artı takasta, 15 milyon euroluk bir talepte bulunmuş. Galatasaray'ın teklifi 7 milyon euro. Arada ciddi bir fark var. Bertu'nun transferinin de bu şartlarda olması biraz zor görünüyor ama ilerleyen günlerde biz herhalde farklı bir durumla da karşılaşabiliriz. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ı da yakından takip eden çok değerli bir gazeteci arkadaşımız Serkan Morava telefon attığında. Serkan Bey, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar Ayhan Bey, nasılsınız?
5: Çok teşekkürler. Sizin keyifler nasıl?
6: Çok şükür bizler de iyiyiz.
5: Bugün itibariyle Felipe Luis Beşiktaş'ın bir numaralı hoca adayı konumunda diye haberler gördüm bugün. Portekiz basında bunu doğrulttu, yani yazdı daha doğrusu. Üzerine Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü
6: ikisini de aslında söylüyorum.
5: Aynı yere çıkıyor aslında. Önder Özen'le yöneticilerden Murat Bey Portekiz'e hareket ettiler. Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak diye sormak isterim.
6: Ya şöyle, şu anda aslında buna net bir cevap vermek mümkün değil. Ancak özellikle Felipe Luis özelinde yapılacak görüşmelerin çok belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Beşiktaşlı yetkililer takımı Felipe Luis'e emanet etmeyi istiyor. Yani Felipe Luis'in özellikle oyun anlayışının Beşiktaş'a çok uygun olduğunu düşünüyorlar. Ve ilerleyen dönemde de kariyerinin ilk başlangıcında hemen bu kadar kupa kazanmış bir hocanın Beşiktaş'ı yarışmacı bir takım haline getirebileceğini düşünüyorlar. Bu yüzden şu anda camiada teknik direktör adayları arasında Felipe Luis diğer adaylara göre ön plana çıkmış durumda. Ama özellikle Felipe Luis özelinde şu detaydan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü hocaya Premier Lig'den Fulham'ın da bir ilgisi var. Yani Beşiktaş tercihi hocanın biraz zor olacak. Beşiktaşlı yetkililer burada özellikle Felipe Luis'i ikna edebilme adına ciddi bir uğraş verecek diyebiliriz.
5: Fulham Marco Silva sanırım Benfica'nın başına geçecek. Doğru, onlarda bir hoca boşluğu oldu ama burada şunu merak ediyorum. Tabii Beşiktaş'ta yöneticiler henüz görüşmemiş olabilirler Felipe Luis'le. Felipe Luis genelde zirveye oynayan takımlarda görev yaptı. Fulham onun beklentisini karşılar mı? Tabii her ne kadar Premier Lig orada göz önünde olacak, orada oynatacağı oyun sistemiyle daha bambaşka kapılar kendisine açılma ihtimali daha yüksek. Bu da büyük bir kriter olarak karşımıza çıkıyor ama acaba Beşiktaş hani Türkiye'de şampiyonla oynayacak olması, Avrupa Ligi'ne gidecek olması biraz daha böyle Felipe Luis'i cezbedebilir mi?
6: Ya burada özellikle hocayı ikna etme konusunda Beşiktaşlı yetkililerin buraya bir basamak yaparak Avrupa'da çok daha iyi bir takıma kendisini atabileceği düşüncesi var. Özellikle Arda Hoca'yla da biliyorsunuz, Arda Turan'la da yakın bir ilişkisi var Felipe Luis'in. Bu noktada Arda Turan'dan da Türkiye ile ilgili bilgileri, gerekli bilgileri almış durumda Felipe Luis. Ve burada az önce dediğiniz husus aslında Beşiktaş'ın pazarlıklar sırasında en çok kullanmaya çalıştığı nokta. Yani Fulham'daki hedefleri belli olacak hocanın ama Beşiktaş'ta kendini gösterirse, yani Beşiktaş'ta bir şampiyonluk ve Avrupa'da bir başarı kazanması durumunda Felipe Luis'in buradan tekrardan bir Avrupa'nın daha büyük takımına transfer yapma ihtimali de doğmuş olacak. O yüzden Beşiktaşlı yetkililer pazarlık sırasında bu durumu ağırlıklı olarak kullanmaya çalışıyor.
5: Dünden bugüne Nuno Espirito ismi yazıldı ama yani Beşiktaş'ın profiline çok uyan bir hoca olmadığı kanaatindeyim. Daha çok alt sıralarda yer alan takımlarla gündeme gelen bir hoca. Hiç gündeme geldi mi Nuno Espirito Santo?
6: Ayhan Bey, şöyle, özellikle şu anda Beşiktaş'ın teknik direktör arayışları malumunuz çok bilindiği için bu noktada birçok isim Beşiktaş adına yazılıyor. Ancak Nuno ismiyle ilgili özellikle ben şunu söyleyeyim. Ben bu zamana kadar yaptığım görüşmelerde Nuno Espirito Santo ismini şu zamana kadar duymadım.
5: Bir dinleyicimizin sorusu var. Oliver Glasner konusunda acaba Beşiktaş bir girişimde bulunacak mı diye.
6: Oliver Glasner konusu aslında Beşiktaş'ta her teknik direktör arayışı olduğunda gündeme gelen bir konu ama özellikle Glasner konusunda şunu atlamamak lazım. Hocanın bir üçlü sistem anlayışı var ve bu sistemin dışına çok çıkacağını ben düşünmüyorum Oliver Glasner'in ve bu doğrultuda malumunuz Türkiye'de genelde üçlü savunma oynatmaya gelen hocalar yukarıdan gelen baskılarla dörtlü savunma sistemine geçti. Bunları çok yaşadık Türkiye'de. O yüzden ben Glasner'in özellikle Türkiye için çok uygun bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Şu zamana kadar yapılan görüşmeler içerisinde de Glasner isminin diğer isimlere göre çok daha geride olduğunu söyleyebilirim.
5: Bir de Bruno Genesio'yu sormuşlar. Yine Bruno Genesio da son 3-4 gündür Türk takımlarıyla adı geçiyor. O da Lille'den ayrıldı. Ama sanırım o da pek Beşiktaş'ın profiline uymuyor gibi. Onunla bir temas kuruldu mu?
6: Bruno Genesio da yine geniş listede bizim duyduğumuz isimler arasındaydı. Burada farklı bir Bruno Lage ismi de gündeme gelmişti. Bruno Lage isminin Beşiktaş'ın listesinde olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz ama Genesio ismiyle alakalı net bir şekilde gündemde değil diyemem. Beşiktaş'ın geniş bir teknik direktör havuzu var şu anda. Bu geniş listede Bruno Genesio da olabilir ama şu anda o ismin de yine üst sıralarda olmadığını söyleyebiliriz. Şu anda Beşiktaş'ta birinci öncelik özellikle teknik direktör konusunda Filipe Luiz'i ikna etmek. Eğer ki Filipe Luiz olmazsa orada adaylarda sıra sıra aşağı inilecek ama burada da az önce bahsettiğim gibi özellikle Bruno Genesio ismi biraz daha gerilerde kalmış durumda.
5: Bu arada Portekiz basında bir haber geçmiş Beşiktaş'ın Jorge Mendes aracılığıyla Filipe Luiz'le temas kurduğu ve yakın zamanda da tarafların yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğine dair. Herhalde şu an listenin ilk sırasında Filipe Luiz var diyebiliriz. Yani
6: Evet. Bu bilgiyi çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu doğrultuda Gesto Fute zaten Jorge Mendes'in şirketi Beşiktaş'ın çok yabancı olmadığı da bir menajerlik şirketi. Özellikle Sayın Başkan Serdar Adan'ın geçmişte yaptığı transferlerden yani başkanlık dönemini kastetmiyorum. Özellikle yöneticilik döneminde yaptığı transferlerde çok fazla Jorge Mendes ve Ahmet Bulut ikilisiyle iyi ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda zaten bazı düşen isimler de yalnızca Gesto Fute'nin danışmanlık yaptığı isimler olduğu için düşüyor. Mesela Nuno Espirito Santo ismi gündemde değil demiştim ama özellikle burada bu ismi medya taşımalarının nedeni genellikle bu Jorge Mendes bağlantısından dolayı önerilebilir olabilir düşüncesiyle. Dediğim gibi tekrarlamak istiyorum. Özellikle Sayın Başkan Serdar Adan'ın futbol idareciliği döneminde Mendes'le yakın ilişkileri olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Ve bu doğrultuda bence bu durum şu anki yapılacak görüşmelere de olumlu yansıyabilir.
5: Serkan Bey son olarak da şunu soracağım. Şimdi Serkan Reçber, Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın belirlediği bir transfer listesi vardı. Yani son bir ayda işler biraz yolunda gitse ve belki de bu üçlü devam edecekti. Bu transferler yani belirlenmiş isimler üzerine yoğunlaşacaktı Beşiktaş. Sergen Yalçın ve Serkan Reçber gittikten sonra o liste değişti mi transfer listesi?
6: Şöyle özellikle Serkan Reçber görevden ayrılmadan önce Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bir evinde görüşme gerçekleştirildi. Ve bu yapılan kapsamlı çalışmanın aslında bir raporu Sayın Başkan Serdar Adalı'ya iletilmiş durumda. Ve Serdar Adalı bu liste üzerinden görüşmeleri zaten belli bir noktaya taşımıştı. Geçtiğimiz haftalarda sizin de bahsettiğiniz gibi yani özellikle bu Serkan Reçber, Sergen Yalçın ayrılığı yaşanmamış olsaydı Beşiktaş transferde çok daha erken bir başlangıç yapabilirdi. Bu noktada belli başlı noktalara gelinen oyuncular var. Özellikle bu isimlerden birinin Zambo Anguissa olduğunu söyleyebiliriz Napoli'li oyuncu. Burada biraz daha transfer konusunda yerli isimleri dışında bırakarak söylüyorum. Özellikle yabancı oyuncu transferi konusunda biraz yeni gelecek hocayı beklemekte fayda var. Ama yerli oyuncu takviyesi konusunda yine belirlenen listede olan Yusuf Sarı gibi isimlerde, Salih Özcan gibi isimlerde hareketlilik de yaşanabilir.
5: Başka isimler var mı diye dinleyicimizin sorusu var. Onunla bitirelim lütfen. Yani şu an Beşiktaş'ın görüşme halinde olduğu başka oyuncular var mı?
6: Tabii ki. Beşiktaş'ta ben bunu sık sık yaptığım yayınlarda da söylüyorum. Beşiktaş'ta son yılların en ağır transfer dönemlerinden biri yaklaşıyor. Yani yaklaşık Beşiktaş'tan en az 10 oyuncunun ayrılmasını ve yaklaşık 15'e yakın oyuncu gelmesini bekliyoruz. Ve bu doğrultuda siyah beyaz yetkililer transfer çalışmalarına çok çok erken başladı. Az önce bahsettiğimiz ikili Serkan Reçber, Sergen Yalçın ve Beşiktaş'taki futbol komitesi, Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu'dan oluşan futbol komitesi çalışmalara da çok erken başlamıştı. O yüzden Beşiktaş adına çok hareketli bir transfer dönemi geçeceği için şu anda gündeme gelen isimlerin bazıları özelinde hani hoca konusu belli olmadan bile belli bir aşamaya gelebilir diye düşünüyorum.
5: Beşiktaş'ın gündemini, Beşiktaş'ı çok yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Serkan Morova ile konuştuk. Beşiktaş'ın bu akşam bir basket maçı da var bu arada, değil mi?
6: Evet, siz de oraya gideceksiniz. Evet, ben de yoldayım.
5: Orada mısınız?
6: Ben de yoldayım, şu anda salona geçeceğim.
5: Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşıyor.
6: Beşiktaş bugün saat 20.30'da Akatlar'da playoff serisinin ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Burada da seride genelde biliyorsunuz iç saha avantajı çok önemlidir. İlk maç Beşiktaş'ın evinde. Burada alınacak bir galibiyetin ardından siyah beyazlar belki deplasmanda, belki sonrasında 3. karşılaşmada yine içeride taraftarı önünde tur atlayarak adını yarı finale yazdırmayı istiyor.
5: İki galibiyet alan takım adını yarı finale yazdıracak. Serkan Morova, çok teşekkürler. İyi akşamlar,
6: ben de
5: iyi bayramlar diliyorum. Ayhan
6: Bey, tüm izleyicilerimize ben de iyi bayramlar diliyorum.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar. Adın

0: numaralı Tatar Uşağı içerideki yerini aldı. 9 numaralı Ön Birlik. 2 numaralı Genç Yürek. Ve 6 numaralı Gök Sagun. Hazırlıklarını sürdürüyor. 2 numarada Genç Yürek içeride hazır. Evet, 6 numarada Gök Sagun ve 9 numarada Ön Birlik. Dışarıdalar. Şimdi 9 numaralı Ön Birlik. Starting Box'taki yerini aldı. 6 numaralı Gök Sagun dışarıda. Şimdi kulvarına yöneltildi 6 numaralı Gök Sagun. Ve şimdi oda kullarında hazır. Safkanlar box içerisinde. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve Kocaeli'de dördüncü koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklar 12 numaralı Kurtça Kız oldu. Bariyer dibinden şimdi gelen isim 16 numaralı Rahik. Bunların dışında çıktı 4 numaralı Sevda Mevsimi. 1,5 boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı Baba Enis. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Ön Birlik. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Genç Yürek. Hemen içinde 1 numaralı Tatar Uşağı sırasıyla 1400 metre startleri geçiriyor. Liderlik 4 numaralı Sevda Mevsiminde. İkincilikte bariyer dibinde onu 5 numaralı Baba Enis takip ediyor. Hemen içine sokuldu. 15 numaralı Mega Fauna. 1,5 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Gök Sagun. Bunun hemen içine 9 numaralı Ön Birlik. Bariyer dibinde 12 numaralı Kurtça Kız. Onun 1,5 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz safkan 2 numaralı Genç Yürek bu sırayla son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 4 numaralı Sevda Mevsiminde. İkincilikte ortada onu 5 numaralı Baba Enis takip ediyor. Hemen dışında çıkıyor 6 numaralı Gök Sagun. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada 15 numaralı Mega Fauna. 1,5 boy kadar gerisinde işte 9 numaralı Ön Birlik. Bunun 2 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz Safkan. Bu metrelerde 12 numaralı Kurtça Kız. Bu sırayla son 600'e yaklaşıldı. Liderlik 4 numaralı Sevda Mevsiminde. İkincilikte dışına 15 numaralı Mega Fauna sokuldu. Bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde 3.'lükte ortada 9 numaralı Ön Birlik. Onun 1,5 boy gerisinde dışta 5 numaralı Baba Enis. 1 boy gerisinde bariyer dibinde 2 numaralı Genç Yürek hemen dışına çıktı. 1 numaralı Tatar Uşağı. Bu sırayla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere düzlüğe çıkıldı düzlüğe. 15 numaralı Mega Fauna önde çıktı. İkincilikte şimdi içe dalan isim 1 numaralı Tatar Uşağı oldu. Bunların 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Genç Yüreğin de atakları var. Bu sırayla son 200'e yaklaşılıyor. Liderliği şimdi 1 numaralı Tatar Uşağı aldı. Ortada 2 numaralı Genç Yürek gelmeye çalışıyor. Ortalarında 14 numaralı Gümbür Şah'ın da atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. Ortadan şimdi 14 numaralı Gümbür Şah geliyor. 14 numaralı Gümbür Şah kazanıyor. 1 numaralı Tatar Uşağı koşulan ikinci olarak ayrılırken 15 numaralı Mega Fauna 3. 2 numaralı Genç Yürek 4. 3 numaralı Semendinoğlu'ysa koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 14 numaralı Gümbür Şah Muhammed Mir Bilgin'le kazandı. 7 numaralı Kaya Teyin'le ekür olarak start aldı bu tam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
3: Reklam. Arabanı arabamla takoma, derinde cinsat.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bilyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Bilyoner'de. Sen de hemen Bilyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi
2: Bilyoner. Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
5: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.39 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Birazdan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü'nün kaptanı Ferhat Yazgan konuğumuz olacak. Ferhat Yazgan da geride bıraktığımız sezonda 40 maça çıktı Çorum Futbol Kulübü ile. 39'u Trendyol 1. Lig'de olmak üzere 3 gol kaydetti. 2023 yılında katılmıştı Çorum Futbol Kulübü'ne ve 3 sezonda takımın o yükselişine kaptan olarak tanıklık etti. Sonunda da Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Ferhat Yazgan telefon hattında. Ferhat merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kutluyorum bu arada. 3 yıldır çok büyük bir emek. O planlamanın içerisinde kaptan olarak görev yaptın. Bu sezonla başlamak isterim ki bu sezonda aslında iyi bir kadro kuruldu. Devre arasında da iyi takviyeler yapıldı. Sezonu da iyi başlamıştı. Lider götürüyordu ama orada bir düşüş oldu. Orada neler yaşandı? Sonra nasıl toparladınız?
1: Teşekkür ederim öncelikle. Evet, yani bu sezon başı gerçekten çok büyük isimler transfer edilmişti. Gerçekten çok kariyerli oyuncular da gelmişti. Aslında lige de iyi başlamıştık. Sonra İstanbulspor maçıyla beraber bir mağlubiyet almıştı. Ondan sonra aslında baktığınızda bir iyi süreç geçirdik. Sonra kısa kötü süreçler geçirmiştik. Ama baktığınızda biz her zaman üst sıralarda kalmayı başardık. Ve önemli olan da tabii ki sezon sonu o başarıyı elde etmek. Dediğiniz gibi ben de zaten 4 yıldır bu kulüpteyim. İkinci ligde şampiyonluk yaşamıştık. İkinci senede yarı final oynamıştık. Geçen sene bir baktığınızda da çok iyi bir sezon geçirmemiştik. Ama bu sene Allah tekrar nasip etti ve Süper Lig'e çıktık.
0: Şehire döndüğünüzde nasıl karşılandı taraftarlar? Onlar da uzun süredir bekliyorlardı. Çünkü Çorum Futbol Kulübü'nün tarihinde bir Süper Lig yok. Çorum halkı da ilk kez bunu yaşayacak. Bunu sizinle beraber bu sene. Kutlamalar nasıl cereyan etti?
1: Ya, kutlamalar gerçekten çok güzel oldu. Bu şehir zaten Süper Lig'i çok hak ediyordu. Özellikle son haftalarda yaşadığımız atmosfer inanılmaz güzeldi. Özellikle şimdi çok uzun bir süre geçmediği için Bodrum maçını söylemek istiyorum. Gerçekten böyle bir atmosfer Süper Lig'de bile çok az görülen bir atmosferdi. Yani taraftarlarımız çok hak etmişti Süper Lig'i. Biz de elimizden geleni yapıp onların hak ettiği yere taşımak istedik ve Erok maçıyla orada da baktığınızda deplasmanda oynadık. Konya'da taraftarlarımız 5-6 saat yol geldi ve inanılmaz bir atmosfer yaşadık yine orada. Yani deplasmandaymışız gibi değil de sanki içeride bir maç oynamış gibi hissediyorduk. Ve onların enerjisiyle beraber gerçekten hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadığımızı düşünüyorum.
0: Hatta Erok maçı Bodrum maçından daha kolay geçti. Bodrum maçında gol çok geç geldi, uzatmaya gitmişti. Orada bir baskı stresi de çok hissettim maçı izlerken.
1: Ya tabii ki şimdi şöyle bir durum var. O zamanlar biz kendi aramızda da konuşuyorduk takımın içinde. Ya üçüncü olmak bir avantaj gibi gözükse de aslında çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ne olursa olsun 3 hafta bekliyorsunuz, maç oynayamıyorsunuz. O süreç içinde aslında hazırlık maçı da yapamıyorsunuz. Çünkü herkes daha sezonun içinde. Yani baktığınızda Erokspor 22 gün boyunca sadece idman yapabildi. Biz tabii ki Keçiören'i eledik, Bodrum maçı oynadık. Ondan sonra bir final maçı oynadık. Yani aslında biz oynayarak finale gittik. Onun için tabii finale bakınca da daha hazır bir şekilde ve daha istekli bir şekilde maça başladığımızı ve galibiyeti aldığımızı düşünüyorum.
0: Artık Süper Lig'desin Ferhat ama şunu merak ediyorum. Ben Trendyol 1. Lig'de fırsat buldukça izleyen biriyim. Hatta bir ara orayı da yorumluyordum maçları 2023-2024 sezonunda. Maçlarda sezon içerisinde yani bazen böyle bir taç atışının kullanılması bir dakikayı buluyor. İşte bir serbest vuruş, bir faul oluyor, sakatlıklar. Böyle oyun çok soğuyor. Yani bir oyuncu olarak o ligde oynadığın, uzun süre oynadığın için soruyorum bunu. O tempo, ritim konusunda sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, kesinlikle haklısınız bu konuda. Gerçekten yani maalesef bazen oyun çok duruyor, seyir zevki birazcık düşüyor bu konuda. Yani gerçekten böyle aslında baktığınızda böyle daha akıcı bir futbol olduğu zaman özellikle taraftarlar için de aslında daha keyifli olabiliyor. Ama tabii ki bunlar futbolda var. Bazen işte bir takım öne geçiyor, yere yatıyor, zaman geçiriyor. Maalesef bunlar futbolda oluyor. Herkes yapıyor bunu. Yani bunun önüne geçme ihtimali çok düşük yani.
0: Bir yıl daha kontratın var. Seneye Süper Lig'de izleyebilecek miyiz seni?
1: Ya şu an tabii ki ben 4 yıldır Çorum'dayım. Çorum artık biraz da olsa kendimi Çorumlu gibi hissediyorum. Burada eşimle beraber çok mutlu yıllar geçirdik. Tabii ki ben de hem 2. Lig'de hem PTT'de hem Süper Lig'de Çorum formasıyla oynamak istiyorum. Dediğim gibi çok mutluyum. Tabii ki futbol bu. Ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Ama benim tarafımdan tabii ki kalmak istiyorum Çorum'da.
0: Başka takımlardan teklifler var mı? Tabii daha çok yeni ama.
1: Evet, çok erken. Zaten daha 2 gün önce sezon bittiği için o konuda hiç bir bilgim yok.
0: Son

0: Savaş Başkan, Baran Başkan yönetimimiz inanılmaz işler yaptılar. Yani bizim kötü dediğiniz gibi de bir ara kötü gitmemize rağmen her zaman arkamızda durdular. Her zaman bize inandılar. Gereken transferleri yaptılar. Her konuda bize destek oldular. Burada onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gelecek sezonda elbet gerekenler yapılacak. Çorum FK özellikle Süper Lig'de kalıcı olması gerekiyor ve birkaç yıl içinde de üst sıralara oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok imkanlar var burada. Yani Çorum halkı bunu da hak ediyor. Gerçekten güzel bir stadımız var, güzel bir tesisimiz var. Çok güzel bir kulüp burası. Ve ilerleyen sürede de dediğim gibi kalıcı bir Çorum FK Süper Lig'de izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve hayalimiz tabii bir gün Avrupa'ya gitmek Çorum FK olarak.
1: Senin çıkışın Avrupa altyapısı, Almanya'da geçmişin var. Altyapı eğitimini orada tamamladın. Türkiye'deki Türk futbolcularla yani yurt dışında eğitim almış, altyapı eğitimini orada yani yurt dışında tamamlayıp buraya dönmüş, burada oynayan oyuncular arasına baktığımızda genelde bu çok tartışılan bir konu Türkiye'de. Bu yüzden soruyorum. Böyle temel eksiklikler var mı bu konuda? Ne söylersin?
0: Ya tabii evet ben altyapımda Holstein Kiel ve Wolfsburg'da oynadım ama bayağı genç bir yaşta Türkiye'ye geldim. Onun için A takımlarda orada sadece 2-3 sene oynadığım için artık nasıl olduğunu net olarak bilemiyorum tabii ki. Sadece benim gördüğüm ve duyduğum Almanya'da altyapıda daha disiplinli, daha böyle taktiğe bağlı olan oyuncular yetiştirmeye çalışıyorlar. Burada tam olarak altyapıda nasıl olduğunu bilmediğim için bu konuda çok yorum yapamayacağım maalesef. Ama sadece ben kendim yaşadığım şeyleri söyleyebiliyorum. Ya aşırı disipline önem veren bir ülke Almanya. Ona göre futbolcular yetişiyor orada. Baktığınızda Türkiye'de aslında çok daha yetenekli futbolcular var. Yani baktığınızda altyapıdan çıkan oyuncular, mesela özellikle şu anki dönemde işte Arda Güler'ler, Kenanlar, şunlar bunlar hepsi yani aşırı yetenekli. Almanya milli takıma baktığımızda o kadar aşırı yetenekli oyuncu sayısı daha az ama çok daha disiplinli bir oyun sergiliyorlar. Yani benim gördüğüm fark o sadece.
1: Sisteme bağlılık çok önemli, doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz Çorum Futbol Kulübü kaptanı Ferhat Yazgan'dı. Kendisiyle Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e çıkmasını, playoff finalinde kazanılan Erok maçını ve kariyerini konuştuk. Tekrar çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
2: Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabam nokta koma,
5: değerinde Trink sat. Radyo Spor.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
14: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
15: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la derin

0: Radyo Spor'da saatleri 19.52 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Dinleyici sorusu vardı. Wolfsburg küme düştü. Onun hakkında ne düşünüyor diye Ferhat Yazgan'a sormamı istemiş ama yeni gördüm soruyu. Evet, Wolfsburg da dün Paderborn'a kaybetti 0-0'ın rövanşında. Paderborn Bundesliga 2'yi 3. sırada tamamlamıştı. Süper, yani Bundesliga'ya yükseldi, Süper Lig diyorum. Wolfsburg da tarihinde ilk kez küme düşmüş. Büyük takımlar böyle sıkıntılar yaşıyor. İngiltere'de bu yıl West Ham o sıkıntıyı yaşadı. Tottenham küme düşmenin kapısından döndü diyeyim. Wolfsburg da bu sorunu yaşayıp önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek. Bundesliga'ya 2'ye düşüp orada bir türlü gelemedi. Hamburg mesela bir 12 yıl kaybetti diye hatırlıyorum. 10 yıl üzeri. Hertha Berlin uzun süredir Bundesliga 2'de. Schalke bu sene geldi diye biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım Wolfsburg'un yolculuğu ne kadar uzun sürecek ya da kalıcı mı olacak. Wolfsburg seneye Bundesliga 2'de mücadele edecek. Şimdi bir arkadaşım da gönderdi bana da. Önder Özen yorumculuk yaptığı kurumda, YouTube kanalında sürekli Felipe Luis'i öven videolarını attı. Burada da şu akıllara geliyor tabii. Hoca tercihini Önder Özen'e bıraktı Sayın Serdal Adalı. Muhtemelen Önder Hoca da Serdal Adalı'yı Felipe Luis konusunda ikna etti. Felipe Luis'in yakın zamanda verdiği bir röportaj var. Diyor ki, kariyerimin büyük bölümünü Simeone ile geçirdim. O futbola bakış açımı, hayata bakışımı tamamen değiştirdi. Daha rekabetçi biri oldum. Şampiyon olmayı gerçekten istemeye başladım. Çünkü o duyguyu kalbime yerleştirdi Simeone. Onunla çalışmadan önce böyle hissetmiyordum. Beni en çok değiştiren kişi Diego Simeone demiş. Kariyerim boyunca birçok teknik adamla çalıştım. Hepsinden çok şeyler öğrendim. Mourinho ile çalıştık. Harika biriydi. Ondan da çok şey öğrendim diyor. Oyunculara davranış biçimi kim olursa olsun fark etmiyordu. Herkesle konuşur. Herkesten aynı disiplini isterdi. Sözlerinde büyük bir kararlılık vardı. Bu da hoşuma gidiyordu demiş. Jorge Jesus'la da çalıştık. Taktiksel olarak her teknik direktörden bir şeyler öğrendim. Jesus'un oynattığı futbolu çok sevdim. Çok yoğun bir baskı sistemi ve savunma anlayışıyla ilgili bana çok şey kattı. Ayrıca geriden oyun kurma konusunda da katkısı büyük oldu diyor Jorge Jesus için. Futbolun her sezon değiştiğine inanıyorum ve bu yüzden çok çalışıyorum. Her sezon bazı hocalar yeni şeyler yapıyor ve onları örnek alıyoruz. Ben biraz kopyacıyım, açık konuşayım. Ne Cruyff'um ne Guardiola, yeni bir şey icat etmiyorum demiş. Birine yakın olan birbirini hisseden oyuncuları çok seviyorum. İşte takımdaşlık için zaten olmazsa olmaz bu. Birlikte oynarken keyif alan oyuncular gerçekten çok önemli. Oyuncuların her zaman bir çözüm bulabileceklerini bilmeleri hoşuma gidiyor. Hiç kimse toptan kaçmamalı. Oyuncularımdan en çok istediğim şey bu. Röportajın son bölümü de şu şekilde. Bu anlayış ilk kez Simeone ile çalıştığım dönemde yerleşti. Sahada ne yapmam gerektiğini, her durumda neyi nasıl yapacağımı gayet iyi biliyordum. Taç kullanacaksam nasıl atmam gerektiğini bilirdim. Kornerde nerede durmam gerektiğini bilirdim. Şimdi oyuncularıma da aynı şekilde bildiğim her şeyi öğretmeye çalışıyorum demiş. Beşiktaş'ta son 3-4 yıldır eksik olan ne? İşte Felipe Luis'in röportajında bu geçiyor. Diyor ki, birbirine yakın olan, birbirini hisseden oyuncuları çok seviyorum. Birlikte oynarken keyif alan oyuncular gerçekten çok önemli. Oyuncuların her zaman bir çözüm bulabileceklerini bilmeleri hoşuma gidiyor. Hiç kimse toptan kaçmamalı. Oyuncularından en çok istediğim şey bu. Yani burada zaman zaman işte takımlarla adı geçtiğinde konuşuyorduk. Felipe Luis gerçekten Beşiktaş için çok doğru bir tercih olur. Antrenman metotları, oyuna bakış açısı, eldeki oyuncu grubundan da verim alma konusundaki Beşiktaş'ta son yıllarda en büyük sıkıntı. Bir oyuncu 2 hafta kötü oynadığında tamam ben bunu istemiyorum, bir tane sol bek işte bana bir tane orta saha. Bana bir saha açık. Bundan ziyade elde olanın seviyesini işte eksi ise artık ya da alt seviyede ise yukarı taşıma konusunda önemli bir isim Felipe Luis. Oyunculuk döneminde çalıştığı hocalarla paylaştığı diyalogları az önce okudum sizlere. Hocalık kariyerinde Brezilya'da rüştünü çok kısa sürede ispatlamış biri. Avrupa futbolunun yakından takip ettiği bir oyuncu, üst düzey takımlarda oynamış. Ve kısa sürede de çözüm alabileceğini çok genç yaşta gösterdi. Bakalım Beşiktaş Felipe Luis'i ikna edebilecek mi değerli dinleyenler? Şimdi Trabzonspor'dan bir haber paylaşacağım. Trabzonspor Onana'yla devam etmek istiyor. 30 yaşındaki kaleciye de ciddi bir zam yapılması ve yeniden kiralanması gündemde. Bu konuda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik ekip önceliklerinin Onana'yla devam etmek olduğunu altını çizelim. Onana da eğer Trabzonspor Manchester United'a ikna ederse burada kalabilirim mesajını vermiş. Burada tabii Onana'yı isteyen İtalya'dan kulüpler, İngiltere'den bazı takımların olduğu yazılıyor. İlerleyen günlerde de Trabzonspor yönetimi Nijeryalı kaleciyi takımda tutmak için resmi girişimlere de başlayacak. Onana ikna olmuş gibi sanki de Trabzonspor'da devam etme noktasında. Ahmet Kutucu ve Kazımcan Karataş Galatasaray'da yeni sezonda büyük ihtimal olmayacaklar gibi. Yani Ahmet Kutucu kesin olmayacak gibi. Kazımcan Karataş konusunda çok emin konuşamıyorum. Belki Jakob satılırsa acaba Eren ve Kazımcan'la devam eder mi Galatasaray? O ihtimal de doğabilir mi düşüncesi de var. Bugün baktığımızda Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir Ahmet Kutucu ve Kazımcan Karataş'ı transfer etmek istiyorlar. Ahmet Kutucu'nun adı Trabzonspor'a da anılmıştı Ocak ayında ama gördüğüm kadarıyla şu an Trabzonspor'un gündeminde yok. O Ocak ayında olay transferinde yaşanan işte Galatasaray'ın olayı istemesi, Trabzonspor'un verdiği tepki sonrasında Galatasaray'ın Renato Niega'yı alması, Trabzonspor'un scout ekibinin keşfettiği bir oyuncuydu. Trabzon-Galatasaray maçında yaşananlar sonrasında yapılan açıklamalar, biraz Galatasaray-Trabzon arasında da ilişkiler neredeyse yok gibi. O yüzden iki takım arasında bir oyuncu alışverişi olmasını bu yaz çok mümkün görmüyorum. Ancak başkanlar değişir, yönetimler değişir, hava değişirse bu gerçekleşebilir ama bu yaz Trabzonspor'la Galatasaray arasında bir oyuncu alışverişi olması çok mümkün görünmüyor. En azından şu anki mevcut konjonktürde bakalım. İlerleyen günlerde iki kulübün de o buzların erimesi yönünde bir girişim olacak mı, bir talepleri olacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Burada Trabzonspor'un bu yaz transfer döneminde biraz bekleme şansı olacak. Çünkü sezonu biraz geç açacak Trabzonspor. Avrupa'da ilk maçına yanlış hatırlamıyorsam 19-20 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Yani nereden baksanız 3 aylık bir süreç var. Sezon başladıktan bir hafta sonra çıkacak Avrupa maçına, Avrupa Ligi'nde playoff turuna oynayacağı için Trabzonspor da burada hata yapmadan ilerlemek istiyor transferde.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İçinde dışta 5 numaralı ateşiyim. 3 boy gerisinde işte 1 numaralı Subike sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 12 numaralı Genç Mimar önde çıktı. İkincilikte dışta 6 numaralı Günçe Kız'ın atakları var. Üçüncülükte ortada 4 numaralı Keskin Kuş. Hemen içinde 1 numaralı Subike. 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı ateşiyim sırasıyla son 200'e girildi. 12 numaralı Genç Mimar direnmeye çalışıyor. Dıştan 6 numaralı Günçe Kız geliyor. Son 100'e giriliyor. Günçe Kız liderliği alıyor. Ortadan 4 numaralı Keskin Kuş'un atakları olsa da 6 numaralı Günçe Kız koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Keskin Kuş koşudan ikinci olarak ayrılırken 12 numaralı Genç Mimar üçüncü, 1 numaralı Subike dördüncü, 5 numaralı Ateşimse koşudan 5. olarak ayrıldı. Kocaeli'de 5. koşuyu 6 numaralı Günçe Kız Ali Yıldız'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.03 oldu. Trabzonspor'la ilgili birkaç haber daha aktaracağım size. Chris Olayi sezon başı böyle beklentinin düşük olduğu bir oyuncuydu ve gelip çok iyi bir sezon geçirdi. Son 1-1,5 aylık süreçte sezonun final bölümünde bir düşüş oldu oyuncuda ama genel hatlarıyla bir tat bıraktı. Gelişime açık bir oyuncu. Tabii birçok dünyaca ünlü kulüpte scout ekiplerine Chris Olayi'yi takip ettiriyor. Chelsea, Tottenham ve Hull City. Hull City bu sezon Premier Lig'e yükseldi. Türkiye'den Acun Ilıcalı'nın da bildiği, takip ettiği bir oyuncu Chris Olayi. Doğal olarak 3 İngiliz takımı Olayi ile yakından ilgileniyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu yaz transfer etmek istiyorlar. Burada tabii Trabzonspor'un beklentisi önemli. Rakamı 40 milyon euro olarak açıklamıştı Ertuğrul Doğan ama sanki böyle 30 milyon euroluk bir teklif de gelse kabul eder diye düşünüyorum. Yani 5'e 6'yı almışsınız. Bir anda 5 katı, 6 katı neredeyse bir rakam telaffuz ediliyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un yapacağı transferler için de buna ihtiyacı var. Bu yaz Trabzonspor'dan ayrılması beklenen oyuncular içerisinde ilk sırada Chris Olayi. İlerleyen günlerde de göreceğiz bu teklifler bir nihayete erecek mi? Hani söylenti aşamasında mı kalacak? Bu arada Dünya Kupası kadrosuna da alındı Chris Olayi. Orada da belki ekstra bir iş yaparsa süreci hızlandırabilir. Yani transfer sürecini hızlandırabilir. Trabzonspor'la ilgili sürpriz bir isim de bugün İtalyan basınından geldi. Atalanta'ya yakın bir medya kuruluşunun haberi var. Atalanta Oggi yapmış bu haberi. Trabzonspor El Bilal Touré için Atalanta ile temas kurduğunu yazmış. El Bilal Touré Beşiktaş'tan kiralık oynadı bu sezonu, hatırlayacaksınız. Bu da sezonun ikinci arasında sakatlığından dolayı çok fazla maçı kaçırdı. Hatta Sergen Yalçın devam etse Beşiktaş opsiyonu kullanmak için Napoli ile görüşecekti. Fatih Tekke'nin beğendiği bir oyuncuymuş El Bilal Touré. Beklenen rakam 12-13 milyon euro seviyesinde. Trabzonspor'da pazarlık yapacakmış Atalanta kulübüyle. Fatih Tekke oyuncunun alınmasına onay vermiş. Bu sezon Beşiktaş'ta 26 resmi maçta oynamış. 24 yaşındaki hücum oyuncusu 7 gol 5 asistlik katkı sağlamış. Ve Beşiktaş'ta dediğim gibi Sergen Hoca devam etseydi bonservisinin alınması için bir girişimi olacaktı siyah beyazların ama Sergen Hoca gittikten sonra da oyuncuya teşekkür etti, gönderdi Beşiktaş. El Bilal Touré Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği aktarılmış. İtalya'dan da oyuncuyu bazı takımların istediği yazılmış. Burada tabii Fatih Tekke'nin düşüncesi önemli. Fatih Tekke sol açık mevkiinde bu sezon kim oynattıysa verim alamadı. Olagbe başladı. İşte Vakayeme zaman zaman oynadı. Bazen Felipe Gusto'yu denedi orada. El Bilal Touré Fatih Tekke'nin o düşündüğü oyun planına içerisinde çok rahatlıkla kendine yer bulabilecek, orada görev yapabilecek bir oyuncu. Trabzonspor alırsa bence çok önemli bir takviye yapmış olur. Oyuncunun bir sezonluk Süper Lig deneyimi de var. Daha çok genç bir oyuncu. 24 yaşında. Gole yatkın da bir oyuncu. Yani üretebilen bir oyuncu. Üretken tarafı da var. Trabzonspor bakalım bu girişimden sonuç alacak mı? İki tane de kanat oyuncusu takviyesi yapacak. Bu iki oyuncudan biri El Bilal Ture olma olasılığı yüksek değerli dinleyenler. Gelecek sezon dünyanın bir numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City katılım geliri olarak rakamlar sürekli değişiyor. Bugün yine farklı bir rakam var Hull City'nin yeni gelirleri konusunda. Burada Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerden biriydi Yakirovic. Yine özellikle Önder Hoca bugüne kadar beklemesinin sebeplerinden biri de Yakirovic'in durumunun netleşmesiymiş. Öncelik Yakirovic olacakmış bu Sözcü Gazetesi'nin haberi. Hull City Premier Lig'e yükseldiği için Yakirovic de büyük bir başarıya imza attı ve İngiliz takımı da Yakirovic de yoluna devam edecek. Eğer Hull City Championship finalini kaybetseydi Beşiktaş'ın önceliği Yakirovic olacaktı diye bir haber. Sergei Yakirovic de dolayısıyla kariyerine Hull City'de devam edecek. Beşiktaş yönetimi de bugünü bekleyip yani bu hafta sonu Championship playoff finalini bekleyip ona göre hareket etme kararı almış. Dolayısıyla olmayınca da bugün Felipe Luis için Portekiz'e uçtu Murat Bey ile Önder Özen. A milli takımla alakalı bir dinleyici sorumuz vardı. Dünya Kupası heyecanına daha giremedik diye. Ya evet şu an tabii çok da hala 16 gün var, uzun bir süre var. Dolayısıyla bunu da normal karşılıyorum. Bir maçlar başlasın, Türkiye sahaya çıksın, inanın değişir tablo. İlla ki daha fazla hissederiz. Tabii dün Levent abiyle konuştuk. Levent Özçelik o da dedi 3 farklı ülkede oynaması, çok geniş coğrafyaya yayılacak olması, yaz aylarında o sıcak hava Kuzey Amerika kıtasında, Meksika'da, Amerika'nın belli bölgelerinde biraz böyle şey olacak gibi. Yani Avrupa'da çok fazla izlenme oranında düşüş olabilir geçmiş dünya kupalarına göre, işte o saat farkları. Onlar ciddi problemler teşkil ediyor. Hala Amerika kıtasında böyle Avrupa kıtasındaki kadar futbola yoğun ilgi yok. Kuzey Amerika tarafında özellikle. Güney Amerika bambaşka. Oraya söyleyecek laf bulamıyorum. Yani o bölgeyi de çok iyi bildiğim için. Oradaki tutku bambaşka ama Kuzey Amerika kısmında, turnuvada Kuzey Amerika kısmında yapılacak zaten. Çok büyük bir ilgi olmayacak gibi ve bakalım Dünya Kupası'nda ne tür sıkıntılar yaşayacağız. İşte yayıncılık kısmı, hava şartları, özellikle geçen sene Dünya Kulüpler Şampiyonası oynanırken işte çok fazla su molaları verilmişti. Bazı maçlar fırtınadan geç başlamıştı. 3-4 saat geç başlayan maçlar vardı. Bu yayın akışını nasıl etkileyecek? Birçok soru işareti var. Onu da turnuva başladıktan sonra bekleyip göreceğiz, yaşayarak. 16 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Tabii bizim maçımız 14'ünde, bizim için Dünya Kupası'nın başlamasına daha 19 gün var. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
5: Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şen

Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Epi Sigorta'nın sunduğu Derin Pasta devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Hakan Safi'nin bugün A Spor'da bir yayını vardı. O yayında az önce başladı. Hakan Bey bugün A Spor'da projelerini anlatıyor. Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Hakan Safi. A Milli Futbol takımının antrenmanından bahsetmiştim. Bugün laktat testinden geçti oyuncular. Teknik direktör Vincenzo Montella ve ekibi bir dizi teste tutuldu. Ayrılızlı takım çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü devam edecek. Yarın izin verdi bayramın ilk günü olması sebebiyle Vincenzo Montella. Dediğim gibi ilerleyen günlerde artık o Dünya Kupası heyecanına daha net kaptıracağız kendimizi. Luka Modric Milan'da çok iyi bir sezon geçirmesine rağmen takımın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalması büyük bir üzüntüye sebebiyet vermiş. İtalya Serie A'da sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Milan'da Luka Modric'in takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Tutto Sports'un haberine göre Hırvat Yıldız, Milan'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından kariyer planlamasını yeniden gözden geçirdi. Haberde sezon sonunda sözleşme yenilemeye yakın olan Modric'in yaşanan sportif başarısızlık sonrası karar değiştirdiği aktarılmış. Zaten 1+1 yıllık kontrattı, yani şu an istediği takıma gidebilir. Bakalım Luka Modric'e büyük takımlardan teklif gelecek mi, yoksa daha farklı bir yol mu izleyecek? Hani hakikaten bu sene Milan'da gösterdiği performans hiç de fena değildi. İlerleyen yaşına rağmen çok önemli maçlarda çok önemli performanslar ortaya koymayı başardı Luka Modric. İtalya Ligi'nde sezonun başarılı hocalarından biri Fabregas'la devam edeceğiz. Ses Fabregas için de birçok iddia vardı. Como'yu tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Sezonu 4. sırada bitirdi ve Como İtalya'da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 4 takımdan biri olacak. Inter, Napoli ve Roma ile beraber. O da tartışmalara noktayı koymuş, önümüzdeki sezonda Como'nun başında olacağını paylaşmış. Hatta şimdiden Şampiyonlar Ligi için heyecanlandığını söylüyor. Gelecek sezonun planlamasını belirledik. Como'da olduğum için çok mutluyum. Hala çok şey öğreniyorum. Burada yeni bir zihniyet geliştiriyoruz demiş İspanyol teknik adam. Kulübün hızlı bir büyüme yaşadığına vurgu yapmış. Kulübün bu şekilde inanılmaz derecede büyümesi hızlı oldu. 2,5 yıldır beklentileri aşıyoruz. Bunun daha da üzerine çıkmak istiyoruz. Bugünden itibaren Avrupa'da oynayacağımız zorlu ve sıra dışı sezona hazırlanmaya başlayacağım. Dikkatli olmalıyız artık. Yükümüz daha ağır diyor Fabregas, Como'nun teknik direktörü. Real Madrid'deki geleceğe belirsizliğini koruyan oyunculardan biriydi. Rudiger'in sözleşmesi sona ermişti. Orada bir başkanlık seçimi var. Yine hoca konusunda belirsizlik var. Hatta Antonio Rudiger için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de oyuncuya talip olduğuna dair haberler okumuştuk. Real Madrid 33 yaşındaki stoperi bir yıl daha takımda tutmak istiyor. Hatta bir artı bir yıllık iki yıl, yani bu sene belli düzeyde maça çıkarsa, artık o sözleşmede 25 maç mı olur 30 maç mı olur bilemiyorum, ama Rudiger'den memnunmuş Real Madrid yönetimi ve Sky Sports da bunu haberleştirmiş. Real Madrid'de yeni kontrat yapacak diyor Anthony Rudiger için. 2022'de Chelsea'den Real Madrid'e bedava giden Antonio Rudiger, geride kalan 4 sezonda 182 maça çıkmış, 8 gol atarken 4 de asist yapıyor Alman stoper. Kariyerine de büyük ihtimal Real Madrid'de devam edecek birkaç yıl daha.
Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da saatleri 20.18 yaptık. WhatsApp hattına gelen sorular, mesajlar var mı bir yandan bakıyorum. Bayram geldi, Kurban Bayramı. Tabii bugün şeyi de fark ettim. İstanbul'da hakikaten ciddi bir boşalma var. Bu her tarafta hissediliyor. Trafikte çok net, bariz hissediliyor. Sahil kesimleri yine keza öyleydi. Havalar da düzeldi artık. Yaz da geldi diyebiliriz. Biraz geç geldi ama herhalde bundan sonra çok da böyle yağmurlar yağsa da çok uzun süre kalmaz diye düşünüyorum. Soğuk olmaz diye düşünüyorum. Biz de yine bayram boyunca Radyo Spor'da programlara devam edeceğiz. Yarın çarşamba, perşembe, cuma, bayramın ilk 3 günü de Radyo Spor'da her akşam 18.30'da Derin Pas programıyla karşınızda olacağım. Milli futbolcu Arda Güler'in açıklamaları şimdi düştü önüme. Arbeloa ile iletişimimiz çok iyi. Onunla bana da çok destek oldu. Maçlara gol asist katkısı yapmaktan ziyade doğru oynamak için çıkıyorum diye bir ifadesi var. TRT Spor'a verdiği bir röportaj Arda Güler'in. Bu sezonda özgüveninin daha yükseldiğine vurgu yapmış. Genelde hocalarla bir sorun yaşamadığını söylüyor Arda Güler TRT Spor'a verdiği röportajda. Diğer tarafta Hakan Safi A Spor'da şu an soruları yanıtlıyor. Hakan Bey de yine isim vermemiş ama çok üst düzey oyuncularla görüşme halindeyiz diye bunu aslında birçok yayında, birçok programında dile getirdi. Pek isim telaffuz etmek istemiyor. Tabii bu da çok anlaşılır. Hakan Safi ayrıca hayatımın en güzel yıllarını Fenerbahçe'ye hediye etmek istiyorum, vermek istiyorum demiş. Şu an hayatının en verimli, en donanımlı yaşlarında olduğunu söylüyor. Ve Fenerbahçe'de başkanlık yaparak bu süreci geçirmek istediğine vurgu yapmış. Şimdi çok uzun bir açıklama ama diyor, istesem 3 sene daha beklerdim. Benim de hizmet etmeye ihtiyacım vardı Fenerbahçe'ye. En güçlü şeyimiz hayallerimiz, iştahımız, hayallerimiz, maddiyat da önemli. Kongre üyelerimizin teveccühünü gördüğümde daha da hırslanıyorum. Bir an önce kavuşmak, güzel şeyler sunmak istiyorum. Gençliğime, heyecanıma, cesaretime güveniyorum demiş Hakan Safi az önce A Spor'a yaptığı açıklamada. Bu bayram mesaisinde de devam ediyor. Tatilde dahi kulüp başkan adayları, Fenerbahçe'nin iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor değerli dinleyenler. Bu arada bugün Bursa Spor'la ilgili dikkatimi çeken bir haber vardı. Bursa Spor borcu bayağı çekmiş aşağılara. Yönetim de Trend Yol 1. Lig'de iyi bir takım kurup önümüzdeki sezonda Süper Lig'e çıkmak istiyoruz şeklinde bir açıklama vardı. Bu minvalde de Çorum Futbol Kulübü'nün golcüsü Turam, hatırlayacaksınız. O ligin de iyi oyuncularından, o ligde etkili isimlerden biridir. Bursa Spor Çorum Futbol Kulübü'nden Turam'ı almak için girişimlere başlamış. Bakalım onlar da nasıl bir takım kuracaklar. Şu andan itibaren artık Türkiye'de gündem, hiç kuşku yok ki, transfer. Transferde de böyle sık sık isimler çıkıyor karşımıza. Ganalı Josep Opoku, Zulte Veregen forması giyen oyuncu Trabzonspor'un listesine girmiş. Ajans Spor'da yeni bir haber, onu da aktarayım sizlere değerli dinleyenler. Oleksandr Subkov'un ayrılığına karşı Belçika Ligi takımlarından Zulte Veregen forması giyen Josep Opoku Trabzonspor'un transfer listesine girdi. Artı 4 kuralına da uyan bir oyuncuymuş. 30 Haziran 2027 yılına, yani bir yıl daha kontratı var Zulte Veregen'le, 20 yaşındaki futbolcunun. Bu sezon da 34 maçta 10 gol 6 asistlik katkı sunmuş. Gana U20 takımında sol kanat dışında forvet pozisyonunda da görev yapabilen bir oyuncuymuş. Josep Opoku güncel piyasa değeri
3 milyon euro Trabzonspor'a yazılan yeni bir isim olarak karşımıza çıktı bu. Bu arada tabii dün de bahsetmiştim bazı kulüplerdeki bu mali durumun, mali problemlerden dolayı oyuncuların maaşlarının gecikmesi, Gençler Birliği de o kulüplerden biriydi. Gençler Birliği'nde 7 oyuncunun maaşlarıyla alakalı bir sıkıntısı var. Bunu Ajans Spor'da bugün haberleştirdik. Bugün yine Kayseri Spor'dan bazı futbolcular, Kayseri Spor küme düştü biliyorsunuz. Kayseri Spor'da da birkaç oyuncuyla konuştum. Onları da 2 aydır maaşını alamayan, 3 aydır maaşını alamayan oyuncular var. Bunu dile getirdiler. Anadolu takımları için çok fazla oyuncu yazılıyor ama işin diğer tarafı da böyle bir sıkıntı var. Yani daha geçen sezondan, artık geçen sezon diyoruz, sezon bitti, geride kaldı. Maaşları ödeyemeyen kulüpler dikkat çekiyor. Bazı böyle transferler, iddialar, isimleri görünce de işin bu tarafına da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ne kadar doğru olabilir diye onun da arka planına bir bakmak lazım. Emirhan İlkan Torino'da kaldı. Sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. Genç oyuncunun Beşiktaş'tan gitmişti. Beşiktaş 2022'de 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satmıştı. Daha 22 yaşındaymış bu arada Emirhan. Çok genç gitmiş. Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmış İtalyan takımı. Bu sezon 22 maçta süre almış. 2 gol 2 asistlik katkı sunmuş. Torino bir yıl daha görmek istiyor Emirhan'ı. Bakalım önümüzdeki sezon İtalya Serie A'da bu sezonun üzerine çıkabilecek mi performans olarak? Basketbolda birazdan Beşiktaş Galatasaray erkek basketbolda çeyrek final serisinin ilk maçı başlayacak 20.30'da bu karşılaşma. Seride 2 galibiyet elde eden takım adını yarı finale yazdıracak. Beşiktaş tabii biraz daha önde duruyor Galatasaray'dan, favori konumunda, bunu söylesek herhalde işte yanlış olmaz. Basketbolda çeyrek final serisi eşleşmeleri de başladı. Vedat Muriç ile alakalı bir haber var. Vedat Muriç Mallorca'dan ayrılacak şeklinde haberin başlığı. İspanyol medyasında da yer almış. Vedat Muriç takımın küme düşmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Ve kulübe de veda edecek diye, hatta veda eden de bir açıklaması var. Vedalaşır gibi yapmış bu açıklamayı. Mallorca kulübü de Vedat Muriç'in takıma bugüne kadar verdiği destekten dolayı, o mücadelesinden dolayı, attığı gollerden, verdiği özveriden dolayı teşekkür etmiş. Vedat Muriç tabii İspanya'da çok fazla isteyen kulüp olduğunu duydum. Hani bir ara adı Barcelona'ya da anılmıştı. Barcelona ihtimaline çok sıcak bakmıyorum ama

0: 32 yaşına geldi o da. Türkiye'de de görebiliriz. Galatasaray'da hala bir forvet arayışı var. Beşiktaş'ta keza öyle. Fenerbahçe'de işte bir böyle çok yıldız diyebileceğimiz tartışılmayacak bir golcü. Bir tane de hem onu yedekleyecek hem onunla rekabete girecek oyuncu arayışı var. Vedat Muriç için bu yaz Türkiye'ye gelme ihtimalini yüksek görüyorum ben. Bakalım Kosovalı golcü ne yönde bir karar verecek kariyerinde. Bu sezon da 37 maçta 23 gol attı. Kylian Mbappe'nin ardından La Liga'da en fazla gol atan ikinci oyuncuydu Vedat Muriç. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bu akşamı noktalıyoruz. Herkese güzel bir akşam, güzel bir bayram diliyorum. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü. Yarın akşam saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hep iyi sigorta.

0: Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
1: Riyakar ve 7 numaralı Pythagorean Theory. Bu iki safkan hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi 7 numaralı Pythagorean Theory kulvarına yöneltildi. O da şimdi içeride hazır. Son safkan 2 numaralı Riyakar. Riyakar da şimdi starting box'taki yerini aldı. Safkanlar box içerisinde hazır. Start verildi ve Kocaeli'de 6. koşu başladı. 7 numaralı Riyakar koşuya 2 boy kadar geç başladı. Yine 6 numaralı El Kasiki koşuya 1 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 5 numaralı Dragon Kingdom oldu. İkincilikte 3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Warden Cliffyer tuttu. Bunun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Riyakar. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Altın Sima. Bunun 2 boy gerisinde işte 4 numaralı Elon Elon. Yarım boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Pythagorean Theory. Onun 2 boy gerisinde 6 numaralı El Kasige sırasıyla 1100 metre startleri geçildi. Liderlik 5 numaralı Dragon Kingdom'da fark 5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Warden Cliff onu takip ediyor. Üçüncülükte şimdi yer tutan isim 2 numaralı Riyakar oldu. Bunun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Altın Sima. 1 boy gerisinde 7 numaralı Pythagorean Theory. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Elon Elon. Onun yarım boy gerisinde 6 numaralı El Kasige sırasıyla. Son 600'e yaklaşılıyor. 5 numaralı Dragon Kingdom liderliğini sürdürüyor. Fark 5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Warden Cliff onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 2 numaralı Riyakar yer tuttu. Bunun 2 boy kadar gerisinde işte 6 numaralı El Kasige. 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Altın Sima. Bunun 1 boy gerisinde işte 7 numaralı Pythagorean Theory. 3 boy kadar gerisinde son sırada 4 numaralı Elon Elon şeklinde safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 5 numaralı Dragon Kingdom önde çıktı. Dıştan 3 numaralı Warden Cliff geldi şimdi onu yakaladı. Bu ikili başa baş mücadeleyi tutuştu. Şimdi 3 numaralı Warden Cliff öne geçti. İşte 5 numaralı Dragon Kingdom gelmeye çalışıyor. Daha girdi 2 numaralı Riyakar'ın da atakları var. Son yüze giriyor 3 numaralı Warden Cliff direniyor. Farkı şimdi 3 boy yapıyor 3 numaralı Warden Cliff. Koşuyu kazanan isim oluyor. 5 numaralı Dragon Kingdom koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Riyakar koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 6 numaralı El Kasike, 4. 7 numaralı Pythagorean Theory koşudan 5. olarak ayrıldı koşuyu. 3 numaralı Warden Cliff Mehmet Kaya ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
2: Reklam.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. 20.34 saatlerimiz, ben Vedat Parlak. Yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyiciler, çok yoğun bir gündem var gerçekten. O yoğun gündem içerisinde bizler de öne çıkardıklarımızı sizlerle paylaşacağız, konuşacağız. Biraz futbol üzerine, biraz basketbol üzerine ama sporun gündemini sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımız üzerinden 0538-052-1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Mesajlarınızı buradan göndererek yayına dahil olabilirsiniz. Gerçekten bugüne dair dediğim gibi yoğunluk var ama bir başka yoğunluk da biliyorsunuz. Yarın bayram ve bugün Arefe akşamı. Artık mutlaka sevdiklerinizin yanındasınızdır. Öyle olmasını ümit ediyorum. Ve sabahı bekliyorsunuzdur. Bir heyecan mutlaka vardır. Ben çocukluğumda bu heyecan çok fazla yaşanırdı. Bizler özellikle işte o dönemde çok değerliydi. Şimdi bilmiyorum aynı değeri atfediyorlar mı ama o dönem çok değerliydi. Alırdık bayramlıklarımızı, yanımızda tutardık. Onlarla uyurduk. Ertesi sabah o heyecanla uyanırdık. Bayramlıklarımızı giyeceğiz ve dışarı çıkacağız heyecanıyla. Şimdi bilmiyorum, dediğim gibi aynı heyecan taze şekilde yaşanıyor mu? Merak ediyorum. Şimdi ben bu konu başlığını hemen sizlerle paylaşayım. Lütfen sizler de o bayramlarda yaşadıklarınızı benimle paylaşın, olur mu? Eski bayramlarda neler yaşıyordunuz? Bugün, daha doğrusu şöyle sorayım. Eski bayramlarda yaşadınız ama bugün çok fazla rastlamadığınız neler var? Radyo Spor WhatsApp hattımıza yazın. 0538-052-1487. Lütfen buraya göndereceğiniz mesajlarda eski bayramlarda yaşadınız ama bugün çok fazla rastlamadığınız neler var? Lütfen paylaşın, bir şöyle geçmişe doğru bir yolculuk yapalım. Elbette birinci konu başlığım bu. Sonra ilerleyen dakikalarda yeni konu başlıklarıyla devam edeceğiz zaten. İlk önce bir selamlaşma adına böyle bir mesaj bekliyorum sizden. Bunun dışında Beşiktaş'ta teknik direktör adayları daha da netleşiyor. Bugün özellikle bir görüşme içinde gidildiği haberleri var. Bakacağız birazdan. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için iyice artık adayların eteklerindeki taşları döktüklerini görüyoruz. Yani giderek daha yakınlaştıkça seçim, daha fazla isim, daha fazla ya da isim demesek de hangi karakterleri alacaklarını takıma, işte oyuncu bazında, teknik direktör bazında, bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi de Hakan Safi Fenerbahçe'de başkan adaylarından, Hakan Safi de şu anda Aspor'da konuşuyor. Önüme önemli açıklamaları düştükçe sizlerle paylaşacağımı belirtmek isterim. Aziz Yıldırım da dün akşam konuşmuştu. TRT Spor'daydı. Yine Aziz Yıldırım'ın da çok önemli açıklamaları olmuştu. Oraya da bakarız ilerleyen dakikalarda. Ve Galatasaray. Galatasaray'da bu akşam önemli bir maç var. Galatasaray ile Beşiktaş arasında basketbolda önemli bir müsabaka var. Oraya da bir şöyle göz atarız, bakarız. Orada bulunan muhabir arkadaşlarımızdan da bilgi alırız. Basketbol demiştim zaten bugün konuşacağımız konulardan biri diye. Diğer tarafta tabii Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hızlı bir şekilde başladı. Özellikle Mauro Icardi konusu çok merak ediliyor taraftarda. Kalıp kalmayacağı yönünde fikir beyan ediyor, düşüncelerini söylüyor ama şu ana kadar hala bir gelişme olmadı. Yeni açıklamalar var, onlara da bakarız ilerleyen dakikalarda. Trabzonspor tarafına baktığımızda Trabzonspor yine transfer sezonuna hızlı girdi ve aslında belki daha birkaç oyuncu daha gelecek ama ciddi bir eksik bölgeleri tamamladı diyebiliriz Trabzonspor için. Trabzonspor'da da yine son gelişmelere bakarız. Bu gece muhabir arkadaşlarımızdan, muhabir abilerimizle konuşacağız ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gündemlerini size en doğru, en akıcı ve en hızlı şekilde aktarmaya çalışacağız. Bunu belirteyim. İlerleyen dakikalarda bağlantılarımız başlayacak. Sizler de yine söylüyorum, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bundan önce, yani geçmiş yıllarda bayramlarda yaşadınız ama son dönemlerde çok rastlamadığınız neler var? Bizimle paylaşın lütfen o heyecanları. Bize aktarın istiyorum. İlk bölümde lütfen bunları paylaşın. Bundan sonraki bölümde ise biraz daha işte konulara girmeye başlayacağız. Felipe Luis konuşuluyor Beşiktaş için.
Fikrinizi merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Felipe Luis teknik direktör olarak Beşiktaş'a gelmeli mi? Neler düşünüyor? Merak ediyorum. Tüm Beşiktaş taraftarları yazabilirler. WhatsApp hattımız, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bir kez daha aktarmış olayım sizlere. Buradan mesajlarınızı gönderebileceğinizi de belirtelim sevgili dinleyiciler. Bugün tabii Finlandiya'da kupa maçları vardı. Biraz öyle o tarafa göz gezdirmek istedim. Artık biliyorsunuz ligler tamamlanıyor yavaş yavaş. Ama buna rağmen hala devam eden ligler var ve oralarda da ilginç maçlar var. Ligler demeyelim de devam eden aslında şey var. Kupa maçları var. Oralara bakmak lazım. Oralara da bakacağız ilerleyen dakikalarda sevgili dinleyiciler. Şöyle bakıyorum yeni bir şey gelir mi diye. Evet yeni bir mesaj var mı? Tamam biz devam edelim. Sizler gönderdikçe mesajlarınızı zaten burada okumaya başlayacağım. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Evet ne dedik? Takımlarımızdan son gelişmelere bakacağız dedik. Ve özellikle de tabii en sıcak gelişme bugün Beşiktaş'ta yaşanmıştı. Onu bir kez daha belirteyim. Beşiktaş'ta Önder Özen göreve geldikten sonra hızlıca çalışmalara başladı. Özellikle önce teknik direktör çalışmalarına başladı. Ve Beşiktaş Felipe Luis'i istiyor sevgili dinleyiciler. Bunun için de Portekiz'e gitti. Yöneticilerden Murat Kılıç'la birlikte Önder Özen ve orada görüşmeler gerçekleştirecek. Birinci tabii tercih tekrar edelim. Felipe Luis. Bunun yanında tabii yine konuşulan başka teknik direktör isimleri var mı? Var. Ama birinci tercih dediğim gibi Felipe Luis olarak çok net bir şekilde söyleniyor. Burada Felipe Luis ismi işte en son Flamingo'da görev yapmıştı Felipe Luis ve çok da başarılı bir süreçten geçtiğini söyleyelim. Ama çok kolay değil bu transfer. Neden? Çünkü aynı zamanda İngiltere Premier Lig'den Fulham'ın da Felipe Luis'i istediği haberleri ulaşıyor bizlere. Oraya da yine bakacağız sevgili dinleyiciler ilerleyen dakikalarda.

Devam ediyoruz. Evet, kısa bir tabii mola verdik. Bir taraftan da arkadaşlarımızla yeni bağlantılarımızı da hazırlıyoruz sevgili dinleyiciler sizler için. Birçok aslında dedim ya bugün konu başlığı var ve biz de özellikle muhabir arkadaşlarımızdan alacağımız ayrıntılı bilgilerle size aktarımda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün Fenerbahçe'de de biraz önce söylediğim gibi başkan adayı Hakan Safi'nin açıklamaları var şimdi. A-Spor'da oradan öne çıkanlar olursa onları zaten paylaşırız sizlerle. Dün de Aziz Yıldırım TRT'deydi, TRT Spor'daydı. Oradan bazı açıklamalar yaptı. Yine önemli açıklamalardı aslında Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda.

0: Evet, uzun uğraşlar sonunda bağlantımıza ulaşabildik. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe'deki gelişmeleri bize en doğru, en hızlı şekilde ulaştıran çok değerli de bir arkadaşım benim aynı zamanda. Sevgili İrfan 25 Sözcü Gazetesi'nde Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat.
0: Çok teşekkür ederim, iyi geceler dilerim sana. Şimdi Hakan Safi A Spor'da konuşuyor şu anda. Dün de Aziz Yıldırım TRT Spor'daydı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimine tarih yaklaştıkça aslında açıklamalar daha da bir taraftan ufak ufak sertleşirken diğer taraftan da daha aslında netleşiyor diyebiliriz. Ne dersin?
1: Evet, yani son dönemde biraz özellikle Hakan Safi cephesinden Aziz Yıldırım'a yönelik sert açıklamalar var ama diğer taraftan Aziz Yıldırım ise bu açıklamalara çok fazla karşılık vermiyor. Daha yani kendi projelerini anlatmaya, yapacaklarını, Fenerbahçe ile ilgili hedeflerini, yeni sezonla ilgili hedeflerini anlatıyor. Çok fazla bunu kendine yönelik eleştirilere çok fazla cevap vermediğini görüyoruz bu sezon, bu sene özellikle.
0: Peki aslında şöyle diyebilir miyiz? Hakan Safi çok agresif bir kampanya yürütüyordu zaten başından beri. Ancak Aziz Yıldırım tarafında yani biz gerekirse açıklarız ama beklentimiz işte seçimden sonra isimler açıklamak gibiydi. Ama Hakan Safi'nin bu agresif kampanyasından sonra sanki Aziz Yıldırım da farklı bir noktada. Yani daha yakınlaşsın bakalım seçim, orada açıklarız gibi bir durum var. Ben mi yanlış algılıyorum yoksa durum böyle mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, tabii diğer tarafta bir futbolcu falan açıklarsa, bir futbolcu açıklarsa, Sayın Aziz Yıldırım da zaten dün geçen söyledi. Hı hı. Yani geçen söyledi, bir forvetle prensipte anlaşmaya vardıklarını, hı hı, oyuncunun anlaştıkları oyuncunun sözleşme feshi bedeli olduğunu ve bu sözleşme feshi bedeli ödediği takdirde oyuncuyu yarın da İstanbul'a getirebileceklerini vurguladı. Ama bununla ilgili pazarlıklar yaptığınızı, daha uygun maliyet oyuncu kadroya katmak istediklerini vurguladı. Hı hı.

0: öncelikli olarak yabancı bir teknik adamla anlaşmayı istiyorlar ama Vedat, Türkiye'yi tanıyan yabancı teknik adam denince kaç tane teknik adam aklına gidiyor?
1: Doğru.
0: Dolayısıyla yani çok fazla yok. Şimdi Türkiye'yi tanıyan ya da Türkiye'de daha önce görev yapmış bir profilde bir teknik adam olması lazım. Ama o profilin de çok yüksek bir profil olması gerekiyor. Çünkü şeyi çok yüksek tutmuştu Sayın Hakan Sarfi. Beklentiler çok yüksekti. Şimdi açıklayacağı bir teknik adam taraftarlar da hayal kırıklığı da oluşturabilir. Ama diğer taraftan yerli bir teknik adam, en azından İsmail Kartal'ı açıkladığında, yani ben çok fazla hayal kırıklığı yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Ya şöyle bir durum da var sanki. Geçen hafta hatırlarsan Jorge Jesus'un açıklamalarından sonra bir böyle herkes hareketlenmişti ama sonra Hakan Safi Jorge Jesus olmadığını söyledi değil mi? Yani görüşmediğini evet. söyledi. Ya da ona evet. yakın bir isimden mi gelmişti bu açıklama? Peki öyle ya bir şöyle, ihtimale ne dersin? Hala var mı sence?
0: Jesus anlaştı diye biliyorum Anlaşıl Kulübü'de. Yani yani Jesus isminde taraftardır. Ben hani çok büyük bir heyecan uyandıracağını da düşünmüyorum. Yani Jesus'un Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde derbilerde çok fazla bir varlık gösteremediği için eleştiriliyordu. Hatta hatırlarsan Galatasaray'da oynanan iki maçta Fenerbahçe içeride dışarıda 3-7. Kadıköy'de oynanan maçta ise neredeyse tarihi farktan kurtuldu Fenerbahçe.
1: Yani aslında senin beklentin şu. Seçim öncesi eğer açıklama yapılırsa bir taraftan İsmail Kartal, diğer taraftan da Aykut Kocaman isimleri gelebilir diyorsun.
0: Ben beklentim yani. Ben Aziz Yıldırım'la daha önceki bağlantılarda söyledim. Ben Aziz Yıldırım'ın eğer seçildiği takdirde Aykut Kocaman'ın çalışacağını düşünüyorum diye ifade etmiştim. Yani orada yabancı teknik adamlar ismi gündeme geldiği zaman da ben aynı fikirdeydim. Yine aynı düşüncedeyim. Sayın Hakan Sarfin de İsmail Kartal isminin daha ağır basacağını düşünüyorum ilerleyen günlerde. Çünkü halen şöyle, biz yabancı teknik adam buraya gelirken evet, uzun vadeli bir planlamaya gelir. Kimse bir yıllık bir sözleşme için oradaki düzenini bozmayan. Farioli ismi gündeme geldi. Farioli biliyorsun Porto'da şampiyon yaptı Porto'yu. Adam direkt Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Evet. Chelsea'den teklif geldi, onu kabul etmedi. Şimdi bakıyorsun yani Avrupa'nın üst düzey kulüplere ilgileniyor. Şimdi adam niye bir sene orada bir Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceği takım bırakıp bir sene sonra seçim olacak. Ne olacak yani, seçim olmazsa, hani şampiyon olamazsa tekrar başka bir yönetimin göreve gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bir duruma niye gelsin? Çünkü uzun vadeli bir planlamaya gelir. Yani hiçbir evet. yabancı, üst düzey profildeki bir yabancı teknik adam bir senelik sözleşme imzalamaz.
1: Yok, bu ihtimal çok haklısın. Yani bu ihtimal gerçekten de düşük gözüküyor. Bir yıl için gelecek bir teknik direktör ihtimali.
0: Yani gelir, adam boştadır. Takım çalıştırmıyordur. Yabancı teknik adam gelir. Bir arada şimdi Maldini'nin Pioli ismini gündeme önerdiği yönünde haberler çıkıyor ama Pioli'ye de baktığın zaman çok fazla bir varlık gösteriyor. Yani çok çalışır takımda çok önemli başarılar elde etmediğini görüyoruz. Yani çok fazla bir başarısı yok. Dolayısıyla şu anda yani her iki adayın da yerli teknik adamda karar kılacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim yani. Bir yıllık bir dönem.
1: Şimdi dün aslında Sayın Aziz Yıldırım TRT Spor'daki açıklamalarını da aslında Aykut Kocaman meselesinin de üstüne bir vurgu yapmıştı. Yani bu konuyu da şeyi konuşurken, yani işte neden tepkiler oluyor belli oyunculara durumunu da, yani Aykut Kocaman hakkında da ben bu tepkileri anlamıyorum gibi bir açıklama yapmıştı. Ben de aslında orada o şeyi aldım. O düşünce yapısının olabileceğini
0: ben
1: aldım.
0: Şöyle Sayın Aziz Yıldırım sosyal medyada kim ne demiş veya işte orada sosyal medyada tepki gösterilmiş. Bunda çok fazla dikkat alacak bir birisi değil. Eğer inandığı ve güvendiği bir isim varsa, insanlar ne kadar tepki gösteriyorsa o inandığı güvendiği insanın arkasında devam eder. Ona her zaman destek verir. Eğer Aykut Kocaman'a başarılı olduğuna inanıyorsa da taraftarın veya oradaki sosyal medyadaki tepkileriyle yol yürümez diye düşünüyorum.
1: Peki bu durumun Aziz Yıldırım'a seçim kazandırma ihtimali ne? Yani şu açıdan soruyorum. Ya ben ne sosyal medyaya bakarım ne bir şeye bakarım diyor ya. Ya bu burada tabii gençlerin özellikle ciddi bir kongre üyesi genç nüfus var. Onların bu meseleye bakış açısı nasıl olacak?
0: Valla yani şimdi sosyal medya kaldığı da bence kongre üyelerinin yapısının ben farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sayın Aykut Kocaman 2024'teki genel kurula da geldi. 2025'teki genel kurula da geldi. Şimdi oradaki kongreye oy vermeye geldiği zaman insanların ona gösterdiği sevgi, kongre üyelerinin kendisine gösterdiği sevgi gördüğümüzde sosyal medyanın tam tersi.

0: İzler özellikle bir kesim var. İnanılmaz algı yapıyorlar. Yani mevcut başkan adaylarını mesela özellikle Sayın Aziz'in konuşmalarının belli noktalarını kesip onu farklı yönde kamuoyuna yansımaya çalışıyorlar.
1: Evet, maalesef bunlar çok yapılıyor, doğru.
0: Evet, çok çok enteresan bir, yani inanılmaz bir süreçte bir algı var. İnanılmaz bir kirlenme var sosyal.
1: Evet, ben de aynı fikirdeyim seninle.
0: Fenerbahçe'nin kendi değerlerini değersizleştiren bir süreç var. Her iki başkan adayı içerisinde yapılıyor bu zaman zaman.
1: Tabii aynı fikirdeyim, kesinlikle.
0: Ama özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili sanki böyle konuşmasının dikkatle tüm şeyini dinleyip oradan bir şey çıkartıp onu işte ters bir şekilde işte kongreyelerini veya oradaki genç kongreyelerini etkilemeye çalışan bir grup var sosyal. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki bazıları çıkıp şunu söyleyebiliyor. Yani diyor ki el seçilsin ama işte onu işte Sayın Aziz Yıldırım'ı bir kez daha yenilgiyi tattıracağız falan şeklinde kullanan insanlar var. Evet. Yani bunlar çok doğru söylemler değil. Ve inanılmaz. Yani ben sosyal medya yasasının bir an önce çıkması için aslında çok şey yapıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin efsane isimlerini kullanarak, işte efsanelerinin isimlerini kullanarak algı yapan, ortada hani belki de yaşına baktığın zaman 16-17 yaşında veya da 15 yaşında çocuklar olduğunu görüyoruz bunların için.
1: Peki İrfan, şunu soracağım. İki başkan adayı da aslında aynı projeden bahsediyor. Bir stat projesinden bahsediyor. Aziz Yıldırım'ın aslında stat projesini az çok biliyoruz. Geçen sefer Ali Koç'un açıkladığı, değil mi? Projenin neredeyse birebir aynısı. Hatta o dönemde bu proje bizim aslında, neden bizim olduğunu söylemediğiniz şeklinde bir eleştiri de vardı.
0: Şöyle söyleyeyim. Ona bir ekleme yapayım. Sayın Nihat Özbağ ile ilgili o 2024 genel kurulda Sayın Nihat Özbağ hazırlamıştı. Taslaklar hazırdı. Hatta ben o projenin videolarını da izledim. Nasıl yapılacağını, işte tadının arkadaşı eklemeden nasıl olacağı yönünde projeyi izledim. Daha sonra hatta biliyorsunuz Sayın Ali Koç'a dönemde şu ifadeyi kullanmıştı. Biraz hayalcilik olarak nitelendirmişti o projeyi. Daha sonra 2025'teki genel kurulda kendisi de Sayın Hamdi Akın'ın şeyinde önderliğinde o projeyi tekrar sunuldu. Bazı değişiklikler yapıldı tabii. Sayın Hamdi Akın'ın çalıştığı belki müteahhitler içeride mühendisleri farklıydı. Dolayısıyla bazı değişiklikler yapıldı ama sonuçta bu şeyi ilk projeye götürülen Sayın Nihat Özbay'dı. Onun hakkını teslim etmek lazım. Diğer taraftan
1: ben bu açıdan sormadım da, diğer tarafta Hakan Safi'nin projesi de yine bu proje mi, onu merak ediyorum. Ya da o eklemeler var dediğin.
0: Abi şöyle söyleyeyim, aynı projelerdir. Yani sonuçta stat yerinde işte stadın yerinde büyütme yapmak istiyoruz ama buna çok farklı yapmazsın. Ufak tefek değişiklikler olur. Yani projenin tamamını değiştiremezsin ki.
1: İki aday da yerinde yapacak değil mi bu projeyi? Plan bu.
0: Evet, stat yerinde yapacak. Yani herhangi bir yıkılma değil. Yani stat yapılırken yerinde büyütme.
1: Yok yok, hani bir dönem işte stadın buradan kaldırılması, başka bir yere taşınması gibi bir şey söz konusuydu ya.
0: Yok, Sayın Erzincan'ın kesinlikle böyle bir düşüncesi yok.
1: Tamam.
0: Stat yerinde büyütecek. Kadıköy Fenerbahçe'nin özdeşleşmiş bir semt. Yani dolayısıyla bana o papazın çayırı olarak nitelendirilen yerde Fenerbahçe başlamam. Bu nedenle oradan stadın taşınmasını ben çok doğru bulmuyorum.
1: Yani burada tabii ben sosyal medyayı da takip ediyorum. Ciddi bir senin gibi düşünen işte çok fazla şey var. Fenerbahçe taraftarı var. Yani çok azınlıkta hatta farklı düşünenler var. Onu söylemem gerekir. Peki İrfan, diğer taraftan şunu sormak isterim. Şimdi iki başkan adayının da bazı şeyleri var. Oyun yapısı konusunda fikirleri var. İşte Hakan Safi diyor ki bir tane iyi bir ayağı temiz kaleci alacağım. Ne bileyim, bir tane stoper alacağım, böyle heybetli olacak. Oyun şöyle oynanacak gibi bir kafasında bir yapı var. Aziz Yıldırım da dün akşam çok önemli bir şey söyledi. Yani artık dedi Avrupa'da oyun 30 metrede oynanıyor. Yani bu bölgede oynanan oyunu oynamak gerekir dedi. Bizim Türkiye'de stoperler çok geride kalıyor. O şeyler arasında bağlantı olmuyor. Hatlar arasında kopukluk oluyor. Bu nedenle böyle bir takım kurmaktan bahsetti. Ama diğer taraftan da Ederson'un da yine kalması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Orada şunu soracağım sana. Ya bu söylenen işte 30 metrede oynanıyor vesaire, ya da Hakan Safi'nin söyledikleri, ne kadar doğru buluyorsun teknik direktör ortada yokken?
0: Ya ben Aziz Yıldırım'ın söyleminin Aykut Kocan'ın söylemiyle birebir uyuştuğunu düşünüyorum. Çünkü Aysel Kocaman'la daha önce hani bir araya bir zaman ama teknik direktörlük yapmadığı zaman bir sohbet etme imkanımız oluyordu. Konuşma imkanımız oluyordu. Sayın Aykut Hocam'ın futbola bakış açısı da aynı bu. Dolayısıyla bu bence hani Sayın Aziz Yıldırım da şunu söylemişti biliyorsun. Ben başkanlıktan önce hani başkan adaylığımı açıklamadan önce neredeyse her hafta Aykut Kocaman'la görüşüyordum, yemek yiyordum. Ama başkan adaylığımı açıkladığından sonra kendisi en son 20 gün önce falan gördüğüm ifadesi kullanmıştı. Yani bu yemeklerde de bu sohbeti mutlaka yapılıyordu Sayın Yıldırımlar Aykut Kocaman'ın konuşmalarında. Dolayısıyla bu boşa söylenmiş bir söylem olmadığını düşünüyorum ben. Diğer taraftan Sayın Yıldırım da futbolu yakından takip eden, çok fazla maç izleyen, biliyorsunuz zaman zaman Chelsea'de kendisinin şeyi var, Türkleri'de hocası var ve orada gidip maçları izliyorlar. Dolayısıyla futbolu yakından takip eden ve bu konuda çok bilgili olan bir insan. Ve dün aslında onun yaptığı açıklamalarda aslında ne kadar günümüz futboluna, günümüz futboluyla ne kadar yakından ilgilendiğini de tüm soruyor zaten. Bazı yorumlar yapılıyor işte, ifadeler kullanılıyor. Az evvel geçmişte kaldı şimdi. Hani 20 yıl önceki durumlar bugünkü durum arasında farklı ama Aziz Demir'in bugünkü durumu da çok net bir şekilde ortaya koyduğunu gösteren bir açıklama bu. Yani futbolun 30 metrede oynandığını, işte hatlar arası kopukluğunun olmaması gerektiğini.
1: Bir tarafta aslında şimdi benim gözlemim şu, bir tarafta Sayın Aziz Yıldırım'ı dinliyorum. Biraz daha gerçeklerinden hayatım bahsederek diyor ki işte bizim eskiden çok rahat para aktarabiliyorduk kulübün içerisine. Ama şimdi en fazla mesela bu yıl galiba 60 milyon euro gibi bir rakam sadece kulüp içine sokabiliyorlar. Onun dışında değil mi daha farklı belki işte sponsorluklar vesaire marifetiyle sokulabilecek bu. Ama diğer tarafta Hakan Safi tarafında ise yok yani bizim için hiç önemli değil. Biz sokarız bu parayı gerekirse cezasını da öderiz durumu var. Şimdi
0: ama şöyle söyleyeyim. Yani Vedat gerekirse cezasını öderiz durumu doğru bir yaklaşım değil. Yani benim yani yıllardır takip ediyoruz. Sen de yıllardır bu mesleğin içerisinde UEFA'nın bu konuda katı kuralları var. Yani Avrupa'daki önemli kulüplere de önemli ceza kestiğini de biliyoruz. Türk kulüplerinde hiç acımaz. Yani onu söyleyeyim. Avrupa'nın hani bazı belki Avrupa'daki önemli kulüpleri görmezden gelebilir ama Türk kulüplerinin çok fazla bu konuda tolerans göstereceğini de düşünmüyorum. Zaten Fenerbahçe finansal tepkiliğe uymadığı için geçen seneden bir 10-15 milyon euro arasında bir ceza yiyecek. Bir para cezası kesinleşti. Şimdi bu para cezasında Avrupa'daki gelirlerinden taksitli olarak alacak Fenerbahçe. Sen zaten Fenerbahçe'nin bu sürece devre arasındaki yapılan transferler de dahil değil. Onu da belir. Yani mevcut bu sezon yapılan transferler, Kandil transferi, Gendüzi, Şerif transferleri de buna dahil değil. Yani bu limiti. Şimdi onlar da eklenecek. Ondan sonra ne kadar Fenerbahçe'nin transfer limiti kalacak? Zaten sen UEFA'nın gözetiminde hocasın. UEFA bir daha denetmeye gelecek bir ceza almışsın. UEFA bu sefer senin şeylerini çok daha ayrıntılı bir şekilde deneyecek. Hani bunlar kolay değil. Ona uymak zorundasın. Yani senin harcama gelirin ne kadar harcaman da o kadar olması gerekiyor. Hatta onun eşit değil. Yani onun aşağısında olması gerekiyor ki ceza almayasın. Yani o yüzden kolay değil yani bunlar. Yani Fenerbahçe'de 38 tane yabancı futbolcu, 38 tane futbolcusu var. Kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte. O kiralıktan dönecek oyuncuların hepsinin sözleşmesi devam ediyor. Hepsi Fenerbahçe'den çok yüksek yıllık ücretler alıyor.
1: Burada Aziz Yıldırım aslında dediğim gibi daha ihtiyatlı giden taraf. Mesela soruldu şey diyor. Önce bakacağız, konuşacağız. Hangisinden çıkmak karlı, hangisinden değil bunlara bakacağız diyor. Hatta işte o noktada Ederson konusuna da girdi. Ya bazı oyuncular var dedi çok ücretleri çok makul dedi. Ederson da onlardan biri ki hemen arkasından da bir Ederson örneği verdi. O yüzden daha makul bakan yani işte ben bir göreyim de ondan sonra diyen taraf sanki Aziz Yıldırım ama Hakan Safi tarafında ne gerekiyorsa yaparız. Ne isterseniz isteyin durumu var. Bu anlamda baktığımda ben açıkçası yani kongre yaklaştıkça daha da bu işin belki de bu söylemlerin iki taraftan da daha yükseleceğini düşünüyorum.
0: Aslında gerçekçi yaklaşıma baktığımda gerçekçi bir yaklaşım var. Yani gerçekçi yaklaşım. Yani çünkü yani Fenerbahçe'de ortada bir tablo var. Bir. Çok yüksek yani çok büyük bir şey var. Biz mali tablo mesela bir vergi borcu var. Kimse konuşmuyor mesela. Ya bu vergi borcu çok yüksek bir rakam. Artı bir borç var. En son açıklanan rakam 27 milyar TL. Buna tabii daha devrasında yapan transferler beklenecek. Bu rakam daha da artacak. 38 tane futbolcum var. Ya futbolculardan nasıl çıkacaksın? Hepsinin sözleşmesi devam ediyor. Çünkü adam için çok yüksek yıllık ücretler alıyorlar. Avrupa'dan bir kulüp olur rakamları onlara net rakamları vermez. Dolayısıyla onlardan çıkış için de belli bir kulüp kasasından para çıkmak zorunda kalacak. Yani bunlar kolay değil. Yani şimdi her şeyi yaparız düşüncesi yanlış. Yani biz bir göreve gelen her şeyi yaparız ama göreve geldiğinde anda da bunları yapamama durumunda karşı karşıya kalacaksın. Yani belli kriterler seni zorlayacak. Limit bir tane diyelim ki 60 milyon euro limiti var. Nasıl açacaksın? Futbolcu satarak açman lazım. Yani futbolcu satacaksın, bonservis de edeceksin ki öyle satarsın. Yani Ederson'un çok fazla hani şöyle söyleyeyim Ederson'la ilgili senaryozların yaklaşım bence çok doğru bir yaklaşım. Ederson Brezilya takımını kalecisi.
1: Yok ben bak şuradayım. Yaklaşım doğru yanlış ben orasında değilim. Yani en azından bunun kararını verecek olan kişi de ben değilim de. Şu açıdan söylemek istedim İrfan. Ya bu söylemler Aziz Yıldırım'a bir şey de verebilir. Ya işte seçim öncesi şimdi Ederson'a ciddi şekilde taraftarın Fenerbahçe camiasının tepkisi var biliyorsun. Geçen sezonun son bölümündeki işte o Rize Spor maçı vesaire. Şimdi bu süreçte Aziz Yıldırım'ın Ederson kalabilir demesi bile ona bir şey getirmez mi? Zarar getirmez mi seçimde?
0: Yani kongrelere de biraz ne diyeyim yani kongrelere yani şimdi ortada zaten iki başkan dedi hani bir teknik adamla bir açıklamadı. Bir herhangi bir kaleci açıklamadı. Herhangi bir koçu açıklamadı. Yani ilk başta ilk geldi ilk dönemlerde ortaya çıkan teknik adam isimleri futbolcu isimlerin hiçbiri olmadı şu ana kadar. Seçime ne kadar kaldı şu an?
1: Yani evet şurada kala kala 5 gün 11 gün falan var 10-11 gün.
0: 11 gün var. 11 gün var. Şu anda henüz bir teknik alan var mı? Yani herhangi bir
1: yok.
0: Futbolcu ismi açıklandı mı? İlk baştaki o seçim sürecine ilk girildiğindeki bir aylık süreçte alınan isimleri biliyorsun. Yani çıkan forvet isimleri, çıkan işte diğer isimler hepsi yıldız. Var mı bir şey? Yani neye göre kongresi kararlayacak? Aslında bu kadar yüksek şeylerden, yüksek taleplerde bulmak insanlar da şurada şu son günlere gelirken son günlere gelirken şey olabilir. Yani insanlık ayak kırıklığı da yaşatabilir. Çünkü profil, çok üst düzey bir profil çizersin. Dersin ki ben bu forvet alacağım veya bu teknik adamla anlaşacağım. Anlaştığım teknik adam bu çizdiğim profilin çok altında gelirse bu büyük bir ayak kırıklığına da yarar.
1: İrfan'cığım yarış başladı. Çok kısa bekleteyim mi? Bir iki sorum daha olacak. Eğer zaman ayırırsan sevinirim.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Taner abi onu takip ediyor. Bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Spigen Spen. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Kay Lamar'ların ataklarıyla son yüze yaklaşılıyor. Liderliği şimdi 7 numaralı Taner abi alıyor. Farkı da bir anda 5 boy yapıyor. 7 numaralı Taner abi koşuyu kazanan isim oluyor. 6 numaralı Spigen Spen koşudan ikinci olarak ayrılırken 3 numaralı King Mahir koşudan 3. olarak ayrıldı. 11 numaralı Kay Lamar'la ise koşudan 4. olarak ayrıldı. Koşu 7 numaralı Taner abi Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Yarışın ardından tekrar karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Sevgili İrfan 25'te telefon attığımızdaydı. Fenerbahçe'deki seçimi konuşuyoruz. Başkan adaylarının açıklamaları, vaatleri bunlar üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Peki İrfan, şimdi dün akşam işte Sayın Aziz Yıldırım özellikle bu amatör şubelerle ilgili açıklamalar yaptı. Mesela bu basketbolla ilgili şunu söyledi. Ya basketbola çok bir problem yokmuş. İşte 1 milyon euroluk bir fark var, o da kapanır. Ama diğer amatör branşlarla ilgili ya işte alttan gelen gençlere şans vermemiz lazım ya da buradaki o açığı kapatmamız lazım gibi cümlesi oldu. Şimdi aslında Sayın Aziz Yıldırım bu anlamda da şu konuda çok eleştiriliyor. Yani geçmişten bugüne zaten Aziz Yıldırım döneminden itibaren bu amatör branşlardaki başarılar gelip Fenerbahçe bir spor kulübüdür, hatta dünyanın en büyük spor kulübüdür gibi bir şey oluştu, motto oluştu biliyorsun. Şimdi bunun üzerine bu işte branşlar kapatılmalı söylemi de benim sosyal medyada gördüğüm tepki çekiyor biraz.
0: Kapatılma değil. Konuşun.
1: Yok ya, iddialı olmaktan vazgeçmediğim ya da.
0: Şöyle söyleyeyim. Futbolda şampiyon olmadıktan sonra şimdi Aziz Yıldırım son 4 yılında niye gönderildi? Niye 2018 yılında başkan tanıyordu? Futbolda şampiyon olamadı. Son 4 yılında futbolda şampiyon olamadığı için, değil mi?
1: Evet.
0: Basketbolda Euroleague şampiyonu oldu. Hatta o zamanlar Moskova kulüpleri, CSKA Moskova'nın olduğu bir Euroleague'de Fenerbahçe şampiyon oldu. İkincisinde ikinci bitirdi hatta. Bir yerde bir şampiyonu da elinden alındı.
1: Evet.
0: Kadın basketbolda Euroleague'lerde şey yaptı. Voleybolda Türkiye şampiyonlukları. İşte basketbolda, yelkende, kürekte şampiyonluklar. Ne oldu? Futbolda başarılı olmayınca başarısız olarak nitelendirildi ve seçilmedi. Yani şimdi bugün bu söylem üzerinden amatör Sayın Aziz Yıldırım'a vurmaya çalışan insanlar, diyelim ki amatör branşlarda kapatma diye bir durum yok. Aksine deniyor ki yarışmacı takım olmaktan çıkarız. Veya Galatasaray şu anda amatör branşlarda yarışmacı takım mı? Değil. Ama futbolda başarılı olduğu için bu konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Türkiye'de futbol ne yazık ki, onu söyleyeyim yani. Fenerbahçe'nin işte Türkiye'nin en önemli spor kulübü olmuş, işte olimpiyatlara çok fazla sporcu göndermiş, bunlar çok fazla değerlendiriliyor mu? Türkiye'de başarı kriteri ne? Futbolda şampiyonluk. Sayın Aziz Yıldırım kapatacağım da demiyor. Diyor ki şu anda amatör branşların maliyeti herhalde 15-20 milyon euro açık var diyor. Bunun için her branş için ayrı ayrı genel kurul kararı verin. Genel kurul toplayalım. Bu açıkta devam edelim mi, etmeyelim mi?
1: Ama kendi bakış açısını az çok belli ediyor ya, o yüzden.
0: Evet. Peki genel kurul devam edelim derse devam edecek.
1: Hakan Safi'nin bu meseleye bakışı ne? Sorabildiniz mi?
0: Hakan Safi de devam, aynı tüm yatırıma devam edeceğiz diyor. Ama şu var, gerçekten ortada bir mali tablo var. Bak, kolay değil. Mevcut yönetim ne dedi? Ben eksi 190 milyon lira açıkla geldim dedi. Ne yaptı? O kadronun maliyetini çevirebilmek için futbolda veya tüm kulübün maliyetini çevirebilmek için 2031'e kadar yaklaşık 3 milyar TL'lik bir şeyi kullanmış, o gelirliği kullanmış. Çünkü niye? Nakit açığı da aldı. O kulübün şu an elindeki o büyük şeyi çevirmek için.
1: Evet.
0: Ya dolayısıyla bu belli noktalarda şimdi bugün amatör branşlarda işte yarışma, o işte tepki gösteren insanlar istese şu anda Fenerbahçe Sayın Saadettin Sağ döneminde bak Euroleague'de başarı var. Yani normalde 9-10 tane kupa var. Neden başarısız olabiliyor o zaman? Çünkü futbolda şampiyon olamadı. Kimse amatör branşlarda, amatör branşlarda çok fazla herkes şimdi bazı söylemler bulmuyor ama çok fazla da açık söyleyeyim, futbolda başarısız olmadı. Çünkü ne yazık ki çok fazla önemi olmuyor.
1: Evet. Peki. Yani açıkçası artık geriye kalanlar da sanki biraz isimler gibi, değil mi? Bundan sonra işte ben şu oyuncuyu getireceğim, ben bu oyuncuyu getireceğim şeklinde bir durum söz konusu. Tabii burada yani seçilirsem getireceğim deyip bir oyuncunun ismini telaffuz etmek ve ardından da muhtemelen bazı sözleşmelere falan belki de yapılarak olacak bu. Sonrasında ulaşabilecek cezalardan bahsedilip bir soru sorulmuştu Hakan Safi'ye. Gerekirse cezasını ben öderim demişti.
0: Ama şöyle
1: Aziz Yıldırım tarafında bir isim açıklanacak mı? Futbolcu isminden bahsediyorum bu arada. Yoksa yani genel böyle şey yine şöyle bir oyuncu alacağız, böyle bir oyuncu alacağız gibi bir durum
0: açıklama var. Açıklama ihtimali var. Eğer Sayın Hakan Safi cephesi bir açıklama yaparsa Sayın Aziz Yıldırım cephesi anlaştığı forvetlerin isimlerini açıklayacaktır diye düşünüyorum.
1: Anladım. Peki. İrfan çok teşekkür ederim. Daha konuşacağız tabii. Fenerbahçe her gün yeni gelişmeler oluyor. Son sorum da şu olsun. Var mı herhangi bir hareket, yani işte gidecek gelecek oyuncular, şey çok konuşuluyor. Vedat Muriç meselesi var mesela. Vedat Muriç'in takımı ligden düştü. Vedat Muriç'le ilgili Fenerbahçe'nin herhangi bir girişimi var mı iki başkan adayından?
0: Şöyle söyleyeyim.

0: saatte sana göre devam iş olsaydı Vedat Muriç Fenerbahçe'nin bugün ilk futbolcusu olurdu. Belki ilk açıklanan futbolcusu olurdu.
1: Evet.
0: Çünkü devre arasında Fenerbahçe geleceğine de sezon sonu için Fenerbahçe'ye söz vermişti. Şu aşamada her iki başkanı ve yine hani, ilgileneceği isimler olacak, ilgileneceği isim olacak diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye gelmek istiyor, Fenerbahçe'de forma giymek istiyor Vedat.
1: Peki. Tamam. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi son sorum bu olsun. Daha konuşacağız seninle.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Vedat.
1: Sağ ol, hoşça kal. İrfan 25 ile konuştuk Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını. Biraz da İrfan'ın ben meseleye bakış açısını merak ettiğim için onu da sormak istedim. Yani sen nasıl görüyorsun? Neden bu açıklamalar zarar da verebilir işte iki başkan adayına da ama yapıyorlar yine de bu açıklamaları şeklinde. O da tabii dışarıdan bir göz olarak bakış açısında dile getirmiş oldu. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yavaş yavaş gündemde Beşiktaş'a bakalım.
2: Bahse gireriz devam edecek. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Reklam.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor.
12: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. 21.17 oldu saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız ve aslında gündemi konuşurken hemen aktaralım. İlk yarısı Beşiktaş Gey'in 56-41 önde tamamladığı Beşiktaş Gey'in Galatasaray mücadelesi var. Basketbolda çeyrek final mücadeleleri playoff'ta ve oradaki karşılaşmayı yerinde takip eden, yakından takip eden sevgili Emrah Oktay var. Onunla hem basketbol maçına dair bir kısa sohbet yaparız hem de Galatasaray gündemini konuşacağız. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı'nda Galatasaray'ı yakından takip eden bir isim. Emrah merhaba.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, kolay gelsin sana da. Evet, salonda hava nasıl, ortam nasıl?
1: Beşiktaş seyircisi salonu tamamen doldurmuş durumda. Bu ilgi ve enerji takıma da yansımış. Beşiktaş ilk yarıyı 56-41 önde tamamladı ki oyunun hiçbir anında Galatasaray'ı maça ortak etmedi. Gerçekten özellikle dış atışlarda çok yüksek yüzdeyle oynuyor Beşiktaş. Şu ana kadar bu maçı kazanacakmış gibi bir görüntü sergiliyor siyah beyaz takım. Galatasaray'da ciddi bir kalite eksikliği olduğu da ortada, çok fazla varlık gösteremiyor ki pota altında Muhsin Yaşar olması çok da etkili olamayacak bir Galatasaray. Muhsin'in performansı Galatasaray'ı biraz yukarı çeken etken.
0: Önümüzdeki sezon Galatasaray basketbol konusunda yatırımlarını artıracak mı? Var mı böyle bir planlama?
1: Evet abi, Galatasaray'da amatör branşlara tabii ki basketbol Türkiye'de amatör branş olarak anlıyor ama çok büyük bütçelerin döndüğü bir branş. Galatasaray artırmayı planlıyor ama tabii ki burada Fenerbahçe ve Anadolu Efes kadar yüksek bütçelere ulaşamayacak Galatasaray. Çünkü onların mücadele ettiği kulvarda mücadele etmiyor. Galatasaray'ın nasıl hedefi 2027'de başlayacak. Belki 2028'de de sarkabilir. Bu NBA Avrupa projesi, oraya evet, katılabilirse Galatasaray. İşte bu Aslantepe Vadisi yeni yapılacak salonla birlikte bir sıçrama yapmayı hedefliyor sanırımlar.
0: Emrah, orada Fenerbahçe geçenlerde bir açıklama yapmıştı. Biz Euroleague'de devam edeceğiz şeklinde. Galatasaray net olarak istiyor değil mi NBA Europe'u? Ama NBA tarafından mı bir şey bekleniyor? Geri dönüş bekleniyor?
1: Şöyle, daha hiçbir şey net değil NBA tarafında. Özellikle İngiliz takımlarına, kulüplerine basketbol yatırımı yaptırması planlanıyor. Bunlardan bazıları Manchester City, Liverpool gibi takımlar. Yine Paris Saint Germain'e yani futbol izleyicisi olan, futbolda büyük başarılar eden kulüplere basketbola, yani futbol seyircisine biraz daha Avrupa'da basketbola çekmeyi hedefliyorlar. Burada Galatasaray'ın salon projesi, Aslantepe Vadisi projesi NBA'in çok dikkatini çekmiş durumda. Yani burada Türkiye'de zaten işte Euroleague A lisansı olan iki takım var. Fenerbahçe ve Anadolu Efes. Onlar büyük ihtimal orada devam edeceklerdir. Onun haricinde yüksek taraftar profili olan, futbolda biliyorsunuz Avrupa'da çok fazla dikkat çeken, konuşulan bir taraftar profili var. Salonla da birleşince Galatasaray'ın bu marka değerinden faydalanmak istiyor NBA. İki taraflı görüşmeler devam ediyor. Ben Galatasaray'ın çok ciddi yol aldığını düşünüyorum. Yakın zamanda da Sayın Başkan Dursun Özbey'in bununla alakalı önemli açıklamalar yapmasını bekliyorum.
0: Peki gelelim futbol tarafına. Tabii hafta sonunda Sayın Başkan Dursun Özbek tek olarak girdiği seçimi kazanmayı başardı. Ve tabii burada en çok merak edilen de şuydu. Yani ne kadar oy alabilir şeklinde. Zaten toplam oyunda galiba %90'ına yakınını aldı gördüğüm kadarıyla. Şimdi Sayın Başkan bu seçimden senin bakış açına göre daha güçlenerek mi çıkmıştır? Şöyle de değerlendireyim ama. Yönetim açısından da baktığında daha güçlenerek mi çıkmıştır?
1: Sayın Başkan bu seçimden güçlenerek çıkmıştır. Şunun için güçlenerek çıktı abi. Çünkü tek adaylı bir seçim bayram öncesinde, tam bayram saatinin başladığı gün çok fazla katılım beklemiyordu kulüp yetkilileri. Biz de aslında 1000-1100 belki 1200 civarında genel kurul üyesinin katılmasını beklerken 2080 genel kurul üyesi sandık başına gidip oy kullandı. Bu çok önemli bir rakam. Daha düşük olsaydı bu kez farklı tartışmalara neden olabilecekti. Ki 2000 bile bu tartışmaların başlamasına engel olmaz ama bu kadar yüksek bir tartışma yok. Tek adaylı bir seçim vardı. Galatasaray'da söylenen Galatasaray Demokrasi'nde tek adaylı seçimlere çok iyi basmazlar. Ama bu Sayın Başkan Dursun Özbey'in değil. Aday çıkarmayan genel kurul üyelerinin bence sorumluluğunda olan bir durum. O yüzden Dursun Özbey 4 sezon üst üste şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Tesisleşmeyi, projeleri, gayrimenkul projelerini, kulübün mali yapısını, mağazacılığı seviye atlatmış olan Dursun Özbey'in rakip olsa da bu seçimde koltuğunu kaybetmeyeceğini düşünüyorduk ki rakip bile çıkmadı Galatasaray'da. Burada Sayın Dursun Özbey artık bundan sonra biz yönetim kurulu dağılımını yapmasını bekliyoruz. Bu çok önemli çünkü orada başkan yardımcısı kim olacak, genel sekreter kim olacak, ikinci başkan olarak Metin Özkırk'ın devamı diyeceğini tahmin ediyoruz. Ama Sayın Mehmet Kibar'a başkan yardımcılarından birisi, geçmiş dönemde de başkan yardımcısıydı. Orada diğer ikinci başkan yardımcılığı için iki aday var. Kimin olacağı açıkçası merak konusu. O görev dağılımı yapıldıktan sonra da Sportif AŞ'de görev dağılımları olacak. Ondan sonra da futbola bakacağız artık. Sportif AŞ yönetiyor biliyorsunuz futbolu.
0: Evet.
1: Sportif AŞ'de yöneticiler kim olursa artık onların planlamasına bakacağız.
0: Peki Icardi konusu çok merak ediliyor. Nedir orada son durum? Bir açıklama gelmişti aslında Icardi'nin menajerinden. Hala masadayız, görüşüyoruz şeklinde ama. Son durum nedir Emrah?
1: Şöyle Sayın Başkan Dursun Özbek birebir bu konuyla ilgileniyor. Teklifini yaptı Icardi'nin menajerine. Geri dönüş bekliyor ki burada geri dönüş olarak Icardi'nin şunu kabul etmesi lazım. Bir yıllık aldığı ücreti çok ciddi bir indirim. İkincisi de mevcut rolü. Yani Osimhen'in devam ettiği senaryoda Icardi'nin Galatasaray'ın birinci santrafor olmadığı çok açık. Bu noktada Icardi işte maçların 80. dakikasında oyuna girme, işte veyahut da ikinci yarılarda süre alma, bazen alamama, Osimhen'in olmadığı, cezalı olduğu, sakat olduğu maçlarda çıkış görevini yapma gibi sorumluluklar olacak. Bunu kabul edip etmeyeceği açıkçası merak ediyorum. Icardi'ye Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı artık Arap Yarımadası'nın bile teklif etmeyeceğini düşünüyoruz. Fiziki olarak çok ciddi eksikleri olan bir futbolcu ama Galatasaray'daki yaptıklarından dolayı ve taraflar arasındaki itibarından dolayı Galatasaray kulübü Icardi'yle devam etmek istiyor. Bir yandan da devam etmek edilmemesi gerektiğini savunan yöneticiler var. Ama Sayın Başkan Dursun Özbek onları dinlemeyip Icardi'ye teklifini geçti. Artık top Icardi'ye olumlu bir dönüş yaparsa, sözleşmeyi imzalayacak Galatasaray, olumlu bir dönüş yapmazsa artık Icardi'ye defteri Galatasaray için kapanmış olacak.
0: Yani aslında biraz sürece bağlı galiba. 15 gün kadar var herhalde hala.
1: Tabii. Yani özellikle Dünya Kupası sonrasına kadar.
0: Ha, daha uzun bir süre, anladım. Yok, çünkü evet. Sayın Başkan Dursun Özbey'in tatile gitti, dönüşte bakacağız dediği durum demek ki tatil biraz uzun bir tatil anladığım kadarıyla.
1: İcardi'nin tatilleri genelde uzun oluyor.
0: çok güzeldi bu.
1: Sezon içinde de aynı şekilde. Sezon ortasında da gittiği tatiller diğer takım arkadaşlarına göre 2-3 gün uzun olur. Yaz tatili de uzun olur İcardi'de.
0: Peki o zaman şöyle devam edelim. Galatasaray'da seçimden sonra şimdi görev dağılımı tam olarak gerçekleşmedi ama en azından Sportif AŞ, senin de söylediğin gibi futbolla ilgilenen taraf. Bir şey yapılmaya başlandı mı, işte gidecekler kalacaklar, az çok netleşen bir şey var mı?
1: Burada Galatasaray'ın zaten elinde şu anda Icardi'yi saymazsak 9 futbolcu var. Yabancı olarak yaş kriterine uymayan. Bir de Niyaga var. Onunla beraber 10. Galatasaray hani 2003 doğumlu öncesi oyuncu alabilir. İşte 2003 doğumlu sonrası oyuncu alabilir. Aslında burada Türkiye Futbol Federasyonu'nun verildiği karar bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafı kararımız netleşti de ciddi bir tartışma olacağı kesin. Özellikle Fenerbahçe seçiminden sonra, çünkü orada da bir başkanlık seçim var biliyorsunuz. Orada kulübün yönetimi bence yeni gelecek başkana bu işi havale edip şimdi duruyor. Evet. Ve seçim salan kulüpler var. Biraz daha bir transfer sezonu yaklaştığında, yani Haziran ayına girdiğimizde bu konular daha netleşecek. Galatasaray ona göre yol haritasını çizecek. Bir Galatasaray'ın şöyle bir talebi var. Geçen seneki 12+2'nin devam etmesi. Eğer 16+4 ise de bak, o 2003 yerine 2000 doğumlu 4 kontenjan 2000 doğumlu olmasını istiyor. Burada hedef aslında süperlik değil. Galatasaray'ın süperlik için yeterli bir kadrosu var. Amaç Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek, rekabet edebilmek. Onun için aslında top Türkiye Futbol Federasyonu'na o karardan sonra Galatasaray yol haritasını daha net
0: sen hala bu kararın verilmediğini düşünüyor musun? Yani bir açıklama yaptı ya Futbol Federasyonu bu talebinden sonra Galatasaray'ın bir ya da iki gün sonra açıklamayı yaptı. Böyle devam edeceğiz şeklinde. Senin bir beklentin var mı? Yani Galatasaray'ın bir başvurusu başka bir var mı?
1: Abi şöyle bir durum, Türkiye'de açıklamalar yapılır ama değişme ihtimali olan şeyler bunlar.
0: Anladım.
1: Beklemek lazım bence.
0: Anladım. Tabii doğru söylüyorsun.
1: Çünkü Galatasaray bu konuda ciddi şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yani iş Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar yansıtılmış vaziyette.
0: Evet. Peki Emrah, çok teşekkür ediyorum. Biliyorum sen şimdi maçı takip edeceksin, ikinci yarısını. Kolaylıklar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
0: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı Galatasaray muhabiri bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum kendisine göstermiş olduğu bu özveri için. Çünkü devre arasında dinlenmek yerine ya da belki bir su içmek vesaire bir şey yapmak yerine gelip benimle konuşmayı tercih etti. Valla sağ olsun sevgili Emrah, bir kez daha teşekkür edelim. Devam edeceğiz tabii. Yarışın başlamasına az bir zaman kaldı, oraya bakıyorum bir taraftan. Ardından da işte Beşiktaş gündemini konuşuruz demiştik. Az sonra o bağlantıyı da yapacağız zaten. Şöyle hemen günün haberlerine yine bir bakmak istiyorum. Bu arayı en azından öyle değerlendirelim. Bayern Münih'in yıldız santraforu Harry Kane Avrupa Liglerinin en golcü futbolcularına verilen altın ayakkabı ödülünü kazanan isim olmuş. Kazansın artık yani, bu sene gerçekten müthiş bir performans gösterdi diyebiliriz. Bayern Münih'le 36 gol atmayı başaran Harry Kane 72 puana ulaştı. Yıldız forvet 54 puan toplayan Manchester City'li Haaland ve 50 puanlı Real Madrid'den Kylian Mbappe'yi geride bıraktı diyor. Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası zaferleri yaşayan Harry Kane ödül sonrası açıklamada bulundu. Kane kişisel olarak kariyerimin en iyi sezonuydu ifadelerini kullandı. 2023 yazında Premier Lig'den gelmişti, Tottenham'dan 95 milyon euro bonserviste. Şimdi hatırlar mısınız sevgili dinleyiciler? 39 golle Tanju Çolak altın ayakkabıyı almıştı. Bir önceki sezonda 38 ile mi bronzda kalmıştı? Çok hatırlayamıyorum ama düşünün yani, işte Harry Kane bugün 36 gol atıyor, kariyerimin en iyi sezonuydu falan diyor. O dönem Tanju Çolak neler yapmış, hesap edin. Buradan yola çıkarak gerçekten çok önemli bir iş Tanju Çolak'ın yaptığı da. Hala tabii Avrupa'da altın ayakkabı alan tek Türk futbolcu olarak da tarihe geçmiş durumda Tanju Çolak, bunu söyleyelim. Evet, Ronaldo'nun takımına El Nasr'a çok önemli bir oyuncu transferi gerçekleşmek üzere deniyor. Marca gazetesi yapmış bu haberi ve diyor ki kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen El Nasr dikkat çeken bir ismin transferini tamamlamak üzere. Haberde sezonu 10 asistle tamamlayan ve Lamine Yamal'ın ardından La Liga'nın en çok gol pası veren oyuncusu olan Luis Milla'nın önümüzdeki günlerde El Nasr'ın yolunu tutacağı iddia edilmiş. Milla'nın kadrosunda Ronaldo, Sadio Mane, João Félix gibi yıldızları barındıran El Nasr'ın teklifini kariyerinin fırsatı olarak gördüğü belirtildi. 31 yaşındaki oyuncu Hetafe'de geçirdiği kariyer sezonunun ardından El Nasr'ın yolunu tutması halinde hem çeşitli dünya yıldızlarıyla birlikte forma gibi şansı yakalayacak hem de kariyerinin son düzlüğünde çok iyi bir kontrata da imza atacak diyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyiciler. Cristiano Ronaldo El Nasr'la bu sezon şampiyonluğu sonunda 4. yılın sonunda kazanmayı başardı. Ama yani Ronaldo ile bir yıl daha sözleşme uzatmıştı El Nassr, onu da söyleyeyim. Yani önümüzdeki yılda burada olacak Cristiano Ronaldo. Tabii böyle bir işte oyuncunun da dahil olması belki hem Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşması açısından çok önemli olabilir. Hem de tabii bir şampiyonluk daha yaşaması açısından da yine önemli olabilir Cristiano Ronaldo'nun. Yarışın başlamasına çok az bir zaman kaldı. İsterseniz bir yarış arası verelim. Ardından döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.

0: 14 numaralı Laguna Sunset. Kullarındaki yerini almak üzere 14 numaralı Laguna Sunset. O da içeride. İki tay kaldı dışarıda. 11 numaralı Shenron ve 15 numaralı Inchira. Dışarıdan zevklerini sürdürüyor. İki tay. Diğer taylar box içerisinde. ...15 numaralı Inchira şimdi kullarına yaklaştırılıyor. 15 numaralı Inchira. Kullarına oldukça yakın. Inchira da starting box'taki yerini aldı. Şimdi 11 numaralı Shenron. Kullarına yakın. Shenron da içeride hazır. Tidal box içerisinde. Start verildi ve Kocaeli'de 8. koşu başladı. Bir safkan kullarından 10 boy kadar geç çıktı. 8 numaralı evet Lovely Lady koşuya 10 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 1 numaralı Save Your Tears oldu. İkincilikte dışta 14 numaralı Laguna Sunset onu takip ediyor. Bariyer dibinde 3.'lükte izlediğimiz Safkan bu metlerde 6 numaralı Sihirli Jovanka. Onun bir boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Regal Bell. Bariyer dibinde 4 numaralı My Rebellious Girl. Onun 2 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Victor Star. Yarım boy kadar gerisinde 11 numaralı Shenron bariyer dibinde 2 numaralı Ice Drop sırasıyla Safkanlar 1200 metre startlerini geçiyor. Liderlik 1 numaralı Save Your Tears'ta. İkincilikte dışta 14 numaralı Laguna Sunset onu takip ediyor. Bu ikilinin bir boy gerisinde bariyer dibinde 6 numaralı Sihirli Jovan Kayer tutuyor. Onun 1,5 boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz Safkan. Mümetlerde 3 numaralı Regal Bell. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Raquel. Bunun 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı My Rebellious Girl. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Victor Star. 1 boy gerisinde 11 numaralı Shenron sırasıyla son 400'e yaklaşıldı. Liderlik 1 numaralı Save Your Tears'da. İkincilikte 14 numaralı Laguna Sunset var bu ikilinin. 1,5 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Sihirli Jovanka. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Regal Bell. 2 boy gerisinde dışta 9 numaralı Victor Star. Hemen içinde 4 numaralı My Rebellious Girl sırasıyla. Son 300'e yaklaşıldı. 1 numaralı Save Your Tears liderliği korumaya çalışıyor. Dıştan 6 numaralı Sihirli Jovanka geliyor. Daha geride 14 numaralı Laguna Sunset'in de atakları var. Dıştan şimdi 6 numaralı Sihirli Jovanka geldi. Liderliği aldı koşuyu da 6 numaralı Sihirli Jovanka kazandı. 1 numaralı Save Your Tears koştan ikinci olarak ayrılırken 14 numaralı Laguna Sunset ve 12 numaralı Victor Star üçüncülük için beraber fotoğrafladı. 7 numaralı Şeker Kısa tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşuyu 6 numaralı Sihirli Jovanka Recep Ketme ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 21.43 oldu saatlerimiz. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Beşiktaş Galatasaray mücadelesi artık 3. periyodun yarısı da geride kaldı. 70-56'lık Beşiktaş üstünlüğü var. Sevgili dinleyiciler, maçın başından itibaren de bu üstünlük devam ediyordu. İkinci yarıda da şu ana kadar Galatasaray o aradaki farkı eritebilmiş değil. Takip ediyorum. Sizlere bilgi aktarmaya devam edeceğim. Ve gündemi konuşuyoruz dedik. Beşiktaş gündemine bakacağız. Beşiktaş'ta çok fazla aslında konuşulan bir konu var. O da teknik direktör konusu. Önder Özen göreve geldikten sonra teknik direktör üzerine ciddi yoğunlaştığını biliyoruz. Ve bakalım kim olacak teknik direktör? Çok fazla isim yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Çok değerli bir gazeteci arkadaşım sevgili Tuğba Hacıbayramoğlu bizimle birlikte olacak. Beşiktaş'ı yakından da takip eden bir isim. Bakalım gelişmeler ne yönde? Tuğba merhaba.
2: Selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim, iyi geceler dilerim ben de. Şimdi gerçekten Beşiktaş'ta Önder Özen göreve geldikten sonra, daha doğrusu seninle öncesinde konuşmuştuk hatırlarsan ve demiştin ki evet, Önder Özen gelirse teknik direktör yabancı olur. Böyle bir...
2: Aynen, onu net bir şekilde söylemiştim.
1: Evet, evet, kesinlikle söylemiştim ve şimdi de gördüğümüz kadarıyla yabancı isimlere doğru ciddi de bir şey var, hareketi var Beşiktaş'ın ve bugün çok yazıldı. Önder Özen ve Murat Kılıç Portekiz'e gitti ve Felipe Luis için görüşmeye gittiler şeklinde. Aynen. Buradaki
2: birkaç isimle görüştüler. Felipe Luis'le şu sıralar görüştüler.
1: Ha öyle mi? Şu sıralar görüşme var.
2: Evet, evet.
1: Menajerle görüşüp ardından da. Peki oradaki durum nedir? Yani sen ne kadar yakın görüyorsun? Çünkü bildiğim kadarıyla Felipe Luis'le ilgili İngiltere'den de talipler var. Ne durumda?
2: Yani onun şöyle, tabii o okumuşsunuzdur yani şey şeklinde, evet, İngiltere'ye gitmek istiyordu, Premier Lig'de takım çalışmak istiyordu, ancak Premier Lig'in belli kuralları var. Yani sizin işte şu kadar yıl antrenörlük, yani pro lisans falan dışında şu kadar yıl antrenör teknik sektörlük yapmanız gerekiyor, şöyle şöyle takımlarla falan diye bir takım kuralları var. Bu kuralları tamamlayamadığı için, çünkü bir tek aslında Brezilya'da takım çalıştırıyor.
1: Tabii Flamengo'yla başarıyı da yakaladı zaten, evet.
2: Aynen, yani futbolu bırakıp, o futbolu bıraktıktan sonra o takımın altyapısını 16 yaşında vesaire çalıştırıyor. Ondan sonra da ana takımı çalıştırıyor. Ancak belli bir yıl kriteri var Premier Lig için. Ona uymadığı için gidemiyor.
1: Yani o zaman Fulham ihtimali kalmadı.
2: Nasıl?
1: Fulham ihtimali yok o zaman. Yani İngiltere Premier Lig'de Fulham'ın istediği söyleniyordu, yazılıyordu, çiziliyordu da o yüzden dedim.
2: Ya benim bildiğim, ben öyle biliyorum. Çünkü belli birkaç yıl çalışma deneyiminiz falan olması gerekiyor Premier Lig. Premier Lig olmazsa Championship Lig falan, ya yani bir alt kategoride falan farklılık olabilir, ancak Premier Lig için sizin belli bir süre takım çalışmanız gerekiyor. Aslında hani Türkiye'nin yapması gereken şeyler değil mi şimdi? Çok kez bakıyorsunuz, pro lisansı bile olmayan hocalar takımları çalıştırıyor. Hı hı. Ama Premier Lig'in belli kuralları var. Şimdi neyse, onlar ayrı konular. Sonuçta Beşiktaş'ı bir basamak olarak görebilir kariyerinde. Belki o şekilde ikna etmiş olabilirler. Bir de tabii ki hani menajerinin Mendes olması. Altını çizelim.
1: Ahmet Bulut ve Mendez'le çok fazla Beşiktaş şey yaptı bugüne kadar da. Çalışma aynen yaptı. Doğru söylüyorsun. Peki yani çok yakın mı görüyorsun bu...

0: Mesela Sami ile başkasının kendi görüştü vesaire. Ancak işte söylenenler yine Türkiye'de ismi çıkan Razvan Lüçescu ki resmi teklif yapılmadı ama Posteçoğlu vesaire gibi.
1: Evet.
0: 1-8-9 tane isme gidildi. Ancak Önder Özen'le birlikte Murat Kılıç'ın da oraya gitmesi as başkan biraz işi daha olabilir hale getiriyor. Çünkü Beşiktaş'ta en fazla para veren yönetici Murat Kılıç. Dolayısıyla da hani oraya gidip onu alıp dönebilir. Yani keselim bir miktar ağzını açabilir ya da en az 5 ve üstü isteyebilir diye düşünüyorum. Öyle ve durumlar aldım maaş olarak. Ve tabii ki hocanın artı hocanın maaşının dışında hoca tabii belli bir bütçe isteyecek transferler için.
1: Evet.
0: Onlar da önemli detaylar. Murat Kılıç'ın da bu anlamda oraya gitmesi biraz kesesinin ağzını açacağı anlamına geliyor. O yüzden ben biraz daha olur görüyorum. Yani hem yönetici as başkan gidecek hem futbol direktörü gidecek. Yani oradan Portekiz'den bir hoca alıp gelmesi de gerekir. Çünkü çok fazla bu sefer yönetim üstüne yüklenme olur. Yani gidip oralara hani gitmeden olsaydı bir derece. Oraya gittikten sonra bence birileri, Felipe Luis yüksek ihtimalle olmuş diyebiliriz.
1: Anladım. Peki senin bakış açın ne mi? Onu merak ediyorum. Felipe Luis
0: yani,
1: doğru
0: bir
1: isim
0: şey
1: mi?
0: Diyemiyorum. Ben de gerçekten aslında genç teknik direktörlerden yanayım. Çünkü senin çalıştırdığın oyuncular da genç. Yani yeni jenerasyonu anlamak için biraz daha onlardan biri olmak gerekiyor. Kaldı ki mesela görüyorsun takım arkadaşı Arda Turan, onun da övgü dolu sözleri var Felipe Luis'le ilgili.
1: Evet.
0: Hani onun mesela başarısını görüyoruz. Sadece şunu söyleyeyim, olmadan bir şey diyemiyorum ama olursa da Türk futbolunda 20 yıl önce, tam 20 yıl önce bir başka Brezilyalı Zico'yla yaşanılan yabancı ölçü şampiyonluğundan sonra bir daha hiçbir şekilde yabancı ölçüde şampiyonluk yaşanmadı.
1: Evet, bu tarafıyla bakıyorsun, anladım meseleyi.
0: Bu tarafından bakıyorum ben, yani farklı bir gözle bakıyorum. Dolayısıyla da bu anlamda bakarsak da başka bir şey. Evet, başarıya aç bir hoca burada bir şeyler yapacak ki kendini Premier Lig'e atsın, kendini Serie A'ya atsın, kendini La Liga'ya atsın. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Sadece Brezilya'da hoca çalıştırdığı için Avrupa'da kendini gösterebilmesi için Beşiktaş bir basamak olarak görebiliyordur. Olsun basamak olarak görsün, önemli olan hırslı bir hoca olması. Evet. Çalışkan bir hoca olması bence.
1: Yo, futbolculuğunda da çok hırslı, çok başarılı da bir oyuncuydu.
0: Evet.
1: Peki muhtemelen araştırmışsındır diye soruyorum. Arda Turan'dan hiç Türkiye ile ilgili, Beşiktaş'la ilgili bilgi almış mı? Yoksa zaten farkında bir durum mu oyuncu için?
0: Almış olabilir, aramış olabilir. Sonuçta arkadaşı, onun da onunla ilgili bir dolu sözleri vardı. Hı-hı. Sormuş da olabilir. Tabii o kadarını bilmiyoruz, o kadar detayını. Ama alabilir yani, sormuştur. Genelde de soruyorlar bu tip şeylerde herkes. Beşiktaş'a bu kadar isme gidildi. Neden teknik direktörler tercih etmiyor? Mevzu bahis olan şey para değil. Sadece sürekli hoca değiştirmesi takımın. Hoca değişmesi, yönetim değişmesi, başkan değişmesi son baktığımızda son 5-6 yılı özellikle bu kadar istikrarsız bir ortama teknik direktörler gelmek istemiyor. Evet. Olay bu. Ama ve lakin böyle birini bulmanız lazım. Yani ya uzun süre çalıştırmamış ya da yardımcı birini bulunca bu tabii tepki topluyor. Ya da işte Avrupa'ya geçiş için kariyer basamağı görebilir Felipe Luis.
1: Peki geldikten sonra Önder Özen özellikle oyuncularla ilgili bir karar aldı mı ya da bir rapor var mı?
0: Yok, onlara hiç detaylara girmeyelim. Şimdilik önemli olan Beşiktaş'ta teknik direktör meselesi.
1: Doğru.
0: Sonrasında
1: doğru.
0: Yani yarın öbür gün artık önümüzdeki haftalarda bu öbür
1: onları da konuşuruz diyorsun. Peki artık, senin de yayının daha var biliyorum.
0: Daha sezonun açılmasına daha var.
1: Evet, yayının
0: daha
1: var.
0: Daha yine girmedik.
1: Bana da zaman ayırdın hemen öncesinde. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Bu arada ben de şimdi saat 22'de 20 biraz işte bir 20 dakika sonra falan ben de bir canlı yapacağım kendi YouTube kanalından. Tuğba Hacı Bağlamoğlu YouTube kanalından. Oradan da daha detaylı anlatacağım gelişmeleri. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Tamam. Kolay gelsin. Evet, Tuğba Hacı Bayramoğlu'na teşekkür ediyoruz. Hemen bugünkü bu sıcak gelişmeyle ilgili bize son bilgileri aktardı. Yani bence oradan boş dönmezler diyor. Bakış açısı şu. Futbol direktörü Önder Özen gitseydi eğer tek başına belki farklı düşünebilirdim ama Murat Kılıç da gidince, as başkan Murat Kılıç ve Murat

Kılıç'la ilgili ilginç de bir bilgi verdi. Yani belki şu yönetim içerisinde en ciddi mali desteği veren isimdir dedi. Ve o gittiyse boş dönmez gibi görüyorum dedi. Ve Felipe Luis de çok yakın olduğundan bahsetti anlaşmanın. Sevgili Tuğba Bayramoğlu'na bir daha teşekkür ederim. Ve devam edelim. Beşiktaş 90, Galatasaray 62. Son periyoda girildi. Yani Beşiktaş muazzam bir sayı atmış bu arada, 90. Yüzleri görecek gibi görünüyor. Daha 10 dakika var. Artık burada Beşiktaş kazandı diyebiliriz diye düşünüyorum. İlk karşılaşma Bahçeşehir Koleji Trabzonspor arasındaydı. Orada da 91-65'lik bir galibiyeti vardı Bahçeşehir Koleji'nin. Tabii bu seri devam edecek iki maçta da, onu söyleyelim. Yani Beşiktaş Galatasaray arasında da seri devam edecek. İlerleyen maçlar bakalım neyi getirecek, göreceğiz. Playoff'ta kimler tur atlayacak, bunu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bugün yine dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz son maçta Trabzonspor'u mağlup ederek ligde kalmayı başaran bir takım vardı, Gençler Birliği. Gençler Birliği'nde geçtiğimiz sezonda tabii sadece düşme potasına gerileme, oradaki yaşanan sıkıntılar değil, onun dışında mali sıkıntılar da ciddi şekilde yaşanmış görünen o. Bakın haber şöyle. Radyospor'da Ayhan Şensoy'un sunduğu Derin Pas programına konuk olan eski yönetici İsmail Geliç, flaş bir iddiada bulunarak başkent ekibinde 3 aydır maaş alamayan futbolcular olduğunu söyledi. Gençler Birliği'nin yabancı oyuncularından Ricardo Velho, Adama Traore, Mbaye Niang ve Henry Onyekuru'nun uzun süredir maaş alamadığını kaydeden Geliç, yerli futbolculardan da 3 aydır maaş alamayan isimler var. Ali Ekber Düzgün döneminde çok pahalı ve hatalı transferler oldu. Gençler Birliği için kolay bir dönem değil. Umarım Başkan Arda Çakmak ve ekibi bunun altından kalkabilir ama kolay olmayacak dedi. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ise 4'ü yabancı olmak üzere 7 futbolcunun alacakları için FIFA'ya başvuru yapmaya hazırlandığı da yine gelen haberler arasında sevgili dinleyiciler. Ricardo Velho transferini kendisinin yaptığını belirten İsmail Geliç, Velho transferinde menajer Ahmet Bulut bize yardımcı oldu. O dönem Hüseyin Eroğlu takımın başındaydı. Ahmet Bulut bize Velho'nun çok iyi kaleci olduğunu söyledi. Elimizde iki kaleci olmasına rağmen Velho'yu aldık. 450 bin euro maaşı vardı. 200 bin euro da kiralama bedeli ödedik. Çok uygun bir transferdi. Sezon içinde ne kadar doğru yatırım yaptığımızı da gördük. Velho Portekiz milli takımının Dünya Kupası kadrosuna seçildi. Satın alma opsiyonu 3,5 milyon euro. Keşke şartlar zorlansa da Velho kulüpte kalsa, çok değerli bir kaleci şeklinde konuştu. Gençler Birliği'nin Metin Diyadin sayesinde küme düşmekten kurtulduğunu vurgulayan İsmail Geliç, Arda Çakmak'la Metin Diyadin'in kişilikleri nedeniyle anlaşabilmesi pek mümkün değil. Zaten sezon içinde de sorunlar yaşandı. Takımın Süper Lig'de kalmasında Arda Çakmak yönetiminin pek katkısı olmadı bana göre. Hemen hemen her şeyi yanlış yaptı. Son iki haftada tekrar Metin Diyadin'i takım başına getirmeleri en iyi kararlarıydı. Ancak Metin Hoca'nın Arda Çakmak ve ekibiyle çok uzun süreli çalışabileceğini düşünmüyorum ifadelerinde kullandı İsmail Geliç sevgili dinleyiciler. Bu da yine ilginç bir bakış açısıydı. Yani önümüzdeki dönemde zaten ciddi şekilde maddi sıkıntılarla boğuşacak olan Gençler Birliği'nde bir de teknik direktör değişikliği gelebilir şeklinde bir açıklaması var eski yöneticilerden İsmail Geliç'in. Evet, bugün yine dikkatimi çeken bir haber Jose Mourinho ile ilgiliydi. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz yani Türkiye'ye geldi. Türkiye'de çok başarılı bir dönem geçirmedi açıkçası. Sadece işte sportif açıdan yaşananlar değil, onun dışında işte saha dışında yaptığı açıklamalar, basın toplantılarında vesaire, buradan ayrılırken de aslında ciddi şekilde kariyeri düşüşe geçmiş bir teknik direktör şeklinde ayrılmıştı hatırlarsanız. Ve Benfica'ya gitti. Benfica'da bir sezon geçirdi. Çok başarılı bir sezon muydu diye sorarsanız bana göre değildi. Çok başarılı bir sezon değildi.
O nedenle hani beklediğim bir durum yoktu. Benim işte Jose Mourinho'nun tekrardan büyük bir takıma gitmesiyle ilgili. Ama biliyorsunuz Real Madrid'de yaşananlar, futbolcuların özellikle ciddi şekilde problemler çıkarmaları. Çünkü bu futbolcular dünya yıldızları, çok büyük rakamlara transfer edilen oyuncular. İşte onların

problem yaratmasıyla birlikte şöyle bir durum ortaya çıktı. Kariyerli bir hoca ancak bu kadar kariyerli futbolcuları yönetebilir gibi bir bakış açısı ortaya çıktı. Bunun üzerine de işte Jose Mourinho ismi çok fazla konuşulmaya başlandı Real Madrid için. Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor bugünkü haberde. Benfica'nın deneyimli teknik adamını takımda tutmak için yeni bir teklif hazırladığı belirtilirken Real Madrid iddiaları da yeniden gündeme geldi deniyor. Ya Benfica Jose Mourinho kalsın diye yeni bir teklif sunmak isterken Real Madrid iddiaları da yeniden gündeme geldi deniyor ki ben açıkçası eğer Real Madrid isterse Benfica'nın söyleyeceklerinin çok önemi kalmaz diye düşünüyorum. Benfica'nın Jose Mourinho'yu takımda tutabilmek için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Portekiz basınından gelen haberlere göre deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken yeni teklif hazırlandı. Haberde yer alan bilgilere göre Benfica Jose Mourinho'ya 2 aylık, düzeltiyorum, 2 yıllık sözleşme önerecekmiş. Yönetim Avrupa futbolunda yeniden güçlü bir proje oluşturmak adına Mourinho'yu takımın başında tutmayı öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü de yine aktarıldı. Son dönemde Jose Mourinho'nun adı yeniden Real Madrid'le anılırken Benfica yönetiminin bu ihtimali ortadan kaldırmak amacıyla ekonomik şartları zorladığı belirtiliyor. Portekiz ekibinin hem sportif yapılanmayı hem de transfer planlamasını Mourinho'nun taleplerine göre şekillendirmeye hazır olduğu da iddia edilmiş. Öte yandan Mourinho'nun geleceğiyle ilgili bir başka iddia İspanya basınından gelmişti. İspanyol basında yer alan haberlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Jose Mourinho ile 2 artı 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. La Liga şampiyonluğu durumunda bu artı birin devreye gireceği de söyleniyor. Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü için başkent ekibindeki başkanlık seçimlerinin beklendiği belirtiliyor. Asın haberine göre resmi imzaların Haziran ayının ilk haftasında yapılacak seçim sonrasına bırakıldığı da aktarılmış. Haberde ayrıca Jose Mourinho'nun Benfica'da kalmak istemediği ve Real Madrid ihtimalinin ortadan kalkması halinde diğer teklifleri de değerlendireceği yine belirtiliyor. Real Madrid başkan adaylarından Enrique Riquelme ise Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamada Mourinho büyük başarılar elde etmiş, kendine özgü bir soyunma odası yönetim tarzına sahip harika bir teknik direktör. Ancak Real Madrid'in geçici bir çözüme değil, uzun vadeli bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum şeklinde değerlendirmesini yapıp Jose Mourinho'ya sıcak bakmadığını belirtmişti. Hatırlarsınız işte Türkiye'de Sayın Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya attıktan sonra Ali Koç da Mourinho ile anlaşmış. Yani seçimde kim kazanırsa kazansın kazanan Mourinho olmuştu. Gelen isim o olmuştu en azından. Burada da aslında buna yakın bir durum oluşmak üzereymiş ama Riquelme bunun önüne geçmiş gördüğüm kadarıyla. Burada Florentino Perez Mourinho ismini ortaya atarak ciddi bir şekilde kongrede başkan olmak için öne çıkmış. Riquelme ise bu noktada ben evet çok da başarılı buluyorum ama bizim daha uzun vadeli plana ihtiyacımız var şeklinde söyleyerek bunun önünü kapatmış gözüküyor. Bakalım ne olacak? Burası da çok, çok merakla beklediğim bir durum benim. Yani Avrupa'da en çok merak ettiğim belki de konulardan biri. Bir tarafıyla Mourinho açısından merak ediyorum. Diğer tarafıyla tabii Arda açısından merak ediyorum. Arda Güler'in de teknik direktör olacak sonuçta bu kişi. Ankara'dan Turgay, iyi yayınlar güzel kardeşim. Sesini duymak gerçekten çok güzel, saygılar demiş. Saygı, sevgi bizden sevgili Turgay'a, teşekkür ederim. Selamun aleyküm Vedat Parlak kardeşim. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun inşallah. Sevgiler, saygılar. Derfin Yunus Tane demiş. Yunus abiye de teşekkür ederiz. Hiç yalnız bırakmaz, sürekli bizimledir, sağ olsun. Beşiktaş 95, Galatasaray 66 an itibariyle devam ediyor demiş. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim ama sevgili Bora zaten önümde açık. Görebiliyorum yani. Hatta şu an 97-74 oldu durum. 4 dakika 50 saniye var. Size de teşekkür ediyorum. Yine de hatırlatmalarınız için çok sağ olun. Evet, yani aslında çok böyle uzun uzadıya şunu söylemek, ya gerek yok konuşmaya ama şunu söylemek de lazım. Yani Jose Mourinho konusunda eğer Real Madrid'e Jose Mourinho imza atarsa bu Arda için olumlu bir durum oluşturur mu? Aslında bunu konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde de bunun sohbetini yapmıştık burada sevgili Caner Aydaş'la da birlikte. Ben Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte aslında Arda Güler'le ilgili bir olumlu durumun oluşabileceğini de düşünüyorum.
Benim düşüncem bu yönde. Jose Mourinho mutlaka Arda Güler'le çalışmak isteyecektir.

0: da Güler'in bence özellikleri de Mourinho futbolunda, özellikle de Arbeloa'nın son bölümünde, son döneminde hatırlarsanız savunmadan top çıkaran isim de Arda Güler. Yani burada Mourinho işte bu anlamda Arda Güler'i çok daha fazla değerlendirebilir diye düşünüyorum. Vedat abi merhaba, Antalya'dan Tolga ben. Hayırlı bayramlar, saygılar demiş. Sevgili Tolga, çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar dilerim. Şimdi en güzel zamanları değil mi Antalya'nın? Bir ay sonra, 1,5 ay sonra artık herhalde orada yaşamak çok daha zor hale geliyor o sıcaklardan kaynaklı olarak, ama şimdi güzeldir, hava da güzeldir. Babamlar yaşamıştı 2 sene Antalya'da. 2013 yıllarıydı galiba, 2012-2013. Ben de işte babamlar orada yaşadığı dönemlerde bütün tatillerimi orada geçirdim, Antalya'da babamla annemin işte kardeşlerimin yanında. O dönemden biliyorum, yani yazın gerçekten yaşamak çok zor oralarda. Mesela ilk oturdukları ev böyle 2 katlı bir evdi ve üstü tamamen sadece çatı, yani çatının hemen altında sen yaşıyorsun. Yani o çatıdan gelen sıcağı anlatamam size. Yani o kadardı. İkinci ev gene bir apartman dairesiydi nispeten. Ama orada da bütün gün o işte ki orada iyi ki var bu havuzlu siteler bu arada. O havuzlu sitelerden birinde havuzun içinden çıkmayarak günü geçirdiğimi hatırlıyorum. Bir de bizim gibi hani alışık olmayanlar için, belki sevgili Tolga alışıktır orada yaşamaya, ama bizim gibi alışık olmayanlar için gerçekten çok zor. Peki devam edelim. Reklam arası mı? Tamam. Kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

0: 22.06 oldu benim için. 22.30'a doğru yayın tamamlanacak. 22.20, 22.25 gibi. Benim için artık son bölüm diyebiliriz. Birazdan tabii sevgili Görkem Tezer burada olur ve devam eder yayınlara. Ama son aşamaya geldik diyebiliriz ve çok değerli bir gazeteci abimle konuşacağız son bölümde. Biraz da Trabzonspor gündemine bakalım. Trabzon'daki son gelişmeleri konuşalım istiyorum. Sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sana iyi geceler, iyi akşamlar dilerim. Umarım güzel geçiyordur.
1: Ya şöyle, tabii ki hani bugün Arefe günü ya.
0: Evet.
1: Yani tabii ki o eski çocukluğumuzdaki, gençliğimizde öyle de diyelim. O bayramlar kadar böyle şey olmasa da ama yine bayram bayramdır. Bayramın yine coşkusu var. Bir ayrımın bir özel durumu var. Tabii ki şimdi yarın da daha da sanıyorum daha biraz daha heyecanlanacağız ilk gün olduğu için. Tabii. Güzel bir bayram geçer. Hem bizim için, hem ülke için, hem tüm insanlar için.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Yani bütün temennimiz o yönde.
0: Nihat abi, bayramları bayram yapan çocuklar, biliyor musun? Yani belki işte biz de o dönemlerde çocuktuk ve daha heyecanlı fazla yaşıyorduk. Şimdi ben de mesela oğlumda aynı şeyi fark ediyorum. Onunla ya onunla olmak, onunla bayrama giriyor olmak çok başka bir duygu. O yüzden belki de hani o geçmişteki bayramları arayışımız bizim o çocukluğumuza gidişimizden, gençliğimize gidişimizden kaynaklanıyordur.
1: Ya o doğru sevgili Vedat. Yani hani bizim çocukluğumuzu da şöyle tabii ki biz 60'lı yaşları içindeyiz. 60'lı yaşı
0: maşallah.
1: Geçiyor. Sen daha gençsin oraya göre ama. O dönem bizim çocukluğumuzda alınan her hediye çok değerliydi. Çok
0: değil mi?
1: Mesela en büyük şey bayramları hani diyor ya bayramları bayramlar yapan o hediyelerdi. O bize alınan kıyafetler, ayakkabılar şey onlar bambaşka bir güzellikteydi.
0: Çok haklısın.
1: Şimdi sanki biraz daha kolay alınabiliyor. Yani insanlar hani o dönem bizim belki babalarımızın, annelerimizin imkanları kısıtlıydı. Bu bayramlara denk getirirdi onlar genelde bu tür şeyleri. Hı-hı. Ama şimdi zaten yani şimdiki çocuklar daha şanslılar bence. Birçok şeyleri çok daha rahatlıkla alabiliyorlar, giyebiliyorlar, yiyebiliyorlar. Yani o yüzden yani şimdiki gençlere, çocuklara hakikaten çok şanslı olduklarını her fırsatta işte yeğenlerimize, artık yakınımızdaki küçük gençlere, onlara hep bunlara şunları anlatıyoruz. Diyoruz ki sizler şanslısınız. Biz gerçekten biraz zor ama çok güzel günler geçirdik. Yani.
0: Ya Nihat abi, her şeye ulaşmak daha kolaylaştı. Bu da ulaştığınız o şeyin kıymetini azaltıyor. Çocuklar açısından söylüyorum. Ya onlar çok kolay ulaştıkları şeyi çok kıymet vermiyorlar açıkçası. O açıdan senin dediğin gibi biz çocukluğumuzda, ben programın başında da söyledim. Valla biz alınan bir tane ayakkabı ki bizde öyle hani baştan ayağa giydireyim falan da çok kolay değildi. Bayramlık bir ayakkabı alırlardı. O gece onunla uyurduk. Değil
1: aynen,
0: mi?
1: Aynen öyleydi ve çok da güzeldi. Hani tabii ki her çocuğun bir bayram hikayesi vardır. İşte biz şimdi nasıl seninle bahsettik yaşadığımızı en azından bazı şeyleri söyledik ama şimdiki çocuklar için de tabii evet belki bazı şeyleri daha kolay elde edebiliyorlar ama onlar için de mutlaka ileride büyüdüklerinde belli bir yaşa geldiklerinde anlatacakları mutlaka güzel hikayeler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yine son noktayı aynı şekilde koyacağım. Çocuklarla güzel bayram. Yani bayram onlara bayram aslında. Onların o heyecanını görünce o zaman biz daha çok mutlu oluyoruz. Evet, inşallah yarın da yine herkes sevdikleriyle, ailesiyle mutluluk içerisinde bir bayramda geçirsinler. Biz tabii programı bitirirken vedalaşırız seninle, bayramlaşırız diye şimdiden bunu yapmıyorum ama şu anda beni dinleyenler varsa, belki biraz sonra radyoyu kapatmak zorunda kalacak, arabadan inecek vesaire biri varsa da şimdiden sesimi duyan herkesin de bayramını kutluyorum. İnşallah sevdikleriyle birlikte olsunlar. Dönelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'daki gelişmelere bir bakalım. Çünkü gerçekten bu sezona herkes mi şey hazırlanır? Ciddi bir hazırlık yapar. Şimdi Fenerbahçe'de seçim var. Gelecek iki adayda şampiyonluktan başka şansımız yok diyor. Galatasaray'da seçim gerçekleşti. Tek aday Dursun Özbek. Biz zaten ciddi bir kadroya sahibiz. Beşi istiyoruz diyor. Beşinci şampiyonluğu. Beşiktaş'ta yani onlarda da yine artık durum şeye geldi, Fenerbahçe noktasına. Artık şampiyonluk lazım noktasına. Trabzonspor geçtiğimiz sezondan itibaren iyi de bir kadrosu var. Onun üzerine takviyelerle onlar da şampiyonluk hedefliyor. Bu sene sanki şampiyonluk yarışı geçtiğimiz yıllardan daha mı çetin geçer?
1: Ya zaten hani kısa bir özetledin. Fener'in sanıyorum 12. sezonu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet, doğru, doğru.
1: Beşiktaş'ın 6. yılı oldu. Değil mi?
0: Öyle evet, evet, evet.
1: Çünkü bizden bir yıl önce şampiyon olmuşlardı. Bizim de 4. sezonumuz oldu sevgili Vedat. Yani hı-hı, az bir süre değil. Ama bu sene yani Trabzonspor adına kıymetli olan şu, Türkiye Kupası'nın alınması. Ki bugün kupa töreni vardı Şamil Ekinci Müzesi'nde. Mahmut Eren Divan Kurulu Başkanı işte orada bir konuşma da yaptı. Ya şey var.

hani Trabzon'a olan, Trabzon'a gelen bütün dostlara biz hemen hemen orada gerekli misafirperverliği gösteriyoruz ama o gösterirken de tam şehrin merkezindeki o müzeyi de gezmelerini hep isteriz. Zamanımız olursa biz mutlaka götürürüz, gezdiririz. Tam şehrin göbeğinde yani o Şamlı II. Müzesi. Tabii ki şimdi götürdüğümüz misafirlerimize de gururla kupalarımızı gösteriyoruz. Hatta orada bir yarım kupa hikayesi de var. Öncelikle oradan başlıyoruz. O yarım kupanın hikayesini de anlatıyoruz. Bugünkü o yani kupa töreni o anlamda çok değerliydi. Bayrama bir gün kala yani hani Trabzonspor için, Trabzonsporlar için o bordo mavi renklere gönül verenler için bayram bir gün erken başladı Trabzon'da. Çok büyük coşku vardı. Yani insanların hani derler ya formaları üzerinde akın akın müzeye geldiklerini, o kupayı görmek için geldiklerini gördük, gözlemledik. İşte gelenler fotoğraflar çektiler o anı olarak kalsın diye. Şimdi demek ki buradan şunu söylemek istiyorum. Hani sen dedin ya şampiyonluk çok daha zor olacak. Gerçekten zor olacak. Evet bu sene Trabzonspor öyle ya da böyle bir şampiyonluk yaşadı. Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Sezon başında planlamalar yapılırken tabii ki büyük takım olduğunuz zaman hani hep klasik söyleriz ya büyük takımsanız formanızı koysanız dördüncü olursunuz diye o kalıplaşmış bir ifade vardır. Şimdi biz de onun üzerinden yürürken Trabzonspor bu sene yeni bir yapılanma içine girdi. Genç oyuncuları daha çok kadrosunda barındırdı. Bu yeni transferlerin takımı uyumu çabuk oldu. Bunun sonucu olarak da özellikle işte ligin Galatasaray'la oynanan maça kadarki bölümünde Trabzonspor müthiş bir böyle çıkış ivmesi yakaladı. Galatasaray maçı kazanıldı. Sonrasında o süreci iyi yönetemedi Trabzonspor. Belki o süreci iyi yönetebilse kalan o haftalarda biraz daha bazı şeyleri yapıyor. Tabii ki orada biraz deneyim eksikliği de ortaya çıktı. Bugün belki de farklı hedefleri olan, farklı şey kazanmış bir Trabzonspor'dan da söz edebilirdik. Çünkü çok geldi gitti Trabzonspor'a şampiyonluk. Bayağı bir geldi. Yani hani böyle Galatasaray oyuncularını kaybetti, Osimhen olmadı, işte bazı oyuncuları çok formsuzdu. O arada Trabzonspor o süreyi iyi değerlendirdi ama sonrasındaki süreçte bunları yapamadı. Yani yine işte hani denir ya kötünün iyisi sezonu kupayla noktaladı. Şimdi bu aşamadan sonra Trabzonspor'un gelecek sezon hedefleri kesinlikle şampiyonluk olmalı. Şampiyonluk için zaten bütün planlamalar yapılıyor. Mevcut kadrosu var, gidecek oyuncular var. Yani en az 3-4 tane oyuncunun ben iyi transfer yapıp takıma paralar kazandıracağını da düşünüyorum. Onların ayrılmasından sonra doğal olarak şimdi giden oyuncunun yerini de doldurmak zorundasınız. Böyle bir süreç de olacak. Bir takım tabii ki isimler piyasaya çıkıyor. Geçen son görüştüğümüzde de söylemiştim. 2 tane transferi Trabzonspor bitirdi. İşte Rus'la Malinovski ile Thierry Karadeniz 2 tane transfer bitti. Yani resmi olarak bitti. Bundan sonraki süreçte işte yerli rotasyonu olacak. Yine kiralık oyuncuların dönüşüne sıcak bakılmıyor. Onları belki Türkiye Ligi'nde bazı takımlara verme şeyleri var, süreci var. İşte bu konuda özellikle Rize ile Erzurumspor'la yakinen ben kulübün ve yöneticilerin görüştüğünü de biliyorum. Yani bu süreçte ben tahmin ediyorum Trabzonspor'un özellikle kullanmadığı yabancıları Erzurumspor'da değerlendirme planları var ki bugün bunu ilk defa burada bizi dinleyenlere anlatıyorum. Tahmin ediyorum yine belki yerli oyunculardan bazıları da yine Erzurumspor kadrosunda değerlendirilebilir. Bu hem yıllardır Erzurum'la Trabzon arasındaki ilişki her zaman üst düzeydedir. Ben yine o ilişkinin daha da bu sene özellikle bu bazı oyuncuları verilip alınmasında daha da artacağını düşünüyorum ama tabii ki Trabzonspor dedim ya 3-4 tane önemli oyuncusunu kaybedecek. İşte Olay gibi

0: yine Felipe Augusto gibi, Zubkov gibi. Yani bu üç tane oyuncunun hemen hemen takımdan ayrılma ihtimali şöyle bugün itibariyle %90'larda diyebilirim. Bu arada belki bir tane gene bir farklı bir oyuncunun adı da ön plana çıkabilir. Yani bu ayrılan oyuncuların sayısı 4'e çıkabilir. Şimdi siz takımın böyle omurgası dediğiniz 4 tane oyuncuyu transfer sürecinde başka takımlara verirseniz doğal olarak onların yerini de doldurmak zorundasınız. İşte bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili yine yatırımlar var. Özellikle scout ekibinin belirlediği isimler var. Onları da yine senden bundan sonraki süreçte isimler belli oldukça, yani netleştikçe daha doğrusu, sıkça konuşacağız. İşte onları çünkü taraftar şu anda her kulübün olduğu gibi Trabzonspor taraftarının da beklentisi yönetimden transfer. Ki hatırlarsın sevgili başkan Ertuğrul Doğan bundan işte yaklaşık bir hafta önce bir özel kanalda yaptığı açıklamada 7-8 tane oyuncu alacağız demişti. Yani bu 7-8 oyuncunun 4'ü biraz önce saydığım o 4 tane transferin yerini doldurabilecek banko oyuncular. Geri kalan 4'ü de işte yerli rotasyonu olabilir. Ve tabii ki bunlar hani evet rotasyonda kullanacağız diye yola çıkarsınız ama yarın bir bakarsınız belki de takımın banko isimleri de olabilirler. Yani böyle bir süreç olacak. Trabzonspor'un bir şansı da şu sevgili Vedat. İşte kupa şampiyonu olduğu için UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda oynayacak. Yani bu playoff turu Trabzonspor'a iki türlü fayda sağlayacak. Yani oradan eğer playoff turunu geçip Avrupa Ligi aşamasına kalırsa turla beraber, playoff turuyla beraber 10 tane Avrupalı takımla maç yapacak. Bunların 5 tanesi Trabzon'da, 5 tanesi dışarıda. Şehirde uzunca bir süredir bu Avrupa Kupası heyecanı yoktu. Ben o heyecanın şehirde ve tabii ki tribünlerde çok da karşılık bulacağını düşünüyorum. Yani hem seyirci açısından hem takım taraftarlarının, yani özellikle bu Avrupa sürecinde olacak desteklerini düşünüyorum. Bir de Trabzon'u her fırsatta söylüyoruz. Trabzon bir futbol kenti. Hani gelecek takımların biraz isimleri de daha böyle coşkulu, iyi takımlar olursa tahmin ediyorum bu sezon Trabzonspor taraftarı için keyifli bir sezon olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii beklentiler çok üst seviyede bu sezon. Şimdi geçen sezon yeni kurulan bir kadro. O kadroda mütevazi bütçeye rağmen başarılı olmuş bir teknik direktör diye bakıldı ve belki işte sezon sonuna doğru o düşüş, performanstaki düşüş, ikinci olunamaması falan başarısız olarak değerlendirilmedi ama bu sezon herhalde şampiyonluk dışında hiçbir şeyi kabul etmeyecek Trabzonspor taraftarı.
0: Ki yani normali de o. Aslında bu sezon için bak şöyle söyleyeyim sevgili Vedat. Evet. Eğer birazcık daha deneyimli olsaydı bizim teknik ekip, hatta yönetim öyle diyeyim, deneyimli olabilse biz bugün farklı bir Trabzonspor'dan söz edecektik. Farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama dediğimiz gibi bunlar da tabii ki bir deneyim. Oyuncu o dönemde özellikle bazı kilit oyuncuların sakatlıkları, işte o süreci iyi yönetememe öyle diyeyim. Onlar da etkili oldu ki düşünsene Galatasaray maçından sonraki 4 maçta Trabzonspor tamı tamına 9 puan kaybetti. Yani bu zaten bu kadar puan kaybı da size doğal olarak sıralamada sizi indirdi 3. sıraya. Evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben en kötü Trabzonspor'un yani şu anda Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağını düşünüyordum. Yani hep aklımdan o geçiyordu ama tabii ki dedim ya o süreçte istenilen şeyler olmadı. Çok beklentilerin üzerinde puan kayıpları yaşandı. Hal böyle olunca da o hedef biraz daha bir sonraki sezona diyelim döndü. Evet. Ama yine de her şeye rağmen kupa şampiyonluğu bence çok değerli. Mutlaka sosyal medyada o kupanın alındığı günkü meydan, Atatürk Meydanı'ndaki o görüntüleri izlemişsindir. Biraz bizim şey gibi oldu. 2022'deki o şampiyonluk provası gibiydi. Umarız 2027 senesinde hani o ilk şeyi yapılmıştır diyelim, ilk böyle bir hazırlık yapıldı. 2027'de daha da büyük bir coşkuyla inşallah şampiyonluk olursa şehrin havası çok da daha değişecektir diye düşünüyorum.
1: Nihat abi teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
0: Ya şöyle dediğim gibi artık yavaş yavaş bundan sonraki süreçte bol bol transfer konuşacağız. İsimler de belli oldukça aldığımız duyumları, aldığımız istihbaratları yine seninle ve bizi dinleyenlerle paylaşacağız. Tekrar bütün Radyo Spor dinleyenlerinin bayramını kutluyorum. Aileleriyle, çocuklarıyla çok güzel bir bayram geçirsin.
1: Ben de çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için. Yine ailenle birlikte güzel bir bayram diliyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok teşekkürler tekrar.
0: Görüşmek üzere. İyi geceler.
1: Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Çok aslında Trabzonspor'a dair hemen hemen her şeyi sağ olsun anlatıyor bize, aktarıyor zaten. En son konuşmamızda şey demişti Nihat abi. Muçi konusunda 10 gün daha bir süre alındı ve Muçi gelecektir, Trabzonsporlu olacaktır demişti. O gerçekleşti. Bakalım bundan sonra yine yeni öngörüleri var. Onlar da gerçekleşecek mi göreceğiz. Burada konuşacağız zaten önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ve benim için artık bugünün sonu demek. Birazdan sevgili Görkem Tezer burada olacak. Sizlerin karşısında olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Göndermiş olduğunuz mesajlara teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Artık ben perşembe değil, düzeltiyorum, cuma akşamı burada olacağım. Cuma akşamı saatler 20.30'da gösterdiğinde karşınızda olacağım. Bir kez daha sesimin ulaştığı her yere, herkese güzel bir Kurban Bayramı diliyorum. Ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla keyifle geçirdiğiniz, sağlık saat içerisinde geçirdiğiniz güzel bir bayram diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Hoş geldiniz öncelikle. Tabii ki güzel maçlarımız var. Gece seansından o maçı beklediğinizi biliyorum. En azından bekleyen birçok kişi mesaj gönderiyor. Sağ olsun dostlarımız. Onu da aktaracağım. Libertadores Kupası maçları, Sudamericano Kupası maçları yine gece seansında bizleri karşılıyor. Güvendiğim, evet çok ama çok güvendiğim bir maçı yine sizlerle buluşturmuş olacağım ilerleyen dakikalarda. Bunun altını çizeyim. İlk bölümde verdiğim zaman maçı verdi Görkem. Tamam, o zaman radyoyu kapatalım. Durumları gerçekleşmesin diye ilerleyen dakikalarda her an verebilirim. Ne zaman bu karşılaşmayı sizlere önereceğim belli olmaz. Siz Radyo Spor'u dinlemeye devam edin. Bunu da hatırlatalım ve şöyle karşılaşmalarımıza dönelim. Fransa Lig 1 play-out final mücadelesi, Saint-Étienne-Nice mücadelesi dikkatimizi çekiyor. 43. dakikadan da çıktık bu karşılaşmada. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu ki şöyle bir istatistiklere bakmak istiyorum. Saint-Étienne'in ben kendi evinde biraz daha etkili performans göstermesini bekliyordum. Tamam, kadro kalitesi ne baktığımızda Nice takımı daha tecrübeli bir takım. Bu kabul edilebilir bir durum. Ben de kabul ediyorum da şimdi kendi evinde taraftarının da ateşli taraftarının desteğini arkasına alan Saint-Étienne takımı var. Karşılaşmada müthiş türbünler, takip ettiniz mi ilk yarının bazı bölümlerini bilmiyorum, ben izlemeye çalıştım. Saint-Étienne sahada hiç varlık gösteremedi. Yani şu dakikaya kadar, 44. dakikaya kadar isabetli bir şutu dahi bulunmuyor Saint-Étienne takımının. Nice takımına dönecek olursak da ya onlar da pek etkili olamadı. Ne yalan söyleyeyim, pek etkili olamadılar ama daha fazla rakip kalede gözüken bir Nice takımı vardı. Daha fazla şut denemesinde bulunan yine konu ekip de Nice'ti. Burada Claudio Paulin öğrencileri daha istekli göründü. Neler olacak ikinci yarıda? Tabii ki skor bu şekilde sonuçlanırsa ben Saint-Étienne'in bir gol atacağını düşünüyorum. Yani maç öncesindeki yorumlarım bu şekildeydi. Düşünceme devam ediyorum. Zor da olsa 1-0 da olsa ben Saint-Étienne takımına kendi sahasında özellikle güveniyorum. Bunu belirtmiş olayım. Şöyle kadrolara bakalım. Irvin Cardona benim dikkatimi çeken bir isim. İlk 11'de başlamıştı. İzlemediğim bölümler içerisinde neler yaptı diye bakıyorum. Bu sezon bildiğiniz gibi 28 yaşındaki Fransız hücum oyuncusunun 15 karşılaşması vardı. Sahaya çıktı ve bu maçlarda da 5 gol atma başarısı gösterdi. 3'te asistlik gibi bir güzel katkısı vardı Saint-Étienne takımına. Irvin Cardona'dan bahsediyorum. Önemli isimlerden biri. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde de mücadele etti aynı zamanda. Malta milli takım formasını da terletti. 4 karşılaşmada 1 gol atma başarısı da göstermişti. Dünya Kupası Avrupa elemeleri mücadelesinde. Şöyle bir bakalım yine konuk ekipteki kadroyu da sizlere aktarayım. Morgan Sanson müthiş bir oyuncu gerçekten. İlerleyen dönemde ben kendisinin adını daha fazla duyacağımızı düşünüyorum. Tamam, tecrübeli bir oyuncu ama en azından top seviyede oynayabilecek düzeyde bir futbolcu olduğunu da düşünüyorum. Yani Paris Saint Germain olmasa da nasıl söyleyeyim, bir Marsilya ya da Olympique Lyon tarzında bir takımda forma giyebilecek kapasiteye sahip bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Merkez orta saha oyuncusu Morgan Sanson, 30 yaşındaki isim. Onun dışında yine Diop dikkat çeken isimlerden biri, konuk ekipte orta sahada görev alıyor. Genç diyebileceğimiz bir yaşta, 25 yaşında. Bu sezon hemen hemen tüm karşılaşmalarda da forma giyen bir oyuncu. 33 maçta 8 gol 2 asistlikte bir katkı sağladı. Yine Diop, Nice takımının çok ama çok önemli isimlerinden biri. Dakikalar 45'i gösteriyor karşılaşmada. Henüz bir gol sesi çıkmadı. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Fransa Lig 1 play-out final mücadelesi. Tabii iki takım da pek risk almadı ilk 45 dakikada. Beklenti bu yönde miydi? Birçok kişi de bu yöndeydi. Ben tam aksine Saint-Étienne'in kendi sahasında taraftarını biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Saint-Étienne takımı belki de Avrupa futbolunun en ateşli tribünlerine sahip olan takımlardan biri. Fransa'nın köklü ekiplerinden biri. Ben bu karşılaşmaya hızlı başlayıp şöyle bir 10-15 dakika içerisinde bir gol atabileceğini düşünüyordum maç öncesi. Ne yalan söyleyeyim. O beklentilen
beklediğim senaryo daha doğrusu gerçekleşmedi. Maçın başlangıcından 45. dakikasına kadar kötü oynayan bir Saint-Étienne takımı vardı. Şu an 45 artı 1 oynanmakta ve 0-0'lıkta bir eşitlik sürüyor. Fürt mücadelesine bakalım. Almanya 2. Bundesliga play-out karşılaşması yine. Fürt kendi evinde Essen'i konuk ediyor. Burada da ilk yarı az önce tamamlandı. Fürt 1-0 önde olan taraftı. İkinci karşılaşma oynanıyor bu arada. İlk karşılaşmayı Essen takımı kendi sahasında yine 1-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Burada da Fürt'ün 1-0 önde olduğunu söyleyebilirim. Maç bu şekilde sonuçlanırsa, Fürt 1-0 ya da 2-1 kazanırsa karşılaşmayı, maç uzatmalara gitmiş olacak. Almanya 2. Lig Bundesliga play-out karşılaşması sevgili Radyospor dinleyicileri. Nijerya mücadelesi yine hazırlık karşılaşması dikkatimizi çekiyor. Zimbabwe ile karşılaşıyor Nijerya milli takımı. Burada da ilk yarı az önce tamamlandı. Nijerya'nın 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu bu karşılaşmada diyelim ve şöyle bir sizlerden gelen mesajlara da dönelim. Neler gelmiş bakalım dinleyicilerimizden. Abi iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Saint-Étienne ikinci yarıda bence açılacaktır. İlk yarıdaki oyunu ben de pek beğenmedim. Nice takımı da pek bir şey yapmıyor ama demiş. Katılıyor musun demiş aynı zamanda sevgili. Şöyle bakalım Orkun Bey bu mesajı gönderen dinleyicim. Yani Nice takımı da evet 45 dakikada daha fazla topa sahip oldu. Daha fazla rakip yarı alanda gözüktü. Bunları kabul ediyorum. Ama etkili bir şutu var mıydı Nice takımının? Hayır. Etkili bir şutu bulunmuyor. Uzaktan çekilen şutlar genelde kaleyi de bulmayan şutlardı. 45 artı 2 oynanmakta ve 0-0'lık bir eşitlik bizleri karşılıyor. Fransa Lig 1 play-out final mücadelesinde. Diyelim bir diğer dinleyicimizin mesajına şöyle bir bakalım. Saint-Étienne ilk yarı devam ediyor demiş bitmek üzere. Diğer yandan Essen Fürt Bundesliga play-out mücadelesini izliyorum. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar, hayırlı bayramlar demiş. Tüm dinleyicilerimizin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum ki ilerleyen dakikalarda da kutlamış olacağım. Bayramda neler yapıyorsunuz? Ondan da bahsedin. Tamam futbol, spor müsabakalarını konuşacağız ama kısaca mesajlarınıza onu da ekleyeyim. Onu da ekleyin. Neler yapacaksınız bayramda? Çalışıyor musunuz? Tatile mi gidiyorsunuz? İzinli misiniz? Bunları da bilmek istiyorum. Ha, ben anlatıyorum. Sizden de bekliyorum karşılık olarak öyle söyleyeyim. Kıymalı salata fotoğrafı gelmiş. Peki afiyet olsun dinleyicimize. Yani gecenin bu saatinde de bilmiyorum ne kadar doğru kıymalı. Fürt ikinci yarıya golle başladı. 2-0'lık skoru yakaladı. Almanya 2. Bundesliga play-out karşılaşmasında. Fürt Essen karşısında farkı 2'ye çıkardı. Güzel dakikada geldi. 2,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerimiz için de oldukça güzel haberlerden biri olmuştur. Fürt'ün ikinci golü 47. dakikada gelmiş oldu. Kalan 43 dakikalık bölümde bakalım bir gol daha çıkacak mı? 2,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerimizin de bu konuda fikirlerini bekliyorum. Erken gollerden korkacaksınız. Değil mi? Ben korkuyorum şahsen. Erken dakikada gelen gollerden ben çekiniyorum diyeyim. Daha doğru ifade kullanmış olayım. 47'de gol gelince ha tamam artık geldi ya. 3. golü beklemeye bile gerek yok gibi yorumlar gelebiliyor. Ben öyle düşünüyordum birçok karşılaşmada. Dersimi aldım. Aldım tabii ki. 10. dakika 1-1. 90. dakika bakıyorum 1-1. Çok başıma geldiği için de temkinli yaklaşmaya çalışıyorum. Şu an 48. dakikası oynanıyor. O karşılaşmanın ve 2-0'lıkta Fürt takımının üstünlüğü devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicilerim.

Soru isteyen dinleyicilerimize, ya soru değil de yorumlarınızı bana iletebileceğiniz bir konu açayım. Tabii ki güzel konulardan biri olacağını düşünüyorum. Önümüzde Dünya Kupası maçları var biliyorsunuz. Milli takımımızın dışında ki ben önemli bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'nda iyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Ya bir kaza, bir aksilik yaşamazsak, bir sakatlık Allah korusun, ben iyi bir derece yapacağımıza inanıyorum. Türkiye milli takımımızın çok iyi noktada turnuvayı tamamlayacağını düşünüyorum. Hatta biraz iddialı olacak da bir çeyrek final bekliyorum ben bu sezon. Milli takımımızın çok iyi bir kadrosu var. Sorumuza gelecek olursak da yine Dünya Kupası ile alakalı bir soru. Sizin bu sene Dünya Kupası'nda sürpriz yapmasını beklediğiniz bir takım var mı? Ya bu takımın adı pek geçmiyor ama bence Dünya Kupası'nda finallere gidebilir. Yarı final kesin oynar. Finali çıkar ve maçı da kazanır. Turnuvayı galibiyetle kapatır dediğiniz, İşte bunun yorumu sizde. Hani ben şu takım ya da bu takım gibi örnekler vermiyorum. Dünya Kupası'na katılan takımları biliyorsunuz zaten. Burada sürpriz beklediğiniz ya da şu takım Dünya Kupası'nı alır bu sene ya. Pek konuşulmuyor ama ben bekliyorum öyle bir çıkış bu takımdan dediğiniz o milli takımları istiyorum. Lütfen bana WhatsApp üzerinden adınızı da ekleyin. Ondan sonra mesajınızı iletin sevgili futbol severler diyelim ve şöyle bir dönelim mesajlara. Abi hoş geldin, iyi yayınlar. Dün akşam verdiğin gece maçı için teşekkür ederim demiş. Çok güzel bir karşılaşmaydı. 2,5 gol üstü ve KG var, başarıyla sonuçlandı. Bahia mücadelesi. Evet, ilk yarı 1-0 bitti. Hani orada bir tedirgin oldunuz değil mi? 1-0 bitince. İkinci yarı gol düellosuna sahne oldu. 3-2'lik bir skor karşımıza çıktı. Tam 5 gol. Yani çekiyorum cımbızla o karşılaşmaları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bugün de var bir tane karşılaşmam olacak. Yine Libertadores Kupası'ndan bir mücadelemi sizlere aktarıyor olacağım.

Şöyle bakalım dinleyicilerimizden neler gelmiş. Hangi milli takımdan bu sezon Dünya Kupası'nda sürpriz bekliyorsunuz diye sorduk. Cevaplar geliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Ben milli takımından önemli başarı bekliyorum. Bu sene o sene bence abi, iyi yayınlar demiş. Sevgili Yalçın Bey'e sevgilerimi ileteyim. Şöyle bakayım, mesajlar birikmeye başladı. Eritmem lazım. Abi iyi yayınlar. Saint-Étienne ikinci yarı bir gol atması gerekiyor. Lütfen yardım eder misin demiş. Peki elimden geleni yapacağım. İkinci yarıda Saint-Étienne'e o gol attırmaya çalışacağız ya. Saint-Étienne çıksın. Fransa Lig 1'de ben Saint-Étienne'i görmek istiyorum. Fransa Lig 1'in çok önemli takımlarından biri, köklü kulüplerinden biri. Paris Saint-Germain öncesinde, hatırlayın, bir 4-5 sene öncesinde şampiyonluk sayısı olarak da Saint-Étienne Fransa Lig 1'i en çok kazanan takımdı. Son dönemde işler pek yolunda gitmiyor. İkinci lige düştü Saint-Étienne ama oradan da kurtulabilir. İşte playoff'a kadar gelmeyi başardı Saint-Étienne takımı. Burada da kendi sahasında artık bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. İlk yarıda bunu göremedik. Yayınımızın başında da ifade ettiğim gibi iki şutu var Saint-Étienne'in. İsabetli bir şutu bulunmuyor. Topla oynama oranlarında %56'ya %44'lük bir üstünlüğü var konuk ekip Nice takımının. Konuk ekibin yine 4 tane şutu bulunurken bir isabetli şutu bulunmuyor. Yani bu İstatistikler tabii ki yanıltıcı da olabilir. İkinci yarıda gelecek olan erken bir gol oyunun ritmini tamamen değiştirebilir. Ben ikinci yarıda Saint-Étienne'in galibiyetini bekliyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, benim güvendiğim maçlardan biriydi. Ben Saint-Étienne galibiyetine bu maçta güveniyorum. Güveniyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle bakalım mesajlarımıza. Milli takımdan bekliyorum abi, iyi yayınlar demiş. İsmini paylaşmamış dinleyicimiz. Onun dışında Brezilya bu sene finale kalamaz ama sürpriz demişken de ben Almanya'dan o sürprizi bekliyorum. İyi yayınlardı. Yani bir başka dinleyicim, peki Katar'ın performansı bende merak uyandırıyor bu sezon demiş dinleyicim. Peki kendisine selamlarımı ileteyim sevgili Mert Bey. Bu görüşü gönderen dinleyicim. Meksika'nın oyununu ben beğendim hazırlık karşılaşmalarında diye bir mesaj görüyorum. İsmi Anıl. Değil mi? Doğru okuduk. Evet. Sevgili Anıl Tokar bu mesajı iletti bana. Belçika'nın futbolunu beğeniyorum diyen dinleyicim. Ona da teşekkürlerimi ileteyim. Mert Pekmez. Doğru. Pekmez. Mert Bey'e selamlarımı iletmiş olayım. Arjantin bu sene de kupayı alacak, kimse heveslenmesin demiş. Çok iddialı bir mesaj değil mi bu? Çok iddialı bir mesaj. Arjantin Dünya Kupası'nı kazanacak demiş. Olabilir tabii canım. Arjantin'de neden olmasın? Kötü bir takım değil. Hatta birçok takımla kıyaslandığında ilk 3'e girebilecek düzeyde bir takım olduğunu düşünüyorum. 2026 Dünya Kupası maçlarında sizce sürprizi yapacak takım kim diye sorduk. Cevaplar gelmeye devam ediyor. WhatsApp üzerinden sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz.

Haiti'nin ne işi var abi Dünya Kupası'nda? Yazık demiş. Haiti yani hak etti çıktı. Şimdi ne diyeyim? Bunu da eleştirmeyelim artık ya. Abi şu takım Dünya Kupası'nda nasıl oynayabiliyor? Hak etmiş ki çıkmış Haiti takımı. Hiç beklenmedik sonuçlar alır belki. Ha iyi savunma yapabiliyorlar onu biliyorum da ileri uçta biraz sorun yaşadıklarını söyleyebilirim. Kadro kalitesi tabii ki oldukça kötü. Haiti göreceğiz. Haiti yanılmıyorsam Brezilya'nın grubundaydı zaten. Fas ve İskoçya ile birlikte mücadele edecek. Bu maçlardan puan çıkartabilir mi? Hani ne yalan söyleyeyim zor bir ihtimal. Zor bir ihtimal. İskoçya da iyi bir takım. Genç jenerasyonuyla dikkat çeken takımlardan biri. Fas zaten sürpriz yapabilecek, her turnuvada sürpriz yapabilecek ekiplerden biri. Brezilya'yı konuşmaya bile gerek yok. Turnuvanın favorileri arasında yer alıyor Brezilya milli takımı. Şöyle bakalım. İsviçre'nin ben oyununu beğeniyorum diyen dinleyicim peki. Fransa kazanır diyen dinleyicimiz. İspanya'yı kimse söylemedi abi diyen yine bir başka dinleyicim. İspanya. Ya son Dünya Kupası'nda pek bana hitap eden oyun anlayışı yoktu aslında İspanya milli takımının. Ha başarılı mı oldu? Başarılıydı. Evet, bunu kabul edelim. Ama beni tatmin eden o oyun anlamındaki yetenekleri göremedim. Beklentilerimi karşılamadı İspanya milli takımı. Bir önceki Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Bu sezon neler olacak göreceğiz hep birlikte. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Birazdan hepsine yer vermeye çalışacağım. Kendi belirlediğiniz bir konu varsa yine bu konu üzerinde de bana katılım sağlayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Abi İstanbul'dan selamlar, ismim şu diye de mesaj gönderebilirsiniz. Şöyle skorlarımıza bakalım. Saint-Étienne-Nice mücadelesi ilk yarı tamamlandı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Fürth, Essen karşısında 2-0 önde olan taraf ilk karşılaşmayı kendi sahasında Essen takımı 1-0 kazanmıştı. Şimdi rövanş mücadelesinde de Fürth 2-0'lık bir avantajı yakalamış oldu. Sevgili bahis severler, Banik Ostrava mücadelesi 3-1 mi bitti abi demiş dinleyicimiz. Ya ben 3-0 diye hatırlıyorum onu. Bir saniye kontrolümü sağlayayım. Çek Cumhuriyeti yükselme küme düşme playoff birinci karşılaşmasıydı. Toborsko ile karşılaşıyordu değil mi yanılmıyorsam Banik Ostrava. Ya, 3-0 bitti diye hatırlıyorum. Bir saniye kontrolümü sağlayayım. Doğru. 3-0 bitmiş. Saatler 19'u gösterdiğinde oynanan bir karşılaşma ve 3-0'lık bir skor. Banik Ostrava maçı kazanmayı başardı. İlk yarı kötüydü. İlk yarıda tempo neredeyse 0 diyebilirim ben bu karşılaşmayla alakalı. 0-0'lık bir eşitlik vardı. İkinci yarıda açıldı Banik Ostrava. Zaten ilk golü bulduktan sonra Tobarsko kalesinde golü görüp de ikinci, üçüncü görmediği o gol yok. Yani normal sezonda da bunu yaşadık. Çek Cumhuriyeti Ligi'nde de bunu çok yaşadık. Bir gol gördüğü takdirde kalesinde devamı geliyor. O oyun ritmini bir türlü koruyamayan takımlardan biri. Bu akşam da onu yaşadık zaten Banik Ostrava karşısında 3-0'lıkta bir skor ortaya çıkmış oldu. Bunu da hatırlatalım ve şöyle bakalım sizlerden neler geliyor. Canlı karşılaşmalarımızdaki skorlar bu şekilde. Maç sayısı az olunca tabii sizlerden gelecek kuponlar da bir hayli önem arz ediyor.

İkinci yarı gol bekliyorum abi demiş. Hangi maçtan acaba gol bekliyorsunuz? Ha, bir tane maç var zaten şu an oynanan. İkinci yarısı başlamayan Saint-Étienne diye tahmin ediyorum. Ha, onları da ben bulacağım. Peki Saint-Étienne doğru cevapsa umarım gelecek. Ya Saint-Étienne'in ikinci golü de gelecek. Ha, ilkini attı, biz ikinci golü bekliyoruz tabii. Öyle de bir durum söz konusu. İçimden 2-0'lık bir skor geçmiyor değil. Saint-Étienne maçı kazanmaya daha yakın olan taraf. İlk yarıda izledik zaman zaman. Kötü oynadı. Tamam, kabul ediyorum ama tecrübesiyle ben sahadan ikinci yarıda galibiyetle ayrılabilir diye düşünüyorum. Sizler de güveniyorsanız Saint-Étienne

haberiydi. Napoli'ye bakalım İtalya demişken. Takımın başına Vincenzo Italiano'yu getirmeyi planlıyormuş Napoli yönetimi. Tabii kötü giden bir sezonun ardından artık hata yapma lüksü de kalmadı Napoli yönetiminin. Vincenzo Italiano'yu takımın başına geçirmek istiyormuş Napoli yönetimi. Şimdi Roma Aston Villa'dan yine devre arasında kiralık oynattı biliyorsunuz. Donyel Male'nin bonservisini aldığını açıkladı ki benim en çok şaşırdığım haberlerden biriydi bu açıklama sonrası. Tamam, iyi bir performans gösterdi ama maliyet açısından bakıldığında ya ben şansını bu oyuncudan yana kullanmaz diye düşünüyordum Roma takımı. Yine Roma ile yıldızımız barışmadı. Beklenmedik bir haber geldi ve Aston Villa'dan devre arasında kiralamış olduğu Donyel Male'nin bonservisini aldığını açıkladı. Torino'ya geçelim, yine Emirhan İlkan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı Torino kulübü. Ülkemize dönecek olursak da ülkemizden de bir haberi paylaşmak istiyorum. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, Okan Buruk ve Uğurcan Çakır'ın sözleşmelerinde iyileştirme yapmayı öncelik olarak belirledi bu transfer hareketliği öncesinde diyelim. Okan Buruk'un ve Uğurcan Çakır'ın sözleşmesindeki o maddeleri biraz daha iyileştirme. Yani bu iyileştirme ne anlamına geliyor? Maddi açıdan miktarı biraz daha üst seviyelere çıkartacak diye düşünüyorum. Basında da birçok kez yazıldı, çizildi. Benim de var bir tane kaynağım. Haberi teyit ettirdim. Doğru haberlerden biri.

Beşiktaş'ta neler oluyor abi? Teknik adam belli oldu mu demiş sevgili Cenk Bey, bu mesajı gönderdi. Yani şöyle söyleyeyim sevgili Cenk Bey. İbre Beşiktaş takımında Felipe Luis'e döndü tekrardan. Yani Luis'den şimdi bir olumlu dönüş alınamazsa şayet burada da Razvan Lucescu adaylar arasında yer alan bir diğer teknik adam. Lucescu mu yoksa Felipe Luis mi diye bana soracak olursanız, ya ben Felipe Luis'in pek başarılı olacağını düşünmüyorum Süper Ligimizde. Tamam, Güney Amerika'da önemli bir başarıya imza atmış olabilir, kabul ediyorum. Futbolculuk kariyerini zaten tartışmıyoruz ama Avrupa'da bir takımda başarı yakalayamayan bir teknik adamın, 40 yaşındaki daha gencecik bir teknik adamın Beşiktaş'ta ya da ülkemizin diğer takımlarında başarılı olma ihtimalini ben biraz düşük görüyorum. Benim yorumum bu tabii ki. Razvan Lucescu bu anlamda daha başarılı olabilir Beşiktaş kulübünde bana sorarsanız. Peki yine Fenerbahçe'de de bir gelişme vardı. Basına yansıyan haberlerden biri. Dusan'ın menajeriyle bir araya gelme durumu söz konusu Fenerbahçe'de. Mevcut başkan adaylarının da yine belki de ilk sıraya yazdığı isimlerden biriydi Dusan Vlahovic. Gerçekleşecek mi? Sırp oyuncunun yıllık 8 milyon euroluk net bir maaş beklentisi olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde yine bu teklif Juventus tarafından reddedilmişti. İtalya basınında yine okuduğumuz haberlerden biriydi. Dušan Vlahović ismi Fenerbahçe ile anılmaya tekrardan başladı. İlerleyen günlerde, haftalarda neler olacak hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'la da devam edelim. Bir haber Galatasaray'dan gelsin. Biliyorsunuz Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgilenmeye devam ediyor Galatasaray takımı. Frankfurt'un bonservis beklentisi çok yüksek. Yani 40 milyon euro deniyor. Yine hem bizim basınımızda, ülkemizde çıkan haberlerde hem de Alman basınında, Bild gazetesindeki haber aynı, hemen hemen beklentiler aynı. 40 milyon euro seviyesi. Yani Can Uzun için tamam, iyi bir oyuncu olabilir de hani 40 milyon euro verdikten sonra yani direkt olarak katkı alması gerekiyor kulübün. Ya şimdi 40 milyon euroyu gelecek vaat ediyor diye vermek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Ya bu konuda da görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz ki ben böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Galatasaray için değil, hiçbir kulübümüzün gelecek vaat ediyor diye genç bir oyuncuya bu kadar yüksek meblağlarla transfer etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten gelecek vaat eden genç oyuncuların, potansiyeli yüksek oyuncuların takımlara kazandırılmasındaki amaç, yani şu kadar fiyat verelim, atıyorum 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, her neyse rakam burada afaki söylüyorum. Bu rakamı verdikten sonra İlerleyen yıllarda bir çıkış yakalarsa oyuncu satarız, kar elde ederiz mantığıyla hareket ediliyordu daha önceki yıllarda. Yani 40 milyon euro verildikten sonra bilemiyorum.

Yani ne kadara satacaksın ki oyuncuyu? Ki şu an Galatasaray'ın net katkı alması gereken birçok eksik bölgesi var. Hani o parayla daha iyi noktalara transfer yapabilir Galatasaray Kulübü diye düşünüyorum. Tabii ki benim kendi yorumum bu, görüşüm. Yanlış bir transfer, çok pahalı bir transfer gibi yorumlarda bulunmak istemiyorum. Daha önceki transferlerde de yine bunları konuşmuştuk. Galatasaray'la devam edelim. Son olarak bir haberim var. Bertu Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyorum. Sarı kırmızılılar bildiğiniz gibi. Başakşehir'in bu konuda beklentisi de 15 ila 20 milyon euro bandında. Yine yabancı sınırlaması sonrasında hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin Türk oyunculara yöneldiğini duyacağız. İlerleyen günlerde de isimler dönmeye devam edecek. Avrupa medyasında, yine bizim medyamızda sık sık okuyacağımız, duyacağımız, göreceğimiz haberler bu şekilde olacaktır. Tabii sınırlama geldiği takdirde de, ki geldi zaten, böyle olduğunda Türk oyuncuların fiyatı artıyor. Şimdi Bertu Yıldırım tamam iyi bir futbolcu da 15 ila 20 milyon euro bandında satın alınabilecek bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum ben. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya bir genç oyuncuya 20 milyon euro verilmez mantığına sahibim. Ha, bu oyuncunun da tabii ki daha önce yaptığı işlere göre yorumlayabiliriz. Barcelona'da 30 maça çıkıp 15 gol atan 22 yaşındaki ya da 21 yaşındaki bir oyuncuyu 20-25-30 milyon euro bandında transfer edersen tamam, çok iyi. Ama Bertu Yıldırım henüz kendisinden beklentileri tam anlamıyla karşılamayan bir futbolcu. Galatasaray ya da Fenerbahçe takımları, İkisi de aynı benim için bu konuda. Avrupa'da başarı istiyor bu kulüpler. Önemli başarı kazanmak istiyorlar. Ya şimdi Bertu Yıldırım iyi futbolcu olsa da o paralara daha net isimler transfer edilebilir düşüncesine sahibim. Benim görüşüm bu şekilde sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Dünya Kupası ile alakalı bir soru sormuştum, biliyorsunuz. Az kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına, bir 15 günü kaldı. Dünya Kupası'nda sürpriz beklediğiniz bir takım var mı? Ve size göre Dünya Kupası'nın bu sezon, bu sene diyeyim daha doğru olur, bu sene kimin kazanması gerekiyor? Yani kadro kalitesi olur, yine teknik yönetim olur, hazırlık maçlarındaki performansları da baz alırsak, Dünya Kupası'nda kupayı müzesine götürmeye daha yakın olan takım size göre hangi takım? Buna da katılım sağlayabilirsiniz. Bu arada bir gol haberi vereceğim. 2,5 gol üstü ve KG var. Bekleyen dinleyicilerimizi de tebrik edeyim. Fürth Essen mücadelesinde 68. dakikada Essen'in golü geldi. Aradaki farkı 1'e indirdi Essen takımı. 2-1'lik bir skor ortaya çıktı. Dakikalarda 68'i göstermekte. Fransa Lig 1 play-out final mücadelesinde de Saint-Étienne 0, Nice 0 karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor. Şöyle bir iki mesaj daha okuyacağım. Sonrasında bir araya gideceğim. Çok kısa bir ara olacak. Ankara'dan selamlar. Görkem Ahmet Bilaloğlu ben demiş. Peki, başkentimize de selamlarımı ileteyim. Buradayız. Sessiz dinleyicilerdeniz. Bu serin Ankara akşamında da seviliyorsunuz demiş. Peki, serin olmasaydı sevilecek miydim acaba? Ya da yağmur yağsaydı yine sevilmeye devam edecek miydim? Ahmet Bey, özellikle soruyorum bunu. Hava çok serin, o yüzden seni seviyorum der gibi bir mesaj olduğu için bunu da söylemek istedim. Görkem Bey, iyi yayınlar. 40 milyon euro Can Uzun için nedir Allah aşkına demiş. Dinleyicimizin görüşü bu şekilde. O paraya Bruno Fernandes alırım. Üste kalan parayla da Antalya'da köfte piyaz yerim, karnım da doyar demiş. İyi yayınlar Antalya'dan Selim. Ya Selim Bey, siz çok yemek yiyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Ha, bilmiyorum, tanımıyorum sizi. Sadece yazdıklarınızdan bu sonuca vardım. Doğrudur, yanlıştır. O konuda kesin konuşmuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Hani Can Uzun transferi bonservis bedeliyle konuya girip bir bakıyorum, üste kalan parayla da şu oyuncuyu alırım yazacaksınız sandım. Yine beni ters köşe yaptınız. Tebrik ediyorum. Bu konuda zirvedesiniz. Gerçekten Selim Bey, Antalya'ya selamlarımı iletiyorum. Ne demiş baksanıza. Bruno Fernandes'i alır. Üzerine de kalan parayla Antalya'da köfte piyaz yerim. Karnım da doyar. İyi yayınlar demiş. Peki, dün akşam kumpir yiyordunuz. Onun öncesinde bir kokoreç yiyeceğim diyordunuz. Et döner yiyeceğim diyordunuz. Et döner mi? Ben kaç yıl oldu et döner yemeyeli. Yani ben hep tavuk döner yiyorum. Evet. Ve param ona yetiyor. Hadi böyle de bir demagoji yapayım. Param tavuk dönere yetiyor. Ne yapabilirim yani?
Sevmiyorum, sevmiyorum et döneri. Belki de o yüzdendir. Peki birazdan geleceğim. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Birazdan teknik adamlarla alakalı da bir soru soracağım. Hatta gitmeden önce sorayım. Dünya futbol tarihinde size göre, bakın size göre, yani illa doğru olacak diye bir durum yok. Size göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik adamı kimdi? Teknik direktörü daha doğrusu kimdi? Bunun da cevabını bana WhatsApp üzerinden iletin. Mesajlarınıza birazdan yer vermeye devam edeceğim. Saint-Étienne 0, Nice 0, yine bir diğer karşılaşmamız da Fürth 2, Essen 1 diyecektim ama Essen'in golü VAR'dan geri döndü. Dakikalar 71'i gösteriyor. Fürth 2, Essen 0. Maç devam ediyor. Peki ben çok kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Futbol tarihinde size göre dünyanın en iyi teknik adamı kimdir diye sorduk ve cevaplar geldi. Rafa Benitez demiş dinleyicimiz. Peki İlyas Bey'in görüşü bu şekilde. Ya beklediğim o kadar çok teknik direktör ismi var ki biraz geçmişe yolculuk da yapmak istiyorum. Onlarla alakalı pek mesaj gelmedi. Yani o isimleri pek göremedim. Futbol gurmelerinden bekliyorum özellikle o cevapları. Tamam, günümüzde çok önemli teknik adamlar bizleri karşılıyor, biliyoruz. Hafızamızda yer alıyor. Aktif olarak da belki de Guardiola dünyanın en iyi teknik adamlarından biri, kabul edilebilir. Ama geçmişte 80'li 90'lı yıllarda da önemli başarılar kazanmış birçok teknik direktör benim aklıma geliyor. Dünya genelinden bahsediyorum bu arada. Süper Ligimizden bahsetmiyorum. Dünya futbolunda size göre şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi teknik direktör kimdir? Yazın, okuyalım mesajlarınızı. Merakla bekliyorum ki zaten birkaç mesaj geldi bu konuyla alakalı. Evet Görkem, hava bayağı serin. Devri atıyorum şu an demiş. Devri atıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz acaba, merak ettim. Aklıma geldi, bir güvenlik görevlisi misiniz? Çünkü güvenlikte çalışan arkadaşlar da devri atıyor diye tahmin ediyorum. O sorduğun isim kesin Arsene Wenger'dir abi. 90'lı ve 2000'li yılların bana göre en iyi teknik adamıdır. Onun üzerine de hiçbir teknik direktörün adı geçmemesi gerekiyor demiş. Böyle keskin bir mesaj göndermiş İbrahim Bey. Peki teşekkür ediyorum. Arsene Wenger önemli teknik adamlardan biri. Tabii ki tartışmaya kapalı konulardan biri. Prandelli diyen dinleyicimiz, hadi geçelim bu mesajı. Prandelli ülkemizde de çalışmıştı değil mi? İtalyan teknik adam, doğru. Galatasaray'da da zaman zaman önemli maçlar kazanmış olsa da pek beklentileri karşılamadı diye düşünüyorum. Prandelli ismi gelmiş. Delboski ülkemizden hatırlıyorum. Bir Beşiktaş taraftarıyım ama Beşiktaş'ta kötüydü. Real Madrid dönemi unutulmazlar arasında yer alıyordu demiş dinleyicimiz. Oğuz Han, bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Oğuz ve Han'ı ayrı yazmış. Herhalde soyadı Han diye tahmin ediyorum. Hani birleşik değil. Dinleyicimiz bunu düzeltirse ya da ben mi yanlış telaffuz ediyorum, kendisi bilgi verirse daha sağlıklı ilerleriz. Şöyle bakalım, geçmişe götürebilirim seni abi demiş. Löw, Almanya'nın panzer olduğu dönemden bahsediyorum. Kesinlikle Löw demiş. Löw de önemli teknik adamlardan biriydi. Onun dışında şöyle bir bakalım. İstanbul'dan Haluk Ben, Alex Ferguson'dur cevabı gelmiş. Peki teşekkür ederim. Ancelotti ismi senin kesin beklediğin isimlerden biridir. İyi yayınlar, seviliyorsun. Şu an mesaideyim. Bayram bize pek uğramadı abi demiş. Ya, çalışmak bence en büyük bayram ya. Ha, burada abartı mı oldu bilmiyorum. Ama ben kendi açımdan baktığımda yayın yapıyorum. Hani sevdiğim bir işi yapıyorum. Akşam saatlerinde yayın yapıyorum. Bayramdır ya benim için. Akşam saatlerinde yayın yapabilmek, sesimi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insana aynı anda duyurabilmek benim için en büyük bayramdır diye düşünüyorum. Tabii ki benim kendi görüşüm. Her işin de kendine göre zorlukları var. Size de kolaylıklar dileyelim. Ancelotti cevabını veren bir başka dinleyicimiz Berkay Bey. Teşekkür ediyorum. Futbolu kökten değiştiren adam Krof bence diyen dinleyicimiz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Görkem. Bugünkü Barça'nın temelini atan Krof. 90'lara geldiğimizde de Sir Alex Ferguson, 2000'lerde de Pep Guardiola'dır. Antalya'dan Sergen. Serkan, bak Sergen diye isim geldi adınıza ya. Antalya'daki dostumuza da selamlarımı ileteyim. Sergen derken acaba Sergen Yalçın mı demeniz gerekiyordu burada? Unutamadığınız en iyi performansa sahip teknik adam olarak, bilemedim. Ağzımdan mı kaçırdım Sergen Yalçın? Yani yerli olarak iyi antrenörlerden biri de, yani dünya çapında kıyasladığımızda ya yok, o kadar üst düzey olacağını düşünmüyorum. Hiçbir bizim teknik direktörümüzün o seviyelerde, bakın kıyasladığımız isimlere bakın. Ancelotti'den bahsediyoruz, Guardiola'dan bahsediyoruz. Alex Ferguson'dan bahsediyoruz. Kraft'tan, Kruft'tan bahsediyoruz yani. Düşünün. Sergen Yalçın ya da başka bir teknik adamımız maalesef onlar kadar başarılı olmadı. Yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. O yüzden açıklamada bulunuyorum. Yerli bir isim beklemiyorum yani. Benim aklımda bir isim var. Kimsenin de o ismi vereceğini düşünmüyorum. Bence Barcelona'yı Barcelona yapan tiki-taka dediğimiz o oyunun başlangıcını yapan teknik adamlardan biridir. Ülkemizde de bir takım çalıştırdı. Bakın o teknik adamın ismini kim yazacak? Çok merak ediyorum. Galatasaray'da da bir dönem hocalık yaptı. Yabancı bir antrenör. Ki önemli başarıları vardı daha önceki yıllarda. Ülkemize geldiği için ben şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Ondan sonra da Suudi Arabistan'a gitti. Pek dikiş tutturamadı tırnak içerisinde söylüyorum. Sonra da teknik adamlık görevini bıraktı zaten. Şu an devam etseydi aktif olarak bence Guardiola seviyesinde bir teknik direktör olacaktı. O ismi de lütfen yazın. Hani o kadar da ipucu verdim. Daha ne söyleyebilirim ki size? O kadar ipucu yani. Bir adını söylemediğim kaldı. Peki sizler yazarken ben de şöyle maçlara döneyim. Fransa Lig 1 play-out karşılaşması Saint-Étienne 0, Nice 0. Yine karşılaşmanın da 62. dakikası oynanıyor. Fürth 2, Essen 0, Almanya 2. Lig. Bundesliga'da play-out heyecanı bu karşılaşmayla sürüyor. Kim çıkacak 2. ligden? Bakalım göreceğiz. 10 dakikamız kaldı. Evet, uzatma bölümünü de işaret edersek 12-13 dakika gibi az bir süre kaldı. Essen gol bulmak zorunda. Maçı uzatmaya götürmek istiyorsa en azından bir gol bulmak zorunda. İlk karşılaşmayı 1-0 kazandılar. İkinci maç oynanıyor şu an ve 2-0 geride. Essen takımı riskleri aldı. Ha şu dakikadan sonra 2,5 gol üstü evet bahis anlamında ideal bir seçim olur. Onu da ifade edeyim. Yani risk aldı çünkü. Şöyle bir göz ucuyla bakmaya çalışıyorum bu karşılaşmaya da. Oldukça rakip yarı alana korkusuzca gitmeye çalışıyor Essen. Yani artık son şansları. Gol bulmak için yüklenmek zorundalar. Uzun toplarla çıkmaya çalışıyor maçın bu bölümünde özellikle. Yani Fürth'ün zaten hızlı ayakları var. Kanatları çok etkili kullanabilen bir takım. Kontra atakları çok iyi fırsata dönüştürebilen bir takım. Üçüncü golü de bulabilir. Essen'in bu baskısı belki bir sonuç verebilir. Yani ortaya bir gol çıkacak diye düşünüyorum. 83. dakikada bunu söylüyorum. Bakın maçın 60. ya da 65. dakikası değil. 83. dakikasında karşılaşmanın ben bir gol daha çıkabileceğini öngörüyorum. Ha, çıkar ya da çıkmaz tabii ki. Burada kesin net olarak çıkar gibi bir iddiam söz konusu kesinlikle olamaz. Benim söylediğim gelecek diye bir şey de söz konusu değil. Hani bazen mesajlar geliyor Instagram'dan görüyorum. Genelde başarılı oluyor ama gelmediği günler de var. Abi şu maçın gelmedi ya, kaybettim senin yüzünden. Benim yüzümden değil, kendi yüzünden kaybettin. Benim ağzımdan çıkan illa olacak, kesin gelecek diye bir durum söz konusu değil. Ben rüyamda görmedim maçın skorunu. Ha, sadece daha önce izlediğim karşılaşmaları baz alarak bir tahminde bulunmaya çalışıyorum. Olur olmaz. O sizin de biraz mantığınıza kalıyor. Ben maçı veriyorsam sizler de biraz kendiniz bir araştırın. Hani belki de ben yanlış bir analizde bulunuyorum. Şimdi yayın yapıyorum diye yanlış bir maçı sizlere aktarıyor da olabilirim. Olabilir, ben de insanım. Belki yanılıyorumdur. Gözümden kaçan bir şey vardır. Ki maçları canlı olarak izleyip kendi notlarımı alan biriyim. Yani internetten bir araştırma yapıp bak böyle olmuş 3 maç önce şöyle olmuş diyen biri değilim. Maçları kendim izliyorum. Ona göre yorumda bulunuyorum. Dün gece çok enteresan maçlar vardı ya. Gerçekten. Gece maçları çok enteresan geçiyor. Gollü bir karşılaşma da vardı. Onu da izleyen dinleyicim varsa yazabilir. Ben Bahia mücadelesini izledim. Evet, Bahia mücadelesi 3-2 bitti. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var beklediğimi söylemiştim. Çok da güvendiğim bir karşılaşmaydı aynı zamanda diyelim ve şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Selamlar abi, kolay gelsin. Peki teşekkür ediyorum. Sizler de çalışıyorsanız sizlere de kolaylıklar diliyorum. Yaşar Bey Stuttgart'tan mesajı gönderen dinleyicim. Abi senin bu söylediğin hocaların elinde dünyanın en iyi kadroları var. Doğru, bu açıdan bakıldığında bu kadroları Türkiye'de hangi hocaya verirsen aynı. Onların yaptığını da yaparlar. Başarısını yapabilirler. Hadi gelsin onlar da alsın. Keşke Gençler Birliği'ni. Bakalım nereye getirecekler. Gençler Birliği. Ne demiş dinleyicimiz? Düşerlikten düşer. Süper Lig'den düşer demek istediniz herhalde burada. Süper Lig'den düşer. Selamlar Stuttgart'tan Yaşar Aydın ben demiş. Ya bakıldığı zaman evet. Herkesin aslında sokakta kiminle konuşsam aynı cevabı veriyor. Ama benim de şöyle bir sorum var. Şimdi diyorsunuz ya. O teknik adamların elinde ne oyuncular var? Ya yarıştığı takımların da elinde ne oyuncular var? Şimdi Guardiola başarılı bir antrenör diyoruz. Son döneme damgasını vuran teknik adamlardan biri diyoruz. Peki kabul ediyorum ama rakiplerine bakalım. Bayern Münih takımına, Real Madrid takımına bakalım. Değil mi? Bayern Münih'te ne oyuncular var? Ne oyuncular var? Şimdi bunlarla kıyaslıyoruz. Onlardan da daha iyi bir okul okul diyorum ya. Oyun aklına sahip olması gerekiyor. Okulu mu özledim? Onu da anlayamadım. Evet okul yıllarımı da özledim ama bir yandan. Peki şu an öğrenci kardeşlerim de bana kulak veriyorsa onlara da selamımı ileteyim. Okulun kıymetini bilin. Gerçekten eğitim görmek önemli. Ha illa dört duvar arasında eğitim görmek çok önemli demeyeceğim tabii ki. Açarsınız bir kitap okursunuz, bir şey araştırırsınız. O bile size artı bir faydadır. Bu anlamda öğrenmeyi seviyorum. Bir şeyler okumayı, karalamayı, yaşım kaç olursa olsun yapmaya devam edeceğim herhalde. Sıkılmadığım tek şey bu.

Size göre dünyanın en iyi teknik direktörü kimdir dedik. Cevaplar geliyor. Zidane cevabı gelmiş peki. Ama bir de şöyle bir soru sordum. Yani onu henüz bilen bir dinleyicimi görmedim ben mesajlarda. En azından şu ana kadar okuduğum mesajlar içerisinde doğru cevabı göremedim. Ülkemizde de forma giymiş bir isim vardı daha önceki yıllarda, hatırlıyor musunuz? Oyuncu olarak da forma giyen bir isim vardı. Bu bir. İkincisi olarak da Barcelona takımında tiki-taka dönemini başlatan hocalardan biriydi ve Galatasaray'da antrenörlük görevine yapmıştı. Ama kısa bir süre, çok uzun bir süre değildi. Onun da ismini yazın diyorum. Mesela ben ülkemize nasıl geldi, çok şaşırdığım isimlerden biriydi. Ha, Roberto Carlos'a bir kere bu kadar çok şaşırdım. Bir de o isme çok şaşırmıştım. Bu da bir gerçek. Doğru cevabı bekliyorum. Henüz bir dinleyicimden gelmedi. Geldiyse de ben daha mesajını görmedim. Peki. Abi iyi yayınlar. Bana göre dünyanın en iyi teknik adamı, gelmiş geçmiş en iyi teknik adamı Ancelotti'dir. Müthiş bir zekası var kendisinin demiş. Teşekkür ediyorum. Mourinho cevabı hiç gelmiyor. Dikkat ettiniz mi? Hiçbir dinleyicimiz Mourinho demiyor. O da enteresan. Real Madrid'de bakalım neler yapacak bu sezon. Yani Allah herkese Mourinho şansı versin. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Arka arkaya bu kadar başarısız olduğu sezonların ardından hala Real Madrid gibi bir takımın başına geçebiliyorsa, yani o şanstan biraz da bize lazım. Ya bize de lazım. Hepimize lazım ya, hatta. Hepimize lazım. Ne oldu bizim Saint-Étienne golleri abi? Totem yapmıyor musun yoksa? Bizi mi kandırıyorsun demiş dinleyicimiz. Yok, yapmaya çalışıyorum. Hatta şu an bir saniye. Bir totem daha yaptım. Siz görmüyorsunuz tabii ki. Şu an beni dinlediğiniz için ben totemler yapmaya devam ediyorum. Ayağa kalktım az önce. Evet evet. Ayağa kalktım. Bir 3 dakika öyle yayın yapayım dedim. Yok. Yaşlılıktan herhalde. Ayaklarım ağrınca tekrardan oturmak istedim. Gelmiyor. Ne yaparsak yapalım gelmiyor. Ha, ben geleceğini düşünüyorum. Siz bir tercihte bulunursunuz, bulunmazsınız. Ona bir yorum yapamam. O size kalmış. Ama ben Saint-Étienne cephesinden bir golün çıkacağını düşünüyorum. Dakikalarda 68'i gösteriyor. Karşılaşmada 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Saint-Étienne gol atacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Fürt Essen mücadelesi 2-0 devam ediyor. Yine dakikalarda 88'i gösteriyor bu karşılaşmada. Zaten sosyal medya hesabımdan da paylaştığım bir kupon vardı. Yani oradan da beni takip eden dinleyicilerimiz var. Gün içerisinde yayın dışında önerebileceğim karşılaşmalara da yine benim sosyal medya hesabımdan ulaşabilirsiniz. Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Adımı ve soyadımı yazmanız kafidir. Onun dışında yapmanız gereken başka bir şey yok. Fürt Essen maçı maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü önerisinde bulunmuştum. Gün içerisinde 1.90'lıkta bir oranı vardı. Ama yanıldığımda bir karşılaşma var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sadece kazandığım ya da kazandırdığım kuponları paylaşmayı sevmiyorum. Belki de yanlıştır ama bana göre değil. Ben bu konuda profesyonel olamadım. Değilim maalesef. Yani benim gelen kuponlarım bunlar. Gelmeyen kuponlar? İşte ben onları da paylaşmaya çalışıyorum. Saint-Étienne Nice mücadelesi. İlk yarı ev sahibi 0.5 gol üstünü önerdim ben. Yine birçok bahis severe. 1.83'lükte bir oranı vardı. Beklentilerimi karşılamadı. Saint-Étienne takımını buradan kınıyorum. İlk yarı. Bir tane isabetli şut olmaz mı bir takımın? Neyse, ikinci yarıda belki son bölümde bir gol atacaktır. Görkem Bey, tiki taka oynatan Türkiye gelmiş geçmiş teknik direktör Aragones bence. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Dünyada en iyi teknik direktör ise Ancelotti'dir. Haluk Deniz Aydın ben demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Sizin de bayramınızı kutlayalım bu vesileyle birlikte. Aragones'ten bahsetmiyorum ama benim beklediğim cevap Aragones değil henüz. Görkem Bey, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Peki, teşekkür ederim. En iyi teknik direktör belki değildir ama Lippi hocamı anmak istedim. Hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi hem de Asya Şampiyonlar Ligi kazanan başka biri olduğunu sanmıyorum demiş. Evet, başka kazanan bir isim henüz yok. Şu an aktif olarak yok, onu net olarak biliyorum. Antalya'dan Can bu mesajı gönderen dinleyicimiz, size de kolaylıklar diliyorum. Yani çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum bu saatte. Kolaylıklar dileyelim. Frank Rijkaard olabilir bahsettiğiniz hoca demiş Selim Bey. Bilmiyorum, olabilir mi acaba? Rijkaard'dan bahsediyorsun ama Arsene Wenger'in
Tanımdan geçemez Görkem demiş. Tanımdan tabii ki geçemez. Çünkü öyle bir tanım yok daha. Tanımdan. Ben mi yanlış okuyorum ya? Şöyle bir bakayım, gözlerim mi bozuldu acaba? Mesajları ben mi yanlış okuyorum diye bakıyorum. Yok, ben yanlış okumamışım. Arsene Wenger'in tanımdan geç, ha, yanımdan demek istemiş. Tamam, şimdi oldu. Yaşlılıktan dolayı ben de toparlayamadım bir an. Peki, özür diliyorum dinleyicimizden. Yanından geçemez. Tabii yanından geçemez. O ayrı bir konu. Ama uzun bir süre daha aktif teknik direktörlük kariyerine devam etseydi bence Arsene Wenger'i geçerdi. Rijkaard'ın çok pozitif bir futbolu vardı. Ha, ülkemizde Galatasaray'da oynadı. Ha, oynadı diyorum. Takım çalıştırdı. Burada başarılara imza attı, atmadı. Bunları tartışırız. Bu ayrı bir konu. Ama dünya futboluna bakacak olursak Barcelona ile önemli işlere imza attı. Bana göre tabii ki bu. Size göre başka bir teknik adamdır, daha başarılı. Arsene Wenger. Tartışmaya kapalı bir konu. Ama dünya futbol tarihinde Arsene Wenger'den daha iyi teknik adamlar var mıydı? Vardı. İşte onun ismini soruyorum. Lütfen Arsene Wenger'den futbol tarihinde daha iyi bir antrenör ismi yazın bana. Guardiola. Ben bir tane örnek vereyim. Guardiola bence Arsene Wenger'den daha iyi bir teknik adamdı. İyi yayınlar. Collina'dır abi demiş. O hakem ya. İlkay Bey oldu mu şimdi? Taksici dostumuz İlkay Bey. İyi yayınlar, Collina'dır bence demiş peki. Siz öyle diyorsanız öyledir ya. Ben pek bir burada şimdi ters görüş bildirmek istemiyorum. Doğrudur. Sizin söylediğiniz doğrudur. Collina demiş dinleyicim. O da ne hakemdi hatırlıyor musunuz? Ne hakemdi gerçekten. Nerede şu an öyle hakem? Gel de bul bir tane. Yani neredeyse ben Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Fenerbahçe maçlarında Collina maçı yönetsin diyecektim. Neredeyse. Hala çok iyi yönetir. Birçok hakemden daha iyi yönetileceğini düşünüyorum. Böyle de bir göndermede bulunayım. Fürt'ten bir gol bekliyorum demiş dinleyicim. Peki bol şanslar. Sevgili Uğur Bey yine bu mesajı gönderen dinleyicim. Dakikalar 90 oldu. Fürt 2, Essen 0. Essen bir gol bulsa bile benim tercihim başarılı olacak. Ben yayın öncesinde sosyal medyada Fürt Essen maçına maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü önerisinde bulunmuştum. Nokta atış yapmışım ya resmen. Hani maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü değil. Tehlikeyi sezmişim orada. Bunu da kabul ediyorum. 1.5 gol üstüne yönelmişim. Şu an dakikalarda 90+2'yi gösteriyor. Şu an kim atak yapıyor? Esen takımı etkili bir organize atak gerçekleştiriyor ama ceza sahası içerisine gönderilen bu ortada hiçbir takım arkadaşı yoktu. Top doğrudan avuta çıktı. Fürt artık galibiyete, tura daha doğrusu adım adım ilerliyor. 90+3'ün de sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Fransa Lig 1'de yine play-out final mücadelesinde de Saint-Étienne 0, Nice 0 dakikalar 74'ü göstermekte bu karşılaşmada. Skorlarımız bu şekilde. Nijerya-Zimbabwe mücadelesinde peki neler oluyor derseniz de dakikalar 90'ı gösteriyor. Ev sahibi Nijerya takımı Zimbabwe karşısında 2-0 önde olan taraf. İsveç Ligi'ne hemen dönelim. Reykjavik 2, Valur 0, Stjernan 0, Vikingur 2. Burada da 47. ve 48. dakikalar oynanıyor. İspanya kadınlar Premier Lig'de ne oluyor derseniz de hemen ondan bahsedeyim. Atletico Madrid Tenerife ile karşı karşıya geliyor. Burada da Atletico Madrid 2, Tenerife 1 şeklinde devam ediyor. Dakikalar 56'yı göstermekte bu zorlu karşılaşmada. Basketbol heyecanı yine devam ediyor. Paris Basket kendi sahasında konuk ettiği Strasbourg önünde 69-50 önde olan taraf. 3. çeyreğin tamamlanmasına da 1.16 gibi bir süre kaldı.

Reykjavik Valur maçından 2,5 gol üstü bekliyorum demiş dinleyicimiz. 3,5 gol üstü hatta. Pardon abi, 3,5 gol üstü. Yani 60'a kadar bir gol gelirse, ki Valur takımı da etkili. İkinci yarılarda daha fazla gol bulan bir takım. Reykjavik hücum hattı iyi olsa da savunması güven vermiyor. Şu an 2-0 önde Reykjavik Valur karşısında. Valur böyle 60'a kadar, hadi maksimum 65'e kadar bir gol bulursa bence dediğiniz gerçekleşir diye düşünüyorum. Daha önceki haftalarda en azından İzlanda Ligi'nde takip ettiğim doğrultuda golü geçme potansiyeli yüksek zaten bu karşılaşmanın. Valur'un bir golüne bakar, öyle söyleyeyim. Valur gol atarsa Reykjavik de karşılık verecektir. İzlanda Ligi'nde dakikalar 49'u göstermekte. Reykjavik 2, Valur 0. Hazırlık mücadelesi Nijerya 2, Zimbabwe 0. Burada da 90. dakika tamamlandı. Uzatma dakikalarındayız. Almanya 2. Lig Bundesliga play-out karşılaşmasında da Fürth 2, Essen 0. Artık son düdük her an çalabilir. Fürth galibiyete çok ama çok yakın. Fransa Lig 1 play-out final mücadelesinde de Saint-Étienne 0, Nice 0. Dakikalar 76'yı gösteriyor. Az bir süre kaldı. Şöyle bir istatistiklere bakalım. İkinci yarıda neler oluyor? Tabii henüz kaleyi bulan bir isabetli şut yok. Yani benim çok şaşırdığım durumlardan biri. Ben böyle bir maç beklemiyordum. Hani yanılmıyor musun sen abi diyorsunuz ya. Yanılıyorum. Alın işte. Canlı canlı kanıt. Canlı canlı örnek. Saint-Étienne Nice mücadelesi. Ben rakibini abluk altına alan, sağlı sollu ataklar yapan, kaleyi şutlarla boğan bir Saint-Étienne bekliyordum. İlk yarıdan golünü bekliyordum. Şu an dakikalar 78. 7 tane şut çekmiş Saint-Étienne. Bunlardan hiçbiri isabetli olmadı. Ha, ilk yarıda 2 tane şutu vardı. İkinci yarıya daha etkili başladı. Ama yine de kaleyi bulan bir şutu bulunmuyor. Rakibine bakalım, Nice takımı. Onların da 4 şut denemesi var ama henüz kaleyi bulan bir şutu yok. Kaleye giden ilk şut gol olacak gibi gözüküyor. Bakalım, genelde öyle olur. Bahisçiler dilinde konuşuyorum. Şu ana kadar kaleyi bulan şut yoksa ilk isabetli şut gol olacak. Evet evet, bu çok konuşuluyor. Onlardan biri olabilir. Umarım Saint-Étienne golü bulur. Nice taraftarlarından özür diliyorum. Benim tarafım belli. Ben Saint-Étienne tarafındayım. Fransa Lig 1 dendiğinde, ya Fransa Ligi dendiğinde, Lig 1 ya da Lig 2 pek önemli değil. Fransa Ligi dendiğinde benim aklıma ilk Saint-Étienne takımı geliyor. Yıllardır, yıllardır. Peki şöyle bakalım mesajlara. Dinleyicimiz bir ifade göndermiş de ifadeyi henüz açamadım. Emoji göndermiş daha doğrusu. Sir Alex Ferguson bana göre demiş sevgili Ersin Bey. Teşekkür ediyorum. Bana göre de Ancelotti'dir abi, tartışmaya kapalı bir konu diyen dinleyicimiz sevgili Cesur Bey mesajını iletti. Onun dışında bakalım. Dünya futbol tarihinin size göre en iyi teknik direktörü kimdir diye sorduk. Mesajlar geliyor. Mourinho'nun ismi niye hiç geçmiyor? Ya, dünya kadar kupa kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırmış. Neden kimse Mourinho ismini vermiyor? Teessüflerimi iletiyorum buradan dinleyicilerime. Ya, bir kişi de çıkıp Mourinho demedi. Ha, yazan belki olur ilerleyen dakikalarda, bilemiyorum. Son 4-5 dakikam kaldı. Bu soruyla alakalı, bu konuyla alakalı. Konuyu kapatacağım. Hala beklediğim bir teknik adam ismi var. O gelmedi.

gün içerisinde Instagram'dan sohbetin için teşekkür ederim abi. Cansın demiş dinleyicimiz. Peki ben teşekkür ederim. Yani gördüğüm zaman cevap veriyorum. Ya ben de insanım. Ekstrem bir durum değil. Şimdi siz arkadaşınıza yazdığınızda arkadaşınız o mesajı gördüğünde cevap veriyordur diye tahmin ediyorum. Ha, beni de öyle canlandırın gözünüzde. Gördüğüm zaman geri dönmeye çalışıyorum. Neden dönmeyeyim? Ya bu dinleyicim ya da bir kişi bana mesaj atmış. Dönmeyeceğim geri. Selam yazmış. Yok, geri dönmeyeceğim. Yani öyle bir durum yok. Bende yok en azından. Ben dönüyorum. Dönmeye çalışıyorum. Instagram'ı bu konuda aktif kullanan bir yayıncıyım. Bunun da altını çizeyim. Bu arada Valor'un golü geldi. Güzel. Beklediğimiz gollerden biri. 3,5 gol üstü bekliyoruz. Bu mücadelede 60'a kadar Valor bir gol atarsa tabii burada 3,5 gol üstü rahat bir şekilde gelir demiştik. O anlardan biri. Reykjavik 2, Valur 1. Dakikalarda 53'ü gösteriyor karşılaşmada. Hatta şu an 54'e girmiş bulunmaktayız. Güzel. Bu maçtaki totemler işe yarıyor bak. Yarıyor. Saint-Étienne-Nice maçında bir de. Saint-Étienne'in bir golünü getirsek o kadar güzel olacak ki. Dakikalar 80 oldu. Saint-Étienne 0, Nice 0. Golsüz giden bir karşılaşma. Alt oynayan dinleyicilerimizi tebrik ediyorum tabii. Varsa çok az kişi vardır alt oynayan da. Yine onları da tebrik edelim. Reykjavik Valur 2-1 53. dakika demiştik. Atletico Madrid 2 Tenerife 1. Kadınlar Premier Ligi, İspanya Premier Ligi kadınlar futbolu. Yine önemli maçlardan biri. Tenerife aslında daha iyi bir performans gösterebilirdi. Çok net pozisyonlar yakaladı çünkü ilk yarıda keza aynı şekilde girdikleri 4 tane gol pozisyonu var. Ben Madrid'in bu kadar zorlanacağını, Tenerife'nin bu kadar direnç göstereceğini tahmin etmiyordum. Ama geldiğimiz noktaya baktığımda bundan daha fazlasını da yapabilecek o gücü bana yansıttı Tenerife'li oyuncular. İkinci gol gelir mi? Birazdan göreceğiz. Tabi canlıda bu karşılaşma var mı? Onu da sorayım dinleyicilerimize. Gerçi açayım bakayım ya. Niye sorayım dinleyicime değil mi? Oranlar kapalı gözüküyor. Atletico Madrid, Tenerife. Kadınlar futbolunda İspanya Premier Lig mücadelesinde 62 dakika tamamlandı. 2-1 ev sahibi Madrid önde olan taraf. Canlı'da ise şu an oranlar kapalı. İlerleyen dakikalarda açılır mı bilmiyorum. Ona göre kontrolleri sağlayabilirsiniz. İyi yayınlar Görkem Bey. Bence en iyi teknik direktör Ahmet Suat demiş dinleyicimiz. Sanırım Rekart'ı söylüyorsunuz. Evet, Rekart'ı söylüyordum da beklediğim bir teknik direktör adı var. Onu yazmadı hiç kimse. Yani şaşırıyorum şu an. Dinleyicilerimizden gelen isimlere tabii ki katılıyorum. Hepsi çok yetenekli teknik adamlardı. Ama bir tane var. Bakın düşünün biraz, hangisini soruyorum acaba? Bir tane var. Yani akıllara gelebilecek aslında en top seviyedeki teknik adamdan bahsediyorum. Onun adı henüz gelmedi. Dünyada futbol tarihinden bahsediyorum. Size göre en iyi teknik direktör kimdi diyorum ve o teknik direktörün adı henüz yazılmadı. Lütfen biraz daha düşünün sevgili Radyo Spor dinleyicileri. 2-3 dakika sonrasında bu soruyu, bu yorumları kapatacağım. Başka bir konuya geçeceğim son bölümde. Bundan kaynaklı da bana lütfen o beklediğim ismi yazın. İçim rahat etsin ya. İçim rahat etsin. Peki teşekkür ediyorum. Ferguson diyen dinleyicimiz. Onun da adı birçok kez kişi tarafından yazıldı. Önemli teknik adamlardan biri, doğru. Kabul ediyorum. Ama benim beklediğim isim o değil. Benim beklediğim isim o değil. Sizler yazın. Ben de skorlarımı bir kez daha aktarayım. Az önce mücadele tamamlandı. Almanya 2. Bundesliga karşılaşması tamamlandı. Fürth 2, Essen 0. Benim tahminim burada başarılı oldu. Ben maç sonu 1 ve 1,5 gol üstü bekliyordum. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bunları da Instagram üzerinden Görkem Tezer Leyle değil Reyle yazdığınızda beni görebilirsiniz, profilime ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Radyo Spor'u da lütfen sosyal medya hesaplarından takip edin. Önemli gelişmeler, son dakika haberlerine ulaşmak istiyorsanız sizler de Radyo Spor'u sosyal medya hesaplarından takip edin. Bu da sizlere bir önerimdir. Evet, sizlere bir önerimdir diyelim ve Stajna Vikingur karşılaşmasından 2 gol bekliyorum abi diyen dinleyicimiz. Şu an 2-1'lik bir skor karşımıza çıkıyor. Konuk ekip Vikingur 2-1 önde olan taraf Stajna karşısında İzlanda Ligi'nde. Peki Vikingur'un 3. golü olabilir. Golcü bir takım. Deplasmanlarda daha açık oynayan bir takım.
Rakibi karşısında ikinci yarıda oyundan düşmüş gibi gözüküyor. Ama bu ligin bence en iyi takımlarından biri. Hani Stajnar karşısında üçüncü gol atması benim açımdan sürpriz olmaz. Omar Son özellikle gol beklediğim isimlerden biri. Takip eden dinleyicilerim vardır. İzlandalı 31 yaşındaki Omar Son İzlanda milli takımında da forma giydi zamanında. Önemli isimlerden biriydi. Son dönemde biraz performansı düştü. Bunu kabul ediyorum. Son olarak da İzlanda Süper Kupası'nı Víkingur formasıyla kazanan isimdi. Omar Son şu an sahada mücadelesine devam ediyor. Ben bir gol atabileceğini düşünüyorum. Karşılaşmanın da 57. dakikası oynanmakta. 2-1'lik Víkingur takımının üstünlüğü devam ediyor. 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan takımdan bahsediyoruz. Yani rakibine bakalım. 9 maçta sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrılabilen bir Stajnan takımı karşımıza çıkıyor. Şampiyon olacak Víkingur yüksek ihtimalle. Büyük bir mucize gerçekleşmezse, tabii orada da Reykjavik yine en yakın takipçisi Víkingur takımının, Reykjavik'in de üstünlüğü devam ediyor 2-1 Valur karşısında. Bakalım neler olacak, 2 maçta 2-1. Yani bir takım sürpriz gol görürse karesinde İzlanda ligi açısından daha izlenebilirliği arttırabilir ilerleyen haftalarda diye düşünüyorum. Jürgen Klopp ismi geldi. Evet, o isimlerden biri ama tam beklediğim isim değil. Tam beklediğim bir isim değil. Yerlilerden hiç isim gelmiyor. Futbol tarihinden sorduğum soruya normalde Galatasaraylı dinleyicilerimin vereceği cevapları ben tahmin ediyorum. Fenerbahçeli arkadaşlarımızın da yazacağı cevapları bekliyorum. Ama yok, henüz o mesajlar gelmedi. Tatile mi çıktı acaba dinleyicilerimiz, bilmiyorum.

Hep Türkiye dışında sorular soruyorsun abi. Yorum yapmak istiyorum ama Türkiye Ligi ile alakalı olursa tabii ki seve seve katılırım demiş sevgili Cüneyt Bey. Siz katılabilirsiniz ya, yazıp gönderebilirsiniz bana, sorun değil. İlla burada bir soru sormam ya da konu belirlemiş olmamın sizin açınızdan bir önemi yok. Her zaman ifade ediyorum. Sizin belirlediğiniz bir konu varsa onunla alakalı da bana yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Sorun değil. Ha, çok kolay bir yorum istiyorsanız da hemen söyleyeyim size. Hemen bir yorumda bulunabileceğiniz konu belirleyeyim. Yani siz isteyin yeter ki. Benim için sorun değil. Hiç sorun değil. Süper Lig'in şu ana kadar demiyorum, bakın altını çiziyorum. Süper Lig'e gelmiş diyelim, daha doğru ifade kullanayım. Süper Lig'e gelmiş, size göre en iyi yabancı futbolcu kimdi? Bakın tarihten bahsediyorum. Ve doğru cevap ya da yanlış cevap diyebileceğimiz bir konu değil. Size göre Süper Ligimizde forma giymiş en kaliteli, en iyi yabancı futbolcu kimdi? Bu herkese göre farklı bir isim olabilir. Kimler geldi, kimler geçti? Yakın geçmişten de bahsedebiliriz. Hiç sorun değil. Bununla alakalı bir görüş. Yazın bakalım neler gelecek dinleyicilerimizden. Son konumuzdur bu arada. Yaklaşık bir 20 dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim. 20 dakika boyunca bu konuyla alakalı da görüşlerinizi aktarabilirsiniz bana Radyospor WhatsApp hattına. Size göre Süper Ligimize transfer olan en iyi yabancı futbolcu kimdir? Hani çok iyi performans göstermemiştir ama size göre bir maçı kazandırmıştır. O sebepten dolayı çok iyidir sizin için. Yazabilirsiniz, sorun değil. Doğru ya da yanlış cevap diyebileceğim bir konu belirlemedim. Tamamen görüş, inisiyatif sizlerde sevgili Radyospor dinleyicileri. Bakalım hangi isimler gelecek, ben de merak ediyorum. Aklımda iki isim var, onlar kesin gelecek. Kesin gelecek o isimler, hani ilk mesajlarda onları göreceğim. Hatta bir tane dinleyicim sevgili Mesut, al işte yazdı. O oyuncunun adını yazdı. Peki, teşekkür ediyorum Mesut Bey. Biliyordum bunu geleceğini. Bir diğer taraftan da bekliyorum ama. Alex cevabı geldi de. Bir oyuncu daha vardı. Onu da bir Galatasaraylı dinleyicim yazacak. Tamam. Onun dışında, hadi bu iki oyuncu dışında diyelim. Süper Ligimize gelmiş size göre en iyi yabancı futbolcu. Alex cevabı geldi peki. Şöyle bir bakalım. Baptista cevabını benden başka kimse vermez abi. Seviliyorsun, bir futbol gurmesiyim ben demiş. Başakşehir'den selamlar. Baptista, peki iyi futbolcuydu, doğru kabul ediyorum. Şöyle bakalım. Hacı abi doğru mu demiş. Yani soru sormadım da doğru. Hacı olabilir daha doğrusu. Hani Alex'le kıyaslandığı için bu iki cevabı, bu iki sorunun cevabını bekliyordum. Alex mi, Hacı mi? Evet, teşekkür ediyorum. 100 kişiye sorsak %70'i, 80'i Hacı der demiş. Bu çok iddialı olmuş. Hiç sanmıyorum. Gelen mesajlara bakacağım. Bir 15-16 dakika daha bu soruyu aktif tutacağım. Dinleyicilerimizden neler gelecek? Yayın sonunda da açıklayacağım. En çok isim kimden geldi? Hangi oyuncunun adı geçti? Zaten dinliyorsunuz, sizler de anlıyorsunuzdur. Süper Ligimizde forma giyen, futbol tarihi, bizim tarihimizde tabii ki bahsediyoruz. Hacı mıydı sevgili Radyospor dinleyicileri? Yani ülkemizde forma giymiş en iyi yabancı futbolcu Hacı mıydı? Değildi diyenleri de görmek istiyorum. %78, %80 Hacı der diyen dinleyicimizin cevabına hitaben söylüyorum bunu. Ha, diyebilirsiniz tabii, Hacı de diyebilirsiniz. Önemli futbolculardan biriydi. Ama günümüzde de çok önemli isimler geliyor. Yakın geçmişte de çok önemli isimler geliyor.

acaba en iyisi miydi? Ya kendi mevkisinde olabilir. Ya bunu tartışırız. En iyisi olabilir. Ama şöyle diğer mevkilere baktığımızda kaleci, santrafor değil sadece. Kaleci de önemli. Orta saha, sağ bek, sol açık. Buralarda da çok önemli oyuncular geldi. Futbolumuzun tarihinde, Süper Ligimizde. Onların da cevabı gelecektir. Reykjavik Valur karşısında skoru 3-1'e getirdi. Yani ne dediysem başarılı oldu bu karşılaşmadan. Beklentim birebir aynı çıktı. Valur 60'a kadar da bir gol atarsa, 2-1'i yakalarsa Reykjavik 3. golü atar demiştik. Evet, 53'te golü buldu Valur takımı. Şimdi 64. dakikada da Reykjavik 3. golü kaydetti. 3-1'e geldi skor. Güzel. 3,5 gol üstü bekleyen dinleyicimizi ben tebrik ediyorum. Gece seansındaki maçını da bekliyorum abi. O arada kaynamasın lütfen demiş. Yok, aklımda, hazırlığımı yaptım. Çok uzatmayacağım zaten. Beklentimi iki cümleyle açıklayacağım. Yüksek oran, yüksek oran. Onu soran dinleyicim varsa yüksek orandan bir tercihimi birazdan dakikalar içerisinde yine sizlerle buluşturmuş olacağım. Abi Taksim'deyim, seni bekliyorum demiş. Aa, yanlış kişiye yazmış olabilir misiniz acaba? Bence yanlış kişiye yazdınız bu mesajı. Taksim'deyim, sizi bekliyor. Seni bekliyorum demiş dinleyicimiz. Ne yapacağız Taksim'de acaba? Gitmeyi de düşünüyordum. Gitmesem mi? Bir tedirgin oldum ya. Bir de kalp göndermiş dinleyicim bana. Peki, teşekkür ediyorum bu mesajınız için de bir tedirgin olmadı değilim. Hani bunu da söyleyeyim. Tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Öyle bir tabir vardır. Tüm samimiyetimle ifade etmem gerekirse bence Taksim'e gel abi. Peki, gelirim. Gitsem mi acaba bilmiyorum. Bak, orayı da bir turlamak istiyordum. Tur atmak çok istiyordum da. Kalabalık mıdır? Giden var mı gün içerisinde? Gezen var mı İstanbul çevresinde? Bugün itibariyle kalabalık var mıydı? Ha, ben yolda bir kalabalık görmedim iş yerine gelirken, evden çıktığımda. Ama bu saatlerde kalabalık var mıdır? Kafam müzik kaldırmıyor. Abilerimiz, ablalarımız böyle yorumlarda bulunur ya, annelerimiz. Artık evladım, kafam müzik kaldırmıyor. Evet, ben de onu yavaş yavaş söylemeye başladım. Biraz daha sessiz, böyle sakin, doğayı izleyip, gökyüzüne bakıp hayal kurmayı tercih ediyorum. Bir de kahve bulabilirsem o kadar iyi olacak ki. Soğuk kahve olacak ama. Kahveyi soğuk içmeyi seviyorum. Bu ilginç detayı da niye paylaştım? İnanın bilmiyorum. Peki, teşekkürler. Schumacher, sevgili Ersin Bey. Peki, Süper Ligimize gelmiş en iyi yabancı futbolcu Schumacher demiş. Olabilir. Efsanevi isimlerden biriydi. Doğru. Selamlar abi, Roberto Carlos ve Drogba. İyi bayramlar demiş. İyi bayramlar. Şöyle bakalım. Bomboş, iş yok, kuru kalabalık demiş dinleyicimiz. Taksim civarında mısınız İlkay Bey? Taksi şoförüsünüz değil mi yanılmıyorsam? Daha önce mesaj göndermiştiniz sevgili İlkay Bey. Peki, teşekkür ediyorum size de bu mesajınız için. Kuru kalabalık derken, yani o alışık olduğumuz mu kalabalık şu an yine bizleri karşılıyor?

Roberto Carlos ülkemize gelen en iyi yabancı futbolcudur abi. Bunun aksini iddia eden kesinlikle fanatizmin peşinde koşan bir futbol severdir demiş dinleyicim. Peki Ersay Bey bu şekilde görüş bildirdi. Onun dışında Hacı cevabını vermiş. Ne Levent Bey İstanbul'dan selamlar, taksi şoförüyüm demiş ve mesajını bu şekilde sonlandırmış. Şöyle bakalım yine gelen mesajlarda Alex yazan bir dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Yani Alex de önemli futbolculardan biriydi. Çok efendi bir futbolcuydu. Var öyle futbolcular. Şimdi hiç rakibiyle münakaşaya girmeden her takım taraftarına sempatik gelen bazı oyuncular vardır. Yani yok mudur? Şimdi sevmediğiniz isimler de vardır rakibinizden. Ama sevdiğiniz oyuncular da vardır tarihe baktığımızda. Alex'i taraflı tarafsız herkesin kabul etmesi gerekiyor, sevmesi gerekiyor bence bir futbol sever olarak. Yani hiçbir itirazı olmazdı. Maçın hakemiyle bile münakaşaya girmezdi. Sarı kart verirdi maçın hakemi Alex'e. Alex hiç arkasını dönüp giderdi. Öyle efendi futbolcu diye tabir edebileceğimiz sınıfta yer alan oyunculardan biriydi Alex de Souza. Yetenekli miydi? Tartışmasız. Tabii ki yetenekliydi. Ha, Alex'le kıyaslanması doğru değil şundan dolayı. Ya ikisi de çok önemli oyunculardı. Alex de çok önemli oyuncu. Hacı da önemli oyuncu. İkisi de deyip aradan çıkmak gerekiyor bazen. Okaça bence abi. Hiç kimse bunu yazmamış ama ülkemize gelen en iyi futbolculardan biri Okaça'ydı. Fenerbahçe forması giyiyordu demiş. Peki teşekkür ediyorum Serdar Bey'e. Sizler gönderin ben skorlarımı aktarayım. Çünkü bunları da merak eden dinleyicilerim var. Bültendeki maç sayısı oldukça az. Bari 3-4 tane karşılaşmamızın canlı skorlarını da sizlere aktarmış olayım. Saint-Étienne-Nice mücadelesinde 90. dakikaya geldik. Henüz bir gol sesi çıkmadı. 0-0 devam ediyor bu mücadele. İzlanda Ligi'nde 2 karşılaşma var. Sturgeon 1, Víkingur 2. Karşılaşmanın 67. dakikası oynanıyor ki ben Víkingur'un da burada 3. golü bulabileceğini öngörüyorum. Ha olur ya da olmaz o ayrı bir konu. Ama normal şartlarda yani bir sürpriz yaşanmazsa 3. golü bulacaktır Víkingur. Önemli bir takım. Kadrosuna baktığımızda önemli bir takım olduğunu zaten görüyoruz. Deplasmanlarda açık oynamayı seviyor. Kanat organizasyonlarını çok iyi uygulayan takımlardan biri. Deplasmanlarda dediğim gibi açık futbol sayesinde de maçları golü geçiyor. Şu an 2-1'lik üstünlüğü söz konusu. Sturgeon karşısında Víkingur'un 3. golünü bekliyorum ya bekliyorum. 90. dakikaya kadar o gol gelecektir diye de tahmin ediyorum. Bakalım neler olacak. İzlanda Ligi'ndeki bir diğer karşılaşmamız Reykjavik 3, Valur 1. Burada da 70. dakikaya girdik artık. 71. dakikaya gireceğiz birazdan. Reykjavik 3-1 önde olan taraf. İspanya Kadınlar Premier Lig karşılaşması Atletico Madrid 2, Tenerife 1. Tenerife rakibini oldukça zorladı. Bir kere bunu kabul edelim. Atletico Madrid'in daha rahat kazanması muhtemeldi. Böyle 3-0'lar, 4-0'lar gelebilirdi. Evet kulağa belki de daha hoş geliyordu değil mi? Yani herkes 2,5 gol üstü oynamış ev sahibine. Yani 3-1 bilsin. Tenerife bir gol yesin isterim ben şu an. Hiç kimse kusura bakmasın. Gelen mesajlara bakıyorum. Herkes Madrid'in ev sahibi 2,5 gol üstünü oynamış. Ki Tenerife'de 10 kişi kaldı. Az önce kalan 12 dakika uzatmayla birlikte minimum 15 dakika bizleri bekliyor. Umarım Madrid 3. golü bulur. Dinleyicilerimiz de kazanmış olur bu karşılaşma özelinde. Paris Basket 91, Strasbourg yine 60. Fransa'da çeyrek final heyecanı devam ediyor. Son çeyreğin ilk saniyelerine de girdik. Burada 91-60'lık üstünlüğü devam ediyor ev sahibi takımın diyelim ve şöyle bir bakalım. Ne demiş? Okumayacağım bunu. Bunu okumayacağım Selim Bey. Sizin mesajınızı bu akşam okumayacağım. Çünkü yemekten bahsediyorsunuz biliyorum. Şimdi okuyacağım kesin yine mesajın sonunda bir yemek ismi vardır. Artık gözümü kapatarak okumaya çalışıyorum. Deneyeyim yok onu da başaramıyorum. Gözüm kapalı nasıl okuyayım mesajı ya? Hani karşındaki bir şey söyler de kulağını kaşır gibi yaparsın kulağını kapatırsın. Hani onun dediklerini duymazsın ya. Şimdi ben mecbur görüyorum yani. Yayında okumasam da mesajınızı görüyorum. Gözümü kapattığımla kalıyorum. Kalıyorum. Vallahi affınıza sığınıyorum demenizden şüphelendim. Bakalım neler karşılayacak bizi mesajın sonunda. Antalya'dan Selim Bey. Hadi okuyalım ya. Okuyalım o kadar yazmışsınız.
Affınıza sığınıyorum ama Vikingur deyince aklıma köfte geliyor demiş. Al işte. Ben bekliyordum böyle bir şey. Böyle bir cevap bekliyordum dinleyicimizden. Karnı acıkan dinleyicim ya. Karnı acıkan bir dinleyicim. Artık yemeğini yese de rahatlasak. Ya gerçekten diyorum. Ben de rahatlayacağım artık. Lütfen. Acıkmıyorum. Acıkmıyorum. Yok, ben artık acıkmıyorum. Onu ayarladım. Bilerek geç yemek yiyorum. Yayına çıkmadan bir saat önce yemek yiyorum ya. Sırf böyle mesajlar gelmesin diye. Acıkmıyorum. Saat 03.04'e kadar acıkmıyorum. 4 olduğu zaman bana yazın Instagram'dan, yemek fotoğrafı gönderin. O zaman belki acıkırım. Öyle bir durum. Şöyle bakayım. Evet, hayır diyen dinleyicimiz kafası karışık herhalde. Bir mesajında evet diyor. Bir dakika sonra hayır diyor. Üçte biri boş. Vallahi boş. Taksim'den bahsediyor. Peki. Uğrayabilirim Taksim'e yayından sonra. Şöyle biraz gezmek istiyorum. İstiklal Caddesi'nden başlayıp Galata'ya kadar yürüyüp sonra tekrardan geri dönme gibi bir hedefim var. Yürümek istiyorum ya bugün sadece. Kulaklığımı takamayacağım. Kulaklığımı getirmemişim. Unuttum onu. Yine böyle de keyif alırız. Böyle de keyif alırız peki. Bu arada abi teşekkür ederim diyen bir başka dinleyicimiz. Gol yazan dinleyicimiz. Hangi maçtan gol geldi acaba? Şöyle bir bakalım. Vikingur 3 yapmış. Güzel. Tam beklediğim senaryolar gerçekleşti İzlanda Ligi'nde bu akşam itibariyle. Vikingur Stjarnan deplasmanında farkı 2'ye çıkardı. Reykjavik 3, Valur 1. Yine burada da ev sahibi Reykjavik'in 3-1'lik üst

Bizde oynayan diyelim, forma giymiş en iyi yabancı futbolcuyu soruyorum. Hiç fark etmez. Aklınıza ilk hangi futbolcu geliyorsa da yazabilirsiniz. Ben yani tartışmayacağım. Ya bu oyuncu varken o oyuncu yazılır mı ya sevgili Ahmet Bey? Gibi böyle bir hitamla karşı karşıya kalmayacaksınız. İçinizden hangi oyuncuyu söylemek geçiyorsa onu söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Ben de seve seve tabii ki okumaya çalışacağım.

İyi yayınlar abi. Gece maçını verdin mi demiş. Hayır, henüz vermedim ama yayını kapatmadan önce o karşılaşmamı da sizlere sunacağım. Hiç merak etmeyin. Bilerek uzatıyorum onu. Hemen vermiyorum. Biliyorsunuz sebebini. Hemen verince belki yayını kapatırsınız. Aa, verdi Görkem. Maçı da verdi. Tamam, daha dinlemeye gerek yok ya. Yazdınız mı? Tamam. O zaman hadi kapat. Müzik aç da biraz dinleyelim. Gecenin bu saatlerinde biraz da müzik dinleyelim. Yerli mi yabancı mı? Önce yerliyi aç, ondan sonra yabancıya geçeriz. Bu konuşmalar yaşanmasın diye söylüyorum. Yayını kapatırken veriyorum. Kendi aldığım bir önlemdir bu, evet. Kendi adıma aldığım önlemlerden biridir. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bakalım mesajlara. Son mesajları alıyorum demiştim. Abi, yayına katılmıyorum ama sessiz bir şekilde takip ediyorum. Enerjini çok seviyorum demiş. Evet, güzel mesajlardan biri. Bak, bu akşamın en güzel mesajlarından biri. Belki de en güzeli. Hoşuma gitti. Evet. Hoşuma giden mesajlardan biri peki. Onun dışında sadece bayramını kutlamak istedim. Ve tüm Radyo Spor dinleyicilerinin de bayramı kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de bir kez daha hem sizin hem de tüm insanlarımızın bayramını bir kez daha kutlamış olayım. Bu vesileyle birlikte Hacı diyen dinleyicimiz, teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım neler var. Mesajlar da oldukça birikti. Hepsini bitirmem gerekiyor, farkındayım. Bayramda bizlerle olacak mısın diye bir soru gelmiş. Evet, yayınlarım devam edecek, hiç merak etmeyin. Hafta içi akşamları saatler 22.30'u gösterdiğinde yine Radyo Spor'da sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Bayram boyunca da yayınlarımız devam ediyor. Onu da hatırlatmış olayım. Şöyle bakalım sevgili İlkay Bey, değil mi? Doğru, İlkay, doğru okuduk. Valencia Basket'in bu akşam kazanması gerekiyor abi. Umarım son dakikada bir sürpriz yaşamayız. Yani başka bir şey söylemiş sonunda da, hadi ben onu sürpriz olarak okuyayım. En azından yani okuyacaksak öyle okuyabilirim. Unuttu herhalde dinleyicimiz yayına gönderdiğini bu mesajını. Peki umarım yaşamazsınız. Şu an 86-81 önde Valencia Basket. Zaragoza ile karşılaşıyor deplasmanda. Son çeyrek oynanıyor ve 3.26 gibi de bir süre var karşılaşmanın tamamlanmasına. 86-81 konuk ekip Valencia önde olan taraf bu karşılaşmada. Bakalım şöyle hızlı geçeyim mesajları. Abi iyi yayınlar. Bence demiş Roberto Carlos'tur. Unutulmaz isimlerden biri. Teşekkür ediyorum yine sizlere. Bakalım hızlı. Abi iyi yayınlar. Çerkezköy'e gideceğim. Şimdiden senin bayramını kutlarım. O kadar yazım hatası vardı ki mesajda okuyamadım. Yine de anladık ama en azından. Anlattığımı ifade edeyim. Öyle söyleyeyim.

bir dakika içerisinde, hatta 1,5 dakika içerisinde diyelim, o karşılaşmayı sizlere aktarmış olacağım. Ayrılmayın sakın, bu önemlidir. Şöyle bakalım, İlyas Bey tekrardan yazmış. Abi ağzına sağlık, gittiğin zaman yayını kapatacağım demiş, radyoyu kapatacağım demiş. Dinlemeye devam edebilirsiniz. Tekrar yayınlarımız yine sabaha kadar sizlerle birlikte olacak. Şöyle bakalım, abi iyi yayınlar. Bence Reykjavik maçından bir gol daha çıkacak. Maçı izliyorum, temposu çok yüksek demiş. Eto vardı abi diyen bir dinleyicimiz. Tabii unutmayalım Eto'yu. Eto'yu unutmayalım. O da ülkemize gelen önemli isimlerden biri şimdi yabancı futbolcular sıralamasında. Hani en iyisi mi tartışırız. Kesinlikle en iyisi değildir diye tahmin ediyorum da yaşından

dolayı çok daha iyi isimler vardı. Ya vardı, şimdi kabul edelim. Galatasaray'da da vardı. Ribery ismi gelmedi mesela. Ribery ismi gelmedi. Drogba ismi tek tük yazan dinleyicilerimiz vardı. Fenerbahçe'de Alex'in adı pek geçmedi. Yani 3-4 kişim yazdı Alex. Onun dışında Anelka'nın adı hiç gelmedi. Ortega'nın adı gelmedi. Beşiktaş'ta Quaresma diyen bir dinleyicim çıkmadı. Bilmiyorum. Herkes tatilde herhalde şu an. Kendimi tek çalışan insan gibi hissediyorum. Bakın. Gerçekten söylüyorum. Çalışmayı seviyorum ama şu an bakıyorum gelen cevaplara. Yok, sanki tek tatile çıkmayan benmişim gibi hissettirdiniz bana bu akşam. Teessüflerimi iletiyorum. Teessüflerimi iletiyorum. Maçı da vermiyorum. Yayını kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Yarın tekrardan tabii ki de böyle bir şey yapmıyorum. Şöyle bir maçımı açayım. Olur mu? Söz verdik. Olur mu öyle şey? Notlarımın arasından seçeceğim karşılaşmayı. Çünkü öyle notlarımı aldığım bir karşılaşma. Çünkü birçok karşılaşma var bugün ya. Biliyorsunuz birçok mücadele bizleri karşılıyor. Şöyle bakalım, sayfamı yeniliyorum. Bir saniye, bir saniye, hemen bulacağım. Hemen bulacağım o karşılaşmayı. Güzel. Güzel maçlardan biri gerçekten. Şöyle bir kez daha bakıyorum da istatistiklere, oranları tekrardan kontrol etmeye çalışıyorum. Bence güzel karşılaşmalardan biri olacaktır diye de düşünüyorum. Güney Amerika liglerinde önemli takımlardan biri aynı zamanda. Tamam, Avrupa Kupası'nda mücadele ediyor. O ayrı bir konu. Ama kendi yerel liginde de önemli işlere imza attığını birçok kez gördük. En azından ben bu iki takımı da gördüm, öyle söyleyeyim. Canlı puan tablosunda ise pek beklentileri karşılamadı. Yine iki takımın da şu ana kadar oynadığı futbol, yani savunma anlamında çok iyiydi. Hücum anlamında beni tatmin etmedi. Lanús-Mirassol mücadelesinden bahsediyorum. Kısaca değineceğim, sonra vedamı gerçekleştireceğim. Yaklaşık bir saati var bu karşılaşmanın başlangıç süresi olarak. Bir saat sonra Lanús-Mirassol'la karşı karşıya gelecek. Ben buradaki tahminimi açıklıyorum. Karşılıklı gol var diyorum. Oranı da gayet ideal. 2.04. Tek maç oynayabilirsiniz. Zaman zaman MBS 2 oluyor. Bunu hatırlatayım. Siz kontrolü sağlayın. Canlıya düştüğü zaman da bu karşılaşmaya MBS 1 olarak tabii ki oynayabilirsiniz. Karşılıklı gol varı bekliyorum ben. Atletico Lanús Mirassol karşılaşması. Mirassol zaten çıkmayı garantiledi. Şu an lider konumda, 5 maçta 4 galibiyet aldı. Lanús takımı 3. sırada yer alıyor ve buradan alacağı 1 puanla 3. sıradaki yerini korumuş olacak. Sudamericano Kupası'na gitme başarısı gösterecek. Ben 0-0'a oynayacaklarını düşünmüyorum. Mirassol bir gol bulacaktır. Golcü takımlardan biri. 5 maçta 7 gol attı ama şöyle söyleyeyim. Libertadores Kupası'nda özellikle, yani 5 gol üzerine çıkan takımlar golcüdür. Yani normal Almanya Ligi ya da Süper Lig gibi düşünmeyin. 5 maçta 7 gol attıysa, yani yok kısır geçer o zaman bu karşılaşma, golcü bir takım değil diye düşünmeyin. Onun altını çizeyim. Libertadores Kupası için, turnuva için özellikle oldukça güzel bir rakam. 5 maçta 7 gol. Lanús ofansif olarak pek beklentileri karşılayamadı. Sadece 2 golü bulunuyor ama yedek isimlerle de sahaya çıkacağını düşünüyorum ben Mirassol takımının. Onu da bir kontrol edersiniz. Benim aldığım bilgiler, yabancı kaynaklardan edindiğim bilgilerde Mirassol'un 4 ya da 5 as oyuncusu bu maçta forma giyemeyecek. Lanús da bunu değerlendirir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 2.04'lük orandan gayet ideal gibi gözüküyor. Güvendiğim maçlardan biridir. Saatler 0-1'i gösterdiğinde bu mücadele başlamış olacak. Libertadores Kupası grup aşaması mücadelesi. Lanús Mirassol karşılıklı gol var diyorum ve şöyle bir son olarak mesajlarınızı eritiyorum. Saniyeler içerisinde de vedamı gerçekleştirmiş olayım. İlyas Bey, gördüm mesajınızı. Teşekkür ediyorum sizlere. Onun dışında Serkan Bey, teşekkür ediyorum. Roberto Carlos'tu diyen bir dinleyicim. Adını paylaşmış mı? Henüz paylaşmamış. Ona da teşekkürlerimi ileteyim. Erkan Bey, şimdi gördüm. Eto vardı diyen dinleyicimize teşekkür ediyorum. Peki, hepinizin de bayramını kutluyorum. İlginç mesajla veda edeceğim. Hadi bu mesajı sona sakladım. Abi sen tatile çıkmışsındır kesin. Şu an dışarıdan yayın yapıyorsundur demiş dinleyicimiz. Yani tüm sürpriz bozuldu, öyle söyleyeyim. Evet, hadi itiraf edeyim. Doğru diyor dinleyicim. Şu an ben stüdyoda değilim.
Ya ben canlı yayın olarak dışarıdan yapıyorum. Öyle gerçekleştiriyorum yayını. Hatta neredeyim biliyor musunuz? Şezlongumdayım şu an. Uzandım. Güneş yok ama uzandım. Öyle yayın yapıyorum. Ayaklarım denize çok yakın. Şöyle ayağa kalksam, elimi uzatsam denize değecek. Ne eviydi o? Bungalov muydu? Bungalov muydu? Öyle bir evdeyim şu an. Evet, bayağı lüks bir evdeyim. Yani şu an oradan yayınımı yapıyorum. Tabii canım ben tatildeyim. Desem de inanmayın. Yok. Şirketteyim. Şirketten yayın yapıyorum ya. İstiyorsanız yayından sonra Instagram'da fotoğraf paylaşırım. Görürsünüz. Peki teşekkür ediyorum. Bu gönderdiğiniz ilginç mesaj için. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşça kalın.

0: Bahse gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Spor'un tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Artık tabii liglerde büyük oranda maçlar bitti, fakat işte bazı liglerde playoff, playout karşılaşmaları oynanıyor. Dün Almanya'da Bundesliga'dan düşen son takım belli oldu. Paderborn'la Wolfsburg 0-0'ı rövanşında Paderborn'un ev sahipliğinde karşı karşıya geldiler ve uzatma sonucunda kazanan taraf Paderborn oldu. Bundesliga yükseldi Paderborn, Wolfsburg'da Bundesliga'dan düşen son takım olduğu. Aslında maça golle başladı Wolfsburg. Dakika 3'te Pejinovic de öne geçti. Fakat çok erken bir dakikada Mele, Danimarkalı oyuncu, çift sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Wolfsburg. 38'de golü yediler. İkinci yarı gol sesi çıkmadı uzatmalar. Ama uzatmalarda 100. dakikada Kurda'nın attığı golle Paderborn kazandı ve Wolfsburg'u bir alt lige gönderdi. Genelde bu tarz playoff karşılaşmalarında Almanya'da Bundesliga takımı kalıyor. Alt lig takımı da kendi liginde kalıyordu. Ama bu sefer Wolfsburg'un gördüğü kırmızı kart sonucu değiştirdi. Görmese büyük ihtimal yine Wolfsburg Bundesliga'da kalırdı. Ama onlar için de tabii zor bir akşam oldu. Bununla birlikte Avusturya'da Konferans Ligi playoff finalinde Rapid Wien Ried'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Norveç Ligi'nde 6 karşılaşma vardı. 2-3 gol bandında biten maçlar gördük. Normalde Norveç Ligi çok daha gollü karşılaşmalara sahne olur ama dün olmadı. Norveç Ligi severler başta Ali abi bir hayal kırıklığına da uğradılar sonuçlarla birlikte. Peki bugün basketbolda da artık playoff serileri başlayacak. Çeyrek finaller saat 18'de Bahçeşehir Koleji Trabzonspor ve 20.30'da Beşiktaş Genk Galatasaray maçları var. Yarın da yine iki maç. Anadolu Efes, Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Safiport, Erokspor karşılaşmaları oynanacak. Teniste dün Zeynep Sönmez'in maçından bahsetmiştik. Roland Garros'ta ilk turda Daria Kasatkina ile oynayacaktı Zeynep. Oynadı. Fakat 2-0 mağlup oldu. 6-4 ve 6-4'lük iki setle rakibi Kasatkina, Avustralyalı tenisçi kazandı ki Roland Garros'ta da zaten çok iyi bir serisi vardı sporcunun. Dün Ali abi bahsetmişti. Herhangi bir sürpriz olmadı. Zeynep ilk turda elenmiş oldu ama buralarda olmak, buralarda bulunabilmek istikrarlı şekilde bizim sporcularımız için alışık olmadığımız bir durum. O yüzden mağlup olsa da ana tabloda yarışabiliyor olması Zeynep'in, bu sıralamalarda olması çok çok kıymetli. Umarız buralarda kalmaya devam eder Zeynep Sönmez diyelim. Dün kulüp takımlarının gündemine geçecek olursak Beşiktaş kulübünden bir resmi açıklama geldi. Neden böyle bir açıklama geldi? Çünkü teknik direktör konusunda da kaç gündür işte farklı farklı isimler yazılıyor. Beşiktaş Kulübü de dedi ki hani bu görüşmeler Serdal Dalı ve Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar etmeyin dedi Beşiktaş. Ama işte haberlerde çıkıyor bu açıklamanın üzerine Beşiktaş muhabirlerinden yine farklı isimler ortaya atıldı. Mesela onlardan biri Nuno Espirito Santo. West Ham United'da en son görev alıyordu. Takımıyla küme düştü. Takımından da ayrılacağı konuşuluyor. Portekizli çalıştırıcının onun ismi gündemde. Razvan Lucescu bir zamandan beri yazılıyor. Dün tekrar yazılmış. Muhabirlere sonra tekrar baktığımda şöyle yazılmış mesela Ertan Süzgün'de Murat Özen. Teknik direktör konusunda sakin kalmakta fayda var. Hedefteki asıl isim başka denmiş. Bir başka haberde Beşiktaşlı yetkililer Portekiz'e gidecekler ve orada birden fazla teknik direktörle yüz yüze görüşme yapılacak denmiş. Haberler bunlar Beşiktaş cephesinde. Felipe Luiz yine gündemdeki bir diğer isim. Onların hepsini program içerisinde konuşuruz. Fenerbahçe cephesine geçildiğinde Fenerbahçe'de de başkan adayları dün açıklamalarda bulundular. Aziz Yıldırım TRT Spor'daydı. Canlı yayın konu oldu. Geçen hafta da Hakan Safi katılmıştı orada yayına. Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar. Teknik direktör konusunda Aykut Kocaman'ın adaylardan biri olduğunu ama kesin olarak onun teknik direktör olacağını söylemiyor kendisi. Jesus'la hiçbir görüşme yapmadığını dile getirdi ki Hakan Safi de benzer şeyi söylemişti. İki aday da yalanladı Jesus haberlerini. Santrfor transferi konusunda iki isim alacağız dedi. Bu hafta son görüşmeleri yapacağını söyledi Aziz Yıldırım ki bugünle birlikte Londra'ya gidecek. Orada hem kongreleriyle bir araya gelecek hem de transfer çalışmaları yapacağı söyleniyor. Takımda kalması beklenmeyen Ederson için de kalsın diyorum dedi Aziz Yıldırım. Yaz döneminde bayağı bir Ederson gündemi de olacaktır Fenerbahçe'de. Diğer taraftan Hakan Safi dün o da hem Şanlıurfa'daydı, döndü İstanbul'da sanıyorum, orada da açıklamalarda bulundu. Tabii şu ifadesi gün içinde çok konuşuldu. Getireceğimiz dünya yıldızlarını gördüğünüzde hocaya gerek yokmuş diyeceksiniz dedi. Bu açıklaması tartışma yaratınca bunu bir tekrar açıkladı. Az Yıldırım'a birkaç sataşma oldu. Karşılık tabii oluyor seçim dönemlerinde. Bir de geçenlerde Paolo Maldini ile İstanbul'da bir yemek yemişti Hakan Safi. Maldini de dün konuyla ilgili, Hakan Safi ile ilgili bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Hatta bu paylaşımın altına Milan'ın Portekiz yıldızı Leao da bir yorum yaptı. Efsane dedi Maldini için. Ki Leao da görüşen isimlerden biri olarak hep konuşulmuştu. Bakalım bununla ilgili gelişmeler olacak mı, hep birlikte göreceğiz. Galatasaray cephesinde açıkçası öyle çok sıcak gelişmeler yok. Icardi konusunda hala bir gelişme yok. Dün Batuhan Şen'le yollar ayrıldı. Batuhan da Galatasaray'ın 3. kalecisiydi. Karagümrük'te 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferle ilgili en somut gelişme Galatasaray cephesinde bu. Ama farklı iddialar var. Vaktimiz olursa onlardan da bahsederiz. Trabzonspor'da da yine Ulay ve Felipe Augusto ile ilgili dün ciddi bir transfer iddiası okudum. Onların da yakın zamanda takımdan ayrılabilecekleri konuşuluyor. İyi bonservis gelirleri alacağı söyleniyor Trabzonspor'un. Ondan bahsederiz ve İtalya'da teknik direktör konusunda dün bayağı hareketli bir gündü. Napoli Conte ile yollarına ayrıldığını açıkladı. Milan'da Allegri dönemi sona erdi. Sarri Lazio'dan ayrıldı. Atalanta'nın yeni hocası oldu deniyor. Gattuso'nun Lazio'nun hocası olacağı söyleniyor. Milan'dan ayrılan Allegri'nin Napoli'ye gideceği söyleniyor. Milan'ın da Bournemouth'tan ayrılan Iralo'ya gideceği söylenmiş. Bayağı böyle bir takımlar arasında teknik direktör değişimleri gözüküyor. Ama genelde de fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama İtalyan hocalar gündemde, yine İtalyan takımları için. yabancı olarak bir İralo'nun ismi ortaya atılmış. Milli takım antrenmanlarına devam ediyor. Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Dün birçok oyuncu yine tabii izinli oldukları için çalışmada yer almadılar. Sakatlı olan isimler var. Hakan Çağnoğlu ve Kerem Aktürkoğlu. Orada da bir özet yaparım programın sonuna doğru. Evet, 7.09 özet bu şekilde. Şimdi şarkı ve reklam aramız, ardından buradayız.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: 7.17 saatlerimiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
8: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
7: Kurban i̇yi Bayramı'nın günler. Arifesindeyiz.
8: İyi arifeler.
7: Evet, iyi arifeler bugün. Arife günü. Yarın bayramın birinci günü. Bugün de 7'de başladık. Program uzun ve çok da konumuz var gibi. Giriş yine benim bayağı uzun sürdü.
8: Aynen.
7: 9-10 dakikayı buldu. Özetlemem sadece.
8: Vallahi öncelikle şöyle başlayayım. İstanbul'da olanlar için güzel günler. İstanbul'da kalanlar için güzel günler. Şu an insanların birbiriyle sohbetlerinde İstanbul'un ne kadar boş olduğu ve bu halin ne kadar güzel olduğu konusu üst sıralarda yer alıyor. Çünkü İstanbul gibi müthiş kalabalık bir şehirde, trafiği çok yoğun olan bir şehirde bir yerden başka bir yere gitmek herkes için zaman zaman ciddi problemler yaratabiliyor. Şu an herkes o yüzden çok rahat, çok mutlu. İşte evinden çıkıyorsun, pat diye gitmek istediğin yere gidiyorsun, pat diye geri dönüyorsun. O bakımdan şu an İstanbul'da kalanların bence yüzü gülüyordur. İstanbul'u daha çok sevecekleri,
7: tabii.
8: İstanbul'a daha çok bağlanacakları günler yaşıyoruz. Bence bu 9 günlük tatiller yılda 4 kere falan yapılsın. İstanbul'da kalanlar da mental ve psikolojik alanda iyice böyle bir rahatlasın. Bende de onun bir rahatlığı, bir şeyliği var. Sen de sabah çok şey gelmişsin.
7: Evet.
8: Rahat gelmişsin.
7: Dün rahat döndüm. İşte rahat geldim. Hafta sonu rahat gittik, döndük şehir evet. İçinde.
8: Yani o İstanbul'un zaman zaman üzerine gelen halinin şu an olmaması herkes için çok keyifli. Onun dışında tabii artık sezon bitti. Artık işte bakıyorsun playoff karşılaşmaları, bazı atletiklerde devam eden haftalar ama hafta sonunda Şampiyonlar Ligi finali çok önemli, çok değerli. Ondan sonra da işte zaten sen de okudun transfer haberleri ve Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi. Bir taraftan Dünya Kupası hazırlıkları, işte az önce baktım sen yaparken mesela milli takımda 10 oyuncudan eksik bir çalışma yapılmıştı. Hı hı. Toplamda izinliler ve sakatlarla beraber. Bugün bir ölçümleme varmış. Ondan sonra 2 gün milli takım izin yapacak. İşte bir hazırlık karşılaşmamız olacak biliyorsun. Haziran'ın başında Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe'nin stadında. Milli takım kadroları açıklanıyor. İşte Dünya Kupası ile ilgili haberler. Amerika ile alakalı olarak.
7: Dün mesela İspanya'nın kadrosu açıklandı. Real Madrid'den herhangi bir oyuncunun olmayıp, ki bu da Dünya Kupaları tarihinde ilkmiş İspanya tabii. için. Barcelona'dan da 8 oyuncunun birden olması bayağı bir gündem yarattı mesela.
8: Biz kime alınması gerekirdi?
7: Heisen.
8: Real Madrid'den.
7: Stoper. Böyle telaffuz ediyorum ama işte o oyuncu anladınız. Başka? Carvajal konuşulabilirdi. Carvajal ama orada
8: çok
7: da
8: ağır sakatlıklar
7: mı? Llorente ile Porro'yu tercih etmiş. Aynen. Teknik direktörü de La Fuente. Zaten böyle akla gelen başka bir direkt aday da yoktu ama en azından hani bir tane çok yıllar önce bir tane bir isim, tane demeyelim hadi futbolculara, bir isim varmış bir Dünya Kupası'nda. Tek isimde kalmışlar ama bu sefer hiç yani sıfır.
8: Yani da yoksa yoktur. Hani Özen alınabilir miydi? Alınabilirdi tabii. Hani şimdi dün baktım ben de stoperlere. Kubarsi ile kim gözüküyor?
7: Kubarsi var. Pubil var Atletico Madrid'den.
8: Yok, bir
7: Laporte var.
8: Dedim ki yani Laporte ve Kubarsi ile de dünya şampiyonu olursa bu İspanya helal olsun diye bizim yukarıda çocuklara söyledim. Kadroyu gördükten sonra.
7: Lenormand da yok galiba son dönemde hep
8: evet.
7: seçilen.
8: O da demek ki kaybetti. Önde gördü. Önde gördü bu oyuncuları. O dört tane stoperi Heusen'den. Ama işte Real Madrid'de normalde zaten şu an konuştuğun ismin bir savunmacı olması da garip. Hani Real Madrid'de merkezde, kanatta ya da hücumda böyle bir ön plana çıkacak bir İspanyol düşünürsün.
7: Zaten
8: kadroda olur diye bakarsın.
7: Gonzalo var İspanyol. Ceballos işte, var o kadar.
8: Yani. Zamanında Raul, zamanında Guti gibi böyle değil mi? Öyle bir şeyi yok son zamanlarda. Real Madrid'in simge bir hücum oyuncusu yok. hücum oyuncuları genelde hep ağırlıklı olarak yabancı isimler oldu. Yani kale yok. Yapacağım bir şey yok yani. Hani çok teknik adamın seçimi için tamamen Barcelona'yı gözetti, Real Madrid'i kolluyor tarzı bir şey konuşulur.
7: Ama bu daha çok bence Real Madrid'ler kendi takımına eleştiri getireceği
8: yani öyleyse güzel. Eğer bence. Öyleyse güzel.
7: Hani burada çünkü hani Heysen seçilse ne olacak? 8'e 1 yine. Hani...
8: 8'e 1 bir de hani stoper yani seçilende stoper anlatabildim mi? Ne olacak yani? Stoperin seçilse ne olacak? Seçilmese ne olacak? Çok büyük bir şey değil bence. İlginç o bakımdan ilginç.
7: Real Madrid'de de bir tane başkan adayı var. Şimdi Florentino Perez'in karşısında daha genç bir isim. O da işte bu tablonun kendi döneminde değişeceğini söylüyor vaat olarak. Hani İspanyollar artık Real Madrid'de daha çok seçilecek diyor. Perez'e karşı da bir kampanya yürütüyor. Bizdeki gibi yani oradaki açıklamaları görünce bizden çok farklı gelmedi. Dünya Kupası'nı daha çok konuşacağız tabii ki önümüzdeki süreçte. Sen az önce Şampiyonlar Ligi dedin. Konferans Ligi finali de yarın değil mi? O karşılaşma.
8: Onu nasıl unuttuysam haklısın. O da yarın tabii.
7: O da Crystal Palace'la Rayo Vallecano. İki takım için de önemli. Palace kazanırsa Avrupa Kupalarına katılacak. Bu sezon 9. İngiliz takım olacak. Rayo Vallecano da zaten başlı başına büyük bir hikaye olur. Onlar lig yoluyla Avrupa bileti alamadılar. Hetafe değil mi?
8: Vallecano.
7: Son şeyi aldı. Hı-hı. Son bileti Hı-hı. aldı. O yüzden onlar da Avrupa için kazanması gerekiyor. O karşılaşma tabii çok büyük heyecan yaratmıyor yani. Yarın oynanacak ama kaç kişi oturup izler? Hani final olduğu için bir cazibesi yani, var
8: tabii da. İzleriz de. Hani nerede maç? Bil bakalım.
7: Evet, sen bunu bana büyük ihtimal üçüncüye falan soruyorsun. İkisinde de doğru. Ha biliyorum ya biliyorum. Leipzig'te.
8: Bravo. İşte bak senin bu şeyini seviyorum yani. Düşüne düşüne buluyorsun ya. Bana sorsan bilmiyorum der geçmiştim yani.
7: Böyle o beynimin içinde bağlantılar.
8: Aynen onlar çalışıyor sende.
7: Shakhtar. Geçen çünkü Genç abiden kaldı bu arada. Senin söylemenden değil. O bir pot kırdı. İşte Arda Turan'a Leipzig sorulmuş. Leipzig'e mi gidiyor falan demişti. Sonra demişti ki ya Leipzig'de aslında final varmış. Onu sormuş spiker demişti. Oradan kaldı aklımda Leipzig diye.
8: Aynen.
7: Bir şey olması lazım böyle. Bir yerden, bilgi verdiğinde olmuyor, kalmıyor.
8: Bir yerden galiba. Bir şey çakması lazım.
7: Aynen. Sağ olsun Genç abi onun sayesinde bildim.
8: Yarın 22.
7: 22.
8: 22.
7: Diğeri de cumartesi.
8: Evet.
7: 22. Final karşılaşması. Finalde Budapeşte'de değil mi?
8: Aynen öyle.
7: Onu bilgi olarak ezberledim. Çok duyduğum için çünkü.
8: Bu arada 19.
7: 22 değil mi?
8: 19.
7: Aa.
8: Hı-hı.
7: Niye?
8: Bilmem.
7: Öyle miydi hep? Cumartesi finalleri.
8: 19 yazıyor yani eğer bir şey yoksa. Bir zaten yerden, başka bir yerden
7: yerel saate göre olsa bile Macaristan'da bir saat hadi fark olsun. 20 olur hani bizde. 22 değil hiçbir türlü. Eğer bir İngiliz ya yani İngilizlerle de 2 saatlik fark.
8: 19, 19.
7: 19. Cumartesi 19. İyi. Benim için iyi yani 19 erken saat her zaman iyi.
8: Süper, eski Süper Lig saatimiz.
7: Değil mi ya? Süper Lig saatimiz de 20 oldu artık.
8: Aynen alışırız bu saate, Süper Lig saatimize. Paris Saint Germain Arsenal o da bayağı tabii güzel maç olacak yani.
7: Tabii karşısında bir Süper Lig maçı olmadığı için rahat rahat 19'a koymuş.
8: Şampiyonlar Ligi tercih edilebilir evet. Hafta sonunda.
7: Güzel. Basketbol maçları belki vardır hafta sonunda. Süper Lig'de basketbolda. Orada da heyecan var bu arada yani takip eden için. Hani futbolda sezon kulüp bazında bitti. Ama basketbol bazında devam ediyor orada. Asıl heyecan hatta şimdi başlıyor. Playoff'lar bugün iki maçla birlikte başlayacak. Yarın da iki maç var. Bu turda iki galibiyete ulaşan takımlar yarı finale çıkacaklar. Sonra yarı final, final diye işte seriler
8: yarın
7: devam edecek.
8: Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 18'de Anadolu Efes Türk Telekom maçı var.
7: Sen gidecek gibi başladın cümleye. Öyle hissettim.
8: Eğer gitmek isteyen Radyo Spor dinleyicileri varsa
7: hadi bakalım.
8: Onlara bilet verebilirim.
7: Aa.
8: Evet.
7: Bayramın ilk günü, bayram hediyesi.
8: 5 çift bilet verebilirim.
7: Hadi ya, ne güzel.
8: Evet.
7: Anadolu Efes Türk Telekom.
8: Anadolu Efes Türk Telekom.
7: Bayramın ilk günü. Güzel bir evet. aktivite. Saat olarak güzel. Dönüşü çok zor aynen. olmasa gerek.
8: Ulaşımı kolay.
7: Ulaşım.
8: Marmaray'la pat diye gidiyorsunuz.
7: Sen gittin. Rahat.
8: Çok rahat. Yani çok, gerçekten çok rahat. Hı hı. Marmaray'dan 5 dakika yürüyorsun sadece. Karşıdan gelenler için çok rahat. İstanbul'da. Eğer İstanbul'da kalan varsa ve yarın basketbol maçına gitmek istiyorum diyen varsa bize mesaj atsınlar. Onlara verelim bilet.
7: Evet, güzel bir jest oldu Ali abi, güzel. Sen mi acaba gideceksin? Sen gidecek misin peki?
8: Ben gitmeyeceğim.
7: Gitmeyeceksin.
8: Yok.
7: Sen Efes'i artık...
8: Ben Euroleague'de takip ediyorum Efes'i.
7: Doydun artık Efes'e.
8: Doymadım da yarın gitmem diye düşünüyorum. Yarın günlerden ne?
7: Çarşamba.
8: Çarşamba yapacağım bir şey var mı? Daha ne yapacağımı bilmiyorum yarın.
7: Ha, belli değil program.
8: Daha belli değil, onu planlamam lazım. Sekreterine
7: sor istiyorsan.
8: Aynen, o bana bir şey yapar. Ali Bey şunları yapacaksınız falan diye.
7: Varsa.
8: Evet.
7: Çarşamba güzel. Yani belki sonraki turlar olabilir. Tabii eşleşmeler, potansiyel eşleşmelere de bakmak lazım. Efes'in sonraki turdaki muhtemel rakibi de Fenerbahçe Beko olacak. Yarı finalde bir Fenerbahçe Beko Efes eşleşmesi de görebiliriz. Şimdi dinleyici mesajlarına bakayım. Her ne kadar demiş, Mertelam gibi yurt dışı turlarına iştirak edemesek de yurt içi turu yaparken bile sizi dinliyorum. Küçük elemada maşallah ne kadar çabuk büyüyorlar demiş dinleyicimiz Necdet Atmaca. İyi tatiller diyelim dinleyicimize. Teşekkür edelim bu arada diğer ikinci kısım içinde. Bir de fotoğraf paylaşmış. Gördün mü bilmiyorum.
8: Gördüm.
7: Güzel. Teşekkür edelim.
8: İyi gezmeler kendisine.
7: Mehmet Ünlü, o da Wolfsburg'la ilgili program girişinde bir bilgi paylaşmış. Wolfsburg'da 1997 yılında Bundesliga'da çıkmış ve ondan sonra ilk defa ikinci lige düşmüşler onlar da. Dün 97'den çıktıktan sonra ilk kez düşmüşler. O zaman hocasının ismi ilk çıktığında Wolfgang Wolf'muş.
8: Hmm.
7: Wolfsburg'un teknik direktörünün adı Wolfgang Wolf. Takım ismiyle hocanın ismi çok uyumluydu. 2009 yılında Cekolu kadroyla şampiyon olmuşlardı ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer almışlardı. Hatırlıyor musun o dönemi? Ben çok hani net hatırlamıyorum.
8: Yani maç skorlarını hatırlamıyorum açıkçası. Gerçi galiba Beşiktaş 2 maçı da kaybetmişti.
7: Bak sen de biraz düşününce yavaş yavaş.
8: Bir dakika, bilmiyorum yani tam.
7: Geliyor. Dün yine bu arada Genco abiyle öğlen programı yaparken bir şey anekdot paylaştı Genco abi.
8: Hangi yanlış?
7: Bir şey abi var. Hani bir doğruluk var ama tam değil. Genco abi de işte öyle bir kısım geliyor, diğer kısmı unutuyor. Mancini ile ilgili konuşuyorduk da o 4 yıldız göstermişti, Galatasaray'ın başında şampiyon olmuştu falan dedi. Halbuki Inter'in başında Galatasaray-Lazlık maçında o 4 yıldızlı kağıdı göstermiş. Tam hatırlayamadı ama gidişat fena değildi. Sen maçlara mı bakıyorsun?
8: Beşiktaş 3-0 kaybetmiş içerideki maçı. Ama bunun bir de şey olması lazım. Rövanşını bulmam lazım.
7: Sen nereden bakıyorsun ki rövanşı? Tak diye fikstürden bakmıyorsun o zaman.
8: Şimdi mavi siteden baktım.
7: Mavi site.
8: Tabata oynuyormuş Beşiktaş'ta. O yüzden kaybetmiştir Beşiktaş. Sivok, Ferrari.
7: İsmail.
8: Hakan Arıkan.
7: İsmail var mı?
8: İsmail yok. İbrahim Üzülmez var.
7: İbrahim Üzülmez.
8: İbrahim Üzülmez var. Fink varmış. Uğur İnceman varmış. Serdar Özkan varmış. Bobo varmış.
7: Kötü değil
8: İsmail
7: ya.
8: İsmail Köybaşı sonradan oyuna girmiş.
7: Çünkü Tabatay'la değil mi? Onlar aynı dönem, benzer ha? dönemler gelmişlerdi Gaziantep'ten. Yüksek bonservisi.
8: Evet. 3-0. Beşiktaş kaybetmiş bu maçı. Nasıl yemiş golleri ya? O Ceko gol atmiş.
7: Sen iç sahadaki maçı mı söylüyorsun
8: evet
7: şu an? Diğer maçta 2-0 Wolfsburg kazanmış. Mehmet Ünlü o maça gitmiş, Wolfsburg'daki maça. Gol atamadan kaybetmiş ki maçı da Beşiktaş.
8: Misimovic atmış. Misimovic'i hatırlıyorsun.
7: Tabii canım, Galatasaray'a geldi.
8: 14. dakikada. Sonra 80 ve 87'deymiş Beşiktaş. Ceko gol atmış. Şeyin kadrosu da Obafemi, Martins, Ceko, Misimovic hücum attı.
7: Grafite
8: yok.
7: Yok.
8: Hasabe varmış.
7: Orta saha iyidir.
8: Fena bir şey yok.
7: Obama öteki... Martins oralara mı düşmüş ya Inter'den sonra? Inter'de
8: öteki
7: çok
8: maçı bulamadım ya.
7: 2-0'mış işte o maçta.
8: Kim diyor?
7: Mehmet Ünlü.
8: Ya belli olmaz.
7: Gitmiş maçı abi adam artık. Hani gittiği maçta herhalde.
8: Ya bana gittiğim maçı sor, ben ne maçı hatırlıyorum artık. Mehmet Ünlü de yaşlandı artık.
7: Yaşlandı mı?
8: Bakalım Wolfsburg Beşiktaş.
7: Bir de o basketbolla diye ilgili bilete ulaşım ve konaklama dahil mi diye.
8: Sonuç. Ya ulaşım ve konaklama dahil değil.
7: Şehir dışından herhalde katılmayı düşünüyor ama. Değil tabii. Sen burada yazan dinleyicilere bakarsın herhalde. Ali abi. Bu Wolfsburg'daki maç 0-0 bitti. Mehmet Ün yanlış hatırlıyor demiş bir başka dinleyici. Eyvah.
8: Ya.
7: Eyvah.
8: Ya.
7: Cenk Bey böyle.
8: Aynen. Yazıyor. 0-0 bitmiş.
7: Ne diyorsun ya?
8: Evet, burada bana da çıktı.
7: Aa. Nasıl oldu ya?
8: Evet.
7: 2-0 derken herhalde hani bir meşhur video var ya sosyal medyada, onu biliyor musun sen? 2-0 diyor hani 0-0, 2-0. Onu mu kastetti acaba Mehmet?
8: 0-0 işte.
7: Evet. Görüyorsunuz değil mi? Önünüzde açık yani 0-0.
8: Yani eğer iki kere eşleşmediyse 2009 yılında
7: yok,
8: Beşiktaş Wolfsburg'la 0-0 bitmiş. Mehmet Ünlü istifa.
7: Vay be, bu kaçıncı net hata bilgi hata?
8: Ne?
7: 3 mü oldu? 2 mi oldu?
8: Valla üzüm üzüme baka baka kararır. Gence Boran koskoca Mehmet Ünlü'yü kendine benzetti. Hı hı. Yanlış bilgiler vere vere o hale geldi.
7: Ben hala güveniyordum yani Mehmet Ünlü'ye, o yüzden.
8: Ben de güveniyorum da işte yanlış hatırlıyorum.
7: Başka maçla belki karıştırdı.
8: Aynen.
7: İzmir'den Koray günaydın, uyku tutmadı demiş. Belki siz dinlerken uyurum, şimdiden iyi bayramlar demiş. Evet, bizi uyku
8: övmüş mü dövmüş mü anlamadık.
7: Kullanan öyle şeyler var. YouTuber'lar da oluyor bazen. Hani yatarken sizi açıyorum gibi konuşuluyor. Bu genel bir şey herhalde. Bir şey hani sessiz uyuyamayan insanlar, böyle televizyon karşısında uyumayı seven insanlar oluyor. Bunu ben bir övgü olarak alıyorum.
8: Öyle mi alıyorsun?
7: Uykumu getiriyorsunuz gibi değil de bir övgü olarak almayı tercih ediyorum. Onun haricinde mesajlara bir bakacak olursam, Hüseyin abiden de bir mesaj gelmiş. Bu Şampiyonlar Ligi final maçı saatleri geçen yıl icra kurulu toplantısında değişmiş. Final sonrası insanların hafta sonu daha rahat eğlenip vakit geçirebilmesi için yapmışlar. Çünkü kupa töreni falan derken gece yarısını buluyordu. Şimdi Avrupa saatiyle saat 20.30'da her şey bitmiş olacak. Eğer uzatmaya kalmazsa diyor. Zaten evet, 19 dediğimiz bizde 19, Avrupa'da yani Macaristan için söylersek 18 yerel saatte. Bitimi evet 20, kupa töreni falan 20.30 dediği gibi. 20.30'dan sonra da bir vakit var. Bu açıdan düşünülmüş. Bence güzel düşünülmüş. Törenden sonrası için, kutlamalar için. Bana da makul geldi. Hatta İngilizler için daha bile erken oluyor maç.
8: Aynen öyle.
7: Oluyor. Arsenal'ların daha da fazla vakti olabilir.
8: Ağlamak için diyorsun. Şaka yaptım ya. Şaka yaptım.
7: Ağlamak için falan. Bunlar ağır sözler. Peki.
8: Senin var mı favorin?
7: Finalde mi?
8: Hı-hı.
7: Yani favorim Paris Saint-Germain tabii ki. Burada senin yanındayım.
8: Hı.
7: Sen de Paris Saint-Germain'i favori görüyorsun. Sezon başı Genco abi biliyorsun Arsenal'ı şampiyonluk için favori takımlardan biri olarak göstermişti. Ama hani bahis olarak direkt Paris Saint-Germain galibiyeti yazar mıyım emin değilim. Şimdi oranlara bakmam lazım, daha bakmadım. Ama Arsenal'ı öyle karşıma almak istemem. Sonuçta onlar da çok biraz kaba tabir olacak ama pis bir takım. Öyle bir takımı hani karşıma almayabilirim. Orana bakmak lazım biraz. Ama ben Paris Saint-Germain'in kazanmasını tercih ederim. Daha keyifli futbol oynuyorlar. Arsenal'ın oyunu pek bana hitap etmiyor. Ama onların da kazanırlarsa tabii hikayeleri çok güzel olur. Ligi aldıktan sonra bir de Şampiyonlar Ligi ekleyebilirlerse onlar için de tarihi bir başarı olacak. Paris Saint-Germain zaten daha yeni Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ama o da iyi bir hikaye olur. Luis Enrique'nin önce Mbappe'yi gönderip alması, üzerine bir de Donnarumma'yı gönderip Şampiyonlar Ligi'ni alırsa acayip bir hikaye olur orada da. Yani iki tarafın belli başlı hikayeleri ama beni daha çok hitap eden Paris Saint-Germain'in hikayesi ve oyunu. O yüzden ben Paris Saint-Germain'i desteklerim karşılaşmada.
8: Evet, güzel olacak final.
7: Peki 7.36 araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: 7.39 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'tan devam edelim. Beşiktaş'ta
8: İlk biletleri gönderdik bu arada Mert.
7: Gönderdin, evet gördüm.
8: Evet.
7: Dinleyicimiz
8: Cüneyt Bey gidecekmiş maça.
7: Aynen.
8: O da artık inşallah güzel bir karşılaşma seyreder. diyeyim. Şimdi ona verdiğim biletleri sileyim. Sonra başkasına aynı biletleri verip
7: sıkıntı olmasın girişte.
8: Şey yapmayalım. Evet, güzel.
7: Peki ben Beşiktaş'tan devam etmek istiyorum. Beşiktaş'ta tabii gündem öncelikle teknik direktör konusu. Henüz transferle ilgili, oyuncu transferle ilgili Beşiktaş'ta bir gündem yok. Bir oyuncu ismi açıkçası görmedim Beşiktaş'ın ilgilendiği. Hep haberler teknik direktör ismi üzerine. Şimdi dinleyicilerimizden de hemen ben Beşiktaş dedim. Mesela şimdi bir mesaj geldi. Tedesco ile ilgilendiği doğru mu, bilginiz var mı demiş. Ben Tedesco ismini açıkçası dünden bugüne görmedim Beşiktaş'la yan yana. Benim gördüğüm haberler farklı. Onları da şimdi birazdan tek tek konuşuruz. Ama önce bir resmi açıklamayla başlayayım. Girişte de bahsettim. Tabii bu tarz dönemlerde muhabirler de kulüp içinden bilgi almaya çalışıyorlar teknik direktör konusunda. Haberler yapıyorlar. Belki kulüp içi değil, menajer kaynaklı da haber alıyorlar veya bilmiyorum belki de masa başı üretiyorlar etkileşim için. Orası günahları boynuna. Ama çok sayıda isim yazılıyor bu tarz dönemlerde. Beşiktaş Kulübü de dün bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olmalı ki yaptı. Dedi ki futbol A takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun bilgisi dahilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemli rica ederiz dedi Beşiktaş kulübü. Ben bu tarz yalanlamalar hala hani tam olarak hangi noktada yapılıyor, neden yapılıyor? Mesela burada genel bir şey yapmış, itibar edilmemesi gerektiği söylenmiş. Zaman zaman isim üzerinden işte yalanlamalar yapılıyor. İşte şu isme ilgimiz yoktur gibi. Belki yakın zamanda öyle şeyler de çıkacaktır. Ama tam olarak hani o karar hangi noktada çıkıyor? Mesela Beşiktaş'ı dün bu açıklamaya sevk eden haberler neydi? Neden dün bu yalanlama ya da bu açıklama diyeyim? Bir anlamda da yalanlama aslında.
8: Güzel bir soru, bilmiyorum. Belki çok isim çıkması rahatsız etti. Ama çok isim çıkmasında çok anormal bir durum yok. Çıkan isimler arasında rahatsızlık veren bir isim mi oldu? Mesela geçen günde Kurban Kurbanov hakkında Önder Özen Azerbaycan basınında konuştu.
7: Evet.
8: Hani değerli bir teknik adam ama düşünmüyoruz dedi. Çıkan isimler, konuşulan isimler arasında böyle tartışmaya mahal verecek belki bir Tedesco olabilir. Ama Tedesco'ya da Beşiktaş taraftarının öyle müthiş soğuk baktığını çok düşünmüyorum ben. Hani Beşiktaş, örnek veriyorum, Tedesco'ya gitse Serdar Adalı ya Tedesco'ya gidilir mi diye az
7: yangın olmaz.
8: Yangın olmaz yani. Beşiktaş Yok. Taraftarı öyle ne yapıyorsunuz siz demez.
7: Bence de.
8: Diye düşünüyorum. O yüzden ben de çok anlamadım. Hani dünkü açıklama ne açıdan rahatsız etti ya da dünkü açıklamayla Beşiktaş neyin önüne geçti mesela?
7: Mesela şey aklıma geldi şimdi böyle deyince, bir pencere şöyle açıldı. Mesela zaman zaman işte bu tarz durumlarda teknik direktör arayışlarında çok isme gidince işte sen de bazen işte bulunuyorsun ya, hani bu yönetim ne düşünüyor? Hani o kadar fazla teknik adama da gidilmez yani. Bununla bunun ne alakası var? Hani Kurbanov yazıyorsunuz, örnek veriyorum, Santo yazıyorsunuz. Bu ikisi aynı mı? Bu işte yönetimin veya işte futbol direktörünün net bir bakışı yok mu? Savruluyor sağdan sola gibi. Belki bunun önüne geçmek için yapılmış diyeceğim ama yani bu da bunun önüne geçmez bu arada. Yani bu yalanlama da ne yaparsanız yapın, bu haberler çıkarsa bu eleştiriler de gelir ki dün de mesela işte Santo ismi ortaya çıkınca, yani Santo'yla işte kim denmiş, Filipe Luis'in ne alakası var şimdi oyun attıkları oyun açısından. Ama işte şeyi de bilmiyoruz bu eleştirileri biz de yaparken. Gerçekten hangisiyle ilgileniyor Beşiktaş? Hangisiyle direkt olarak görüştü? Hangisiyle görüşmedi? Bununla da ilgili bir kanıtımız da yok. Biz sadece basında aslında duyduklarımızı genelde okuyoruz ve onun üzerinden çıkarımlarda bulunuyoruz. Ama bu da her zaman tabii sağlıklı olmuyor. Çünkü basın da bu işi tamamen bilgi verme amaçlı, işte halkı bilgilendirme amaçlı yapmıyor. Basında da maalesef bu yurt içinde de yurt dışında da farklı ajandası olan isimler var. Bazı teknik direktörler, bazı futbolcular da pazarlanıyorlar. Belki burayla hiçbir alakası olmayan bir isim başka bir yere transfer yapabilmesi için bir aday olarak gösteriliyor. Yani bunlar futbolda var. Hani dışarıdan ne kadarını tabii insanlar görüyor, duyuyor, biliyor bilmiyorum. Ama biz kısmen içeriden görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz böyle şeyler olduğunu. O yüzden de her habere de çok fazla belki de inanmamak lazım. Sonuçta yönetim burada belli başlı bir fikir oturttu bence teknik direktör konusunda. Orada da işte yukarıdan aşağı en iyisi kimse herhalde ondan başlayıp
8: oturttu olmadıkça. Oturttu mu sence?
7: Tabii
8: orada bence eminler mi?
7: Tabii ya, Beşiktaş'ın zaten oyunu aşağı yukarı Önder Özen'in kafasındaki oyun da bellidir. Yani orada bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Mesela hani Santo'yu sen daha yakından tanıyorsun ama herhalde Santo yoktur diye.
8: Yani bence de onu söyleyecektim. O yüzden ben de şey yaptım. Mesela Santo ismi çıktığı zaman bir anda Allah Allah diyor insan.
7: İşte diyor ama ben işte Santo haberi tabii haberi yapanları bir yaftalamayayım. Belki onlar da bilgi aldıkları yerden yönlendiriliyorlar şimdi. Hepsini de zan altında bırakmayayım ama bir de işin içinde Portekizli bir hoca olunca o işin biraz daha PR olabileceği de aklıma geliyor benim. Yani Portekizlerin de o açıdan lobileri güçlü. Belki dediğim gibi yani burayla bile alakası olmayabilir. Başka bir yere pazarlamak için Santo'yu Beşiktaş bile öne çıkarılıyor olabilir. Bakın hadi Beşiktaş'ta ilgileniyor Santo'yla. İşte kaçırmayın. X başka bir kulüp için düşünüyordur belki Santo. Bunlar geçmişte de çok sıklıkla gördüğümüz şeyler.
8: Evet, yani Beşiktaş açısından tabii şimdi ne olursa olsun Beşiktaş, yani Trabzonspor'un kupayı kazanması, kazanamaması sonuçta Avrupa'da ikinci elemeden başlayacaktı Beşiktaş. İkinci elemelerin tarihi de erken diyebileceğim bir tarih. Orada tabii fark ne? Konferans Ligi olsaydı elemedeki rakiplerin gücüyle Avrupa Ligi'ndeki elemedeki takımların arasında bir fark var. Onu söylemek gerekiyor. Bunun yanında sezonu erken açacak bir Beşiktaş. Yani geçen sene genelde takımlar Haziran'ın son haftası açtılar. 25, 26, 27 o civarlarda açtılar. İşte ondan sonra zaten Temmuz'un 3. haftasında, yani Temmuz'un 22'si, 23'ü gibi ilk maçını oynuyorsun. Rövanşı demen bir hafta sonra oluyor bu durumda. Yani yaklaşık bir 3 haftalık çalışma fırsatı oluyor. 3 haftada da zaten ilk hafta genelde hazırlık maçı yapmıyorlar. Genelde 2 ya da 3. 3 bile çok az görülüyor hazırlık karşılaşmalarında. Bunu neden söyledim? Yani aslında şeyin kısa. Ne derler? Süren kısa. Şimdi artık Haziran'a geldik gibi düşünün. Haziran'a geldik diyebiliriz. Şimdi teknik direktörün Haziran'ın ilk haftası belli olsa teknik direktördü işte onun takımı incelemesi, analiz etmesi, ondan sonra takımın acil ihtiyaçlarının giderilmesi gibi problemler için aslında zaman çok az. Öyle çok büyük, geniş bir zamanın yok ilk resmi karşılaşmana göre. Ve ilk resmi karşılaşmanı bir Avrupa elemesi oynaman tabii ciddi bir dezavantaj. Çünkü telafisi olmayan karşılaşmalar oynuyorsun. Dolayısıyla Beşiktaş'ın biraz ve Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması lazım. Yani Fenerbahçe'de de başkan seçildiği anda, sonuçta başkan Fenerbahçe'de 6-7'sinde seçilecek. Hemen teknik direktörün belli olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazları bu iki takımın. Ya o bir şeyi söyleyeyim de ben, kronolojik nasıl gidecek? Onu bir insanlar kafasında canlandırsın.

0: Öyle daha çok var ya, Temmuz'un 23'üne gibi düşünmeyin.
1: Bir de benim aklıma şey geldi. Çok alakasız konuyla da, Beşiktaş erken sezon açacak dedin ya. Emirhan Topçu milli takım kadrosuna seçilmemişti. Aslında ki Ersin de geniş kadroya seçildi ama büyük ihtimal son listeye o da seçilemeyecek. Beşiktaş'ta milli takımda olacak, en azından bizim milli takımda olacak tek isim Orkun Kökçü oluyor değil mi bu şartlarda? O yüzden aslında İmran'ın seçilmemesi de bir anlamda eleme karşılaşmaları için de belki bir avantaj Beşiktaş açısından.
0: Nasıl bir avantaj?
1: Oynayacak işte ilk turlarda, eğer milli takımda olsa Dünya Kupası'nda olacak. O yüzden Beşiktaş'ın maçlarında
0: Dünya
1: oynayamayacak.
0: Kupası'nda o kadar gitmez Beşiktaş ya. Şey,
1: Beşiktaş.
0: milli takım.
1: Gitmez mi? Tatili falan var bundan ama sonrasında. Bittikten sonra.
0: Yani tabii dinlenme süreci olur. Doğru, onda haklısın. Ama ne zaman bitiyor? Temmuz'un
1: 18'i falan
0: 18-19'unda
1: bitiyor. Final
0: bitiyor.
1: tabii.
0: 19'unda bitiyor. 3-4 gün sonra da ilk karşılaşma var. Belki ilk karşılaşmayı kaçırır. Milli takımda olan oyuncu Orkun ya da Emirhan işte, ya da ikisi beraber.
1: İşte Emirhan yok ya milli
0: Emirhan
1: takımda.
0: yok, pardon, Orkun kaçırır, o kadar.
1: İşte onu düşündüm, hani bir takıma seçilmemesi tabii Beşiktaş'ın hoşuna gitmemiştir ama böyle de bir artısı olabilir, o aklıma
0: Ya
1: geldi.
0: ama mesela Emirhan'ın yerine oyuncu koyabiliyorsun. Koyarsın yani. Ama Orkun'un yerine koyamıyorsun. Asıl sıkıntı o.
1: Emirhan'ı yerine koyabiliyorsun şu anda. Udokai ve
0: Jalo
1: Jalo'yu
0: var. Jalo var
1: koyabiliyorsun.
0: yani. İkisi
1: Ama
0: var.
1: işte
0: Ha, ayrılırlar mı?
1: aynen.
0: Hani o zamana kadar kalırlar mı? Tam
1: Sakat
0: emin
1: olurlar
0: değilim
1: mı,
0: ama hani
1: olmazlar mı?
0: belki teknik adam değişikliğiyle beraber onlar da kalmak isteyebilir. Sonuçta hani iki oyuncu da çok böyle üst düzey, seni bir tık yukarı çıkartacak stoperler olmadığı kesin. Ama Türkiye'de özellikle üçüncü stoper bulmakta takımlar çok zorlanıyor. Yani yerli de olduğu zaman, yabancı da olduğu zaman bence ikisi de rahatlıkla üçüncü stoper olarak tutulabilir isimler Beşiktaş kadrosunda. Yani Udokai ya da Jalo'yu üçüncü stoper, hatta belki dördüncü stoper olarak düşünebilirsin. Çünkü Beşiktaş'ta Agbadu direkt bir numaralı stoper olacak. Büyük ihtimalle onun yanına Beşiktaş bir hamle yapacak. O zaman 1-2, yani 1 Agbadu, 2 transfer, 3 Jalo Udokai, 4 Emirhan ya da işte 3 Emirhan, 4 Jalo Udokai, çok rahat yapabilirsin böyle bir
1: Evet.
0: rotasyon.
1: Bir oyuncu gönderirsin ama işte
0: Bir
1: o
0: oyuncu gider.
1: ikinci
0: Gidebilir.
1: stoperi
0: Evet. Öyle
1: aldığında.
0: gözüküyor.
1: Peki Beşiktaş'ta az önce hani Portekizliler dedim, bir şeyler dedim. Şunu da ekleyeyim, o da aklıma geldi. Beşiktaş'ta tabii Başkan Serdal Adalı'nın Portekizlerle de arası iyi genel olarak. Hani transfer konusunda da hem geçmiş yöneticilik döneminde hem başkanlık döneminde de Portekiz'e yakın olduğunu söylemek lazım. O yüzden hani Santo ismi bana hala çok gerçekçi gelmese de Portekizli adaylarla görüşmeler olabilir. Zaten dün çıkan haber de şöyleydi. Kimden haberin olduğunu da bulabilirsem söyleyeyim. Sercan Dikmen'in haberi, Beşiktaş yetkilileri teknik direktör konusunda ileri seviyede görüşmeler yapmak için yarın Portekiz'e uçuyor dediler. Ve orada birden fazla teknik direktörle yüz yüze görüşme yapılacak diyor. Tabii dün bir de Sercan Dikmen, Nuno Espirito Santo'yu ortaya atınca Portekiz, Santo da Portekizli. Portekizli onunla bir görüşme olabileceği söyleniyor ama dediğim gibi ben çok gerçekçi bulmuyorum Santo isminin. Ya da en azından şöyle söyleyeyim. Santo isminin Önder Özen'den çıktığını zannetmiyorum. Yönetim kaynaklı ya da yönetime menajerler tarafından önerilmiş olabilir. Yönetim de belki Önder Özen'e havale etmiş olabilir. Bir görüş belki denmiş olabilir. Ama oradan sıcak bir şey çıkacağını ben tahmin etmiyorum. Onu da ekleme yapayım. 7.53, reklamı çok geçirmeyelim. Araya gidelim. Aradan sonra yine Beşiktaş'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.58 saatlerimiz, Beşiktaş'taki teknik direktör gündeminden bahsediyoruz. Nuno Espirito Santo dün ortaya çıkan isimlerden birisi oldu. Son olarak West Ham United'ı çalıştırıyordu. West Ham'da Premier Lig'den düşme üzüntüsünü yaşadı. Portekiz'i çalıştırıcı aslında Santo'ya zaten gitmek için de çok uygun bir dönem değil. Bir de geçenlerde The Athletic'te West Ham United ve Santo ile ilgili böyle geniş çaplı bir analiz haber yapılmış ve Santo döneminde West Ham'daki o krizlerden bahsedilmiş. Tabii işler kötü gittiğinde her zaman kriz haberleri daha çok satar, daha çok ön plana çıkar. Her takımda aslında olur kriz, iyi takımlarda da, ama işte kötü takımlarda daha çok paylaşılıyor. Kötü giden takımlarda. Santoli'yle ilgili de yok işte ilk daha gittiğinde World Pros'u kadroda düşünmediğini söylemiş. Oyuncuyu kaybetmiş. İşte takımdaki bazı oyuncular mutsuz olmuşlar. İşte Todibo'yu 25'te çıkarınca onunla bir gerginlik yaşamış. Yardımcıların hiçbirine güvenmiyormuş. Haberden aklımda kanları okuyorum. Hatta bir yardımcısıyla da bir maçın devre arasında şiddetli şekilde tartışmış. Devralarında oyuncularla konuşmuyormuş. Konuşmayı yardımcılarına bırakıyormuş gibi haberler yapıldı ki de Atletik'te hani şu anda Avrupa piyasasındaki güvenilir kaynaklardan bir tanesi. Tabii yine her haber, her iddia doğru olmayabilir ama şeyde hoca ile ilgili de böyle bir haber okudum. Hatta geçenlerde okudum. Şimdi adı dün çıkınca tekrar bakayım dedim habere sabah. Neler vardı diye. Oradan yani daha taze okuduğum için. Daha haberin detaylarında büyük ihtimal daha farklı şeyler de vardır. Onlara daha girmedim.
0: Pek sevimli şeyler değil ama söylediklerin.
1: Tabii iyi şeyler değil. Ama işte kötü giden takımlarda da oluyor ya böyle şeyler. Belki diğer takımlarda da, belki onlarda da oluyordur da işte çok ön plana çıkmıyor. Neyse, Santo ile ilgili bu. Filipe Luis gündemdeki bir diğer teknik direktör dün Sercan Dikmen'in söylediğine göre, ama Luis'in Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakmadığı, fakat yine de bir görüşme yapılacağı söylenmiş. Murat Özen'in haberine göre AS Başkan Murat Kılıç dün akşam yurt dışına uçmuş ve Önder Özen de bu sabah uçarak Murat Kılıç'a eşlik edecekmiş. İşte yurt dışı dediğim herhalde Portekiz. Haberler oradan çıktı. Portekiz'de. Tabii Santo adaylardan biri olabilir. Diğer bir aday da Jesus olabilir Beşiktaş'ta. Sonuçta Jesus da geçenlerde yaptığı açıklamayla Türkiye'de Fenerbahçe'den ve ismini vermeyeceği bir takımdan teklif aldığını söyledi, ama ismini vermese de o takımın Beşiktaş olduğu zaten anlaşıldı. Jesus da o görüşmede yer alabilir Beşiktaş'ta, ama ona da ilgili dün öğlen de bahsettim. Bir yılda Al Nassr'da kalacağı haberi çıktı. Bırakacağını açıkladıktan sonra Jesus'un. Orada da yine bir Portekizli üzerinden böyle çok haber yapılıyor, ama ben biraz mesafedeyim bu tarz haberlere. Bir piyasa yoklaması gibi olabilir Jesus.
0: Jesus için de mi?
1: Tabii Jesus için de. Çok farklı haberler çıkıyor çünkü onunla ilgili. Hoşuma gitmiyor. Yani Jesus'un belki haberi yoktur, vardır bilmiyorum. Ama yok, Fenerbahçe'ye gelirse zamanında bir ay önce falan 15 milyon euro maaştan bahsediliyordu. İşte şimdi kendi zaten net şekilde bunu söyledi. Haber şimdi Al Nassr'da tekrar kalacak gibi çıktı, yurt dışı kaynaklı. Bir taraftan kendi ayrılacağını söylemişti. Hani ne oldu belli değil.
0: Jesus bu coğrafyada biraz fazla para kazanma derdinde gibi gözüken bir teknik adam gibi, değil mi?
1: Zaten en son açıklamasını Portekiz'i kapatınca kapıları para konusunda, belli ki önceliği para bir taraftan. Bir taraftan o yarım kalan hikaye diyor Fenerbahçe'de, ama hani yarım kalan hikaye mi, para mı? Gerçi para olsa aslında Al Nassr'da kalır, bak o da konuşuluyor şimdi. Asıl derdi para olan Beşiktaş'a mı gelmeyi düşünür? Al Nassr'da bir sene daha kalmayı mı, ki şampiyon yaptı. Kalmak istese kalamaz mı? Mesela o da parayla ilgili düşünceyi biraz çürütüyor. Biraz. Çünkü yine de Portekiz'e dönmem diyor. Yine para önemli ama Al Nassr'da kalacak kadar da değil.
0: Ama şöyle, şimdi Suudi Arabistan Ligi ile Süper Lig arasında ciddi bir fark var. Rekabet olarak, ilgi olarak ciddi bir fark var. Kalite olarak da ciddi bir fark var. Şimdi Suudi Arabistan'da...
1: Biz mi daha kaliteliyiz?
0: Daha kaliteliyiz tabii. Lig daha iyi bir lig, bunu kabul etmek gerekiyor. Sonuçta bizim lig, biz hani kavgasını, dövüşünü, sıkıntısını falan çok yaşıyoruz ama yukarıdan sıralamaya baktığın zaman zaten ilk 10 içerisinde yer almıyor mu? Alıyor.
1: Avrupa ama Suudi Arabistan'ı orada bir şeye koyamıyoruz sıralamada.
0: Tamam, ama yani genel olarak gene de Suudi Arabistan'ı ilk 10 içerisinde düşünmezsin de, onu da kattığını düşün. Çünkü zaten şöyle düşün, ilk 10 ligi düşün dünyada. Hı hı. Hangilerini eklersin?
1: Avrupa haricinde mi? Lig olarak Brezilya'yı belki eklerim.
0: Brezilya eklersin, ilk akla gelen Brezilya zaten. Belki Arjantin'i düşünürsün yani, orada. Belki. MLS'i düşünür müsün?
1: Düşünmem. Yani, ben Suudi Arabistan'ı daha önde görürüm MLS'e göre.
0: Yani.
1: Oradaki
0: Kuzey Amerika'da başka bir lig yok. Meksika Ligi belki dersin. O bile belki.

0: diyorum diyor.
1: Tabii Portekiz'e kıyasla bu kadar fark olduğunu söylüyor da hani o ligin rekabeti konusunda tabii bunu ölçebileceğimiz bir elimizde şey yok ama mesela Suudi Arabistan'ın iyi takımlarının yıldızları da bizdekilerden sanki hani Al Nassr'a baktığında Mane'si, Felix'i,
0: Tamam ama
1: Ronaldo'su ve
0: diğer takımlar çok kötü Mert.
1: tamam ama orada da yine 5-6 takım var. Hani o 4 takım var. Alttan gelen Neom, işte Al-Qadsiyah bildiğim kadarıyla iyi yatırım yapan takımlar. Onların kadroları da bizim ligin ilk altısıyla kıyasladığında bence onlara ağır basar ama diğer taraf belki senin dediğin gibi bizim süper takımları orta ve orta altlar Suudi Arabistan'a fark atıyor olabilir. Onu bilemiyorum ama üst taraf
0: Ya
1: bence
0: daha önceden
1: bizimkilerden daha
0: söylemiştim
1: iyi.
0: bizim Suudi Arabistan'ı anlatan çocuklar bazı maçlarda abi dayanamıyoruz. Yani o kadar kötü ki oyun diyorlar.
1: Ama biz işte biz beğeniyor muyuz bizim ligi?
0: Yani işte bizim ligin
1: Biz de
0: defoları var.
1: dayanamıyoruz.
0: Ama bizim ligin defoları var ama o kadar da kötü değil. O kadar da kötü değil yani.
1: Bilmiyorum ben Suudi Arabistan Ligi öyle açıp izlemedim. Bir kıyas yapamıyorum ama ben sadece kadro kalitesine bakıyorum. Mesela bizim üçüncümüz Trabzon bu sezon, dördüncümüz Beşiktaş. İşte Suudi Arabistan'la kıyaslasak kadro kalite farkını herhalde yani Suudi Arabistan takımları ağır basar diye düşünüyorum. Bir Al Ahli mesela üçüncü olan işte Tony'ler onun
0: İşte
1: arkasındaki
0: Toniler de
1: isimler
0: diğerleri kadrodaki diğer oyuncular.
1: Suudileri mi?
0: Evet. Söylemek istediğim o.
1: Hı.
0: Yani orada ciddi fark olduğunu söylüyorlar zaten. Söyleyenler. Yıldızlar tamam. Ama yabancılar dışındaki oyuncular ciddi bence eksik.
1: Neyse hani o bilemiyoruz Cesus'un tam tabii kafasında ne var. Buradaki lig Ali abinin dediği gibi Suudi Arabistan ona göre daha rekabetçi mi? Sonuçta Cesus iki ligi de doyasıya yaşadı. Suudi Arabistan'da zaten birden fazla dönemde çalıştı. Bizim ligimizde de bir sene çalıştı. Onu daha iyi kıyaslar. Eğer öyle bir tespiti varsa da tabii ki bizim lig güzel gelebilir onun için. Ama Beşiktaş'ın tabii Suudi Arabistan'a yakın paralar vereceğini de ben düşünmüyorum George Jesus için. Yani Beşiktaş'ın listesinde belki olabilir. Beşiktaş görüşür ama bilmiyorum bütçe olarak konuşulan rakamlar işte bir ay önce 15 milyon euroydu Jesus için. Beşiktaş parası var farkındayım. İstese verir ama vermez gibi geliyor.
0: İnşallah. 15 milyon euro bir teknik direktör verecek bir kulüp değil Beşiktaş şu an.
1: Hı.
0: İnşallah vermez yani öyle bir şey olmaz. 10 milyon euro da vermesin yani herhangi bir teknik direktöre.
1: Peki ya doğru teknik direktörse hani bu da bazen de vermen gerekiyor sonuçta. Sen hep total bütçeden bahsedersin. Futbolcu özelinde tabii biz bunu teknik direktör özelinde konuşmadık ama hani bir oyuncu gerçekten çok fark yaratıyorsa 15 de verirsin. Diğerlerine 2-3 verirsin. Hani hocaya 15 verip takımı ona göre kurmak bir yol olabilir mi Beşiktaş için? Eğer doğru hocaysa tabii ki.
0: Bence olmaz. Oradaki düşüncem de şu. Cesus'la 3 sene çalışabilir misin? 3 sezon. Sen öyle bir şey öngörüyor musun? Mesela Cesus Türkiye'ye gelse 3 sezon Fenerbahçe'ye geldi. 3 sezon Fenerbahçe'de devam eder mi? Ya da 3 sezon Beşiktaş'ta devam eder mi?
1: Niye bunu soruyorsun 3 sezonu tam olarak? Hani mesela şu
0: 2
1: yüzden mi
0: sezon.
1: soruyorsun? 3 senelik sözleşme imzalanır ama görevde kalamaz gibi mi düşünüyorsun?
0: Kalmaz. Yani Cesus öyle bir teknik adam değil. Jesus bu sene burada, gelecek sene orada, gelecek sene tekrar dönebilir, tekrar gidebilir. Bu tarz teknik adamlar bence üzerine bir şey inşa edeceğin teknik adamlar değil. Bu tarz teknik adamlar gelip o sene etkisini gösteren ve işte seni şampiyon yapan ya da yapmayan teknik adamlar. Şampiyon olduktan sonra belki bir ihtimali var ama o parayı genelde sen bence o sezon etki etsin diye veriyorsun. O sezonu düşünerek veriyorsun. Şimdi bana sorarsan Beşiktaş bu oluşturduğu kadroyu daha yukarı çekebilecek ama daha yukarı çekerken de biraz uzun süreli bir birliktelik yaşayabileceği bir teknik adama gitmeli. Bana sorarsan. Yani bir şey oluşturdun, bir kadron var şimdi işte bakıyorsun Beşiktaş'ta sağ beki, işte sağ stoperi, merkezdeki oyuncuları, hücumdaki oyuncuları. Yani Beşiktaş bir şeyi böyle bir tekerlek dönmeye başladı Beşiktaş'ta. Şimdi o tekerlek dönerken eğer Beşiktaş o yapılanmayı daha da iyi hale getirecek. Tabii burada transferler de önemli. Ama o yapıya uyum sağlayan ve uzun süreli düşünebileceğim bir teknik adama giderse bence daha mantıklı olur. Cesus getirirse kötü olmaz ama bir sene sonra Haziran ayında bence tekrar bir teknik direktör gündemi olur Beşiktaş'ta ya da Fenerbahçe'de.
1: Peki senin dediğin tarzda bir teknik direktörün de işte takımda kalma ihtimali Jesus'a kıyasla çok daha

0: düşük oluyor. O uzun vadeli düşünen, ne bileyim, Van Bronckhorst gibi birini buldun ya da Solskjaer'i buldun. Valerian İsmail buldun, Beşiktaş'ta çalışmış hocalar mı daha kötü sonuçlarda görevde kalır, yoksa Jesus gibi bir profil mi görevde kalır? Onun da öyle bir riski oluyor işte.
1: Doğru. Jesus gibi bir profilin görevde kalma ihtimali daha yüksek. Fakat işte Jesus gibi bir profilin de biraz böyle, yani ben o profillerden şöyle korkuyorum. Motivasyonları ne seviyede? Motivasyonları gerçekten yüksek mi? Çünkü Jesus'un kariyerinde Beşiktaş'la kazanacağı bir şampiyonluk Jesus'u ne kadar değiştirir, ne kadar etkiler, ne kadar motive eder, ondan çok emin değilim. O yüzden işte mesela Tedesco Türkiye'de başarılı olabilseydi, ya da hani başarısız demeyelim ama istediği kupayı kazanabilseydi, onun için çok büyük fark olacaktı. Yani hem genç bir teknik adam, hem potansiyeli yüksek bir teknik adam. Ama bir de işte kupayla o motivasyonu getirdiğin noktada o takımla beraber büyüme işi çok daha farklı bir noktaya gidebiliyor. O yüzden ben hani tekrar söylüyorum, böyle büyük marka teknik adamlara karşı değilim. Ama daha emin adımlarla gidilebilecek bir başarı yolunda o teknik adamların tam zamanı değil şu an. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Şenol Güneş Beşiktaş'a geldiğinde Beşiktaş bazı şeyleri çözmüştü zaten. Bazı noktaya getirmişti takımı. Artık onun ince ayarları yapılması gereken ve işte bir iki takviye ihtiyacı olan bir takım. Yani artık son noktaya getirmişti Beşiktaş takımını Şenol Güneş'e teslim ederken. Şenol Güneş de ondan sonra aldı, uçurdu Beşiktaş'ı. Şu an Beşiktaş bence tam öyle değil. Yani Beşiktaş sanki, eğer tabii devam edebilirse, bunları da şey olarak söylüyorum, sanki hani geçen seneki yapılanma devam eder diye söylüyorum. Ama neyle karşılaşacağımızı da tam bilmiyoruz. Onu da dile getireyim. Ama eğer o yapılanma devam ederse, Beşiktaş'ın biraz daha işte eksiklerini tamamlayıp bu sene mücadeleci olup, bu sene zirveye yakın olup, zirvede olup belki, ama hani sezon sonu şampiyonluk gelir mi gelmez mi orada değilim ben. Ama geçen senenin daha üstüne çıkan bir takımla beraber hani artık bundan sonraki senelerde ligde çok böyle tartışma yaratmayacak, Ekim'de Kasım'da ligden kopmayacak bir ekip yaratabilirsin. Ben öyle bakıyorum. Bakalım, tabii bunlar biraz saf düşünceler olabilir ama bence olması gereken o. Yani daha iyi, daha istikrarlı başarılar için hala o Beşiktaş yapılanmasını tamamladı diye düşünmüyorum ben.
0: Peki, hoca adaylarından biri olarak dün lanse edildi. Bruno Lage, Benfica teknik direktörü. Ama sonra tabii onun Orkun Kökçü ile yaşadığı sıkıntı Benfica'dayken bu ihtimalin pek güçlü
1: Yazanın bir
0: olmadığını.
1: anda sonradan aklına geldi. Ah, Orkun'la bir
0: Evet.
1: problem yaşamıştı, olmaz
0: Şu
1: diye.
0: anda gündemde
1: Orkun'la problem
0: yokmuş.
1: yaşayacak hiçbir teknik direktör Beşiktaş'ta olmaz. Problem yaşama ihtimali olan problem yaşamış. Çünkü Orkun Beşiktaş'ın bir numaralı yıldızı. Çok çok da iyi bir performans gösterdi sezonun belli bir noktasından sonra. Yani Orkun'un özellikle hücum tarafındaki istatistiklerine bakarsanız ligde, verdiği kilit pas, hücum bölgesindeki başarılı pas, hatta işte geçen senle Lucky Analiz için yaptığımız programda bahsettim, ben sana bir soru sordum, hani ikinci kimdir dedim. Orkun orada açık ara yapıyor. Üçüncü bölgede başarılı pasta. Ligde açık ara yapıyor yani. Hani maç başında da açık ara yapıyor, toplamda da açık ara yapıyor. O yüzden Beşiktaş Orkun'un mutlu olabileceği bir düzen, Orkun'la da kavga gürültü olmadan devam edecek bir teknik direktöre ihtiyacı var.
0: Adaylardan bir diğeri konuşulan diyelim, Bruno Genesio. O da hep yıllardır
1: Yazılıyor değil.
0: Beşiktaş'a da, özellikle Beşiktaş'a yazıldığını hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye de belki yazılmıştır ama adı genelde Beşiktaş'a alınan bir isim. Lille en son olarak çalıştırıyordu. Lille'den de ayrıldı. Dün galiba o resmi açıklamada geldi Fransız ekibinden. Lille'de bu sezon lig üçüncülüğü yaşıyor Genesio. Şampiyonlar Ligi bileti alıyorlar direkt olarak aslında. Neden devam edilmemiş onu çok anlamadım. Perde arkasında başka sıkıntılar mı oldu acaba, ama Genesio da 59 yaşında bir teknik direktör. Kariyerinde Lille'den önceki Lille'de 2 tam sezon çalışıyor. Ondan önce Rennes dönemi var. Rennes'de yaklaşık 2,5 yıl kadar çalışıyor. Bir Çin macerası var. 1,5 sezonluk Beijing Guoan. Lyon'da teknik direktör. Ondan önce zaten teknik direktörlük kariyeri de 2015'te Lyon'un hocası olarak başlıyor ve işte 4 tane takım çalıştırmış ve 59 yaşına da gelmiş tecrübeli bir isim. Beşiktaş'ın da adaylarından biri olarak lanse edilmiş. Kariyerinde herhangi bir hani kupa, lig şampiyonluğu var mı diye baktım. Kariyerinde herhangi bir kupası yok kendisinin. Ne yerel bir kupa, ne lig şampiyonluğu, ne Avrupa kupası. Bu tabii bir dezavantaj olarak gözükebilir. Sonuçta bizim ligimizde baktığımız şeylerden bir tanesi de bu. O teknik direktörün CV'si. CV'si o açıdan iyi değil ama gittiği takımlarda da her zaman fark yapmış bir teknik direktör. Oynattığı oyunda herhalde bu büyük takımların çok zıttı bir anlayış değil diye düşünüyorum. Özellikle o Rennes takımını hatırlıyorum, çok keyifli bir takımdı. Genesio adaylardan biri olarak yazılmış. Razvan Lucescu dün bir muhabiri Tayfun Akkaya, o da öne çıkan adaylardan biri demiş. Gece de en son haber, bütün haberleri paylaştım şu ana kadar. Ertan Süzgün ve Murat Özen neredeyse aynı anda tweet atmışlar. Aynı şeyi tweet atmışlar. Teknik direktör konusunda sakin kalmakta fayda var demişler. Hedefteki asıl isim başka diyerek bütün bu konuştuklarımız belki de boşa. Hiçbiri gerçek aday değil. Bambaşka bir adayı olabilir. Denene göre bu transfer döneminin de böyle şeyleri oluyor. Sıkıntıları oluyor. Herkes böyle bir gizem de yaratıyor. İşte asıl da o değil. Büyük ihtimal biliyorlar kimin olduğunu da, onlar da şimdilik gizli tutmayı tercih etmişler. Bakalım Beşiktaş'taki teknik direktör konusu nerelere gidecek. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Öyle de reklam arasına gidelim. Jesus'la ilgili anlaşılan bir yıl uzattı demişsiniz. O haber olarak ben de gördüm ama resmiyete dökülmüş bir şey yok bildiğim kadarıyla Jesus konusunda. Hakan Yılmaz, bence Beşiktaş Portekizli hocalardan kesinlikle uzak durmalı. Melankolik, kompleksli insanlar demiş. Hepsi için tabii aynı şeyi söylemek bence doğru değil ama genel demek ki, bilmiyorum, ben Portekizler için melankolik ve kompleksli iddialı bir yorum olmuş. Ne dersin?
1: Yani
0: Öyle bir
1: tabii.
0: şey var mı benim kaçırdığım hani?
1: Ben öyle bir şey söyleyemem
0: Melankolik, kompleksi.
1: yani hani
0: Çünkü
1: neye göre
0: bazı hani
1: söyle.
0: ülkelerle ilgili bazı şeyler, hani coğrafyalarla ilgili yakıştırmalar yapılır da hani Portekizler için böyle bir şey görmedim.
1: Yok.
0: Son dönemde biraz abartılıklar hep söyleniyor. İşte çok rahat iş buldukları, biraz o menajer tanıdıkları, menajer çevrelerinin iyi olduğu hep söyleniyor. İyi pazarlandıkları
1: Tamam,
0: söyleniyor.
1: lobisinin iyi olması Portekiz futbolunun zaten bilinen bir gerçek. Ama lobileri iyi değil de lobileri iyi de melankolik nereden çıktı? Onu tam bilmiyorum.
0: Mehmet Ünlü da Türkiye'de hem uzun vadeli düşünecek hem de şampiyon yapabilecek yabancı bir hoca düşünülüyorsa bu hoca Alman bir hoca olmalı demiş. O da böyle bir tespitte bulunmuş. Alman olarak Beşiktaş'ta Dino Topmöller ilk zamanlar konuşuldu. O da Frankfurt'u çalıştırmış. Nispeten genç bir teknik direktör. Thomas Seitz yine yakıştırılan bir diğer isim Beşiktaş'a. Ama bu adayların listede çok üst sırada olduklarını düşünmüyorum ama zamanla o gidilen hocalar la görüşmeler olumlu sonuçlanmazsa belki listenin aşağı sıralarındaki isimlerle anlaşılabilir. Zaten dün yine bir yerde okudum. Beşiktaş'ın son dönemdeki teknik direktör tercihleri de hep böyle olmuş. Hani listede üst sıralarda birçok isim var. Genelde onlar olmuyor. Alternatifine gitmek durumunda kalıyor Beşiktaş denmiş. Burada da öyle olabilir tabii ki. Diyelim 8-18 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe ile başkan adaylarıyla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8-22 saatlerimiz, Sabah Sporu'na şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de de işte Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi, Fenerbahçe'de de başkanlık seçimi gündemi var. İki başka adayı var, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Onlar da her gün ziyaretlerde bulunuyorlar, şehirleri geziyorlar, dernekleri geziyorlar, zaman zaman da televizyon kanallarına konuk oluyorlar. Dün de Aziz Yıldırım akşam TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu ve orada açıklamalarda bulundu. Tabii merak edilen birçok şey Aziz Yıldırım'a soruldu. Ondan da kendi tabii tarzında cevaplar geldi. Hepsini değerlendirmek tabii program içerisinde mümkün değil ama

0: Benim en çok dikkatimi çeken kısımlarla önce başlayacağım. Siz dinleyicilerden yine farklı kısımlarıyla ilgili mesajlar gelirse de onları da okumaya gayret edeceğim. Birazdan da Hakan Safi ile ilgili yine açıklamalara bakacağız. Şimdi Aziz Yıldırım cephesi teknik direktör konusunda ne düşünüyor? Genelde Aykut Kocaman listenin ilk sırasındaki isim olarak düşünüyordu ama Aziz Yıldırım artık bunu son birkaç röportajında yalanladı. Aykut Kocaman'ın tabii ki adaylardan biri olduğunu ama net olarak adayın ilk adayın o olmadığını söylüyor. Dün de benzer bir ifade kullandı. Hoca adaylarımızdan biri ama o demiyorum. Başka yerli teknik direktör adayınız var mı diye sordu Senatok. O da tabii ki var dedi yerli konusunda da. Aykut Kocaman'dan farklı adayların da olduğunu söyledi ama herhangi bir tabii isim zikredilmedi programda. Akıllara tabii kimler gelebilir teknik direktör yerli denince genelde şimdi Beşiktaş'ta da konuşuluyor. Nuri Şahin gözde isimlerden bir tanesi. İsmail Kartal çok şu an gündem değil ama o olabilir. Geçmişte Ali Koç döneminde Abdullah Avcı bir sunum yapmıştı. Belki o da Aziz Yıldırım'ın adaylarından biri olabilir ama yerli tercih edecekse herhalde burada çok işte farklı düşünmüyordur. Diğer adaylardan ziyade Aykut Kocaman tercih olur. Aykut Kocaman da zaten bunu ne kadar çok istediği biliniyor. Orada bir sürpriz olacağını ben zannetmiyorum. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz diyor. Onlar da aramıza katılacak ve burası bir aile haline gelecek diyor ki bu da işte Volkan Demirel'dir, onun haricinde Kayıttır, Bebo'dur, Selçuk Şahin'dir. Birçok ismin Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım seçilirse görev alabileceği konuşuluyor özellikle teknik ekipte. Ve diğer bir iddia Cesus konusu. Şimdi Cesus konusunda bir kafa karışıklığı oldu. İlk çıktığında Aziz Yıldırım'ın görüştüğü söylendi. Sonra Hakan Safi'nin görüştüğü söylendi. Hakan Safi kendi birinci ağızdan yine o da TRT'deki yayında yalanladı. Dün Aziz Yıldırım da yalanladı. Cesus'la hiçbir görüşmem yok dedi. Hatta şampiyonluk maçına davet edildim Suudi Arabistan'a ama gitmedim diyor. Cesus da bir taraftan Fenerbahçe'deki bir aday benimle temasa geçti diyor. Artık burada hangisi doğru? Bir menajer mi yoklama yaptı yönetimden ya da adaylardan bağımsız? Yoksa elini göstermek istemiyor mu başka adayları Cesus konusunda? Onu herhalde zaman gösterecek ama net şekilde kendi görüşmem yok dedi. Cesus'la ilgili olarak.
1: Mourinho'nun açıklandığı dönemde Aziz Yıldırım'la Ali Koç seçime girmişti değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl olmuştu?
0: Aziz
1: Tam
0: Yıldırım
1: olarak.
0: adaylardan biriydi. Mourinho ismi ortaya attı. Sonra Ali Koç anlaştı. Onunla seçime girdi ve Mourinho ile
1: Nasıl
0: birlikte.
1: Ali Koç anlaştı?
0: Ali Koç zaten başkandı. Aday değildi yani direkt başkandı. Başkan olduğu için de direkt Mourinho ile. Zaten Aziz Yıldırım'ın da tercih olduğu için iki başka adayı da Mourinho isterken Mourinho anlaşması yapılmıştı. Seçimden önceydi herhalde. Stadyumda da bir imza töreni yapılmıştı. Jose Mourinho ile seçimi de Ali Koç kazanmıştı sonrasında. Sen neyi
1: Yani
0: hatırlayamadın?
1: imza daha önceden mi atılmıştı?
0: Galiba öyle olmuştu. Çünkü icracı bir başkan vardı. Şimdi buradaki iki aday da başkan değiller. Şu anda adaylar sadece. Sadece adaylar. Ali Koç o zaman hem adaydı hem başkandı. İmza yetkisi vardı sonuçta ve diğer aday da zaten Mourinho dediği için de o imza atılabilmişti. Ama şu an Saadettin Sağan hala yönetimde. Diğer iki aday da aday adı üstünde.
1: Eğer ya doğru hatırlıyorsak, yanlış hatırlamıyorsak bu senin söylediklerinle Aziz Yıldırım aday olduğu bir seçimde teknik direktörünü açıklamıştı.
0: Evet.
1: Teknik direktör adayını açıklamıştı.
0: Ama işte oradan gol yedik diyor. Dünkü röportajında mı artık o kadar çok açıklama yapıyorlar ki hangisinde olduğunu bilmiyorum. O zaman erken davrandık. Gol yedik Mourinho'dan. Şimdi işte oradan herhalde ders çıkarılmış ve şimdi çok net bir açıklama yapmak istemiyor hoca konusunda. Oradan gol yemek
1: Yani
0: istemiyor.
1: benim teknik direktör adayım güçlüydü. Ben açıkladım. Ama gitti Ali Koç anlaştı onunla. Gol yediğini o şekilde açıklıyor.
0: Ben öyle anladım. Yani seçimde işine gelmedi Mourinho'yu erken açıklaması yani. Fenerbahçe ile ilgili değil de kendinin seçimi kazanmaması ile ilgili bir gol yediğini düşünüyorum. Burada ama tabii diğer
1: Ama
0: aday
1: sonuçta o zaman kazanan Fenerbahçe olmuştu.
0: Herhalde.
1: Değil mi?
0: İyi bir şey değil miydi? İki adayın da ortak. Şu anda da olsa güzel değil mi yani?
1: Ortak
0: değil mi?
1: Bir teknik direktör ya da işte hani
0: futbolcu da olabilir
1: istenen
0: burada.
1: Bir teknik direktör ya da futbolcu. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi tabii hani zaman, şartlar, rakipler, düşünceler değişebilir. Bunu bir tarafa koyalım. Fakat bu seçim öncesinde ben Aziz Yıldırım'ın geçen günlerde de konuştuğumuz gibi bir noktada teknik direktör adayını açıklamak durumunda kalacağını düşünenlerdenim. Yani Engin Çetin'in o görüşlerine ben katılıyorum. Bana mantıklı geliyor. Çünkü diğer tarafta Hakan Safi'ye bakıyorsun. Hakan Safi'nin şu an koyduğu çıta çok yüksek ve oralarda dolaşıyor. Ve hiç de ayağını gazdan çekmiyor gibi gözüküyor. O yüzden de Aziz Yıldırım cephesi ve büyük ihtimalle Aziz Yıldırım şu an mesela Aykut Kocaman ismini direkt olarak söylemekten imtina etmesi de bence biraz onunla alakalı. Seçimde bir fark yaratır mı Hakan Safi cephesinin söyleyeceği teknik direktör? Ya da Hakan Safi cephesinin söyleyeceği teknik direktörle benim teknik direktörüm arasında imaj olarak çok büyük fark olursa bunun bana kongrede yansıması negatif olur düşüncesi bence şu an biraz Aziz Yıldırım'ı bekle gör politikası uygulamaya yöneltiyor. Ama bir noktada ki Hakan Safi cephesinden baktığında da Hakan Safi'nin de zaten teknik direktör ve futbolcu ismi açıklamaya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım karşısında. O yüzden de sanki sonuçta şimdi Mayıs'ın sonuna doğru gidiyoruz. Artık sayılı günler kaldı. Fenerbahçe'nin kongresi 6-7'sinde herhalde işte Şampiyonlar Ligi finali cumartesi oluyor. Yani 30 oluyor değil mi? Devam eden haftada yani önümüzdeki haftada
0: zaten sonraki hafta sonu seçim.
1: Seçim o hafta herhalde biraz daha değil mi? Şeyler netleşir. Saflar netleşir gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe seçime girmeden önceki hafta Hakan Safi'nin olası teknik direktör adayı artı getireceği bir iki yıldız üstüne Aziz Yıldırım'ın tamam senin teknik direktör adayın o benimki de bu ben de bu oyuncuları getirebilirim diyeceği bir hafta yaşayabiliriz diye tahmin ediyorum ben.
0: Yani eğer Hakan Safi bir teknik direktör adayı açıklarsa Aziz Yıldırım'dan tabii bir karşılık gelebilir. Ya da Kocaman'ı düşünüyorsa belki diğer yabancı alternatife gitmeyi tercih edebilir. Hakan Safi'nin açıkladığı profile
1: tabii, tabii, aynen,
0: göre.
1: Aynen onu
0: ki,
1: söyledim.
0: Profil olarak da şimdi Jesus güçlü bir profil gözüküyordu. İki tarafta yalanladı. Hakan Safi diyor ki ligi bilen bir hoca. Ligi bilen iki isim kaldı şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla yabancı olarak. Mancini ve Farioli.
1: Evet, evet.
0: Farioli de dün Yağız haber yaptı. İşte Farioli'nin temsilcisiyle görüşmüş ve Porto ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Burada olmaktan dolayı çok mutlu demiş. Ama tabii ki bunlar yine tekrar etmekte fayda var. Bir pazarlık açıklaması da olabilir sonuçta. Ne diyecek adam? Şu anda basın önünde biz Fenerbahçe'ye sıcak bakıyoruz diyecek daha hali yok. O yüzden tabii ki işler değişebilir. Ama kolay da bir operasyon değil. Sonuçta Porto'yla dediği gibi şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde direkt olacak. Ama Fenerbahçe'de yol biraz daha uzun Şampiyonlar Ligi için. Ama işte Fenerbahçe'nin de buradaki avantajı ne? Vereceği yıllık ücret. Yani Farioli'yi cezbederse, ki Farioli de aslında çok da genç bir teknik direktör. Bilmiyorum şu aşamada paraya bakar mı, bakmaz mı? Ama bakarsa da Fenerbahçe cazip bir seçenek. Mancini daha tecrübeli bir isim tabii ki Farioli'ye kıyasla. Ama onda Galatasaray geçmişi var. Ve son dönemdeki yıldızı diyeyim Farioli kadar belki parlak olan bir isim değil.
1: Değil tabii.
0: Ama ismi tabii güçlü onun da. Karizması.
1: Yani o da işte Orta Doğu'ya biraz yönelen teknik adamlardan bir tanesi. Milli takımdan tut. Çalıştırdığı takımlara kadar
0: şu
1: baktığında.
0: Şu anda gerçi hala hazırda zaten Katar.
1: Katar'da bir takım çalıştırıyor. Tabii işte Paolo Maldini bağlantısı Mancini'yi biraz daha akla getiriyor ama Farioli de aynı
0: İtalyan
1: şey var.
0: İşte sonuçta.
1: Çok bir şey değişmiyor orada. Ancak Farioli konusunda mesela Farioli Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynatacak teknik adam mıdır konusu bence önemli. Farioli biraz daha inandığı oyun üzerinden giden gittiği takımı ona doğru şekillendirmeye çalışan bir teknik adam profili çiziyor. Artı Ajax'taki şokun ardından şimdi Porto'da başarıya ulaşmışken herhalde orada devam edecektir diye düşünüyorum. Yani dediğin gibi Farioli çok genç olduğu için şu an 3 sezonda 3 takım yapmak yerine Porto'da biraz daha istikrara, biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne, belki ligde bir şampiyonluğa daha koştuktan sonra bir sonrasını Farioli kendine hayal ettirebilir. O yüzden bence kariyer hamlesi olarak hani Farioli şu an Türkiye'yi pek seçeceğini düşünmüyorum. Doğru da olmaz zaten genel
0: Yani
1: olarak.
0: kariyer olarak kesinlikle doğru olmaz ama para olarak da en doğru adreslerden biri olur. Ama işte hangisini tercih edecek? Bir de son 3 yıl, 3 yılda da ligi sezon tamamlamış. Nice'de bir tam sezonu var. Ondan sonra Ajax'a bir tam sezon ve Porto'yla da bir tam sezonu
1: Evet işte yani zaten 3
0: bitirmiş.
1: sezonda 3 takım olmuş.
0: Olmuş ama bence iyi taraf Ali abi, pozitif taraftan yaklaşayım. Gittiği takımlarda da direkt olarak etki etmeyi de başardı aslında. Biraz daha vakte ihtiyaç duyan bir hoca gibi duruyor oynattığı oyunda ama
1: Kesin.
0: Ajax'ı mesela şampiyonluk potasına sokabilmesi o Ajax'ı büyük başarıydı. Sonuçta yapamadı ama oraya da olması bile mucizeydi. Yani o başarısızlık için de takımı oraya kadar taşımış olmak lazım. O büyük bir artı. Porto'yla baştan itibaren birinci sırada gitti diye biliyorum. Nice'liydi hatta. O dönemin en başları öyle anımsıyorum. O yüzden hani ilk sezonlarında da etki yaptığı için Fenerbahçe'nin de acil bir başarıya ihtiyacı var sonuçta ilk sezonunda. O açıdan fena durmuyor CV'si son döneme baktığında.
1: Yani tabii şey diyemem şimdi kötü duruyor ne alaka falan diyemezsin ama biliyorum bence geldiğinde bir heyecan yaratmaz. Ben genel olarak da onu düşünüyorum.
0: Mesela Farioli çıkarsa Hakan Safi'nin adayı Aykut Kocaman açıklanır mı? Gönül
1: Açıklanabilir.
0: rahatlığıyla.
1: Evet. Açıklanabilir.
0: O zaman zaten hani Mancini çok heyecanlandıracak mı o zaman Fenerbahçe taraftarını?
1: Katılıyorum. Buna da katılıyorum. Zaten geçen günlerde de dile getirmeye çalıştım. Hani Mancini ya da Farioli ya da işte Türkiye'de çalışmış herhangi bir isim şu an yani aklımıza gelen ya da gelmeyen böyle çok fazla taraftarı heyecanlandıracak bir şu an hoca yok.
0: Hani Montella bile olsa mesela ne kadar heyecanlandırabilir Fenerbahçe'yi?
1: Evet, işte o yüzden kendini çok bağlamamak gerektiği de hep söylüyorum ya yani hani düşüncem o yönde. Ama bakalım biraz bekleyelim görelim. Burada ben yine kendimi tekrar edeceğim ama bence söylemekte fayda var. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından süperstar bir hoca değil çözüm. Yani çok üst düzey bir hoca getirmekle beraber bu kulüpler geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacaklar diye düşünmesinler. Burada asıl olan şu an ellerindeki kadroya göre hareket edebilecek. O kadroyu geliştirebilecek. Hem teknik direktör oyunu artı kulübün yaklaşımı. Yani bir teknik direktörle anlaşacaklar. O anlaştıkları teknik direktör eğer sil baştana gitmek isterse o zaman bence bu iki kulübün yönetimleri bir dakika diyebilmeli. Ne kadar onu yapabilirlerse, ne kadar öyle düşünecek bir hoca ile çalışabilirlerse bence gelecek sene şanslarını o derece arttıracaklar. Yani bugün Farioli, Mancini, Jesus, ondan sonra Espirito Santo bunların hiçbiri kötü teknik adamlar değil. Ama o uyumu hangisiyle yakalarsınız ve tekrar ediyorum hangisi eldeki kadroyla alakalı olarak size güzel şeyler söyleyecek ve az şeyini kullanacak. Yani vinçini, buldozerini az kullanacak bir teknik direktöre ihtiyaç var. Yani ben bu iki kulüpte görevli olsam teknik direktörün şunu söylemesini beklerim. Ya siz iyi bir kadroya sahipsiniz. Bu kadro iyi işler yapmış ya da iyi işler yapmaya başlamış. Mesela Beşiktaş özelinde. Ama gelin hani şu noktalara bir iki transfer yapalım. Eksik orada gözüküyor. Bunu koruyalım. Bu yapıyı, bu düzeni, bu oyuncu grubunu koruyalım ama eksiklerimizi giderelim ve yola devam edelim tarzı bir yaklaşım gelirse mesela orada bence isimden ziyade bu yaklaşımı düşünerek o teknik direktörle çalışmak isterdim ben. Yani Fenerbahçe'de dün işte Aziz Yıldırım da söylüyor. İki tane santrafor alacağız diyor. Yani Fenerbahçe santrofor konusunu çözerse zaten birçok şeyi aslında kendiliğinden çözmüş oluyor. Dün mesela Aziz Yıldırım'ın TRT yaptığı açıklamalarda tabii ki eleştirilecek bir taraflar var. Ama mesela Ederson'la alakalı söyledikleri güzel.
0: Kazanmaya çalışıyor
1: Kazanmaya
0: şimdilik.
1: çalışıyor çünkü yani Ederson'u göndermek çok büyük bir maliyet olacak Fenerbahçe için. Ve tamam hatalar yaptı ama kötü bir kaleci olmadığını herkes biliyor zaten Ederson'un. Şimdi bu şekilde biraz daha yapıcı yaklaşmak bu oyuncu grubuna, bu takımlara takımın da özgüvenini arttıracaktır. Yani takımlar böyle ya siz başarısız oldunuz, siz hiçbir şey beceremediniz denilecek oyuncu grupları değil ki. Değil, öyle değil. Ben herkesle bunu tartışırım. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde çok iyi bir kadro var. Beşiktaş'ın elinde iyi olmaya başlamış bir kadro var, bir oyuncu grubu var. Ama işte yıldız teknik adamlarla ilgili öyle problemler olabiliyor. Yani gelip bir anda ya burada hiçbir şey olmamış. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Biz bir temizlik yapalım noktasına girdiği anda işte o zaman Galatasaray'dan çok uzaklaşır bu iki kulüp bir anda.
0: Yalnız burada da aklıma şey geldi. Onu söyleyeyim, öyle reklam arasına gidelim. Mesela Jesus göreve geldiğinde o da çok transfer istedi ama mesela istediği oyuncular da bilmem o dönemin ekonomik şartları gereği mi?
1: Bence öyle.
0: Daha Arao, Gustavo Henrique tarzı isimlerdi. Çok hani daha dünya yıldızı isimler gündemdeyken hatta onları istemeyip daha kendi bildiği oyuncuları getirdi. Profiliyle biraz tezat gözüken hamleler olmuştu normalde. Daha pahalı ismi, daha belki bilindik ismi istersin ama Jesus da tersi olmuştu. Bilmiyorum şimdi nasıl olur gelirse de.
1: Ya işte o bence iyi bir yaklaşım. Hani bazıları çok eleştiriyor. İşte bu kulüpleri vasatlığa alıştırdınız. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama diğer düşüncede de kaçırdıkları nokta o zaman hiçbir oyuncuyu beğenmemeniz, hiçbir oyuncuyu yeterli görmemeniz ve her oyuncuyu da göndermeye çalışmanız. Yani diğer bu kulüpleri vasatlığa alıştırdığınız düşüncesinin karşısındaki düşünce sağ bekin de yıldız olması artık bu takımlarda. Öyle bir dünyanın olmadığını bence hala anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiller. Evet takımlarda tabii ki yıldız olacak. Tabii ki fark yaratan oyuncular olacak ama bunu 15-16 oyuncu seviyesinde yapmanız mümkün değil. Oraya çekmeye çalışıyorlar işi. Ve işi tamamen yani yıldızlar çözsün. Bak Galatasaray'ın Osimhen'i var. Her şeyi çözüyor. İşte senin de böyle bir oyuncuya ihtiyacın var. Hayır. Tabii ki iyi oyunculara ihtiyacın var. Kaliteli oyunculara ihtiyacın var ama öncesinde takıma ihtiyacın var. Ve doğru kurgulanmış bir takıma ihtiyacın var. Yani sağ solu böyle çok iyi parçaları olan ama bazı şeyleri de net olarak eksik olan takımlara ihtiyacın yok. Adam gibi bir kadro planlaması, doğru bir kadro planlaması ve yıldızlara. Fenerbahçe'nin yıldızı yok mu? Mesela baktığında Asensio çok önemli bir oyuncu. Verdiği katkı ortada. Talisca'nın ligde verdiği katkı ortada. Skriniar'ın ligde verdiği katkı ortada. Guendouzi geldikten sonra yaptıkları ortada. Kante'nin son dönem oynadıkları ortada.
0: Ederson yıldız ama performansı
1: Evet.
0: soru işareti ama yıldız.
1: Baktın
0: Semedo.
1: bir çırpıda kaç tane yıldız sayabilirsin bir takımda? Daha ne olacak mesela işte? Fenerbahçe şu anki eksiklerini tamamlayarak üzerine koyması gereken bir kulüp. Çok net. Beşiktaş da öyle. Hani Beşiktaş belki yıldız olarak, yıldız seviyesi olarak böyle herkesi dedirtmiyor ama bir orada da bir oluşum olduğu, bir kemik bir oyuncu grubuna sahip olabileceğin net şekilde görülüyor Beşiktaş'ta da. Beşiktaş'ta onu bir tık yukarı çıkarması gerekiyor bu sene. Benim bütün merakım teknik direktörler olarak da, yöneticilerin açıklamaları olarak da, seçim süreci olarak da ve direkt olarak seçimler olarak da bunun üzerine. Ben eğer bunu görebilirsem o kişileri ve o takımı destekleyeceğim. Doğru yoldalar diye sezon boyunca. Hani skorlardan bağımsız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.47 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın dün TRT Spor'a verdiği röportajdan bahsediyorduk. Ederson kısmı aslında az önce Ali abi bahsetti. İyi bir kaleci diyor Aziz Yıldırım. Ücretini fazla verdik, az verdik. Bu onun kabahati değil. Bizim sorunumuz diyor. Herkes gitsin diye yorum yapıyor ama ben kalsın diyorum diyor Aziz Yıldırım ki Ederson konusunda Hakan Safi de galiba geçenlerde kaleciyle ilgili bir profil söyledi. Ederson o da pek düşünmüyor.

0: gibi kafasında, sanki başka bir kaleci var kendisinin. Ama Aziz Yıldırım cephesi şimdilik Ederson'dan yana gözüküyor. Yarın diyor Aziz Yıldırım, Londra'da forvet transferleri için görüşeceğiz. Anlaştıktan sonra ikisinin de ismini açıklarız. Ya da belki kendi ağızlarından duyarsınız demiş. Ama adaylar kimler burada santrfor konusunda? İngiltere'den Fenerbahçe'nin böyle birinci santrfor olabilecek isimler. Bununla ilgili bir şey oldu mu? İsim ortaya atıldı mı? Ben bilmiyorum, görmedim. Bayağıdır da söylüyor aslında Aziz Yıldırım iki santrfor transfer edeceğiz diye. Şimdi İngiltere dedi, Londra dedi. Herhalde bugün içerisinde böyle bazı isimler ortaya atılacaktır. Ama böyle bir çırpıda düşününce aklıma da öyle bir
1: Matete
0: İngiltere'den
1: olabilir mi?
0: santrfor. O da Dünya Kupası kadrosunda, fakat devre arası sakatlıkla ilgili değil mi, bir sıkıntı yaşadı. Milan'a transfer olmadı değil mi onun da? Mateta'nın.
1: Transfer olmadı evet, ama sakatlığı hatırlayamadım. Sakatlık yüzünden mi olmamıştı?
0: Galiba öyle bir şeyler
1: Hmm, onu
0: konuşulmuştu.
1: tam bilmiyorum. Bir
0: Diziyle
1: yanlış bir
0: ilgili
1: şey
0: diye
1: söylemeyeyim.
0: hatırlıyorum. Aklıma Gabriel Jesus nedense geldi. Arsenal'ın şu anda 3. santrforu konumunda Gyökeres ve Havertz daha öncelikli tercih ediliyor. Jesus bir zamanlar tabii Brezilya takımında birinci oyuncusuydu. O da sakatlıklar yaşadı. Benim de aklıma ilk Jesus geldi. Sen Mateta dedin. Jesus, bakalım gün içerisinde daha farklı adaylar da olabilir. Chelsea'nin tahmin ediyorum ki çok sayıda santrfor vardır kirada. Onlardan bir veya birkaçı gündeme gelebilir. Onu göreceğiz hep birlikte.
1: Peki mesela şimdi şurada bir çelişki var mı sizce? Sana da sorayım. Aziz Yıldırım diyor ki hani Aykut Kocaman ismi olabilir ama ben şu an başkan adayım, ya seçilemezsem ne olacak? Peki santraforlar için aynı şey geçerli değil mi? Mesela onların ismi belki açıklanır, belki de kendileri söyler diyor. Ne fark var mesela teknik direktörle?
0: Bilmiyorum. Bir farklılık göremedim ben.
1: Bence de orada bir ufak bir çelişki var.
0: Ya zaten
1: Aziz
0: Ali
1: Yıldırım'ın
0: abi o
1: söylediklerinde.
0: kadar çok konuşuyor ki iki başkan adayı da ve illaki nasıl bir tabir kullanmak lazım? Çok pot kırıyorlar genel olarak. Yani
1: Bir
0: açıklamaya
1: yerde sözleri
0: baksan
1: çelişecek diyorsun.
0: illaki kendileri bile hatırlamıyordur. Biz bile radyoda oluyor. Yani biz de çok konuştuğumuz için bizde de bence oluyor. O kadar fazla konuşunca da illa şey yapıyorsun. Bir hata yapıyorsun. Bu mümkün değil zaten yapmaman. Bir de Aziz Yıldırım da, özellikle Hakan Safi de gördüğüm kadarıyla böyle spontan konuşmayı da seven profiller. Böyle bir metne sadık kalalım. O tarz insanlar
1: Tabii
0: değiller.
1: Cuma günü yönetim kurulunun açıkladığı toplantıda işte biz veriyoruz Radyo Spor'da. Aziz Yıldırım şey dedi. Arkadaşlar yazmış bir şeyler dedi. Mecbur okuyacağız dedi.
0: Ha, bu sefer okudu mu?
1: Ufak bir metin okudu ama çok kısa yani.
0: Ha. Çünkü bir önceki sefer de bir başkanlık döneminde de arkadaş çok yazılamış ama ben bırakıyorum dedi.
1: Aynen,
0: Kendim
1: aynen.
0: konuşacağım demişti. Seviyor. Yani o tarzı o. O yüzden illaki çelişecekler. Yani dün mesela bir tane videosu Aziz Yıldırım'ın önüme düştü. Bir böyle yemekli toplantıda. Hani bir senelik geleceğim dedi ya Aziz Yıldırım. Onunla ilgili şey diyor. Tabii ki bir sene geleceğim diyor böyle. Hani bir sene geleceğim, gideceğim. Öyle hani oy toplayacağım. Sonra bakarız diyor. Mesela hani kalabileceğinin sinyali veriyor şimdi orada Aziz Yıldırım. Hakan Safi'ye bakıyorsun işte dün ne demiş, okuyayım da yanlışla bir şey olmasın. Getireceğimiz dünya yıldızlarını gördüğünüzde hocaya gerek yokmuş diyeceksiniz diyor. Mesela bu da insanlar işte hocayı mı küçümsüyor falan, hani burada da bir pot düşünmüş insanlar.
1: Ya
0: İddialı
1: pottan
0: bir
1: ziyade
0: açıklama.
1: bence işte beklentiyi yükseltmekle alakalı riskli açıklamalar. Yani şimdi sen bana bunu cümleyi söyledikten sonra öyle bir oyuncu getireceğim ki ya da öyle oyuncular getireceğim ki hani bu takım kendi kendine şampiyon olur. Hocaya gerek yok. Şimdi o zaman hadi hocayı bir kenara koyun. Nasıl bir oyuncu geleceğiyle alakalı olarak çok heyecanlanmaz mısın bir taraftar olarak?
0: Evet.
1: Asıl problem de o değil mi?
0: Ya bu problem neye göre problem? Getiremediğinde problem. Getirdiğinde bir problem yok. Ama bunun işte sıkıntısını Ali Koç da zamanında yaşadı. Yani buna benzer bir ifade kullandı. Ama aynı etkiyi göremedik transferde gelen isimler.
1: Evet.
0: En-Nesyri'nin falan geldiği dönem miydi acaba? Herhalde o dönem için mi söylemişti Ali Koç? Ama
1: İşte
0: gelen
1: çok
0: oyuncu hani
1: çok kolay
0: En-Nesyri
1: işler
0: olmuştu.
1: değil yani. Hani söyleniyor bunlar ama altını da doldurmak çok kolay değil bu kadar iddialı konuştuktan sonra.
0: Aynen işte dolduramadığında da geriye dönüp bu açıklamalar önüne konulacak Hakan Safi'nin. Hani böyle demiştiniz de bu mu yani sizin hocaya gerek yokmuş dedirten kadronuz, getirdiğiniz yıldızlar? Ama getirebilirse de işte altını doldurabilirse de o zaman bir şey diyemezsin işte. Ama burada genel beklenti bunun altının kolay kolay dolamayacağı yönünde. Yoksa söyleyebilir bence bir insan. Kendine çok güveniyor Hakan Safi. Bilmiyorum çok gerçekten dün de bakıyorum işte gelirinin ilk etapta 500 milyon euro sonra uzun vadede 1 milyar euro seviyesine çıkartmaktan bahsediyor. 2050 hedefi koyuyor. O da biraz siyasi jargondan şey almış. Uzun vadeli hedeflerden bahsediyor. Çok iddialı yani bu saymakla bitmiyor kendisinin söylemleri. Az Yıldırım da mesela dün o da ekonomiyle ilgili bir şeyler diyor ama Salah'la ilgili de gelen soruya hani yıllık maliyeti vergilerle falan 30 milyon gerekiyorsa alırız katlanırız da. Diyor yani alırız diyor o da. Yani karşılıklı böyle harcama konusunda Az Yıldırım şu an daha temkinli gözüken taraf oldu para konusunda Hakan Safi'ye kıyasla. Ki o da temkinli gözüken haliyle Salah'a yıllık 30 milyon euro verebileceklerini dile getiriyor. Şu an bu Fenerbahçe'nin durumu bu. Yani beklenti.
1: Dün bir de Az Yıldırım istediğiniz kadar transfer yapamazsınız. Ceza alırsınız tarzı bir şeyler de söyledi değil mi dün?
0: Hakan Safi için söyledi. Hakan Safi de ona cevap verdi akşam bildiğim kadarıyla. Şöyle demiş o da. Muhalefetteyken Ramos'u al Benzema'yı al diyenlerin aday olduklarında yıldızla bu işler olmaz demelerinde siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Diyor ki Az Yıldırım'ın Ali Koç başkanlığı döneminde gelen oyuncuları profilini beğenmeyip daha iyi isimler gelmesi gerektiğini söylediğini ben de hatırlıyorum. Hatta Ramos, Benzema isimleri de öyle boşa verilmiş örnekler değil Hakan Safi cephesinden. Böyle karşılıklı şeyler olacak yani belli ki bu saatten sonra.
1: Burada seçim öncesinde herhalde Hakan Safi tarafı net isimler söylemezse, dile getirmezse biraz işi zorlaşır. Hani bu kadar şimdi iddialı olup bu kadar iddialı konuşup seçim öncesinde hani seviyeyi bu kadar yükseğe çekip ondan sonra net bir isim söylenmezse bence İbre net Aziz Yıldırım'a döner. Ama açıklayacağı isimler de Hakan Safi'nin kongrede şansını arttırabilir. Şu an hani şu anki görüntüde Aziz Yıldırım daha önde, daha favori gibi gözükse de Fenerbahçe başkanlık seçiminde böyle arada herhalde çok bir uçurum olduğunu söylemek de mümkün değil. O yüzden de zaten az önce konuştuğumuz gibi Hakan Safi tarafının biraz böyle bir şeye ihtiyacı var. Birkaç isme ihtiyacı var. O isimlere göre Aziz Yıldırım da işte hamle yapacak diye düşünüyorum ben ama hani Hakan Safi'nin isimsiz bir, net isimsiz bir kongre öncesi geçirmesi pek mümkün değil bence. Yani alacağız, yapacağız, edeceğiz, şöyle olacak, böyle olacak, tamam güzel. Ama Fenerbahçe kongre üyeleri bakar. Hani de tamam da hani kim? Mesela hani adayın kim? Futbolcu, yıldızların kim? Onlara mutlaka bakacaklardır. O yüzden ben haftayı sabırsızlıkla bekliyorum Fenerbahçe'de, gelecek haftayı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz, Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Başkan adayların açıklamaları var. Az önce teknik direktörle ilgili olarak Hakan Safi'nin o açıklaması ses getirmişti. Öyle bir kadro kuracağız ki hani teknik direktörle gerek bile kalmayacak tarzı. Onunla ilgili Aspor'a ekstra bir açıklama yapıyor ve Şanlıurfa'da hoca konusuyla ilgili bir açıklama yaptım. Orada vurgulanmak istenen kurulacak kadronun kalitesiydi. Yapılan mübalağa kadro kalitesine vurgu yapmak içindi. Fenerbahçe'nin hayal ettiği oyunu oynatacak, kadrosuna hakim, tribünleri coşturacak, iyi yaşa Ali abi. Oyunun mimarı bir teknik adam gelecek. Bunlar seçim stratejisi. Fenerbahçe için en iyi teknik direktörü getirmek için isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor dedi kendisi. Bir de şu aklıma geldi. Şimdi Hakan Safi cephesi ya da Aziz Yıldırım fark etmez. Seçim dönemlerinde yüksek perdeden zaman zaman konuşuyorlar. Göreve geldiklerinde de genelde olmuyor. Yani hiçbir siyasette de böyle seçim dönemindeki vaatlerini birebir yerine getiren herhalde bir başkan ya da işte genel başkan yoktur. Böyle bir şey mümkün değil. Burada da eleştiri geliyor tabii ki bu tarz durumlar olduğunda. Bu tarz açıklamaları yapıyorsanız herhalde bu tarz gelebilecek eleştirileri de aynı şekilde göğüsleyebiliyor olmanız lazım. Bunları göğüsleyebildikten sonra da böyle açılıp saçılmak da herhalde bu insanlara çok da fazla, hani tabiri caizse, koymuyor. Hani tarz meselesi biraz da. Hani ben seçim döneminde bu bir strateji diye düşünüyor Hakan Safi. Ben yüksekten uçacağım. Hepsini gerçekleştirir miyim, gerçekleştirmez miyim bilemem. Göreve gelirsem yapabildiklerimi yaparım, yapamadıklarım da eleştirileri artık herhalde göğüs gererim diye düşünüyor. Onun herhalde hesabını, matematiğini yapmıştır kendisi diye düşünüyorum. Yoksa en baştan zaten uçmamayı, bu hani vaat konusunda söylüyorum, tercih ederdi.
1: Ama neden öyle bir yükü taşıyasın ki?
0: İşte kaldırabiliyor demek ki. O ya da kaldırabileceğine inanıyor. Bu bir seçim yani, kişiden kişiye değişir. Ben mesela hiç böyle bir profil değilim. Kendi hayatımda hatta daha çok beklentiyi düşüren birisiyim, beklenti yükseltmekten ziyade. Çünkü ben kaldıramayacağımı düşünüyorum beklenti yükselttiğimde. Ben kendimi biliyorum. Hakan Safi demek ki o beklenti yükselterek göğüsleyebileceğini düşünüyor. Ki yükselttiğini varsayıyorum ben. Yoksa eğer göğüsleyemeyeceğini düşünüp bir de yükseltiyorsa o tabii facia olur kendisi için.
1: Forvet için gol istatistikleri %50'nin üzerine çıkıyorsa istatistikler bizim için yeterli oluyor. Rakamlar yalan söylemiyor. Hayatım boyunca hep istatistikleri, rakamları kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Herkesi takip ediyoruz. Artık transfer edeceğimiz oyuncuların uyku düzenlerinin bile raporlarını istiyoruz. Disiplin her zaman için önemli. O yüzden bizim de getireceğimiz topçuların her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Takım kurgusunu iyi yapmamız lazım. Onun için uygun oyuncular getirmek lazım. İyi maç, iyi topçu ile oynanıyor. Niye şampiyon olamıyoruz? Beceri sorunumuz var. İşi sportif direktöre bırakmayacağız. Topun ne olduğunu biz de görüyoruz. Dolayısıyla o kırılma anlarını doğru oynamamız lazım. Doğru yapmamız lazım. Futbol aklımızın doğru olması lazım. Geldiği zaman da atanı tutanı iyi olacak.
0: Benim dikkatimi çekenlerden başlayayım. Uyku düzeni vurgusu yapmış Hakan Safi. Tabii bunu nasıl raporluyorlar kendisine bilmiyorum. Bu bilgi kendilerine nasıl gidiyor? Böyle raporlanabilecek bir şey değil. Ama bir yeni doğan çocuğu olan biri olarak uyku düzeninde aradığı kriterlerden biri bence yeni doğan çocuğu olmayan bir futbolcuya gitmesi olur. Çünkü yeni doğan olduğu zaman gece sağlıklı uyumak çok kolay değil. Kendimden ve birçok insandan biliyorum. Ona dikkat etsin Fenerbahçe transfer heyeti. Onu bir söyleyeyim, espriyle karışık. Diğer tarafta valla Hakan Safi'nin açıklamanı da ben işte izliyorum zaman zaman. Onun tarzı da çok, o da spontan konuşmayı seven bir profil. İçten konuştuğunu düşünüyorum. Hani içinden ne geliyorsa onu konuşuyor. Normalde Avrupa'daki kulüplere baksam bu iki başka adayı da çok böyle kurumsal, çok iyi bir kurum kültürü oluşturacak, bir yapı oluşturacak isimler demezdim. Yani bana hitap eden adaylar değiller açık söylemek gerekirse. Ama burası Süper Lig olduğu için yani bu tarzın da başarılı olamaz diye de yorumlamazdım. Yani Hakan Safi de kendi penceresinden bir görüşü var. Hani futbolu o da bildiğini düşünüyor. Hani şunu diyemem, bu açıklamalarla Fenerbahçe'nin başarılı olma şansı yok. Bence böyle bir dünya yok. Başarılı olabilir Hakan Safi geldiğinde, şampiyon da yapabilir. Çünkü artık ben neyin tam olarak başarı getirip neyin getirmediğini de Türkiye'de çok çözemedim. Mesela Saadettin Saran da çok kendine emin şekilde geldi şampiyonluk konusunda. Yani kısa vadede değil belki ilk sene için ama ikinci sene içinde. Ama mesela orada da olmadı. İşte ondan önce Ali Koç çok güvenli şekilde geldi.
1: Ama işte Saadettin Saran'a ikinci sene şansı verilmedi. Asıl hani kendi şeylerin, düşüncelerini tam anlamıyla uygulayabileceği o şansı yakalayamadı. Saadettin Saran iddialı oldu.
0: Ama işte o da şartlar yani. Bazen de yakalayamıyorsun. Bazı isimlerinde olmuyor o ikinci şansı. Doğru. Hayatta herkesin olmuyor maalesef. Yani acı ama.
1: Fakat yani Dursun Özbek, bak, ya ben neyin başarı getireceğini
0: şöyle bağlayayım mı Ali abi? Dursun Özbek de ilk seçildiğinde cüzdan sallıyordu şeyde, masada. Hani normalde hani cüzdan sallayıp oradan çok iyi bir başarı çıkar mı, sadece cüzdan sallayıp hani para harcayacağım diye demezdim, ama işte oluyor. Galatasaray'da 4 sene şampiyon oldu Dursun Özbek. Bir de ilk dönemini hatırla. Hani nereden nereye oldu Galatasaray'da. O yüzden tam bilemiyorum diyorum bir de.
1: Ben de burada hep aynı şeyi savunuyorum. Mesela şu an günümüz futbolu tek kişiye, tek kişinin görüşlerine, başkan ne derse o olur tarzı yapılabilecek bir iş değil diye düşünüyorum ben günümüz futbolunun. Kulüpler için de aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla siz doğru profesyonellerle çalıştığınızda belki kısa sürede o başarıya ulaşamayabilirsiniz. Ama eğer doğru kişilerle doğru sistemi kurarsanız ondan sonra çok üst üste gelen bir başarı elde etme şansınız var diye düşünüyorum ben. Futbolla alakalı olarak günümüzde. Tabii bu arada işte o seninle zaman zaman bahsettiğimiz fırtınalardan da sağ çıkmak gerekiyor. Orası kesin. Türkiye'de çok daha fazla oluyor. İşte oraları atlatabilirsen biraz daha şansın var. O yüzden de mesela bu tarz açıklamalar, hani yani bir başkanın hala 2026 yılında işte atanınla tutan iyi olacak, bu motto üzerinden gidiyoruz şeyi bana biraz böyle amatörce geliyor açıkçası. Bundan biraz daha başkanların sıyrılması gerektiğini düşünüyorum. Anlıyorum seçim dönemi. Anlıyorum işte biraz popülist olmak lazım. Ama ya futbolun gerçeği artık tekrar söylüyorum. Yani tek kişinin şu şöyle olsun bu böyle olmasından ziyade orada analizleri doğru yapacak. Takımın ihtiyacına göre hamle yapacak. Beraber kolektif oluşturulmuş bir futbol aklı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada başkanı denklemden çıkarmıyorum. Başkan da denklemin içinde. Ama yani bir sportif direktör, bir futbol direktörü, onun çalıştığı bir kadro, ondan sonra kulübün diğer profesyonelleri hem ulusal hem uluslararası alanda mutlaka bence şart. Yani onların görüşleri olmadan, onların bağlantıları olmadan bugün sadece işte PR çalışması için birileriyle fotoğraf çektirmekten bence çok daha iş farklı noktalara gitti. Bence hala biz biraz böyle yerel bazda düşünülüyor. İşte şunu söylerim, böyle yaparım, öyle ederim. Masaya yumruğu vururum falan. Evet, bunlar belki burada geçer akçe ama futbolda ondan sürekli uzaklaşıyor.
0: Hangi futbola mesela? Avrupa futbolundan bahsediyorsun. Bizim ülkenin futbolu bence ondan uzaklaşmıyor.
1: Bence Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de öyle.
0: Nasıl ya abi?
1: Türkiye'de de öyle. Mesela şimdi Galatasaray şampiyon. Değil mi?
0: Evet.
1: Ama Galatasaray'ın çok iyi futbol oynadığını söyleyebilir miyiz bu sene?
0: Söylemeyelim.
1: İşte ama yani bence üst üste bu kadar şampiyon olan takımın oyunuyla da herkesi etkilemesi lazım. Eğer yapı doğru kurulsa, taşlar doğru oynansa, her anlamda söylüyorum bunu, çok daha üst düzey takımlara sahip olabiliriz bu harcadığımız paraları düşündüğümüzde. Yani oyun da etkileyici olur. Başarılar da daha istikrarlı olur. Oyuncular da daha istikrarlı olur. Bizde hala orada hani böyle bir sallanma, bir şey, böyle bir hep bir kuşku. Yani eğer biz bugün 4 sene üst üste şampiyon olmuş takımın her beraberlikte teknik direktörünü konuşuyorsak bir şeyler yanlış, çok doğru değil demektir.
0: Ali abi, ama her biz anlamda. Bu sezon Galatasaray için transfer döneminde iyi bir transfer dönemi geçirdi demedik mi?
1: Dedik.
0: Tamam, bazen de iyi futbol gelmez. Hani Galatasaray neyi yanlış yaptı ki bu transfer? En iyi transfer dönemini, en makul transfer dönemini geçirdi. Şey, harcadığı paraya bakma. Az ama 100 oyuncu aldı. İskeleti korudu. Tamam işte Avrupa'yı takım sana, ama
1: işte oyun olarak, yapmadı, anladın mı?
0: Ama işte olur bazen de oyun. Bak, doğruları yapsan bile işte bazen oyun gelmiyor. Bence Galatasaray transfer politikası için sezon başı yanlış yaptığı denecek bir politika yoktu benim nazarımda. Ben çünkü o zaman öyle yorumladım, hatırlıyorum.
1: Ben de öyle söyledim.
0: Beğendiğimi
1: biz
0: söyledim.
1: De söyledik, az transfer yapması gerektiğini
0: oyun
1: söyledik.
0: Tabii ki ona eşlik etmedi genel
1: ben
0: olarak.
1: Ben şey söylüyorum. Kadronun şaşası, kadronun değeri hep konuşuluyor. İşte şu kadar kadro var, bu kadar kadro var falan filan. Şimdi o kadronun da eğer bu kadar hani şeyse, çok çok üst düzey bir kadroysa, oyunun da ona biraz daha paralel olması gerekirdi. Lig için söylüyorum bunu. Hı hı. Ligdeki performans açısından söylüyorum.
0: O İdeali işte... o zaten biliyorum. Da. Bazen de oluyor abi. Hani her zaman da kafandakiyle sahadaki
1: ama uyuşmuyor. Geçen sene için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Geçen seneki oyun için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Galatasaray'da. Fakat işte hani diyorum ya bu işler bizde çok fazla irdelenmiyor. Çünkü bütün olay, bütün bakış açısı kupayı aldıysan her şeyi sen doğru ve en iyi yaptın. Kupayı kaybettiysen de kaybedenlerin hepsi müthiş yanlış hatalı işler yaptılar. O yüzden oranın komple bir değişmesi lazım bakış açısı. Hani kupa gitti ama işte oraya kadar mücadele eden takımlar, oraya kadar bir takım mücadele etti. Mesela şampiyonu zorladı, şampiyon olan takımı zorladı. Puan olarak yaklaştı, uzaklaştı. Mesela onun analizini, hani biz buraya kadar ligi getirdik ya da bir yere kadar geldik. Ondan sonra neden bu takım başarılı olamadığının analizi çok daha değerli futbolda. Hatta belki böyle bir oyuncuya 30-40 milyon eurolar vermekten çok daha değerli. Eğer o analizi doğru yaptırıp, doğru okuyup ona göre hareket edebilirsen. Ben öyle olduğunu düşünüyorum günümüzde. Yani gelişme öyle olur diye düşünüyorum. Üstüne koyarak olması gerektiğini düşünüyorum. Onu da işte şu an hani çok böyle başkan adaylarının ya da mevcut başkanların çok öyle olduğunu ben pek görmüyorum açıkçası.
0: Peki sen şeye niye takıldın? Atanla tutanın iyi olacak söylemine niye takıldın Hakan Safi'nin?
1: Ya sadece o değil. Bütün şeyde söylediklerinden yani anladın mı? Bir yerde uyku düzeninden bahsediyor. Çok önemli diyor. Bir yerde atan tutana dönüyor. Biz de görüyoruz diyor. Sportif direktöre ihtiyaç yok diyor. Yani bir çorba gibi bir şey var. Bir anlatım şeyi var orada. Çok karışık. Hani tam olarak şimdi mesela anladığım kadarıyla direkt olarak Hakan Safi bir numaralı futbol aklı Fenerbahçe'nin olacak. Benim anladığım bu. Açıklamalardan. Sportif direktörü bırakmayacağız diyor. Biz de görüyoruz diyor. Ne olduğunu diyor. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır diyor.
0: Başka? Mesela sen bu Avrupa'ya kıyasla yanlış bir bakış açısı diyorsun. Ben de sana...
1: Bence bir kulübün tek futbol aklı başkanı olamaz.
0: Zaten olamaz. Olmaz da işte Galatasaray'da da bu futbol aklı konusu çok konuşuldu. Özellikle divanda futbol aklı yok Galatasaray'ın futbol aklı yok. Başkan da dedi ki ne futbol aklı yani bu takım 4 senedir işte o zaman için 3 senedir şampiyon olmuyor mu? Bu sezon şampiyona gitmiyor mu? Nasıl oluyor diyor.
1: Ama işte onun o şekilde başarıya ulaşması doğru olduğu anlamına da gelmiyor tamamen.
0: Evet.
1: Hani onu da unutmayalım.
0: Ben zaten ben o tarafta değilim ama
1: hani öyle olsa yani o kadar basite indirgiyorsak o zaman bütün Avrupa kulüpleri o şekilde idare edilirdi. Hani futbolun gidişi oraya doğru olurdu. Ben de diyorum ki futbol tamamen başka bir noktaya gidiyor artık. Her anlamıyla kulüp yönetim anlamında anlatmaya çalışıyorum bunları. Yani başkan futbola karışmasın. Hayır karışsın. Başkanın sözü olsun evet olsun. Ama tek kişi üzerinden giden bir şey olamayacak kadar büyük diyorum. Şirketler de camialar da ligde kulüp yönetimi de takım yönetimi de anlatmaya çalıştığım o. Hani günümüzde bir başkanın mesela sportif direktör olmaz ya da işte hani futbol aklı olmaz demesi bana garip geliyor. Bana garip geliyor. Ben mesela hani güvendiğim isimlerden bir şey oluşturmaya çalışırdım. Bir danışma kurulu oluşturmaya çalışırdım yani.
0: O zaman senin şu an Aziz Yıldırım'ın oluşturmaya çalıştığı o danışma kurulu daha makul eski yani futbolcularda.
1: Bana göre daha makul. Anlatabildim mi? Hani bu kalkıp da 12 kişilik bir şey kuralım anlamında söylemiyorum bunu. Futbol aklı heyeti kuralım anlamında söylemiyorum ama bir kulüpte bir kemik bir yapının olması lazım diye düşünüyorum. Hani sürekli suçlanan sportif direktörler yerine sportif direktörle uyumlu çalışabilen bir kulüp. Futbol direktörüyle uyumlu çalışabilen bir kulüp. Futbol direktörünün şey yapılmadığı, her anlamda günah keçisi ilan edilmediği yani bir şey oluyor. İşte bu adam transferlerde şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte bu bunu getirdi, o onu getirdi. Onun adamıydı. Bu bunun adamı. Hani bu kadar fazla bir şey var ki orada. Ego savaşı mı dersin artık? Güç savaşı mı dersin? İkisi beraber mi dersin? Çıkar savaşı mı? Bilmiyorum ama oraların o kadar karışık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizde başkanlar sanki o kısmı bırakırsa egemenliği de bırakır gibi bir şeyleri var. Düşünceleri var. Yani başkan olarak karışmak zorunda olduğunu hissediyor. Başkan olarak orada müdahil olması gerektiğini hissediyor. Ve hani bu mikro yönetme diyorlar ya, işin oraya kadarına geliyorlar. Aslında başkan organizasyonu kurandır bana göre. Yapıyı kurandır. Kulübü organize edendir. En sonunda sözü söyleyendir. Söylemesi gereken yerde. Ama hani işte atanla tutanımız iyi olacak, ona göre hareket edelim tarzı bir

0: Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz ve ETC Türk'te şu anda bir Bitcoin 76.877 dolardan işlem görmekte. Fiyat yine yakın aralıklarda. TL olarak da 3.521.477'de.
0: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: İddia'da günün maçlarını şimdi konuşacağız. Bugün günlerden salı, futbolda yine play-out, play-off karşılaşmaları Avrupa çapında dikkat çekiyor. Fransa'da Lig 1'de play-out final serisi demek lazım belki, çift maç. O başlıyor saat 21.45'te. Saint-Étienne'le Nice karşı karşıya gelecekler. Bu dediğim gibi ilk maç. 3 gün sonra Cuma günü de Nice-Saint-Étienne karşılaşması var. Bu iki maç sonunda Lig 1'deki son takım ve düşen de aynı zamanda tabii, ya da işte bunda gerçi klişe tabirlerin hiçbir uymuyor ya. Lig 1'de mücadele edecek son takım belli olacak diyeyim, kurtulayım. Bundesliga 2'de bir playout var 21.30'da, orada da Greuther Fürth'te Essen mücadele edecekler. İlk maçı Essen kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Şimdi rövanşta, deplasmanda bakalım avantajını koruyabilecek mi? Bir de Çek Ligi'nde bir playoff finali görüyorum. 19'da Banik Ostrava ile Taborsko arasındaki karşılaşma. İsveç Alt Ligi'nden bir maç. Senin Norveç'ten herhangi bir maç yok. Az sayıda karşılaşma var bugün. Çok zor buradan maç seçebilmek.
2: Dün Norveç'te paramparça oldum zaten. Bir tane tahminim tuttu. Çok üzüldüm Norveç maçlarına dün. Hiç istediğim gibi gitmedi maçlar. Hep sürpriz oldu.
1: Bugünü o zaman pas geçersin sen.
2: Bugün zaten benim söyleyeceğim bir karşılaşma da yok açıkçası.
1: Bugün hazırlık maçı olarak da bir Nijerya-Zimbabwe'yi görüyorum saat 21.30'da. Nijerya galibiyetine 1.39'luk bir oran verilmiş. Basketbolda gün içinde bahsettim. Gerçi oranlar henüz açılmamış ama playoff'ta çeyrek final serileri bugün itibariyle başlıyor. Yarın da iki maç var. Gün içerisinde maçlar oraya gelebilir. Gece de NBA'de Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk edecek. O maça da yine bahis yapabilirsiniz.
2: Bu şeyi söyledin mi? Fürth-Essen maçını.
1: Söyledim.
2: Onu da Plus'tan vereceğiz.
1: Ha, verecek misiniz? Evet. Dün de Wolfsburg maçını verdiniz. Wolfsburg'u küme düşürdünüz. Bakalım bugün diğer ikinci ligde oynayacak son takım belli olacak. Diyelim dün Lucky Shop sponsorunda biz Lucky Analiz YouTube kanalında programlar yapıyoruz. Bir süreden beri duyurusunu da yapıyoruz. Ortaya Karışık programımızın ismi. Dün o da yayınlandı. Dilerseniz tabii onu da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bayi kodu olarak da eğer iddia.com üzerinden bahislerinizi yapıyorsanız 300.056 koduyla da yine bahislerinizi yapabilirsiniz diyeyim. Ekleyecek bir şeyin yoksa Ali abi bu bölümü kapatalım sonra.
2: Dün gece New York Knicks NBA finaline yükseldi. 4-0'la geçtiler Cleveland'ı.
1: Fark mı attılar?
2: Maçta mı?
1: Bir maç gördüm ama 130-90 küsür mü? O maç mıydı acaba?
2: O maç. Nasıl olmuş o kadar? 93 bitti.
1: 93 dediğin 37 sayı fark.
2: Ve tabii şey olması da enteresan yani. Hani konferans finalinde 4-0'la Cleveland'ı süpürdüler. Ve şimdi Oklahoma San Antonio serisinden gelecek rakibi bekliyorlar. Orada da durum 2-2.
1: Buradaki serideki skorlara bir tekrar bakayım. Hep farklı mı bitmiş diye. Vallahi New York 37 sayı, 13 sayı, 16 sayı ve 11 sayıyla.
2: Çok yaklaştırmadılar.
1: Hep çift tane farklarla maçları kazanmışlar. İki takım arasında normal sezonda bu kadar fark var mıydı? Ki Cleveland'a bakıyorum. Ligin dördüncüsü, New York'ta üçüncüsü.
2: Evet.
1: Aslında normal sezonda bir galibiyetlik bir fark var iki takım arasında. Çok yakınlar ama seride New York Knicks Cleveland'ı süpürüyor ve konferans finallerine yükseliyor. Aslında eskinin tabii çok önemli bir takımı New York Knicks. Benim çocukluğumda New York Knicks'te Latrell Sprewell, Patrick Ewing'li kadro çok iyi bir kadroydu. O zamanlarda ben New York Knicks taraftarı hiçbir zaman olmadım. Lakers'çıydım. Ama o New York Knicks'te

0: da kalan bir takımdı. Son yıllarda tekrar bir çıkıştalar. Bakalım bu çıkışı bir şampiyonlukla taçlandırabilecekler mi? Ama işleri de hiç kolay değil. Çünkü karşıdan kim gelirse gelsin New York önünde favori olacak. Oklahoma zaten normal sezon lideriydi. San Antonio'da Oklahoma'nın sadece iki galibiyet gerisinde normal sezonu bitirdi. Orada da Wembanyama tabii çok önemli bir oyuncu, artık tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Oradan gelecek takım finalinde en büyük favorisi olacak.
1: 99'dan beri ilk kez NBA finalindeler.
0: New York. Benim bahsettiğim kadro herhalde o zaman 99'da finale çıkan kadroyu ben hatırlıyorum. Ewing'di,
1: Büyük
0: Sprewell'di.
1: ihtimalle o kadroydu.
0: Kadro. Bakalım. Enteresan bir final olacak o zaman. Diyelim, bu bölümü kapatalım.
2: 300-056 Lucky Shot iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
0: 9.26 saatlerimiz Paolo Maldini, İtalya futbolunun efsane isimlerinden birisi. Dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul'da Hakan Safi ile harika bir zaman geçirdik. Güçlü bir futbol aklı, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol hakkında harika sohbetler yaptık ve eminim gelecekte birlikte daha birçok anı paylaşmaya devam edeceğiz dedi İtalyan efsane. Ve bu paylaşımın altına da Rafael Leao'dan bir yorum geldi. O da efsane dedi Paolo Maldini için. Sonuçta Leao da Milan'ın oyuncusu. Milan'ın şu anda kağıt üzerinde yıldızı ama taraftarla da arası pek iyi değil. Böyle bir karşılık vermiş. Bu da bilmiyorum tabii kongre üyeleri nezdinde ne kadar heyecan uyandırıyor ama Leao ismi de sonuçta Fenerbahçe ile geçiyor, anılıyor. O da bu paylaşımı yapmış. Bir de bugün Sabah gazetesinde Murat Özbostan Paolo Maldini ile bir araya gelmiş. Hatta Hakan Safi tabii orada. Böyle bir röportaj ayarlanmış ve Maldini'ye sorular sorulmuş. Onları da hızlı hızlı okuyayım. Fenerbahçe'deki rolü sorulmuş Maldini'ye. Maldini de Hakan Safi ile yakın arkadaşız. Kendisiyle çok sık futbol hakkında konuşur, tartışırız. Futbol dünyasında herkes benim ve 3 kuşaktır tüm ailemin Milan ile olan bağını biliyor. Hakan Bey Milan tarihinde oynadığım rolden ve son dönemde Milan'da yaptıklarımdan etkilenmiş. Kendisi birkaç deneyimli futbol adamıyla yaptığı gibi Fenerbahçe ve kafasındaki futbol yapılanması hakkında fikir alışverişinde bulunuyor diyor. Fenerbahçe'yi ve Süper Lig'i ne kadar tanıyorsunuz diye sorulmuş. Oyuncu olduğum dönemde Fenerbahçe ile oynamıştık. O dönemden beri bildiğim bir kulüp. Köklü bir camia. Milan'la ortak noktaları çok. Ateşli taraftar olduğunu biliyorum. Futbol konusunda taraftar beklentilerini Hakan Bey bana anlattı. Dominant, hücum ağırlıklı bir futbol izlemek istediklerini biliyorum. Hakan Bey'le sohbet ettikten sonra doğru projeleri inşa edebilmesi adına en isabetli yönlendirmeleri yapmak için Fenerbahçe'yi daha da yakından takip ettim diyor. Peki Fenerbahçe için doğru model ne diye sorulduğunda da Fenerbahçe çok güçlü bir kulüp ve uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşanıyor. Bunu Milan'da biz de yaşadık. Öncelikle kadroyu başka bir seviyeye taşımak gerekiyor. Bunu Hakan Bey'e anlattım. Bir yıl içerisinde şampiyon olacak kadroyu oluştururken aynı zamanda sağlam bir omurga inşa edip istikrarlı başarılara doğru ilerlemek lazım. Gördüğüm kadarıyla Hakan Bey Fenerbahçe adına çok kararlı adımlar atmaya hazır. Bu Fenerbahçe için çok kıymetli diyor. Türkiye'deki futbol ortamı sorulmuş. Süper Lig son yıllarda büyük bir atılım yaptı. Çok önemli kariyerli futbolcular geldi. Beni asıl şaşırtan nokta potansiyeli yüksek genç oyuncuların da hedeflenmesi. Rekabet gücü yüksek bir liginiz var. Milli takım işte güzel işler yapıyor. Dünya Kupası'na renk katacaksınız denmiş. Son iki soru, İstanbul ziyareti sorulmuş. Gerçi burası çok önemli değil, geçiyorum. Dünya Kupası ile ilgili bir sorulmuş. Onu da geçiyorum. Fenerbahçe ile alakası yok. Bu da Paolo Maldini'nin Sabah gazetesine verdiği röportaj. Şu ana kadar başka adaylarından seçim vaadi olarak paylaşılan ilk net isim oldu Paolo Maldini. Kanlı canlı Hakan Safi ile birlikte hareket ediyor. Aziz Yıldırım cephesinde yani yöneticiler ayrı ama profesyonel ya da danışman sıfatıyla ortaya çıkan ilk isim.
1: Yani Paolo Maldini'yi tam olarak anlayamadım ben. Fenerbahçe'deki ya da işte Hakan Safi'nin yönetiminde ya da idaresindeki rolünü tam olarak kavrayabilmiş değilim. Az önce söylediklerime paralel gibi düşünebilirsin Maldini'yi. Fakat o benim söylediğim işte sistem organizasyonda tabii direkt olarak ben işin içinde olabilecek kadroyu anlatmaya çalıştım. Çünkü kulüple yaşayan, buradaki işte futbol iklimini bilen, ona göre hareket edebilecek insanlardan, o kararların çıkabileceği insanlardan bahsetmiştim. Şimdi ama işin tabii bir de uluslararası boyutu var. Uluslararası da ilişkiler, network boyutu var. Orada da Maldini gibi isimlere ihtiyacınız var. Orası kesin. O da kesinlikle hani böyle gözünüzü kapatabileceğiniz bir şey değil. Siz işin yerel tarafını halledebilirsiniz. Ama o yerel tarafını hallederken oradaki insanların uluslararası ilişkileri yeterli seviyede olmayabilir. Çünkü bu sene de şahit olduk. Sadece telefon trafiğiyle bile birçok şey halledilebiliyor günümüz futbolunda. Onun için de bağlantılara ihtiyacınız var. İşte bu noktada da eğer Maldini gibi bir ismi etkin kullanabilirseniz tabii çok işinize yarar. Ama ben tam hala oturtamadım. Yani Maldini gerçekten Hakan Safi ile dediği gibi bir dost mu? Bu iş ağırlıklı olarak PR mı? Hangi aşamalarda ona danışılacak? Hangi aşamalarda onun işte network'ünden, bilgisinden yararlanacak? Orası tam bende oturmadı açıkçası. Fakat hani PR olduğunun belli olduğu birçok şey var, alan var. Öyle olsa bile diyeyim, yine de olumlu bir hamle olarak da ben değerlendiririm. Paolo Maldini gibi bir ismin hani arada da olsa, seyrek de olsa, tabii işte orayı çözemiyorum zaten, katkısı iyi bir katkı olabilir.
0: Mesela Maldini deyince birebir aynı örnek değil ama Galatasaray'da da Gardi örneği aklıma geliyor. Konumlamaları tahminen farklı. Gardi daha aracı gibi bir isim. Hani Maldini daha danışman gibi ama herhalde o tarz kilit isimlerin transferlerinde
1: Tabii.
0: Maldini kozu devreye sürülecek ya da Maldini böyle fırsatlar görüp sonuçta Milan kulübünün içini çok iyi bilen bir isim. İşte oradaki belki isimlerin transferi konusunda bir kolaylık sağlayacak. O şekilde bir artısı
1: Ya sizin
0: olacak.
1: ilgilendiğiniz bir oyuncuyla telefonda görüşmesi bile bir fark yaratabilir. Yani sizinle ilgili iyi bir referans vermesi bile çok büyük fark yaratabilir. Yani Maldini çok önemli bir isim
0: Hem
1: İtalyan
0: Milan
1: futbol
0: oyuncusu için hem
1: tarihinde.
0: İtalyan
1: Tabii,
0: futbolu için.
1: tabii, tabii.
0: Hatta dünya futbolu için de
1: Aynen öyle.
0: Maldini işleri değiştirebilir.
1: Aynen öyle. Yani bu ben öyle bakıyorum. İşte diyorum ben tam olarak anlayamadım ama hani tam konumlandıramadım kafamda. Ama PR olduğunun belli olduğu net şeyler var. Az önce söylediğim gibi. Ama ona rağmen bence olumlu bir hamle.
0: Evet, Fenerbahçe ile ilgili o zaman daha fazla bilmiyorum. Benim önümde not
1: Sen az
0: yok.
1: önce beni konuşturdun yarım saat. O konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Başkanların karışması, karışmaması. Ha? Sessiz kaldım.
0: Yok, ben arada karşı sorularımla seni sıkıştırmaya çalıştım. Çünkü işte senin anlattığın çerçeveyle Türk futbolu çok örtüşmüyor yani. Sen bir model çiziyorsun. Ama Türk futbolunun üzerine oturmuyor o model. O Avrupa'yı bir model. Bizim futbolun modeli, bizim işte gömleğin tarzı Avrupa futbolu gibi değil. Biz daha farklı bir gömlek tercih ediyoruz. O yüzden hani başkanlar bu işin içinde olacak. Yani bir de Türk milleti olarak diyeyim. Biraz daha işi başkan çözsün. O tek kişiye daha
1: Meyilliyiz
0: bağımlıyız
1: diyorsun.
0: yani. Ne istedin sen?
1: Meyilliyiz diyorsun.
0: Meyilliyiz. Ben işte bağımlıyız, meyilliyiz. Bir kişi gelsin her şeyi değiştirsin istiyoruz, bekliyoruz. Bu sadece futbol için de değil. O güçlü profil bizim için önemli. Lider bizim için önemli. Bizim millet için açıkçası. Günümüzde de böyle, geçmişte de
1: Yani
0: böyleydi.
1: sen başkan olsan direkt olarak dalardım diyorsun takımın içine.
0: Ben başkan olmazdım işte o
1: Ya
0: yüzden
1: farz et
0: zaten.
1: ki oldun.
0: Dalabilirsin abi yani. Burada dediğim gibi yani başarının birçok farklı boyutu var. Hani senin dediğin boyut en kurumsal boyutu, en Avrupa'yı boyutu, en güzel boyutu. Ben de seninle hemfikirim ama Türkiye'de bu tarz denemeler çok yapıldı. Yani şimdi sadece bu sezonu düşün. Böyle sezon sezon düşünce tabii bunlar aldatıcı da olabiliyor. Ben diğer kısmı da yok saymıyorum. Diğer kısımda senin dediğin tarzla başarılı olmaz diye bir iddiam yok. Ama bunun da işte çok Galatasaray'ın yaptığının da çok karşılığı oldu. Galatasaray sportif direktörle çalışmıyor. Futbol aklı yok Galatasaray'ın kağıt üzerinde. Erden Timur ortaya çıktığında onun oluşturduğu kadro, vizyon Erden Timur üzerinden okundu. Erden Timur'un futbol geçmişi ne ki? Hani bugün sen Hakan Safi'yi haklı olarak eleştiriyorsun açıklamalarıyla. İşte futbolu biliyor, atan tutan diyor. Erden Timur çok farklı mıydı ilk göreve geldiğinde? Adam Galatasaray'ın şeyini değiştirdi. Nasıl diyeyim? Kimyasını, son dönemdeki kimyasını değiştirdi o transferlerle. Yani bunun için gerçekten de bazen öyle çok iyi bir futbol hakkına gerek yok. Bazen futbol basit de bir oyun. Yani atan tutan Türkiye için hala çok geçer akçe. Bugün sen de farklı düşünmüyorsun atan tutan konusunda. Yani çok iyi bir savunma takımı mı Süper Lig'de iş yapar? İyi bir hücum takımı mı iş yapar? Sen de hücum takımı diyorsun. Bazı şeyler de çok basit yani. Bunun için de illa bir direktöre ihtiyacın yok. O direktöre nerede ihtiyacın var? İşte yurt dışı bağlantılar, transfer konusunda bence ihtiyacın var. O yüzden hani ben bir eleştiri getiremiyorum bu tarz başkanlık yapanlara. Yoksa tekrar edeyim, ben de senin tarafındayım. Özünde bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum ama Türkiye'de bu da her zaman olmuyor. Yani bu bakış açısı Türkiye'de her zaman tutmuyor. İşte son yıllara baktığında zaten neyin şampiyonluk getirdiği de ortada. O yüzden de şu andaki bir başka adayının ben şu sportif direktörü mesela Fenerbahçelilere sorsan şu anda genel kurulüne sportif direktör getirecek bir başka adayı onların gözünde getirmeyecek olana göre daha önde midir, daha geride midir diye, bence getirmeyen daha öndedir şu anda Fenerbahçe için. Katılır mısın?
1: Neden?
0: Fenerbahçe sportif direktörle ne yaptı? Devin Özek geldi, eleştiriliyor. Emre Belezoğlu yaptı, eleştiriliyor. Komolli geldi, eleştirildi. İşte Teren Ağa geldi, eleştirildi. Kim var başka bilmiyorum.
1: Aklıma daha ne kadar örnek vereyim diyorsun.
0: Evet. O yüzden yani bugün mesela sportif direktör desen güler geçer büyük ihtimal taraftar. Fenerbahçe özelinde yani şu anki tabloda diyorum bunu. Bu şartlarda.
1: Ama işte orada biraz sportif direktörlere şöyle yaklaşıldı Fenerbahçe'de.
0: İşte geçmiş Aykut Kocaman hatta bak.
1: Takım başarılı olamayınca o sil baştanlar yapılırken hep önce sportif direktöre gidildi. Bence hatalardan biri de o oldu Fenerbahçe'de. Hani sezon bitti, istenilen şampiyonluk gelmedi. Evet, o zaman mecbur sportif direktörü de değiştirmemiz lazım. Ben de diyorum ki işte oradan biraz uzaklaşmak gerekiyor çalıştığın insanlarda. Çalıştığın sportif direktörlerde. Hatta geçenlerde işte Almanya örneği verdim. Yani bir haber okuyorsun. Bundesliga'da şu takımın sportif direktörü 17 sene sonra görevinden ayrıldı. Nasıl yani? 17 sene mi? 17 sezon mu? Hadi o kadar olmasın. Ama yani bir insanla eğer o kişi doğru insansa, hani işinde yetkin bir insansa öyle söyleyelim. Kavgası da gürültüsü de yoksa takımla, teknik direktörle, başkanla, yönetimle, hani başarılı olabilmek için onunla biraz uzun süre çalışmanız gerekiyor. Ben oraya doğru evrilmemiz gerektiğini düşünenlerdenim artık. Hani bir şey denedik olmadı, o zaman güle güle yani. Ya bunun sorumlularından biri sensin. Tamam, ben sorumluyum da sadece ben mi sorumluyum mesela? Niye sadece ben gidiyorum? Ama bana sorarsan yönetimlerin şeyine geliyor, işine geliyor. Bir anlamda hani zaman zaman şunu söylüyoruz ya, bütün takımı değiştirmek yerine teknik direktörü değiştiriyorlar. Onlar da yönetimleri değiştirmek yerine teknik direktör ve o kadroyu değiştirmeyi daha uygun görüyorlar. Çünkü o da bir şey oluyor, bir hareket getiriyor. İşte onu getirdi, bunu götürdü, yeniledi, onu yaptı gibi. Yönetimleri de biraz bence alan açtığı için bu insanları göndermek, onun dezavantajını yaşadılar bence Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe istediğini alamadı ama yani hep mi sportif direktörler yanlış işler yaptı? Yani sportif direktörler üzerinden mi Fenerbahçe'nin sezonlarının okunması gerekirdi?
0: Yok.
1: Ya da hepsi mi kötüydü? Kötü seçimler miydi?
0: Bugün Komolli Juventus'un işte öne çıkan isimlerinden işte biri.
1: Demin Özek'le ilgili bakıyorsun mesela. Avrupa'nın büyükleri takip ediyor. İşte 3-4 tane aday var büyüklüklerden diye. Haberler yapılıyor. Ondan sonra başkaları için de aynı şeyler söylenebilir, geçerli olabilir. Yani söylediklerine tabii ben de itiraz edemiyorum. Türk futbol iklimiyle ilgili söylediklerine. Ona katılıyorum. Ancak bir tarafta da daha genel geçer doğrular varken Oradan da şiddetli olarak uzaklaşmamızı da
0: hoşuna gitmiyor değil mi?
1: yanlış görüyorum.
0: Hı.
1: Yani futbol adına, futbolumuz adına. Evet, hani sen başarılı oldun. İşte benim futbol direktörüm yok. Mesela bir başkanın öyle bir soruya, işte ne futbol aklı, futbol aklına mı ihtiyaç var Galatasaray'da, biz şampiyon oluruz diye cevap vermesi de bence yönetim açısından doğru bir yaklaşım değil. Yani orada başkan desek ya şu an aradığımız kriterde bir isim bulamadık. Ama bulduğumuzda tabii ki onu da düşünüyoruz dese bence en azından beni şey yapardı yani, kazanırdı.
0: Ama mesela bu açıklamasından dolayı herhangi bir kongresi
1: Yok,
0: eleştiriye
1: yok
0: getirdiğini
1: yani
0: zannetmiyorum ben.
1: yok. Ama işte hepsi yaklaşımla alakalı. Yani çünkü bizde başarı geldiği zaman o başarının nasıl kazanıldığı değil, sadece şey önemli oluyor insanlar için. Sonuç önemli oluyor. Yani o sonuca ne şekilde ulaşılırsa ulaşılsın, insanlar her şeyin doğru olduğunu, doğru yapıldığını düşünüp eleştiriden korkuyorlar, çekiniyorlar. Yani ben şimdi başarılı birine bir şey söylemeyeyim. Aman ben çıkıntılık yapmayayım. Bizde öyle bir korku kültürü var ne yazık ki. Ama diğer tarafta da en ufak bir başarısızlığını gördüğünde insanlar, aynı insanlar yakıp yıkma kültürüne sahip. Yani neredeyse yerdeki insana tekme atmayı normal görüyorlar. Çünkü biraz işte gücünü kaybetmiş, biraz güçten düşmüş bir profil görüyorlar. Ve o zaman da o vuran güruha niye ben de katılmıyorum, niye ben de oraya katılmıyorum diye düşünüyorlar. Yani bir tarafta aman diyor, çekiniyor, hiçbir şey söyleyemiyor. Bazı yanlışları görse de başarılı olan bir süreçte ya da başarıya ulaşmış bir süreçte orada herhangi bir yanlışı söylemiyor. Ama diğer tarafta belki de yapması gerekenden 5 kat 10 kat daha sert eleştirileri, o insanlar biraz güç kaybetti diye yapabiliyorlar. Ben bu kültüre de çok karşıyım. Sonuçta sen ne diyorsun? Hani bir tane şampiyon çıkıyor, değil mi? Diğerleri tamamen başarısız. Hayır, öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Yani diğerleri her şeyi yanlış yapmış değil. Ama her şeyi yanlış yapmış gibi hareket etmeleri isteniyor işte insanlardan. Ve insanlar da ona göre tepki veriyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.45 saatlerimiz, Fatih Terlioğlu demiş ki Trabzonspor konuşulmadığına göre işler iyi gidiyor. Evet, Trabzonspor konuşulmadığına göre işler hani iyi gidiyor mu bilmiyorum ama gitmemesi için bir sebep yok. Kupa kazanıldı. Lig 3. bitirildi. Hoca belli. Transfer girişimleri tam gaz devam ediyor. Trabzon'la ilgili öyle olumsuz bir şey yok. Şimdi bir haber okuyacağım ama bunu olumlu mu alırsınız, olumsuz mu alırsınız? Ben olumlu alan taraftayım. Trabzonspor'da kısa süre içerisinde iki ayrılık yaşanacak gibi duruyor diyor Trabzonspor muhabiri Furkan Uzun dün. Büyük bir aksilik olmazsa Ulay ve Felipe ile yollar ayrılacak. İki oyuncu için toplam 50 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyormuş şu anda. Trabzonspor'da Ulay ve Felipe Augusto konuşulan isimler 50 milyon euro.
1: Yani 50 milyon euro doğru ellerde çok önemli oyuncuları transfer ettirir. Hele Trabzonspor gibi bakış açısını biraz daha farklılaştıran bir kulüpte 50 milyon euro birçok problemi de çözer. O bakımdan olumlu. Olumsuz. Şimdi Trabzonspor'da Umut Nayır ikinci santrafor pozisyonunda. Ama bir kanat forveti yok Trabzonspor'un. Yani kanatta oynayıp hani Felipe Augusto çok mu iyi oynuyordu kanatta? Hayır, ama kanatta da oynayabiliyordu.
0: Ya da çift
1: Ona
0: forvet gibi
1: aynen onun yanında bir tık arkasında
0: arkasında.
1: oynayabilecek bir pozisyondu ve bayağı da skor katkısı verdi. Şimdi ben hep ondan çekinirim. Skor katkısı veren oyuncuları gönderdiğinizde. Çünkü bu sene zannedersem iki numara şeydi.
0: Tabii odur.
1: Değil
0: Muçi
1: mi?
0: üçtür.
1: Felipe Augusto ya Muçi'ydi ya Felipe Augusto'ydu. Çok
0: Ağustos
1: yakındır
0: üç.
1: ya da. Şimdi ligde bakacağım ben sadece.
0: Ben de toplama da
1: Sen
0: bakayım.
1: toplama bak. Ama ben
0: Farklı kaynaklarımızdan bakalım hemen. Ben hemen bulacağım sana. Onuarçu'nun 26, gerçi eşitmiş ya toplam. 15-15. Muçi'de Agusto'nun golleri. 26 onu açıyor bütün kulvarlar. 15 Agusto, 15 Muçi.
1: Evet, Agusto'nun ligde 13, Muçi'nin 11 golü var. Yani ligdeki en skorer ikinci oyuncunu göndermiş oluyorsun ki bu oyuncu ligde de sıralamada 7. basamakta. Ligde en fazla skor yapan oyuncular arasında 7. basamakta. Bununla birlikte sürekli de oynamadı. Ya da sürekli istediği pozisyonda oynamadı. Öyle söyleyeyim. O zaman biraz daha verdiği katkının değeri anlaşılıyor. Hatta şöyle de devam edeyim. Şimdi Felipe Augusto ligde 13 gollük katkı verdi. Beşiktaş'ta ligde en fazla gol katkısı veren oyuncu Orkun. 8 golü var. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Öyle de düşünebilirsiniz. Verilen katkıyı. İşte Oh geldi. Kupa maçlarını saymazsan ligde 6 golü var. Oh'un yarım sezonda iyi bir katkı.
0: Abraham'ın da sezon başı.
1: Abraham 7 golle ikinci sırada tamamladı. Yani ara transferde ayrılan oyuncuyu sadece Beşiktaş'ta Orkun geçebildi.
0: Ama hani santrforundan 13 gol katkısı alabilmiş. Birinci santrforundan Beşiktaş, Trabzon ikinci oyuncusundan 13 gol almış sadece.
1: Aynen öyle. Öyle de güzel bir şekilde söylenebilir. İşte böyle oyuncuları gönderdiğin zaman yerine yine skora rahat gidecek bir isim bulman gerekiyor. Bulabilir misin? Tabii ki bulabilirsin. Ama biraz tabii şey oluyor, yani bir risk alıyorsun, orası kesin. Bunu aynı zamanda Trabzonspor'un, hani sadece rakamlar üzerinden konuşmayalım, kendi içinde yaşadığı hücum problemlerini de belki Trabzonspor'da düşünmek lazım. Yani bugün Trabzonspor hücum ederken kapanan takımları aşmakta zorlanan, tempoyu yükseltmekte zorlanan, net gol pozisyonu üretmekte zorlanan bir takım. Oradan da bir hücum silahı çıkardığın zaman işler biraz daha riskli hale gelebiliyor. Ulayi konusunda Trabzonspor zaten devre arasında iyi teklifler almıştı. Şimdi bir şekilde Ulayi'yi aslında Dünya Kupası'na hazırlamak lazım. Dünya Kupası'nda eğer o yakaladığı ivmeyi, daha doğrusu Ocak-Şubat aylarında yakaladığı ivmeyi devam ettirebilirse, o zaman Trabzonspor işte 30-35 gibi bir rakama gerçekten Ulayi'yi satabilir. Ama onun için önce oyuncunun şu son içinde bulunduğu durumdan sıyrılması, motive olması ve tabii ki takımının da belli bir başarı kazanması gerekiyor. Biraz S'ler sağlar var bu şeyde, denklemde. Eğer Ulay iyi bir Dünya Kupası geçirmezse Trabzonspor'un bu iki oyuncudan 50 milyon euro alma hayali mi diyeyim, ya da planı diyelim, hayali demeyelim. Planı da biraz sekteye uğrayabilir.
0: Aslında benim anladığım haber dilinden Dünya Kupası başlamadan Ulay'ı satma gibi düşünmüştüm.
1: Ya ben genelde bunu da yapıyorlar biliyorsun. Bazı kulüpler hani Dünya Kupası'nda bu oyuncu bir anda iyi performans gösterirse fiyatı 15-20 milyon euro daha artar. O yüzden biz bu oyuncuyu önce bitirelim tarzı yaklaşımlarla bu kadar genç isimlere gidebiliyorlar. O da bir ihtimal. Tabii orada işte Ulay'ın son dönemini mi dikkate alırlar? Almazlar mı? Aldıklarında teklifleri nasıl gelir? Nasıl bir teklife gelir? Onu tam bilemiyorum. Ama bu da bir yöntem tabii futbolda. Hı hı. Ben gitmezdim ama mesela.
0: Şu anda.
1: Ben şu an 30-35 milyon euro vermezdim. Hı hı. Mesela bir büyük turnuva oynamasını, hani görüşme yapsam da, hani ön anlaşma yapsam da, şeyi, son imzayı, ıslak imzayı açıkçası bir büyük turnuva oynadıktan sonra atmasını, şey, atmayı tercih ederdim.
0: Sen Afrika Uluslar Kupası'nı pek saymadın. Orada da çünkü kendini gösterdi biraz aslında, evet. Ama
1: zaten bu rakamların konuşulma sebebi o. Unutmayalım. Ya bu rakamların konuşulma sebebi o. Orası. Hem milli takıma çağrılması, hı hı, hem uluslararası seviyede iyi maçlar çıkarması, üstüne Trabzonspor'daki performansıydı. Her zaman için yerel performans uluslararası performansların gerisinde.
0: Peki Trabzon'la ilgili haberim tek olarak buydu. Galatasaray'da Batuhan Şen ayrıldı. Karagümrük'te o da 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray'da da Batuhan yıllardır aslında hep kaleci rotasyonunda olan, zaman zaman da kiraya verilen bir isimdi ama bir türlü o ikinci kalecilik şeyini, etiketini alamadı. Şimdi herhalde Galatasaray'da Batuhan'ın yeri Jankat Yılmaz'la dolacak. Jankat da Eyüpspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Toplamda 17 maçta orada kalede görev aldı Jankat. Ve tabii altyapısından da çıktığı için Galatasaray'ın UEFA listesinde de sarı kırmızı ekibin elini güçlendirecek bir profil. İlk çıktığında kendisiyle ilgili tabii çok güzel şeyler söyleniyordu. Performans da iyi Eyüp'te. Ama orada Galatasaray Uğurcan, Günay ve 3. kaleci olarak da herhalde Jean Kat'ta devam edecek. Eğer Jean Kat'ı bir başka takıma kiraya vermezse, verirse de orada 3. kaleci olarak yine altyapıdan bir ismi Galatasaray tercih edecektir. Oradaki rotasyonda başka bir oyuncu var mı onu bilemiyorum. Ama benim kafamdaki senaryo böyle oldu dün Batuhan Şen'in haberini görünce. Programı kapatırken girişte de bahsettim. İtalya'da şu anda teknik direktör konusunda bayağı bir sirkülasyon yaşanıyor. Ve İtalyanlar da genelde bize yakınlar, hatta bizden belki bize yakınlar ama bizden daha tutucular teknik direktör konusunda. Genelde kendi vatandaşlarını göreve getiriyorlar ki dün haberlere baktığımda yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldım. Mesela Sarri Lazio'dan ayrılmış, Atalanta'nın başına geçiyormuş. Lazio Sarri'den boşalan koltuğa Gennaro Gattuso'yu getirmeyi düşünüyormuş. Bu iki isim de İtalyan. Napoli'de Conte ile yollar ayrıldı ve onun yerine de Milan'dan ayrılan Allegri'nin geleceği söylenmiş. Şu ana kadar 3'te 3 İtalyan gidiyoruz. Ama burada seriyi bozan takım Milan. Allegri ile yollar ayırdıktan sonra onlar da Andoni Iraola'nın temsilcileriyle temasa geçmişler. Iraola da bir İspanyol. O da Bournemouth'la acayip bir sezon geçirdi. Takımı Avrupa'ya taşıdı ve tabii ki transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Milan'ın da bir yabancıya gittiği söylenmiş. Onların da tarihinde aslında öyle çok yabancı yok. Son dönemde bir Portekizli furyası var. Conceição ve Fonseca ile. Ama onların da herhalde İtalya geçmiş. Conceição'un var. Fonseca da İtalya'da herhalde Milan'da önce takım çalıştırmıştı. Belli bir geçmiş var. Iraola bu anlamda futbolcu kariyerinde de hatırladığım kadarıyla Atletik Bilbao.
1: Gider mi? Premier Lig'den ayrılır mı?
0: Vallahi Premier Lig'den hangi takıma gidebilir?
1: Teklifler gelebilir.
0: Mesela bana söyle.
1: Newcastle olabilir mesela.
0: Evet, şu an en geçen de bu konuyu konuştuğumuzda Newcastle'da Eddie Howe'la yollar ayrılıp en makul şey o. Ama Newcastle'da gelecek sezon Avrupa'sı hiç yok. Milan'ın da Avrupa Ligi.
1: Şartları tabii daha farklı bir takım. Bournemouth'a göre. Camiası, taraftar büyüklüğü, stadı, her şeyi düşündüğünde arkasındaki güç. Bilemiyorum. Yani mesela Tottenham acaba De Zerbi ile devam eder mi?
0: Eder canım, niye etmesin? Ya.
1: Ne?
0: Niye etmesin, adam takımı ligde tuttu ya. Daha ne yani yapacak?
1: Çok fazla bir şey yapmadı ama ligde tutarken. Hani böyle acayip bir oyun görmedik ben Tottenham'ın genelde son karşılaşmalarını.
0: İstikrar, izledim. İstikrar. Ali Erim, lütfen. Hayır. İstikrar.
1: İşte o acaba hani bir şey yaparlar mı? Tekrar söylüyorum, daha güçlü bir profile gitmek isterler.
0: Bence mi? Kendi bırakabilir. Eğer orada bir yol ayrımı olacaksa Tottenham'dan ziyade De Zerbi bu takımdan bir şey olmaz deyip bırakabilir
1: o
0: bence.
1: Da, o da olabilir. O da olabilir. Yani genelde öyle teknik adamlar için fırsatlar çıkabiliyor. Yani Milan tabii çok büyük bir fırsat. Çok büyük bir kulüp ama biraz da şeyde geride kalan bir kulüp. Yani Milan. Artık son dönemde yarışmada arada bir Pioli ile sürpriz şampiyonluk gelse de, şimdi normalde hani benim çocukluğumun Milan'ı öyle son hafta içeride Cagliari yenilecek, Şampiyonlar Ligi'ni falan kaçıracak. Hani istesen olmaz. 9 kişiyle falan yenerdim Milan. Yani Cagliari'yi.
0: Bence de.
1: Ve hatta şöyle söyleyeyim sana. Ben o maçı yazarken istatistiğine bakmıştım. İç sahada oynadıkları 44 maçta tek yenilgileri vardı Cagliari karşısında.
0: İkinci yenilgi de
1: Şampiyonlar Ligi'ne mal
0: oldu. Evet, bugünlük programın sonuna geldik. Yarın bayramın, Kurban Bayramı'nın ilk gününde saat 8'de karşınızda olacağız. Onu hatırlatalım. 8-10 arası Sabah Spor olacak. Yarın bayramlaşırız. Görüşmek üzere.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor Evetri'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden salı, tam kadroyuz. Genco bizimle beraber, Mert bizimle beraber bayram öncesinde. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Evet.
2: Mert'in bayramını kutladım, daha bayram değil dedi.
0: Mert öyle bir insan.
1: Bayramın birinci günü yarın ya.
0: Bugün yarın nereden göreceksin Genco'yu?
2: Doğru, bak ben onu düşünmemiştim ama evet.
1: Evet. O zaman
0: yani FaceTime yapmıyorsanız birbirinizle, evet. Hani öyle bir şeyiniz yoksa.
1: Ama o zaman şöyle demesi lazımdı. Şimdiden bayramını kutlarım.
2: Evet.
1: Bayramını kutlarım değil de. Şimdiden yarın görüşemeyiz.
0: Peki yani şimdiden, adam senden 20 yaş büyük. Sağ ol Genco abi. Sana da iyi bayramlar desen ne kaybedersin?
2: 20 var mı ya?
0: Ya 20 olmasın, 15 olsun hadi.
2: Hadi 15
1: olmasın, hadi 10.
0: Ne olur yani, öyle desen ne olur mesela?
1: Ben doğrucuyum biliyorsun.
0: Tamam, doğrucusun.
2: Üzdü beni. Yani yaşlı.
0: Var? Bak adam açılışta merhaba dedim, onu söyledi yani, dokunmuş.
1: Yukarıda Kerim abiyle konuşuyorduk. Geldi, bayram kutladı, dedim ki evet yani bugün değil, yarın. Bugün Arife kutlanmaz. Evet.
0: Yani peki.
1: Böyle bir yanım da var.
0: Mert'i görürseniz bayram haricinde Mert'in bir gün önce ya da bir gün sonra şeyi kutlamayın. Bayramı kutlamayın.
1: Kutlayacaksanız da ona atıfta bulunun. Şimdiden bayramını kutlarım ya da geçmiş bayramın mübarek olsun.
0: O zaman doğum günleri için de aynı şey geçerli.
1: Tabii hepsi için geçerli.
0: Hepsi için geçerli. Peki. Ben de burası neresi dedim? Riva'ymış.
1: Riva mı? İbrahim Kırkayak?
0: Ben de ona baktım. Ne oğlum, milli takım Brezilya falan mı gitti diye. Bakarken Riva'dan milli takım antrenmanlarını orada sürdürüyor biliyorsunuz.
1: Ama böyle bir açıda ilk defa herhalde Riva'dan.
0: Ben de işte, o yüzden işte milli takım Brezilya'ya mı gitti benim haberim yok diye düşündüm bir anda. Evet, güzel olmuş bu açı. Milli takım Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor. Dün yalnız 10 oyuncu antrenmana katılmamış. 8 oyuncu izinli. 2 oyuncunun sakatlığı var. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem. Şu an tabii anladığım kadarıyla hazırlıklar biraz daha eksik ve düşük tempoda yapılıyor sezon yeni bittiği için.
2: Ben Kenan'la ilgili bir haber okudum bir İtalyan sitesinde.
0: Kenan da sakat.
2: İlk maç yani Avustralya maçında şüpheli olduğu yazıyordu ama tabii kaynak bizim değildi. Hı hı. Twitter'ın bir İtalyan sayfasında gördüm. Juventus'un son maçında da oynamayacak. Türkiye'nin ilk oynayacağı Dünya Kupası maçında da durumu şüpheli. O kadar önemli mi Kenan'ın durumu? Ben niye hiç Türkiye'de bir yerde eğer böyleyse görmedim bunu?
1: Valla bizde konuşulmuyor. Bizde herhangi bir ilk maçı kaçıracağı dair ben de bir şey görmedim.
0: Ben de okumadım.
1: Bu arada İbrahim Kırkayak İstanbul'da Riva'da da orada hava sıcaklığı daha mı farklı buraya göre? Üzerinde kalın bir sanki mont var. Bayağı da güneşli hava orada aslında.
0: Evet, biraz sanki
2: rüzgar o zaman olabilir.
1: Deniz kıyısı olduğu için esiyor mu çok fazla da?
0: Ya da önlem olarak belki yağmur falan diye mi düşündü bilmiyorum ama.
1: Valla ben bugün üstü bir dışarı çıktım.
0: Yine şey gözüküyor.
1: Sahil kenarındaydım. Tişörtle piştim güneşin altında.
0: Sahil kenarında.
1: Evet.
0: Evet. Doğru, sıcak hava. Artık baktım ben de 25-26'lar artık.
1: Bugün öyle.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yarın da öyle.
0: Peki 0538-052-14-87 Radyo Spor WhatsApp hattına mesajları bekliyoruz. Genco Boran'ın elini öpse belki açlık da verirdi. Genco Boran demiş. O fırsatı da kaçırdı Mert Elam. Doğru. Halbuki dün Genco maaşını aldı. Eğer şu dakikaya evet. kadar bitirmediyse.
2: Çok az kaldı.
0: Çok az kaldı. Herkes için aynı şey geçerli demek ki.
1: Bayram maaşlı için ayırdın değil mi? Sağa sola. Tabii. Çocukları dağıtmak için.
2: Aynen.
1: Kapıya gelenlere veriyor musun?
2: Ya bu arada şaka makakaten şimdi söylenince aklıma geldi. Yani ben bayağıdır el öpmüyorum. Yani öyle el öpme olayı, hani sonuçta benim anneanne, babaanne, dede, büyük baba hepsi vefat etti.
0: Eskiden küçüktün, herkes senden büyüktü.
2: Evet.
0: O yüzden
2: bir de büyükler de kalmadı normal. Şimdi.
0: Tabii yani, ne yazık ki zaman geçiyor. Sen de geldin artık 60 yaşına.
2: Yani.
0: Dolayısıyla kimin elini öpeceksin yani?
2: Ama elim de öpülmüyor. Arada kaldım.
0: Ha, o kötü işte. O kötü.
1: Ama bu yeni jenerasyon bilmiyorum çok el öptürür mü?
0: Benim dedeme mesela, dedem 1911 doğumluydu. El öptürmezdi.
2: Benim de dedem öptürmezdi. Benim de öptürmezdi.
0: Hemen böyle elini şey yapardı, sıkardı. Öpemezdin yani.
1: Yok öyle var
0: benim de. İyi olsa öp yani. Aynen. Mümkün değildi yani.
1: Bazıları öyle, benim de var öptürmeyen büyüklerim.
0: Evet. Genco Boran'ın elini öpmek isteyen, Genco Boran'a el öptürmek isteyen varsa Genco buradan o şeyini de, isteğini de duyurmuş oldu. Şimdi gelirken şöyle bir bakıyordum programla alakalı olarak. Sabah Fenerbahçe'de başkan adaylarını konuştuk. Sabah Mert de söyledi tabii, çok açıklama yapılıyor. Birçok şey konuşuluyor. Uzun açıklamalar yapılıyor. Arada ilginç şeyler söyleniyor. Çelişkiler oluyor. Hatalar olabiliyor. Ama bazı tabii her söyleneni de biz yorumlamıyoruz ama şunu sabah seninle konuşmadık. Bir ara gündeme geldi de çok üzerinde durmadık. Bu iş sadece parayla olmaz deniliyor. Öncelikle belirtelim, parasız hiç olmaz bu işler. O nedenle hodri meydan. Söylediği bu.
1: Hakan Safi. Safi'nin.
0: Safi mi Safi mi?
1: Bilmiyorum, ben arada Safi ile Safi arasında.
2: Ben de Safi diyorum.
0: Safi diyorsunuz.
2: Evet.
0: Ben direkt Safi diyorum ya.
1: Ben hep Safi diyordum da birkaç dinleyici uyardı da bilmiyorum artık. Ben aradayım. Senin kadar net kısa değil. Çok uzatmıyorum da arada böyle. Safi. Böyle.
0: İki iyili. İki iyili. Bilemedim, ama ben de bilemiyorum. 2018 yılında kulübün gelirlerini temlikli finansal fair play kıskacında bırakanların bugün finansal fair play hassasiyeti de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken Ramos'u al, Benzema'yı al diyenlerin aday olduklarında yıldızla bu işler olmaz demelerini de siz kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız, emin olun. Ben bir şey söylemeyeyim, sana bırakayım Mert.
1: Duyduğunda... Ben de Genco abiyi bırakayım. Bir önce konuştum sabah.
2: Valla ben...
0: Bunu konuştun mu? Bunu konuşmadın.
1: Bunu konuşmadım da...
2: Ya ben sabah izledim. Bayağı bir hani şey değil. Nasıl diyeyim? Satır başları internette çıktı karşıma. Ya bunlar tipik başkanlık yarışında söylenecek sözler ama ne kadar geçiyor, ne kadar geçmiyor.
0: Ama mesela direkt Aziz Yıldırım'la Hakan Safi arasında böyle bir şey yoktu. Bu ilk şey gibi. İlk atış gibi.
2: Ha, şey kızışıyor diyorsun.
0: İlk füze gibi. Hani çünkü Aziz Yıldırım gerçekten de söyledi mi Benzema'yı alın, Ramos'u alın diye söyledi.
1: Söyledi canım, hatırlıyorum.
0: Aziz Yıldırım kulübü bıraktığında ekonomik olarak sıkıntı var mıydı? Vardı. Aziz Yıldırım daha geçen gün, işte dünyada ondan önceki gün, çok para harcamamak lazım, her şey yıldız almak değil tarzı o mealen şeyler söyledi mi? Söyledi.
2: Ama şimdi televizyonda Sorlot haberi çıktı. 20 milyon euro yani yılda istiyormuş.
0: Aziz Yıldırım bunları söylüyor, aynı zamanda Salah da diyor yani yıllık maliyeti 30 milyon euroya geliyor. Gerekirse katlanırız diyor yani. Aziz Yıldırım şimdi ne diyor tam anlamadık.
2: Aynı tam olacaktım şimdi, evet. Sorlot'a da 3 sene kontrat istiyor, yılda 20, totalde vergisiyle 90 milyon euro. Ama Fenerbahçe'nin önceliği buysa...
1: O Salah.
0: Salah o söylediğim.
1: Senin verdiğin örnek Salah.
0: Sorlot örneği değil o. Salah örneği diyor.
2: Öyle mi?
0: 30 milyon euro diyor. 3 sene yapar diyor. 3 sene 90 milyon euro yapar diyor. Onu Salah için söylüyor.
2: Tamam yani işte önceliğimiz buysa ama yaparız diyor şimdi, evet. Salah'la ilgili çok ilginç. Şeye çok bakıyorum. Liverpool sayfalarına, Premier League sayfalarına ne Van Dijk ne Salah, hiç bir haber çıkmıyor. Yani biz mi çok heyecanlanıyoruz? Yani bizde mi bir şey var? Ya mesela şu anda İngiltere'de işte Pep Guardiola'nın vedası sürekli çıkıyor. Onunla ilgili görüşler, işte Manchester City'de bundan sonra ne olur, ne olmalı falan. İşte Liverpool'da Salah sonrası, İşte Van Dijk kalacak mı haberleri var ama hani hiç bu oyuncunun transferleriyle ilgili ya da City hangi teknik adamla ilgileniyor, Liverpool'da Salah yerine adamın gideceği aylardır belli. Bir tane bile Salah yerine bir aday ismi ben görmedim ki, bakarım yani, bakıyorum ya, da.
0: Fenerbahçe seçimlerinden Liverpool'un sol kanat problemine nereden geldik?
2: İşte bak nereden geldik. Orada hiçbir şey konuşulmuyor. Gidenler belli. Bizde ama İşte Cimbom'da Salah sesleri, Fenerbahçe'de Sörlot, teknik direktörlüğe şu şu şu konuşuluyor. Yani bir böyle şey geldi bana. Ya tamam, bizde her zaman bir tiraj olsun diye, bir atıyorum internete tıklanma olsun diye bir haber yapılır ama hani İngiltere'de de şu ana kadar hiç bu takımlarda hiçbir adayın geçmemesi de bana bir garip geldi. Yani bizimkisi ne kadar üst derecede anlatabildim mi? Garipse onların da hiç konuşmaması garip geldi. Bir tane BBC'de Salah yerine sağ kanada şu görüşülüyor, şu düşünülüyor haberi görmedim.
1: Yok ben de.
0: Evet çok üzüldük Liverpool için şu an.
2: Hayır, Fenerbahçe için diyeceğiz peki.
0: İşte onu diyorum, Fenerbahçe için ben konuyu açtım. Şimdi mesela böyle bir atışmanın siz Aziz Yıldırım tarafından cevaplanacağını düşünüyor musunuz? Aziz Yıldırım mesela öyle bir cephe açmak ister mi seçim öncesinde? Çünkü şu an böyle biraz daha Aziz Yıldırım lehine giden ama çok da açılmayan bir şey görüyoruz. Nasıl söyleyelim? Artık fark dememek lazım da hani genel düşünce, evet Aziz Yıldırım kazanabilir. Aziz Yıldırım önde ama işte bakalım Hakan Safi ne söyleyecek, neleri yapacak? Hani böyle bir şey olur mu? Gerilim olur mu sence? Çünkü hatırla, şeyde bayağı olmuştu. Ali Koç Aziz Yıldırım'da bayağı olmuştu. Ondan sonra daha sakin seçimler geçirdi Fenerbahçe. Hı hı. Ama şimdi mesela dün söylenenler, Hakan Safi'nin böyle söylemesi bende bir acaba mı dedirtti. Yani sonuçta bahsettiğimiz insan da Aziz Yıldırım.
1: Peki senin bu Fenerbahçe'deki seçimde Aziz Yıldırım'ın daha önde gözükmesi etrafındaki Fenerbahçelilerden aldığın bir geri bildirimle mi, kendi hissiyatı mı, kamuoyunu kendi yoklaman mı?
0: İkisi de. Hani hangi Fenerbahçeli ile konuşsam Aziz Yıldırım herhalde kazanır diyor. Ama böyle çok
1: onlar
0: da
1: Aziz Yıldırım'ı mı istiyorlar peki?
0: Aziz Yıldırım istiyorlar diye değil. Aziz Yıldırım herhalde kazanır diye düşünüyorlar. Ama böyle mesela onun söyledikten sonra çok da güvenerek söylemedikleri belli. O şeyi. Herkes de böyle bir Hakan Safi'nin açıklayacağı ya da işte açıklaması beklenen isimler var. Hani onu da bir görmek lazım tarzında hemen ikinci cümlede geliyor. Ama genel olarak kime sorsan ilk herhalde Aziz Yıldırım kazanır cümlesi çıkıyor.
1: Ben hani tam bir şey ayıramıyorum. Aziz Yıldırım önde olabilir. Ve bu Hakan Safi'nin sataşmasıyla birlikte oradaki cepheye de girebilir diye düşünüyorum Aziz Yıldırım. Ki zaten kendi mizacı da buna müsait. Yani böyle bir sataşma. Aziz Yıldırım'ın cevap vermeden geçeceğini pek zannetmiyorum. Her ne kadar açıklamalarına baktığımda hakemlerle ilgili hata yapabilirler, olabilir. Yeter ki kötü niyet olmasın. İşte biz daha sağduyulu yaklaşacağız gibi şeyler söylüyor. Kendi mizacına çok uymayan şekilde ama bunu söylemek farklı, bunu yaşamak bence farklı. O yüzden ben cevap vereceğini düşünüyorum. Tarzı dediğim gibi o. Biraz da seçim şeyinde, stratejisinde oy da kazandırıyor bu tarz racon kesmeler tırnak içinde. Ben boş geçeceğini düşünmüyorum.
2: Ben ne Aziz Yıldırım Ali Koç kadar sert bir çekişme bekliyorum. Yani hani söz duellosu anlamında. Ne Ali Koç Saadettin Saran kadar gerilimsiz. İkisinin arası olur diye bekliyorum. Fakat benim Fenerbahçe camiası ile ilgili, bu seçimle ilgili benim duyumum şu. Katılımın kazananı belirleyeceği şeklinde. O da şöyle. Şimdi iki önceki seçimde Aziz Yıldırımcılar gelenekselciydi. Bana öyle söylüyor Fenerbahçeliler şu anda. Ali Koççular yenilikçiydi. Biri 20 sene başkanlık yaptı, biri yeni aday oldu. Sonra Ali Koç 8 ya da 9 sene mi başkanlık yaptı?
1: İşte 7,5.
2: 8'de.
1: 7 galiba.
2: Saadettin Saran Ali Koç seçiminde Ali Koç gelenekselcilerin şeyini alıp Saadettin Saran yenilikçilerin tarafını aldı ki orada da katılımın daha fazla olması halinde, işte Ali Koç'un kazandığında acayip bir sayı vardı, Saadettin Saran'ın kazandığında da aynı şekilde. Şimdi bana söylenen, katılım az olursa gelenekselciler, yani Aziz Yıldırım kazanır. Fakat katılım çok olursa Hakan Safi'nin kazanma ihtimali yok değil deniyor bana.
1: Bende de aynı matematik var. Yani bana da sorsan ben de böyle söylerdim. Ki söylemiş olabilirim bir yayında da.
0: İşte yakın, yani yakın geçmesi beklenen bir şey. Peki şöyle bir soru daha var.
1: Parayla ilgili bir şey ekleyeyim mi paradan geçeceksen?
0: Para istemeyeceksen parayla ilgili istediğin şeyi söyleyebilirsin. Fenerbahçe'nin. Bizden Genco'dan benden para istemeyeceksen istediğin şeyi söyleyebilirsin parayla alakalı.
1: Ben Fenerbahçe'nin parasıyla ilgili konuşacaktım. Heh. Burada da Saadettin Saran'ın mesela parayla ilgili kendisine yönelik yapılan eleştirilerde hani para bulmak zor bir şey değil. O da para bulunur. Fenerbahçe sonuçta büyük bir marka. Para yaratılır. İlla benim kendi koymama gerek yok. Sponsorlardan bulunur. Önemli olan burada o parayı doğru yönetebilmek diyordu.
0: Doğru.
1: Hakan Safi tabii ki şeyinde aklı parasız olmuyor bu işler. Orası kesin ama parayı illa kendin koymakta zorunda değilsin. Bir şekilde o parayı bulan başkanlar da var. İşte Saadettin Saran da kendi yönetiminde buldu. Devralı transferlerinde vesaire birçok şey okuduk bu parayla ilgili olarak. O yüzden onu da eklemek istedim ki Aziz Yıldırım da biraz daha bu tarafta bence. Parayı bir şekilde buluruz biz Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki size bir soru sorayım. Ondan sonra kısa bir araya gidelim. Aradan sonra da o sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Şimdi seçimlerle alakalı olarak ben bir şey söyledim. Hani konuştuğum Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım önde diyorlar ama hemen arkasından ekliyorlar. İşte çok da net değil, kesin değil. İşte Genco bir şeyler söylüyor. Sen diyorsun ki ben de Genco'ya katılıyorum. Hani eğer az katılımlı bir seçim olursa Aziz Yıldırım biraz daha fazla olursa Hakan Safer'i kazanma ihtimali var. Aslında bu da yine seçimin biraz daha yakın geçme ihtimalini ortaya koyuyor. Herhalde buraya kadar itiraz eden yok. Peki benim anlamadığım nokta şu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı kim?
2: Alişan.
0: Aziz Yıldırım.
2: Aziz Yıldırım.
0: Fenerbahçe'nin efsane başkanı olan bir kişi seçime girdiğinde bu biraz garip değil mi? Bir acaba olması. Yani normal şartlarda efsane başkan statüsünde bir insan. Karşısında Ali Koç yok. Hani mesela
2: evet anladım ben.
0: Ekonomik olarak Türkiye'nin en güçlü adamı yok. Hı hı. Aynı zamanda mesela şu da yok. Hani sen efsane başkansın. Karşında mesela ne bileyim takımı 4 senede 2 kere şampiyon yapmış. Şampiyonluk özlemini gidermiş bir başkan olur. O da yok. Karşısında sadece Fenerbahçe'de bir dönem değil mi yöneticilik yapmış. Başka da pek adını sanını duymadığımız bir şey var. Fenerbahçeli var. Başkan adayı.
2: Ve bu bile zorluyor.
0: Evet. Burada bir gariplik yok mu? Sorun bu. Araya gidelim. Aradan sonra cevaplarınızı merak ediyorum.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumu tekrarlamaya gerek görmüyorum.
1: Yok.
0: Çünkü reklam aramız kısaydı. Ve dönüyorum Mert'e. Hani benim çizdiğim tabloda bir gariplik var mı önce? Sana onu sorayım. Hani soru bana mantıklı geldi ama mantıklı gelmeyenler de olabilir.
1: Bugün genel olarak mantıklı konuştum bence.
0: Sen de.
1: Programa genelinde.
0: İyi, bugünse iyi. Bugünü not edelim. Kaçı bugün ayın?
1: Bugün enteresandır. O
0: Yarın öbür
1: zaman
0: gün
1: sonra.
0: iş teklifi gelirse 26 Mayıs'ı dinleyin derim. Değil
1: Evet.
0: mi? Bir şey olacaksa
1: Bugün
0: 26
1: iyisin,
0: Mayıs'ı dinleyin
1: formundasın.
0: derim. Teşekkür ederim. Nasıl cevaplarsın peki sana mantıklı gelen bu soruyu?
1: Valla güzel noktadan yaklaştım. Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Normalde dediğin şartlarda çok daha farklı bir oy şeyi beklenir. Bu arada belki öyle de çıkacak. Hani onu da bilemiyoruz ama.
0: Şu anki
1: Ama öyle değil
0: hissiyatımıza
1: ama.
0: göre
1: Ben
0: konuşalım.
1: de katılıyorum. Ben de yakın geçeceğini düşünen taraftayım. Hakan Safi'nin açıklamalarıyla birlikte. Demek ki Aziz Yıldırım'ın da yıllar içinde o statüsü bir kelimeyi de düzgün kullanmak istiyorum. Erozyon uğramak çok
0: Yok, güzel. Ben de
1: ağır
0: aynı
1: mı
0: şeyi
1: olur diye
0: söyleyecektim.
1: bir
0: Yok.
1: endişe ettim ama biraz erozyon uğramış gibi. Yani onun algısı. Sonuçta aslında Ali Koç döneminde uzun yıllar kendisini pek ekran önünde de görmedik. Ve bu tarz durumlarda mümkün olduğu kadar az görünürsen o kadar da çok kıymete biniyorsun.
0: Ama
1: Bir şey
0: genelde
1: daha ekleyebilir miyim?
0: gördüğümüzde de hayal kırıklığına uğradık.
1: Ha işte o yüzden de uğradık.
2: Ama bir şey daha eklemek istiyorum. Aziz Yıldırım'ın başkan olmadığı 9 sene içerisinde Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması da efsane başkan şeyini de yaratmadı biraz. Ya yani vardı zaten süreden dolayı. Ama bence Fenerbahçe'nin sonraki dönemde hiç şampiyonluk kazanamaması da sen erozyona uğruyor dedin ama ben tam tersi başkan olamadıkça o unvanı diyeyim daha da aldığını düşünüyorum. Ama buna rağmen hala Ali'nin de çok demin güzel söylediği gibi böyle Türkiye'nin en güçlü kişilerinden birinin olmamasına rağmen bu böyle bir şeyin sebebi, çekişmenin sebebi bana bir ilk Aziz Yıldırım'ın giderken ki kulübü ne kadar yıprattığını hala akılda tutanlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Zico'nun gönderilmesi, Alex'in gönderilmesi, bunu unutmayan birçok Fenerbahçeli var. Çok iyi giden bir Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek falan oynamış. Ya ben hatırlıyorum bacak bacak üstüne atıyordu. Doğru mu Samet? Zico o yüzden gitti. Alex'i ben aldım ben yolladım. Çıkışları hani orada böyle bir acayip bir güç zehirlenmesi bence yaşadı ve bence bu unutulmuyor. İki, bu tamamen benim şahsi düşüncem. Bilmiyorum siz Aziz Yıldırım'ın yönetim açıklama şeyini izlediniz mi? Yönetim açıklama. Hani böyle Ali dedin ya sen Cuma günü.
0: Ben dinledim seni.
2: İnanılmaz bir yorgunluk vardı. Ya kağıdı zorla geldi bu kağıt okuyacağız ne yapalım dedi. Kağıdı okurken ki yorgunluğu ben biraz ona da yani bağlarım açıkçası. Yani tamam söyledim belki de günlerdir çok çalışıyor. En iyi yönetimi kurmaya çalışıyor. Uykusuz kalıyor. Olabilir. Ama bana Fenerbahçe başkanı olmak için Aziz Yıldırım'ın televizyona çıktığında daha enerjik gözükmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Aziz Yıldırım'ı efsane başkan yapan şey futbol takımının şampiyonluk sayısı değildi. Herhalde buna katılırsınız. Çünkü Aziz Yıldırım dönemiyle ilgili söylenen şeylerden biri de o dönem Galatasaray daha fazla şampiyonluk yaşadı değil mi? Bu hep klişe olarak da.
0: 20'de 6 Aziz Yıldırım.
1: Yani genelde ama
2: Ama iyi başlayıp daha doğrusu iyi başlayıp değil de 4'te 4 bir Galatasaray Fatih Terim'le kazandıktan sonra ya bir dönemi çok başarılı oldu. Basket'i katmaz mısınız?
1: ama
2: Obradoviç ve Euroleague olayını katmaz
1: İşte
2: mısınız
1: zaten
2: hiç?
1: oraya geleceğim. Aziz Yıldırım'ı bence efsane başkan yapan unsurlar futboldan ziyade o stadyum, tesisleşme ve amatör branşlardaki o hegemonyayı kuran isim olması gibi geliyor
0: Bir de tabii
1: bana.
0: yani 6 şampiyonluk var. 3 şampiyonluğu da son maçta kaybetti.
2: Evet
0: Bir de
2: doğru.
0: o var yani.
2: Doğru
1: Tabii
2: hakikaten.
1: ama ona bakılmıyor işte. 6 şampiyonluk Galatasaray'ın daha fazla şampiyonluğu var deniyor. Ve tabii 3 Temmuz sürecindeki herhalde duruşuyla taraftar nezdinde o statüye ulaştı ama işte futbol şu an herkesin odak noktası futbol takımı. Ya futbol takımı şampiyon olacak mı olmayacak mı? Şimdi diğer branşlara baktığında Ali Koç Aziz Yıldırım'ın ekolünü benzer şekilde belki hatta ileri bile götürdü diyebilirsin. Oralarda onun yapabileceği bir farklılık yok şu anda. Futbol takımıyla da geçmişte tabii ki çok istikrarlıydı. En kötü ikinci de oluyordu bu takım. Ama orada da yani direkt bu yüzden ben Aziz Yıldırım gelsin diyecek çok kişi olacağını zannetmiyorum. Futbolla ilgili geçmişi bence başarı olarak bakarsan o kadar da parlak değil.
0: Ben de Genco'nun söylediklerine ekleme yapayım. Mesela Genco işte cuma günkü şeyden bahsetti. Yönetimi tanıttığı toplantıdan bahsetti. Onu ben de dinledim. Sonra birkaç yerde konuşmalarını da takip ettim. Şimdi hakikaten o enerji işi biraz açıkçası şüphe uyandırıyor. Aziz Yıldırım'ı izlediğin zaman. Yani ben de izlediğimde hani böyle herkesin hafızasında kalan hatırladığı Aziz Yıldırım şu an o Aziz Yıldırım değil bence.
1: Tabii ki.
0: Sonuçta 20 seneden bahsediyoruz. O dönemin üzerinden bayağı geçti değil mi? 15-20 sene geçti yani.
2: Evet.
0: Aziz Yıldırım'ın şey olduğu dönemlerde, iyi olarak düşünüldüğü dönemlerde. Şimdi baktığın zaman o enerji pek geçmiyor açıkçası izlediğinde. Bu bile hani ben Fenerbahçeli olsam beni düşündürürdü açıkçası. Sonuçta Ali Koç çok eleştirildi ama hani Ali Koç çok dinamik biri. Değil mi? Saati saran öyle yani verdikleri enerji daha şey. Şimdi Aziz Yıldırım orada bayağı bir şey kaldı bence.
1: Ama işte burada

0: fikirler sanki Aziz Yıldırım'da. Hani mesela verdiği örnekler hep 2000'lerin ortasından örnekler. Yani artık biz 2020'lerin ortasındayız ya. O da biraz bence etkili konuşurken. Hani hala 2000'lerin 2006, 2007'den örnekler. Şöyle yapmıştık, böyle yapmıştık da 20 sene oldu yani hani o çok geçti. Sen de 20 sene önce daha iyi voleybol, futbol oynayabiliyordun.
1: Yani.
0: Yani belli dönemler var işte hani insanların hayatında iyi oldukları, başarılı oldukları ama o dönemin kapandığını bence anlayabilmek, o dönemin bir daha tekrarlanmayacağını anlamak da önemli insan hayatında. Bu ilişkiler için de geçerli yani. Sonuçta bir dönem biriyle çok iyi, samimi olabilirsin. Bir şey olur. Artık o ilişki eski tadında olmaz. Eski tadında devam etmez. Bu sadece kadın erkek ilişkileri için bile değil yani. Normal kendi arkadaşlık için de düşünün. Hep öyle olur. Biraz bana böyle tatlı bir nostalji gibi geliyor artık o şeyler, anlatılan hikayeler. Evet oldu, yaşandı, şahit olduk hepimiz. Başarı var mıydı? Vardı, vardı. Ama bundan sonrası için hani ya az önce bir dinleyici yazmış. Ne demiş? Aziz Yıldırım seçilecek demiş mesela. Şampiyon yapamazsa bence filmin sonunda yine Ali Koç takımın başına geçecek demiş. Mesela bana daha şey bir hikaye geliyor. Olası bir hikaye geliyor bu.
1: Zaten o yakıştırılıyor, evet, Ali Koç'un bu seçime girmeme sebebi bir yılına gelinecek olması, ama sene sonunda 3 yılına geleceği için ben de şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi, artık kim olursa, kongrede kazanma şansları olmaz bir sonraki kongrede.
0: Evet, bir de işte hani benim yine kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi hani Aziz Yıldırım seçimi kaybedip kenara kendi köşesine çekildikten sonra çok uzun süre işte bana gelmeyin, bana sormayın, ben emekli oldum, işte kızımla vakit geçirmek istiyorum, ailemle vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra böyle kademe kademe o işin değiştiğini gördük Aziz Yıldırım'da ve şimdi tekrar başkan adayı. O da bana açıkçası biraz şey geliyor. Garip geliyor.
1: Niye, fikirler değişemez mi? Yani o
0: Ha?
1: dönem için öyle düşünüyordu. Şu an yeni gelenler de şampiyon yapamadı. Olmayacak demek ki. Bana kaldınız gibi düşünüyor olamaz mı?
0: Ya işte o öyle düşünüyor olabilir de
1: Sana geçmiyor.
0: hani Fenerbahçe gerçekten oraya mı dönmesi gereken bir kulüp mü? Çünkü hani geçen sene Saadettin Saran işte Ali Koç şampiyonluk için yarışırken başkanlık için mücadele ederken bazı Fenerbahçeli taraftarların şöyle bir tespiti vardı. Yani Fenerbahçe artık Ali Koç, Aziz Yıldırım sarmalından çıkmalı. Yeni isimlere ihtiyacı var. Benim de aklıma yatan bir şeydi o formülde açıkçası. İşte ben kulüpler için teknik direktörler adına da öyle düşünüyorum. Yani böyle sürekli eskiye dönmek, eski teknik direktörler işte bir kere olmuştu, bir kere daha olsun. Yani yarım kalan hikaye. Ya o hikaye zaten istenilen seviyede olsaydı o zaman başarılı olmaz mıydı? Mesela zamanı o andı. Şimdi tekrar bir deneme. Bu işler bana biraz garip geliyor. O yüzden
1: Son dönemde senin bu fikrin çok kalıplaştı. Yani
0: evet
1: hoca
0: evet
1: konusunda da, başkan konusunda
0: şu
1: da.
0: an öyle düşünüyorum yani. Hatta oyuncular için de öyle yani. Böyle çift dikiş işi bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Hele bir de bu kadar opsiyon varken onu çok garipsiyorum. Mesela bir sürü hoca opsiyonu var. Mesela neden daha önce denenmiş bir teknik adamı tekrar deneme işi?
1: Neden Aykut Kocaman?
0: Bak,
1: Neden
0: neden
1: işte
0: mesela hani
1: İsmail
0: anladın mı?
1: Kartal?
0: Hani çok fazla denenmiş teknik adamlar. Artık bu teknik adamlar. Yeni bir maceraya atılmak varken, yeni bir seçim yapmak varken bana şu an çok geçmiyor açıkçası. Evet, Fenerbahçe başkanlık seçimi içinde böyle bir değerlendirme yapmış olalım. 14.33 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisini Hettre dinliyorsunuz. İkinci aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım neler gelmiş. Aziz Yıldırım ve kaybetmezdi diye eklemiş. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ı seçecek olursa çaresizlikten seçecek. Ne diyorsun? Çok mu iddialı?
1: Çaresizlikten.

0: Şeyi düşündüm nedense aklıma. Süleyman Seba kaybettikten sonra bir daha aday olmadı değil mi hiç? Beşiktaş'ta.
1: Yok.
2: Olmadı.
0: Kaybetti ve bıraktı. Bir daha
2: Evet.
0: şeye girmedi. O ağır mı kaybetmişti peki ilk? Serdar kime kaybetti? Serdar yok. Girmedi mi yoksa?
1: Şey girmedi. Süleyman Saba seçim
0: Ha,
1: kaybetmedi.
0: bıraktı.
1: Bıraktı.
0: Başkaları
1: Bıraktı.
0: girdi. He.
1: Serdar Bilgili başkan oldu.
0: Tamam.
2: O da çünkü Ünlü'nde sürekli
0: Seba
2: protesto
0: gitsin,
2: edildiği için
0: protesto
2: tabii. Aynen.
0: ediliyordu. Ahmet Dursun hikayeleri oradan değil mi? He.
2: Evet.
0: Tamam. Onu düşündüm bir anda. Aziz Yıldırım hani kaybetti. Evet sonra bir daha girdi kaybetti. Şimdi bir daha girip kaybederse aslında onun da efsane
2: Ya
0: başkanlığı şey yapılacak, sorgulanır.
2: Ali'nin söylemine katılmakla birlikte Fenerbahçe'nin özellikle Ali Koç döneminde, Acun Ilıcalı'nın olduğu dönemde hep sağ dışı oyunlarından, Fenerbahçe'nin sağ dışı oyunlarından çok güç kaybettiğini, Galatasaray'ın bu anlamda çok güçlü olduğunu, bunu yenmemiz gerekiyor şeklinde bir buçuk sene Türk futbolu geçirdi. Bu esnada da Fenerbahçe Galatasaray'ı yine geçemeyince bu sefer Fenerbahçe taraftarına bu o kadar işlendi ki Ali bence Aziz Yıldırım'ın adı oradan yükselmeye başladı. Bizim haklarımızı saha dışında en iyi savunan, en yırtıcı, en söylediğini işte yapan, söylediklerinden çekinmeyen, sakınmayan kişi olarak bence Aziz Yıldırım bu anlamda biraz öne çıktı. Yani denenmişlik olayı hakikaten bana da hatta işte şey deniyor ya birçok Twitter internet sitesinde Fenerbahçe Aziz Yıldırım, CHP Kemal Kılıçdaroğlu, Real Madrid'de Mourinho'ya döndü ne oluyor diye yani herkes geriye dönüyor şeklinde ama Fenerbahçe'de burada Aziz Yıldırım'ın gelme sebebi biraz o saha dışı yani Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının saha dışı etkenlerinin olduğu ve mevcut yönetimin, sonraki yönetimin Aziz Yıldırım haricinde bununla hiç mücadele edemediğini taraftar diyordu ki hep Twitter şeyinden görüyorum. Başkan biz senin değerini bilememişiz. Gel kurtar Fenerbahçe'yi. İşte bak saha dışında bizi perişan ediyorlar. Penaltılar, son dakika golleri, kırmızı kartlar, hakemler. İşte sen olsaydın bunları yaşamazdık. Biraz saha dışı güçsüzlüğünden dolayı da bence Aziz Yıldırım burada tekrar geliyor gibi
0: Peki
2: düşünüyorum.
0: olabilir mi? İnsanlar böyle düşünüyor da son hafta kaçan şampiyonluklar kimin döneminde oldu? Aziz Yıldırım'ın
2: Doğru.
0: döneminde oldu. Yani o da mücadele ediyordu tabii ki. Hatta belki basın önünde en asıp kesen başkandı ama sonuca yansıması taraftarın düşündüğü gibi oldu mu sizce? Ki hani diğer
1: Tabii
0: konulara da
1: genel olarak
0: girmiyorum.
1: şimdi Aziz Yıldırım dönemi başarılı bir dönem olduğu için hani her ne kadar Galatasaray fazla şampiyonluk alsa da işte Fenerbahçe takımı hep zirvedeydi.
2: Ve zirveye oynuyordu. Hiç erken pas etmiyordu.
1: Kadroları çok iyi
2: Tabii.
1: kadrolardı. Ama şimdi üzerinden 20 yıl geçince biraz sanki şey gibi oluyor. Hani erkeklerin askerlik anıları gibi. Hani kötü şeyler de yaşıyorsun ama anlattığın zaman hep iyi şeyleri anlatıyorsun. Ya da işte herkesin lise dönemi gibi. Ah ne güzel günlerdi. Şimdi liseli öğrencilere sorsan hepsi hayatlarından bıkmış
2: Bezgin.
1: durumda, bezgin durumda. Bir an önce lisenin bitmesini istiyorlar. İşte üniversiteye gitmek istiyorlar. Ama bundan 10 yıl sonra ah ne güzel lise günleri diyeceklerdi. Biraz da bence taraftarın aklında kalan duygu hissiyat o.
0: Evet.
1: Yani o dönemde tabii ki yani Fenerbahçe saha dışında güçlü müydü? Güçlüydü. Ama Genco'nun söylediği, çizdiği portre de bence doğru bir portre yani. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Ali Koç artı belki Saadettin Saran döneminde işte Fenerbahçe'nin saha dışında haklarının yeteri kadar korunmadığını düşünüyor mu? Bence düşünüyor. O zaman da neye bakıyor? Bir önceki daha güçlü döneme. Aziz Yıldırım dönemine. İşte Aziz Başkan olsa öyle yapmazdı, böyle olmazdı. Katılıyorum ben de yani o da bir şey, etki.
0: Yok ben de katılıyorum ama hani tam olarak da şeyi yansıttığını düşünmediğimi
1: Evet
0: söylüyorum.
1: işte biraz diyorum ya da yani lise
2: Ama
1: örneği
2: işte aynen
1: gibi.
2: Ali'nin örneği çok
0: Evet.
2: güzel. Askerlik anısı. Kötü bile olsa aslında onu tatlı bir şekilde anlatıyorsun ya ki iyiler de var haliyle. Tam öyle bir örnek o.
0: Ama işte burada da mesela Aziz Yıldırım da çok fazla işte basın önüne çıktığında o algısı da bence olumluya gideceğine daha çok geriliyor.
1: Evet işte o konuştuğu
0: Aslında
1: zaman
0: kendini o saklasa daha